0: O alanda gerçekten önemli bir şey olduğunu biliyorsan ve başkası senden önce gidip onu aldıysa, tabii ki biraz üzülebilirsin.
1: Hepimiz biraz hayal kırıklığına uğradık. Uzun zamandır aradığımız öncelikli hedefimize ulaşmayı hepimiz çok istiyorduk. Buraya gelme sebebimiz o altın masa. Eğer bunu başaracaksak, takip ettiğimiz izlerin ne yöne doğru devam etmiş olabileceklerini bulmalıyız.
2: Gemini 5, Houston konuşuyor. Ne durumdasınız?
3: İkinci aşamaya geçmek üzereyiz.
1: Hazine avcılığı bir cinayeti çözmek gibidir. İpuçlarını bulup vakayı çözmen gerekir. Demek istediğim, bu sığlık alan Gordon'un notlarındaki alanın aynısı mı, bunu bilemiyorum. Evet. Kiminle görüşüyorum? Pekala. Sorunuz nedir? Gordon'u tanıyordunuz. Peki, bunun benimle ne ilgisi var? Tamam, bildiklerinizi duymak isterim. Pekala, görüşürüz. Bu çok garipti. Konuştuğum adam, Gordon'u tanıyan ve eskiden burada ne yapmaya çalıştığını bilen birini tanıdığını söyledi. Bu muhtemelen saçmalık. Fakat bugün denizdeki tekneyi gördükten ve sığlık alanda olanlardan sonra bu işin peşine düşüp neler döndüğünü öğrenmeliyim diyebilirim. Tekrar hayal kırıklığına uğramak istemiyorum. Bu gerçekten çok garip. Bir çeşit parti arıyorum ve bana civarda yaşayanların burada toplanacağı söylenmişti. Gordon bu hazineyi ararken nerede olduğuna dair tek bir kelime bile etmemiş. Bunu gizli tutmuştu. Bu yüzden de burada benden başka onun ne yaptığını bilen biri olmadığını düşünüyorum. Sessizce dolaşıp gözlerimi dört açacağım.

0: Nasılsın?
1: Merhaba.
0: Nasılsın?
1: Bu çok güzel, gerçekten sevdim. Orada ne yakıyorlar? Sadece ısınmak için mi?
0: Davulları ateşe koyup ısıtıyorlar ki daha çok ses çıkarsınlar.
1: Gerçekten mi?
0: Demek hazine arıyorsunuz.
1: Biz sadece Bahamalar'da çekim yapıyoruz yani.
0: Bana yalan söyleme. Burada olduğunuzu herkes biliyor.
1: Bunu burada konuşmayalım.
0: Hem de herkes. Demek istediğim, burası küçük bir ada. Herkes etrafta olup bitenleri bilir. İnsanlar bütün bunları yapabilmek için izinleri nasıl aldığınızı merak ediyor.
1: Bu benim için çok önemli. Çok sevdiğim bir arkadaşımla 20 yılı aşkın bir süre boyunca planladığımız bir şey.
0: Ben de bütün bunları çok sevdiğim bir arkadaşımdan duydum.
1: Öyle mi? Yaşlılardan mı duydun?
0: Yaşlılar mı? Hayır, o sadece bir balıkçı.
1: Pekala. Biliyorsun, eğer bu konuda bir bilgin varsa bunun bana çok yardımı dokunabilir.
0: Arama yaptığınız yer aslında olmanız gereken yer değil.
1: Biliyorum. Tamam.
0: Burası küçük bir ada.
1: Evet.
0: Herkes etrafta neler olup bittiğini bilir. Burada olduğunuzu herkes biliyor.
1: Tamam.
0: Beni yanınıza alın. Tam olarak nereye gitmeniz gerektiğini biliyorum.
1: Pekala.
0: Onun yüzünden öldürülebilirsiniz.
1: Anlıyorum.
0: Bu civarda kendinize dikkat etmelisiniz.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Müteşekkirim. Bu gerçekten garipti. Hatta çok garipti. Şimdi insanların burada olduğumu bildiklerini biliyorum. Herkes bu işe katılmak istiyor. Bu adam da belli ki onlardan biriydi. Ayrıca bu bana arkamı kollamam gerektiğini gösteriyor. Şüphesiz ki Bahamalar, İspanyol işgalinden kalma gemi enkazlarının kutsal kasesi. Bahamalardaki kadar çok gemi enkazı başka hiçbir yerde yok. Ve bu yerli balıkçı insanların düşündüğünden çok daha fazla bilgiye sahip.
2: Merhaba dostum.
1: Nasılsınız? Nasılsınız bakalım? Tanıştığım bir adam bana bazı insanların bu civarlarda gemi enkazı aradıklarını söyledi. Siz buna benzer bir şey duydunuz mu?
2: Dostum, Bahamaların her tarafında gemi enkazları vardır.
1: Bu adamlar civardaki denizi avuçlarının içi gibi biliyorlar. Hiçbir top gördünüz mü ya da çapa?
3: Denizde top ve gülleler olduğunu duymuştum.
1: Hala denizin derinliklerinde bir şeyler olabileceğini düşünüyor musunuz?
3: Sanmıyorum. Birçok insan çok uzun süren araştırmalar yaptı.
1: Her gün oraya gidiyorlar.
2: Bir keresinde bir arkadaşım altın para bulmuştu. Paslı bir para.
1: Nerede?
2: Bir haritası yoktu.
1: Tarihi öğreniyorsunuz. İspanyol parası, daha önce buna benzer bir şey görmemiştim. Ve üzerinde ince bir işlemeyle yapılmış bir çizik var. Bir tavşana benziyor.
0: Kızım da böyle de.
1: Bahsettiğiniz topların bulundukları yere gidip bir göz atabilmeyi çok isterdim. Beni oraya götürebilir misiniz?
3: Hayır.
1: Yakın zamanda bir şey buldunuz mu?
0: Evet, ama işe yaramadı çünkü denizin çok çok derinliklerinde duruyordu.
1: Merak etme. Teşekkür ederim. Çok yardımcı oldun. Bu adam denizin 60 metre derinliğinde bir top bulduğunu söylüyor. Herkesin anlatacak bir hikayesi var. Gordon'ın bana verdiği haritanın orijinalini alıp bir bankanın emanet kasasına koyacağım. Bu harita muhtemelen Gordon'ın bana verdiği en değerli şey. Benim için paha biçilemez. Başkaları için milyonlarca dolar değerinde olabilir. Bunu bir emanet kasasına koymak zorundayım. Bana bir iyilik yapıp peşimizden birileri geliyor mu diye bakar mısın? Bu kulağa paranoyaklık gibi gelebilir ama duyduğum hikayeleri duymuş olsaydın sen de aynı şekilde hissederdin. Hazine avcıları gerçekten de çok paranoyak insanlardır. Babamın üzerinde polis sireni, pencerelerinde kurşun geçirmez camlar ve her kapısında da birer silah olan bir limuzine bindiğini hatırlıyorum. Bu arabada en az 15 silah vardı. Ben çocukken o arabaya bindiğimizde herhangi bir şeye dokunmamıza izin vermezdi. Bazen de mavi kırmızı polis sirenini çalıştırırdı. Bu yüzden polisler babamı kenara çeker ama ona karşı mahcup davranırlardı. Arabaya yaklaştıklarında adamların titrediklerini görebilirdiniz. Siz kimsiniz diye sorarlardı. Gerçekten de korkarlardı. Burada olduğumuz için rahatsız olanlar var. İşi şansa bırakamam. Bu çok saçma olur. Bu elimdeki en değerli şey. Yapmam gereken şeyi bunun sayesinde çoktan yaptım. Bu yüzden de orijinalini elimde tutmama ve onu kaybetme riskini göze almama gerek yok. Açıkçası onu bir emanet kasası dışında herhangi bir yere bırakmak istemem.
3: Beyefendi, üzgünüm. Burada çekim yapmak yasak.
1: Tamam. Söylediğim gibi sen burada bekle. Hemen döneceğim. Teşekkür ederim. Tamam. Böyle daha iyi. Şimdi daha iyi hissediyorum.
0: Hey.
1: Merhaba baba. Baba benim Daryl. Benim.
0: Evet biliyorum.
1: Beni duyabiliyor musun?
0: Evet.
1: Bir alan çalışması yapıyorum ve ilerleme kaydettik diyebilirim. Fakat beni izleyen ve ne yaptığımı bilen insanlar beni tedirgin ediyor. Nerede olduğumu, ne yaptığımı tam olarak söyleyemeyeceğim. Fakat haritayı güvenli bir yere koydum.
0: Herhangi bir çıkarın olmadığı sürece bana bir şeyi sormayacağını çok iyi biliyorum.
1: Tamam dinle. Bu haritanın aramızı açtığını biliyorum ve harita sayesinde bir şeyler bulabilirsek, bana ya da haritaya bir şeyler olacak olursa bu haritanın kızlarıma ulaşmasını sağla, olur mu? Bunu yaparsın değil mi baba? Lütfen.
0: Hoşça kal Daryl.
1: Sadece dediğimi yap. En doğrusu bu. Lütfen. Alo? Alo? Bu kadarmış. Telefonu yüzüme kapattı.

0: Haritanın güvenli bir yerde olduğunu bilmek beni rahatlatıyor. Bunu hallettiğime göre artık denize dönüp enkazı bulabilirim. Sığlık alanda enkaz parçalarıyla karşılaştığımıza göre uzun zamandır takip ettiğimiz izlerin nereye doğru devam ettiğini çözebiliriz.
1: Görünüşe göre enkaz derin sularda da buradaki sığlık alanda da değil.
0: Ama bu buradaki kayalıklarla karşıdaki tepeler arasında bir şey olmadığı anlamına geliyor.
1: Haklısın.
0: Kötü haber, birileri bu enkazı çoktan temizlemiş. İyi haberse burada bir şey vardı ve henüz hepsini bulamamış olabilirler. Ve burada ipuçları olduğunu söyleyen sendin. Orada bir şeyler olduğu apaçık ortada. İzleri sonuna kadar takip edin.
1: Bu enkaz söz konusu olduğunda şunları söyleyeyim.

0: Alaska. Whittier Limanı'nın kuzeyindeki dağlarda yol işçileri Alaska demir yolunu açık tutmak için korkunç bir kar fırtınasıyla mücadele ediyor.
1: Daha fazla yağmadan bu karı kaldırmaya çalışıyoruz. Hızlı çalışmalı ve aynı zamanda yaralanmamalıyız.
0: Limanda demir yolu ekipleri iki büyük Mauna'yı boşaltmak için zamanla yarışıyor.
2: İşte oldu.
3: Tamam, oldu.
0: Mauna'lar 30 bin ton yakıt ve gıda maddesiyle yüklü vagonları taşıyor.
2: Alaska'da yaşayan hemen herkesin bu Mauna'lardan beklediği bir şey vardır. Bu yüzden bu yüklerin buradan zamanında ve sağlam bir şekilde çıkması çok önemli. Bir Mauna rıhtıma yanaşmış durumda. Hemen arkasında bir tane daha var. Uzun bir yükleme olacak.
0: Ekibin deniz en yüksek seviyesindeyken bütün vagonları Mauna'lardan indirmek için sadece 4 saat var. Deniz alçaldığında Mauna'lar yük rampasına ulaşamayacak kadar alçakta olurlar.
2: Sınırlarımızı zorluyoruz. Denizde şimdi olduğu gibi aşırı gelgitler yaşandığında hata yapma şansınız olmaz.
1: Denizin alçalmasına 4 saat kaldı.
2: Şu anda ilk Mauna'yı indiriyoruz. Operasyonun yarısına bile gelmedik.
0: Limanın hemen dışında George, Wanda ve Bill devasa yükü almak için trenin 25 bin beygir gücündeki lokomotifini zorluyor.
3: Yapacağımız yüklemenin hacmi ve trenin ekipmanı konusunda endişe ediyorum. Bu seni nasıl etkileyecek Billy?
2: Bu treni götürmek biraz zor olacak.
4: Bakalım.
2: Göreceğiz.
5: Bill sen yaparsın. Eğer bu işi Bill de yapamazsa kimse yapamaz.
3: Hızlı davranmalıyız.
2: Evet, daha fazla oyalanacak zamanımız yok.
5: Bu treni buradan çıkarmalıyız.
1: Denizin alçalmasına 2 saat kaldı.
2: Sizi buradan çıkartacak bir şeyler.
0: Deniz alçalmadan önce vagonları Mauna'dan indirip treni hazırlayabilmek için herkes iş başında.
2: Geri gidiyorum.
5: Deniz alçalmadan bütün işi bitirmek için büyük baskı altındayız. Bunu başarmamız gerekiyor. Bu işi bir an önce bitirmeli ve hareket etmeliyiz.
0: Tren hazırlandığında onları Alaska'nın en uzun iki tünelinden geçen 95 kilometrelik tehlikeli bir yolculuk bekliyor. Kritik gıda maddelerinin bölgeye zamanında dağıtılabilmesi için trenin gün sona ermeden Anchorage'a varması gerekiyor. Ancak kutupsal kar fırtınası demir yolu hattı boyunca tehlike yaratıyor. 50 kilometre kuzeyde hat işçileri Willie Washington ve Dave Baker raylarda hasar kontrolü yapıyorlar.
6: Bugün oradaki tünelleri kontrol edeceğiz. Hatlarda ve çevresindeki her türlü engeli bulup yok etmeye çalışacağız. Tren hattını açık tut. Oyunun adı bu.
1: Anladım.
6: Evet, burasıyla biraz ilgilenmemiz gerekiyor. Kötü görünüyor. Aman tanrım. Şuraya bak. Burada durum ciddi patron. Çok ciddi. Bu ağaçlar düşüp trene çarpabilir.
1: Yoğun kar yağışı ve buzlanma dalların daha fazla ağırlaşmasına ve sarkmasına neden olmuş. Şu anda çok alçaklar. Çok tehlikeli.
6: Evet, haklısın. Hemen keselim ve buradan çıkaralım.
0: Jim James, Talkeetna sınırında ağaçlar arasındaki ücra bir kulübede uygarlıktan kilometrelerce uzakta yaşıyor.
7: Her zaman silahım vardı. Etrafımda hep silahlar olmuştur. Korunmak, avlanmak ve diğer bazı nedenlerle silah bulunduruyorum. 2 yıl önce 116 tane ateşli silahım vardı. Bu elimdeki 50 kalibrelik dünyadaki en büyük tabancadır. Oh, çok yüksek. Çok sayıda aptalca kaza yapmış olsam da silah kullanmaktan çok zevk alırım. Benim gibi aptal bir arkadaşımla 22 kalibrelik bir tabancayla atış yaparken dan dan dan kendi ayağımı vurdum. Bu bir 454 Casull Magnum. 44 Magnum'dan yaklaşık %80

0: sen daha güçlüdür. Dokuz kez vuruldum. 12 kalibrelik bir mermiyle kalçamdan, 36 kalibrelik saçmalarla bu dirseğimden, 357 magnumla da dizimden. Diğerlerinin çoğu sıyırıp geçti. Çoğunda hata bendeydi. Silahın kusuru yoktu.
1: Jim'in eşi Nancy de 30 yıldır burada uygarlıktan uzak bir yaşam sürüyor.
2: Tanrım, burası çok soğuk. Havaların soğuması tehlikeleri de beraberinde getirir. Burada her şeyi bilmelisiniz. Jim! Jim! Jim! Ateşi kes! Ne yapıyorsun?
0: Hedefe atış çalışması yapıyorum, forma giriyorum.
2: Sobada bir sorun var. İçerisi çok soğuk. Ha,
0: tamam, tamam, bakarız, geliyorum. Bir bakalım
2: tamam,
0: ne var.
2: Silahını yere indir.
0: Burası biraz serin. Bakalım bu şeyin nesi var.
2: Aa,
0: lanet olsun.
2: Kapat.
0: İzin ver de şuraya geçeyim. Evet, tam burası tıkanmış.
2: Hava çok soğuk ve ısınmak için bu odun sobasına ihtiyacımız var. Tamir edilmesi şart.
3: Denizin alçalmasına bir saat kaldı.
1: Bu sırada Whittier Limanı'nda bir ekip deniz alçalmadan önce son vagonları da Mauna'dan çıkarmaya çalışıyor.
4: Ha, tik tak, tik tak.
0: Dur dur. Tamam dur dur.
4: Ne olduğunu bilmiyorum. Sorup öğrenelim. Neden durduk?
5: George'un vagonları sıkıştırmasını bekliyoruz.
0: Her vagonda bir el freni vardı. Bütün vagonların el frenlerini çıkarmalıyız. Ama bu her zaman söylendiği kadar kolay olmuyor. Vagonların arasına girip çıkmak tehlikelidir. Bu işi yaparken hayatını riske atıyorsun demektir.
6: George için oldukça dar bir yer.
0: Lanet olsun, gerçekten öyle.
4: Oraya sığabilmek için zorlanıyor.
0: Zayıflamalı mıyım?
6: George, frenler boşta. Hava tamam. İşim bitti.
1: Son el freni de serbest kalınca Mauna'yı boşaltma yarışı yeniden başlıyor.
4: Deniz açılırsa operasyonu durdurmak zorunda kalırız. George, burada bir sorun yok. İyi görünüyor. Biraz durabilir misiniz? Jules vagondan insin.
1: Son vagonda Mauna'dan indiğinde...
4: Hava gitti.
6: Hiçbir yere kıpırdayamayız.
4: Hava ortamı tamir edilmeden hiçbir şey yapamayız.
1: Whittier Limanı'nda George, Wanda ve Bill'in treninin fren sistemi hava borusunu patlattı.
4: George, inanmıyorum. Hava gitti.
0: Hemen bakıyorum.
4: Wanda, biraz hızlandırabilir misin? Deniz alçalıyor. Hemen bir şeyler yapmamız lazım. Hava sistemi bütün vagonlara hava sağlıyor. Yani bu trenin can damarı. Treni hayatta tutuyor. Eğer bu damar kesilirse tren durur, rayların üstünde kalır.
0: Buldum Wanda. Şimdi bağlıyorum. Yaptık. Tamam, gidelim.
1: Sonunda 1,5 kilometre uzunluğundaki tren Anchorage'a hareket edebilecek.
0: Evet, yükümüz 10 bin tondan biraz az ve 1,5 kilometreden biraz uzun. Hazır mısın?
4: Hazırım.
0: Tamam.
4: Hadi oğlum. Bu buradan hareket eden en yüklü tren. Gerçekten çok ağır.
7: Tüm personel batı yönüne giden tren giriş yapıyor.
0: Aman tanrım. Bu tam bir çılgınlık.
1: ...310 kilometre kuzeyde... ...Denali Milli Parkı'ndaki ücra bir kulübede... ...71 yaşındaki Dan Muveni yaşıyor.
8: Gel. Gel Sezar.
1: 40 yıl uygarlıktan uzak yaşadıktan sonra Dan ciddi bir yol ayrımında.
8: Harika bir 40 yıl geçirdim. Bunun burada geçirdiğim son kış olduğundan eminim. Artık yapmam gerekeni yapacak fiziksel gücüm yok ve yakında bu ciddi bir problem yaratacak. Dramatik olmak istemiyorum ama bu gerçek. Kireçlenme ve omurga rahatsızlığım var. Bunlar sonunda herkesin başına geliyor ve burada maalesef tekerlekli sandalyeye uygun yol yok. Evet, bu evi satacak birini bulmalıyım. Talkeetna'da bir ev yapabilmek için gereken parayı bu şekilde bulabilirim. Zaman ve hayat geçiyor ve sen de onunla birlikte hareket ediyorsun işte. Harika. Her şey az çok 1970'lerdeki gibi. Ancak şimdi sanki biraz daha rafine.
1: Ancak 40 yılını aynı evde geçirdikten sonra Dan evini satışa çıkarma konusunda biraz şaşkın.
8: Bilmiyorum. Bu işte yeniyim ve neyi nasıl yapacağımı gerçekten bilmiyorum.
1: 310 kilometre güneyde yük treni geçeceği iki tünelden ilkine giriyor. Yoğun kar yağışının ağırlaştırdığı ağaç dalları ikinci tünelin çıkışına tehlikeli bir şekilde yaklaşmış. Willie Washington yakındaki bir bölge istasyonunda ağaç dallarını kesmek için güvenlik ekipmanını giyiyor.
7: Kayış takımını getirdim Willie.
9: Ben Louisiana'lıyım. Doğma büyüme. Mükemmel. En çok Louisiana'nın yemeklerini özlüyorum. Oh. Ev yapımı mısır ekmeği, kuskus, bamya, kereviz, kızarmış jambon ve liste böyle uzayıp gidiyor. Daha fazla saymayayım. Kırmızı barbunya ve pilav. Evet, evimin bütün yemeklerini çok özledim. Hayır hayır, olmayacak. Belimi sarmıyor, çok gerildi. Çok büyük. Çok büyük bu.
5: 235 kilogram.
9: 235 kilogram olmadı. Çıplak olursam belki.
7: Evet, güvenlik ekipmanı kuşanmış başka bir arkadaşımız bizimle gelecek ve o ağaçları kesecek. Burada her gün bir başka maceradır. Tamam, gidiyoruz. Tren yaklaşık 1 saat 45 dakika sonra burada olacak ve bu dallar trene büyük zarar verebilir. Bu yüzden raydan çıkabilir. Her türlü şey olabilir. Tehlike potansiyeli çok yüksek.
1: Talkeetna kasabası yakınlarında yaşayan...
0: İzin ver de şuraya geçeyim.
1: Jim ve Nancy'nin sobası arızalandı.
0: Evet, işte burası. Burası tıkanmış.
1: Tıkalı boruyu değiştirmezlerse kulübeyi ısıtmaları mümkün olmayacak.
0: Pekala, yeni bir boru alacağız. Tıkalı bölümü çıkarıp yerine yenisini takacağız.
2: Bütçemizin buna uygun olduğunu hiç sanmıyorum.
0: Yeni boru tahminen $500 tutacak ancak... Benim küçük bir sosyal güvenlik aylığım dışında bu masrafı karşılayacak bir gelirim yok.
2: Bir şey söyleyeceğim ama lütfen bana kızma.
0: Neymiş o?
2: Bu masrafı karşılayamayız. Tabancalarından birini satmayı düşünmez misin?
0: Ne?
2: Seni üzdüm mü yoksa?
0: Tabanca satmamı mı istiyorsun?
2: Geçen gün bulduğun ve varlığını çoktan unutmuş olduğun silaha ne dersin? He?
0: Pekala. Onu önce oradan indir bakalım.
2: Barutluk burada.
0: Barutluk da silahla birlikte gidecek. Ağızdan dolma tüfeğin yoksa barutluğa gerek yok.
2: Yine de boşaltsam iyi olur. İçinde hala barut vardır. Gerçi endişe duyacak bir miktar değildir ve açıkta yanan bir ateş de yok. Yani bunu satmamız mümkün olabilir mi diyorsun?
0: Evet, evet, satabiliriz.
2: Gerçekten güzel bir parça. Özür dilerim, sana doğrultmak istemedim ama boş olduğunu biliyorum. Kaç kalibre?
0: 45 kalibre. Kentucky Yivli tüfek.
2: Bununla en son ne zaman ateş ettin?
0: Bununla ateş etmeyeli 30 yıl oldu ama... Bu güzel bir silah.
2: Çok güzel.
0: Bunu yapmak istediğime inanamıyorum.
2: Biliyorum. Onu ilk beraber olduğumuz yıl yapmıştın.
0: Bu parça orijinal ve tüfekten çok daha kıymetli.
2: Senin için manevi değeri olduğunu biliyorum. Bunu yapmak için saatlerce uğraştığını hatırlıyorum. Bu tüfeği seviyorum ama sıcağı daha çok. Satabileceğin başka silahın var mı?
0: Artık bu konuda konuşmayalım. Onların hepsini kullanıyorum. Ama seninkilerden birini satabiliriz.
2: Bu zaten benim.
0: Tamam, özür dilerim. Kulübenin ısınması duvarda asılı bir tüfekten çok daha önemli. Ray'in dükkanı olan bir arkadaşım var. Bence sen şehre inip bunu Danny'ye gösterebilirsin. Tamam mı?
2: Hayır, hayır, hayır, hayır.
0: Neden?
2: Burada konu bir silah ve Danny de senin arkadaşın. Bence seni götürmen daha doğru olur.
0: Biliyorsun ha, şehre gitmekten nefret ediyorum.
2: Dinle, hava çok soğuk ve daha da soğuyacak. Bu işi halletmeliyiz.
0: Tamam tatlım, ben giderim. Tamam.
1: Vitiya Limanı'nın hemen dışında yük treni yakıt ve gıda maddesinden oluşan 10 bin tonluk yüküyle hızlanmak için mücadele ediyor.
4: Hadi bebeğim, beni utandırma.
1: Daha fazla yavaşlayacak olursa motor stop edebilir.
4: Tünelin tavanından su damlıyor. Raylarda ıslak noktalara rastladığımızda yol tutuşumuz zayıflıyor. Bu hoplamaların nedeni tam olarak bu. Hızımız artıyor ve ivme kazanıyoruz. Bu oldukça iyi. Bu tüneli atlattığımız için mutluyum. Umarım yolumuzda hiçbir engel yoktur.
1: 6,5 kilometre ötede ikinci tünelin çıkışında...
9: Tamam, başla.
10: Ben çalıştırayım.
1: Willy'nin ekibi hattı kapayan ağaçları kesmek için çalışıyor.
9: Orada oldukça büyük bir tane var. Oradaki büyük olan.
10: Tamam.
9: Evet, o büyük dalı aşağı indir.
10: Bu iş bahçedeki elma ağacını budamaya benzemiyor.
9: Kendine doğru çek. Hayır.
10: Diğer tarafa.
9: Diğer tarafa.
10: Metale çarpmış gibi bir ses geldi. Patron memnun olmayacak.
9: Hey!
10: Koca adam kayıyor.
11: Ne olduğunu anlayamadım.
9: Hey, neler oluyor? Ne oluyor? Tren yaklaşıyor. Sorun ne?
11: Onu yere indiremiyorum. Sadece yukarı çıkarıp döndürebiliyorum. Ne olduğunu anlayamadım.
9: 25 dakikamız kaldı çocuklar. Onu aşağı indirmek zorundayız.
11: Seni oradan indireceğiz. Bekle.
10: Sanırım komut şalteri arızalı.
11: Yukarıdaki bağlantıyı kontrol et. Çalışmıyor mu?
5: Sid yukarıda. Bir ekipman arızası var. Ve yolda bize doğru gelmekte olan bir tren var.
9: Her şey olabilir.
10: İyi görünüyor.
11: Sanırım bir temassızlık oldu. Şimdi çalışıyor Willy. Onu indiriyoruz. Aşağı geliyor Willy.
9: Başardık dostum, çalışıyor.
11: Onu yere indirelim ve buradan gidelim.
10: İyi işte Willy.
4: Bakın, tünelin ucunda ışık göründü.
0: Güzel. Yine de oraya varıncaya kadar umutlanmayın.
10: Hazır mısın?
1: Willy ve ekibi rayları tam zamanında boşaltıyorlar.
0: Evet Willy, tünelden çıkmanıza sadece birkaç santimetre kaldı.
4: Nihayet.
0: Sonunda.
9: Demir yollarında çalışıyorsan her zaman her şeye hazırlıklı olmalısın. Çünkü tabiatın ne hazırladığını asla bilemezsin.
1: ...240 kilometre kuzeyde... ...uzun yıllar doğada yaşayan Dan... ...evini satabilmek umuduyla... ...takipmeye geliyor.
8: Bugün... ...muhtemel bir alıcıyı... ...kar raketleriyle yürüyerek... ...kulübeye götüreceğim. Adı Brian.
10: Merhaba Dan. Brian.
8: Merhaba.
10: Merhaba.
12: Bosna'daki ilan panosunda Kuzey Talkitna'da uzak bir bölgede satılık bir emlak ilanı gördüm. Ve şimdi söz konusu mülkü görmek için trene binip yola çıkıyoruz.
8: Altından kalkabilecek kuvvette görmüyorsun.
12: Uzun yıllar Talkitna'da rehberlik yaptım. Haritada denin yerini görünce yüksekteki ormanlık bölgeye ulaşmak için uygun bir yerde olduğunu düşündüm. Pekala. Bunu çok sık yapıyorsun değil mi?
8: Öyle.
12: Ulaşım aracın da bu.
8: Evet, eve bu şekilde gidip geliyorum.
1: 71 yaşındaki Dan ve 54 yaşındaki Brian, Curry'e kadar 32 kilometrelik bir tren yolculuğu, sonra da kulübeye kadar 4 saatlik bir yürüyüş yapacaklar.
8: Bu yolculukla nasıl başa çıkacağım? Bu işi gerçekten isteyip istemediğini gösterecek. Yürüyüş yapmayı sever misin?
12: Evet, tabii.
8: Tamam, eğer seviyorsan.
12: Yol var mı?
8: 4 saat boyunca yürür müsün?
12: Yol var mı?
8: Hayır, yok.
12: Güzel bir yolculuktu Dan. Yolun var mı? Hayır.
8: Ne?
12: Evine yol yok mu? Hayır. Hep farklı bir yoldan gidelim.
8: Benden daha genç, o yüzden yeterince güçlü olmalı. Ben yapıyorsam o da yapabilir, göreceğiz.
12: 518 metre.
8: Evet, evim orada.
12: Vay canına.
8: Sana söylemedim mi? Her şeyin zorunu ve zahmetlisini severim. Sanırım biraz gerizekalıyım. Hadi Sezar.
12: Bunun benim için uygun olup olmadığına karar vermem gerekiyor.
1: Tren hattında yol işçileri Doug Marks ve Mike Audley akşam yağan karla kapanan rayları temizlemek için görevdeler.
10: Tamam, başlayalım.
5: Tamam.
10: Dün gece oldukça fazla kar birikmiş.
9: Bu karlar donmuş.
10: Hepsini temizlememiz gerekiyor. Pek kolay olmayacak. Burada başa çıkabileceğimizden daha fazla kar var. Bu yüzden kar küreme makinesini çağırdı.
5: Aniden durdu. Çalışmıyor.
10: Hidrolikle ilgili bir sorun mu? Benimle dalga mı geçiyorsun? Bu çok kötü oldu. Akünün şarjı mı bitti? Lanet olsun. Akü neredeyse bitmiş.
5: Çalıştırmayı deniyorum.
10: Kötü durumdayız. Çaresiz kaldık. Yapılacak bir şey yok. Bize doğru gelen bir tren var.
1: Alaska'da hat işçileri Doug Marks ve Mike Audley arızalanan kar küreme makinesini rayların üzerinden kaldırmaya çalışıyor.
12: Çaresiz kaldık, yapılacak bir şey yok. Bize doğru gelen bir tren var.
1: Yolcu treni bir saatten az bir süre içinde buraya varmış olacak.
5: Elektrik sisteminde arıza var ve araç çalışmıyor.
1: Anchorage'daki demir yolları merkezinde hat müdürü Perry Rebbins bölgeye acil bir tamir ekibi göndermek zorunda.
13: Tamam.
14: Böyle bir sorunla karşılaştığımızda hemen harekete geçmek zorundayız ve şu anda da bunu yapıyoruz. Şu anda o hattın açılması çok acil bir durum.
10: Teknisyenlerin buraya gelip arızayı gidermesi ve hattın tren gelmeden açılması mucizeden başka bir şey olamaz.
12: Curry'den 8 kilometre uzakta.
9: Bu sürüşün en zevkli kısmı bu dostum. McKinley Dağı. Çok heybeli. Biliyor musun, bu dağa şimdiye kadar 3 kez tırmandım.
15: Ama ne önemli. Aa, biri arıyor.
9: Steve.
15: Merhaba.
9: Merhaba. Curry civarında çalışmayan bir kar küreme aracımız var.
15: Tamam.
9: Aracın aküsü boşaldı ve yaklaşık bir saat sonra o hattan geçecek bir tren var. Oraya gidebilirsen çok sevinirim.
15: Çalışacağız. Bakalım ne yapabiliriz. Anlaşıldı. Dikkatli olun.
9: Kaybedecek zamanımız yok. O yüzden biraz hızlanmak zorundayız.
1: ...145 kilometre güneyde Jim James Vasila kasabasına vardı. Sobasına yeni bir parça alabilmek için acilen $500'a ihtiyacı var.
0: Rehinci dükkanına gidip Danny ile konuşacağım. Bakalım bana bu tüfek için ne teklif edecek. Bazen güzel bir teklif yapar, bazen de epey bir kavga ederiz. Jim dostum, kasabada ne yapıyorsun? Merhaba, nasıl gidiyor? Eski bir ağızdan dolma tüfek ha. 45 kalibre. Bunun için benden ne kadar istiyorsun? 500 istiyorum.
8: Öyle mi?
0: Evet.
8: Jim, bak bu bir taktik biliyorsun.
0: Biliyorum.
8: Uzun zamandır ormanda yaşıyorsun değil mi kardeşim?
0: Evet, bunu bana daha önce de söylediler.
8: Seninle açık konuşacağım Jim. Bunun için istediğim parayı veremem sana. Hayır, asla veremem.
0: En fazla ne veremem?
8: En fazla 100 papel.
0: Oh,
8: bütün yapabileceğim bu.
0: 150 yap.
8: En fazla 100 dolar.
0: Oh.
1: Curry yakınlarında Dan ve Brian 4 saatlik dağ yürüyüşünün sonunda Dan'in kulübesine varmak üzereler.
12: İnanmıyorum. Ne kadar uzun bir yol burası Dan. Ah tanrım. Hey Dan, şu kulübenin güzelliğine bak.
8: Güzel görünüyor değil mi Brian?
12: Evet.
8: 4 saatlik yürüyüşten sonra bunu iyi görmek her şeye değiyor değil mi?
12: Evet. Evin konumu olağanüstü. Bir uçağın olsa Anchorage'dan buraya 1 saatte gelebilir.
8: Burası için 87.500 dolar istiyorum. Sence bu...
12: Çok makul bir fiyat, sadece arazi bile buna...
8: Brian içeri gel dostum.
12: Pekala Havacan.
8: Evime hoş geldin.
12: Güzel.
8: Çok özel bir yer değil, sadece bildiğin
12: yine gibi. Yine de harika görünüyor Dan. Vay canına, McKinley tam karşımızda. Aman
8: aslında sana sattığım şey tam da bu. Bu muazzam manzara.
12: Bana kulübeyi gösterir misin?
8: Burası yaşam alanı, bu bölüm benim mutfağım.
12: Marangozluğuyla övünmüyor, nedenini çok iyi anlayabiliyorum. Burayı insanları etkilemek için değil, sadece yaşamak için yapmış.
8: Çok mükemmel değil ama güzel, bilirsin. Kuzguna yavrusu güzel görünmüş. Başına dikkat et. Kuzgun nasıl yavrusunun çok güzel olduğunu düşünürse ben de kulübem için öyle hissediyorum. Burası da eğlenme odası.
12: Evet.
8: Rahatlayıp manzarayı seyretmen ve bu güzellikten zevk alman için. Bu manzara hiç eskimez.
12: Dışarısı dondurucu, soğuk olabilir.
8: Sen burada iç çamaşırlarınla oturup şekerleme yiyebilirsin.
12: Ve sobaya bir odun daha atarsın.
8: Kesinlikle. Küçük mutluluklar.
12: Evet, haklısın.
8: Benden söylemezsi.
12: İlk izlenimin buranın çok keyifli ve rahat bir yer olduğu yönündeydi. Ancak kulübeden dışarı adım atınca tuvalete gitmek için bile tepeye tırmanmak zorunda oldum.
8: Brian, burası da tuvalet.
12: Hey, bu şeye benziyor.
8: Çık ve tahtın tadını çıkar.
12: İtiraf etmeliyim ki bu kesinlikle benzersiz bir taht. Aman tanrım, tuvaletin manzarasına bakın. Harika.
8: Sanırım aşağı atlayabilirsin.
12: Akşamları tuvaletteyken hiç hayvan ziyaretçilerin olmuyor.
8: Yazın evin dışına çıktığımda her zaman tüfeğim yanında
12: olur. Evet, anladım.
8: Yukarıda otururken bir ayının evine dönmeni engellemesini istemezsin.
12: 70'lerde buralara gelen o kadar insan içinde burada kalan son kişi.
8: Evet, garip değil mi? Evet.
12: Aralarında yaşamak için en zor yeri seçen adam. Geride kalan tek kişi.
8: Bu deneyimi bir kez yaşadığında şu anda... Konuşamıyorum. Çok duygulanıyorum.
12: Anladım.
8: Anlıyor musun?
12: Evet.
8: Etrafına bir bak. Bu manzara beni hala çok...
12: Sanırım burayı ilk gördüğünde işte burası dedin.
8: Evet, evet.
12: Ruhum burada huzur bulacak.
8: O zaman
12: olacak.
8: Farkında değildim ama evet, evet. Ruhum.
12: Yuvasını buldu.
8: Retrip'de şarkısındaki gibi yaralarını saracak bir yer bulursun. Eğer sevmiyorsan burada yaşayamazsın. Burada hayat gerçekten çok zor. Bu yer seni sandığından daha fazla etkiler. Burası sıradan bir yer değil. Burası seni köklerinden söker, sarsar. Anneni ve aileni düşünürsün. Bilirsin. Duygu yüklü bir yer. Bir gün başıma geleceği, gerçeğin farkına varmak uzun zamanımı aldı. Gitme zamanım gelmişti.
1: 240 kilometre güneyde... 10 bin ton gıda ve hayati malzeme taşıyan yük treni tundrada ilerlemeye çalışıyor.
0: Bu lokomotifin çektiği, arkada sallanıp duran yüklerden hiç hoşlanmıyorum. Aa, yine hava gitti. Dur bakalım.
1: Yerinden çıkan bir fren hortumu hava kaçırarak treni durdurmalarına yol açıyor.
0: Hava kesilince tren acil durum sinyali verir. Raydan mı çıktı yoksa vagonlar birbirinden mi ayrıldı anlayamazsınız. Ne zaman hızlı çekilse kopacak. Oldu. Vitiye'de olduğu gibi yerinden çıkmış. Şimdi hava contasını tekrar yapacak ve güçlendirmeye çalışacağız ki tekrar ayrılmasın.
6: Biraz daha tel ister misin?
0: Hayır, onun yerine biraz yapışkan bant istiyorum.
14: Yapışkan bant hiçbir işine yaramaz.
1: Bu sırada Vasile kasabasında Jim James sobasının arızalı parçasını değiştirmek için gereken 500 doları bulmak için silahını satmaya çalışıyor.
0: Jim, bu silahın yenisi 185 dolar ediyor biliyor musun?
16: Öyle mi?
0: Biliyorsun değil mi?
16: Evet.
0: 500 mi istiyorsun? Boru için 500 dolar mı gerekli?
16: Evet.
0: Jim, silah için 100 dolar veririm. 400 dolar da sözüne karşılık veririm. Yani bunu geri ödeyeceğine dair bana söz vereceksin dostum.
16: Evet, tamam.
0: Parayı getireyim. İmzala şurayı dostum. Kırmızı çarpı işaretli yeri. Birbirimizi uzun zamandır tanırız. Bunu Jim'den başka kimseye yapmam. Sözüne karşılık para veriyorum. Al bakalım 500 dolar.
16: Teşekkür ederim dostum. Minnettarım.
0: Kendini özetme dostum.
16: Pekala. Tabanca için ayda 20 dolar öderim ve bitince geri alırım. Diğer borcu da bu ay gelecek sosyal güvenlik maaşımdan karşılarım. Tamam mı? Nancy kulübede donuyor. Bir an önce yeni soba borusunu alsam iyi olacak. Evet.
15: Jim, bugün nasılsın?
16: Ha, hiç de iyi değilim.
15: Ne oldu dostum?
16: Şehre yeni bir soba borusu almak için indim ve bir an önce işimi bitirip eve döneceğim.
15: Soba borusu, tamam.
16: Bunu almak için tüfeğimi rehin verdim.
15: Üzüldüm. Bu malzeme gerçekten pahalı. Umarım iyi bir ödeme yapmışlardır.
16: Hayır ama zaten hiçbir zaman istediğin kadar alamazsın. Karım kulübede donuyor. Hemen dönmeliyim.
15: Anladım.
16: Teşekkür ederim. Evet,
15: bu işte
16: oldu.
1: Dan, Curry'nin ücra bir bölgesindeki kulübesini muhtemel alıcı Brian'a gösterdi. Artık Brian'ı trene bindirmek üzere yola çıkmaları gerekiyor.
17: Hey Brian, dışarı gelip bana yardım eder misin? Biraz geciktik. Trene yetişmek için kendimize 4,5 saatlik bir süre ayırdım. Sanırım yeterli olur.
18: Ben, sence ayılara karşı bu önlemler biraz zaman kaybı değil mi?
17: Hayır Brian, bu çok ciddi bir
18: tehlike.
17: Eve döndüğünde evinin ayılar tarafından tahrip edildiğini görmek istemez.
18: Evet ama ön kapıda kilit olmaması bana biraz ilginç geldi.
17: Hayır hayır, insanlardan yana bir endişem yok.
18: Eğer Alaska'nın gerçek doğasını yaşamak istiyorsanız bundan daha iyi bir yer bulamazsınız. Ben bu ziyaret benim için büyük bir zevkti.
17: Benim için de öyle. Seninle tanıştığıma sevindim. Umarım mali durumunu ayarlarsın. Burası tam sana göre.
18: Tamam. Evet.
17: Sonuç ne olursa olsun.
18: Hadi yola çıkalım ve şu yolu bitirelim.
17: Hadi Sezar gidelim. Gidelim Sezar. Bu kadar kötü değil Brian.
18: Evet şimdilik iyi. Aa, olamaz. Kara ayakkabım ayağımdan çıktı.
17: Yardım ister misin?
18: Bu patika çok aldatıcı olabiliyor. Yerde 1,5 metre kar var ve bastığım yer sağlam mı, çukur mu göremiyorum. Bir tane daha, inanılmaz. Vay canına.
17: Enerjin çok çabuk tükeniyor. Bu yürüyüş çok yorucu olabiliyor. Aniden batıyorsun. Kulağa çok dramatik geliyor ama gerçekten de öyle. Oh Brian!
18: Sezar hiç kara gömülmüyor de.
17: Evet. Çünkü sadece 20 kilo.
18: Umarım treni kaçırmayız.
1: Yolcu treni güneyden, Curry'de Dan ve Brian'ın beklediği yere doğru ilerliyor. Ancak arızalı kar küreme makinesinin hattı kapatması nedeniyle durmak zorunda kalabilir.
19: Late.
1: Makineyi zamanında onarabilmek teknisyen RC ve Steve'e bağlı.
11: Durum nedir dostum?
14: Hiçbir şey çalışmıyor. Ne öne ne geriye gidiyor. İnlemesini duyabilirsin. Klik klik klik klik. Lanet olsun.
5: Rayların üzerinde bekliyoruz. Sanırım teknisyenler geldi.
11: Güç kaybına neyin neden olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Şu anda hiçbir şey bulabilmiş değiliz. Ki bu da durumumuz çok kötü demektir. Tren 8 kilometre uzaklıkta. Ben altına giriyorum.
15: Tamam, yaklaştığında seslenirim.
11: Lanet olsun, burası çok pis.
18: Ne arıyorsun?
11: İşimize yarayabilecek herhangi bir şey. Karı seviyorum. Bu makinenin altına girmek şişman bir adamın tercih edebileceği bir iş değil.
15: Bulamadığımız arıza buralarda bir yerde olabilir.
18: Teknisyenler arızanın nerede olduğunu bulmaya çalışıyor. O şeyin üzerinde epey bir zamandır uğraşıp duruyorlar. Sanırım treni durdurmamız gerekecek.
5: Marks'tan 43-18 kuzeye. Sizi bu noktadan geçiremeyeceğiz, tamam?

0: Kern'in hemen dışında rayların üzerinde durdurulan bir yolcu treniyle...
1: Demir çubuk gerekiyor. Demir çubuk. O kilidi kırmalıyız.
0: RC ve Steve kar küreme makinesini akü şarj aleti yardımıyla çalıştırmayı planlıyorlar. Ancak aşmaları gereken ilk engel elektrik kutusuna ulaşabilmek.
1: Elektrik tam burasıyla arka taraf arasında bir yerde kesiliyor. İçine girmemiz gereken kutu kanadın altında. O yüzden şimdi elimdeki anahtarla güç akımını sağlayacağım. Kilidi kırdın mı?
2: Evet, tamamdır.
1: Kutunun içine girebilmek için kanadı alçaltacağız. Bu şekilde yapabiliriz. Akü şarj aleti kullanmayı planlıyoruz. Bu şekilde enerji akımı ana kabine gidecek ve her şey çalışacak.
3: Şarj aletini ateşleme jeneratörü vazifesi görmesi için buraya koyuyorum. Çünkü bizimki çalışmıyor.
1: Tamam Arsi.
4: Çalıştır.

0: Aferin Arsi.
1: Şak bakalım dostum. Bunu çalışmalıyız. Bunu çalışmalıyız.
2: Teşekkür ederim çocuklar. Teşekkür ederim. Öne doğru çek.
3: Çalışan küreme makinesiyle artık rayları temizleyebilir. Ve yolcu treninin körüye devam etmesini sağlayabilirler.
4: Demir yollarında her gün böyledir. Hiçbir günümüz sıkıcı geçmez.
3: Sekiz kilometre ileride Dan ve Brian demir yolu hattına henüz vardılar.
5: Adeta bir savaştı.
6: Brian, umarım treni kaçırmamışızdır.
5: Öyle söyleme Dan.
6: Lütfen öyle söyleme. Buna dayanamam.
5: Gerçekten.
6: Bu benim hatam Brian. Senin suçun yok. Gerçekten.
5: Bu treni kaçıramam.
6: Gecikmiş olması için dua ediyorum.
5: Biraz endişelenmeye başladım. Dan ise oldukça sinirli. Ve çok kızgın görünüyor.
6: Brian, üstüne alınma lütfen ama birkaç dakika benimle konuşma olur mu? Lanet olsun.
5: Ama bakalım ne olacak. Yolun ne kadar bozuk olduğunu biliyor ama bu evi de gerçekten satmak istiyor.
6: Brian, trene 15 dakika geç kaldık. Eğer kaçırdıysak hava henüz kararmadan kamp kurmamız gerekecek.
5: O ne isterse yapabilir ama ben yürümeye başlayacağım. Talkeetna 32 kilometre ötede ve bütün gece yürürsem sabaha orada olabilirim.
6: Hey.
5: Harika. Çok
6: tamam.
5: İyi.
6: Tamam.
3: Brian henüz Dan'in mülkünü alıp almayacağına karar vermedi.
5: Çok beğendim. Fotoğrafçılar için bir üs olarak kullanılırsa muhteşem olur. Buradan daha güzel bir yer olamaz. Böyle düşünüyorum.
6: Umarım Brian burayı alır. Onun almasını çok isterim. Bence bunu o da istiyor.
5: Bu konuyu etraflıca düşünüp ailemle de konuşmam gerekiyor. Bu tek başıma üstlenebileceğim bir iş değil. O nedenle onların da onayını almam gerek.
6: Umarım olur. Siz böyle bir yer aramıyorsunuz değil mi?
3: Ankoraj'ın hemen dışında 10 ton ağırlığında gıda ve diğer hayati malzeme ile yüklü tren yolda kaldı.
0: Burayı iyice bantlamamız gerekiyor.
3: George, hava hortumundaki deliği geçici olarak bantla kapatmaya çalışıyor.
7: Buradan hava geçmesini sağlayalım. Bakalım ne olacak. Hava akımı sağlandı. Hava basıncı alıyor olmalısın. Tamam.
8: Evet, arka kısımda hava basıncı var. Tamam, teşekkür ederim. Sorunu çözdük. Şimdi treni şarj ediyoruz. Hava sistemi tamamen çalışınca hareket edebileceğiz. Raylara biraz... Raylara biraz kum serpiyorum. Kum yol tutuşunu artırır. Kısacası kumumuz var, yol tutuşumuz iyi ve hareket ediyoruz. Şu taşıdığımız yüke bakın.
3: Bir günlük gecikmeden sonra nihayet Anchorage'a varıyorlar.
7: Tanrı'nın cezası bir gündü.
9: Evet, bir sürü gecikme.
7: Evet, ama sonunda geldik işte dostum. İşin en güzel kısmı da bu işte.
9: İyi iş başardık.
8: Bugün yaşadığımız onca şeyden sonra treni buraya ulaştırmış olmak her şeye değer.
7: Marketten satın aldığınız fasulye veya çorba konservesi dünyanın bir noktasından limandaki Mavna'ya, oradan da bu trene yükleniyor. Bizim işimiz bu işte.
3: ...185 kilometre kuzeyde... ...Jim James... ...sobası için aldığı yeni boruyla birlikte... ...evinin yakınında trenden iniyor.
7: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Görüşmek üzere.
7: Tada! Merhaba canım.
10: Merhaba tatlım, nasılsın?
7: Yoruldum. Şehir berbat. Bu artık oraya son gidişim.

0: Harika, artık çalışıyor.
1: Nancy benim her şeyim. Onu mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum.
0: Pekala, bu iş bitti. Sobamız yanıyor. Şimdi otur, dinlen ve son birkaç günü unutmaya çalış, tamam mı?
1: Tamam tatlım. Eğer Nancy yanımda olmasaydı, burası muhtemelen sıkıcı ve kasvetli bir yer olurdu. Ama Nancy benimle olduğu sürece burası benim için bütün evrendeki en muhteşem yer.
2: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
3: Evet.
4: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kuzey Alaska. Amerika'nın en çok izole olmuş vatandaşlarına ev sahipliği yapıyor. Girmenin ve çıkmanın tek yolu özel uçuşlar kullanmak. Yolların bittiği yerde Tivito'nun dünyası başlıyor. Bu bölümde destansı bir Alaska yarışı başlıyor ve beraberinde yüksek profilli müşteriler getiriyor.
1: 4 kez şampiyon olan Lance McKee
0: ve Air Alaska'nın sıkışık tarihleri.
2: Eğer Lance oraya ulaşmadan önce bunu yere indiremezsek ona tüm yarışa mal olacak.
0: Ariel ilk havaalanı dışı kalkışıyla karşı karşıya.
3: Tamamen gittin mi?
4: Hayır.
3: Yol boyunca git. Kolu itmen gerekecek. Şu
4: deniyorum.
3: Küçük düğüme.
0: Ve bir pilot açık deniz üzerinde mekanik arızayla mücadele ediyor.
5: Burada bir sorun var.
0: Günler geçtikçe Air Alaska pilotları küçük uçaklar içinde olağanüstü hava koşullarıyla mücadele ediyor. Amerika'nın son sınırındaki tek hayat çizgisini sınıyorlar.
5: ...292 beni duyuyor musun? Hava şartları kalkışa müsait.
0: (Gülüyor)

0: Günaydın Unlucky Late. Günler uzamaya başladığında herkes Anchorage'dan Nome'a muhtemelen dünyanın en zor yarışı olan yaklaşık 1600 kilometrelik köpek kızağı yarışı Aitrad'ın başlamasını beklemeye başlar.
1: Kışın karanlığı Batı Alaska üzerine çöküyor. Ve baharın ilk göstergelerinden biri yaklaşan Iditarod. Yıllık köpek kızağı yarışı Alaska eyaleti için tüm dünyadan bu efsanevi yarışa tanıklık etmesi için binlerce turist çeken temel etkinliği. Iditarod Anchorage'dan başlıyor ve bir hafta sonra Nome şehrinde sona erene kadar Alaska'nın en çetin topraklarına geçen yaklaşık 1600 kilometreyi içine alıyor. Yarış 1925 yılında ölümcül bir difteri salgını sırasında Nome'a hayat kurtaran aşıları getirerek ıssız vahşi yaşamda bir ilke imza atan cesur kızakçı ekibine selam gönderiyor. Bu yıl 62 kızak ekibi saatte 80 kilometreyi bulan rüzgarlara ve 56 derecenin altına düşen sıcaklıklara karşı gelecek. Tüm bunları Iditarod'u bitirme mücadelesi için yapacak. Kızakçılar yarış köpeklerine, kızaklarını hayatta kalmaları için gereken erzaklarını ve yaklaşık 200 bin kilogram köpek mamasını yarış yolundaki 24 kontrol noktasına taşımak için özel uçaklara güveniyor. Ve tüm bu işlerin temelinde Air Alaska şirketinden Jim Tibito bulunuyor.
2: Ben Alaska Super Bowl'da yer aldım. Yarışın öncesindeki birkaç haftayı bilirsiniz. Şu uçaklardan, insanlardan ve programlardan oluşan devasa yat boz. Şu köpek maması kabını alıp oraya koyar mısın? Biliyor musun? Normalde 5 tane olan uçaklardan burada 30 tane olacak. Yapacak çok şey var.
1: Güzergahın yaklaşık 1500 kilometre içerisinde Unalakleet bulunuyor. Deniz kıyısındaki ilk yarış kontrol noktası ve Nome'daki bitiş çizgisinden önceki son büyük kulübe. Kızakçılar ve yarış düzenleyiciler için bir sahneleme noktası görevi gören Unalakleet, Iditarod'da büyük bir role sahip. Anchorage'da 4 defa adli rat şampiyonu olan Lance Mackey, Nome'a doğru büyük yarış öncesinde son dakika hazırlıklarını sonlandırıyor.
3: Ben Fairbanks, Alaska'dan Lance Mackey. Profesyonel bir köpekli kızak yarışçısı olarak görülüyorum.
1: Kanserle mücadele eden Lance Mackey, hayal bile edilemez engellerle başa çıkarak kendine hayattaki en güçlü sporcu ünvanı kazandıran 3 dünya rekoru kırarak sporun yüzü oldu.
3: Son 4 Iditarod'u ve 4 Yukon Quest'i kazanma şansına sahip oldum. İnsanlara şöyle diyorum. Bence insanların çoğu dünyaya bir amaç için gelmiştir ve ben de dünyaya kesinlikle yarışmak ve köpekleri itmek için geldim. Pekala bayım, ne düşünüyorsunuz? Tamam Hector. Burada ve yol boyunca kontrol noktalarında ve köylerde sahip olacağımız her şey için özel uçak pilotlarına güveniyoruz. Bu yüzden evet, yaptığımız işte büyük bir rol oynuyorlar.
2: Günaydın Hera. Lance Mackey beni aradı ve McGrath'e daha küçük bir kızak götürmesi gerekiyordu.
1: McGrath, Iditarod'un yolunun yaklaşık 650 kilometre içinde yer alıyor. Kontrol noktalarına giden yol tüm yarışın en zorlu yolu. McGrath'te en iyi kızakçıların çoğu hızlanmak için daha küçük, daha hafif kızaklara geçiyor. Çünkü ağır yüklü sürüşlerine artık ihtiyaç duyulmuyor.
2: Iditarod çok rekabetçi bir etkinlik haline geldi. Bu yüzden en ufak bir önde gitme, ışığı gördüklerinde bunu yaparlar. Çünkü Iditarod'u kazananları büyük bir parasal ödül bekliyor. Ona McGrath'e gitmeden önce onun için McGrath'e bırakacağımızı söyledik. Tamam, sonra tekrar konuşuruz. Kızlar yarışma başlangıcını izlemek için Anchorage'a gelmiş. Ben kızların köpek yarışına hayran olmalarını pek anlayamıyorum. Hadi ama ben köpekleri falan severim ama çok fazla koşuşturma oluyor. Ve onlar tüm bu sosyalliği seviyor. Sanırım alageyikle koşu gibi yarışmalarla bağlantılı diğer etkinliklerin bazılarını gerçekleştirmeyi deneyecekler. Bunu yapabilirler. Benim bir alageyik tarafından boynuzlanmama gerek yok. Burada daha mutluyum.
4: Şu anda Anchorage'dayım. Ben ve kız kardeşim Ayla tüm favori kızakçılarımıza iyi şanslar dilemeye gideceğiz. Bam! Merhaba, nasıl gidiyor? Iditarod!
3: Ben iyiyim, siz nasılsınız kızlar?
4: Nasılsın?
3: İyi misiniz?
5: Heyecanlı mısın?
3: Evet, beklemekten nefret ediyorum.
5: Siz ikiniz de yarışıyor musunuz yoksa?
3: Üçümüz, ben, Newton ve Kane.
5: Vay canına!
3: Kane birinci.
4: Vay canına!
5: Aa, öyle mi, kaç yaşında?
3: 19. Evet.
4: Nereye gitti? Yalnızca şaka yapıyordum. Bizimle uçtuğunuz için mutluyum. Ekip.
3: Kesinlikle. Onlar olmasaydı bugünkü gibi bir yarışma olmazdı. Köpek ekibiyle ve kar makinesiyle bunun bir kısmını halledebilirdik ama pilotlara fazlasıyla bağımlıyız. Burada senin gibi kadınlara pek rastlanmıyor.
4: Küçük kürklü bikinilerimizi
3: giyeceğiz. Evet, doğru.
4: Lens!
3: Oraya elimden geldiğince hızlı gideceğim.
1: Ertesi gün Tivito'nun kızları başlangıç çizgisine kızakçıları Nom'a yapacakları yolculuk için yola çıkarken görmeye gittiler.
4: Bu yarışma tüm dünyadan buraya gelen insanlardan dolayı büyük bir olay. Büyük bir festival gibi. Alaska Olimpiyatları gibi. Hadi gidip Kane'e merhaba diyelim. Merhaba.
3: Ben Kane Carter. 19 yaşındayım. Lance Mackey benim üvey babam. Yaklaşık 10 yıldır köpekleri sürüyorum.
4: Bu ilki değil mi?
3: Evet, bu ilki.
5: Geçen yıl falan kazanmadın mı?
3: 2009'da.
5: Bu çok tuhaf.
3: Aynı yıl hem Junior Ida Tarot'u hem de Ida Tarot'u kazanan ilk baba oldu.
4: Ah, bu harika. Kane, onunla ilk kez tanıştım ve konuşamadım. Çoğunlukla bilirsiniz hep ben konuşurum ama o çok yakışıklıydı. Kıyı işaretinden itibaren tüm yol boyunca sizi neşelendireceğiz. Sanırım ondan hoşlandığımı epey belli ettim. Bu iyi mi oldu kötü mü bilmiyorum ama utanılacak bir şey yok. Hoşça kal, iyi şanslar.
0: 15 saniye.
5: Lance geliyor, 17 numara.
0: Bayanlar baylar, sevgili çocuklar, işte Alaska'nın krallarından biri. Lütfen 4 defa şampiyon olan Lance Mackey'e hoş geldin deyin.
4: Gelecekteki müstakbel kocam Kane Carter'ı desteklemek için yarışın başlangıcını izliyoruz. Müstakbel mi? Gelecekteki kocamı.
0: Oh, Fairbanks, işte Kane Carter.
4: Hadi Kane, bol şans. Orada görüşürüz.
1: Ahdiyat resmi olarak başladı. Uniclade'de ise Jim şimdiden artan işlerin baskısını üzerinde hissediyor.
3: Geçen gün o şeyi buldum. Üzerinde küçük yuvarlak lastik bir pul vardı.
2: Tamam, beni gelişmelerden haberdar et.
1: Dün Nom'a giden yeni bir uçağın şampiyon Lance Mackey'in ikinci kızağını McGrath'e getirmesi gerekiyordu.
2: Bekliyorum.
1: Zorunlu bir incelemeden dolayı uçak indirildi ve Jim yeşil ışık alana kadar beklemek zorunda kaldı.
2: Ondan önce kızağını McGrath'e nasıl götürebileceğimi bulmaya çalışırken soğuk terler döküyorum.
1: Yarış yoluna devam ediyor ve Jim de Uniclade'de ofisinde çalışıyor. Tivito'ların geri kalanı da yarışa girmek üzere. Ala geyikle.
4: Anchor için şehir merkezindeyiz ve ala geyik yarışına hazırlanıyoruz. İspanya'daki boğa olayının Alaska tarzında ala geyikle yapılması gibi.
6: Bir grup insan caddede dolanıyor. Bu adamlar aptal, popolarına bir korna yiyecekler.
0: Bugün birkaç yaralanma göreceğiz çocuklar.
4: Annemi de bize katılmaya ikna ettik. Zaten katılacağını biliyordum. Onunla her konuda konuşabiliriz.
6: Bu konuda kandırıldım çünkü bunu yapacaklarını söylediler ve ben de korktum.
0: Hazır mısınız? Hadi şu yola çıkalım.

0: Vancouver'da Andy Roddick'in tarihsel koşusu resmi olarak başladı.
1: Evet, çok iyi bir yarış çıkıyor. 30 saniye.
0: Çivitok kızları da hiç alışılmamış bir Alaska geleneğine katılacak.
2: Bu adamlar delirmiş. Popolarında korna patlayacak ve ben de işte buradayım. Lanet olsun.
1: Hazır mısınız?
3: 9
4: 9 8
3: 7
4: 7
3: 6
4: 5
3: 4
4: 3
3: 2
4: 1
3: Koşun, koşun.
4: Koşun.
3: Hadi çabuk, çabuk.
4: Hadi.
1: Dikkat.
3: Kaçıyor. Yakalamalıyız. Hadi çocuklar, acele edin.
2: Korkmuştum. Kalbim durmak üzereydi. Herkes yerini ayırtmıştı. İnsanlar dolanıyordu ve her tarafta alageyikler vardı. Bu çok korkunçtu.
5: Bu harikaydı. Gerçekten korkmuştum. Hızla ilerliyor gibiydim ve...
2: Sizin arkada olduğunuzu düşünmüştüm.
5: Popomuzda boynuz yok. Hey! Başaracağız.
2: Evet!
0: Alageyik koşusunu tamamladılar. Ve kızlar Unaklit'e doğru yola çıkmadan önce son bir durağa uğradı.
2: Unaklit çok küçük. Bu yüzden sıcak kıyafetler almak için Anchorage'e geliyoruz.
0: Alaska köyleri o kadar uzakta ki büyük şehre dair hiçbir şey bulunmuyor. Köylüler genellikle soğuk havada giyilecek kıyafetleri, eşyaları ve gündelik ihtiyaçlarını almak için daha büyük şehirlere gidiyor.
5: İşte burada.
2: Vansim.
5: Bunu sevdim. Bunlardan bir tane istiyorum. Bunlar çok güzel ceketler.
2: Hadi Ayla.
5: Aman tanrım, bu şeyi tutamıyorum bile. Çok büyük.
2: Bilek güreşi yaptık ve anlaşmamıza göre kazanan kişinin Kane için bir kürk bikini giyip biraz vücudunu göstermesi, şirinlik yapması falan gerekiyordu.
5: Çocukların önde bağırdıklarını duyabiliyordum. Bu yüzden onları kontrole gittim. Buna inanamadım. Çığlık atıyor ve yere düşüyorlardı. Bu yüzden yeniden geri gidip onları görmemiş gibi davrandım.
2: Pekala, sanırım ben kazandım. Ayla benim üzerime oturdu ve böyle kazandı. Yani aslında ben kazandım çünkü o orada 19 yaşındaki bir çocuğa el sallarken donup kalacak. Oldukça seksi bir çocuğa.
5: Söylediklerini duydum. Tamamen yalan söylüyor.
2: Aa, öyle mi?
5: Sorun değil, yine de iyi denemeydi. Tebrik ederim.
2: Kendilerini aptala çevirmeleri çok tipik bir hareket. Benim neredeyse her gün yaptığım gibi. Galip.
5: Hayır, sen değilsin. Bugünün kazananı sen değilsin. Seni yendim.
0: Alışveriş gezisi tamamlandığında kızlar Unaklit'e doğru yola çıkıyor ve işlerinin başına dönüyor. İdiatarot yarışı devam ederken yol boyunca tüm kontrol noktalarına turistler akıyor. Kalkan uçaklar kızakçılar için tonlarca erzak, köpek maması ve kıyafet taşıyor. Non-pilotu Christian Clark, yolcuların yarışın son durağına taşınmasına yardımcı olmak için karavanıyla geliyor.
6: Benim adım Christian Clark. Air havacılıkta çalışıyorum. 12 yıldır uçak kullanıyorum. Merhaba. Unaklit'e hoş geldiniz. Özel parçaları var.
7: Bu da kim?
6: Bilmiyorum. Listede adı bile yok. Biraz ağır bir şey gibi görünüyor. Evet. Hadi bakalım. Windy.
0: 200 kilogram köpek mamasını ve yarışın bitiş çizgisine seyahat eden yolcuları yükledikten sonra Christian Nome'a doğru yola çıkıyor.
6: Bugün mükemmel bir gün olacak.
0: Bu sırada son şampiyon Lance Mackey, McRae'de kontrol noktasına yaklaşırken Jim 4 gündür karada beklediğini söylemek için telefonu eline alıyor.
8: Ben Dönis.
7: Merhaba Dönis. Jim Tivito.
8: Merhaba Jim. Tam lafının üzerine geldi. Uzak kullanıma hazır. 1900'ü yükleyip yola çıkaracağız.
9: Tam şu anda Anchorage'dan ayrılmaya hazırlanıyoruz. Lance Alaska'nın bir numaralı ünlüsü. Eğer bu teslimatı başaramazsak sorun çıkabilir.
0: 1900 pilotu Doug Doherty yeşil ışığın ardından Anchorage'dan ayrılarak İditarod şampiyonuyla McRae'de kontrol noktasında buluşmak için zamanla yarışmaya başlıyor.
9: Eğer bu kızağın Lance'den önce McRae'de ulaşmasını sağlayamazsak bu ona tüm yarışa mal olacak.
0: Dönüş 4 günlük bir gecikmenin ardından pilotu Doug Doherty, yeşil ışığın ardından Anchor işten ayrılarak Indy Tarot şampiyonuyla McRae kontrol noktasında buluşmak için zamanla yarışmaya başlıyor. Indy Tarot'un son şampiyonunun ikinci kızıyla birlikte. Lance şu anda önde gidiyor ama diğer kızakçılar da yakınında olduğundan ufak bir gecikme rekor kıran 5. galibiyetine mal olabilir.
9: Lance bizim cumartesi günü bu kızağı getireceğimizi bekliyordu. Lance'in kızağını uçağa alabilmek için üstesinden gelmemiz gereken birkaç zorluk oldu. Lance'in ekibi biz oraya gidene kadar diken üstünde. B5-75 görünürde mi?
10: B5-75 görünürde, evet.
9: Harekete geçelim mi?
10: Tamam, harekete geçebilirsiniz.
0: Doug gün doğumundan önce uçağı indiriyor.
9: Tam şurada ödüllü bir kızak var. B5-75 görünürde mi?
10: B5-75 görünürde, evet.
9: Harekete geçelim mi?
10: Tamam, harekete geçebilirsiniz.

0: Kızı Alens gelmeden Mekret'e ulaştırdık. Bu yüzden çok mutluyum. İyi bir iş başardık.
1: Doug Doherty yeni bir 1900'le Nome'a dönüyor. Son anda işler yavaşladığından Ferno, Ariel ve Ayla İditarod yarışçılarının geçeceği bir noktaya seyahat etmeye karar veriyor.
2: Bu çok eğlenceli olacak. Ben 550'yi arıyorum. Ben Alan'ı arıyorum. Bugün annem, ben ve Ayla kızakçılarımızı desteklemek için yaşlı kadının kabinine gidiyoruz.
3: Hey, bu kimin şekeri?
2: Kimin neyi?
3: Şekeri.
2: Aa, benim.
3: Onu yiyecek misin?
2: Hayır. Bir süre sonra bikini giyiyor olabilirim. Yaşlı kadın kabini Yunakilit'ten yalnızca 55 kilometre kadar uzakta bir kabin. İdatarot'un yolu üzerinde. Ve bu yalnızca kızakçılarının durup dinlendiği ve yemek yediği şu küçük kulübelerden biri. Her yıl İdatarot sırasında ailemiz oraya takılmaya ve kızakçılara yemek ısmarlamaya gider.

0: Sıkı makinesinin sürüşünün ilk kısmında ben çoktan yaralanmıştım. Çünkü yalnızca bir yolcu olarak kaldım ve Ayla benim için yavaşlamıyordu. Muhtemelen birkaç gün boyunca bacaklarım çarpıldı, vücudum ağrıdı. Ama buradan çıkmak ve gidip bir şeylerle eğlenmek çok güzeldi.
1: Edith Arnold bitiş çizgisi hazırlıkları devam ediyor ve işler tam kapasiteyle yürütülüyor.
2: Benim adım Doug Stewart. Seattle, Washington'dan geliyorum. Yaklaşık 15 yıldır Nome'dayım. Ve Air Alaska'da pilotluk yapıyorum.
3: Nasılsın dostum?
4: Benim adım Nick Stone. Yalnızca bir yıldan biraz uzun bir süredir Air Alaska için çalışıyorum. Bu sabah Şişmaref'e doğru yola çıkacağız. Perno için birkaç şey almamız gerekiyor. Birkaç el işi falan. Benim öncelikli sorumluluğum 1900'de yardımcı pilotluk. Güç tamamen kaptan pilotta. Ama ben de elimden geldiğince ona destek olmaya çalışıyorum. Bu işi gerçekten çok severek yapıyorum. Bazen ceket giymiyorum. Sıcaklık sıfırın üstünde olduğunda terliyorum. Terlemekten nefret ederim. Terlemektense üşümek daha iyidir.
2: 10 derece civarı. Neden ceket giymediğimi bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok.
1: Doug ve Nick Şişmaref'e uçuyor. Nome'un yaklaşık 150 kilometre kuzeyinde 563 kişilik küçük bir köy.
2: Şiş'e doğru yola çıkacağız. Dönüşte küçük bir ziyarette bulunacağız. O benim temsilcim ve Dönüşü muhtemelen 14 yıldır tanıyorum. Bana vereceği bir şey olduğunu söyledi. Neden bahsettiğini bilmiyorum ama göreceğiz. Otelin 410 kuzey batısı. 5-9-1-0.
4: Anlaşıldı. Air 200. Tamam.
1: Doug ve Nick yükleri getirmek ve istasyon müdürü Dönis'le tanışmak için Şişmaref adlı küçük köye iniyor. Dönis pilotları karla kaplı köyün ötesinde gizlenmiş olan aile evine götürüyor.
2: Gidip Ferno için elimizde neler var bakabiliriz.
1: Dönis'in annesi Rachel diğer köylülerle birlikte Unaklıit'e gönderilecek çeşitli el işleri yapmış.
2: Ferno'nun istediği bu mu?
5: Evet.
2: Bunlar harika. Benekli damga. İnsanlar Unaklıit'te bunlardan alıyor mu?
5: Alaska'nın her yerinde alıyorlar.
1: Yerli Alaskalıların el yapımı kıyafetleri ve takılarında geçtiğimiz kışki avcılık sezonundan materyaller kullanılıyor. Kürklerden ve aksesuarlardan elde edilen para köylülere gelir sağlıyor. Ve Edith Arnold'un da Unaklıit gibi büyük duraklara birçok turist getirmesiyle Rachel Ferno'ya satması için ürünler gönderiyor.
5: Biraz sızdırmalık yağ ve siyahet görmek ister misiniz?
2: Adamım, bana bunu yaptıracaksın ha? Tamam, tamam.
4: Ne tür yani, dut aramalı falan mı?
0: Hayır, o kendi anlayacak.
4: Tüm zamanım burada geçti ve yerel yemeklerden başarıyla kaçtım. Sanırım bugün bir erkek gibi davranıp ekip için bir tane almam gerekecek.
1: Nome dönüş uçuşunda Christian'ın yolu onu donmuş Norton koylarına götürüyor.
6: Aman tanrım, tüm buz eriyor. Dün buralar hep sert buzlarla doluydu. Bu vadilerden gelen ve saatte yaklaşık 65 kilometre hızla esen kuzey rüzgarları oluyor. Ve bu buzları güneye doğru iterek buradaki buzun ilerlemesine sebep oluyor. Yani şimdi buz kütlesini patlatacağız. Böylelikle eğer bir şey olursa bunu kaydedebileceğiz. Cihaz durursa o sırada suyun altında kalmak istemezsiniz. Buna emin olun.
1: Acil durum ihtimaline karşı kalk.

0: kış alanının uçma mesafesinde tek motorlu uçaklara ihtiyaç duyulur. Kış aylarında kıyılardaki su donar ve pilotların buz kütlesi boyunca kolaylıkla gitmelerini sağlar.
1: Ama tek motorlu uçak da ancak bu türbinler kadar güvenilirdir. Duruma göre durabilirler. Durduklarında yapmak isteyeceğiniz son şey donmuş suya iniş yapmak olur. Çünkü hayatta kalmanızın hiçbir yolu yoktur. Sanırım dediklerine göre düşük vücut sıcaklığının oluşması en fazla 2 dakika alıyor. Filetler bozuldu.
0: Dümen filetleri uçağın kanatçığında, kumanda yüzeyinde ve kaldıracında uçta yer alan ayarlanabilir bir kanattır. Arabalardaki dizilişe benzer şekilde dümen filetlerini ayarlamak da kontrol basıncını düşürür. Uçağın farklı hızlarda daha sağlam olmasını sağlar. Eğer elektronik dümen kontrolü kısa devre yapar veya arıza verirse, dümen filetleri otomatik olarak genişler. Bu uçağın kontrol yüzeyini şiddetli bir biçimde değiştiren pist dümeni adı verilen bir olaydır. Eğer bu durum meydana gelirse, pilotun derhal sorunu tanımlaması ve uçak kontrolden çıkmadan harekete geçmesi gerekir.
1: Anahtarımda elektrik arızası oluştu. İç kısımda bir sorun var galiba. Aşağı doğru düşüyor. Kontrolünüzün önüne geçiyor. Bu yüzden çok fazla basınç uygulamalısınız. Ve bunu durdurmanın tek yolu dizlerinizle tutmak ve devre kesici anahtarı çekerek elektrikli aksamın çalışmasını sürdürmek. Bunu yapmak zorundasınız. Pekala, hadi şu şeyi yere indirelim artık.
0: Nihayet sert zemine dönen Christian, saatte 65 kilometreye kadar çıkan sert rüzgarlarla karşı karşıya kalıyor. Arızalı dümen kontrollerinin üzerine daha da fazla baskı uyguluyor. Eğer dümen tamamen kısa devre yaparsa, uçağın kontrolünü kaybedebilir.

0: Christian güvenli bir biçimde Nome'a ulaşıyor. Ve karavanı tamirciler dümen sorununu çözene kadar beklemeye alınıyor.
1: Muhtemelen inecek. Burada günlerinin çoğunu uçakla ilgilenerek geçiriyorlar. Göz atıyorlar, tüm sistemleri kontrol ediyorlar ve yola hazır olduğundan emin oluyorlar.
0: Yeniden Şişmaref'e dönersek, Nome pilotları Doug Stewart ve Nick Stone yerel mutfağa dair bir ders alıyor.
2: Biraz fok yağı ve kırmızı et denemek ister misiniz?
3: Aa, tamam. Bana bunu yaptıracaksın.
4: Bunu yapacağını biliyordum.
3: Tamam, tamam.
4: Bunlar bazı kısımları. Eti kendimiz kesiyoruz ve ardından Mayıs'tan Temmuz'un ilk yarısına kadar asılı tutuyoruz. Eskimo yemeklerine özlem duyuyoruz. Bunu yiyoruz ve bu gerçekten çok güzel. Bunu seviyoruz.
5: Aman tanrım.
3: Ah tanrım.
5: Bu da ne? Şuradaki nedir Dönis?
2: Bu bağırsa.
3: Ne?
2: Bu kurutulmuş. Kurutulmuş bağırsak değil mi?
4: Evet. Gerçekten iyice temizliyoruz.
3: Pekala. Bu da bıyıklı fok balığı değil mi?
4: Evet öyle.
2: Yarı pişmiş.
3: Biraz sıcak sosumuz ve belki biraz tekilamız olabilir mi? Seni ısıracak hali yok.
5: Hassas bir midem var.
3: Hadi ama. Hadi. Pekala.
2: Grönland balinasının yağ ve derisi.
3: Onu ağzına koyarken Stone'nin yüzüne baktım. Bundan hoşlandığını söyleyebilirim. Paha biçilemezdi. Şuna bak.
5: Yapamıyorum. Çok sert.
3: İşte böyle. Morse mu yiyoruz?
2: Evet.
3: Peki ya kırmızı kısım?
2: Et.
3: Et ve bu da balina yağı öyle mi?
2: Evet.
3: Peki bunu ne sıklıkla yiyorsunuz?
2: Neredeyse hiç.
3: Aklından bile geçirme.
5: Bunun güçlü bir aroması var.
3: Mayalanmış morsu. Dilini yakıyor. Mümkün olduğunca kısa sürede ağzından çıkarmak istiyorsun. Aman tanrım.
2: Biraz daha istediğinde bize haber ver, tamam mı?
3: Pekala. Bundan memnuniyet duyarım. Tamam.
0: Dönis'in misafirperverliğinin tadını çıkardıktan sonra Doug ve Nick küpler ve yiyeceklerle Nome'a doğru yola çıkıyor.
5: O şeyi yediğimde gerçekten kusacaktım.
3: Yüzündeki tepkiyi gördüğümde banyoya koşacağını düşündüm.
5: Yapmak istedim. Ve sonra morsu yediğimde de...
3: Evet, şu mayalanmış morsu.
5: Girdiğinde hala tadını alabiliyorsun.
0: Şişmaref'in 350 kilometre güneyinde Yunaklit'te Iditarod merkezleri Air Alaska'nın havaalanı servisine ihtiyaç duyuyor.
6: Az önce biri aradı ve nehir kısmında birkaç yol gösterici işaretin eksik olduğunu söyledi ve gidip yenilerini koymamızı istiyorlar.
2: Ya kızaklar kayıp ya da yol işaretleri.
6: Yer işaretleri. Gidip yapıştırmazsak kızakçılar da kaybolacak.
2: Sanırım bazı direkler düşmüş ya da yanlış yerleştirilmiş. Kızakçılar yakında geleceklerdi ve derhal oradan çıkmamız gerekiyordu.
0: Iditarod yolu Alaska'nın en zorlu topraklarından geçiyor. Ve 1600 kilometrenin tamamı yol göstergeleriyle donatıldı. Yol boyunca her 6 metrede bir tahta direkler yerleştirildi. Ve parlak yansıtıcı bantla geceleri ve kar körlüğü durumunda da görülmesi için kaplandı. Kayıp yol göstergeleri Yunaklit'in 50 kilometre kuzeyinde. Ve ilk kızakçı grubu az önce kontrol noktasından ayrıldı. Yani 90 metrelik kayıp kazıkları bulup yenilemek için çok az zaman var.
6: Hadi gidelim. Ben hemen gidip işaretleri alayım.
0: Kar ve buzla kaplı yola iniş yapmak için Jim süper küçük uçağı alıyor. İşleri ağırdan alan uçak yüksek bir buruna sahip ve iniş alanı kayaklarla dolu. Bu da onu donmuş Iditarod yolunda havaalanı dışı bir alana iniş yapmak için mükemmel hale getiriyor.
6: Dikkatli uç.
0: Ariel ilk kez ön koltuğa tırmanarak hafif uçağı yönetiyor.
6: Kış boyunca pek fazla uçamıyorum ve becerilerimin üzerinde çalışamıyorum çünkü hava karanlık, rüzgarlı ve soğuk oluyor. 2 aydır falan uçmadım ve ilk defa uçağa dönmüştüm.
2: Hazır mısın?
6: Evet. Hadi gidip kızakçılar için birkaç direk yerleştirelim. Başta biraz gergindim ve korkuyordum ama tekrar uçmak muhteşem.
2: Tamam. Çocuklar her zaman uçuş konusunda heyecanlıdır. Özellikle de çocuklarla çok fazla uçurmayız. Kabinler burada.
6: Nerede?
2: Burada, kanadın dışında. Bak işte orada. Ariel'i öne koydum çünkü yakıt kontrolü yapacaktım ve bilirsiniz ben o kadar uzunum ki onun arkasından da görebiliyorum. Ve inişte ona yardımcı olmak benim için çok kolay.
6: Sanırım direklerin eksik olduğu nokta şurası. Buraya iniş yapmalıyız.
2: Öyle mi diyorsun?
6: Evet.
2: Parçayı aşağı bastır.
6: Hangi parçayı?
2: Anahtarı.
6: Aa, tamam.
1: Pilotlukta yeni olan Ariel'ın iniş sırasında heyecanlanma alışkanlığı var. İtme, itme. Çek, çek, çek, çek. İtmiyorsun. Hayır, bunu yapma. Çek. Son yaklaşmada Ariel'ın uçağı kanatlarını alçaltması ve iniş için uçağı yavaşlatması gerekiyor.
2: Pekala, kanatları aşağı indir.
6: Aşağı.
2: Evet, bırak insinler. Aşağı kadar gidiyorlar mı?
6: Hayır.
2: Aşağı kadar götür. Kolu itmen gerekiyor. Şu aşağıdaki küçük
6: evet,
2: düğme.
6: Evet, deniyorum. İnmeyecek.
2: Geri çek.
6: Tamamen mi?
1: Gün akılı için yaklaşık 40 kilometre kuzeyinde Ariel uçağın üzerindeki kanatlarla mücadele ederken ilk havaalanı dışı inişinde son yaklaşmasını yaşıyordu.
2: Tamamen aşağı indirdin mi?
6: Hayır.
2: Tamamen aşağı git. İndir, indir, aşağı indir. Tamamen aşağı indir.
6: Deniyorum. İnmiyor.

0: Dokunduk, biraz sürükledik ve kara çarptırıyorduk. Ve bu normal bir sürüş değildi ama Ariel'le normal bir yolculuk yaptık.
1: Güvenli bir biçimde karaya indiklerinde Ariel işe koyulup kızakçılar için 90 metrelik direkleri yerleştiriyordu.
0: Yürümeye başla.
2: Bu bana kendimi çok iyi hissettiriyor. Çünkü kızakçılara yardım ediyorum. Bu kızakların bazılarını alıp Kay Carter için benim evime giden bir istikamet çizmek istiyorum.
0: Hey, birkaçını unuttun.
2: Saçmalama. Edith Arad'ı kurtardım.
0: Hadi ama.
2: Ofisten çıkmak iyi değil mi?
0: Evet.
2: İşte böyle.
1: Direkleri yerleştirdikten sonra Jim ve Ariel yeniden Unaklite'e doğru yola çıkıyor.
2: Yukarı, yukarı, yukarı, ileri. Uuu, vay canına.
1: Yolculuktan dönerlerken non-pilotu Doug Seward da kürklerle ve Ferno için özel bir Eskimo işlemesiyle geri dönüyor.
3: İşte birkaç şişe ve fok balığı ya.
4: Yani fok balığı eti var ve başka?
2: Pilotlarımızdan biri olan Doug Stewart bana ve anneme biraz Eskimo yiyeceği getirdi. Bir miktar mayalanmış mors eti ve fok balığı bağırsağı getirdi.
4: Aman tanrım, bu çok...
1: Edith Arad tüm Unaklite birçok turist çekerek burayı Ferno'nun Rachel'ın el yapımı ürünlerini satması için harika bir yer haline getiriyor.
4: Öyleyse bunları sizin için saklayacağım.
2: Tamam, teşekkür ederim.
1: Son şampiyon Lance Mackey Unaklite'deki kontrol noktasına geliyor ve Ariel, Ferno ve ailede onu karşılamak için yola çıkıyor.
2: İşte Lance. Evet Lance. Lance'le birkaç kez karşılaştık. Bu yüzden gelip onu neşelendirmek ve selam vermek istiyoruz. Merhaba Lance, köpeklerin nasıl?
5: Az sayıda olduklarından bu yolculuk boyunca çok çalıştılar.
1: Yarış Lens'in ekibi üzerinde ağır bir yük oluşturdu. Çünkü yaralanma ve hastalanmalar ona 16 köpeğinin yalnızca 9'unu bıraktı.
2: Şimdi kaç tane var, 9 mu?
5: Evet, bu yüzden muhtemelen 8 tanesiyle yola çıkacağım. Ve ancak 7'si dayanabilecek. Evet, bu yolculuk biraz zorlayıcı oldu. Ama elbette eğitici ve öğretici de oldu.
2: Pekala, şunun adı neydi?
5: Bu Grant.
2: Grant, biraz yardıma ihtiyacın var mı?
5: Var.
2: Seni dinlendireceğiz.
5: Pekala.
2: Giderken de seni uğurlamaya geleceğiz.
5: Kesinlikle.
1: 9 saat sonra Ken Carter şehre geldiğinde kızlar çoktan işlerine dönmüştü.
5: Kızların burada olmamaları çok kötü. Geleceklerini söylemişlerdi. İkisi de çok iyi kızlar ve ikisi de çok güzel. Sağ olun kızlar, bana yalan söylediniz. Beni ayartıyorlar. İşte hepsi bu.
1: Hayal kırıklığı yaşayan Kane, Nome'a giden yaklaşık son 430 kilometre için gecenin karanlığında kayboluyor.

0: Batı Alaska'ya güneş doğarken bölge sakinleri korkunç haberlerle uyanıyor.
1: Bu sabah Alaskalılar tsunami uyarılarıyla güne başladı. Japonya'nın doğu kıyısında 8.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Japonya'da bir deprem ve çok ciddi bir tsunami gerçekleşti ve Alaska kıyısı içinde uyarılar alıyoruz.
0: 1964 yılında Richter ölçeğiyle 9.2 şiddetinde bir deprem Güney Alaska'yı vurdu ve tarihin en büyük tsunamisine yol açtı. Su seviyeleri 66 metreye kadar çıkarak 200'ün üstünde insanın ölümüne ve Vazdez ve Prince William'ın haritalardan silinmesine yol açtı.
2: Tüm batı şeridi boyunca herkesin dikkati bu tsunaminin bizi etkileyip etkilemeyeceğine yoğunlaştı ama bu kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir şey. Bu yüzden takip ediyoruz.
0: Olası bir tsunaminin geliş saati yaklaştıkça Alaska'nın kıyı kasabaları en kötü olasılığa hazırlanıyor. Nome'da pilot Doug Doherty alçaktaki Gamble köyüne getirilmek üzere erzak yüklüyor.
3: Özel uçuş pilotları olarak buradaki görevlerimizden biri de köyün gözü ve kulağı olmak. Bu her gün gelgit dalgaları beklediğimiz anlamına gelmiyor. Ama alışılmışın dışında bir şey görürsek bunu köye bildirmemiz gerekiyor.

0: Şu anda St. Lawrence Adası'na doğru yola koyulduk. Bir deprem dalgası uyarısı aldık ve deprem dalgası etkinliğinin görülmesine yardımcı olup olamayacağımıza bakacağız. Elimizden ne geliyorsa yapacağız.
1: Gamble, St. Lawrence Adası'nda 700 kişiye ev sahipliği yapıyor. Ve Nome'un yaklaşık 350 kilometre batısında yer alıyor. Deniz seviyesinin yalnızca 4,5 metre üstünde olan bu köyde açık deniz ve ince buz şeritleri köylüler için tehlike oluşturuyor.
0: Eğer deprem dalgası deniz buzlarının bir kısmını alıp ve kıyıya sürüklerse, ki burada 450 kilogramlık buz kütlelerinden söz ediyoruz, bu kütleler doğrudan buradaki evlere girer. Bu onlar için kesinlikle korkunç olabilir. Bu yüzden bunun olmasını engellemeye çalışıyoruz. Gamble köyüne geliyoruz. Denize ne kadar yakın olduğumuzu görebilirsiniz. Tam üstündeyiz.
1: Öngörülen varış saatine şimdi artık 30 dakikadan az kaldı. Ve Doug'ın adalılara erzak götürmesi ve yeniden uçağını havalandırması için çok az zamanı var.
0: Bakın tüm köy nasıl dağılacak. Tüm köyü alıp götürmesi çok fazla zaman almaz. Ve buz kütleleri de buradan gelip her şeyi düzleştirecek. Burası şu anda çok tehlikeli. Aman tanrım, bir buz kütlesi. Bu bir ev büyüklüğünde. Gamble köyüne yaklaşıyoruz. Denize ne kadar yakın olduğumuzu görebilirsiniz. Tam üstündeyiz. Evet,

0: Ben karadayken deprem dalgası vurursa başımız büyük derde girer. Çok büyük derde. Şurada bir ölü dalga var. İnsanlar deprem dalgası konusunda endişeli mi?
1: Sanırım tüm gece herkes tetikteydi.
0: Tüm gece herkes ayakta bu konuda endişeleniyordu.
1: Evet, öylelerdi.
0: Deprem dalgasının ne zaman vurması bekleniyor? 10'da mı?
2: Dakikalar kala köylüler daha yükseklere çıkarken Doug da kıyı şeridindeki gözlemine devam etmek için havalanıyor.
0: Gamble'dan çıkacağım ve Nome'a doğru ilerleyeceğim. Bizim burada yaptığımız birbirimize güvenip yardımcı olmak. Buradaki deprem dalgası uyarısının hafife alınmaması gerekiyor. Nome'da tsunami etkinliğiyle ilgili yeni haberler var mı?
2: Gamble'ın 50 kilometre uzağında Doug Nome'daki üstünden güzel haberler alıyor.
3: Tsunami Kaliforniya'nın bazı diğer kıyı bölgelerini etkilemeye devam ediyor. Ama söylenene göre Alaska için bir etki beklenmiyor.
0: Bu harika.
2: Ulusal Meteoroloji Servisine göre Batı Alaska'ya yönelik tsunami uyarıları kaldırıldı.
0: Umarım bizim için işler yolunda gidecek.
2: Bütün eyaletin göstergesi olan Alaska'nın batı adalarında yalnızca orta düzeyde bir deniz seviyesi yükselişi görülmesiyle köylüler tehlikeden kurtuluyor. Yükselen gelgitlerin tehdidi gün ışığıyla birlikte ortadan kalkıyor. Beraberinde yeni bir gün ve Nome'da kutlama yapmak için yeni bir sebep getiriyor.
4: Ben ve kız kardeşim Ayla Ida Tarot'un sonunu izlemek için Unaklit'ten geldik.
2: Binlerce yabancı turist, dostlar, aileler ve hatta birkaç ERA Alaska pilotu bitiş çizgisine geçecek ilk kızakçıyı sabırsızlıkla bekliyor. Kotzebue'nun yerlisi John Baker, rekor kıran bir 8 gün 20 saatlik süreyle birinci olarak bitiriyor. Son şampiyon Lance Mackin rekorunu elinden alıyor.
4: John Baker Ida Tarot'u kazandı ve kazanan ilk Eskimo oldu. Harika bir başarı, ulusal bir gurur. Evet.

0: İda Tarot gerçekten zorlu bir yarış. Bu yüzden ilk kızakçı bitirdikten sonra son kızakçının gelmesi bir hafta bile sürebilir.
1: Lance Mackey bitiş çizgisini 9 gün 17 saatte geçerek yarışta dünyaca ünlü kızak köpeklerinde yalnızca küçük bir kısmının kalmasına rağmen 16. sırada tamamlıyor.
2: Bu defa biraz daha uzun sürdü.
1: Kızakçılar gelecek birkaç gün boyunca daha gelmeye devam ediyor. Ardından yarışın 11'inde Ariel ve Ayla, Kane, Carter'ın şehre geldiğini duyunca bitiş çizgisine koşuyor.
0: Kane, Carter'ın geldiğini öğrendik. Büyük siren sesini duyduk ve Ayla'nın hala iddiasına sadık kalması gerekiyordu.
3: Evet Kane!
0: Evet Kane! Ida Tarot'un bitişindeyiz ve Kane Carter'ın tamamlayışını izliyoruz. Ayla'nın küçük köklü bikinisiyle boy göstermesi gerekiyor. Burada bedava şov var.
3: Kapat çeneni.
0: Aa, işte orada geliyor. Hadi köpekler gelin buraya.
3: Evet Kane Carter. Burada seni karşılayacağımı söylemiştim. Oh, harika. Harikasın. Çok iyiydi değil mi? Beni öyle görünce şok oldu.
0: Harika. Hadi Kane. Az önce bitirdi. Ida Tarot sona erdi. Tüm kızakçılar geldi. Kane bitirdi. Ayla göz doldurdu. Ve biz başardık. Bu harika değil mi?
1: Ida Tarot'un bitişiyle... Era Alaska pilotları için eğlence zamanı.
4: Az önce ilk defa yıllık Era Alaska Edita Bowl'u başlattık. Bizi desteklemeye gelen tüm hayranlarımız burada. İkisi de çok mutluluk vericiydi bizim için.
5: Evet. 1, 2, 3 hadi. Tut tut tut. Tutun onu. Evet. İşte bu.
0: Çok eğlendik. Herkes için bedavaydı. Alaska budur. Biz böyle yaparız.
6: Buraya gelip Ayla ve Ariel ve tüm bu pilotlarla tanışmak çok eğlenceliydi. İnsanların böyle buluşmaları hep çok eğlenceli olur. 2, 3
0: Evet, evet. Harika.
1: Yün Akılit'te ise Jim patron olabilir. Ama kalplerde daima bir havacı olarak kalacak. Alaskalı kayakçılar eğlenirken belgelerle uğraştığı için de hiç mutlu değil.
7: Dışarıda harika bir gün geçiyor gibi görünüyor. Açık hava, hafif rüzgarlar.
8: Tüm hafta iyiydi.
7: Sen hayattaki en şanslı adamsın ben. En şanslı adamsın. Ve ben ofiste tıkılıp kaldım. Bense uçuşa gidiyor. Hiç adil değil. Beni arada böyle azarlar. Günaydın, Era.
9: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
10: Tehlike çok büyük.
11: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
12: Olamaz ne?
11: 10 dakika içinde.
9: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
13: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
12: Bu gerçekten dehşet verici.
10: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
9: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bugün program havalanıyor. Gerçekten dünya dışı bazı aletler görmeye NASA'ya gidiyoruz. Uzay istasyonunda civata sıkmak için kablosuz bir vidalamayla döşeme onarmak için ileri teknolojili bir silikon tabancası gibi. Hiçbir alet düşürdünüz mü? Bu sıfır yer çekiminde fena olabilir.
1: Alet kaybettik.
0: Astronotların büyük bir yüzme havuzunda aldığı uzayda hakimiyet ve alet eğitimini göreceğiz. Burada 23,5 milyon litre su var. Astronotlar neden uçmadan önce yüzmek zorunda? Ayrıca büyük paraşütler için malzeme test ediyoruz. Aman tanrım! Bunu gördünüz mü? Böyle bir roketi yavaşlatmak için güçlü olmalılar ve biz taşıyıcıya bineceğiz. Bu dev makine uzay mekiğini taşıyor. Çok büyük ama yavaş.
2: Saatte 0.01 mile kadar ölçüm yapıyoruz.
0: Bazı havalı aletleri keşfetmek için Teksas'taki Johnson Uzay Merkezi'nde ve Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeyiz. Oo, bu NASA tarzı. Merhaba, ben Chris Grandi. Bugün Texas, Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ndeyiz. Astronotların çalışmalarına yardımcı olmak için uzay mekiğinde yer alan bazı alet edevata yakından bakacağız.
3: 3, 2, 1 ve uzay mekiği Endeavour fırlatıldı.
0: Astronotlar uzaya ne tür aletler götürüyor merak ettiniz mi? Birkaçını tanıyabilirsiniz. Çok tanıdık görünen bazı aletler var.
4: Evet, her mal burada bulacağın gibi.
0: Ama birkaç önemli değişiklik var. Astronotların taşıdığı İngiliz anahtarı, çekiç ve tel kesicilerin büyük sapları olmalı. Bu aletlerin çoğunu eldivenle tutmalısınız.
4: Evet, doğru. Bunu dikkate almak gerekiyor. Birçok aletimiz bir garajda veya bodrumdakilere benzer ama onları bu basınçlı büyük eldivenle tutabilmelisin. Yani evet, mesela şuna bakalım. Basit küçük bir tel kesici, küçük bir keski.
0: Hı-hı.
4: Evde de bunlardan var ama böyle büyük sapı olmalı.
0: Doğru.
4: Böylece eldivenle kullanabilirsin.
0: Diğer değişiklik de tüm uzay aletlerinin bir güvenlik ipine takılabilmesi için kancaları olmalı.
4: İpler şöyle çalışır. Şuraya basıp tetiği çekeceksin.
0: Tamam.
4: Çok yeteneklisin.
0: Şuna bak.
4: Tamam. Diyelim bu aleti almak istiyorsun.
0: Aha.
4: Böyle tutup onunla çalışabilirsin.
0: Anlaşılan aletlerin kıyafete bağlı olması çok önemli. Birkaç yıl önce alet çantası bağlı değilken olana bakın.
1: Aha, alet kaybettik.
0: Ve kaçırmışsanız genelde geri alamazsınız.
5: Tamam, peki alet çantası mı?
1: Evet. Görüyor musunuz?
5: Evet, görüyoruz.
4: Aletlerin evet. Süzülerek bu kadar çabuk
0: evet,
4: uzaklaşması inanılmaz.
0: Gitti.
4: Bam, gitti. Gidip alayım diyemezsin. Bunu yapamazsın,
0: evet.
4: Gitti.
0: Alet kaybetmek istemezsiniz. Uzay kıyafetinin bile ipi var. Çünkü o alet çantası gibi uçup gitmek istemezsiniz.
4: Her zaman güvenlik ipimiz olur. İki kez kontrol ederiz. Bir uzay yürüyüşü izlerseniz 2, 3, hatta 4 kez kontrol eder emin olurlar.
5: Güvenlik ipi takın.
0: Yani uzay aletlerinin kancaları ve büyük sapları olmalı. Başka ne fark var biliyor musunuz? Bu biraz daha pahalı olur.
4: Evet, biraz. Muhtemelen bir nalburdan alacağınızdan çok daha pahalı diyebilirim.
0: Evet. Bu aletler garajdakilerden yüzlerce kat pahalı olabilir çünkü uzayda çalışmaları gerek. Sıfır basınç, sıfır yer çekimi ve hatta 500 derecelik ısılarda.
5: Tamam, hazır.
0: Pahalı demişken, uzay kıyafetleri yaklaşık 12 milyon dolara mal oluyor. Ama uzayda kullanılan en önemli ve karmaşık aletlerden biri.
5: Harikasınız. Çıktığını görüyoruz.
0: Bazıları buna uzay kıyafeti
6: evet.
0: diyor. Ama sen hareket birimi diyeceksin. Açıkla bana.
6: Bu aslında tamamen bağımsız bir uzay aracıdır.
0: Tamam.
6: Yani uzay mekiği var, uzay istasyonu var. Ve bu adamlar çıkıp aha. uzay yürüyüşü yaptığında 3. uzay aracı oluyor.
0: Kıyafette astronotun yaşaması için gerekli her şey bulunur. Oksijen, su, basınç ve ısı kontrolü.
6: Uzaya çıktığınızda 250 derece veya eksi 250 derece olabilir.
0: Vay canına. Ve dış katman yırtılmaz özellikle. Çünkü uzayda saatte 27.300 kilometre hızla uçan şeyler
6: dışta
0: var.
6: Dışta yırtılmaz malzeme var ve böylece herhangi bir şey bu eldiveni delemiyor.
0: Şimdi giyinmeye hazırım. En azından kaskı. Bu kaskı taktım. İçi çok sıcak çünkü oksijen, su ve soğutmayı sağlayan sisteme bağlı değil. Ama yine de havalı göründüğümü düşünüyorum. Tabii bir kask takıp uzaya gidemezsiniz. Astronotlar önce ciddi bir eğitimden geçiyor. Ve uzaydan önce suda yürümek zorundalar. Burası nötr yüzme laboratuvarı. Burada 23,5 milyon litre su var. Ve astronotlar sıfır yer çekimi için burada eğitim alıyor. 60 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki laboratuvar dünyanın en büyük kapalı havuzudur. Uluslararası Uzay İstasyonu ve uzay mekiğinin tam boy kopyaları için yeterince büyük.
4: Orada olmak harikaydı.
0: Mike Massimino iki mekik görevine gitti. Yani laboratuvarda çok zaman geçirdi.
4: Büyük olmalı çünkü uzayda büyük şeyler var. Ve böylece çalıştığınız şeylerin tam boyutuna sahip olup pratik yapabilirsiniz.
7: Günaydın. Bu EDA-2.
0: Bugün astronotlar Nick Patrick ve Bob Hank'in Uluslararası Uzay İstasyonu'nu genişletme görevi için eğitim alıyor.
8: Uzay istasyonuna yeni bir parça getiriyoruz. Temelde yeni bir odam. İçinde uyunabilir, yaşam destek ekipmanları, böyle şeyler.
0: Bu arada giydikleri tuhaf kıyafetler esasen klimalı iç çamaşırları.
9: Kıyafetin içine takılır, yaşam destek sisteminden soğuk su alırız, bizi serin tutar. Tamam. Ayrıca ter ve nemi gidermek için havalandırması olması çok önemli bir şey.
8: Sana bundan almalıyım evet. Çünkü Houston'da yazın herkese bunlardan bir tane lazım.
0: Evet, bayıldım. Teşekkür ederim.
8: Teşekkür
0: orada
8: ederim.
0: Bol şans.
9: Tamam. Tamam.
0: İyi eğlenceler. Briefing'den sonra giyinme zamanı. Kolay bir süreç değil. Her gün böyle giyinmeniz gerektiğini hayal edin.
4: Bu şeyin içine sıkışmaya çalışıyorsunuz. Aslında sıkı olmalı. Ufak tefek olsanız da sıkı olmalı. Çünkü bu sayede kollarınızı oynatıp tamam. işinizi daha iyi yapabilirsiniz.
0: Sonunda Nick giyindi ve teknisyenler kaskını takıyor. Giyindi ve gitmeye hazır. İşte bu. Uzay kıyafetleri yaklaşık 130 kilo. Bu yüzden içeri girmek için yardım gerek.
4: Onları aşağı indirip suya sokacaklar. Ve tamamen suya girince, yani şimdiki gibi...
0: Şimdiki gibi.
4: Her şeyi kontrol edecekler. İletişim kurabiliyorlar mı bakacaklar.
0: Nick ve Bob laboratuvarda suya battıktan sonra projelerinin simülasyonuna çalışıyorlar.
4: Gerçek bir uzay yürüyüşünde yapacakları her şeyi uygulayacaklar. Yani hava kilidine girecekler. Sonra hava kilidinden çıkma pratiği yapacaklar. İplerle bağlanmayı ayarlayıp koreografilerine başlayacaklar. Kim ne yapıyor? Biri oraya, biri şuraya. Ve uzaydaki gibi yürüyüşler yapacaklar.
0: Uygulama aletleri plastik ve sıfır yer çekimi simülasyonu için yüzüyor ama aynı şekilde çalışıyorlar.
4: Bunlar üzerinde çalışmak sizi hazırlar. Uzayda buna aşina olursunuz.
0: Laboratuvar çok havalı ama uzayda olmayı sadece hayal edebiliyorum.
4: Ama hiçbir şey, göreceğiniz şeyin güzelliğine, dünyayı seyretmeye ve sadece orada durup yıldızları evet. görmeye, etrafınızdaki ortama hazırlayamaz. Bu inanılmaz bir deneyim.
0: Evet. Biraz tedirgin olabilirsin ama vay canına dersin. Laboratuvarda birkaç pratikten sonra Bob ve Nick gerçek uzay yürüyüşlerini mükemmel yapıyor. Uzay istasyonuna 4,5 metre genişliğinde ve 7 metre uzunluğunda yeni bir oda eklediler. Bu uzay evinde ciddi bir gelişme. Az sonra paraşütlerle dalıyoruz. Bu devasa paraşütleri nasıl temizleyip yeniden kullanıma hazırladıklarını görün.
10: Bu şey her seferinde çalışsın isteriz.
0: Ayrıca astronotların kablosuz matkapları.
5: Saat yönünün tersine 23.5 anlaşıldı.
0: Uzayda çalışmak için hassas dönüş. Maliyetini tahmin etmek ister misiniz? Bu çok para. Az sonra öğreneceksiniz. NASA'da tüm mesele uzaya gitmek değil. Bazen de eve geri dönmek. Bu roket iticileri dünyaya döndüğünde onları yavaşlatacak büyük paraşütler lazım. Ve bildiklerinize benzemiyor. Dayanıklı malzemeden bahsediyorum. Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde kendini paraşüt yapmaya, onarmaya ve bakımına adamış bir teknisyen ekibi var. Bu bir roket iticisi için 3 ana paraşütten biri. Bu şey 20 metre uzunluğunda ve açıldığında 41 metre genişliğinde oluyor. Ve bu çok büyük bir paraşüt.
5: 800 kilometre hızla gidiyor.
0: Çok büyük olmalılar. Roket iticileri kalkıştan sonra mekikten ayrıldığında her biri yaklaşık 90 bin kilogram ağırlığındadır ve hızla düşerler.
10: Üzerinde bunlardan 3 tane olsa bile yine de suya saatte 90 kilometre hızla çarpar.
0: Çoğu paraşütte en azından bildiğim kadarıyla yarıklar olmaz.
10: Doğru evet. Biraz uzaktan görseniz sağlam bir paraşüt olduğunu düşünürdünüz. Hı-hı. Bu bir kurdeleli paraşüt. Yüksek sürtünme ve ağır yükte daha iyi performans gösterir.
0: Yani yarıklar bu roket iticileri kolayca aşağı indirmeye yardımcı oluyor. Atlantik'e düştükten sonra bir kurtarma ekibi onları alıyor. paraşütler kurtarılıp tekrar kullanılıyor. Bu paraşütler okyanustan döndüğünde üzerlerinde bir sürü şey oluyor. Yağ, balık vesaire. Onları burada temizliyorlar. Bu dev bir çamaşır makinesi. İşte böyle başlıyor. Evet.
10: Ohoho. 28 hortum başı evet. var. İşte orada dediğim gibi doluyor. Anladım. Bu yüzden çok su akıyor. Hadi pompaları açalım.
0: Pompalar.
10: Evet.
0: İşte pompalar geliyor. Vay canına. Buna ne demeli? İşte pompalıyoruz bebeğim. Yıkayıcıdan kurutucuya paraşütler tamamen temizlenince hasar kontrolü yapılmalı.
10: İşte tipik bir hasar. Aha. Bu son uçuşta hasar gördü. Bu kurdele kopmuş.
0: Tamam.
10: Buraya kadar. Bu yüzden bu değişecek. Bitirdiklerinde böyle görünecek.
0: Paraşütler dayanıklı naylon ve kevlardan yapılmış. Bu yüzden onları dikmek için özel bir dikiş makinesi gerekiyor. Buna çarpan deniyor. Oraya girebilir miyim?
11: İçeri gel.
0: Tamam.
11: Çekme, sadece yönlendir.
0: Oo, bu
11: vay canına çok yeteneklisin.
0: Bir dokunuş gerekiyor.
11: Mükemmel.
0: Dikişler malzemeden daha sağlam olmalı. Bu nedenle numuneler kopana kadar gerilerek test ediliyor.
4: Paraşütte dikilen ek yerleri malzeme kadar sağlam olmalıdır. Bu yüzden test edeceğiz. Bu 1800 kiloluk ama bu konfigürasyonda 3600 kilonun üzerinde tutması gerek. 1800'e geliyor.
0: Güzel esniyor.
4: 3000 oldu, 3600 oldu.
0: Oo, esniyor. Hey, bunu gördün mü? Beni çok korkuttu. Vay canına.
4: Şuna bak dostum.
0: Dikişler 4000 kilonun üstünde koptu. Yani testi geçti. Son olarak paraşütler temizlenip onarıldıktan sonra gelecek görev için yeniden paketlenmeli. Bu bana tanıdık gelen bir alet. Bu NASA'da göremeyeceğim bir şey ama NASA'da görüyorum bunu. Anlat bakalım.
4: Standart bir darbe çekici.
0: Darbe çekici o büyük paraşütün küçük paketine konmasına yardımcı olmak için kullanılıyor. Bu 5 güne kadar süren ama kusursuz yapılması gereken bir işlem.
4: Doğru paketlerseniz dışarı çıkar.
0: Yani yukarı çıkan şey aşağı inmeli. Ve bu yüzden NASA'da paraşüt yapmak en az roket yapmak kadar önemli. Az sonra döşeme onarımı.
12: Ve tekniğin gerçekten çok iyi.
0: Uzayda hasarlı mekik döşemelerini tamir edebilen acil durum aracı. Ve bu şeyle bir hız yarışını kazanamazsınız ama dünyanın en büyük aletlerinden biri.
2: Tam orada susturucumuz var.
0: Vay canına.
2: Bir araba boyunda.
0: Evet, taşıyıcıyı görmek için Kennedy Uzay Merkezi'ne gidiyoruz. Her gün kullandığımız kablosuz aletlerden bazıları NASA icatlarının yan ürünleri. Bu NASA'da kullanılan en yeni kablosuz aletlerden biri.
5: O kablosuz matkabı nitrojen tankını sabitleyecek cıvataları sıkmak için kullanıyor.
0: Bu şık matkap yüksek teknoloji bir tork anahtarı. Adı TTA, tabanca tutuş aleti.
12: Bu bilgisayar kontrollü bir elektrikli tork aleti. Uzay istasyonu gibi karmaşık bir şey yaparken torku çok hassas şekilde kullanıp ne yaptığınızı bilmeniz gerekiyor.
0: Bir matkap gibi çalışıyor ama astronotların sıfır yer çekiminde kontrol etmesi için daha yavaş ve tedbirli dönüyor.
5: Gevşek tamam, oldu, kapandı.
0: Bakalım dünyada neler yapıyor.
12: Sıkı tut, çalışmaya başlar.
0: Tamam. Ama durdu.
12: Onu 3 turdan fazla çevirip torkta yeşil ışık aldın. Bu da tork için sınırdasın demek. Yani bu civata iyice sıkıldı.
0: Evet, seni iyi sıktığımı biliyorsun. TTA Uluslararası Uzay İstasyonu ve Hubble Teleskobu'nda çok kullanılan aletlerden biri. Çünkü burada her şeyin hassas olması gerekiyor.
5: Saat yönünün tersine 23.5 anlaşıldı.
0: Bu arada hükümetin sattığından değil ama TTA'lara ucuz denemez.
12: Bu yaklaşık çeyrek milyon dolar değerinde.
0: çeyrek milyon dolar dedi. Bu çok para. Sen tutsana.
12: Tamam.
0: Çünkü yani bayağı pahalı bir matkapmış.
5: Tamamdır. İyi iş. Mükemmel.
0: Bu uzay mekiğinden bir döşeme. Bunun tabanında 24.000'den fazla karo var ve bu evinizdekiler gibi dekoratif, hoş ve güzel değil. Bu ısıyı yansıtan bir şey. 2000 dereceye kadar ısınabilir. Uzayda bir şey olur ve bir şey bozulursa onu uzayda tamir etmeleri gerek. Nasıl yapıldığını göreceğiz. Bu mekanizmaya ablatör dağıtıcı denir. Esasen yüksek teknolojili bir karo onarım kiti.
12: Az miktarda turuncu yapışkan yüklü küçük bir kutu.
0: Hı hı.
12: Bu gördüğün hortum ve tabancadan hasarlı bölgeye fışkırtıyoruz.
0: Astronot döşeme onarım becerimi test etme zamanı.
12: Ve tekniğin gerçekten çok iyi. Astronotları bunun için eğitiyoruz. Portun başını malzemenin yüzeyine sürükle. Bu biraz uzar çünkü bu şeyler sıcak bir pizzanın üzerindeki peynir gibi tamam. Uzuyor.
0: Turuncu yapışkan, mekik atmosfere girdiğinde eriyip kaynaşan bir silikon. Kauçuk ve küçük cam parçaları karışımı.
12: Yüzeye döndüğünde karoya benzer aynı renk siyah bir katman görmeyi umarız. Aha. Koruyucu tabakayı oluşturan budur. Orada yeni bir döşeme tabakası oluşturuyor.
0: Neyse ki astronotların henüz bir görevde bu onarımı yapması gerekmemiş.
5: İniş takımı açıldı.
0: Ama işe yaradığından emin olmak için uzayda test edilmiş.
5: İndi.
0: 5,5 milyon kiloluk bir uzay mekiğini fırlatma rampasına nasıl taşırsınız? Büyük bir taşıyıcıyla. Artık sürmeye hazırım.
7: Pek değil.
0: Az sonra taşıyıcının sürücü koltuğuna oturuyorum. Florida Kennedy Uzay Merkezi'ne geri döndük ve burada uzay mekiği fırlatmak için yerine getiriliyor. Buna taşıyıcı denir. Dünyanın en büyük araçlarından biri. Görevi uzay mekiğini montajdan fırlatma rampasına taşımak. Bu kolay bir iş değil. Çünkü mekik 5,5 milyon kilo ağırlığında ve dev bir taşıyıcı gerekli. Peki Bill, burada büyük paletler görüyoruz.
7: Büyük paletler, büyük lastikler.
0: Çok büyük lastikler. Bu lastiklerin her birinin ağırlığı ne?
7: Bir ton kadar, 998
0: lastik
7: kilo.
0: Lastik başına 998
7: lastik
0: kilo.
7: Lastik başına.
0: Toplamda 450'den fazla lastikle neredeyse bir T-Rex gibi iz bırakıyor. Burası taşıyıcının yolu. Büyük bir aracınız olunca 12 metre genişliğinde bir yol gerekiyor. Ama bu sadece yarısı. Çünkü aracın diğer yarısı 12 metre daha uzunlukta. Bu arada bu taşıyıcıya hızlı denmemesinin bir nedeni var. Tam gaz gitse, sonuna kadar köklense, ne kadar hızlı gidebilir? Ne kadar bunun hızı söyler misin?
7: Boşken saatte 1,5 kilometre gidiyor.
0: Ya yüklendikten sonra?
7: Yüklenince saatte 1,3 kilometre.
0: Saatte 1,3 kilometre. Ve yaklaştıklarında gerçekten yavaşlıyorlar.
7: Rampadan mekiği alıp çıktığımızda ve yerleştirdiğimizde saatte 16 metreye kadar ölçüm yapıyoruz.
0: Vay canına.
7: Sürünerek gidiyoruz.
0: Mekik'le birlikte toplam ağırlık 8,3 milyon kilogram. Bu şey gerçekten dev gibi. İşin aslı buradaki hemen hemen her şey dev gibi.
7: Tam orada susturucumuz var. Bir araba boyu.
0: Vay canına.
7: Ve çok iri.
0: Bu çok iri. Ve buradan sonrası biraz sportif. Tamam, bakalım bu şey gerçekten nasıl çalışıyor. Biraz motor görmem gerek.
7: Güç görmen gerekiyor.
0: Aynen öyle.
7: Ah tamam.
0: Evet.
7: O zaman makine dairesindeki motora bakalım. İşte tipik makine dairesi.
0: Tamam.
7: Ve diğer tarafta bu makine dairesinin kopyası var.
0: Taşıyıcının farklı sistemlere güç veren 4 motoru var. Ve yakıtı buradan alıyor. Bu çok küçük, minik bir yakıt deposu.
7: Hayır.
0: Her depoda 9800 litre yakıt var ve bunlardan 4 depo var.
7: Evet.
0: Bu kadar yakıt konduğuna inanamıyorum.
7: Evet, bu bir tanesi.
0: Her şeyi de buradan izliyorlar. Görev kontrol.
7: Burası kalp ya da beyin, tamam mı? Taşıyıcıdaki 1000 farklı noktayı izler ve hepsi ekranda görüntülenir.
0: Sadece birkaç düğme var.
7: Taşıyıcıyı bu küçük düğmeyle kaldırıp yukarı aşağı hareket ettirirsin.
0: Bu küçük düğme 5,4 milyon kilo kaldırıyor.
7: Tek bir düğmeyle.
0: Tek tuşla.
7: Bu kadar.
0: Evet, denemem gereken bir şey daha var. Sürücü koltuğuna oturmak.
7: Lütfen oturuyorum. Otur. Evet.
0: Evet. Artık sürmeye hazırım.
7: Pek değil. Şimdi tamam. Ayağa kalk.
0: Pekala.
7: Koltuğunu kaldır.
0: Tamam.
7: Tamam. Şimdi sürüş pozisyonundasın.
0: Tamam. Şimdi görüşüm daha net. Koltuk sadece rahatlamak için. Kemerim nerede?
7: Kemer yok. Tamam. Orada bir saat durup kullanacaksın.
0: Sanırım bir tur atmaya hazırım. Saatte 1,5 kilometre. Gidiyorum. Dikkat et tavşan. Şimdi dikkat et. Bunu yapmak için gerçekten koca bir ekip gerek. Taşıyıcı sayesinde mekik fırlatma rampasına ulaşıyor. İndirdikten sonra geri sayıma hazırız.
5: Uzay mekiği Atlantis fırlatıldı.
0: İşte NASA da böyle yapıyorlar. O zaman gelecek sefere görüşürüz. Sonraki soru. Evet, peynirden yapılmış. Oraya gidebilirsiniz. Farklı peynir türleri var. Gouda var. Güzel İsviçre peyniri var. Ve üzeri parmesanlı küçük bir salata da yedik. Güzeldi.
13: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
14: Evet.
15: Aman tanrım.
16: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmeniz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmeniz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
8: Sanırım hayatımda gördüğüm en dandik şey olmalı. Buyurun, bir düdük. Egzozun içinde. Dürüst olmak gerekirse daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu tarz bir şey göreceğimi de hiç düşünmezdim. Çünkü araç modifiyelerinin kaliteye göre sıralayacak olsaydınız, bu herhalde en diplerde bir yerde olurdu. En diplerde. Birincisi çok bariz. Egzozdaki o vidayı anında görebiliyorsunuz. Sesini de duyuyorsunuz ama güzel bir ses bile çıkarmıyor. Sadece ötüyor. Sinir bozucu olan şey şu ki, vidalandığı için onaylı bir parçaya yapılmış bir modifiye sayılıyor. Bu da uygun değil.
9: Tek sorun bu değil. Teknik uzman Pascal farlardaki ışık halkalarını fark ediyor.
8: Bunları sabitlemek için silikon mu kullandın?
10: Hayır, pek sayılmaz.
8: Öyle mi? Silikonun yeri banyodur, araba değil. Farları açın lütfen. Buradaki her şey rastgele içine tıkıştırılmış gibi duruyor. Şuna baksanıza.
11: Evet. İçinde durduğu sürece sorun yok.
8: Evet, içinde durduğu sürece.
10: Ne arıyorsunuz?
8: Sadece bakıyoruz.
12: Genelde şöyle bir göz atıyoruz. Bunu her zaman
10: hala yaparız. Tamir aşamasında, o yüzden bu durumda.
8: Hayır, şu an yolda. Eğer evet, yoldaysa evet. Tamir aşamasında değildir. Mantık bu şekilde evet. İşler. Tamirde olsaydı onu sürüyor olmazdın.
10: Doğru.
8: Kısacası bu araba eğer yoldaysa sorunsuz olmalı.
10: Evet, bir sorunu yok.
8: Ben pek öyle düşünmüyorum.
10: Neden, nesi var ki?
8: Başlangıç olarak şu farlar. Bunları açmak için resmi bir iznin
10: aslında
8: var mı?
10: Aslında bunlar şey yani...
9: Korona halkaları veya hale olarak da bilinen Angel farların resmi olarak onaylanmış ve ruhsata işlenmiş olması gerekiyor.

Nasıl yapılır da bugün? Kültür havyarı. Cüzdanınızda kocaman bir delik açacak bir yemek. Emme manifoldları. Otomobiliniz onlar olmadan hiçbir yere gidemez. Motosiklet ceketleri. Yolda güzel görünürken güvende kalmanızı da sağlıyorlar. Kürekler ve beller. Bunların gerçeklerini ortaya çıkarmak için derin kazıyoruz. Ama önce... Havyar, Mersin balığının tuzlanmış yumurtalarına verilen isim. Bu çok lezzetli yiyecek, yüzyıllardan beri Roma imparatorlarının, Suudi şeyhlerinin, Rus çarlarının ve İngiliz krallarının atıştırmalığı olmuş. Birkaç küçük ısırık, lüks hayatın tadını hala sunabiliyor. Havyar bazen siyah altın olarak da adlandırılıyor. Buna şaşırmamalı çünkü bir çay kaşığı balık yumurtası bir aile restoranındaki bir yemekten daha pahalı. Birçoğumuz için küçücük havyar büyük para demek. Fazla avlanma vahşi Sibirya Mersin balıklarının sayısını azalttı. Bu yüzden Amerika'daki bu çiftlikte yumurtaları ve etleri için balık yetiştiriliyor. Genç balıklar yüksek proteinli yemlerle besleniyor. Yavru bir Mersin balığının büyümesi için sürekli beslenmeye ihtiyacı var. Bilgisayarlı bir sistem her 4 dakikada bir yem veriyor. Balık büyüdükçe yemleme sıklığı da azalıyor. Balıklar kendileri için zehirli olan metabolitler üretiyor. Bunlar bu amaçla geliştirilen bir bakteri sayesinde filtre ediliyor. Çalışanlar tanktaki suyu rutin olarak test edip bakterinin işini yaptığından emin oluyor. Birkaç aylık büyümeden sonra balıklar daha büyük tanklara alınıyor. Burada tel tamburlar ürettikleri katı atıkları filtreliyor. Pompalar sürekli çalışarak suyu önemli filtre bakterilerinin bulunduğu plastik parçalardan geçiriyorlar. Suyun döngüsü balığın yaydığı karbondioksit gazını da temizleyip yaşaması için ihtiyacı olan oksijeni de artırıyor. Tanklara enjekte edilen melas pekmezi yararlı bakteri tarafından tüketiliyor ve balığın ürettiği zararlı metabolitlerin işlenmesine yardımcı oluyor. 5 ila 7 yıllık büyümeden sonra balıklar en az 1 metre boya ulaşıyor ve yumurtayla doluyorlar. Çalışanlar onları küvetlere alıyor ve uyutmak için küvete gaz veriyorlar. Sakinleşen balıkla uğraşmak artık daha kolay ve balık ultrason istasyonuna alınıyor. Yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak balığın yumurtalıkları inceleniyor. Böylece yumurta üretimi net bir şekilde görülebiliyor. On binlerce yumurta yapmış olmalı. Eğer öyle değilse biraz daha olgunlaşması için tekrar tanka bırakılıyor. Ama eğer hazırsa yumurtalıklar hasat ediliyor. Yumurtalarla dolu yumurtalıklar temizleniyor ve soğutulmuş ve havası filtre edilmiş bir odaya getiriliyor. Bu Sibirya Mersin balığının iki yumurtalığından sadece biri ve büyük bir tane. Havyar olmak üzere olan balık yumurtalarıyla dolu. Çok kırılganlar ve onları zardan ayırmak için çok dikkatli olmak gerekiyor. Bu işçi yumurtaları nazikçe eleye sürtüyor. Dokuyu gübre olması için ayırıyor ve eleyi kaldırıyor. Binlerce lezzetli Mersin balığı yumurtasını ortaya çıkarıyor. Ama havyar henüz hazır değil. Önce yumurtalar, kırılmış yumurtalar ya da doku kalıntıları gibi safsızlıklardan arınmak için soğuk suda defalarca yıkanıyor. Cımbız kullanarak kalan doku parçaları ve kırılmış yumurtalar kalan ürün kusursuz oluncaya kadar ayıklanıyor. Yumurtalar ince telli bir süzgece dökülüyor. Su akıp gittikçe hacmi azalıyor. Suyu akan havyar tartılıyor ve havyarın ağırlığının tam %3,5 kadar tuzla tuzlanıyor. Bu dikkatli tuzlama işlemi havyarın tadını ve raf ömrünü çok artırıyor. Tuzu emmesi için yumurtalar 6 dakika kadar buzun üzerinde bekletiliyor. Tuz neme sebep oluyor, yani tekrar süzülmesi gerekiyor. Sonra kalan nem de kağıt havluyla kurulanıyor. Havlu, havyar tanelerine zarar vermeden nazikçe çekiliyor.
Vernikli bir konserve kutusuna konup kümeler içinde oksidasyona ve bozulmaya sebep olabilecek hava kabarcıklarının kalmadığından emin olmak için iyice bastırılıyor. Kalın bir lastikle konserve kutusunun sızdırmazlığı sağlanıyor. Avyarın yapımı uzun yıllar alıyor. Çiftlikte yetiştirildiği için hiçbir vahşi hayvan öldürülmüyor ve böylece sürdürülebilir bir lezzet olarak sofralarda yerini almaya devam edecek. Bir otomobilde emme manifoldu, hava yakıt karışımının silindirlere gitmesini sağlar. Silindir içinde bir buji, bu karışımı ateşler ve böylece araca hareketini veren bir yanma döngüsü oluşur. En yüksek performans ve verim için manifold bütün silindirlere eşit karışım göndermelidir. İster bunun gibi karbüratörlü bir motor olsun, ister yeni teknoloji enjeksiyonlu bir motor, runner denilen manifold boruları silindirleri hava yakıt karışımıyla besler. Manifold uzun alüminyum bloklardan imal edilir. Önce bilgisayarlı bir testere her bloğu gerekli uzunlukta keser. Metali kesmek çok fazla sürtünme oluşturur. Bu da ısı yaratır. Sürekli bir su bazlı soğutucu ve yağlayıcı akışı testerenin fazla ısınıp bozulmasını engeller. Bilgisayar destekli bir tezgah, bloğu farklı açılardan işler. Manifoldun sıra adı verilen iki yanından birinin kabahatlarını oluşturur. Daha sonra, runnerlar için 4 portu bulunan bu sıra, 4 runner için 4 portu daha bulunan karşı sırayla birleşecek. Makine şimdi çok özel bir şekilde runner portlarını şekillendiriyor. Sıralar tezgahtan kaba yüzeylerle çıkıyor. Bir tekniker yüzeyleri bir el frezesiyle temizliyor. Buna çapak alma deniyor. Sıralar tamamlandıktan sonra bir akış testi makinesine giriyorlar. Bu, her porttan geçen havayı kübik fit bölü dakika olarak ölçüyor. Maksimum verim için her portun içinden aynı hızda ve aynı miktarda hava geçmeli. Runnerlar ayrıca işleniyor. Bir kalite kontrol teknikeri, runnerları ve sıraları bir yüzeyleri bir el frezesiyle dör. Buna bak alma deniyor. Sıra tamamlandıktan sonra bir makinesine giriyor. Bu, her porttan geçen havayı big fit bölü dakika olarak öl. Maksimum için her portta ve aynı hava geçmeli.

önce her türlü yağdan ya da pislikten arındırılmış olmak zorunda. Artık iki sırayı birleştirme zamanı. İşçiler onları bir test motorunun üzerine monte ederek kusursuz yerleşimi sağlıyorlar. Sonra geçici olarak cıvatalayıp pozisyonlarını korumalarını sağlıyorlar. Şimdi yüksek hassasiyetli bir kaynak makinesiyle önce birkaç punta atılarak sıralar birbirine kaynaklanıyor. Daha sonra sağlam kaynağa dönülüyor. Sonra emme ranörleri portlara takılıyor. Küçük bir çekiç yardımıyla çentik yuvaya oturtuluyor. Daha sonra kenarlar tamamen kaynatılıyor. Manifoldta her silindir için bir runner bulunuyor. Bu enjeksiyonlu bir V8 motor için tasarlanmış. Bu yüzden 8 runner bulunuyor. Bütün runnerlar kaynatıldıktan sonra manifoldun önü, arkası ve yanları da kapatılıyor. Bu parçalar da kaynatılıyor. Daha sonra işçiler benzin kütüklerini yerleştiriyor. Bu parça yakıtı enjektörlere gönderiyor. Daha sonra enjektörler de yerleştiriliyor. Bu içinde NOS sistemi de bulunan bir yüksek performans manifoldu. Bunlar da onun paslanmaz çelik boruları. Nitro oksit, silindire daha fazla oksijen girmesini sağlayan sıkıştırılmış bir gaz. Böylece daha fazla yakıt yakabiliyor. Bu da yanma basıncını artırıp motora fazladan 500 beygire kadar güç verebiliyor. Motora havanın girdiği yer olan gaz kelebeği monte ediliyor. Merkezde dönen pirinç parça, havayı kontrol eden bir sistem. Sürücü gaza ne kadar fazla basarsa, gaz kelebeği de o kadar fazla açılıyor ve motora daha fazla hava giriyor. Sonuç daha fazla güç. Bu gelişmiş test makinesi kaçakları kontrol ediyor ve NOS akışı gibi şeyleri ölçüyor. İşlevi aynı olsa da emme manifoldlarının şekilleri ve yerleşimleri kullanılacağı motora, istenen performansa ve yakıt ekonomisine göre değişkenlik gösteriyor. Sanırım ben bunu istiyorum. Birazdan kürekler ve beller, alışverişin aletleri ve motosiklet ceketleri, eski tarzda yapılan moda ögeleri. Aradan sonra görüşmek üzere. Tekrar hoş geldiniz. İlk olarak 1920'lerde Amerika'da düşünülen motosiklet ceketleri açık yollar için tasarlanmış. Kalın deri ve sıkı bir fermuarla bu ceketler rüzgarı yarmak için birebir. Ayrıca motosiklet sürücüsünü bir düşme durumunda çizik ve kesiklerden de koruyor. Motosiklet ceketi, 1. Dünya Savaşı'ndaki pilot ceketleri gibi diğer rüzgara dayanıklı giysilerden türemiştir. Tarzlar gelir ve gider ama klasik motosiklet ceketi onlarca yıldır yolların efsanesi olmuştur. Bu ceketler kalın dana postundan yapılır. Bir işçi derilerin kusurlarını inceler ve sadece en iyileri seçer. Ayrıca yakın tonlardaki derileri de gruplar. Böylece ceketin bütün kısımlarının uyumlu olmasını sağlar. Derilerdeki yağı bir parça kuzu postuyla temizler. Daha sonra derileri 6 ila 10'lu gruplar halinde istifler. Şimdi bir kalıp seçme zamanı. Bu örnekte medium beden bir erkek. Her motosiklet ceketinin kalıbında 50'ye yakın parça vardır. Deriyi kesmek deneyimli bir el ve keskin bir göz gerektirir. Kesici, herhangi bir hatalı bölgeden kaçınır ve en fazla aşınmaya maruz kalacak bölgeler için derinin en kalın yerlerini seçer. Bu, uzmanlaşmak için en az 2 yıl gereken bir yetenek. Cep kapakları gibi küçük parçaları bir punch'la keserler. Böylece bir defada birkaç parça birden çıkmış olur. Bu ceket parçaları bedene göre farklı değildir. Bu yüzden farklı boyutlarda kesilmeleri gerekmez. Sıradaki işçi bir hidrolik bıçakla birkaç cekete birden cep kesiklerini açar.

gdzie pójcia denir. Derinin arka kısmıyla çalışan işçiler, cep kesiklerinin arka kısımlarını katlar ve güçlü bir endüstriyel yapıştırıcı ile yapıştırır. Yapıştırılan kenarları hafifçe çekiçleyerek yapıştırıcının etkisini artırırlar. Hem öne hem arkaya birkaç darbeden sonra cep kesiklerinin işi biter. Bir terzi cebe fermuarı diker. Sonra cebi cep kesiğine diker. Bu ceketin sağ kısmı ve bu kısımda 3 cep olacak. Motosiklet ceketlerinde genellikle çok fazla cep olur. Çünkü motosikletlerde eşya koyacak çok yer yoktur. Terzi daha sonra derinin geri kalanını birleştirir. Bu arada başka bir ekip astar için kapiton kumaşı hazırlar. Kesilecek diğer malzemelerle birlikte boyları ayarlanır. Alttaki malzemeleri de tam olarak aynı boyda kesmek için bir uca ağırlık koyarlar, diğer uçtan keserler. Birkaç katmanı birden hazırladıktan sonra kalıba geçerler. Bu sefer üzerinde kalıbın işaretleri olan büyük bir kağıt şerit kullanıyorlar. Kalıp, fazlalık kalan kumaşı azaltmak için bilgisayar destekli olarak tasarlanıyor. Keskin dikey bıçaklar kullanarak kalıptaki çizgileri takip edip katmanları kesiyorlar. Birkaç dakika içinde iki düzine motosiklet ceketi için astarlar üretiyorlar. Dikiş bölümünde terzi kapiton astarın üzerine etiketi dikiyor. Daha sonra yeni tamamlanan deri dış kısımla denkleştiriliyor. İçlerinden dikiliyor, böylece dikişler dışarıdan görünmüyor. İş bittikten ve fermuar da dikildikten sonra bir işçi ceketin tersini çeviriyor. Ceketin birleşim noktalarını bir metal çubuğun üzerinden geçiriyor. Bu buruşukluğun önüne geçiyor ve kenarları yuvarlatıyor. Hidrolik bir alet kullanan başka bir işçi yakalara çıt çıt takıyor. Bu etrafta uçuşup sürücünün dikkatini dağıtmasını önleyecek. Bir işçi metal bir yıldızı omza geçirip monte ediyor. Bu ve diğer metalik dokunuşlar cekete biraz parıltı katıyor. Sinemada Marlon Brando ve James Dean gibi efsane isimlerin ünlü yaptığı motosiklet ceketleri hala popülerliğini koruyor. Yani işte bu kadar. Sert deriden sakin biniciye. Kürekler ve beller, iş yeri kazmaya, toprağa, kumu, çakılı taşımaya geldiğinde yeri doldurulamaz aletler. Düşük kaliteli kürek ve beller kaynaklı çelik plakalardan üretiliyor. Ama en iyi kalite olanlar tek parça dövme çelikten imal ediliyor. Bir küreğin ya da belin kafası bıçaktan ve yuvadan oluşuyor. Yuva, elinizle tuttuğunuz sapın geçtiği yer. Bu kafalar tek parça dövme çelikten üretiliyor. Kaynaklanmış bıçak ve kafaya sahip olanlardan çok çok daha dayanıklı. Her şey fabrikanın dökümhanesinde başlıyor. Burada işçiler 2 santimetre kalınlığında çelik şeritleri 1100 dereceye kadar ısıtıyorlar. Sonra devasa bir pres bu şeritleri T şeklindeki parçalara kesiyor. Her parça bir kafa olacak. T'nin dikey kısmı yuvayı, yatay kısmı da bıçağı oluşturacak. Sonraki preste birkaç darbe ile bir boyun şekillendiriliyor. Yuva için bir başlama noktası. Daha sonra devasa silindirlerin arasına sokulan boyun işlem boyunca uzuyor ve inceliyor. Ardından boyun bir panca koyularak fazla metal kesiliyor. Sonra yuvanın şekli tamamlanıyor. İlk darbe aynı anda hem bir U şekli oluşturuyor hem de perçin için bir delik açıyor. Sonraki de basit bir daire oluşturuyor. Daha sonraki darbelerde daire kusursuzlaştırılıyor.
T parçanın diğer ucundaki iş başlıyor. Silindirler parçayı yayıp genişletiyor. Bıçağın kaba şeklini veriyor. Bir pres gerekli eğimi veriyor. Sonra bir başkası gerekli açıları da presleyerek bıçağın şeklini tamamlıyor. Tekrarlanan ısıtma, soğutma ve şekillendirme işlemleri çeliğin kırılgan ve zayıf olmasına sebep oluyor. Bu yüzden bir sonraki adım olan ısıl işlem çok önemli. Önce kafa çok özel ve tam 90 saniyelik bir süre boyunca 1100 dereceye kadar ısıtılıyor. Sonra 30 saniye boyunca soğuk suda bekletiliyor. Bu ısıtma ve su verme işlemi çeliğin moleküler dizilimini değiştirerek onu güçlendiriyor. Sıradaki adım bir boya katı. Ya doğal rengini gösteren şeffaf ya da geleneksel gri veya yeşil. Boya 5 dakika pişirilerek daha dayanıklı olması sağlanıyor. Küreğin sapı dayanıklı bir ağaç olan diş budaktan yapılıyor. Silindirik bir parça alınıp bir ucuna 2 santimetrelik bir yarık açılıyor. Daha sonra yarık genişletiliyor. Bu kesilmiş taraf 3 dakika kaynar suda bekletilip ağacın şekillendirilebilecek kadar yumuşaması sağlanıyor. Sonra nal şeklindeki bir kalıba yerleştiriliyor. Bir hidrolik şahmerdan sapı ileri iterek iki ucu birbirinden ayırarak kalıba yerleştiriyor. Ardından sap kalıpla birlikte biraz ısıtılan bir odada birkaç gün bekletilerek kurutuluyor. Daha sonra ağaç daimi olarak bu şekli almış oluyor. Yarın sap boyunca ilerlemesini önlemek için atılan bir perçinden sonra ağaç zımparalanıyor. Sonra yuvaya girecek uç sivriltiliyor. Bir elcik sapa perçinleniyor. Sonra genel bir son zımpara yapılıyor. Artık sap montaj atölyesine gidiyor. Burada bir prese koyarak sapla kafa birleştiriliyor. Sonra yuvadaki perçin deliğinden atılan bir perçinle bağlantı sağlamlaştırılıyor. Sıradaki işlem hizalama olarak geçiyor. Bir şerit zımpara kullanılarak metalle ağacın birleştiği yer zımparalanıp hizalanarak pürüzsüz bir geçiş sağlanıyor. Bu sırada perçinin kenarları da düzleniyor. Daha sonra sap ahşap boyasına batırılıyor. Bu ağacın damarlarını meydana çıkarıyor. Kuruduktan sonra koruma amacıyla bir kat vernik atılıyor. Diğer modellerde ahşap bir sapın üzerinde metal bir elcik ya da fiberglass bir sapın üzerinde naylon bir elcik olabiliyor. Aynı amaçtaki farklı tasarımlar ve hangisi olursa olsun bir bele bel demek her zaman önemlidir. Eğer pahalı lezzetler arıyorsanız belki havyar tam size layıktır. Ve eğer paranızı pahalı bir emme manifolduna harcadıysanız üzülmeyin. Karşılığını verecektir. Unutmayın, yola çıktığınız zaman alacağınız o deri ceket için de biraz para ayırın. Çünkü artık nasıl yapıldığını biliyorsunuz.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? Mumdan heykeller. Birkaç tanıdık yüzde size mumun nasıl çalıştığını göstereceğiz. Tenteler. Gölgede hiç bu kadar güzel görünmemiştiniz. Sandviç krakerler. Bu hikaye bisküviyi canlandıracak. Kalaylı kupa. Eski usul biranın keyfini çıkarın. Fondü. Ama önce... Hepimiz politik ünlüler veya film yıldızlarıyla birlikte takılamayız ve hatta zengin ve ünlülerle. Ama bir bilet fiyatına herkes onların mumdan heykelleri arasında dolaşabilir. Bu heykeller çok fazla konuşmuyor olabilir ama yüzyıllardır geliştirilen yöntem sayesinde benzerlikleri inanılmaz. Bu ünlü yıldızlar hayata bal mumuyla geçiriliyor. Yani neredeyse gerçekten görmek gibi. Ama bunu nasıl yapıyorlar? Bu genelde kişiyle birebir görüşmeyle başlıyor. Bu görüşme sırasında sadece yüzünün 200'den fazla ölçümü yapılıyor ve vücutta daha fazla. Bu ölçümlerin çizimleri ve ekstra görüntüler ve araştırmalar kullanılarak bir heykeltıraş metal bir iskelet üzerine çamurdan heykelini yapıyor. Bu çamur heykel bir kalıp yapmak için kullanılıyor. Kafa tabii ki daha büyük bir özenle yapılıyor. Kafanın heykeli aşamalar halinde yapılıyor ve 6 hafta sürebiliyor. Yüzün simetrisini ölçmek için sanatçı alından çeneye kadar bir kablo çekiyor. Yüzü bütün açılardan ölçüyor ve bunları kişinin ölçümleriyle kıyaslıyor. Çamurdan yüzün bütün özellikleri gerçek kişininkiyle birebir uyumlu olmalı. O yüzden en ufak bir hata bile olsa bunu düzeltiyor. Burada dişi biraz yontuyor. Ve sonra saç çizgisini belirliyor. Şimdi bir sonraki aşama için hazırlar. Kafa kalıbını çıkarmak. İşçi kafayı 14 farklı bölmeden macunla kaplıyor. Bu çok parçalı kalıp macun kuruyunca kolaylıkla kafa heykelinden çıkarılıyor. Çamurdan heykelin işi bittikten sonra tekrar birleştirilen kalıbı suyla temizliyorlar. Mum sanatçısı kafa kalıbını ters bir şekilde mum tezgahına yatırıyor. Bu isim verilmiş çünkü mum dökümü sırasında heykeli sabit tutuyor. Japon bal mumu bloklarını eritiyorlar ve erimiş mumu kalıbın içine döküyorlar. Bir saat yani sadece mumun kalıp kenarlarında kurumasına, sert bir dış yüzey oluşturmasına yetecek kadar kurumasını bekliyorlar. Sanatçı boyun kısmını kırıyor ve mumun geri kalanını döküyor. İçinde yüz şeklinde içi boş bir yüz kalıyor. Bunu kuruması için bir saat daha bekletiyorlar. Mum sanatçısı kalıbı çıkarıyor ve yaptığı mumla yüz yüze geliyor. Bunu dikkatlice inceliyor. Kalıptaki bütün detayların muma geçtiğinden emin oluyor. Ve bu yüzün kişinin yüzüyle birebir uyuştuğundan. Ekip daha sonra elleri döküyor ve bir sanatçı bunun kişinin ten rengine göre boyuyor. Boyaları karıştırıyor ve buna fırçayı bandırıyor. Sonra fırçasını başka bir fırçaya vuruyor. Böylece boya elin üzerine saçılıyor. Boyayı yayılması için fırçayla bastırıyor. Bu teknik muma eldeki gözenekleri anımsatan benekli bir görünüm veriyor. Parmak boğumlarını, damarlar ve kişinin elindeki izleri orijinaline uyacak şekilde boyuyor. Tırnaklar kişininkilere birebir uyması için onlara manikür yapılıyor. Yetenekli bir sanatçının ellerinde bu mumdan eller hayata dönüyor. Tıbbi bir camdan göz dönerken sanatçı önce her yeri beyaza boyuyor ve sonra kişinin göz bebeğini yapmak için siyah bir nokta bırakıyor. Göz bebeğinin rengi ve şekli her kişiye göre özeldir ve bir sanatçı bunları gerçeğine en yakın şekilde aktarıyor. Beyaz yerlerin üzerine gözdeki çatlamış kan damarlarını benzetmek için ipek iplik yapıştırıyor. Gerçeklik için bir dokunuş daha. Bu gözleri mumdan kafanın göz yuvalarına yerleştiriyorlar. Sonra mumdan heykel saçları için hazır. Rengi kişininkine uyan gerçek insan saçı ekleniyor. Mumu sıcak bir iğneyle delip
Saç tellerini teker teker yerleştiriyorlar. Mum eriyip saçın etrafını dolduruyor. Bu işlem 4 hafta kadar sürebiliyor. Aynı zamanda kaş ve kirpik de ekliyorlar ve makyaj yapar gibi boyuyorlar. Yüzü bittikten sonra mumdan heykel gerçek gibi görünüyor. Bittikten sonra heykeller film yıldızı ilgisi görüyorlar. Saçları taranıyor ve düzenli olarak şekil veriliyor. Tabii ki de brusinki hariç ve kıyafetleri düzenli olarak kuru temizlemeye gönderiliyor. Bunların hepsi bir dahiyi oluşturuyor. Katlanan tenteler bahçe mevsiminin başlangıcını işaret eder. Bu çok eski bir gelenek, hatta yüzyıllar öncesine dayanıyor. Romalılar kumaş tentenin altında güneşten korumaya çalışan ilkler arasındaydı. Ve bugün tasarım yenilikleri güneşin altında hep yeni bir şeyler olabileceği anlamına geliyor. Modern mekanizmalar sayesinde bir tenteyi katlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu elle açılan sistem düzgün bir katlamayı sağlıyor. Ve biraz daha rahatlık için uzaktan kumandayla çalışan motorlu tenteler var. Üretim ilk olarak kumaşla başlıyor. Kumaşı su geçirmez birçok çeşidin içinden seçebiliyorsunuz. Bir işçi kalın akrilik malzemeden parçalar kesiyor ve bunlar birbirine dikiliyor. Burada tentenin ön perdesini yapıyor. Bir silindir kumaşın düz durmasını, dikişlerin düzgün olmasını sağlıyor. Kenarında bir boşluk kalacak şekilde katlayıp dikiyor. Plastik bir çubuk daha sonra buradan geçirilerek kumaşı tentenin kasasına sabitleyecek. Bir kalıp yardımıyla ön perdenin üzerine desen çiziyor ve sonra dikkatlice bu çizdiği kısmı kesiyor. Dengeli bir elle çizgileri mükemmel bir şekilde takip ediyor ve perdeye istediği şekli veriyor. İşçiler sonra tenteyi alüminyum bir borunun önüne getiriyorlar. Tersinin boşluk yaptığı kısmı kanala getiriyorlar ve sonra boşluktan bir plastik çubuk geçiriyorlar. Bu kumaşın ucunu boruya sabitliyor. Kumaşta katlanmayı önlemek için bu işi iki kişi yapıyor. Borunun bir tarafına plastik kapak takıyorlar. Ama diğer tarafını motor takılması için açık bırakıyorlar. Şimdi tente kumaşını boruya dolayacaklar. Bu işi aynı anda yapmaları gerekiyor çünkü iki tarafta da aynı gerilim sağlanmalı. Sonra silindirler alüminyum kutu profili bir testereye taşıyor. Doğru yere geldikten sonra kollar inerek profili sabit tutuyor ve testere onu doğru konumda kesiyor. Kesilen bu profil taşıyıcı boru olacak. Tente kasasının önemli bir parçası. Şimdi bir işçi taşıyıcı boruyla kasayı yapmaya başlıyor. Profilin üzerine bir bağlantı parçası geçiriyor ve bunu katlanabilen kolları bağlamak için kullanıyor. Kalın çelik bir pimle bu montajı bitiriyor. İki işçi açılan borunun üzerindeki boşluklara bağlantı parçaları ekliyor. Sonra boruyu katlanan kollara bağlıyorlar. Taşıyıcı borunun üzerine özel bir kapak takıyorlar. Bu tente borusunu taşıyacak iki destek noktasından biri. Sırada kumaşı taşıyan boru var. Bunu kasaya bağlıyorlar ve tente kumaşının bir tarafını açılan boruya bağlıyorlar. Bir plastik çubuğu daha geçirerek kumaşı buraya sabitliyorlar. Şimdi motoru takmaya hazırlar. Bu silindirik bir model. Ana kasaya motor için bir bağlantı parçası yerleştiriyor. Sonra silindirik motorun iki tarafına iki plastik halka ekliyor. Motorun döndürdüğü bu halkalar tentenin açılıp kapanmasını sağlayacak. Bir test bunun tam olarak çalıştığını kanıtlıyor. Silindirik motoru tente borusunun içine yerleştiriyor. Sonra ikinci yan kapağı profilin dışına yerleştiriyor. Ve açılan borunun dışına da kapaklar takıyor.
Çekiçle hafif bir dokunuş bunu yerine yerleştiriyor. Her şeyin gerektiği gibi katlandığından emin olmak için tenteyi test ediyor. Son ayarlamaları yapıyor ve tamamen çalıştığından emin olduktan sonra perdeyi takıyor. Motorlu bir tenteyi yapmak yaklaşık 1 saat sürüyor. Ve takıldıktan sonra elinizdeki kumandayla 10 yıl kendi gölgenizi ayarlayabilirsiniz. Ne güzel, değil mi? Birazdan. Eğer canınız bira çektiyse kullanabileceğiniz kalaylı kupalarımız var. Ve bunun yanında bir şey isterseniz açlığınızı yatıştıracak sandviç krakerlerimiz de var. Aradan sonra görüşürüz. Tekrar hoş geldiniz. Sandviç krakerler hayatın güzelliklerinden biri. Arasında fıstık ezmesi veya peynir olan leziz atıştırmalık. Hepsi güzel bir şekilde paketlenmiş. Kuzey Amerika'da fabrikalar bu krakerleri 20. yüzyılın başlarından beri açlarınızı yatıştırmanız için üretiyor. Sandviç krakerler hızlı bir atıştırma için birebir. Paketi açın ve yürürken atıştırın. İlk olarak hamurun küçük malzemeleriyle başlıyorlar. Bunların içinde soda, peynir altı suyu tozu ve bir çeşit fosfat var. Bu da soda gibi mayalanma için gerekli. Sonra enzim tabletleri ve maya katılıyor. Bu iki malzeme sonra bu hamura yapısal güç verecek, fermantasyonu sağlayacak. Su ve bu sıvıyı biraz koyulaştırmak için un ekliyorlar. Bu karışımı bir sonraki miksere pompalamayı kolaylaştırıyor. Bu kazan büyük ve içi un dolu. Bunu soğutmak için buz ekliyorlar ve sonra diğer malzemeleri ekliyorlar. Karışımı buzla soğutmak enzimler ve mayanın fermantasyona başlamasını engelliyor. Eğer fermantasyon çok erken olursa hamur çok yumuşayabilir. Üç karıştırıcının üzerinde bulunduğu kapağı indirirken karışıma da su ekliyorlar. Bu eriyen buza ilaveten malzemelerin daha kolay karışmasını sağlıyor. Hamur artık fermantasyona hazır. O yüzden enzim ve mayayı aktifleştirmek için sıcak bir odaya alınıyor. Hamur kabarıyor ve bir işçi gazları salmak için üst kabuğunu deliyor. Otomatik bir sistem hamuru bir kat aşağıdaki açma istasyonuna gönderiyor. Fermantasyonun neden olduğu kimyasal değişiklikler hamuru daha az yapışkan hale getirdi. Böylece hamur aletlere yapışmadan açılabiliyor. Hamur şimdi silindirlerin arasından geçerek özel bir kalınlığa getiriliyor. Açılmış hamur çıkıyor ve üst üste diziliyor. Yeterince kat oluştuğunda hamur tekrar hareket ediyor. Hamur şimdi bir seri silindirlerin arasından geçerek son kalınlığına ulaşıyor. Üzerine un serpildikten sonra hamur silindirik kesicilere gidiyor. Bu kesici hamuru kraker büyüklüğünde kesiyor. Kesicinin üzerinde aynı zamanda hamurun üzerinde delikler açacak iğneler var. Delikler krakere özel bir görünüm sağlıyor ve pratik bir amaçları daha var. Pişirme sırasında buharın çıkmasını sağlıyorlar. Kraker hamurunun üzerine tuz serpildikten sonra fırına gidiyor. Bu fırın 60 metre uzunluğunda ve birçok ısıtma noktası var. En sıcağı 370 santigrat derece civarında. Bir silindir krakerleri kesim noktalarından ayırıyor. Üzerine püskürtülen bitkisel yağ buna tat veriyor. Daha sonra krakerler bir taşıyıcı bandından diğerine geçerek diziliyorlar. Sonra inceleme bölümüne gidiyorlar. Burada işçiler hasarlı krakerleri ayıklıyor ve sıraların düzgünlüğünü sağlıyor. Böylece krakerlerin sıralara ayrılması kolaylaşıyor. Hattın devamında işçiler örnekler alıp bunları tartıyor. Sonra bir alet krakerleri ters çeviriyor ve doldurma hattına götürüyor. Fıstık ezmesinden oluşan dolgu malzemesi hazır ve kolay pompalanabilmesi için sıcak tutuluyor. Üst krakerler özel bir yapıdan aşağı iniyorlar. Bu sırada alt krakerler
fıstık ezmesi dağıtıcısının altından hıza geçiyor. Bu alet her alt krakere belirli bir miktar fıstık ezmesi bırakıyor. Fıstık ezmesi kaplı alt krakerler ilerliyor ve üst krakerlerle birleşiyor. Ve yine mükemmel zamanlama üst krakerlerin tam olarak alt krakerlerin üzerine inmesini sağlıyor. Bir alet bunları üçerli gruplara ayırıyor ve paketlemeye gönderiyor. Plastik paket bunları kapladıktan sonra bir ısıl yapıştırıcı ve kesici paketleri kapatıyor. Emme kolları paketleri toplayarak onları karton kutulara taşıyor. Hamurun karıştırılmasından paketlemeye kadar bir paket krakerin yapılması 24 saat sürüyor. Ve aç bir ağza ulaştığı zaman bitmesi dakikalar bile sürmüyor. Özellikle de benim ağzıma ulaşırsa. Geleneksel bir içme aleti genel olarak için kullanılır. Bir kupanın genellikle bir kolla açılıp kapatılan bir kapağı olur. 15. yüzyıl İngiltere'sine kadar giden bu icatlar ilk başta ağaçtan yapılıyordu. Sonra gümüş ve kalaydan yapılmaya başladı. Elle kalay kupa üretme geleneği bugün hala devam ediyor. Üretici kalay kupayı birçok şekilde yapıyor. Bunlardan birinde Kral Schilling'in hikayesinin bir baskısı ve altındaki cam bölümde de 1816'daki paranın yeniden üretilmişi bulunuyor. Bütün aşamalar elle yapılıyor. Bunların ilkinde 1 milimetreden biraz daha kalın bir kalay sacı alıp bir delici pres yardımıyla kupanın gövdesi olacak şekilde kesiyorlar. Sonra kalayı üzerinde Kral Schilling'in hikayesinin çıkartması bulunan bir bakır kalıbın üzerine koyuyorlar. Bunu iki silindirin arasından geçirip kalaya geçmesini sağlıyorlar. Bu kupaları yaptıkları kalay alaşımı çoğunlukla kalaydan oluşmasına rağmen az miktarda antimoni ve bakır da içeriyor. Sonra baskılı metali bir işçi alıyor. Eliyle bu kalayı kupanın gövdesi olacak silindirik şekle getiriyor. Kenarlara metalin daha kolay erimesine yardımcı olacak bir kimyasal uyguluyor. Sonra bir lehim aletiyle gövdenin kenarlarını saf kalayla birbirine lehimliyor. Eskiden kalay alaşımı da lehim de kurşun içeriyordu. Ama artık ikisinde de kurşun yok. Sonra metal ustası silindir şeklinde bir örse geçirilip lehimlenmiş bölgeyi çekiçliyor. Ve lehimi neredeyse görünmez hale getiriyor. Şimdi kalay döndürücü olarak bilinen özel bir usta gövdeyi tornaya geçiriyor. Torna dönerken farklı aletler kullanarak yüzeyi yumuşatıyor, alt ve üstün kenarlarını düzeltiyor ve üst tarafı dudak yapacak şekilde büküyor. Bir parlatıcı, sünger taşı ve yün parlatıcı tekeri kullanarak hataları yok ediyor ve yüzeyi düzgün bir hale getiriyor. Bu sırada döküm departmanında katı kalayı 240 santigrat dereceye ısıtıyorlar. Sonra dikkatlice eriyik metali plastik bir kalıba döküyorlar. Kalıbın içinde şilin ve büyük halkaların boşlukları var. Yaklaşık 30 saniye sonra kalay katılaşıyor ve parçalar çıkabiliyor. Kupanın sapını yapmak için dökümcü eriyik kalayı çelik bir kalıba döküyor. Sonra kalıbı hızla sallayarak metalin boşluğun kenarlarına dağılmasını sağlıyor. Bu sapın içinin boş ve böylece hafif olmasını sağlıyor. Sapın uçlarını kupanın gövdesine tam oturması için şerit zımparada düzeltiyorlar. Başka bir işçi kupanın camdan altını yapıyor. Bir cam disk, şilin, halka ve tekrar cam disk. Halka boşluk yaratıcı olarak görev yapıyor. Böylece şilin camların arasında rahatça hareket edebiliyor. Tabanın çevresinde her şeyi bir arada tutması için su geçirmez yapıştırıcı sürüyor. Sonra bu şilin sandviçini kalay tabana yerleştiriyor. Ve yapıştırıcıyı saklamak için bir halka daha ekliyor. Tekrar metal ustasına dönüyoruz. Kupanın gövdesini bir süngere batırıyor. Sonra gövde ve tabanı birbirine lehimliyor. Parçalar birleştikten sonra yumuşak tekerde son parlatma yapılıyor.
Sonra metal ustası sapı nişadıra batırıyor ve bunu gövdeye lehimliyor. Kupanın gövdesine zarar vermemek için bu sefer bizmut ve kalay karışımı bir lehim kullanıyor. Bu lehim daha düşük sıcaklıklarda eriyor. Kupanın yapımı bitti. Köpüklü suda temizliyorlar. Sonra cilalıyorlar. Önce içi mat bir yüzey oluşturmak için sert bir malzeme ile, sonra da dışı ayna gibi olması için yumuşak bir malzeme ile cilalıyorlar. 18. ve 19. yüzyılda İngiltere'de orduya veya donanmaya gönüllü olanlar, gönüllü oldukları için bir şilin ikramiye alırlardı. Fakat gönüllüler çok azdı. Bu yüzden asker toplayıcılar barlara gider ve sarhoş insanların içkilerine şilin atarlarmış. Böylece bu kişi son yudumunda istemeden de olsa orduya girdiğini öğrenirmiş. Bu bir efsane olabilir ama hala bira içerken paylaşılacak güzel bir hikaye. Yani size mumdan nasıl canlı gibi heykeller yapacağınızı gösterdik ama unutmayın, onları fazla güneşte unutmayın, eriyebilirler. Hayır, ihtiyacınız olan onları gölgede tutmak için bir tente. Ve onlar çok iyi bir konuk olurlar çünkü sandviç krakerlerinizi de yemezler. Her neyse, artık nasıl yapıldıklarını biliyorsunuz.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? Pipo temizleyicileri. Sizleri delicesine temizleyecek. Piponuzu koyun ama tüttürmeyin. Küflü Roquefort peyniri. Evet, biraz alabilirim. Kötü küfler iyiye dönüşüyor. Akıllı elektrik sayaçları. Düşündüğünüzden daha akıllılar ve açıkça belli ki elektrikliler. Ve teleskoplar. Sizi başka bir evrene götürüyorlar. Ama önce... Pipo temizleyicisi 20. yüzyılın başlarında icat edilmiştir. İplik kümeleri olan bir tel öbek, her türlü dar alan için bükülebilir ve kıvrılabilir. Pipoların yanında birçok şeyin temizliğinde işe yarayabilir. Aynı zamanda esnekliği sanatsal bükmeler için yaratıcı bir fırsat sağlayabilir. Günümüzde çoğu pipo temizleyicisi asla kirlenmiyor. Pipoları temizlemek yerine çocuklar onları bükerek şekillendiriyor ve el yeteneklerini geliştiriyorlar. Her pipo temizleyicisinin içindeki ana eleman tabii ki yumuşak çelikten yapılan tel. Her pipo temizleyicisinin içerisinde iki tel vardır. Teller iplik kümeleriyle sarılır ve bunların hepsi böyle bir makinede yapılır. Ama öncesinde burada iki telin iplik olmadan birbirleriyle kıvrılmasını görebilirsiniz. Bu tel pipo temizleyicilerinin kalbidir. Bu sıkı kıvrımlar olmazsa iplikler kayıp gider. İplik bobinleri de telle aynı anda çözülür ve makineye doğru gider. Gerçek pipo temizliğinde kullanılacak pipo temizleyicileri için pamuklu iplik kullanırlar. Çünkü daha emicidir. El sanatları marketi içinse renkleri daha parlak olduğundan polyester iplikler daha uygundur. Bu turuncu iplik ve tel gevşemeyi önlemek amacıyla gerilme diskleri üzerinden taşınıyor. Bu da tüm pipo temizleme materyallerinin aynı anda şekillendirme makinesine gidip karışıklık yaratmasını engelliyor. İplik ve tel tamamen eş zamanlı olarak makineye giriyorlar. Kümelenen iplik hızlı bir şekilde sarmak için metal kalıbın etrafında dönüyor. Bu noktada pipo temizleyicisinin çapı farklı büyüklüklerde metal kalıplar kullanılarak ayarlanıyor. Keskin bir döner bıçak yumağı keserek kısa kümeler oluşturmayı sağlıyor. Sık sık içeriye bakmak için işlemi durduruyorlar. Aynı zamanda teller yönlendirici çarklar çevresindeki oluklardan geçiyor ve bu iplik kümeleri iki tel arasında sıkışıyor. Tel ve iplik kümeleri birlikte silindirler üzerinde hareket ederek fitil makinesi denilen alete giriyor. Fitil makineleri ipleri kıvırmak için icat edilmiş. Makine her döndüğünde pipo temizleyicisine bir kıvrım daha ekliyor. Pipo temizleyicileri bobinlere sarılıyor. Bunların hepsi göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir sürede hızlıca oluyor. Bir sonraki duraklarında çok sayıda pipo temizleyicisi bobini aynı anda çözülüyor. Bir silindir serisi üzerinden hareket ediyorlar. Silindirler pipo temizleyicilerini düzleştiriyor. Bobinlere sarıldığında oluşan bükümleri ortadan kaldırıyor. Bir mengene pipo temizleyicilerini sabit tutuyor. Ve taşıyıcı sistem onları ileriye götürüyor. Taşıyıcı sistem ölçülü ilerleme yapıyor. Böylece giyotin bıçağı pipo temizleyicileri istenen boyutta kesebiliyor. Bu gördüğünüz el sanatlarında popüler olan 15 santimetrelikler. Makine tamamlanan pipo temizleyicilerini çıkartıyor ve bir işçi satışa çıkartmak için onları paketliyor. Her paket gökkuşağının tüm renklerini ve biraz da fazlasını içeriyor. Daha kalın ve yumuşak pipo temizleyicileri için biraz daha farklı bir makine kullanıyorlar. Polyester iplik bobinleri döner sisteme giriyor ve ipliğin biçimini değiştirip sarıyor. Keskin bir döner bıçak onları iplik kümeleri şeklinde kesiyor. Burada taşıyıcı bir tel, iplik kümelerini gergin tutmak için kullanılıyor. Sonrasında iki ana tel, öncekinde olduğu gibi iplik kümelerini sıkıştırarak tutuyor. Bir başka mengene ana telleri ve iplikleri döndürerek ilerliyor. Bu da onları kalın ve tüylü pipo temizleyicileri haline getiriyor. Bunlar da müşterinin isteğine göre bir boyutta kesiliyor. Üretim şu an medikal ve mühendislikteki temizlik işlerine odaklanmış. Isıtıcılar ipliklerin uç taraflarını eriterek onları kapatıyor. Bu sayede hassas ekipmanların temizliği sırasında iplik ve türevi şeyler dökmüyorlar. Bu işlemin yaptığı farklılığı sağdaki pipo temizleyicisinde görebilirsiniz. Pipo temizleyicileri günümüzde artık sadece pipolarda kullanılmıyor. Her şeyi temizlemek için kullanılabiliyor. Mesela bisiklet dişlileri ya da her tür dişlide. Aynı zamanda boya rötuşlarında, garajdaki tek tük işlerde,
tüfek namluları temizliğinde, elektrik kablolarını bağlamada ve uzun boruları temizlemekte kullanılıyor. Ama tabii ki oyun oynamadan sürekli iş olmaz. Sanata ve el işlerine hep zaman vardır. İşler yaratıcılığa döndüğünde ve pipo temizleyiciler siz ne isterseniz onlar olduğunda böyle oluyor. İşte böyle. Pipo temizleyicisinden yapılan basit işlerden bazıları. Roquefort, yumuşak ve ufalanan İngiliz peyniridir ve kökeni 1700'lerin başlarına dayanır. Tat, diğer küflü peynir çeşitlerinden biraz daha tatlı ve daha tuzsuzdur. Her zaman 8 kilogramlık silindir halinde üretilir. Hepsinde merkezinden dışarıya doğru yayılan mavi küf damarları vardır. Roquefort'un üretimi kesin bir düzen içerisindedir. Dünyada sadece belirli İngiliz ülkelerine yerleşmiş yarım düzine mandıra bu peyniri üretme lisansına sahiptir. Ve sadece yerel üretimden gelen pastörize sütle üretilir. Her bir 8 kilogramlık Roquefort silindirini yapmak için 78 litre süt gerekir. İşe sütü bir tekneye dökerek başlıyorlar. Sonrasında laboratuvarda üretilen başlıca doğal organizmalar ekliyorlar. Sonrasında Penicillium Roquefort denilen mavi küf organizmalarını saf suyla karıştırıyorlar. Yaklaşık 3 saat sonra bunu süt yağını pıhtılaştıran enzimlerle yani peynir mayasıyla karıştırıyorlar. 90 dakika sonra çalışanlar jelatinleşen süt içerisinde tel bir bıçak gezdirerek lor denilen yağ, peynir altı suyu denilen sıvıdan ayırıyorlar. Sonrasında gecenin ilerleyen saatlerinde peynir altı suyunu teknenin alt kısmından boşaltıyorlar. Sonraki sabah sertleşen lor bir değirmene gidiyor ve burada ufalanan bir kıvama getiriliyor. Çalışanlar 11 kilogramlık porsiyonlar tartıyorlar. Bunlardan her biri 8 kilogramlık silindir peynir haline gelecek. Tuz ekledikten sonra ki şirket ne kadar eklendiğini söylemek istemiyor, iki çalışan yavaşça elleriyle karıştırıyorlar. İki farklı karıştırma stiliyle karışan malzemeler bir taneden daha güzel karışıyor. Sonrasında her porsiyonu bir huni yardımıyla kasnak denilen silindir şeklinde plastik peynir kalıplarına boşaltıyorlar. Lorlar hala peynir altı suyu içeriyor. Bu yüzden çalışanlar bu kasnakları 5 gün bekletiyorlar. Sıklıkla peynirlere peynir altı sularının çekilmesi için baskı uygulanır. Ama Roquefort'da öyle değildir. Yer çekimi bu işi yapıyor. Peynir kendi ağırlığı altında kuruyor. Çalışanlar her gün kasnağı döndürüyor. Bu sayede alttan üste ve üstten alta kurutuluyor. 5 gün sonra kasnağı çıkartıyorlar. Peynir artık daha kuru kendi başına durabiliyor. Bir bıçak yardımıyla kritik bir prosedür olan temizleme işlemini uyguluyorlar. Tüm yüzeyi düz bir bıçakla ovuyorlar. Tüm delikleri kapatıyorlar. Bu şekilde hava nüfuz edemiyor ve prematüre iç küf büyüyor. Şimdi de peynir bir tür tekerlekli sehpaya koyuluyor ve klima kontrollü olan mavileştirme odalarına giden yolculukları başlıyor. Ona bu ismi veren iç küfler burada ortaya çıkıyor. Çalışanlar peynirleri günlük olarak çeviriyorlar. Bu sayede silindirik şeklini kendi ağırlığı altında ezerek bozmasını engelliyorlar. Bir haftayla 10 gün arasında grimsi beyaz, bazen turuncu, doğal bir şekilde oluşan küfler dışarı tarafta oluşmaya başlıyor ve bu noktadan sonra bu büyüme daima gözleniyor. Beş hafta gibi bir süre sonunda peyniri dönen tablalı bir delme makinesine koyuyorlar. Ayak pedalına her basıldığında tabla hafifçe dönüyor ve uzun paslanmaz çelikten iğneler peyniri deliyor. Bu ufak delikler oksijenin içeriye girip daha önceden peynirin içine koyulan mavi küf kültürünün harekete geçmesini sağlıyor. Mavi küf peynirin merkezinden dışarıya doğru azar azar büyüyor. Mavi küfün gelişimini görmek için şirketin çalışanları peynir demiri denilen bir aleti kullanarak örnekler alıyor. Demir silindirin içine giden tüm yola ulaşıyor. Örnek küflenmenin doğru bir biçimde olduğunu gösterdiğinde
peynir az çok hazır olmuş oluyor. Zamanlama aslında biraz kandırıcı olabiliyor. Roquefort 12. ve 14. haftalarda en iyi tada sahip olan bir peynir. Bu yüzden şirket gemilemeyi iyi ve koordineli biçimde yapıyor. Böylece müşteriye ulaştığında en iyi kalitede oluyor. Bunun yanında 8 ya da 9 haftalık peynirleri de yerel marketlere gönderiyor. 7 haftalık peynirleri de uluslararası müşterilerine. Böylece peynir varacağı yere ulaştığında ideali olan 8 ya da 9 haftalık oluyor. İşte karşınızda peynirlerin kralı. Gerçekten görkemli. Sırada geleceğe bir bakış atmamızı sağlayan teleskoplar ve akıllı elektrik sayaçları. O kadar akıllılar ki sayacı kendileri okuyorlar. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyemiyor.
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
9: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
8: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
7: Tekrar hoş geldiniz. Akıllı sayaçlar, insanların okumasına gerek kalmayan elektrik sayaçlarıdır. Bunun yerine bilgileri kablosuz olarak doğrudan sağlayıcınıza gönderir. Daha sonra faturanızda ne zaman ve ne kadar elektrik kullandığınız görünür. Enerji kullanımını daha kolay hale getirir. Tüm teknoloji sayaçları, birinin düzenli aralıklarla sayacı okumasını gerektirir. Akıllı sayaçlar tüketimi kablosuz ağ yoluyla gerçek zamanlı olarak bildirir. Akıllı sayaçların içerisinde 3 farklı elektronik devre kartı vardır. Bunlar aletin beyinleridir. Bunlar boş, fiberglass paneller üzerine kuruludur. Bir panelde 6 ya da 7 eş devre kartı vardır. Bu sayaç modeline göre değişir. İlk makinede bir lazer yardımıyla takip amaçlı her bir devre kartına seri numarası verilir. Sonraki makine, karta eklenecek bileşenlerin kalıbını ekler. Sonrasında, hamur kıvamında olan lehimi yayar. Şu an kart gelecek bileşenlere uygun şekilde şekillendirilmiş ve yerleştirilmiş lehim pasta kaplı. Sonraki makinenin iki lazeri, lehim pasta uygulamasının düzgünlüğünü teyit eder. Devre kartı bileşenlerinin büyüklüğüne göre 5 ila 20 bin arası bant makarası arasından her yerde olabilir. Çalışanlar her bir bileşenin eklenmesi için al ve yerleştir olarak bilinen makineye makaraları yerleştirir. Bu bilgisayar kontrollü yüksek hızlı alet her makaradan gereken parçaları alır ve onları kart üzerinde tasarlanan lehim pasta yerine yerleştirir. Daha büyük bileşenler, daha farklı büyüklüklerde makaralarda saklanır. Bu yüzden çalışanlar kartı başka tipteki bir al ve yerleştir makinesine götürür. Bu bir öncekiyle aynı operasyonu yapar. Sadece bileşenlerin daha büyük boyutları nedeniyle daha yavaştır. Kartlar şimdi lehimleme fırınına doğru yola çıkıyor. Hassas kontrollü ısı derecesiyle 242 dereceye çıkarılır, eritilir ve soğutulur. Böylece tüm bileşenler kartla birleşmiş olur. Sonrasında her kart test edilir. Bu makine her bir bileşendeki sorunları belirleyebilecek şekilde elektrik verir. Kart test edildi onayını aldıktan sonra bir sonraki makineye ilerler. Burada ayrı devre kartları olacak şekilde kesilir. Bu sırada robotlar sayacın dijital göstergesinin montajını yaparlar. Plastik yarı daire bir gövdeyi alırlar, dikdörtgen penceresine ve sıvı kristalden bir gösterge ekler. Bir sonraki duraklarında bir robot, gösterge sistemini kullanarak bu sıvı kristal göstergeye devre kartını ekler. Sayaç gövdesini birleştirmek plastik taban levhasıyla başlar. İlk durakta alt kısma bir seri numarası verilir. Sonrakine geldiğinde taban levhası ters çevrilerek uzaktan bağlantı kesme anahtarının bileşenlere eklenir. Bu anahtar şirketin pek çok yerden gücü kesip verebilmesine olanak sağlar. Anahtarın koruyucu kapağı üzerine eklenir. Dışarıya çıkan tel devre kartına bağlanacak. Sonraki durağında anahtar kapağı üzerinden iki bağlantı ucu takılır. Bu fonksiyon kapatıp açma operasyonunun bir parçası olmanın yanında tüketilen enerjiyi ölçmenin de bir parçasıdır. Bu bağlantı uçları takıldığında otomatik bir tornavida anahtar kapaklarını güvenceye alır. Şimdi de sıra 3 devre kartından ilkinde. Bu bir ölçü bilgisi kartı. Tüketilen enerjiyi ölçer. Birim otomatik hattan çıkarılıyor ve bir çalışan birleştirmeyi yapıyor. Dijital göstergeli devre kartına bağlayıcı ekliyor, göstergeyi kuruyor, sonrasında göstergenin kartına anahtarın kablosunu takıyor. Ölçüm bilgisi kartı ölçümlerini gösterge devresi kartına gönderiyor. O da gelen verileri değerlendirip 3. devre kartına gönderiyor. 3. devre kartı da radyo frekansı ile bilgileri elektriği sağlayan kuruluşa iletiyor. Çalışanlar muhafazayı tamamen birleştirdiğinde açılmaması için metal mühür ekliyorlar. Her sayaç dikkatlice yapılan bir son testten geçiyor. Otomatik bir santral görüntüleme sistemini kullanarak göstergeleri teyit ediyor. Sayacın elektriği doğru olarak ölçmesinin ve gelen mesajları başarıyla iletip almasının kontrolünü yapıyor. Böylece sayacın ayarlarıyla oynamak geçmişte kalmış oluyor. Teleskoplar 400 yıl önce Hollandalı bir gözlük üreticisi tarafından icat edildi. Öncesinde insanlar dünyanın evrenin merkezi olduğuna inanıyorlardı. Aslında güneşin etrafında döndüğü teorisi sonunda daha gerçeğe yakınlaştı ve İtalyan gökbilimci Galileo'nun ellerinde teleskop gerçeği ortaya çıkardı. Modern teleskoplar ilk versiyonlarından çok daha öte bir teknolojide ve merceklerinden evrenin sırları çözülmeye devam ediyor. Bir aynalı teleskop ışığı aynaları yardımıyla yansıtır ve toplar. Üretim silindirik metal parçaların talaşlı imalatıyla başlar. Bunlar deflektörlerdir. Birbirlerine bağlandıklarında teleskobun işlemine müdahale eden parazit ışıkları engellerler. Daha fazla alet kullanarak bir alüminyum disk, janta benzer parçaları olan bir halkaya dönüştürülür. Örümcek denilen bu parça teleskobun ikinci aynasını desteklemek için kullanılan bir çerçevedir. Metal parçaları koruyucu oksitle kapladıktan sonra bu parçalar siyah boya dolu bir tekneye batırılıyor. Boya oksidasyona uğrayan gözeneklere girerek parçaların yüzeyini tamamen kapatıyor. Sonrasında bu kalıplanmış genleşme katsayısı az cam diskler teleskobun birincil aynası haline geliyor. Elmas kenarlı bir alet hesaplanmış bir eğimle dönerek camı az oranda içe bombeli hale getiriyor. Konkavlığı geliştirmek için bir çalışan, camı zımparalı koruyucu oksitle kapladıktan sonra bu parçalar siyah boya dolu bir tekneye batırılıyor. Boya oksidasyona uğrayan gözeneklere girerek parçaların yüzeyini tamamen kapatıyor. Sonrasında bu kalıplanmış genleşme katsayısı az cam diskler teleskobun birincil aynası haline geliyor. Elmas kenarlı bir alet

eğiminin ince ayarı yapılıyor. Sonrasında bir çalışan elde edilen yüzeyi çizikler açısından inceliyor ve ayarlanmış bir ölçüm aleti kullanarak konkavlık profilinin tam olması gerektiği gibi olup olmadığını incelemek amacıyla ölçüm yapıyor. Şimdi ise cam dönüyor ve bu sırada silindir şeklindeki bir kesici alet tam ortasında bir delik açmak için yaklaşıyor. Merkezdeki bu delik daha önceden gördüğümüz deflektörlerin sığacağı ve aynı zamanda teleskopta güvenli bir şekilde durabileceği boyutta oluyor. Sonrasında cam disk otomatik bir alet cilalamak için etrafında dönüp ovuştururken titreştirme işlemine tabi tutuluyor. Sonrasında bir çalışan cilalama diskine bir birleşim ekliyor ve camın yüzeyinde ileri geri hareketler yapıyor. Bu elle cilalama yüzeyi büyük ölçüde iyileştiriyor. Laboratuvarda bir teknisyen ana yansıtıcı camı bir sistem üzerinde karşılaştırıyor ve ebatların kesinliğini teyit ediyor. Cama bir lazer doğrultuyor. Bir bilgisayar yansıyan ışıkları analiz ediyor. Eğer açı bir insan saçının binde biri kadar bile kaymış olursa teleskoptaki görüntü bulanık olabiliyor. Cam artık aynalama işlemi için hazır. Cam ters şekilde bir vakum tankına koyuluyor. Az miktarda titanyum oksit, silikon monoksit ve alüminyum ekliyorlar. Tankı kapatıyorlar, bileşenleri sıkıca örtüyorlar ve sonrasında havanın çoğunu dışarı çıkartıp içeride kısmi boşluk yaratıyorlar. 6000 voltluk elektrotları aktifleştiriyorlar. Bu kıvılcımlar cam diskin üzerinde oluşan iyonlaşmanın parlaması. Bu iyon parlaması cam üzerinde geçmek bilmeyen atıkların yok olmasını sağlıyor. Çok ciddi bir temizlik yapıyor. Alüminyum, titanyum ve silikon paletleri ısıtıyorlar. Sonrasında bu malzemeler buharlaşıyor. Yoğunlaşan atomlar camın yüzeyine geliyor ve gösterişli bir ayna yüzeyi oluşturuyor. Bu son derece yansıtıcı kaplamayı yapmak sadece dakikalar alıyor. Bu teleskop aynası artık gökteki yıldızlardan ve gezegenlerden gelen ışığı yansıtmaya hazır. Sonrasında bir teknisyen lensleri birincil ayna için yerlerine yerleştiriyor. Göz merceğinin yerleşeceği bir mekanizmayı yerine koyuyor. Odaklanma için kadranlarını ekleyip bitiriyor. Birleştirdiklerini ters çevirip hassas aynayı da yerine koyuyor. Çevirmeli halkanın altına minder görevi görecek başka bir halka koyuluyor ki hiç çizilmeden takılabilsin. Teleskobun birincil aynası şu an güvenceye alındı. Üç parçalık deflektör birbirine ekleniyor ve teleskop aynasının merkezindeki dış çıkıntı yardımıyla bağlanıyor. Deflektör ve aynanın birleşimi teleskop tüpüne ekleniyor. Tüpün üzerinde zaten ikinci ayna var ve bu sayede birinci aynadan yansıtılan görüntüler büyütülüp görüntülenebilsin. Bu teleskobu hazırlamak yaklaşık 6 hafta alıyor. Ve teleskobumuz sonunda evrenin gizemlerini ortaya çıkarmaya yardım etmeye hazır durumda. Sizlere ilk önce pipo temizleyicileriyle neler yapabileceğinizi gösterdik. Sonrasında peynirlerin kralının nasıl maviye döndüğünü anlattık. Sonrasında akıllı sayaçları gördük. Onlar evinizde neler döndüğünü sizden daha iyi biliyor.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida.

0: Volcano.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
4: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
3: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
5: Bu var ya,
6: blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
10: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz mı?
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
16: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
17: Evet.
18: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? Balık kopyaları yapmak, gerçeğini yakalamaktan çok daha kolay. Alarm sistemleri. Alarmı bunun üzerine kuracağız. Hazır ambalajlı sandviçler. Ellerinizin ona ulaşmasına engel olan tek şey. Ve şamdan tutacakları. Böylece elinizi kullanmanız gerekmez. Ama önce... Eskiden balıkçılıkta o büyük yakalayış için hazırlanmış olurdunuz. Bugünlerde yakalamak ve salıvermek standart oldu. Bu yüzden trend daha değerli balığı yakalamak, kopyalamak, fotoğrafını çekmek ve salıvermekle gösteriş yapmak oldu. Bu çok daha insancıl ve siz salıverene kadar hala kaçmamış olan balıklarla övünebilirsiniz. Sadece balıkçılığı spor olarak yapanlar bu kopya balıkların müşterileri değiller. Marinalar, akvaryumcular ve deniz ürünleri restoranları da bunları böbürlenmek amacıyla alıyorlar. Bir kopya balık gerçeğinden çok daha insancıl bir alternatif olmasına rağmen bir adet gerçeğinin de bu kopyalar için hayatını feda etmesi gerekiyor. İlk aşama ölü balığı toprak ve çamur karışımıyla kaplamak. Kalıbın ilk yarısını oluşturmak için sanatçı karışımı yarı noktaya kadar yapar, sonra zemini temiz bir şekilde durular. Daha sonra kalıp sıvası kullanarak balığın tüm çevresinde ve yüzgeçlerinin altında kiriş oluşturur. İki yarım kalıbın birbirine doğru hizalanabilmesine yardımcı olması için 6 ya da 8 şerit yerleştirir. Sıvı sertleşince yüzgeçleri sabit durmalar için bağlar ve kaplama için içine reçine jeli döker. Bu malzeme bütün çetrefilli detayları ve ölçüleri alır. Jel kaplama sertleşince bağları söker ve fiberglasın zeminini kaplar. Ve bundan sonra fiberglas örtü küçük küçük parçalara ayrılır. Daha sonra kaplamanın tamamen doyduğuna emin olacak şekilde bir kat daha reçine uygulanır. Reçine sertleşince balığı diğer tarafa çevirir. Sıvıyı ayırır ve kalıbın diğer kısmını yapmak için bir önceki aşamaların hepsini tekrar eder. Yaklaşık 4 saatlik çalışmadan sonra kalıp nihayet bitti. Kalıbı yapan kişi balığı yerinden kaldırır ve yıkar. Artık takım kopyayı yapmak için kalıba dökmeye başlayabilir. Yapışmasını önlemek için boşluklara cila sürerler. Bütün ince detaylarını alabilmek için beyaz reçine jeli uygularlar. Bir dilimleme tabancasıyla parçalara ayrılmış fiberglas kaplamadan bir katman ayırırlar. Her yarım kalıptaki boşluklar boyunca reçine macunu uygularlar. Hizalama yerlerini kullanarak iki yarım kalıbı birlikte kapatırlar ve kenetlerler. Macun tamamlanınca mengeneyi açarlar, kalıbı açtıktan sonra fiberglas kopyayı çıkarırlar. Bir testere ile balığın ağzını keserler. Ağız yoluyla balığın içindeki boş kısmı poliüretan köpükle doldururlar. Sert köpük balığın ağzını, gözlerini, yüzgeçlerini şekillendirmek için katı bir zemin oluşturur. Yine bir testere aracılığıyla köpüğün fazlası temizlenir. Daha sonra bir zımparayla kaba kısımları zımparalanarak düzeltilir. Sonrasında kafanın iki yanına camdan gözler yapıştırılır. Ve reçine macunu kullanılarak kalıbı düzgün bir şekilde alınmış olan yandaki ve alttaki yüzgeçleri yapılır. Dişler ağzına yapıştırılır. Kalıbı yapan kişi lastik bir kalıp için gerçek balık dişi kullandı. Daha sonra o kalıbı kullanarak bu kopyanın plastik dişlerine şekil verdi. Şimdi balığı renklendirerek canlı hale getirecekler. Önce bir boya tabancası kullanarak gri astar atacaklar. O kuruduktan sonra beyaz bir zemin atacaklar. Onu da gümüş rengi takip edecek. Bir boya tabancasıyla
Bir işçi ustaca üzerindeki gölgeleri ve çizgileri yapacak. Son dokunuşsa yapay bir kırmızıyla solungaçları şekline uygun olarak hazırlayıp yerine yapıştırmakla tamamlanacak. 5 saatlik bir kalıba dökme ve boyama çalışmasından sonra bu değerli av gösteri için hazır. Aynı zamanda gerçeğiyle aynı boyutlarda, hatta ölçekli bir model demek bile mümkün. Siren sistemleri 2. Dünya Savaşı sırasında olası bir hava saldırısında uyarı amaçlı kullanılmaktaydı. Başlarda bu iniltili efekt hava kuvvetleri tarafından uyarı amaçlı yapılmıştı. Bugünün siren sesleri çok daha yüksek teknolojinin ürünü ama hala tehlike anlamına geliyor. Yüksek binalardan ve kulelerden siren sesleriyle etraftaki topluluklar sel, afet ya da yaklaşan kasırgalar konusunda uyarılıyorlar. Günümüz sirenleri hem uyarı tonları hem de sesli uyarılar yapabilmekte. Ve dünyanın herhangi bir yerinden uzaktan kumanda edilebiliyorlar. Tipik bir alarm sisteminin uyarı tonu ve sesli uyarısı kilometrelerce uzaktan duyulabilir. Amfilerin trafolarıyla üretim başlar. Bir işçi trafonun ilk bobinini yapmak için plastik bir bobinin etrafına kalın yalıtımlı bakır kabloları dolar. Aralıkları yok etmek için kabloları sıkıştırır. Sıkı bir dolama manyetik bir alan elde etmek ve bunu ikinci bobine iletmek için çok önemlidir. Birinci bobinin etrafına yalıtımlı bandı dolar ve ince kabloyu ikinci bobini elde etmek için etrafına sarar ve onu da daha fazla yalıtımlı bantla kaplar. Daha sonra hızlı bir el becerisiyle bobinin merkezinde bir çekirdek oluşturmak amacıyla metal yalıtkanlarını istiflerler. İçine daha küçük metal yalıtkanlarını yerleştirirler ve bu kütleyi iyice sıkılaştırır. Bunları yerine yerleştirirler ve şimdi trafo bobinleri arasında enerji akımına yardımcı olacak yoğun metal çekirdeklere sahipler. Mineli bir kaplama ve ses için montajlanmış kablolarla bu siren artık hazır. Bilgisayar tarafından kontrol edilen bir makine siren kabininde kullanılmak üzere alüminyum bir panelde delikler açıyor. Bir robot paneli bilgisayarlı bir bükme makinesine taşıyor. Başka bir robot paneli mengeneye aktarıyor ve hidrolik basınçla mengenenin tersi yönünde büküyor. Bu şekilde sirenin arka ve yan kısımları yapılıyor. Bu aynı zamanda uçları da kapatıyor. Kabin kapağının montajı için köşeleri oluşturuyor. Bu bilgisayarlı sistem bir dakikadan az sürede bütün bu kaplamaları yapıyor. Robot daha sonra siren kabininin bir parçasını bir nakil aracına aktarıyor ve parça montaj için bir sonraki istasyona götürülüyor. Bu arada bazı kabin konsolları yıkama alanındalar. İlerledikçe sabunlu bir spreyden geçip durulanıyorlar. Kurulamadan sonra parçalar toz boya odacığına alınıyor. Burada kuru toz boya uygulanıyor. Konsollara bu işlem 8 otomatik, 2 manuel makineyle yapılıyor. Boya metale elektrostatik yüklemeyle atılıyor. Ama bu aşamada kir gibi üzerinden çıkarılabilir. Fırınlamak boya zerreceklerinin zemine güzel bir boya içeriği şeklinde oturmasını sağlıyor. Bu işçi şimdi siren sistemlerini kontrol noktasına sokuyor. Bu kontrol noktası siren sisteminin 16 kayıtlı mesaj ve adres bilgilerini düzene sokuyor. Bunu kabin kapağından içeri sürüyor. Sırada amfi panosunun ve daha önce montajını gördüğümüz trafonun amfi ile tamamlanması var. Tamamlanan amfiyi kabine yerleştiriyor ve kontrol panosuna bağlıyor. Bu siren sisteminde 5 amfi var. Kuledeki her hoparlör için bir tane. Bunu bir kontrol pedi ile donatıyor ve sonra 1500 tonluk basınçla sıcak sıvı plastiği kalıba enjekte ediyor. Daha sonra plastik soğuyor ve basınç yeni hoparlör parçaları için geri çekiliyor.
Hoparlör parçaları bir araya getiriliyor. Siren sesinin yayılacağı ekran yükleniyor ve üstü plastik bir parçayla kapatılıyor. Her siren hoparlörüne 400 wattlık sürücüler yükleniyor. Bir siren kulesinde ne kadar fazla hoparlör varsa o kadar uzağa ulaşabilirler. Çok güçlü olanları kilometrelerce uzaktan duyulabilir. Acil durum araçlarında etraflarındaki araçları uyarmak için bu sistemlerin çok daha küçükleri kullanılır. Ve konsept basitçe aynı şekilde acil ilgilerini çekmektedir. Birazdan şamdan tutacaklarıyla bir mumu bir ucundan yakacağız. Ve atıştırma seviyorsanız size hazır ambalajlı sandviçlere nasıl yapıldıklarını göstereceğiz.

0: bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
14: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
15: Ama bir mucizeye gerek var.
14: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
15: İşte bu Fairy mucizesi.
14: Fairy 30 dakikada mucize.
16: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
17: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
18: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
17: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
19: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
17: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
19: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

Tekrar hoş geldiniz. Modern dünyada zamanınız kısıtlıysa hazır yemek bir gelenek haline gelir. Bu durumda süpermarketlerden tutun da küçük bakkallara hatta petrol istasyonlarına kadar her yerde gelecek aç müşteriler için paketlenmiş hazır sandviçler görmek oldukça sıradandır. Peynir ve jambon, peynir ve domates, kızarmış pirinç. Hazır olarak bulabileceğiniz sandviç çeşitlerinden bazıları. Bayi sahipleri ne tür sandviç istediklerini ilettikten sonra fabrikada bu siparişe göre bir üretim hattı oluşturulur. İlk adımda ekmekler otomatik bir makineye yüklenir. Bunu yaparken dilimleri de inceleyip sorunlu olanları ayırırlar. Makine ekmek dilimlerini ayırır ve bir silindirde ekmeklere belirli bir miktarda yağ sürer. Daha sonra yağlanmış ekmek dilimleri üretim hattına gönderilir. İlk olarak otomatik bir püskürtücü ekmeklere bir miktar mayonez sıkar. İşçiler soğuk mezeler ve rendelenmiş peynir gibi ana malzemeleri elle koyar. Hazırlama bölgesindeki işçiler dilimleyiciye jambon kalıpları yükler. Fabrikadaki makineler jambonun istenilen büyüklük ve incelikte olması için ayarlanır. Dilimler sandviçlere yerleştirilmek için üretim hattına gönderilir. Bir sonraki aşamada sandviçler kapatılır. Ve ikili gruplara ayrılır. Hat onları mekanik bir kesiciye ulaştırır. Kesici karşılıklı bir testere işlevi görür. Sandviçler ilerlerken dikey bıçaklar da yüksek hızda çalışır. Her bir taraftaki yarım ekmekler tek bir sandviçte paketlenir. Çok büyük miktardaki üretimler tam otomatik üretim hatlarında yapılır. Ekmekleri tutan robot onları hareketli bir banda yerleştirir. Tabak şeklindeki bölümler, ekmekleri sıralar ve sandviç malzemelerini boşaltacak hortumlar için simetrik olarak ayarlar. Burada yumurta salatalı sandviçler yapılıyor. Her saniyede bir hortumdan mayonezli yumurta boşalıyor. Bir sonraki istasyondaki robot kollarda emici silindirler bulunur. Bunlar boş dilimleri alıp diğer dilimin üzerine koyar. Sırada yüksek frekanslı bir bıçak var. Yüksek ses dalgalarının ürettiği titreşimi kullanarak sandviçleri ikiye böler. Bu kesim metodu daha keskin kenarlar ortaya çıkarır. Sonra robot kollar her bir sandviç yarısını alıp döndürdükten sonra diğer yarının üzerine koyar. Bir robot bitmiş 4 sandviçi oradan alır ve onları paket ve etiket kısmına götürecek olan üçgen bir plastik tepsiye koyar. Yarı otomatik üretim hattında ise işçiler sandviçleri elle dizer ve onları kartondan yapılmış paketlere koyar. Taşıma bandı sandviçleri kutuların kapağını itip yüksek ısıyla mühürleyecek bir makineye getirir. Sandviçler üretim sonrası 12 saat içinde raflardaki yerini alır ve 3 gün boyunca tazeliklerini korur. Satılmayan sandviçler geri götürülür ve bir sonraki üretimden çıkanlar onlarla yer değiştirir. Satış döngüsü bu şekilde devam eder.
Mumlar elektrik aydınlatmasının icadından önce evlerdeki vazgeçilmez malzemelerdendi. Alevleri yansıtmak ve ışığı daha uzağa iletmek için parlak tabanlıkları olurdu. Ortaya çıkmaları bir zorunluluk sonucu olabilir ama mumların artık estetik yönleri ön planda. Kıvrak hatları olan şamdanlar ev dekoruna büyük katkı sağlıyor. Üzerlerinde yanan bir mum olduğunda ortam gittikçe güzelleşiyor. İşte bu yüzden şamdanlar hala kullanımda. Bu şamdan ilk olarak kolay bir diskten ibaret. Önce üzerine şirket arması yapılıyor. Disk normal tornanın daha değişik bir versiyonuna yerleştiriliyor. Bu işlem şamdanın alt kısmı için çok önemli. Sürtünmeyi azaltmak için bal mumu tarzı bir kayganlaştırıcı sürülüyor. Bu sayede metaller çok daha hızlı dönebiliyor. İşçi, diskin tornanın şeklini alabilmesi için parmak şeklinde bir aletle baskı uyguluyor. Buna dönme süreci deniyor. Dümdüz bir diskin gerçek şamdan altlı halini alabilmesi için en önemli süreç. Seviyeyi eşitlemek için kenarları düzeltiyor. Ahşap bir aletle tabanı iyice şekillendiriyor. Alt kısım olduktan sonra bir kenara alınıyor. Şimdi de tornanın farklı bir bölümünde daha küçük bir diskle çalışıyor. Bu disk şamdan halkası olacak. Mum ışığını yansıtması ve damlaları yakalaması için halka genişletiliyor. Gördüğünüz torna başını kullanarak hoş bir şamdan üstü elde ediliyor. Bir sonraki işçi de şamdanın direği için bir miktar kalay eritiyor. Eriyen alaşımı bir kalıba döküyor ve kalay kısa sürede sertleşiyor. Kalan kısmı döküp kalıbı açıyor. Ve ortaya şamdanın altına birebir uyum sağlayacak olan şamdan direği çıkıyor. Kalayın içerisinde sertleşmesini sağlayan kanala yağlı kanal deniyor. Bir sonraki bölümde bir işçi şamdanın üzerinde kalan kalıp lekelerini temizliyor. Ayrıca yüzeyi eşitlemek için kazıma ve törpüleme de yapılıyor. Sol taraftaki şamdanın üzerinde temizlenemeyen çıkıntıları görebilirsiniz. İşte bu da sonraki hali. Başka bir işçi de fazla kenarları kesip en son aşamaya geçişi kolaylaştırıyor. Çıkan fazlalıklar daha sonra kullanılmak üzere eritilecek. Bir sonraki aşamada şamdan direği mengeneye koyuluyor. Bir matkap ucu şamdanın içine oyuyor. Bu oyukluk sayesinde şamdanın üst ve alt kısmı kusursuz bir şekilde birbirine bağlanacak. Zımpara makinesine karşı sabit durması için direğin içinden ince bir çubuk geçiriliyor. Bu işlem şamdanın üzerinde kalan son kusurları da yok ediyor. Ve sonuçta pürüzsüz bir yüzey ortaya çıkıyor. Şimdi sırada şamdan parçalarını birleştirmek var. Direkle üst kısım üst üste koyulup birbirine lehimleniyor. İnce bir metal alaşım eridikten sonra yapıştırıcı işlevi görüyor. Şamdanın alt kısmı yerleştiriliyor. Direğin oyulan ucunu ıslatıp birleştirme işlemi için alt kısmın üzerine yerleştiriyor. İki parça lehimlenirken pürüzler de alevle gideriliyor ve lehime devam ediliyor. Son olarak şamdan sabunlu suya batırılıyor. Bu sayede kalıntılar gidiyor ve metal sertleşiyor. Cilalama işlemi için şamdan, üzerinde parlatıcı olan pamuklu bir çarka bastırılıyor. Pürüzsüz bir kalay şamdan, bu şekilde neredeyse gümüşe benziyor. Konu şamdan olduğu zaman, iki her zaman birden daha iyidir. Yani sırada öteki çift var. Birlikteyken çok daha fazla parlıyorlar. İyi geceler.
Evet, bir balık kopyası yaparak sizi balık yakalama derdinden kurtardık. Ve duyu ve görüşe hitap eden bir sirenin nasıl yapılacağını gösterdik. Tabii bu arada hazır sandviçlerle iştahınızı da açtık. Tabii içlerinde sahte balık falan yok.

0: Kano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet. Yaşanacaksa,
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa, yaşanacak.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
5: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
4: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
8: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
9: Aramaya devam etmelisiniz.
8: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
10: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
11: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
13: Aman tanrım.
10: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Siz...
1: Bu umduğumuz test sürüşü olmadı.
2: Ne korkunç bir deneyim.
1: Polonya'ya hoş geldiniz. Komünist dönemde araba tutkunlarının kabusu olan ülkedeyiz. Nasıldı peki?
2: Nasıl mıydı? Berbattı. Gürültülü, engebeli. Frenler çalışmıyor. Yani çok rahatsız edici ve gürültülü. Ve baca gibi tütüyor. Bu Doğu Alman Trabantlerinden birini almak isteseydiniz 7 ile 10 yıl arası beklemeliydiniz.
1: Bu yerli Efeso Polonezini kapmak da hiç kolay değildi o dönem. Bu Polonezi almak için yaklaşık 47 aylık maaşınızı biriktirmeniz gerekiyordu. Öte yandan bu araba o dönemde ülkenin başbakanının makam arabasıydı. Ancak tüm bunlara bir alternatif de vardı. Çünkü Polonyalıların çok daha uygun fiyatlı bir arabaya binebilmeleri için piyasada tek bir seçenek bulunuyordu. Ve işte biz de onu alacağız. İngiltere'yi baştan başa gezip yüzlerce arabayı restore ettikten sonra yeni maceraya atılma zamanı. Şuna bak, aslan yelen varmış.
2: En azından benimki renkli. Bak seninki hala siyah beyaz.
1: Ve şimdi küresel bir maceraya atılıyoruz. Dünyanın en ikonik arabalarını bulmaya çalışacağız. Şu sesi dinle. Yerel araba satıcılarının yardımıyla satıcılar siz misiniz?
3: Evet.
1: Ulusal hazineleri kurtaracağız.
4: Bunun altı beklediğimden iyi durumda.
1: Biraz euro ve dolar kazanacağız. Artık sizindir. Tebrik ederim.
5: Teşekkür ederim.
1: Biraz da Polonya parası. Üstü açık bir araba. Şuna bak. Bu çocukluk hayalimdi. Oho. İşte buradayız, Polonya'da. Burası bizim için uygun bir avlanma alanı.
2: Bunu sana söylememiş olabilirim. Ama lehçem çok iyidir.
1: Bir dakika, ciddi misin?
2: Hayır, şakaydı. Tek kelime bilmem. Tek kelime bile.
1: Hint Tobli. Tak. Tak diyebilirsin. Tak, evet demek. Jin Dobri de merhaba. Ya da iyi günler. Jinkoye. Teşekkür ederim ya da çinki. Teşekkürler. Evet. Şu anda Varşova'nın yaklaşık 1,5 saat uzağındaki Wódź isimli kasabadayız.
2: Wódź. Nasıl yani? V-U-D-Ç mi? Wódź.
1: Şey hayır. L-O-D-Z diye yazılıyor.
2: Bunları nereden biliyorsun?
1: Boş ver onu ama Polonya'nın en ikonik arabasını uygun fiyata alabilmek için harika bir yer. Bunun her dakikasından keyif alacaksın. İkimiz için lezzetli bir şey ayarladım. Benim gizli kozum.
2: Bakalım neymiş?
1: Fiyat 126. Evet, Polonya'nın meşhur mütevazı küçük fiyatı. Komünist dönemde Polski fiyat 126 sıradan insanların alabileceği birkaç arabadan biriydi. Polonya'da üretildi ve çok sevilmişti.
2: O bir kere İtalyan arabası.
1: Biliyorum.
2: Neden şu an elimizde dondurmayla... Riviera'da araba sürmüyoruz.
1: Çünkü İtalya'da fiyat 126'yı Polonya'da olduğu kadar sevmiyorlardı. Burada bir kült haline geldi. Kendi takma adı bile var. Ona Maluk diyorlar. Bu da küçük adam veya ahbap demek oluyor. Burada 3 milyondan fazla satıldı ve günümüzün yüksek teknolojili otomobil endüstrisine rağmen bu ulusal hazineyi hala bağrına basan büyük bir Maluk hayran kitlesi var. Çok heyecanlıyım. Son serilerden biri. 1991 model ama sadece 36 bin kilometre yol yapmış. Yani çok düşük kilometrede. Ama bu kolay olmayacak çünkü fiyatı 3000 dolardan başlıyor. Üst segmentlerse 6000 dolara kadar çıkıyor. Yani bu sefer bunu alıp üzerinden kar etmek hiç kolay olmayacak. Çok mücadele edeceğiz, tamam mı? Arabayı satan çift Wódź'un eteklerinde yaşıyor. Ancak İngilizceleri Elvis'in lehçesinden hallice. Bu yüzden fiyat 126 sahibi arkadaşım Martin bize tercümanlık yapacak. Martin, merhaba dostum.
0: Merhaba.
1: Tanıştırayım, bu Elvis.
2: Nasılsınız?
0: Memnun oldum.
2: Ben de.
1: Demek senin araban bu.
0: Evet öyle.
2: Güzel tekerlekli.
0: Sizin muscle car'lar gibi.
1: Evet, küçüklerinden.
0: Evet.
1: Öyle değil mi?
0: Sadece V8 motorları özlüyorum.
1: Demek öyle, peki. Bunu modifiye etmiştin değil mi?
0: Evet, kapasitesi artırıldı. Karbüratörü değişti. Bir sürü modifikasyon ve gürültülü bir egzoz.
1: Gidip bizimkini görelim.
0: Tamam.
1: Yolu gösterir misin? Nerede?
0: Evet, bu tarafta.
2: Ön tampon çıkık.
1: Evet, ben de gördüm. En azından hala 4 lastiği var. Sen Arta olmalısın.
0: Evet.
1: Çin Dobri.
2: Merhaba, Elvis.
3: Çek Arta.
1: Pekala. Arta sadece 36 bin kilometre yaptığı söylendi. 136 bin falan demek istemedin. Öyle değil mi?
5: Auto było zakupione.
0: 36'da garanti
1: 36.
0: veriyor.
1: Tamam, sadece kötü deneyimlerim oldu. Evet.
2: Bunun da olmuş değil mi?
1: Evet.
2: Bu da ne? Boya mı, yağ mı?
1: Bu yağ. Gözyaşı gibi.
2: Ağlıyor, evet.
1: Bunlar gözyaşı. Siyah gözyaşı. Pekala Martin. Motora bakmamızda sakınca var mı diye sorar mısın?
2: Vay. Oh.
1: Çok üzgünüz.
0: Evet, kırıldı.
1: Evet, biz bunu kırdık bile.
0: Tamam, satıldı.
1: Evet. Bir şeye dokundun Elvis, tek bir şeye. O da elinde kaldı.
2: Listeye ekle.
1: Evet. Vay canına.
2: Her yerde yağ sızıntısı var.
1: Her yerde. Polonya 126'yı çok sevmiş olabilir. Ancak bu küçük maluka duyulan aşk çabuk sönmüş gibi. Umarım daha büyük şeyler görmeyiz.
2: Alt kısım iyi görünüyor. Arabaların paslandığı ilk yerlerden biri koltuk kızaklarının altındaki zemin tablalarının olduğu yerdir. Burada küçük bir yüzey pası var ama o da normal.
1: İç kısım bana da iyi gibi geldi. Koltuklar da güzel.
2: Koltuklar şu ana kadar gördüğüm en iyi kısım.
1: Evet.
2: Direksiyon simidi de iyi durumda.
1: Pekala. Olumlu yönlerine bakalım şimdi. İç kısım bayağı güzelmiş.
2: Çalıştıralım mı?
1: Anahtarı üstünde. Çevir bakalım.
2: Hazır ol.
1: Ses normal. Motor biraz zorlayınca gayet iyi gibi.
2: İyi başlangıç, evet. Hadi devam et. İşte böyle.
1: Şunu dinle. Gayet güzel. Evet.
2: Yağ ışığı yanmıyor. Yani motorda hala yağ var. Bu iyi.
1: Gördün mü? Gözümüze girmeye başlıyor. Sesi fena değil bence. Motor sesi yumuşak. Kötü titremiyor.
2: Kapatıyorum.
1: Evet, kapat. Tamam. Şimdi dışarı çık. Çünkü gördüğüm her olumlu şeye iyimser yaklaşacağım. Evet, bana mı öyle geliyor yoksa bu küçük maluk arkadaş şu anda bize mi sesleniyor? Bizden onu kurtarmamızı istiyor, yalvarıyor.
2: Birini kurtarması lazım. Bence olumlu yönleri çok fazla pas yok. Aslında hiç görmedim. Bu olumlu çünkü bunlar genelde paslanır. Tabii sorunları var. Yani benim için sorun şu. Yapılacak çok işi var. Satın alacağımız fiyat üzerinden kâr eder miyiz bilmiyorum. Ve bunun için tam olarak neler yapmamız gerekiyor bilmiyorum.
1: Şey, bırakalım araba bize söylesin. Bir test sürüşüne çıkalım ve yolda her şeyi görelim.
2: Evet, bunu süreceğim için çok heyecanlıyım.
1: Öyle mi? Tamam, güzel.
2: Harika.
1: Tamam o zaman dostum, başlıyoruz. Bunu ilk defa mı sürüyorsun?
2: Harikaymış. Evet, bu ilk 126 sürüşüm.
1: Peki hayallerindeki gibi miymiş?
2: Hayır.
1: 652 cc motoru var. En iyilerinden. Yokuş aşağı süper gider. Sıfırdan 60'a 45 saniyede. Buna bayılacaksın.
2: Bu çok komik.
1: O zaman şimdi bana bu arabanın ne sorunları olduğunu söyle, hadi.
2: Süspansiyon...
1: Tahmin ettim.
2: Yenileri nasıl bilmiyorum ama bu fazlaca yumuşak.
1: Evet, haklısın. Bundan daha sıkı olmalı.
2: Dış kısmındaki sorunları da biliyoruz. Tampon sarkıyor, yan ayna düştü.
1: Gösterge panelinden duman çıkıyor. Şuna bak. Işıklardan baksana.
2: Evet.
1: Hem de çok fena. Devre anahtarı yanıyor. Gördün mü?
2: Küçük bir sorunumuz var. Alev alırsa kendimizi kurtarmadan önce görüntü alalım.
1: Evet, haklısın.
2: Kurtulacağız.
1: Hiç olmazsa program hatalarına ödül veren o şovdan biraz para alırız, değil mi? Jean Dobry.
2: Merhaba.
1: Cinquea. Tüm bunlara rağmen arabayı alıyoruz, öyle değil mi? Ne yapıyoruz? Ne yapacağız bununla? Şimdi sıkı dur. Bu arabayı alabiliriz. Fiyatı 15 bin sterlin değil. Tanrı'ya şükür. Sadece 15 bin zloty. Yani yaklaşık 3 bin dolar.
2: Yine de bence delilik.
1: Öyle.
2: 3 bin.
1: Ah, aman Tanrım. Bu acıttı. Eğer işimizi doğru yaparsak burada da satabiliriz. Ve eğer fiyatı 5 bin sterline kadar çıkarabilirsek, yani zloty olarak ne kadarsa, bence buna değer. Bence bu kumara değer. Bundan para kazanabiliriz. Ne dersin?
2: Bu şimdiye kadar yaptığım en çılgınca şeylerden biri.
1: Yine de harika, öyle değil mi?
2: Hadi yapalım.
1: İyi değil mi?
2: Hadi yapalım.
1: Hadi yapalım, geri dönelim. Hadi. Arabayı satın alıp onu kurtaralım. Şimdi tek yapacağımız sıkı bir pazarlık.
2: Ama söylemek yapmaktan kolaydır. Çok iyiydi.
1: Evet, biri daha gelmiş.
3: Natalie.
1: Natalie ve bu da...
3: Susanna.
1: Merhaba Susanna. İnanılmaz. Bir haftalık değil mi?
3: Evet.
2: Yepyeni.
1: Tebrik ederim.
3: Teşekkürler.
1: Sanırım bu küçük arkadaş bizimle biraz konuştu ve onu kurtarmamız gerektiğini söyledi.
2: Yapılacak çok iş var ama senin işlerinle karşılaştırıldığında hayır, aslında hiçbir şey tabii.
1: Arabanızı alacağım için şimdiden üzgünüm. Öyle bakma lütfen. Pişman etme beni.
3: Sorun değil.
1: Gerçekten iyi bir numara. Çok başarılısın. Pekala. 14.900 zloty.
3: Tamam, olur.
1: Tamam mı?
0: Evet.
1: O zaman hayırlı olsun ve teşekkür ederiz.
3: Teşekkür ederiz
1: Arta.
0: Teşekkürler.
1: Sana da aferin Martin.
0: Artık üretim sonu serilerinin vitrine çıktığı etkinliğe de katılabilirsiniz. Orada çok araba
1: öyle
0: var.
1: Öyle mi?
2: Vay canına.
0: Evet.
1: Öyle mi?
0: 300'e yakın araba bekliyoruz.
1: Öyle evet mi? Bana detayları ver çünkü buna kesin gideriz. Tamam. Harikaymış. Otomobilin çok işi olsa da 126 hala bir efsane olduğu için Polonya'da parça veya uzman sıkıntısı yaşamayacak olmamız harika.
2: Ve yaklaşık 3 saat uzaklıkta Krakow'un eteklerinde Mike bana bir garaj ayarladı. Galiba burası. Burası tam olarak Mike'ın bana gelmemi söylediği yer. Terk edilmiş eski bir tersaneye benziyor. Ne garip bir yer. Gerçekten çok garip. Burası olmalı. Girip bakalım. Evet, şurada biri var. Şu beyefendiye bir soralım. Umarım İngilizcesi vardır. Merhaba, ben Elvis.
6: Koman Marçi, nasılsınız?
2: İyidir. Neredeyse kayboluyordum.
6: Gerçekten mi?
2: Bir arkadaş fiyatımız üzerinde çalışmak için buranın adresini verdi.
6: Evet, bence seveceksiniz çünkü burası aradığınız yer.
2: Ama pek araba atölyesine benzemiyor.
6: Burası 80'li yılların başında Fiat 126 için yakıt deposu üreten eski bir fabrikaydı.
2: Burada mı?
6: Evet evet, burada kesinlikle.
2: Vay canına.
6: Burayı birkaç yıl önce 126 Evolution'dan meslektaşımla birlikte satın aldık ve bu arabaları tamir ediyoruz.
2: Bu harika. Atölyeyi görebilir miyim?
6: Evet, lütfen. Beni takip edin.
2: Teşekkür ederim.
6: Bu Powell.
2: Merhaba, memnun oldum.
7: Ben de öyle.
2: Yani Fiat 126 kulübündekiler buraya gelip arabalarıyla çalışabiliyorlar, öyle mi?
6: Evet, öyle. Arabaların tamiratlarını burada yapıyoruz.
2: Aletleri ödünç alabilir miyim?
7: Elbette.
2: Harika. Tabii yardım da gerekecek. Olur mu?
7: Olur.
2: Harikasın. Bu atölyede çalışmak için ihtiyacım olan her şey var. İlk sırada kabus yağ sızıntıları. Bu şimdiye kadar gördüğüm en kirli, yağlı ve pis motor bölmelerinden biri. Bu sızıntıların Normal mi yoksa daha ciddi bir sorun mu olduğunu belirlemek için motoru arabadan çıkarmamız gerekiyor. Bakalım neler olacak.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
4: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
3: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil her zaman daha iyisini isteyenlere.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
10: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
9: Bir fırsat.
11: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet.
14: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Dünya turumuz bizi Bolonya'ya getirdi.
1: Tramvaylar.
0: Ben de onu düşünüyordum. Tam U dönüşü yaparken köşeden bir tane çıksa pat diye içimizden geçer. Bu ülkenin küçük ulusal hazinesi Fiat 126'ya büyük umutlar bağlamış durumdayız.
1: Bu küçük dostumuzun acilen ilgi ve bakıma ihtiyacı var. Uzun zamandır kaderine terk edilmiş durumda.
0: Elvis atölyede ellerini kirletirken ben de 126'mızda mükemmel görünümü yakalamak için Wood şehrini turluyorum. Ah, bakar mısınız? Evet, doğru yere geldim. Harika değil mi? Bu maluk araba buluşması 2000 yılında üretimin durmasından bu yana her yıl devam ediyor. Herkesin bir araya gelip 126'larla ilgili her şeyi onurlandırdıkları bir mabet gibi. Burada çok farklı tatlar var. Modifiye edilmiş veya orijinal arabalar, yarış arabaları görebilirsiniz. Bunun arkasında bir kamp karavanı var. Yani birileri bu işi çok ciddiye almış. Karıma 126 ile kampa gideceğiz desem beni hemen boşar. Merhaba.
2: Merhaba.
0: Polonya'da 126'yı nasıl söylüyorsunuz?
2: 126.
0: Ah, mümkün değil. Tekrar söyle, yavaş yavaş ama. 126.
3: Evet. Aa, çok güzel.
0: 126. Bazıları orijinal, bazıları modifiyeli ve bazıları da hafif bir mühendisliğe ihtiyaç duyan arabaların çeşitliliği gerçekten inanılmaz. Bu arkadaşın şanzımanında sorun var ama kimsede kriko yok. Beraber kaldırmaya karar verdiler. Hadi o zaman çocuklar, devam edin bakalım. Evet, gerçekten yapıyorlar. Resmen arabayı yan yatıracaklar. Altına daldı, altına girdi. Elvis'in bundan ilham alması gerek. Bu inanılmaz. Pazartesi, salı ve çarşamba gelip benimle çalışır mısın? Harikasın. Evet. Evet, bunu evde denemeyin çocuklar. Ve şimdi 126'mız için doğru görünümü bulalım artık. Adın ne?
4: Yanek.
0: Yanek, memnun oldum.
4: İngilizce'de John.
0: İngilizce'de John. Şimdi bu çok ilginç Yanek. Çünkü senin araban daha orijinal.
4: Bence en iyi arabalar orijinali korunanlar. Tabii bazı küçük modifiyelerle.
0: Jeremy Clarkson diye imzaladım. Burada en ilginç bulduğum şey arabalardaki çeşitlilik miktarı. Demek istediğim şuna bakın. Bu neredeyse orijinal bir araba. Ama iç kısmı daha güzel. Jantları çok hoş. Fiat'tan alınmışlar. Ama bir de bunun gibi arabalar var. Çok süslü. Bunları görünce Elvis'le birlikte ne yapacağız diye düşünüyorum. Çünkü kauçuk tampon modelleri bile var. Ve sonra affedersiniz, bakın, daha orijinal bir görünüm için krom tamponlu olanlar. Cinque. Umarım Elvis çalışıyordur.
1: Şanzıman yuvası kırılmış. Değiştirilmesi gerekecek. Ve toz körüğü de yarılmış. İş listesi her geçen saniye uzuyor. Ama asıl endişem tüm bu yağ sızıntılarının kaynağını bulmak. Külbütör kapağının etrafında yağ birikintileri var. Bu iyi değil. Tamam. Bu iyi değil. Yağın sızdığı yer burası. Bu yağ keçeleri itici çırılmış. Değiştirilmesi gerekecek. Ve toz körüğü de yarılmış. İş listesi her geçen saniye uzuyor. Ama asıl endişem tüm bu yağ sızıntılarının kaynağını bulmak. Külbütör kapağının etrafında yağ birikintileri var. Bu iyi değil.

0: dönmüş ve deforme halde. Bunları değiştirmenin tek yolu motorun kafasını sökmek. Yani saptadığımız bu sorunlarla birlikte arabanın çıkardığı işler devasa boyutta.
1: Elvis'in eli ayağı birbirine dolanırken ben de Woods'ta 126'mızın neye benzemesi gerektiğini çözemedim. Çok fazla seçenek var ve tavsiye gerekiyor. Bu arabayı tanıyorum. Şuna bak. Nasılsın dostum?
2: İyiyim, sen?
1: Martin, sana danışmak istedim. Buradaki arabaların çeşitliliği beni çok şaşırttı. Aslında ikilemde kaldığım tek şey şu bizim arabayı ne yapacağım? Yani orijinal halde mi tutayım yoksa modifiye mi edeyim? Nasıl bir yol izlemeliyim? Bana yardımcı olabilir misin bu konuda? Ne yapmam gerek?
2: Bu çok hassas bir konu. Çünkü arabayı orijinal tutmak daha kolay bir yol. Bu yüzden... Kimse sana gücenmez, merak etme.
1: Orijinali güzel.
2: Evet, ama güzel bir modifiye ile dikkat de çekebilir. Herkesin gözü ona takılabilir. Kalabalığın arasından sıyrılır ama bunun aşkla yapılması gerekiyor. Bence en zor yanı bu, kesinlikle.
1: Teşekkür ederim dostum, çok yardımcı oldun.
2: Hoşça kal.
1: Üstü açık araba. Şunlara bak. Bunlar nadiren çıkar. Güzelmiş, beğendim. Bir Fiat 126'ya yapılabilecek her şeyi gördükten sonra Martin'in tavsiyesine uyup arabamızı orijinal tutmaya ve birkaç ufak ekleme yapmaya karar verdim. Şunların tavanına bakın. Bakın, port bagaj. Hepsinde port bagaj var. Bu yüzden bizim de bir tane almamız gerekecek. Ah, harika arabalar, harika insanlar ve 126'mızı nasıl satabileceğimize dair harika fikirlerim var. Pekala, Elvis'in yanına dönüp öğrendiklerimi anlatsam iyi olacak. Tamam, herkes beni takip etsin. Bu en iyi ulaşım şekli. Buraya gelmek için tek yol bu.
0: En azından biri çok çalışıyor. Krakow'da yağlı motoru temizledim ve sızıntı yapan itici çubuğu keçelerine erişmek için silindir kapağını çıkardım. İçerideki itici çubuklar hareketi eksantrik milinden supaplara aktarır. Bu nedenle düzgün bir şekilde yağlanmaları önemli. İşte 10 adet yepyeni itici çubuk keçeleri. Eskilerle karşılaştırırsanız bunun itme çubuktan çıkan yağı tutamaz hale geldiğini ve bu nedenle değiştirilmeleri gerektiğini çok net bir şekilde görebilirsiniz. Silindir kapağından önce yeni bir kapak contası da takacağım. Kafa ve külbütör mili takılıyken sızdıran külbütör kapağı contasını da değiştirebilirim. Tamam, işte oldu. Yepyeni külbütör kapağı contası. Uyumlu birkaç yedek conta daha geldi. Ama sonunda motorda yağ sızıntısı tamamen bitecek. Bugün çok çalıştım. Bu arada Mike şehre döndü ve bana soğuk bir içecek sözü verdi. İşte burada. Merhaba dostum.
1: Merhaba. Ne var ne yok?
0: İdare eder.
1: İşte sana söz verdiğim
0: gibi. Evet, gördüm. Şerefe.
1: Bu arada çok heyecanlı bir gün geçirdim.
0: Peki neler öğrendin?
1: En çok dikkat çeken arabalar retro görünümlü olanlar. Plastik yerine krom tampon takılı olanlar mesela. Üzerinde bir port bagaj ve onun içinde valiz olanlar da bayağı dikkat çekiyor. Arabayı pazarlamak için parlak bir fikir ararken bunun çok işe yarayabileceğini düşündüm.
0: Ben de sevdim. Sen gerekli parçaları bul, ben monte ederim. İş listesine ekledim.
1: Evet, bunu yapmalıyız. Çünkü harika bir araba etkinliği olduğunu duydum. Arabamızı orada iyi bir fiyata satabiliriz diye düşünüyorum.
0: Ağzından çıkacak bir sonraki şeyin ne olduğunu biliyorum. Etkinlik bu gece diyeceksin.
1: Birkaç gün var. Bu tamam. Gece değil.
0: Tamam.
1: Olur mu?
0: Yapabiliriz. Ama acele etmeliyiz.
1: Bir anı hak ettin.
0: Tamam. Yarın başlarız.

0: Pas farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kesti.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
3: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
4: Aramaya devam etmelisiniz.
3: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
5: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
6: Polonya'dayız. Kendi bağrından çıkan Polski fiyat 126'ya sırılsıklam aşık olan ülkede.
7: Bu araba kocama ait.
6: Aa, bu sizinki, bu da kocanızın arabası mı?
7: Evet, evet. Mad Max tarzı ve bu da çok güzel.
8: Malumuzu yarın potansiyel alıcılara gösterebilmek için toparlamaya çalışıyorum. Aracın süspansiyonu da 30 yıl boyunca tümsekler ve çukurlar nedeniyle hantallaşmış durumda. 126'nın Fiat 500'den miras aldığı şeylerden biri de bu alışılmadık ön süspansiyon düzeniydi. Enine bir yaprak yay. O zamanlar her iki tarafta da birer tane olurdu. Her köşede bir tane. Ama bu çok fazla yer kaplıyor. Bu küçük bir kasa. Bu nedenle her iki köşeye aynı anda etki eden tek bir enine yay çok zekice. Tabii çalışırsa. Bunu göreceğiz. Bu yaprak yaylı süspansiyonun basitliği 126'yı nispeten kolay tamir edilebilir hale getirdi. Otomobilin Polonya'da bu kadar popüler olmasının bir nedeni de bu.
9: İşte başlıyoruz. Bunlar yaprak yayımızı oluşturan 5 çelik yaprağın ayrılmış hali. Şimdi biz parçaları ayırmadan önceki kenetlenmiş ve gergin halini gösteren bir çizgi çizdim. Bence zaman içinde bu ark değişti, düzleşti ve bunu yaparken sertliği ya da yay üzerindeki ön gerilimi değiştirdi. Bunu çözmenin yolları var. Yepyeni bir yay alabilirsiniz ama bu pahalı olur. Bunu ısıtıp bir düzenekte şekillendirebilirsiniz. Bu da bir başka çözümdür. Ya da Polonya usulü yapabilirsiniz. Aman tanrım. Bu çok ağır. Zamanında yüzlerce süspansiyon sistemi taktım ve modifiye ettim. Ama hiçbiri bunun gibi değildi. Neyse ki Pavel yardım ediyor. Evet. Neresi? Nereden başlıyoruz?
10: Şu kısımdan başlayabiliriz.
9: Yani
10: çok ama çok yavaş şekilde itmeniz gerekiyor.
9: Yani böyle çok yavaş mı ilerliyorum?
10: Evet.
9: Tamam.
10: Evet. Evet. Güçlü tutman gerek.
9: Deniyorum. İşe yarıyor. Burada yaptığımız şey metale çekiçle vurarak onu sadece bir yönden az miktarda esnetmek. Bu da bir tarafın uzamasını sağlıyor. Fazladan bir kavis veriyor. Yani aslında şeklini değiştiriyoruz. Çok kaba görünmesine rağmen. Tamam.
10: Denemek ister misin?
9: Evet. Peki, o zaman değişelim. Sen buna.
10: Tamam.
9: Güçlü tutuyor musun?
10: Evet. Siz merak etmeyin.
9: Tamam. Sadece buraya mı?
10: Evet.
9: Tamam. Evet.
10: Belki evet. Biraz...
9: Tamam, düz.
10: Düz.
9: Tamam.
10: Daha sert.
9: Daha mı?
10: Evet, sert.
9: Tamam, gerçekten ilkel.
8: Bu beni spor salonuna gitmekten kurtarıyor ve yaylar da istediğim kıvama geliyor. Ve yeni bir kat siyah boya paslanmaya karşı koruyacak.
9: İşte eski usul Polonya mühendisliğinin en iyi örneği. Ve bakın ne oldu. Yayın şeklini güzelce değiştirdik ve bu sertliğini de değiştirdi. Tüm bunların en iyi yanı ise parasal tasarruf sağlamış olması. Bu operasyon bana 3 kısım için birkaç yeni burç ve birkaç lastik takoza mal oldu. Pavel olmadan yapamazdım. Bu arada o nerede?
6: Üzgünüm Elvis, onu ödünç aldım. Hava soğudu.
10: Evet, çok soğuk.
6: Fiat 126'nın büyük hayranlarındansın. Öyle değil mi?
10: Evet.
6: Ya da buradaki ismiyle Malukun.
10: Evet, lehçede Maluk.
6: Maluk.
10: Maluk.
6: Maluk.
10: Maluk.
6: Maluk.
10: Evet.
6: Doğru söylüyorum.
10: Ben Maluk'un büyük bir hayranıyım. Bende belki 10 tane var.
6: Ne?
10: Evet.
6: 10 tane mi?
10: Evet, 10 Maluk.
6: Maluk.
10: Maluk.
6: Buradaki insanlar Maluk'u neden çok seviyor?
10: Çünkü Polonyalılar için unutulmazdır.
6: Yani Maluk aslında İtalyan olmasına rağmen bir Fiat. İnsanlar onu kendine ait gibi görüyor.
10: Evet.
6: Parçalar için bir talep olmalı. Biraz parça almam lazım. Nereye gidiyoruz peki?
10: Hurdalıktan parça alacağız.
6: Tampon, iç döşeme parçaları ve port bagaj.
10: Tamam.
6: Orada hepsi var mıdır?
10: Hurdalıkta her şeyi bulabiliriz.
6: Her şeyi, tamam. Her şeyi. Pekala, bu iyi. Pavel'in iyimserliği ve kalın bir çift eldivenle sefere hazırım. Ve evet, doğru yere geldik. Vay canına, burada aradığımız her şey var değil mi? Krakow'un bir saat doğusunda bulunan bu hurdalığın tamamı Maluk'a adanmış. Burada yüzlerce var. Merhaba, nasılsınız?
11: Ben Sebastian.
6: Burası büyük bir hurdalıkmış ve bir sürü araba var. Sen ve benim ortadan kaybolup etrafa bakma şansımız
11: var mı
6: peki? O zaman sen tampon aramaya koy.
11: Tamam.
6: Ben de port bagaj bakayım.
11: Tamam.
6: Biz sizi alıkoymayalım, tamam mı?
11: Evet, tamam.
6: Hadi o zaman. Burada port bagaj yok. Altında var mı? Hayır. Hayır, burada 150 tane port bagaj olabilir ama hepsi kar altında. Evet. Şurada bir tane var ama oraya nasıl ulaşıp onu alacağımı düşünmem gerek. Bu bana araba ticaretindeki ilk günlerimi hatırlattı. İngiltere'de artık böyle bir yer yok. Hurdalıklar lüks yerlere dönüştü. Bir nevi süpermarket oldular. Yani bir sisteme oturdu. Burada iyi bir araştırmayla istediğiniz her şeyi arabalardan sökebilirsiniz. Bu gayet iyi. Çok güzel. Oraya nasıl gideceğimi bulmam gerek. Bu fena görünmüyor. Bir raf var. Bu güzelmiş. Şeklini de beğendim. Bir çeşit tabak şekli var. Böylece içine bir şeyler koyabiliyorsunuz. Kaymıyor ve otantik. Evet. Bu ayrılmış. Evet. Ayrılmış. Müstakil. Gidip Seb'i görelim. Bakalım bunun için ne istiyor. Burası tam bir hazine gibi. Bu kadar yolu geldikten sonra tadını çıkarın.
9: Merhaba dostum.
6: 126'ların Hurda Dağı'ndayım şu anda. Dürüst olayım, böylesini hiç görmedim.
9: Öyle mi?
6: Ben buradayken kaçırdığım... Aklına gelen bir şey var mı peki, söyle.
9: Arka bagaj kapağındaki amblemler. Yenileri daha iyi olur.
12: Çünkü solmuşlar. Bir de...
9: Sersemin biri aynayı kırmıştı hatırlarsan.
6: Yolcu tarafı mı, sürücü tarafı mıydı?
12: Sürücü tarafı.
9: Ve ayrıca şu far düğmesi, evet. Direksiyonun solundaki gösterge panelinde.
6: Tamam, hepsini halledip en kısa sürede orada olacağım.
9: Görüşürüz dostum.
6: Tamam, görüşürüz. Alışveriş listesine yeni parçalar eklendi. Hadi bulalım. Bu iyi görünüyor. Hem de çok iyi. Bunların ikisini de alabilirim. Amblemler tamam. Şimdi sıradaki. emniyet kemerleri, aynalar, dikiz aynası, yan aynası. Bunlar aynı değil mi? Yani bu iş görür. Evet, şuna bak. Amblem ve aynalar tamam. Şimdi gidip Pavel'i bulalım ve ne yaptı bakalım. Evet, bakalım ne yaptılar. İşte geliyorlar. Evet. Sanırım tamponları bulmuş. Şimdi tamponlar tamam mı?
11: Evet.
6: Bu sanki...
11: Yepyeni.
6: Eski modelinden.
11: Evet.
6: Harika, kesinlikle harika. Ve braketler. Tamam. Düğme. Ah, tamam. Bu harika oldu. Çok teşekkür ederim. Port bagajla birlikte tüm bunların fiyatı... ne oluyor şimdi, söyler misin? Hepsinin toplam fiyatı.
13: Tam za wszystko, za wszystko z tymi częściami, zderzaki, bagażnik, tą drobnicę, co macie tutaj, to jest 1550 zł.
11: Şey, fiyata 1550 diyor.
6: 1550 demek ha? Vay canına, zengin oldu. 1550 zloty şey, 300 sterlin civarında.
11: Evet.
6: Ama bu tamponlar, süs parçaları ve bir port bagaj. Evet, tamamdır.
11: Anlaştık.
6: Anlaştık. Harika. Bunları kamyonuma yükleyelim, paranı vereyim.
11: Tamam.
6: İnanılmaz. Listemizdeki her şey için 300 sterlin. Ama tüm bunları yarından önce takmalıyız. O yüzden hemen Elvis'in yanına dönmem gerekiyor.
8: Kışlık 126 atölyemizde gelecekteki sahiplerinin Mike ve benim gibi yolda kalmalarını önlemek için arabada yapmam gereken bir değişiklik daha var. Her klasik otomobili daha iyi hale getirmek için yapabileceğiniz bazı şeyler vardır. Bunlardan biri elektronik ateşlemedir. Bu temel olarak yeni bir kapak, krank kasnağı, sensör, elektronik kontrol modülü, çekirdek ve kablo demetinden oluşur. Bu yükseltmeler gelecekte sağlamlık ve daha az bakım anlamına geliyor. Değiştirilen ön kapak temelde aynı parça. Hala bobin pompası var. İçine yeni bir yağ keçisi de koydum. Daha önemlisi, bu iki dübeli alabilecek hale getirdik. Bunlar monte ederken kullanıldıkları için önemli. Bu da önceki mekanik işaretleme sisteminin yerini alan manyetik çekme özellikli bir sensör. Çalışma şekli şöyle. Yeni krank kasnağında 3 küçük tırnak var. Ve döndükçe buradaki sensörün yarattığı manyetik alandan geçiyorlar. Bu da elektronik kontrol ünitesi ve bobin aracılığıyla sistemi tetikleyerek kıvılcımı yüksek gerilim uçları boyunca silindirin içindeki bujilere gönderiyor. Tam olarak böyle açıklayabiliriz. Zamanımız kısıtlı ve bu hızlı bir çözüm. Eski distribütörü değiştirip kapakları taktıktan sonra tek yapacağım elektronik modülü motor bölmesine takmak. İşte elektronik ateşleme sistemimiz takıldı. En iyi tarafı, bana sadece 100 sterline mal oldu. Her şey ikinci. Yarın potansiyel alıcılarla buluşacağız. Mike yeni iş çıkarmadan motoru arabaya taksam iyi olacak.

0: Merhaba.
1: Merhaba dostum.
0: Geldin mi?
1: Bak ne buldum.
0: Şunlara bak.
1: Yeni retro model tamponlar.
0: Harika, tam da ihtiyacı olan şey.
1: İstediğimiz görünüm için önemli olduğunu düşündüğüm port bagaj işte burada.
0: Bu harikaymış.
1: Port bagaja yerleştirilecek bavul. Yolda olduğumuzu ve bir yere gittiğimizi gösterecek. Ve bir de...
0: Evet.
1: İstediğin şey.
0: Mükemmel.
1: Arabayı gördüğümüzde kırdığın ayna. Bu arada acele etmeliyiz çünkü yarın bir grup büyük hayranla tanışacağız. Bu arabalarla kafayı bozmuş tipler. Umarım bize istediğimiz fiyatı verip arabayı alan biri çıkar. Ne dersin? Bundan para kazanabilir miyiz acaba?
0: Evet, şansımız yaver giderse. Hadi takalım.
1: Evet, tamam. Tamponlar, ayna gibi kolay bir şeyle başlayayım.
0: Çok kolay çıkmıştı.
1: Bu son rötuşlar satışta dünyalar kadar fark yaratacak.
0: Tam zamanında yetiştirirsek. Pekala, ben bu bareketleri tutayım. O somunu takabilir misin?
1: Cevabım hayır.
0: Peki.
1: Bekle, bir saniye.
2: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Ben Feyyaz.
5: Bu da Sarı Kola.
4: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
6: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
4: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
5: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
4: Değişemem ve değişebileceğime dair
6: inancım da yok.
4: Başka lezzet yok.
5: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
3: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
4: Aramaya devam etmelisiniz.
3: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
5: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
6: Bu küçük Fiat 126'yı restore etmek için sıfırın altındaki Polonya soğuğuna göğüs germekten kaçınmıyoruz.
7: Ve bu küçük adamın özlediği tüm sevgiyi ona verdik.
6: Dostum, bu arabadaki dönüşüme inanamıyorum.
7: Eskiydi, yorgundu. Temelde çekici hiçbir yanı yoktu. Ve şimdi bak.
6: İnanılmaz görünüyor.
7: Evet.
6: Arabaya 14.900 zloty ödedik. Üzerindeki tüm parçalara da yaklaşık 5.000 zloty harcadık. Yani yaklaşık 20.000 zloty. Bu da sterlin olarak sadece 4.000 ediyor.
7: Evet.
6: Piyasaya göz attım. Sanırım bunu 25.000 gibi bir fiyattan açmalıyız. Bunu başarabilirsek bize 5.000 zloty kar bırakır. Ne dersin?
7: Evet, 5.000 sterlin.
6: 1.000 dolar.
7: Fena değil bence.
6: Bence de.
7: Yani evet, bayıldım.
6: Bir klasiği kurtarmak için her zaman servet harcamanız gerekmez.
7: Bu araba çok basit olduğu için o yağlı motoru çok ucuza yenilemeyi başardık.
6: O eski hurdalık çok işimize yaradı. Tabii eski usul pazarlıklar da bu konuda çok etkili oldu.
7: Ve şık bir alaşım setiyle görünümü tamamladık. Şimdi tek ihtiyacımız olan bir alıcı.
6: Bu küçük adamın büyük şehre gitme zamanı geldi. Destansı manzarası ve dolambaçlı yollarıyla ünlü Oitut Ulusal Parkı'na. Tüm bu kara rağmen virajlı yolda araba sürebilmek çok güzel bir şey. Kesinlikle bayıldım. Bence güzel bir deneyim oldu.
7: Bu küçük kırmızı arabanın kromdan parlak cilalı tamponları bu güzel karlı fonda göze çarpıyor olmalı. Gerçekten çok güzel yeniledik. Tüm sızıntıları çözdük ve elektronik ateşleme kiti taktık.
6: Satışı kolaylaştırır değil mi?
7: Kesinlikle. Ve o yumuşak süspansiyon, o büyük yaprak yay düzleşerek sertliğinin çoğunu kaybetmişti.
6: Evet, ama şimdi tamamen farklı hissettiriyor. Daha sessiz, rafine ve daha konforlu. Gerçekten farklı bir arabaya dönüştü. Bu da gösteriyor ki burada geçirdiğimiz kısıtlı zamanda atölyede harika şeyler başarabiliyoruz. Bu kesinlikle harika. Çok iyi. Dünyanın her yerindeki halkların kendi ulusal arabaları var ve bunu kendi kültürlerine yansıtarak izlerini taşıyorlar. Bu araba bir Fiat olmasına rağmen burada Polonya'da üretildi. Ve Polonya halkı onu çok seviyor. Onu ailenin bir üyesi olarak benimsemişler.
7: Evet.
6: Arkana bakarsan söz ettiğim araba çılgınlarını görebilirsin. Hepsi arabalarıyla hava atacaklar. Ve 126'yı onurlandıracağız.
7: Evet.
6: Umuyorum ki bir araya gelip birbirimizin arabalarını gördüğümüz sırada arkadan birileri de bunu teklif verecek kadar beğenir ve onu satarız. Bakalım ne olacak, göreceğiz. Satabilecek miyiz?
7: Sonuçta doğru hedef kitleyle buluşturmuş olacağız. Şu manzaraya bir bakar mısın?
6: Evet, harika.
7: Gerçekten bu kadar küçük müyüz?
6: Biz de aynen öyle görünüyoruz. Maluklara bayılıyorlar. Umarım içlerinden biri de bizimki için hedeflediğimiz 25.000 zloty'yi verme cömertliğini gösterir.
7: Krom tampona sahip bizimki hariç bir de bu var. Güzel değil mi?
6: Evet, limon rengi. İç kısmı da öyle.
7: Evet.
6: Çok güzel. Evet, iç kısmı harika değil mi?
7: Güzelmiş.
8: Beğendiniz mi?
6: Bayıldım. Evet, sizi sarıp sarmaladığını ve
7: kucaklaşma gibi.
6: Kucaklaşma gibi.
8: Evet.
6: Kucaklaşmak
8: aynen.
6: gibi.
8: Evet.
6: Bu çok
8: evet.
6: tatlı. Gerçekten öyle. Ve sonunda Elvis, 126'mızı kucaklamak isteyen birini bulmuş olabilir.
7: Vay canına, tamam.
9: Evet.
7: Hey, Martin'i tanıyorsun.
6: Martin, evet.
7: Bu da Sonic.
6: Sonic, tanıştığımıza çok ama çok sevindim. Ne diyorsun, beğendin mi?
10: Rengini beğendim. Evet, neredeyse aynı.
6: Ceket uyumlu, evet, kesinlikle uyumlu. 126'ları seviyorsunuzdur. Bir ya da iki tane vardır size.
10: Benim ilk arabamdı.
6: İlk arabanız demek.
10: Annemin 16 yaşındayken kullanmama izin verdiği araba buydu ve ehliyetimi de
6: vay
10: bu
6: canım.
10: Arabayla almıştım. Yani seviyorum.
7: Harika.
6: Dinle, biz bunu satmak istiyoruz ve bu kadar yakından ilgilenen ilk kişi de
10: peki,
6: sensin. Ya. Ve sadece 25 bin zloty istiyoruz. Hakkını vereceğini göreceksin. Emin olabilirsin.
10: Tamam, anlaştık.
7: Hey.
6: Evet mi?
10: Anlaştık.
6: Ah dostum, harikasın.
7: Sonic.
6: Bravo Sonic.
10: Elektrikli camları var mı peki?
6: Aa yok, hayır, o ekstra.
10: Öyle mi? Sormak için geç kalmışım.
6: Öyle, aynen.
7: Tebrikler.
6: Tebrik ederim.
10: Teşekkürler.
6: Tüm bu deneyim inanılmazdı. Sadece 126 topluluğuyla değil, tüm Polonya kültürüyle yakınlaştık ve ben buna bayıldım. Her şeye bayıldım. Çok çok iyiydi.
7: İyiydi. 126 ailesine kabul edildik ve ortaya harika bir araba çıktı.
6: Bunu kulübe koyup sergileyebilirlermiş.
7: Evet.
6: Çok sevindim.
7: Evet.
6: Ve para da kazandık.
7: Birazcık ama sorun değil. Spreden.
6: Ne?
7: Artık dönüş zamanı o zaman.
6: Hadi o zaman. Evet, sanırım Polonya'daki işimizin burada bittiğini söyleyebiliriz.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net! Kazancım net, sigortam net.
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
4: Hesap kırdık.
3: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
4: Hesap kurdu.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
9: Ben Feyyaz.
10: Bu da Sarı Kola.
9: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
11: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
9: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
10: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
9: Değişemem ve değişebileceğime dair
11: inancım da yok.
9: Başka lezzet yok.
10: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
13: Yaşanacak.
14: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
15: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
14: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
16: Yakıt alacağız yine, yandık.
17: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
18: Kredi.

0: hepimizin hayalini kurduğu bir araba vardı. Birçoğumuz o arabaya ulaşamadı.
1: Yardım etmeni umuyordum.
0: Bu yüzden araba hayalleri gerçekleşsin diye en zorlu görevi kabul ediyorum. Beni bir sonraki görüşünde sana hayallerinin arabasını getireceğime söz veriyorum. Şöyle yapıyoruz. Araba sevdalılarıyla tanışıyorum ve bana günlük araçlarını veriyorlar. Bununla mı başlayacağım? Harika! Ayrıca verebilecekleri bütün parayı alıyorum. Bu arabanın yanında 1000 pound verdi. Araba ticaret savaşı başlıyor.
2: Anlaştık.
0: Tebrik ederim.
2: Evet.
0: Ve karlı yatırımlar yapıyoruz. Araba bu. Teklif vermeniyiz. Ta ki hayalini kurdukları arabayı satın alana kadar bunlara devam ediyor. Mutlu görünüyorsun.
3: Kesinlikle.
0: Yılların getirdiği tecrübeden faydalanıyorum ve yöntemlerimi paylaşıyorum. Bu arabanın sadece coğrafi konumunu değiştirerek değerini arttırdık. Bana atölyede yardım eden kişi eski Formula 1 motor tamircisi Elvis.
4: Harika bir his.
0: Birlikte çalışıyoruz. Woohoo! Rüya arabalarını teslim etme baskısı üzerimizde.
5: Çok teşekkür ederim.
6: Bu benim hayatımı değiştirmiş bile olabilir.
0: Bu bölümde büro müdürü Chris'e klasik ve hızlı bir Ford bulmaya çalışacağız.
6: Küçüklüğümde babamın bir sürü Ford'u vardı. Onların içinde büyüdüm ve bu bende iz bıraktı.
0: Bu yolculukta beni çok zorlu pazarlıklar bekliyor.
3: 18 benim sınırım. İster al ister alma Mike.
0: Ciddi bir görünüş sorunu olan bu arabayla risk almak zorunda kalıyorum.
4: Aman tanrım, bu da ne? Nedir buradaki?
0: Heyecan dolu bir final için çalışıyoruz. Aa, işte buradaymış. Ve şuraya bak. Chris adındaki bir adamla buluşmak için İngiltere'nin merkezindeki Northamptonshire Corby'ye gidiyorum. Chris hızlı Ford'larının hayaliyle yaşıyor. Özellikle de bir tanesinin hayaliyle. Escort Mark II. Harika araba.
6: Her zaman bir araba meraklısıydım. Her gün arabalarla çalışmam yetmiyormuş gibi, boş zamanlarımda da arabalarla alakalı bir şeyler okur ve arabalı gösterilerine giderdim. Küçüklüğümde babam da hızlı Ford'lardan vardı. Arka koltuğunda çok zaman geçirdim. Annem, babam ve kardeşimle aile tatillerine giderdik. Sanırım içimdeki sevgi buradan geliyor. Bana göre Mark II Escort'lar 1970'leri en iyi anlatan araba. Onlarla ilgili her şeyi seviyorum. Görünüşünü seviyorum, performansını seviyorum. Yarış geçmişini de seviyorum. Bir tanesine sahip olsaydım mükemmel olurdu.
0: İngiltere ve Almanya'daki Ford'un ortak yapımı olan Mark II Escort'un kutuyu andıran tasarımı çok tuttu. 1975 ve 80 yılları arasında İngiltere'de 1 milyona yakın sayıda üretildi. Yarış geçmişine yaraşır bir şey yapmak için Ford, Mark II'nin rally versiyonunu üretti. 4 defa üst üste İngiltere rallisini kazanan RS 1800. Chris de büro müdürü olarak çalıştığı klasik Ford atölyesinde buluşacağım. Umarım elimde çok güzel bir araba vardır. Hey Chris, nasılsın?
1: Merhaba Mike, nasıl
0: sonunda
1: gidiyor?
0: Sonunda karşılaştık.
1: Memnun
0: ben
1: oldum.
0: Ben de memnun oldum. Vay canına, ne güzel bir yer burası.
6: Klasik Ford'lar için özel bir yerdeyiz. Bütün yedek parçalarımız burada saklanıyor. İşimde her şeyden biraz yapıyorum diyebilirim. Müşterilerle ilgileniyorum, telefon üzerinden sipariş alıyorum. Satışlarla da ilgileniyorum ve ufak bir şirketimiz olduğu için her şeyi yapmamız gerekiyor. Mesela bugün sipariş paketliyordum. Gerekirse atölyeyi de temizleyebilirim. Ne yapılması gerekiyorsa yapıyorum anlayacağım.
0: Buraya gelirken aşağı kattaki birkaç arabaya aşık oldum gerçekten.
6: Evet.
0: Onlara bakma şansımız var mı?
6: Tabii ki.
0: Evet. Etrafımızın metalle sarılı olması daha iyi oldu.
6: Evet, burada Mark II Escort Station.
0: Çok güzel.
6: Mark 1 Cortina da burada.
0: Bayıldım.
6: Benim favorim ve rüya arabam da Mark II Escort da şurada.
0: Bütün günü etrafında geçirip sahip olamamak.
6: Evet.
0: Günümüzde Mark II Escort'un ne kadar pahalı olduğunu biliyorsun değil mi?
6: Evet, ne yazık ki ne kadar pahalı olduklarını biliyorum.
0: Bu arabanın peşinde çok fazla insan var. Bu yüzden de on binlerce pound'a satılabiliyorlar.
6: Evet.
0: Sana böyle bir araba getirebilmem için çok sağlam bir başlangıç noktasına ihtiyacım var. Peki nerede? Dışarıda mı?
6: Evet.
0: Neyin var?
6: Hemen şurada.
0: Ford Focus mu?
6: Evet, Ford Focus. ST170. Bakımlarının hepsi tamam. 15 bin kilometre civarında. Görebildiğin gibi tekerlekleri dışında her şey standart.
0: Bunu bir Mark II Escort'a dönüştürmek imkansız gibi duruyor. Kenarda paran var mı peki? Biraz ekleyecek misin? Ha? Ne dersin?
6: 8000 pound biriktirmeyi başardım.
0: 8000 mi? 8000 ve Focus mu? 8000. Vay canına. Bu sürpriz oldu. Beni yanlış anlamayın. Yine de zor olacak. Mark 2'ye ulaşana kadar 4 ya da 5 kere al sat yapmam gerekebilir ama iyi haldeki Focus'la ve bu parayla sıkı savaşabileceğim. Seni Ford Escort'ta görmek için sabırsızlanıyorum.
6: İşte burada.
0: Anahtarlar lütfen.
6: Çok teşekkür ederim.
0: Harika. Şu şanzımana da bakın. Vay canına. Bu arabaların 1998 yılında piyasaya girişini hatırlıyorum. Ufak ve harika araçlar. Motorları güzel, yol tutuşu da mükemmel. Hatta Chris'in istediği 1970'lerin klasik Ford Escort'undan esinlenerek yapıldılar. Bu araba aşağı yukarı standart bir halde ve günümüzde orijinal araba piyasasının son derece canlı olduğunu biliyorum. Bu arabada orijinal olmayan tek şey şu an üzerinde gittiğimiz tekerlekler. Bu yüzden ilk olarak orijinal tekerlekleri bulacağım ve bulduktan sonra da şu anki tekerlekleri satacağım. İyi durumdaki bir Ford Focus'un değeri ortalama 1500 pound ama Chris'in hayalini kurduğu Mark 2 için 14.000'e ihtiyacım var. Elvis!
4: Merhaba dostum.
0: Merhaba ortak. Nasıl gidiyor?
4: İyi, güzel. Bunu çok beğendim.
0: Değil mi?
4: Bayıldım. Evet. Hızlı Ford. Güzelmiş. Standart olmayan tek şey tekerlekleri, öyle değil mi? Normalden biraz küçükler.
0: Yapmamız gereken şey gümüş rengindeki 43 santimlik orijinal alaşım jantı bulmak ve böylece bu arabayı çok daha rahat satabiliriz.
4: Evet, doğru diyorsun. Bu konuda sana kesinlikle
0: bu arabayı Mark 2 Escort'ta dönüştürmemiz gerekiyor.
4: Oo, Mark 2 Escort evet. Mu? Mark 2 Escort'lara bayılırım ama onlar ucuz değildir.
0: Bu senin için biraz sürpriz olabilir. Görünüşe göre Chris Mark 2 Escort için fon oluşturmuş. 8000 pound verdi.
4: Yok artık. Güzel bir başlangıç oldu.
0: İkinci el jant piyasası büyük bir yerdir. Elimizdeki tekerlek ve jant için 200 pound alabiliriz gibi geliyor. Tabii iyi durumdalarsa. Elvis bunu kontrol ederken ben de 43 santimlik jantların peşine düşüyorum.
4: Tekerleklerin diş derinliğini ölçmek için sadece elimdeki aleti kullanıyorum ve gayet iyi. Üzerinde çok fazla kauçuk var. Tekerlekler kontrolümden geçti. Hepsinin temiz ve sorunsuz olduğunun belli olması için ve Mike'ın internete koyacağı ilanda güzel durmaları için hepsini tek tek fotoğrafını çekiyorum.
0: Orijinal Focus ST170 tekerlek setini 200 pound'a bulmayı başardım. Elvis bunları yerleştirebilecek ve sonrasında bir Ford hayranı için daha cazip bir hale bürünecek.
4: Umarım kolay bir iş olur. İlanı koyar koymaz satabiliriz.
0: Buna modern bir klasik demek yanlış olmaz. Satabilmek için de Ford forumlarındaki araba meraklılarını hedef alacağım. 2004 model hatchback için 1500 pound fazla görünebilir ama birkaç sene içerisinde iyi bir yatırım olduğu ortaya çıkacak. Sırada... Merhaba dostum, nasılsın? Focus yeni bir yuva bulacak mı acaba?
4: Evet, sanırım bir haberim var.
0: Dinliyorum. Ve iyi bir anlaşma yapabilmek için bir rakiple karşılaşıyorum.
2: Bu fiyatta durabilirim, sorun yok.
0: Biraz düşmeniz gerekiyor.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Net!
8: Servis geldi, çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
10: Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Ben hayatta kendi tonumu buldum. Benim tonum 2RC. True Match Fondöten. Çünkü biz buna değeriz.
11: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
15: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
16: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
16: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
16: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
19: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
20: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
19: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
20: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
21: Yaşanacaksa, yaşanacak.
22: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
23: Yaşanacaksa, yaşanacak.
24: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
25: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
24: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
26: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
27: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
26: Bir fırsat.
28: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
29: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
30: Tehlike çok büyük.
31: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
32: Olamaz ne?
31: 10 dakika içinde.
28: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
33: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
32: Bu gerçekten dehşet verici.
34: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
28: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
35: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
36: Evet.
35: Aman tanrım.
28: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
0: Chris'in hayallerini süsleyen 70'lerin süperstarını alabilmek için elimde bir Ford Focus ve 8000 pound var. Bir Escort Mark II arıyoruz.
1: Çocukluğumda babamın kullandığı Ford'ların arasında Mark II'ler en çok hoşuma gidenlerdi.
0: Chris'in bize verdiği Focus'un tekerleklerini 1500 pound'a değiştirdim. Onun satılmasını beklerken elimdeki parayı değerlendirmem gerekiyor. Yapacağım yatırımdan büyük para kazanmak istiyorum ve bunu başarabilmek için bazen sıra dışı şeylerde şansımı denemem gerekiyor. Yani bir şeyin peşindeyim. Janet adındaki bir hanımefendi bu sabah bizi aradı ve kocası Can'ın Clan Crusader'ını satacağını söyledi. Bu arabalar son derece ilgi çekici çünkü bu arabaların yarış geçmişi var ve rallilerde iyi iş çıkardılar. Bu yüzden üretim noktaları olan İngiltere'nin kuzeydoğusundaki kırsal bölgeye gidip satın almanın karlı olup olmayacağına bakacağım. Aha, ıssız bir yerdeki çiftliklerde yatan kulübeyi arıyorum.
37: Buldunuz.
0: Ve Janet adındaki bir hanımefendiyi.
37: Ha, o da benim.
0: Arabamız bunun altında. Ha,
37: arabamız evet bu.
0: Çıkartsam olur mu?
37: Evet lütfen.
0: Bir göz atalım. Oo, açık sarıymış, vay canına.
37: Evet.
0: Aa, Harika. Bunlardan birini görmeyeli uzun zaman oldu. Her şey iyi güzel. Ne kadar süredir sizde?
37: 5 sene kadar. Yolları elverişli, sürüşü mükemmel bir küçük araba. Ama ne yazık ki aldıktan 1 sene sonra eşim ufak bir kaza geçirdi. Büyük bir şey değildi ama arabaya binemez bir hale geldi.
0: Bunların sorunu da bu.
37: Evet.
0: Hemen bir içine bakalım. Tırmanmanız gereken kocaman bir engel var.
37: Yaşlandıkça arabaya binmek çok daha zorlaşıyor.
0: 4 senedir kullanılmamış olmasına rağmen sahibi vizesini yenilemiş. Yani yol için hazır. Arabayı çalıştırıp kısa bir tur atmam sorun olur mu sizce?
37: Olmaz.
0: Eğer girebilirsem.
37: İyi şanslar.
0: Janet bu tuhaf araba için 4000 pound istiyor. Ama teklif vermeyi düşünmeden önce şanzımanın ve motorun sesini duymam gerekiyor. Motorun sesi çok güçlü ve enerjik çıkıyor. Bu arabanın mühendisliğinde Hillman Imp'ten ilham alındı. Çok zekice aslında. Motor arkada duruyor. Ben de önde ve çok dengeli gidiyoruz. Bu yüzden yarış arabalarını ufak yapıyorlar işte. Ama içerisinin çok rahat olduğunu söylemem gerekiyor. Gerçekten eşsiz bir tecrübe. Bunları 1971 ve 74 yılları arasında buradan 10 kilometre uzaklıkta olan Washington adındaki yerde ürettiler. Ve Klan fabrikası kapanmadan önce bunlardan 315 tane üretildi. Yani bu araba anında ender bir parça oldu. Bundan ötürü de anında bir klasik oldu. Bunun piyasası çok özel ve ufak ama bir o kadar da güçlü. Bir hayran kulübü bile var. Ve bu arabalar özellikle üretildikleri yer olan kuzeyde satılığa çıktığı zaman genelde çok ilgi çekiyorlar. Sürüşü gayet güzel ve piyasası da var. Ama değeri ne kadar? Pazarlıkta Janet'in fiyatını kırmayı planlıyor. Heyecan vericiydi. Sanırım rahat demem doğru olacak.
37: Evet.
0: Güzel bir özet oldu.
37: Rahat bir arabadır.
0: Ama bunun piyasası ne yazık ki çok ufak. Ve size bir teklif sunmak istiyorum. 3200 pound düşünüyordum.
37: Oh.
0: Beklediğim şey bu değildi.
37: Buna ben olmaz.
0: Gerçekten.
37: Eğer yapabilseydim üzerini örterdim.
0: Yok artık.
37: Ona hakaret ettin.
0: Hakaret ettiğimi mi düşündünüz? Siz kaç pound diyorsunuz peki?
37: 4000 istiyorum.
0: 4000?
37: Evet, 4000 eder bence.
0: 4000 ha?
37: Bu fiyatta durabilirim, sorun yok.
0: Teklifinizi makulleştirmeniz gerekiyor. Biraz düşünmeniz gerekiyor. Ortada buluşsak olmaz mı? 3600 pound'a.
37: Anlaştık.
0: Çok teşekkür ederim. Vay canına, çok zorlusunuz. Gerçekten zor oldu. Janet çok sıkı pazarlık yaptı. Artık benim verdiğim 3600 pound'dan daha fazla verecek birini bulmam gerekiyor. Bunu araştıracağız. Bir arabayı aldığım yerden başka bir bölgeye götürmek çok hoşuma gidiyor. Geçmişte bu şekilde çok para kazandım ama bu arabanın en canlı piyasasının burası olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de birkaç telefon görüşmesi yaptım ve arabayı yeterince ilgi çekici bulan bir oto galericisiyle konuştum. Yanına uğrayıp arabayı göstereceğim. Oraya gidiyoruz. Galericinin adı Phil ve sadece 25 kilometre uzaklıkta. Ufak bir komisyon karşılığı arabayı satmamda yardımcı olabileceğini söyledi. Vay canına, ne güzel yermiş. Sen Phil olmalısın.
2: Evet, benim.
0: Ben Mike, çok memnun oldum.
2: Ben de öyle.
0: Burası mükemmel, tam bir araba derlemesi. Klan Crusader hakkında neler biliyorsun?
2: Biraz hatırlıyorum diyebilirim. Buradaki hikayelerin bir kısmını oluşturuyorlar. Uzun zamandır da görmüyorum.
0: Şimdi görmek ister misin?
2: Kesinlikle.
0: Hadi o zaman. İşte yerel kahramanımız.
2: Harika görünüyor.
0: Evet, öyle değil mi? İç kısmının tamamı sentetik kumaştan. Çok güzel, değil mi?
2: Evet.
0: Arka kısmı da ilgi çekici. Çünkü motorun ta kendisi işte burada yatıyor. Hepsi orijinal.
2: Evet.
0: Motor biraz yana yatmış ama son derece güzel çalışıyor ve gidiyor.
2: Kesinlikle ilginç bir kurulum Mike.
0: Peki, ilgilenmek ister misin?
2: Ev ödevimi yaptım. Biraz zorluydu ama bir telefon açtım.
0: Evet.
2: Galiba bu arabaya 5250 pound'a bir ev bulabiliriz. Evet.
0: Peki ne kadarını isteyeceksin?
2: 250 pound civarı yeter.
0: Karşılığında bana 5000 mi vereceksin?
2: Evet, öyle de denebilir.
0: Bu harika olur. Sanırım bunu galerin için hazırlamak isteyeceksin.
2: Evet.
0: Diğerlerinin seviyesine çıkması gerekiyor.
2: Evet, güzel.
0: Eğer 5000 verebilirsen harika olur Phil. Tamamdır. Phil, Crusader'ı şık galerisine yerleştirecek. Yerel klasik arabalar konusunda çok fazla tanıdığı var. Umarım bana bu konuda yardımcı olabilir. Bugün gittikçe güzelleşiyor. Elvis atölyedeki gelişmeler için beni arıyor. Alo, ne haber dostum?
3: Focus hakkında bir haberim var.
0: Dinliyorum.
3: Bir teklif geldi.
0: Öyle mi?
3: 1400 pound. Ne dersin?
0: Bence kabul etmeliyiz. Evet.
3: Tamam.
0: Anlaşın, güzel. Kabul et. İyi iş Elvis, harikasın. Ne hafta ama. Elvis Focus'u sattı ve inanamayacaksınız ama klana sunulan tekliflerden sonra Phil bana 5500 pound getirmeyi başardı. Bu sabah atölyeye geri döndüm ve bir şey ilgimi çekti. Yanımızdaki garajda bir motosiklet duruyordu. 1960'lardan kalma modellere benziyordu. Şu ufak tekerli olanlardan değerli bir parça. Eğer komşum Dickie'den uygun bir fiyata satın alabilirsem üzerinden biraz para kazanabilirim. İşte bu. Aradığım Monkey Bike bu.
3: Evet, bunları severim.
0: Hey Dickie, nasıl gidiyor?
4: Hey!
0: Elvis'e motosiklet koleksiyonunu gösteriyordum. Çok güzel parçalar var.
4: Evet, doğru diyorsun.
0: Evet.
3: Nasılsın Dickie?
4: Merhaba.
3: İyi misin?
4: Nasıl gidiyor?
0: Bu motosiklet çok hoşuma gitti.
4: Evet, güzellerden. Onu restore edecek. Hala iş görebilir. Sanmıyorum ama.
3: Motorun orijinal olduğunu düşünmüyorum. İyileştirme yapılmış. Daha büyük. Ama bu kötü bir şey değil.
4: Değil. Güzel duruyor, değil mi?
0: Honda Monkey Bike'ları 1960'larda Luna Park aracı olarak piyasaya sürdü. Yol için uygun versiyonunu ürettikten sonra talep çok arttı. John Lennon'un motosikleti 2018 yılında bir açık artırmada 57 bin pound'a satıldı. Umarım bu çok daha ucuzdur. Değeri ne kadar?
4: Bilmiyorum. 1000 pound. Bine satabilirim.
0: Bunun için mi istiyorsun?
3: Hadi ama yapma.
0: 1000 pound.
3: Olmaz.
0: 700'ü kabul eder misin peki?
4: Hayır. 900 pound'a çıkabilirsen senindir.
0: 900 pound.
3: Sanırım.
0: Evet.
4: Tamamdır.
0: Harika oldu. Tamam. Artık elimizde havalı bir retro motosiklet var. Bir restorasyondan ziyade ufak tamire ihtiyacı var. Sonrasında kişiliğini ortaya çıkartmak için değişik şeyler deneyebiliriz. Rengini değiştiririz. Kendimizden bir şeyler katarız. Güzel sayılır değil mi?
3: Benim hoşuma gitti.
0: Benim de.
3: Yapmamız gereken birkaç şey var. Üzeri çizik ve lekelerle dolu. Boyasını yenilemek iyi olacaktır herhalde.
0: Katılıyorum.
3: Ben olsaydım ait olduğu dünyadan koparmaya çalışırdım. Biraz daha modernleştirirdim. Ön plana çıkarırdım. Mesela ateş kırmızısına boyardım.
0: Bunu alacak insanı düşünmem gerekiyor. İstediği şeyleri alıp onlarla iyi zaman geçirebilecek evet. kadar parası olan birisi olacak.
3: Bunu alan kişi arkadaşlarına hava atmak isteyecektir.
0: Kesinlikle
3: başka
0: öyle.
3: Kimse de olmayacak bir şey olmalı. Bunu eşsiz yapmalıyız. Selesi mesela. Şu son derece sıkıcı ve standart olan şeyden kurtulup başka bir şey yerleştirmeliyiz. Heyecan verici. Her gün istediğim şekilde sıra dışı ve özgün şeyler yapamıyorum. Merak etmeyin üzerine leopar deseniyle falan kaplamayacağım ama eşsiz bir fikirle karşınıza çıkacağım. Düşünmeye devam ederken diğer işleri halletmem gerek. Her şeyi boyayacaksam bütün parçalarını çıkarmam gerekiyor. Yani sele, çamurluk ve gidon da çıkacak. Burada çok iş var. Çoğu motosiklette olan üzerinde kaportanın yer aldığı boru şeklindeki bir şase yerine burada preslenmiş çelik kullanılmış. Bu mavi kısım şasenin kendisi. Yeniden boyayacağımız kısım da burası. Biraz sıra dışı zannedersem. Bu motosikletlere garip sürme pozisyonundan dolayı bir takma isim verilmiş. Öne eğilip kollarınızı öne uzatarak kullanıyorsunuz. Bu kadarı iş görür galiba. Elimizdeki motosiklet küçük, yani her şeye ulaşmak biraz güç. Ama üzerindekileri sökmeyi başardım ve artık boyamak için hazır. Boyama yapmak için havalandırması iyi olan bir odaya, kaliteli bir maskeye ve koruyucu giysiye ihtiyacınız vardır. Motosikleti astım. Ulaşması güç olan yerleri rahatça boyayabileceğim. Mükemmel olması için 3 kat kırmızı boya ve üzerine de vernik atacağım. Şase kurumaya devam ederken ben de sele üzerinde çalışmaya koyuldum. Motosikletimizin kalabalıkta nasıl göze çarpabileceğini düşünüyordum. Aklıma bir fikir geldi. Fakat farklı bir şey kullanmak istedim. Bir hayır kurumuna gittim ve eskimiş bir arazi ceketi satın aldım. Güzel bir şey. Onu kesip selenin üzerini ceketle kaplamaya karar verdim. Şu anda Dave adında bir döşemeciye gidiyorum. Hayallerimin gerçek olup olmayacağını o bana söyleyecek. Şase kurumaya devam ederken ben de sele üzerinde çalışmaya koyuldum. Motosikletimizin kalabalıkta nasıl göze çarpabileceğini düşünüyordum. Aklıma bir fikir geldi. Fakat farklı bir şey kullanmak istedim. Bir hayır kurumuna gittim ve eskimiş bir arazi ceketi satın aldım. Güzel bir şey. Onu kesip selenin üzerini ceketle kaplamaya karar verdim.

0: konuşmuştu.
1: Evet, doğru.
0: İyiyim, sağ ol. Motosikletimizin selisi bu. Bu ceketi bir hayır kurumundan aldım ve bunu kesip seliyi bununla kaplamak istiyorum. Bunu gerçekten yapmayı çok isterim.
1: Mümkün mü?
0: Evet. Bazı özelliklerini de yansıtmak istiyorum. Mesela selenin cepleri olsun, ceket olduğu belli olsun ama farklı olsun.
1: İlk baktığımda buradaki çift dikişli kısmı hoşuma gitti.
0: Evet.
1: Kenarlara ve köşelere biraz daha detay ekleyebiliriz.
0: Yani cepleri alıp üste mi eklemeyi düşünüyorsun?
1: Kesinlikle. Evet.
0: Dev gibi insanlarla tanışmaya bayılıyorum çünkü eşi benzeri olmayan bir şey alacağımı biliyorum. Dünya üzerinde bizimkinde olduğu gibi bir selesi olan başka bir motor olmayacak. Ne zaman bitirebilirsin?
1: Önümüzdeki birkaç gün içerisinde.
0: Öyle mi? Yarın olur mu?
1: Öyle olsun. Ne olacak?
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Teşekkür ederim. Görmek için sabırsızlanıyorum.
2: Sırada eşsiz motosikletimiz bir araya gelecek.
0: Bayıldım. Harika duruyor.
2: Bir sonraki pazarlıkta iyi bir fiyat almaya çalışacağım. 7500 olur diye düşünüyordum.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye.
5: Ey canım, halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
6: Sarık ola.
7: Fanta sarık ola canım o.
5: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
4: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
3: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte

0: yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
3: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Büro müdürü Chris'in hayali olan Ford'u getirebilmek için bir maceraya atıldı.
1: Rüya arabam Mark 2 Escort. Performansını, tarzını, kısaca her şeyini çok seviyorum.
0: Mark 2 rüyasını gerçekleştirebilmek için Elvis'in motosikletten kar etmesi gerekiyor. Ve siparişini verdiği özel yapım sele döşemecilerinden geri geldi.
2: Bayıldım. Harika olmuş. Mükemmel. Bir sürü şey var üzerinde. Ceketin cepleri bile burada. Güzel. Tam olarak bunu istiyordum. Harika olmuş. İşe koyulma zamanı. Yeni bir sele 100 pound civarında. Aynı parayı harcayarak tamamıyla kendimize özgü bir şey yaptık. Harika görünüyor. Bayıldım. Mike, kendimi ifade edebilmem için motosiklet üzerinde bana özgürlük tanıdı. Ben de tam olarak kendimi yansıttım. Biraz farklı ve standart olandan uzak.
0: Ah, yok artık. Bu bizim aldığımız motosiklet değil,
2: harika
0: değil mi?
2: Harika duruyor değil mi? Bir dönüşüm geçirdi. Beğendin mi?
0: Ne? Hayır, bu o değil.
2: Gerçekten bizim satın aldık.
0: Sele'ye baksana. Mükemmel olmuş.
2: Beğendin mi?
0: Bayıldım.
2: Sele'nin üzerini kaplamak için eski bir ceket kullandım.
0: Bayıldım. Ceplerini bile bırakmışsın üzerinde. Çok da güzel olmuş.
2: Yeni bir mont gerek. Güzel oldu ama, değil mi?
0: Gerçekten harika olmuş. Göz alıcı. Bir motor sergisine gideceğim. Bunu da toplayıp yanıma alacağım. Orada satabilirim belki.
2: Bence de satabilirsin.
0: Klasik araba sergileri günümüzde çok revaçta. İkonlaşmış arabalardan nostaljik kıyafetlere kadar her şeyi satın alabiliyorsunuz. Bizim retro motosikletimiz için harika bir podyum. 2000 pound ilan koyacağım. Nasılsınız beyler, iyi misiniz?
3: Bunun hikayesi nedir?
0: Bu benim güzel Honda'm. Retro bir Honda Monkey Bike'ı andırıyor. Tamamıyla restore edildi. Her şeyi çalışıyor. Harika gidiyor.
3: Olabilir.
0: İlgini çekti mi?
3: Tamamdır, evet.
0: Haber verirsin. Teşekkür ederim. Motosikletimiz epey ilgi toplamayı başardı. Ona bakan bir sürü insanla konuştum. Hayır, iyi durumda. Değeri çok arttı. Ama henüz biri almak istemedi. Gerçekten de güzel değil mi? Bu beyefendiyle bugün tanıştım ve ikinci defa bakmaya geliyor. İlgisini çektiğine dair bir işaret bu.
3: Bu aklımı çaldı.
0: Öyle mi?
3: Evet.
0: Üzerindeki her şeyi yeniledik. Gerçekten güzel. Hatta seleyi bile modifiye ettik. Bu eskiden bir ceketti.
3: Ha, tamam.
0: Yeni bir amaç verdik ve onu seleye dönüştürdük. Cepleri bile var.
3: Eşsiz bir
0: şey.
3: Evet,
0: güzel bir dokunuş oldu. İlgi çekmeyi başardı.
3: Sana 1800 verebilirim.
0: 1900 olmaz mı?
3: 1800 benim sınırım. İster al, ister alma Mike.
0: 1800 pound. Ama bugün alacak mısın peki?
3: Evet, 1800 pound
0: oldu. Senindir o zaman. İyiydin.
3: Teşekkür
0: ederim.
3: Kendine
0: güzel bir motosiklet aldın.
3: Harika, çok sağ ol.
0: Tebrik ederim.
3: Harika.
0: Küçük Honda motosikletimizi sattık. Dürüst olmam gerekirse gittiğine üzüldüm. Çok hoşuma gitmişti ama elimize para geçti ve artık ilerleyebiliriz. Motosiklet iyi kar getirdi ve Mark 2'nin parasına daha da yaklaştık. Ama ona ulaşmak için son bir alsat yapmamız gerekecek. Bakalım ne olacak? Bir Mercedes SL hakkında bir şeyler duydum. Bir modern klasiktir ve görmek için gittiğimde Japonya'dan ithal edilmiş bu güzel haber. Bakımı yerindedir. Kilometresi düşüktür ve pas yoktur. Şu an bir galericinin elinde ve onun profiline uygun değilmiş. Bu yüzden her türlü teklife açık olduğunu söyledi. Kötü yanı ise yan piyasa gövde kiti olan beyaz bir üstü açılır araba olması. Bunlar görünüşünü biraz etkilemiş olabilir. Fiyatı kararımı belirleyecek. Eğer çok ucuzsa hızlı bir rötuş için şansımı deneyebilirim. Dalga geçiyorsun.
4: Merhaba Mike.
0: Merhaba. Oh James, burası harika. Bütün günümü...
4: Beğendin mi?
0: Bayıldım, bayıldım tabii. Burada bütün ömrümü geçirebilirim. Şu parlak şeyleri görmek için gelmedim ne yazık ki. Bunu görmek için geldim. Hakkında ne söylersin?
4: Bunu yanımıza aldık ve iki tane yeni tekerlek taktık. Hemen vize işlemlerini başlattık. Sorun olmadı.
0: Biraz garip değil mi? Ambleminde sorun mu var?
4: Orijinal SL60 değil. Öyle görünüyor ama daha makul bir fiyatı.
0: Fena sayılmaz. Kötü değil. Kötü değil dedim ama ön tarafında işler biraz farklıymış. Bu düzgün değil mi? Bu sinyal lambası yan sanayiden değil mi? Ve öyle olduğu için buraya düzgünce oturmamış. Ve şuraya bak. Mercedes'in kataloglarında göremeyeceğiniz türden bir altın rengi ızgara.
4: Altını seversin diye düşündüm Mike. Arabamızın hali bu yönde.
0: Biraz kötüymüş değil mi? Peki ufak bir test sürüşüne çıkarma şansın var mı?
4: Tabii, sorun olmaz.
0: Arabanın sorunu burada değil. Dışarıdan baktığınızda belli oluyor. Biraz parlak gibi. 1990'lardan kalma AMG gövde kiti var. Temiz sinyal lambaları var ama tam olmamış. Ve birini eve giderken kullanması gereken arabanın bu olduğuna ikna etmem biraz zaman alacak. Ayrıca biraz fazla da para istiyorlar. Bu iş biraz riskli olabilir. Eğer bu SL görünümüyle şansımı deneyeceksem her şeyin mükemmel çalıştığından emin olmalıyım. İçerisi tamamıyla dolu. Bütün ekstra özellikler var. Her şeyi test ediyorum çünkü eğer bir sorunla karşılaşırsak bize pahalıya patlar. Şu ana kadarsa her şey yolunda görünüyor. Güneşli bir gün ve SL'i kullanmak eğlenceli. Ama bu işin ucunda bir kar var mı? Ne yapmak istiyorum? Bence bu arabanın gerçek değeri 7-8 bin civarında. Galeriye geri döndüğümde sıkı pazarlık yapmam gerekecek. Bunu mutlaka yapmalıyım.
4: Evet Mike, nasıl geçti?
0: Çok güzel.
4: Güzel.
0: Sürüşü gayet iyi. Çok yumuşak, güzel ve güçlü. Fiyatı ne kadardı?
4: Bizim satış fiyatımız 10 bin. Bu fiyatı senin belirttiğin birkaç yerdeki eksikleri göz önünde bulundurarak belirledim.
0: Fiyatın biraz daha düşmesi gerekiyor. Ben 7500 gibi bir şey düşünmüştüm.
4: 7500 pound mu?
0: Evet, 7500.
4: %25 eksiği değil mi?
0: Hoşuma gitti. %25 indirim.
4: Ben de %10'u severim.
0: Peki verebileceğin en iyi fiyat ne?
4: Bugün alacaksan 8000 olur.
0: Anlaştık o halde. Teşekkür ederim.
4: Tebrik ederim. İyiydi.
0: 8000 pound böyle bir eser için iyi bir fiyat ve birkaç bin pound kar getirme potansiyeli var ama gövde kiti olan bir beyaz Mercedes herkese hitap etmez. Ön tarafını çözmem gerekiyor. Sinyal lambalarının da değişmesi gerekiyor. Izgarayı da boyadıktan sonra güneş batmadan satmış olurum.
2: Pek emin olamadım.
0: Hayır, bunu yapma şimdi.
2: Kanun Namına dizisini anımsatıyor değil mi? Biraz rüküş gibi.
0: Döneminde kalması gerektiğini itiraf edebilirim. Asıl ters giden şeyler ön kısımda.
2: Aman tanrım, bu da ne?
0: Altın ızgara sevmez miydi?
2: Bunları kim takmış? Gitmeleri gerek.
0: Siyaha boya yeter.
2: Evet. Peki burada ne olmuş? Sinyal lambası silikonla tutturulmuş.
0: Evet, sinyal lambaları son derece temiz ama doğru tercih değiller. Çünkü arabaya tam oturmuyorlar. Yani yan sanayi ürünleri. Arabanın sorunu da bu işte. Doğru sinyal lambalarını yerleştirdikten sonra gövde kitinin duruşu değişir ve ızgarayı siyah boyadıktan sonra da araba dönüşümünü tamamlayabilir. Bu çok kolay olur, merak etme. Çok güzel olacak.
2: Evet, şu anda bir yapboza andırıyor. Sanki her şeyi her yerdeymiş gibi. Evet, pekala. Evet. Hadi işe koyulalım. Mercedesler benim alanım değil açıkçası. Ama fark etmez. Sonuçta amacımız bunu sevecek birini bulup araçtan kar elde etmek. Bu sinyal lambalarını değiştireceğim çünkü doğru değiller. Standartlara hiç uygun değil. Kötü görünüyor ve oturmuyor. Arkalarında yaylı klips var. Kolayca çıkıyorlar. Mike bu orijinal 1990'ların sinyal lambasını internetten 60 pound'a aldı. Güzel. Çok daha iyi. Makyajını tamamlamak için bu altın renginden kurtulmalıyım. Beyaz rengine uyum sağlaması için siyah ızgarayı kullanacağım. Mercedes amblemini çıkartacağım. Zımpara kullanarak yüzeyini biraz canlandıracağım çünkü üzerine astar çekeceğim. Ve bu şekilde boya daha kolay tutacak. Ve üzerinden hiç çıkmayacak. Pekala, bu iş bitti. Şimdi de siyah renginin güzelce oturabilmesi için üzerine astar boya sıkıyorum. Kısa darbelerle astarı sıkmak çok daha iyi oluyor. Eğer fazla sıkarsanız akma ihtimali var. Bütün arabaların ön yüzeyleri taşlardan aldıkları darbeler yüzünden aşınmıştır. 3 kat çekmek fazladan koruma sağlar.

0: Altın renginden çok daha güzel. Izgara artık siyah. Amblem için çok daha iyi bir fon oldu.
1: Eğer birkaç ay daha bekleyebilseydim elimizdeki SL'i 12 bine satabilirdim ama çabuk para kazanmam gerekiyor çünkü Mark 2 Escort'un peşindeyim ve önümde potansiyel satıcılar var. Bu yüzden arabayı piyasanın altında olan 10 bin pound'a satmaya çalışacağım. Sırada Chris'in hayalindeki Escort'u bulacağım. Ha, işte buradaymış. Ama ortak bir fiyatta anlaşamayacağız.
2: Dürüst olmam gerekirse o fiyata bırakamam Mike.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Net! Kazancım net, sigortam net.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
6: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
9: Her anın Double Shot, Ice Break.
10: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
12: Hesap basit, hesap basit.
13: Tehlike çok büyük.
14: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
15: Olamaz mı?
16: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
17: Kırsalda yaşamak zor yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
18: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Büyük beyaz Mercedes almak bir riskti.
1: Evet, şu anda bir yapboza andırıyor. Her şeyi her yerdeymiş gibi.
0: Ama fiyatı düşük tutuyorum ve 10.000 pound'a satıyorum. Harika haberlerim var. Elinde iki Mercedes'i olan Courage Ball adında biri beni aradı. Ve 90'ların eserini çok seviyormuş. İlanı koyduğum 10.000 pound'da anlaştık. Arabayı aldı ve beni daha da mutlu edemezdi. Şu an harika görünüyorum. Sırada cebimize uygun arabayı bulmak var. Chris her gününü yüksek kaliteli Ford'ların etrafında geçiriyor. Bu yüzden çok seveceğini düşündüğüm modifiye bir araba arıyorum. Etrafımdaki bütün Ford satıcılarına haber verdim ve karşıma çok iyi görünen bir fırsat çıktı. Daha modern bir motor taktığını söyledi. Çok iyi ve rally geçmişini ön plana çıkartarak dönemine uygun birkaç değişiklik yaptığını da söyledi. Bu hoşuma gitti. Tam olarak nelerin ne düzeyde değiştiğini öğrenmem gerekiyor. Kötü kararlar bir klasik arabanın bütün değerini yok edebilir. Brian?
2: Evet.
0: Nasılsın? Arabanı görmeye geldim.
2: Aa, harika. Hemen şuradaki garajda.
0: Harika. Garajda saklanan bir araba görmek güzel. Şuna bak. 1980 model, iki kapılı Mark II Ford Escort ve harika bir mavi renginde. Orijinal boyası mı?
2: Gece mavisi. Arabaları olabildiğince orijinal tutmaya çalışıyorum.
0: Gövdesi kusursuz görünüyor. Gerçekten evet. Çok güzel. Üzerinde birkaç şeyi değiştirdiğini fark ettim.
2: Evet, birkaç ufak şeyi değişti Mike.
0: Takla kafesi de taktırmışsın. Bütün bir kafes mi?
2: Sadece yarım kafes. Arkada.
0: Yarış emniyet kemeri de var. Bu çok iyi.
2: Evet, koltuklar da var. Ayrıca spor direksiyonu ve 5 viteste şanzıman da var.
0: Bu tekerleklere bayıldım. Derin göbekli jantla taktırmışsın.
2: Tekerlekler Mark 1 Modeo'dan geldi. Ortalarını kestirdim ve biraz derin olmaları için pozisyonlarını değiştirdim. Çünkü sağlam bir freni var.
0: Bu arabada sağlam bir durma gücü var yani.
2: Evet, evet.
0: Yani kaputun altında çok güçlü bir şeyin olması gerekiyor. Bir göz atalım. Evet. Vay canına, evet, bu çok etkileyici.
2: Ford Focus ST170'in motoru takılı. Bu motoru satın aldığımda sadece 15 bin kilometre yapmıştı. Ben de arabayı yaptığımdan beri belki 1500 kilometre yapmışımdır. Yani çok ama çok az kullanılmış bir motor bu.
0: Gerçekten bayıldım. İşin büyük kısmını kendi başına yapmış ve Brian arabayı kendine göre dizayn etmiş. Değişikliklerin maliyeti çok yüksek olmalı. Ama acaba yolda nasıl işliyor? Test sürüşüne çıkabilir miyim?
2: Evet.
0: Brian arabaya harika şeyler eklemiş. Dışındaki ince dokunuşlara bayıldım. Arabayı kullanmak gerçekten harika. Ayağımı biraz bastırdığımda sırrını keşfediyorum. Harika bir araba. Uhu! Şunu dinleyin. Kaputun altında harika bir ST170 motor var. Çok görkemli. Bu inanılmaz. Oho! Oho! Ve virajı alırken dönemeçte biraz zorlandığımda süspansiyon beni olmam gereken yerde tutuyor. Şuna baksanıza, kesinlikle harika. Asıl sorum şu, acaba araba Chris'e göre mi? Genç bir adam, hızlı Ford'ların hayranı. İçimdeki bir ses Brian'ın arabada yaptığı şeyleri çok beğeneceğini söylüyor. Ayrıca bu motorla birlikte biraz karma da oldu. Çünkü aramaya başlarken de elimizde Focus ST170 vardı. Ve şimdi burada hayallerinin arabası Mark II Ford Escort'tayız. Ve bilin bakalım içinde ST170 motor var. Bir daire çizdik gibi. Kararımı verdim. Geri döndüğümde Brian'a bir fiyat vereceğim.
3: Nasıl geçti?
0: Bayıldım. Kesinlikle bayıldım. Ne araba ama. Sürüşü son derece mükemmel. Aynı zamanda hızlı da.
3: Evet.
0: Bütün işleri sevgiyle yaptığını görebiliyorum. Ve arabada harika şeyler yapmayı başarmışsın. Bunun için 15 bin pound istiyordun ha? 13.500 olur mu peki?
3: Dürüst olmam gerekirse o fiyata bırakamam Mike. Ve vaktini harcamak istemiyorum. O yüzden net konuşacağım. 14.000'den aşağısı olmaz.
0: Tam bir beyefendisin. Arabayı alıyorum.
3: Teşekkür ederim.
0: Harikasın.
3: Sağ ol.
0: 4 defa alsat yaptıktan ve 6000 pound kar ettikten sonra bu harika Mark 2 Escort'u Chris için alıyorum. Bence bütün değişikliklere bayılacak ve ST170 motoruyla birlikte çok daha güçlü, gerçekten hızlı bir Ford. Chris hayatı boyunca böyle bir araba istedi ama hiç sahip olamadı. Atölyeye geri dönüp elbise göstermek için sabırsızlanıyorum.
1: Vay canına Mike.
0: Rüya araba diye işte buna derim. Baksana.
1: Hayran kaldım. Biri bunun üzerinde çok zaman harcamış.
0: Bence kaputun altındakini çok beğeneceksin.
1: Aa, kesinlikle. Aa. Şuna bak. Bu projeye bununla başlamıştık.
0: Mükemmel.
1: Chris'te ST170 vardı ve ona aynı motorlu bir araba veriyoruz. Harika.
0: Evet, mükemmel.
1: Harika bir hikaye.
0: Kesinlikle öyle,
1: evet,
0: değil mi?
1: Sokaktan aldığımız her şeyden çok farklı. Her şeyi cilalanmış, hepsine bakılmış ve ilgi gösterilmiş. Böylece atılmış gibi durmuyor. Eğer bunun gibi bir araba yapacak olsaydım kesinlikle böyle yapardım. Bayıldım.
0: Bunu kesinlikle başardık. Chris bu arabaya bayılacak. Harika.
1: Evet.
0: Yaşıyor. Yüzüne baksana. 17 yaşında gibisin.
1: Ah keşke. Anahtarları senden alıp direksiyonun başına oturduğum için çok mutluyum. Çünkü çocukluğumda kullandığım eski yarış arabasını anımsattı bana. Sade, efektif ve son derece hızlı bir araba. Çok sevdim.
0: Chris de Dagenham'deki Ford Heritage Müzesi'nde buluşacağız. Kendi müzelerinde. Chris'in arabasını diğer Ford yarış arabası efsanelerinin arasında saklamak için özel bir izin aldık. Chris, nasılsın?
3: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Seni görmek çok güzel.
3: Sizleri de öyle.
0: Bizi hızlı buldun.
1: Chris, ben Elvis. Seninle
3: memnun oldum.
1: Konuşabildik.
3: Nasıl? İyi gidiyor, teşekkürler.
0: Nerede olduğunu biliyor musun?
3: Endüstriyel bir yerde sanırım, öyle görünüyor.
0: Evet, öyle de denilebilir. Aslında burası Ford'un tesisi. Dagenham'deki tesislerdeyiz. Ve hemen arkamızdaysa bazı tarihi eserlerini sergiliyorlar.
3: Pekala.
0: Ve senin de bir Ford hayranı olduğunu biliyorum.
3: Evet, evet, kesinlikle.
0: Öyle mi?
3: Kesinlikle.
0: Güzel, çünkü orada sana göstermek istediğim bir şey var.
3: Pekala, tamam.
0: Derin bir nefes al. İyice al. Buradaki gerçekten François Delecaux'un...
3: Rally arabası.
0: Rally arabası, wow. Evet. Tam şurada. Wow. Çok özel bir parça.
1: Şuradakine bak. Johnny Herbert'ün eski Stewart Formula 1 arabası. Tam bana göre.
0: Evet, bunu da tanıyacaksın.
3: Oh, Mark 1 Meksiko.
0: Hem de çok, şuna baksana.
1: Hem de çok özel, şuna bak. Hanu Mikola'nın orijinal Meksikosu.
3: Meksika'dan Londra'ya kadar kazanan araba bu.
0: Ta kendisi, evet.
1: Evet, orijinal.
0: Evet, dokun ona.
1: Çok güzel.
0: Oradan dokunma, bak. Özel bir izin aldığımız için gerçekten dokunabilirsin. Ne kadar güzel, değil mi?
1: Ama senin için en özel sayılan bir araba daha var, değil mi?
3: Pekala.
1: Çok iyi.
0: Bu yarış Ford Transit'inin arkasına koyduğumuz şey. Chris, senin rüya araban bu. Bak. Nasıl buldun?
1: Çok iyi. Gerçekten şu zamana kadar gördüğüm en güzellerinden ve tam sana göre. Harika.
3: Evet. Gece mavisi boya, iki kapı, bu gerçekten harika.
0: Mutluluk gözyaşı.
3: Evet, öyle öyle.
0: Mutluluk gözyaşı. Hadi sarıl bize. Bunu hak ettin gerçekten. Çok çalışkan bir adamsın. Ve bunu kesinlikle hak ediyorsun.
1: Mutluluk gözyaşı dedin,
0: Chris.
3: Bunun için çok teşekkür ederim. Bu harika. Gerçekten mükemmel. İnanamıyorum. Bunu yaptığınıza inanamıyorum.
1: Kaputu aç Mike. Buna bayılacaksın. Chris, gel buraya ve önüne bir göz at. Şuna bak. Ne kadar da mükemmel.
3: ST170 Zetek motor.
1: Kesinlikle evet.
0: Bu arabanın Chris için önemini görebiliyorsunuz. Mutluluktan gözleri doldu. Beni bile etkiledi. Bunu gerçekten hak ediyor. Elbise, ben daha da mutlu olamazdık.
3: Bunu alabilmek için çok uğraşmış olmalısınız. Size ne kadar teşekkür etsemez.
0: Chris, bu gerçekten de rüya araban.
3: Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim.
1: İçine gir hadi. Motoru çalıştırdığında yüzün daha da gülecek.
3: Tamam. Harika, inanılmaz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
0: Tadını çıkar.
1: Evet, evindeymiş gibi değil mi?
0: Bu tarz anlar için yapıyoruz.
1: Gerçekten gözleri dolu dolu oldu Mike.
0: Çok güzeldi, gerçekten güzeldi.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!

0: break sonu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
6: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet.
14: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Winchester'a hoş geldiniz.
1: Bu ambar 1920'lerden kalma mı? Yapının kendisiyle ilgilenmiyoruz. Çevresindeki ahşap ve çatının peşindeyiz.
2: Burada ahşap yerine saç kaplama var. Bu da bizi biraz yavaşlatıyor. Hadi yarışalım Robert.
1: Sen kazandın.
0: Yukarı çıkıp çatıda çalışacağım. Çok kolay sökülmüyor. Pes etmeye hazırdım doğrusu.
1: Bunun daha iyi bir yolu olmalı.
3: Amerika'da tarihi binalar her gün birer birer yıkılıyor ve içindekiler sonsuza dek yok oluyor. Tabii Mike ve Robert
1: biraz aşağı indir.
3: Daha önce ulaşmadılarsa buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar.
0: Değeri sürekli artıyor.
3: Hurda bizim işimiz.
1: Merhaba. Cam mı siliyorsun?
0: Hayır, ben cam silmem. Sadece bakıyorum. Onu başkasına yaptırırım.
1: Anlıyorum.
0: Bir projem var. Kenarları eğimli ve güzel bir yuvarlak masa arıyorum.
1: Çıkmalıyız. Winchester'a gideceğiz.
0: Zamanı geldi mi?
1: Evet dostum, evet evet. Ambara gidiyoruz. Çatı, cephe kaplaması.
0: Cephe kaplaması ve traktör.
1: Evet, traktör.
0: Evet. Öyleyse gidelim çünkü evin avizesiyle uğraşmam gerekiyor.
1: Ben de biraz kafamı toplayayım.
0: O kadar vaktimiz yok Robert.
1: Vadiye gidiyoruz değil mi Mike? Shenandoah Vadisi.
0: Evet, Winchester'a gidiyoruz.
1: Müzeye çalışmaya mı gidiyoruz?
0: Evet, Shenandoah Vadisi Müzesi güzel insanlardan oluşan bir grubun kurduğu vakfa ait bir müze. Onlara bağışlanan bazı araziler var ve üzerinde de bir yapı var. Eski bir elma bahçesinin ambarı.
1: Bu ambar 1920'lerden kalma, öyle değil mi?
0: Evet, sanırım 28'den kalma.
1: Ama şu anda yapının kendisiyle ilgilenmiyoruz. Önemli olan etrafındaki ahşap ve çatısı.
0: Bu ambar yıkılacağı için olabildiğince şeyi kurtaracağız. Burada yaptıkları şeylere bayıldım.
1: Şu dağınıklığa bak.
0: Winchester'a hoş geldiniz.
1: İçerisi çerçöp dolu.
4: Öyle görünüyor, şilteler.
0: Çok fazla şilte var. Maalesef birisi çöplüğe çevirmiş.
1: Ha, şuraya bakın.
0: Klasik ve eski bir mekan.
1: Evet.
0: Burayı düzeltebiliriz. Ama bugün olmaz.
1: Evet. Peki plan nedir?
0: Kamyona yükleyip götüreceğiz.
1: Neden?
0: Robert olayı anlamıyor. Büyük resmi görmüyor.
1: Ön tarafını falan mı alacağız ha?
0: İşe yarayacak birçok şey var. Ön aksı bir bar ve masa için kullanabiliriz.
1: İyi ki buradasın.
0: İlerisini görebiliyorum.
1: Evet, sevindim.
0: Sadece ürün değerine bakıyor. Bazen sanatsal değerini göremiyor. Sorun bu değil, bu benim işim. Bu yüzden ortağız. Parçalar görüyorum. Bu traktörde mobilya potansiyeli var. Ön aksı çok güzel. Çok şık, kaplaması çok iyi. Bir konsol veya masayla bir araya getirilebilir. Atölyeye gelene kadar bir şey yapamam. O yüzden bunu kamyona yüklememiz gerekiyor. Evet.
5: Güne ilk olarak ambarın dış cephesini sökerek başlıyoruz. Tahtaların her bir boşluğunun üzerinde bu çıtalardan var. Bu yüzden önce etraflarındaki bu parçaları çıkarıyorum ve kolayca sökülüyorlar. Fakat sorun biraz kırılgan olmaları.
6: Birçoğunun
5: alt kısımları çürümüş.
6: Altı çürümüş.
5: Ama yukarısı harika.
6: Evet.
1: Bu keresteyi kurtarmak çok büyük bir iş ama buna değer. Bunun gibi eski malzemeleri kullanıp onlara atölyemizde yeni bir hayat verebiliriz, buna değer.
6: Bu aradığımız bir ahşap türü. Çok güzel bir meşe.
1: Evet.
6: Bana kalırsa mükemmel bir ambar odunu. Mini kuş nasıl konuşuyordu? Unutmuşum.
5: Depresif görünüyor, şuna bak.
0: Günün çoğunda yalnız çalıştım. Teyle traktörü çıkardıktan sonra kapıları sökmeye başladım. Ve ön taraftaki donanımları ve parçaları çıkardım. Siz de binanın arkasındaki yeteneklerinizi konuşturuyordunuz.
1: Bu yolculukta acemiler de bize eşlik etti, öyle değil mi? Hı? Evet. Spike.
0: Yeni hurda ekibimiz.
1: Cameron ve Trevor, biz traktörleri çıkarırken çok sıkı çalışıyorduk.
6: Bir planımız var. Robert bizi yönlendiriyor, artık hazırız. Çivi sökme alanında işler çok iyi gidiyor. İçeri girdik, bazıları içeride çalışıyor, bazıları da dışarıda. Ciddi bir ekip çalışması yapıyoruz.
1: Dışarıda çok işimiz var ama içeride de çok işimiz var. Evet.
6: İçeride çok işimiz var.
1: İçinde ceset olacak kadar ağır değil. Her şey birbirine karışmıştı ve iyi şeyler kötülerle iç içeydi. Kontrol plakları çekerken arkasından bu çıktı. Bu haliyle birkaç yüz dolar ediyor. Eski ve güzel bir kapı ve güzel şişeler var. Burada küçük içecek ve eczacı şişesi koleksiyonu var. Tüm bu mülkün sahibi olan Julian Glass, anladığım kadarıyla Winchester'da çok eski bir aile.
0: Bu işi yapmanın yolu budur.
1: Alt katta işler umduğum gibi değildi. Çatı katında kendimi daha iyi hissediyorum. Elmacılık günlerinden kalan birçok şey var. Tüm bu elma toplama merdivenleri harika. En son meyve bahçesinde onlarla iyi iş çıkarmıştık. Bu merdivenlerin bazıları 4 ila 5 metre.
0: Kocamanlar.
1: Birçoğu kırılmış bu yüzden çatı katındalar. Çünkü hiçbir şey atamazsınız ama ambarın en uzak köşesine koyabilirsiniz.
0: Ve bir gün birisi ondan bir aydınlatma veya havlu rafı yapar.
1: Evet.
0: Bunlar inanın çok işe yarar. Daha önce de böyle şeyler yaptık.
1: Merdivenlerdeki kaplama onu işsiz kılıyor çünkü nereden geldiklerini anlıyorsunuz.
5: Çok güzel çünkü üstlerinde Julian Glass yazıyor.
1: Yakıt şimdiden bitmeye başladı.
0: Şu anda Winchester'dayız. Burası sanırım Runica 3 saatlik mesafede.
4: Evet.
0: Evet.
1: Spike Cameron ve Trevor Ambar'ın zorlu taraflarında çalışıyor. O tarafta tahta çıtalar vardı.
0: Ekipten 3 kişi.
1: O tarafta çalışıp çok iyi ilerleme kaydettiler. Grayson, Ted ve ben diğer tarafta çalışmaya karar verdik.
6: Tahta çıtalar yerine teneke levhalar kullanılmış. Bu da bizi biraz yavaşlatıyor.
5: Tahtalar çok daha kolay sökülüyor. Bunu çekemiyorum. Bir tahta parçasını yarıya kadar getirdiğinizde kalan çivilerden ayıracak şekilde alttan çekebilirsiniz. Ama metal galvanizlenmiş ve çok güçlü.
6: Hadi yarışalım Robert.
1: Sen kazandın.
6: Ben de sen kazandın diyecektim.
5: Çok zamanımı alıyor. Bunu ne zamandır yapıyorum bilmiyorum. 30 dakika olabilir. Parça başına 10 dakika. Bu çok kötü. Çünkü bu şekilde bırakmayacağız.
1: Bazı işçilerle iletişim kurarken onlara ben sakin ol, beni düşün demek istiyorum.
0: Herkesin yapacak bir işi var. Binadaki tahtaları sökmek çok önemli. Buraya gelme sebebimiz de bu. Şimdi çatıda çalışmaya başlayacağım. Bunun tek amacı bir şeyler kurtarmak. Bunları sökebiliriz. Bu benim işim. Bunları görüntüleri için kurtarmak istiyoruz. Güzel bir hurda tarzları var. Çıkıp onları kaldırmanın iyi bir yol olduğunu düşündüm ama kendilerini bırakmıyorlar. İki ya da üç parça çıkardım ve beni mahvettiler. Daha iyi bir yolu olmalıydı.
4: Yukarı baktığımda çatıda öylece oturuyordun.
0: Nasıl aşağı inebilirim ve daha fazlasını alamadığımı nasıl söyleyebilirim diye düşünüyordum.
4: Kurtulma yolları.
0: Nasıl izah edebilirim diye. Beni çok yordu. Üst bedenim buna uygun değil ve kullandığım alet yaklaşık 9 kilo. Gençliğimde bunu yapabilirdim. Bunu aşağıdan nasıl halledebilirim dedim ve altta bir çatı katı vardı. Sonra teyze yardıma geldi.
4: Nasıl gidiyor?
0: Şu anda gayet iyi çıkıyor. Tek tek çivi sökmekten çok daha hızlı.
4: Senin için üzülmüştüm. Yani bilemiyorum.
0: Ağrılarım vardı.
4: Evet, ben de oğlun olarak sağlam kalmanı sağlamak için gidip seni rahatlatmalıyım.
0: Evet, bu yaşlı adamı daha sonrası için koru.
4: Kendisinden mi?
0: Evet.
4: Başından beri daha iyi bir yolu olmalı diye düşünüyordum. Genelde tepkim böyle olur.
0: Bu yol daha iyiydi. Bundan evet, daha doğru. İyi bir yol olmadığı ortaya çıktı. Yukarıdan yapmayı denedik ama aşağısı daha iyiydi.
5: Bugün birçok iş başardığımızı görebilirsiniz ama henüz bitmedi. Şimdiye kadar kurtardığımız tüm odunları alacağız çünkü yağmur yağacak. Yarın işi bitireceğiz.
0: Paletler arkada.
4: Paletler bu tarafta.
1: İlk günü noktalayıp yaralarımızı biraz sarmayı ve yarın yapacaklarımızı planlamayı deneyeceğiz. Bu metal çıtalar çok zor. Bunu yatırıma çevirme fikrimizi biraz sorgulatıyor ama tahtalar çok çok güzel. Şimdi bakalım yarınki hava durumu çivileri çıkarmamızı kolaylaştırabilecek mi?
0: Teyle bolca ağrı kesici aldık. Artık gitmeye hazırız.
1: O çatıyı arkamda bırakamam. Bir işe başladıysak sonunu getirmeliyiz. Parmaklara dikkat!
7: ETS ile yaz, herkese iyi gelir. Çocuklar eğlenmek ister. Siz baş başa kalsanız yeter. O zaman sen de ETS tatiline...

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
4: Buyur Hasan.
5: Hadi oğlum.
3: Anne bir şeye bakıyorum.
5: Olmadı mı Hasan'ım?
3: Oluyor oluyor anne.
6: Seni koydu.
5: Hasan uyku vakti.
3: Daha işim var anne.
5: Şşş. Ne yapalım?
6: Sabah ilk işim.
5: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
3: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
7: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
8: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
9: Sarık ola!
10: Fanta sarık ola canım o.
8: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
11: Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Ben hayatta kendi tonumu buldum. Benim tonum 2RC. True Match Fondöten. Çünkü biz buna değeriz.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
2: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
4: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
5: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
4: Bir fırsat.
6: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Kırsalda yaşamak zor yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
11: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
13: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
14: Hala Winchester'dayız ve ambarı yıkıyoruz.
15: Çatının çoğu duruyor ama dış cephenin yarısı gitti. Tüm toplama işleri tamam. Bu yüzden zamanında çıkaracağımızı düşünüyorum ama...
16: Bunları yüklemek gerekiyor.
15: Hala metal çıtalarla uğraşıyoruz ve tahtaları çıkarmanın daha basit yollarını arıyoruz.
16: Bunu yapmanın tek hızlı yolu çatıları kesmek.
17: Mike'ın yöntemi testereyi alıp ortadan kesmekti ve kulağa harika geliyordu.
14: Ama sonunda ambar tahtaları jilet gibi çıkmaya başladı.
17: Sonrası kabus gibiydi.
14: Evet, bununla başa çıkılamazdı. Neyse ki eldivenlerim vardı. İki ucu da keskin olan ağır ve hantal parçalar çıkarıyordum.
17: Ne gerekiyorsa yaptım.
14: İçimden çok çaresiz olmalılar dedim.
15: Denize düşen yılana sarılır. Ve elektrikli testereyle de bunu yaşadığımızı düşünüyorum. Çünkü odun parçasıyla yeniden uğraşacağız. Ve bu aşamada tek amacım ona bir kez daha dokunmak.
16: Her dokunduğunuzda cebinizden para gider. Bunu azaltmak istersiniz. Fırsat varken malzemeyle sahada vakit harcayın. Sonrasında iki kat daha az uğraşırsınız. Dün içeriden sökmenin daha kolay olacağını kanıtlamıştık. Bu yüzden T ile bolca ağrı kesici aldık. Şimdi işe hazırız. Şimdiden 3 parça çıkardık. Buradan devam edeceğiz. T ile ulaşabildiğimiz yerlere kadar çalışacağız ve sonra Robert ve Grayson
14: yara
16: çıktı mı?
14: Yara T de geldi. Üçü birlikte geldiler.
16: Ve T. Üçü de geldi. Ve geri kalanıyla da onlar ilgilendiler.
17: Ted, aşağı inebiliriz. Aşağı geleceğiz.
18: Ben oraya ulaşamam.
17: Evet, çünkü yukarıdayız.
15: Çatıda o kadar malzeme varken arkamda bırakamazdım. Güvenli bir şekilde çıkardığımız sürece...
16: Öylece bırakmadığın için seninle gurur duydum, Roberts.
15: Birçoğunu yakın zamanda farklı inşaat projelerinde kullandım. Elbette atölyede de kullanıyoruz. Çıkıntılı ve galvanizli. Çoğu yeri paslama, güzel yanı da bu. Renkleri de bir harika. Harikaydı.
17: İyi işte Ted, harikaydın. Bu taraf tamam.
16: Elimizden geleni yaptık. Ama zor oldu. Onları da çok yordu.
14: Uzak durmaya çalıştım.
16: Akıllıca.
14: Başka şeyler yaptım.
16: Ben de öyle.
14: Çünkü yorulmuştum.
16: Ben de çok yoruldum. Bu tahta çok güzelmiş. Burada bırakamam. Bir hazine bu. Bu tahtalar bir harika. Meşe odunu. Genişliği yaklaşık 35 santim. Dairesel izlere bakılırsa şerit testereyle değil fabrikada kesilip işlenmiş. Bu daha mantıklı.
15: Çatıdan çıkarabildiğimiz kadarını çıkardık. Artık çatıyı bırakıyorum. Çoğunu çıkarttık. Evet.
16: Evet, üstünde az bir şey kaldı. Artık toparlanıp eve dönmeliyiz.
15: Ambarda kurtarmaya değeceğini düşündüğüm bir duvar kalmıştı.
7: Güzel bir ahşap.
15: Pekala. Ambarın devamı bu tarafın dışında kalıyor. Bu tahtalar gerçekten güzel görünüyor. Bir süre sonra ambara eklenti yapmışlar ve orijinal cephenin bir kısmını kaplamışlar. Sıcaklığın ve yılların da etkisiyle eskimiş.
16: Evet, rengi çok farklıydı.
15: Evet, evet, sebebi de
16: bu. Güzel bir kahverengiydi.
15: Bu ahşabın görüntüsüne bayıldım.
7: Parmaklara dikkat.

0: İşte böyle. Mükemmel.
1: Artık işi bitirip malzemeleri yüklüyoruz. Ve başkalarına da biraz şans veriyoruz. Her şeyi çıkaramadık ama elimizden gelen buydu.
0: Birazını da yerel halka bıraktık. Hala güzel tahtalar var ama acele etmeliler çünkü artık çatısı yok.
1: Evet, evet. Macera şimdi başlıyor.
0: Haklısın.

0: Evet Tay.
1: Hoş geldiniz.
2: Merhaba.
0: O işi halledebildin mi?
1: Evet, düzeldi. Camı delmeye hazır.
0: Evet, amacı da bu.
1: Peki ne yapacağız?
0: Bir avize yapacağız. Yandaki taş ev için.
1: Harika. Taş ev arazimizde yer alan bir ev ve çok güzel. İtalyan bir taş ustası tarafından yapılmış. Onu nihayet kullanmaya karar verdik ve lüks bir...
2: Pansiyon gibi bir
1: tatil
2: şey.
1: Tatil evine dönüştüreceğiz.
2: Evet, yemeksiz.
1: Oda var ama yemek yok.
0: Burada bir yapbozum var.
2: Bunu hatırlıyorum ama son gördüğümde farklı görünüyordu.
0: Evet, bir parça düşünce diğerleri de karışıyor.
2: Ve zayıflıyor.
0: Eve giderken kamyonun arkasında sallanınca bir anda parçalanmış.
1: Bu tam bir hayal kırıklığı.
2: Kaldırabilir miyiz?
0: İşte böyle.
2: Tamamen parçalanmış.
0: Evet.
2: Olamaz.
0: François Gilliman'dan aldığımız parçalardan biriydi.
1: Evet.
0: Evet. Princeton, New Jersey'deydi.
1: Havalı ahşap parçalardan oluşuyordu.
0: Evet.
1: Çok güzeldi.
0: Merkezinde bir balık sırtı deseni vardı ve harika bir avize olacaktı. Bunun üstü için farklı bir şey seçeceğim. Çerçevesi bu olacak. Bunları bir araya getireceğiz. Işıkları seçip deleceğiz ve sonra kabloları bağlayıp asacağız. Tamam Tay, diğer ucunu tut. Nereye takılacağını bilmiyorum. Bu yüzden denememiz gerekecek. Yapboz gibi görünüyor sanırım burası Tay.
1: Pek doğru gelmedi. İlk yapmamız gereken bunu birleştirmek.
2: Evet, neyi nereye takacağımızı ve eksik olanları bulmaya çalışıyorduk.
0: Bu şey el yapımı olduğundan her parça... Şu köşeyi biraz iter misin? Aşağı bastır, oturduğundan emin
2: ol. Buraya
0: mı? Hayır, burası değil. Evet, şimdi oldu.
1: Şimdi oldu.
2: İşin en sevdiğim yanı buydu, parçaları birleştirmek.
1: Öyle mi?
2: Yapboz gibiydi, kesinlikle.
0: Başladığımızdan beri bunu birleştirmemişim. Umarım tüm parçalar buradadır. Çocuklar, hesaplarıma göre bir parça eksik.
1: Hatta birden fazla.
0: Parçaları başka bir yerde bulsaydım, nereden geldiğini bilirdim. Ama bu kadar çok şeyimiz varken, küçük bir tahta parçası bulunca bu da ne diyoruz?
1: Çok doğru.
0: Burada 3 parçam eksik. O yüzden bunu yapmak için bunu kullanacağım. Önce buradan bu parçayı keseceğim ve göz kararı uydurmaya çalışacağım. Doğru boyuta gelince de zımpara makinesinde şekillendireceğim.
2: Bunu bu kadar çabuk yapmasından çok etkilendim. Gerçekten çok yetenekli.
1: Eskiden atölyede bunlardan çok vardı. Bunlar eski cam izolatörler. Güç hatlarında çubukların çıktığı ve tellerin geçtiği üst kısımlarda bunlardan görebilirdiniz. Bu direğe herhangi bir elektrik yükü aktarmadan teli o çapraz çubuğa bağlayabilmelerinin bir yoluydu.
0: Tay'la birlikte onu kaldıracağız. Grayson da bacaklarını yerleştirince neye benzeyeceğini göreceğiz. Çok güzel oldu.
2: Yere düşmediler.
1: Tamam, bana bırak.
0: İyi görünüyor. Gidiyorum Atte. %50'sini yaptık. Biraz işimiz var ama harika olacak. Pekala, sonra görüşürüz. Evet, devam edin. Grayson.
2: Merhaba.
0: Şuna bakın.
2: Nasıl buldun?
0: Dilim tutuldu.
2: Mükemmel.
0: İnanılmaz. İlk gördüğümde tam da böyle olacağını düşündüm. Grayson camları, bunları geçen sene yapmıştı.
2: Çok güzel ve buraya çok yakıştı.
0: Gerçekten çok uyum sağlamış.
2: Evet.
0: Harika bir iş çıkardık. Bayıldım. Eşsiz bir şey.
2: Kesinlikle.
0: Sadece bizde. Teşekkür ederim tatlım. O parça tek başına gerçek bir sanat eseri.
1: Evet, çok güzel oldu.
3: Evet, Winchester Vadisi'ne gittik.
0: Evet.
3: Winchester bizi iyi karşıladı.
0: Evet, bir sürü oluklu çatı malzemesi getirdik.
3: Evet, üstleri yeşil pasla kaplanmış.
0: Ve çok güzeldi.
3: Cephe kaplamaları da çok güzeldi. Meşe ve çam odun.
0: Projeler için bir harika.
3: Kesinlikle.
0: Bir de biraz çirkin bir traktör var ama sonuçta bir traktör.
3: Hep bir traktör istiyordun, artık senin evet. De bir traktörün var. Ve Roanoke'taki taş ev için güzel bir avize yaptık. Harika bir iş çıkardın dostum, mükemmel.
0: Evet. Gelip görmelisiniz. Çok güzel oldu.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Direkt Sprench'e gidiyoruz.
1: Hey!
0: İnsan bir evi sökmenin zorluğunu unutuyor. Orada iyi misin Ted?
1: Hayır.
0: Tamam.
2: Burada olan şey planlanmış bir şey değil.
0: Biri onu durdurabilir mi? Mike!
3: Durum kötü. Bileklerimize kadar çamur var.
0: Nasıl gidiyor?
3: Aha, merhaba.
4: Amerika'da tarihi binalar her gün birer birer yıkılıyor ve içindekiler sonsuza dek yok oluyor. Tabii Mike ve Robert
0: aşağı indir.
4: Daha önce ulaşmadılarsa. Buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar.
3: Fiyatı sürekli yükseliyor.
4: Hurda bizim işimiz.

0: Merhaba dostum,
1: merhaba.
0: Neler oluyor?
1: Pencereyi söküyorum, onu şu kapıyla değiştireceğim.
0: Evet.
1: Ayrıca ebeveyn banyosunda oldukça iş var. Bazı şeyler üzerinde çalışıyorum.
0: Evet.
1: Yan taraftaki taş evde bir proje yürütüyoruz. Evin epey benzersiz bir yapısı var. Ebeveyn banyosunda birbiriyle sırt sırta yerleştirilmiş çift lavabo olacak. Yani lavabonuzu kullanırken doğruca oda arkadaşınıza bakmak isteyebilirsiniz
2: diye. Sabah
1: ilk
2: iş olarak mı?
1: Dişlerinizi fırçalamaya çalışırken bence araya bir ayna koymak tavsiye edilebilir. İngiliz vitrayımız var, onları üst üste kullanacağız.
0: Üste, evet.
1: Birini çift taraflı ayna olarak kullanılması için tavandan sarkıtarak iki lavabo arasına yerleştireceğim.
0: Evet, planda gördüm, evet.
1: Onu yapmak için bu çerçeveyi kullanacağız.
0: Tamam, sen bunu bitirince kamyonete atlayıp Drake's Branch'e gitmeliyiz.
1: Kütük eve mi?
0: Evet, kütük evde çalışacağız. İyi ahşap malzemesi, harika bir zemini
1: şunu
0: var.
1: Şunu bitireyim, hemen yanına geliyorum, tamam?
0: Tamam, kamyonette buluşuruz.
1: Merhaba
3: dostum. Bu harika bir şey.
4: Merhaba arkadaşlar.
2: Evet. Merhaba dostum.
1: Oyun saati bitti.
4: Çerçevemiz.
1: Taş ev için bir projemiz daha var.
3: Harika.
1: Ebeveyn banyosu için bir ayna yapacağız.
2: Tamam.
1: Burada eski bir İngiliz vitrayımız var. Kuzey Carolina'dan geldi. Onu şu an üzerindeki çerçeveden ayıracağız. Bu kenar aşağıda olacak. Kaldırma kupları sağlam durumda. Vitrayı çevresinden çıkarıp üst kısmında kullanacağız. Onu üst tarafa bu şekilde yerleştireceğiz. Bu banyo dolabının aynası vitrayla aynı genişlikte olacak. O sebeple eski pencere çerçevesinin alt ve üst kenarlarını daraltacağız. Patrick kurtardığımız ahşapları kullanarak hepsini çerçeve içine alacak ve yeni bir çerçeve yapacak. Grayson Satie ile tavana monte edilecek metal yan parçaların yapımında yardım edecek. Çerçeveyi dikkatlice çıkarmalıyız, böylece camı kırmayacağız.
2: Bu şeyin güzelliği şurada. Pencereyi tümüyle ısıtıp yumuşatabiliyoruz. Bu işlem en çok yarım saatimizi alacak. Ahşabı ve en önemlisi de macunu yumuşatıyor. Macun camla çerçeveyi bir arada tutan ve zamanla sertleşen bir malzeme. Genellikle onu kazıyarak sökmeniz gerekiyor ve bunu yaparken camın kırılma riski oldukça fazla.
1: Bunu birçok farklı şekilde yaptım. Isı tabancası kullanırsanız...
2: Bu mümkün.
1: Evet,
2: İmkansız
1: ama
2: değil.
1: Isıtma işlemi sırasında cama yaklaşırsanız camı neredeyse hemen çatlatıyor.
2: Bu parça aynamızın yan tarafında olacak.
4: Ayna şuradan başlıyor.
2: Evet, ayna bu kısımda olacak.
4: Evet.
2: Bu kadarlık kısmı ise...

0: aynayla tavan arasındaki boşluk
1: tavan
0: olacak.
1: Tavan arasında, evet. Orijinal pencereyi mümkün olduğunca çok kullanmaya çalıştık ama delmeye uygun bir parça olmayınca maalesef...
0: Evet, tavandan çürük bir çerçeve sarkıtmayacağız. Yapabiliriz ama yapmayacağız.
1: Evet.
0: Bence iyi görünecek.
2: Böyle bir şey.
0: Dekoratif metal parçalar.
2: Diğer parçalar bunun arkasında kalacak. Banyonun girişinden bakınca 3 metreye kadar
0: aynı
2: arkada
0: mekanda
2: olacaklar. Evet, evet. Neredeyse tamamlandı. Atölyeye gitmekten keyif alıyorum. Bence çoğu zaman epey iyi fikirlerim oluyor. İşlerin nasıl yapılacağına dair fikirler üretiyorum.
0: Hepsini detaylıca
2: aynı
0: düşünüyorsun.
2: Mekanda,
0: en azından çoğunu düşünüyorsun.
2: Bence bu şeyi astarlayıp birleştirirsek sonuç harika olur.
0: Evet.
2: Evet. Patrick, bunu bitirir misin? Biz Drex Branch'te büyük bir kurtarma işine gireceğiz.
3: Virginia'nın güney kısmında Drex Branch adlı bir yerdeyiz.
2: Güneyin derinliklerinde.
3: Güneyin derinliklerinde, evet. Orada bir kulübe var ya da içinde kulübe olan bir ev.
2: Plan buradan ayrılırken yanımızda parçaları numaralandırılmış, yeniden inşa edilmeye hazır bir kulübemiz olması.
1: Yapı 1700'lerin ilk kısmında inşa edilmiş. Orijinalde tek odalı bir kulübeymiş.
0: Evet.
1: Ardından 1800'lerde eklemeler yapılmış ve 100 yıl kadar sonra belki 50'lerde küçük bir mutfak alanı eklemişler.
3: İşe kepenkleri sökerek başlayalım. Sonra yanları sökelim. Benim işim mutfağı sökmekti. Bizim için bir değeri yok çünkü yeni.
4: Şanslıyız ki bu yolculuğa enerjik arkadaşları ve genç ekibimizi de almıştık.
1: Üçüncü nesil.
4: Buna çok ihtiyaç oldu.
2: Mike yapıyı tümüyle söküp kaldıracağını, orayı yeni bir ev yapmaya uygun hale getireceğini söylemiş.
3: Evden büyük miktarda ahşap çıkacak. Buradan taşımak veya gömmek yerine onları yakacağız.
1: Uyku tulumuna benziyor. Ben işe üst kattan başladım. Tavan arasındaki yalıtım malzemelerini ve kabloları söküyorum. Zor bir iş. Acaba kapının üzerine tavan arası gibi bir şey mi yazsak?
0: Amacımız yeniden kullanmak üzere kütük yapıyı korumak.
3: Elle yontulmuş güzel parçalar.
0: Spike yerleşim planını çiziyor ve yapının ölçülerini alıyordu. Ben onun çizimlerine eşlik etmesi için fotoğraflar çekiyordum. Bu fotoğraflar bize yardımcı olacaktı. Biz bu dokümanı oluştururken işin aceleye getirilmemesi ve yaptığımız şeyin engellenmemesi önemli. Çünkü biz çalışırken birileri evi sökmeye, bir şeyleri kesmeye başlarsa işimiz zorlaşır. Bu işin kilit noktası verimlilik ve sabır.
3: Artık büyük parçaları sökmeye başlıyorum.
0: Yukarıdaki 5 paneli sökebilirsek harcadığımız çabaya değer.
1: Üst kattaki duvar panelleri kolayca söküldü. Zorlanmadım.
0: Bu duvarın tamamı.
5: Evet.
1: Söktüğümüz duvar panelleri kulübeyle birlikte satılmayacak. İyi iş arkadaşlar.
2: İlk gün içeriği boşaltmak istiyoruz. İçerideki güzel panelleri olabildiğince kurtarmayı amaçlıyoruz. Bu iyi malzemeyi yeniden inşaada kullanmak için korumak istiyoruz. Bunların hepsi çam. Buraya ekleme yaparken bu kısmın üzerini kapamışlar. Bu orijinalde evin dış duvarıymış. Beyaz tahta kaplama evleri taşranın her yanında görebiliyorsunuz. Bu evlerin birçoğunun iç yapısında kütük kulübeler bulunuyor. Orada gizlenmiş şekilde duruyorlar. Ha, şunu görüyor musun?
5: Evet.
2: Bu bir tünel. Ahşap çivi. 1700'lerden bir kütük kulübe. Bu çivilerin yaygınlaşmasından önce eklenmiş. Bana kolon ve kiriş yapı olabilir gibi geldi. O kısım daha yakın dönemde kullanılan bir ahşap iskelet formuyla yapılmıştı. Burada bir çivi var. Çiviler kullanılmış. Çok ilginç. Bu kulübeyi söktüğümüzde ortaya ilginç görünümlü bir yapı çıkacak. Bir fiyatına iki parça. Bir kütük kulübe ve bir ahşap iskelet. İnsan bir evi sökmenin zorluğunu unutuyor. Araçla doğrudan yıkmak çok çok farklı
0: sökme
2: bir şey.
0: Sökme kısmı kritik öneme sahip.
2: Evet.
0: Evet.
2: Çünkü sökme aşaması için istemediğiniz şeyleri evden uzaklaştırmanız gerekir. Ve istemediğiniz şeyleri sökmek karşılığını hemen hiç alamadığınız bir işlemdir.
3: Kurtardım.
4: Orada çalışıyoruz. Durmadan çalışıyoruz. Ahşap yakıyoruz, temizlik yapıyoruz, alan açıyoruz. Ve sonra bir forkliftin yaklaştığını duyuyorum.
0: Eklemedeki çalışma henüz sona ermişti ki yaklaşmaya başladı. Burada olan şey planlanmış bir şey değil gibi.
2: Biri onu durdurabilir mi lütfen? Mike!
4: Evet, evet! Oo, çok güzel!
2: 10 dolarına bahsevarım arkadaki kulübeye çarpacak.
4: Mike! Mike!
2: Param nerede? 10 dolar!
0: 10 dolar!
3: Mutfak peşinden gitme isteği veriyordu.
2: Seninle tanıştığı için üzüldü. Kimseden izin istemedi. Yakınlardaki başka kulübeler de üzüldü.
3: Güneş batmaya başladı. Benim görevim günün sonunda bu şeyi yere indirmiş olmaktı. Ve bunu yaptım.
2: Programın önünde ilerlemeliyiz çünkü işin zor kısmı son aşaması. Biz bu projede yakım işini üstlendik ve programın gerisinde olduğumuzu hissediyorum.
0: Gerideydik.
2: 2 saat gerideydik, evet.
1: Mike'la birlikte sepete binmiştik ve çatıdaki parçaları söküyorduk. O sırada Mike'ın ayağı kaydı.
3: Oh, merhaba.

0: Miskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır. Obseso. Yeah. Obseso. Let's go. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyn Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyn Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
10: Durum kötü, çok yağmur yağdı. Bileklerimize kadar çamur var. Bu işi bu şartlar altında tamamlamak için bir çözüm bulmamız gerekiyor. Çatıdaki çalışmaya başlayacağız ve teneke malzemenin tümünü sökeceğiz. Ardından verandayı kaldıracağız. Daha sonra ise bu yapıyı yıkacağız ve kütük aşamasına geçeceğiz. Muhtemelen kütüklerle en son ilgileneceğiz.
11: Yüksekliği seviyorsun. Bu tür şeylerden uzak kalamıyorsun.
12: Aslında ben bu... Hayır, yüksekliği sevmiyorum. Öte yandan iple bağlanmışsam, rahat, güvenli bir şekilde çalışıyorsam o zaman
11: evet,
12: yüksekte olmayı umursamıyorum.
11: Ama bu epey dik bir çatıydı. Bu kısım zorluyor.
12: Gerçekten öyle.
11: Aşağıdan bu kadar zor görünmüyordu.
12: Öyle görünüyordu.
11: Evet.
12: Bana öyle geldi. Düşüyor.
13: Buna ikinci yapı diyoruz. Çünkü bu kısım kulübeye sonradan eklenmiş. Burası eklemenin arka duvarı. Yapıyı tekrar bir araya getirmenin mümkün olmasını istedik. Bunu yapmak için mantıklı bir numaralandırma planınız olmalı ve bunu kayıt altına almalısınız. Böylece işiniz kolaylaşır. Burası arka duvar. Bu bir direk ve duvardaki 5. kalas. Evet. Şu anda erişebildiğimiz parçaları numaralandırdık. Şimdi bunları sökeceğiz ve sonra çatı kirişlerinde çalışmaya başlayacağız. Şimdi Mike'a uğraşacağı bir şeyler vermezsem gelip henüz işaretlemediğimiz bir şeyleri yıkmaya başlar.
12: Dikkat! Dikkat! 180 derece spin atan bir parça.

0: Malzeme israfından nefret ediyorum ama bu veranda aşağı yukarı 20 yıllık olduğu için çatı kirişlerinin boyu gibi şeyler kurallara uygun değil. Bundan dolayı da onu yıkıyoruz.
1: Mike'la birlikte sepete binmiştik ve çatıdaki parçaları söküyorduk. Bu zaman alıcı bir işti ve bitirmeye çalışıyorduk. O sırada Mike'ın ayağı kırıldı.
2: Merhaba. Basma tahtasını hareket ettirmek istedim. Sabitlenmiş olmadığını biliyordum. Sonra o kaydı, ben de dengemi kaybettim.
1: Bir anlığına panikledim. Bu 90 kiloluk adamı nasıl yukarı çekebilirim diyordum. Tanrım.
3: İşte bu yüzden emniyet kemeri takıyoruz.
0: Bunlar çivilenmiş ama burada zıvana dilleri var. Yukarıdaysa zıvana boşlukları bulunuyor. Bu iskelet ticari olarak üretilmiş kalaslardan oluşmuyor. Ev yapımı ama eklemenin üzerine inşa edildiği zıvana dilli birleşme yerlerinden bazıları gerçekten çok iyi. Onları kırarsanız veya keserseniz elinizde sadece yığın ahşap kalır.
4: Bu bir zıvana dili. Çivileri kesebilirsiniz ama lütfen dilleri kesmeyin.
3: Zıvana dillerini.
4: Evet, onları.
3: Evet.
4: Bunu yapmayın.
1: 1, 2, 3.
3: Bu tür projelerin başlangıcında acele etmeyelim, not alalım, fotoğraf çekelim diyoruz ama her seferinde kaçınılmaz bir şekilde yeter, başlıyoruz denilen bir an geliyor.
2: Biraz çek. İşte bu. Günün sonunda sadece kulübenin ayakta kalmasını istiyoruz. Diğer her şey gitmeli. Şuna bakın. Şuna bakın. Altını bulacağımız yere geldik arkadaşlar. Burası 1840'lardan beri ilk kez ortaya çıkıyor.
1: Bir günümüz kaldı ve yapacak çok işimiz var.
0: Üçüncü gün. Yapının büyük kısmı hala yerinde duruyor.
1: Bataklık gece daha da kötü hale gelmiş.
0: Çok işimiz var. Yapıyı sökmemiz, çalışma alanını temizlememiz ve malzemelerimizi araçlara yüklememiz gerekiyor. Böylece eve yanımızda bir şeylerle dönebiliriz.
2: Hey, dur! Güneş ışığı gözüne geldiği için göremedi.
3: Buraya bunun için, orijinal kütük kulübe için geldik.
0: Sonunda, evet. Üçüncü günde. Evet. Bu kulübeleri sökmek çok zaman alıyor.
2: Sonunda çatı kirişleri planlandığı gibi aşağı alındı. Bacağı epey kötü durumda olduğu için onu yıkayacağız. Çünkü kimsenin onun altında çalışmasını istemiyoruz. Biraz fazla tehlikeli. Onu hafifçe ittireceğiz.
3: Bacayı yıkma amacımız malzemeyi belli bir alana toplamaktı.
0: Yüklemenin kolay olması için taşları küçük bir alanda toplamak istedik.
2: Evet, bu. Fazla gitme.
1: Sahibinin taşları yeniden kullanmak istemesi harikaydı.
2: İşte bu, tamam. Mükemmel.
3: Küçük bir kulübenin zorluğu bir duvarı tek başına sökememek. Hepsi bağlantılı.
0: Önce ön taraftakini alacağız ve sonra diğerine geçeceğiz.
1: Küçükken oynadığımız kütük ev yapma oyunu gibi.
3: Buraya,
1: iki buraya, iki buraya. İki. O şekilde yükseliyor.
5: Çabuk olalım. Hayır dostum.
0: Şimdi dikkatlice dön ve arka köşeye yürü.
5: Geri yürümeyeyim mi?
0: Nasıl rahat hissediyorsan öyle yürü.
5: Doğrusu hiçbir şekilde rahat hissetmiyorum. Ama buradayım.
0: Yukarıdan aşağı ilerlemek gerekiyor. Bu projede ekipmanla ilgili sorun yaşadık.
2: Zemin çamurlu olmasaydı işimiz çok daha kolay olurdu. Çünkü yapının etrafında biraz daha rahat dolaşabilirdik. O anki şartlardan dolayı bir strateji geliştirmek zorunda kaldık.
0: Bir strateji
2: yaptık, evet.
0: Buraya gelmeyi denemek ister misin? Bir tane daha kaldıracağız.
3: Sonuncu da oradan zor kurtuldum.
0: Peki nasıl yapacağız?
3: O alanı açıp mini yükleyiciyi kullanın. Çamura saplanmayacak tek şey paletli mini yükleyiciydi. O andan sonra büyük aracı sabit bir konumda kullanmaya başladık.
1: Tüm işi mini yükleyici yapıyordu.
3: Evet.
0: Tencereleri ve kapıları söktükten sonra geriye insan gücüyle yönetilebilecek küçük parçalar kalıyor. 1, 2, 3.
3: Sanırım ana yapıyı çatıdan yere kadar sökmemiz sadece birkaç saatimizi aldı.
2: Kendi kendine yükleniyor.
0: Kendi kendine yükleniyor.
2: Bu güzel bir taşra kulübesi olarak varlığını sürdürecek. Sevimli küçük bir kulübe.
0: Evet.
2: Sevimli.
0: Sevimli.
2: Evet. Sevimli.
0: Bu tür projeler zorlayıcı oluyor. Artık toplanma aşamasına geldik. Kamyonları yüklüyoruz, kendimizi iyi hissediyoruz. Evet, evde olmak iyi gelecek,
2: evet,
0: öyle değil mi?
2: Evet, artık yatağımda uyumak isterim.
0: Evet. Şimdi Ronak'a dönüp banyo dolabının nasıl olduğuna bakacağız. Pekala Grayson, bunu test edelim. Mike, kaldıralım mı?
2: Evet.
0: Şurada asılı olacak, tamam mı?
1: Tamam. Evet.
0: Altında iki taraflı bir banyo dolabı olacak.
1: Evet.
0: Ve şuradaki antika küvetin
1: bununla
0: üzerinde...
1: Bununla uyumlu olan.
2: Evet,
1: evet, çok
0: uyumlu
1: iyi.
0: Uyumlu camlar olacak.
1: Gerçekten mükemmel.
0: Bu şekilde
1: evet
0: mi durmalı?
1: Muhteşem oldu.
2: Robert'ın tasarımı. Mükemmel.
1: Çok beğendim. Evet.
2: Gerçekten. Evet.
3: Sonuç harika oldu. Havada olmasına bayıldım. O şekilde durmasını çok sevdim.
0: Ufak bir gizem, fikir harikaydı ve uygulama muhteşem oldu.
3: Ahşap ve metal güzel birleşti.
0: Kesinlikle.
1: Seninle atölyede çalışmak harikaydı. Harika
2: Robert'la
1: iş arkadaşlar.
2: Atölyede çalışmamak harikaydı.
0: Ama Mike, duygularımı incitiyorsun tabii varsa.
2: Burada iyi bir hafta geçirdik.
0: Evet, kesinlikle iyi ve zorlayıcıydı. Atölyede çift taraflı bir banyo dolabı aynası ürettik.
2: Çalışma yaptığımız yapıdan çok miktarda iyi çatı tenekesi aldık.
0: Evet, içeriden de duvar panelleri geldi.
2: Onlarla iyi projeler
0: evet
2: yapılır ve kulübe var.
0: 1700'lerden kalan küçük bir kulübe, 1860'larda keresteyle yapılmış havalı bir eklemesi
2: sanırım
0: var.
2: Sanırım onu Robert'la evet ikimiz yeniden inşa edeceğiz.
0: Bence su kenarında bir arsa yapmalıyız. Aa. Sakin, havalı, güzel.
2: Kumsala gidebilir miyiz?
0: Şurada.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Hey, canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
9: Sarık ola!
10: Fanta sarı kola canım o.
8: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
9: Hadi hızlı olun.
11: Herkes hazır mı?
12: Bu yaz kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor.
13: Benim bankam İş Bankası.
14: Haydi buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
15: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
16: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: A101'de haftanın yıldızları. Fairy sıvı sabunlar 79 lira.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde, ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
2: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
3: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
2: Bir fırsat.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Birazdan
1: bu kocaman
0: iki gazoz gurmesi Kentucky'yi fethetmeye hazır.
2: Masa epey büyük.
0: Onları yola çıkaran karavan hangisi olacak?
3: Kilitliymiş.
0: Bir ailenin üç hareketli çocuğu zapt edebilecek bir araca ihtiyacı var. Anthony anlaşma sağlamak için epey uğraşıyor.
4: Daha hızlı, daha hızlı.
0: İki fanatik beyzbol fanı...
2: İşte başlıyoruz.
0: ...onları oyunlara götürecek bir araç istiyor.
5: Hadi geç, ben de oturacağım.
0: Hedeflerine ulaşacaklar.
5: Sanırım. Hayatımda hiç bu kadar büyük bir mikrodalga görmedim.
0: Yoksa başarısız mı olacaklar?
5: Tamam, bu biraz dar.
0: Muhteşem karavanlar başlıyor. Burası dünyanın en büyük karavan bayi. Amerika'daki en hareketli karavan piyasasına sahip olan Arizona'nın Tucson şehri ve Florida'nın Tampa şehrinde iki otoparkları bulunuyor. Büyük beyzbol ligi takımları sezonda 162 oyun oynarlar.
2: İşte başlıyoruz. Beyzbol vuruşu.
0: Fanlar tek bir oyunu bile kaçırmamak için ellerinden geleni yaparlar.
2: Başlıyoruz. Sağlam sopa.
5: Bir sezonda 131 kadar oyunda bulundum. Haftada ortalama 4 ya da 5 oyun var diyebilirim.
2: Yılda en az 10 farklı stadyumda oynanıyor.
5: Birinci ıska.
0: New Yorklu Zack ve ben ev sahibi takımları desteklemekle kalmıyor, yıl boyu oyunlara gitmek için sezon başı 5 yolculuğa çıkıyorlar.
5: 2011 yılında rövanş maçlarını izlemek için berbat bir pick-up'la New York'tan Detroit'e gitmiştik. Başardık ama kesinlikle konforlu bir yolculuk değildi.
2: Harika vuruştu Zack.
0: Zack ve ben şu anda Florida'da bahar antrenmanı için bulunuyor. Tampa Otoparkı'na oyunun seyrini değiştiren bir araç bulmaya gittiler.
6: Nasıl gidiyor? Ben Jason.
5: Zack.
6: Zack, ne haber dostum?
2: Ben.
0: Karavan uzmanı Jason Brunner iyi iş çıkarmayı umuyor.
6: Neden buradasınız?
2: Burada olmamızın amacı sanırım istediğimizde beyzbol maçlarına gidebilmek.
0: Bu fanatik taraftarlar için rahatlık oyunun göbek adı. Ama Zack ve ben yapması kolay stadyum dışı yemekler için araçta bir mutfak istiyor.
5: Arabaya göre kocaman ama elverişsiz olacak kadar da büyük olmayan bir karavan bizim için mükemmel olur.
6: Size göstermek istediğim buydu.
5: Havalı duruyor.
6: Güzel bir araç. 10 metre uzunluğunda.
5: 10 metre.
6: A sınıfı.
2: İçinde 10 kişi uyuyabilir.
6: Sizce o kadar büyük mü?
5: Biraz başım döndü açıkçası.
6: Pekala, bu güzel bir şey. Beyzbol maçlarına gittiğinizde ve park alanına park ettiğinizde biraz eğlenebilirsiniz.
2: Ha evet.
6: Sinişanlar var.
5: Bu şeyin altında eminim saklı bir şey vardır.
2: Evet.
5: Vay canına.
6: Hey, şuna bak dostum.
5: Pekala, böylece beyzbol maçlarını izleyebiliriz. Hatta
2: bu
5: dinleyebiliriz.
2: Harika geliyor.
6: Her şey iyi hoş ama içeriye de bir bakalım.
2: Ah bebeğim, bu harika.
5: Yok artık. New York'taki dairemden vazgeçip burada tam zamanlı yaşayacağım.
6: Evet, dostum, bunu yapabilirsin. Bir yatağım var. Her yerde yatak var. Nasıl yapıldığını sana göstereyim. Tek yapman gereken bunu çekip çıkarmak.
2: Gerçekten çok kolay.
5: Burada çok fazla yer var.
2: Bence de. Rahatlamış orası.
5: Hadi
2: kesin.
5: Hadi geç, ben de oturmak istiyorum. Hadi ama dostum.
6: Şuna bir bakın. İzliyor musunuz?
5: Evet. Hazır evet
6: musunuz?
5: Evet. Oho! İşte iniyor.
2: Vay canına.
5: Her yere yatak koymuşlar. Sanki yataklar tavandan çıkmış gibi. Bu ikimizi de taşıyacak mı?
2: Ya,
5: çünkü son
2: tabii,
5: zamanlarda
2: dostum.
5: Çok sosis yedi.
6: Hadi
2: aman
6: dene.
2: Tanrım.
5: Evet.
2: Olamaz. Büyük boy bir yatak bu.
6: Evet.
5: Buraya kıvrılabiliriz.
2: Tamam.
5: Evet.
6: Kesinlikle öyle.
2: Mutlu bir gün.
6: Tamamen kullanışlı bir mutfak, mikrodalga, ocak.
5: Tam sana göre dostum.
2: Eskiden aşçı olarak çalışırdım.
6: Hadi bakalım, şimdi size bir şey daha göstermek istiyorum. Şuna bir bakın.
2: Aman tanrım.
0: Karavancıların 1/4'ü seyahatler boyunca çocukların daha aktif olduğunu söyler. Bu durumda ben ve Nelly Castillo'nun bir karavana ihtiyacı olabilir.
7: 3 oğlumuz var.
8: Jack ve Julian. Oğullarımız vahşidir. Enerjilerini atmaları gerekiyor. Onların doğada olmaları hoşumuza gidiyor.
7: Onlara mutlaka balık tutmayı ve patikalarda bisiklete binmeyi öğretmek istiyoruz. Dışarıdaki her şeyden keyif almalarını istiyorum.
0: Ve böylelikle bu macera ikiye katlanacak.
8: Ayrıca ileride Amerika'yı dolaşmak ve çocukların evde eğitim almasını istiyoruz. Yani bu bir alıştırma olabilir.
0: Karavan uzmanı Anthony Smith'in onlar için heyecan verici olabilecek bir araç bulması gerekecek.
7: Dostum, burada bir sürü araç var.
9: Evet, burada seçebileceğiniz 1300'den fazla aracımız var. Size söz veriyorum, en iyisini bulacağız.
7: Harika geliyor, muhteşem.
4: Rahat dur.
0: Nelly ve ben arabayla çekebilecekleri nispeten küçük ama içinde bolca yeri olan bir karavan istiyor. Bu ailenin bir mutfağı ve yemek odasına ihtiyacı var. Ama çocuklar sadece bir şeyi önemsiyor.
9: Kim üst ranzada uyuyacak?
3: Ben.
7: Hadi canım, kim üst ranzayı alacak göreceğiz.
9: İlk bakacağımız araç bu şık görünümlü 2016 model karavan.
4: Güzel.
9: 10 metre uzunluğunda. Bu aracın liste fiyatı yalnızca 35 bin dolar.
3: Kilitliymiş.
9: Nelly, ben ve çocuklar harika. Hazır mısın? Bu eğlenceli olacak. İçeri ilk kim girecek?
4: Ben.
3: Jackson.
9: Jackson, pekala.
4: Dostum.
3: Hey Jackson, bir merdiven var.
4: Bir merdiven var.
9: Çıkmana yardım etmem ister misin?
3: Evet.
9: Pekala, hadi bakalım yukarı çık.
4: Ben çok güçlüyüm.
3: Çek onu, çekiyorum, çek onu.
4: Çekiyorum, çekiyorum.
9: Şuna bakın, kanepenin tam karşısında duran düz ekran bir televizyonunuz
4: bana
9: var.
4: Bana bakın.
7: Evet.
3: Televizyon izlemek istiyorum.
9: Evet, şimdiden evinizde gibi görünüyorsunuz. Yemeği genelde kim yapar?
7: O yapar.
8: Evet.
9: Yemek hazırlamak için fazlaca yer var.
8: Ocak olması hoşuma gitti. Ocağı
9: İhtiyacınız olursa diye üç gözlü bir set üstü ocak. Mama şişeleri ısıtmak için küçük bir mikrodalga. Buradaki bölme inanılmaz.
3: Ben bu masayı hiç beğenmedim.
7: Hepimiz sığıyoruz.
9: Oturmak için fazladan bir sürü yer var. Size katılsam kesinlikle olur mu?
3: Evet.
4: Evet, burada çok zaman geçireceğim.
9: Peki burada ne tür oyunlar oynayacaksınız?
3: Kart oyunları.
7: Kart oyunları mı? Kulağa harika
8: kart
7: geliyor.
8: Kart oyunları.
1: Anthony'nin işleri kimin yürüttüğünü fark etmesi uzun sürmedi.
9: Şimdi de ebeveyn odasına bakalım. Çocuklar çok heyecanlı. Yan yana iki kelimeyi zor duyuyorum.
7: Hepimiz sığıyoruz.
3: Herkes sığıyor.
8: Ebeveyn odası çok büyükmüş. İçine hepimiz sığabiliriz. Çok hoş.
9: Birileri banyonun yerini buldu galiba.
4: Elini çek.
8: Hayır.
4: Bıraksana.
8: Hayır, elini oraya sokma.
3: Ama
8: hayır,
3: bu eğlenceli.
8: Vay canına, burası çok güzelmiş. Banyonun genişliğini sevdim ama içeride bebek için küvet yok. Onu burada yıkamak zor olacak. Bu boyutlarda içinde küvet olan başka bir model var mı?
9: Kesinlikle. Sizin için öyle bir araç bulabileceğimize eminim.
1: Çocuklar gerçekten hasara yol açmadan önce bir sonraki karavanı görmek için yola çıkıyor.
9: Pekala arkadaşlar, şimdi bunun içine bir bakacağız. 2016 model sempatik bir karavan, 25 bin dolar değerinde ve 7,5 metre uzunluğunda. Gerçekten güzel,
8: evet,
9: değil mi? Bu 2016 çok hoş bir araç. Sanırım aradığımız şeye tam uyuyor.
1: Ama çocuklar bir tura daha hazır mı? Ürün yasağı boyunca kaçakçılar gaz tanklarında 35 litre içecek sakladılar. İçecek fişlerini ve bütün geziyi ayırıyorlar. Bu kiralık karavanın biraz bakıma ihtiyacı var. Karavan uzmanı Kenny Manny araçları gösterecek.
10: Bir karavanda aradığınız şey nedir?
11: Nereye gidersek gidelim insanlarla tanışırız. Onları ağırlayabileceğimiz bir araç istiyoruz.
1: Eric ve David lüks eşyalı, geniş ve birinci sınıf mutfaklı lüks bir araç istiyorlar. Çünkü sadece bir şeyler içmeyi değil, yemeği de seviyorlar.
11: Yöre mutfağından bir şeyler pişirmek gerçekten önemli.
10: Pekala arkadaşlar. İşte bu da 2016 model küçük bir C sınıf araç. Kullanışı oldukça rahattır.
11: Görünüşe göre bu araçta özel birkaç numara var.
10: Güzel ve alçak olduğunu fark edeceksiniz. Fazla yiyip içtiğinizde bile karavana binmekte zorlanmazsınız.
11: Vay canına, gerçekten hoş.
10: Harika bir açılabilir masa. Burada bir şeyler içip yediğinizi hayal edebiliyor musunuz he?
7: Burada bir şey yaptığımı hayal edemiyorum gerçekten.
10: Burada oturabilecek ekstra yer var.
7: Ah evet.
11: Kesinlikle daha rahat.
7: Bu bence güzel, evet.
10: Yastıkların bazılarını kaldırıp bunu kurarız. Evet, şimdi başka bir masa daha. Fark ettiysen orada da bir yatak odası var, görüyorsun.
7: Bu kesinlikle benim odam.
11: Buna imkan yok.
7: Önce ben gördüm. Önce kim görürse onun.
11: Buraya girdim onundur bile.
7: Pekala, bu Eric'in odası olursa içeriden açık bırakmamın bir yolu var mı acaba?
10: Bir yolunu buluruz eminim.
7: Hey, çalışıyor.
10: Çalışıyor, evet.
11: Başarılı bir tadım turundan sonra bu muhtemelen önemli bir parça olur. Mutfağın güzelliğine bak.
7: Bu bence güzel, evet.
11: O genellikle yemekle meşguldür. Ocak nerede?
10: Bu aracın bir ocağı yok.
11: Bu yapacağımız yemekleri kısıtlayacak.
10: Tam arkanıza bakarsanız orada ikinci bir yatak göreceksiniz.
7: Bu kesinlikle benim.
11: Aa, ben bunu da alabilirim.
7: İki yatağa da sahip olamazsın. İşte bencilsen böyle olur.
10: Ne düşünüyorsunuz?
7: Buranın planını beğendim. Ama istediğimiz her şeye sahip miyim bilmiyorum.
11: Genel olarak bence işimize yarayabilir ama başka bir araca da bakmak isteriz.
10: Pekala arkadaşlar. Bu 2015 model daha büyük bir karavan.
7: Büyük bir araçmış.
10: Evet. A sınıfı ve öncekinden daha büyük.
11: Vay be.
10: Bunda gerçekten hoşunuza gidecek bir şey var. Düğmeye basın.
7: Pekala.
11: Vay canına.
7: Vay canına, bu harika.

0: çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
0: hazır mı?

0: kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, çocuklarımızı bambaşka yolculuklara çıkaracak birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar, karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor. Hadi sen de karneni göster, kitabını al.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Haydi buz gel. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Olmaz ki öyle şey canım.
4: Bir fıskıran versem.

0: yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona,
2: Bellona. Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
5: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
6: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
5: Bir fırsat.
7: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Kırsalda yaşamak zor yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet.
14: Aman tanrım.
7: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Tempa'da. İşte başlıyoruz. Beyzbol vuruşu.
1: Beyzbol fanatikleri Ben ve Zack hazır bekliyorlar. Gördükleri şey hoşlarına gidiyor.
2: Bir yatağım var.
0: Bu harika. İşte karavanın başka bir bölümü.
2: Size bir şey daha göstermek istiyorum. Hazır mısınız?
0: Evet.
3: İzleyin. Bir tane daha mı?
2: Bam. Hemen yatağa dostum. Hadi.
0: Aman tanrım. Vay canına.
3: Harika.
0: Havluluk olması hoşuma gider, bilirsin.
3: Evet, el yıkama kralı gibisin.
0: Vay canına. Hoş, büyük bir yatak.
3: Merhaba. Bu ikimizi de memnun etmek zorunda ben.
0: Burada 6 yatak var. Bırak birini ben alayım.
3: Hayır, üzgünüm. Bu aracın fiyatı ne kadar?
2: Bu araç 85 bin.
3: Aslında hiç fena değil. Sadece 10 kişi burada uymamız gerekip gerekmediğinden emin değilim. Daha küçük ve daha kullanışlı bir araç var mı diye merak ediyorum.
2: Elbette var. Gidip bakalım.
3: Kocaman bir otobüs gibi ve sürmek ne kadar kolay bilmiyorum.
2: Buradaki aracımız diğerinden küçük.
3: Pekala.
2: Biraz daha küçük ama epeyce şıktır. Önden de hoş görünen alçak
3: zarif
2: bir araçtır.
3: Zarif görünümlü bir kamyona benziyor.
0: Evet.
3: Aslında hoşuma gitmedi değil.
2: Evet. İçeriye bir bakalım.
0: Vay canına, içerisi
3: evet.
0: Çok güzelmiş.
3: Katılıyorum, muhteşemmiş.
0: Ayrıca rahat da.
2: Daha çok iki kişilik bir araç gibi. Yani burada bir yatak yok.
0: Tabii.
2: Orada da ranzanız olmayacak ama bu... Bam, bam. İşte şuna bakın.
0: Burada dinlenebiliriz. Tam şurada kocaman bir televizyon var.
3: Oyun bittiğinde park alanına pijamalarımız da çıkar.
0: Batı yakası oyunları.
3: Burada 1-2 saat kadar takılır, sonra yola çıkarız.
2: Pekala arkadaşlar, şu mutfağa bir bakın. Kocaman bir mikrodalga.
0: Sanırım.
3: Ne? Sanırım hayatımda hiç bu kadar büyük bir mikrodalga görmedim.
0: Bu buzdolabı değil mi?
2: Evet.
3: Bir bakalım.
0: Dostum.
3: Dalga geçiyor olmalısın.
0: Bu kocaman.
3: Sağlammış. Sen ve el havluların. Bam, işte şimdi oldu. Oyunlarda çok terlediğimi biliyorsun. İkimiz de terliyoruz. İyi bir duş çok önemli.
2: Pekala, size gerçekten hoş olan bir şey göstereyim. Hemen şurada. Buna bayılacaksınız. İyi seyredin. Bu tam aşağı düşecek.
0: Aman tanrım.
3: Pekala, ben üstüne çıkacağım. Tamam.
0: Ben de sığabilir miyim?
2: Bir dene dostum.
3: Bu şey kaç kilo kaldırır?
0: Tamam, sorun yok.
3: Tamam mı? Bizi taşır mı?
0: İkimize de yer var. Ne kadar yer o kadar iyi.
2: Ne düşünüyorsunuz?
0: Aslında biraz küçük ama fazlaca lüks. Yine de bunun bir bedeli olması gerektiğini biliyorum.
2: $130,000.
0: Tamam. Tamam, bu...
3: Gerçekten de hoşmuş ama yine de diğer seçenekleri de merak ediyoruz.
0: Şu çok güzel.
3: Şu epey kaliteli görünüyor.
2: Bu siyah karavan çok güzel bir araç. 7,5 metre uzunluğunda, tamam boyalı.
3: Herhangi bir yere park edebileceğimiz ölçülerde ama işimizi görecek kadar da büyük.
0: Vay canına.
3: Evet efendim.
1: Testyon çifti bayinin her yanında 3 vahşi oğlanı engelleyebilecek karavanı arıyor.
4: Çek onu, çek onu.
1: Bu baktıkları başlarını derde sokabilir.
5: Şuraya bak. Bunun renklerini sevdim.
6: 7,5 metre uzunluğunda karavanda güzel büyük bir divan.
7: İçinde ne kadar çok yer olduğunu görmek çok şaşırtıcı. Dışarıdan hiç de genişmiş gibi görünmüyor.
6: Kesinlikle, kesinlikle.
5: Evet.
7: Vay canına, çok şimdi. Rahatmışım. Evet şimdi.
6: Bu şekilde de bir yatağa dönüşebiliyor.
5: Ranzayı beğendim, işe yarayacak. İkisi için de hem üstte hem altta yeterince yer olacak. Bu olabilir. Mutfağı beğendim, renkler hoşuma gitti. Bir şeyler hazırlayabilmek için burada yer olması hoşuma gitti.
8: Bırak! Bırak!
5: Ocak olmadığı için mikrodalgayı kullanmam gerekecek sanırım, değil mi?
1: Ocak yoksa bile yiyecekler ısıtılabilir.
8: Merhaba!
7: Tamam, hadi hadi.
1: Anthony satış yapmak için hünerlerini kullanabilecek mi?
3: Vay canına.
9: Bu süre boyunca ne kadar insanı karavana sıkıştırabiliriz diye düşünüyorduk. Bu karavanla onları içeri almaya ihtiyacımız bile yok.
10: Oo, bu harika. Şıkmış.
9: Öncekinden daha büyük. Direksiyona kim geçecek?
10: Ben geçerim.
9: Pekala.
10: Bunu sürebileceğini düşünmüyorum, tamam mı? Hazır mısın?
9: Senden nefret ediyorum. Burası sen aracı kullanırken kimse seninle konuşmak istemeyeceği için misafirlerimizi eğlendirdiğim yer. Mükemmel.
11: Buraya gel ve şu mutfağa bir bak.
10: Harika, evet, tam ihtiyacımız olan şey. Burada işlerimi halledeceğim bir sürü yerim olacak. Gerçekten ihtiyacım olan bir ocağım da olacak.
11: Bu karavanın oturma odası planı harikadır.
10: Harikaymış.
11: Nasıl hissediyorsun?
9: Çok rahatmış. Onun da hissettiği bu olmalı.
11: Aslında bu karavanda sizin için bir sürprizim var. Bu koltuk bir yatağa dönüşebiliyor.
10: Çok rahat değil. O yüzden bu senin yatağın olur.
11: Burası ise sizin içecek şişelerinizi koyduğunuz yer olacak.
9: Bu muazzam. Burası karavanın içecek dolabı olur. Üst raf bildiğin gibi,
10: evet,
9: en iyi şişeler için.
10: Kesinlikle.
9: Tıpkı marketteki gibi.
11: Sonuncu ama en önemlisi yatak odası.
9: Vay canına.
10: İlk ben geldim.
9: Oturma odasında uyumak zorunda mıyım?
10: Biraz daha hızlı olabilirdin.
9: Sen iyi bir arkadaşsın.
11: Ne düşünüyorsunuz?
9: Gerçekten rahat bir yer. Yine de bu araçlardan birinin kirası ne kadar diye sormam gerekiyor.
11: Haftalık 3000 dolar.
10: Paramızı buradaki lükse mi yatırmalıyız yoksa içeceklere mi?
9: Bu gerçekten güzel bir soru.
1: Bu şanslı karavan mı içecek tutkunlarına ev sahipliği yapacak yoksa lüks ve işlevsel diğer karavan mı?
10: Pekala, bir karar vermemiz gerek. Ne düşünüyorsun?
9: Dürüst olmak gerekirse biraz daha aldım. Diğeri daha makul fiyatlı.
10: Büyük bir masamız ve oturma grubumuz olabilir ama ocağımız olmayacak.
9: Ayrı uyuma alanları da büyüktü.
10: Peki bir de bunu ele alalım.
9: Hoşuna gitmeyen ne oldu?
10: İhtiyacımız olan her yemeği pişirebiliriz.
9: Oturduğum her yer evdeki koltuk gibi hissettirdi. Sonra bilirsin yatak odası planını beğenmedim.
10: Gerçekten ne aradığımızı bir daha ele alalım. Bir seyahate çıkmaya ve içecek tatmaya çalışıyoruz.
9: Ucuz olanla yola devam edersek paramızı asıl neye harcayacağımız belli. İçeceklere.
11: Pekala arkadaşlar, karar verdiniz mi?
9: Evet, ucuzunu istiyoruz.
11: Ucuzu öyle mi?
10: Hadi o zaman.
11: Peki. Bence şanslı gününüzdesiniz.
9: Kentucky'ye doğru yola çıkmak, yeni arkadaşlar edinmek ve içeceklerle serinlemek için heyecanlıyız.
10: Bence harika zaman geçireceğiz.
1: Tempo'da ise oğlanlar biraz hırçınlaşmış. Karavan turunu bitirme işi anneye kalmışken babaları çocukları eğlendirmeye çalışıyor.
5: Bu çok rahat. Nasıl çalıştığını bana göstermelisin.
6: Kesinlikle. İlk yapacağın şey bu yastıkları kaldırmak. Sonrasında kolayca yatağı kaldırabilirsin. İşte oldu. Gizli güzel. Bir büyük boy yatak.
5: Gerçekten güzelmiş. Çocuklarla birlikte uyumak için bir sürü yer var. Eminim ben ve çocuklar buna bayılacaktır. Pekala, bu tam olarak istediğimiz şey. Banyo inanılmazdı. Tıpkı istediğimiz gibi bir küveti vardı. İçeride karmaşa hakimken dışarıya su taşırmayan bir küvet. Gerçekten çok işimize yarayacak.
6: Güzel, harika.
7: Tamam, hadi hadi.
1: Kastiyanların çocuklarını dışarı çıkarmaya ve doğru kararı vermeye ihtiyaçları var.
8: Daha hızlı, daha hızlı.
5: Güzel, aynı anda hem satış temsilcimiz hem de bebek bakıcımız oldu. Bir taşla iki kuş.
8: Daha hızlı, daha hızlı.
5: Söylesene, hangisini istiyorsun?
7: İlkinin pek çok güzel yönü var ama ikincisinin de öyle. Ben ilkini sevdim. Güzel ve büyük. Kendi odamız olacak. Ranza yataklar gerçekten büyük. Çocukların hoşuna gidecek.
5: Olmasını istediğimiz küvet yok. İkinciyi beğendim çünkü arabamıza bağlayıp çekebiliriz.
7: İçine ihtiyacımız olan küvet de var.
5: Fiyatı 10 bin dolar daha az.
7: İkinciyi beğendim gibi.
5: Ben de ikinciyi beğendim.
7: Gerçekten mi?
5: Evet.
7: İkincisi olacak o zaman.
5: İkincisi olacak.
7: Planım çocukları alıp ulusal parkları, müzeleri, büyük kanyonu görmeye götürmek. Çocukların bunları ilk elden deneyimleyebilmesini istiyorum.
1: Kastiyanların karar vermesinin üzerinden çok geçmemişti ki 3 oğlan yeni karavanlarının içine yerleşti.
5: Bu tam da aradığımız araç. Çok eğlenceli. Çocukların çok hoşuna gitti.
7: Çocuklar dışarıda eğleniyor. Kamp yapıyoruz, yemek yapıyoruz. Mükemmel.
8: Yeni karavanımızı seviyorum.
1: Tempo'ya dönüyoruz. Beyzbol fanları Zack ve Ben'in bu şık araca kanları kaynadı.
0: Vay canına.
3: Evet efendim.
0: Lüks bir araç. Aa, evet.
2: Ayrıca bu iki sandalye geri dönüp oturma alanının bir parçası
3: peki,
2: olabilir.
3: Bu
2: şunu
3: iyi
2: seyredin.
3: Bir fikir.
2: Şuna bakın. Arkana yaslanan ve rahatta adamım. Şuradaki tam sana göre.
3: Evet.
0: Harika. Bunu kendime saklayacağım.
2: Hadi bakalım.
3: Mutfak hakkında ne düşünüyorsun? Burada bizim için güzel yemekler yapabilir misin?
0: Hoşuma gitti.
3: Ben malzemeleri alırım, sen yemeği pişirirsin. Ben benzin alırım, sen de arabayı sürersin.
0: Kesinlikle.
3: Banyoya da bakalım.
0: Günümüzün önemli bir bölümü. Vay canına, güzel büyük bir duş var burada.
3: Burada kalmaya devam et. Ben buzdolabını kontrol edeceğim.
0: Hey! Çıkar beni buradan. Biraz küçük. Zachary.
3: İkimiz için de yeterli büyüklükte olduğunu düşünüyorum. İçeri girdiğimizde koridor sorun olmayacak bile.
2: Burada daha fazla alan var. Bunlar ikiz yatak. Oraya doğru git.
0: Bir atlayayım bakalım.
2: Nasıl, güzel mi?
0: Çok rahatmış bu.
3: Çok
2: evet, güzel.
3: Güzel
2: değil mi?
3: Benim tarafımda televizyon var.
2: Al işte. Hey, böylesi daha iyi. Şuna bir bakın. Böyle yaptığınızda bum, iki kişilik yatak.
3: İki kişilik.
0: Oo, güzel.
3: Ha? Sen kendi tarafında kal. Orada kal.
0: Arkadaki banyoyu sevdim. Yatak çok rahattı.
3: Hepsini istiyor gibiyim. Karar veremiyorum.
1: Zack ve ben tüm oyunları kazanıp 3 karavanla eve dönmek istiyor. Ama vermeleri gereken zor bir karar var.
0: Ne düşünüyorsun Zack?
3: Önce ilkini düşünelim. Çoğunlukla sadece ikimiz olacağız dersek 10 kişilik yere gerçekten ihtiyacımız var mı?
0: Seyahat ederken farklı yerlere park etmek zor olabilir. Ama fiyatı gerçekten çok iyiydi. İkinci baktığımız için ne dersin?
3: Bana en iyisi oymuş gibi geliyor. Yine de fiyatı biraz tuzlu.
0: Belki de onu eleyebiliriz. O halde geriye üçüncü kalıyor. Daha küçük olmasını ve çok pahalı olmamasını sevdim.
3: Sportifti de. İçindeyken kendimi iyi hissettim.
0: Görünüşe göre kararımızı verdik ha?
3: Biz biraz düşündük ve bir karar verdik.
2: Ha, öyle mi?
3: Seçtiğimiz araç...
0: Üçüncüyü seçiyoruz.
2: Pekala, evet. Güzel.
3: Bununla yolculuk etmek inanılmaz olacak.
0: Önce
3: hangi stadyuma gitmeliyiz diye konuşuyorduk.
2: Hadi gidip yeni aracınıza bakalım.
3: Evet, evet.
0: Planlarımızın sınırı yok.
4: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Duchess, isn't it?
1: Bu yaz kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
4: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
5: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
6: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
7: Olmaz ki öyle şey canım.
8: Bir biskrem versem.

0: Kadir.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
0: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Ne yapalım?
4: Sabah ilk iş mi?
3: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Kırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet.
14: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
15: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
16: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
15: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

0: Birazdan.
1: Hiç bu kadar karavan görmemiştim.
0: Sörfçüler kendilerini denize atabilmek için karavan bayisinin yolunu tuttu.
1: Bu çılgın bir vinebago.
2: Bence de.
0: Bu eğitmenler suların durulmasına izin vermiyor.
3: Şu yatağa bak, inanmıyorum.
0: Bu genç aile kampa rahat gitmek istiyor.
4: Eşimin ailesi için. Benim için de.
0: Acaba bu karavanlardan biri çocukların onayını alabilecek mi?
5: Bana sevdim.
0: Çaylak uzun mesafe bisikletçileri maceraya hazırlanıyor.
6: İnanmıyorum. Hayatım, şuna baksana.
7: Güzel.
0: Bu karavan arayışı onları heyecanlandırıyor.
6: Evet, doğru cevap.
7: İstediğin buydu değil mi?
0: Muhteşem karavanlar başlıyor. Bu en yoğun karavan pazarlarının üçünde bayileri olan dünyanın en büyük karavan zinciridir. Tucson, Arizona, Denver, Colorado ve Tampa, Florida.
3: İnanılmaz, burası harika görünüyor.
1: Kesinlikle burayı sevdim.
0: Florida, 1300 milden uzun sahil hattına sahip. Bu da geçimini denizden sağlayan bu iki arkadaş için daha fazla çalışma alanı demek.
1: Ben Jackson.
3: Ben de Casey.
1: Break Surf'ü eğitmenleriyiz.
3: Sörflerimizi denizde görmek için sabırsızlanıyorum.
1: Bence.
3: Genelde müşterilerimizi alır, kürek sörfü dersleri ve birkaç etkinlik yaparız. Boş zamanlarımızda da kendimiz keyif yaparız.
0: İşler iyiye gidince büyüme planı yaptılar.
3: Karavanımız olsa güzel olur. Bu karavanla müşterilerimizi gideceğimiz yere götürebiliriz. Yatılı bir etkinlikte onlara yemek hazırlayabiliriz.
1: Sen Key'deki köpek balığını duydun mu?
3: Ah, ciddi
1: evet,
3: olamazsın.
1: Artık çadırın içinde yerde uyumayacağız. Konforlu olacak. İyi antrenman yapabileceğiz.
3: Evet,
1: evet, bunu sevdim.
0: Tampa bayisine geldiler.
1: Hiç bu kadar karavan görmemiştim.
3: Nasıl karar vereceğiz?
0: Ve karavan uzmanımız Jason, karavanlardan birinin onları heyecanlandıracağını düşünüyor.
2: Ne arıyoruz? Sanırım bunları koyabileceğimiz bir şey değil mi?
3: Evet, biraz daha fazla alanı olan bir şey arıyoruz.
2: Çok karavan var. Gelin göstereyim.
1: Tamam.
3: Tamam.
0: Casey ve Jackson 60 bin dolarlık karavanla başlıyor. Bu karavanda iki uyuma alanı, sörf takımları için bir alan, yemek yapabilmek için de bir mutfak var.
2: Karşınızda Lance Toy Howler.
1: Pekala.
2: Nasıl görünüyor?
1: Havalı. Mavi ışıkları sevdim.
2: Evet, oldukça iyiler, öyle değil mi? 9 metre uzunluğunda. Dışı gerçekten iyi görünüyor. Arkasında da depolama alanı var. İçini görmek ister misiniz?
1: Kesinlikle.
2: Girelim.
1: Bu çok iyi.
3: Oh, çok güzel.
2: Güzel değil mi?
3: İçeri ilk girdiğimizde her şey çok lüks görünüyordu ve buna bütçemizin yeteceğini bilmek heyecan vericiydi.
2: Televizyon koltuklarını deneyin. Ne düşünüyorsunuz?
3: Çok iyiler.
2: Toy Howler.
1: Pekala.
2: Nasıl görünüyor?
1: Havalı. Mavi evet, ışıkları sevdim.
2: Evet, oldukça iyiler, öyle değil mi? 9 metre uzunluğunda. Dışı gerçekten iyi görünüyor. Arkasında da depolama alanı var. İçini görmek ister misiniz?
1: Kesinlikle.
2: Girelim.
1: Bu çok iyi.
3: Oh, çok güzel.
2: Güzel değil mi?
3: İçeri ilk girdiğimizde her şey çok lüks.

0: Evet.
1: Jason bize yatağa dönüşen kanepeyi gösterdi. Beklediğimden çok daha rahattı.
0: Bu parti alanı hakkında ne düşünüyorsunuz?
2: Çok iyi.
1: Gerçekten harika.
2: Birkaç sandalye koyarız.
1: Kesinlikle.
2: Ve denize bakarız.
0: İçeceklerinizi getirin, parti başlasın.
1: Kesinlikle.
2: Evet.
0: Evet. Mutfağı görmek ister misiniz? Çok büyük.
1: Pekala. Çok iyi.
2: Pankeklerimizi burada yapabiliriz.
1: Doğru.
2: Sağlıklı beslenmeyi seviyoruz ve sahilde bir mutfağımızın olması çok iyi olacak.
0: Buzdolabını gördünüz mü? Yeterince büyük mü?
1: Bence yeterince büyük.
2: Evet.
0: Değil mi? Burası da banyo.
2: Ah, bu çok iyi. Dalış için denizde zaman geçirdikten sonra temiz suyla duşumuzu burada alırız.
1: Kesinlikle. Tuzlu suyu üzerinden atmak günün sonunda çok iyi hissettirir.
0: Yatak odasını görmek ister misiniz?
2: Evet.
0: İşte şimdi oldu. Nasıl ama?
1: Gerçekten çok iyi. Depolama alanı var mı peki?
0: Yatağın sağ köşesinden yakalayıp çekiyorsun.
1: Na evet, bu çok iyi.
3: Yaklaşık 90 kilometre kare park alanıyla Colorado'luların tüm zamanlarını dışarıda geçiriyor olması şaşırtıcı değil.
4: Ashley'in tabelada ne yazıyor biliyor musun? Golden'a hoş geldiniz diyor.
3: McCabe ailesinin tüm fiziksel aktiviteleri için açık alan mükemmel olacak.
5: Ben Mike McCabe.
4: Ben de Leslie. 3 çocuğumuz var. Ashley'in 5 yaşında, Kendall 3, Deacon da 10 aylık. Şu nehre bakın.
5: Su güzel görünüyor mu? Dışarıda olmayı, ailece takılmayı seviyoruz. Yürüyüş, bisiklet, Colorado'nun bize sağladığı bütün imkanları seviyoruz. Yakıştı adamım.
3: Karavanda çocuklarla beraber rahat uzun yolculuklar yapabileceklerini düşünüyorlar. Kamp yaparlarken batı boyunca gezebilirler.
4: Dışarıda olmayı seviyoruz. Ama sonrasında sıcacık yataklarımıza dönmeyi de seviyoruz.
5: Eşyaları toplayıp hemen yola çıkabilme fikrini seviyorum. Bunu yaparken evdeki rahatlıktan ödün vermeyecek olmak çok güzel.
3: Bu düşünceler Mike ve Leslie ile kızları Ashley'ni Denver bayisine götürdü. Ashley'nin karavanı onaylaması ve çocuklara uygun olması önemli.
6: Ashley, tanıştığımıza memnun oldum. Karavan mı bakıyorsun?
3: Uzmanımız Roger'ın görevi onlara konforlu yolculuklar sağlayabilmek.
6: İşte gidiyoruz.
3: McCabe ailesinin kendilerini evlerinde hissettirecek, herkese ait uyuma alanı olan bir karavan için bütçeleri tam 160 bin dolar.
6: İlk yolculuğunuzda nereye gitmeyi düşünüyorsunuz?
5: İlk olarak Rushmore Dağı'na gitmeyi düşünüyoruz.
6: İşte 2016 model çok güzel bir karavan. Bu karavan B10 motoruyla A sınıfı bir karavan. Fiyatı 160 bin dolar, gösterişli bir karavan. Hadi içeri girelim.
4: Tamam. Aa, bu gerçekten iyi.
5: Vay canına.
6: Buyurun şöyle yemek masasına geçin.
5: Bak Ashley,
6: geçin.
5: Burası yemek yiyeceğimiz yer.
6: Nasıl bir his?
5: Çocuklarla burası biraz sıkışık olur. Muhtemelen onlardan ayrı yemek yerim.
4: Masada başka malzeme kullanılabilir mi, yazı tahtası gibi?
6: Üstündekiler kaymasın diye pürüzlü yapılmış.
4: Evet, mantıklı.
6: Ashley'in güzel bir sürprize hazır mısın? Bunu çekiyoruz ve yatağa dönüşüyor.
4: Çocukları burada uyutmak ister miyim emin değilim. Uyurken aşağı düşebilirler.
6: O zaman diğer uyuma alanını göstereyim. Masayı yatırıyoruz. Böyle çektiğimizde bir yatak daha
5: çok
6: çıkıyor.
5: Çok daha iyi.
4: Çok güzel. Yemek masası yatağa dönüşüyor. Sanırım Ashley'in de sevdi bunu.
5: Uyudu bile.
7: Bunu sevdim.
5: Bu yaşam alanı beklentilerimizi aşıyor. Şöminesi ve televizyonu var. Ayrıca genişletilebilen bir bölümü var. Ayrıca büyük bir yatağa da dönüşebiliyor. Burada ihtiyacımız olan her şey mevcut.
4: Kesinlikle üst seviye.
5: Bu da ebeveyn yatağı değil mi?
6: Hayır değil.
5: Değil mi? Tamam. Eşimin ailesi için, benim için de.
4: Nerede uyuyacağımı düşünüyorum çünkü bu alan çocukların oldu.
6: Burası ebeveyn odası.
5: Ebeveyn odası.
4: Ebeveyn odası.
5: Vay canına, inanılmaz.
4: Bunu sevdim.
3: Birleşik Devletler'de yaklaşık 60 milyon bisikletçi var. Florida'daki bu çiftimiz kulübe nispeten yeni katılmış.
8: Pekala, sanırım geldik hayatım.
9: Sonunda, inanılır gibi değil.
8: Uzun zamandır hayalimizdi.
9: Benden, bu da eşim Laura. Hoffman ailesiyiz. Fark yaratacak. Bisikletleri arabama tıkıştırmam gerekmeyecek.
8: Bisiklet sürmeye 5 yıl önce başladım. Tutku haline geldi. Uzun mesafe dayanıklılık sürüşleri yapıyorum. Benim için 800 kilometre yol kat etmek sıra dışı değil.
3: Linda bisiklet çılgınlığını Dan'e bulaştırdı. Bu ikili takım olup yola çıkmak, ciddi mesafeler kat etmek istiyor. Şu anki araçları mesafelere uygun değil.
9: Şu anki aracımız biraz ufak. İki bisikletin sığacağı alanı yok.
3: Bisiklette

0: ne koyup uzun mesafe gidebilecekleri bir karavan bulmak için Tampa bayisine geldiler.
1: Karavan mükemmel olacak. Şehirleri gezerken kalacak yerimiz olacak. Gezmemizi sağlayacak yerimiz olacak.
2: Merhaba.
3: Merhaba, nasıl gidiyor?
2: Merhaba.
0: Bu çiftin karavan almasında onlara yardımcı olacak kişi uzman Jimmy Smith.
2: Daha fazla alan gerek değil mi?
1: Evet, çok daha fazla alan.
2: Göstermek istediğim birkaç şey var. Görmek ister misiniz?
3: Çok isteriz. Çok isteriz.
2: O zaman gidelim.
0: Hoffman ailesi onların hem ilerlemelerini sağlayacak hem de ikisine de rahatlayacak bir alan sağlayacak bisiklet dostu bir karavan istiyorlar. Ve bütçeleri de 120 bin dolar.
2: Size 2016 model bir araç göstermek istiyorum. Fiyatı 125 bin dolar. Ne çok büyük ne de çok küçük. Boyutunu sevdim. Çok büyük rahatlık. Karavanın dışını göstermek istiyorum. Bakın ne düşündüğünüzü söyleyin.
3: Ne varmış bir bakalım. İnanılmaz.
2: Amacımız gezerken, etkinliklerinizi yaparken birazcık eğlence katmak. Ama asıl seveceğinizi düşündüğüm şey buradaki bölme.
3: Çok güzel bir sürpriz. İnanılmaz. Bisikletler buraya sığar.
1: Evet.
2: Yoldayken bisikletleriniz sallanmayacak çünkü bölmenin boyutları bisikletlerinize uygun.
3: Bisikletleri dışarıda bırakmak istemiyorum. İçeride dursunlar.
2: Çok iyi. Beğenmenize sevindim. Hadi bir de içeriye bakalım.
3: İnanmıyorum. Hayatım baksana.
1: Güzel.
3: Beklediğin böyle bir şey miydi?
1: Çok büyük. İnanılır gibi değil. Göründüğünden daha büyük duruyor.
3: Mutfağı nasıl buldun? Sence kullanışlı mı?
1: Mutfak güzel. İki gözlü ocak var. Fırın yok ama mikrodalga var. O da işimizi görür bence.
3: Günde 4 ila 6 saat arasında yolda olurum ve eve geldiğimde duş almak isterim.
2: Tabii. Yaptığın ilk şey bu olur.
3: Asıl kriterlerden biri duş. İnanılmaz. Hayatım şuna bak.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
8: Bellona. Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
9: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
10: dondurma. Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Gemini'yi görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol. %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
0: Kürek sörfü eğitmenlerimiz Casey ve Jackson, Tampa'da müşterileriyle eğlenirlerken karada konforlu olmalarını sağlayacak karavan arayışındalar.
12: Depolama alanı var mı peki?
0: Lens'i gezmeye devam ediyorlar.
13: Şuradan tut, yukarı çek.
12: Evet. Çok iyi. Bunu gerçekten sevdim.
14: Yeterince alan var. Aşağıda da depolama alanı var. Fazladan ekipman için yeterli. Bence çok yeterli.
13: Birkaç seçenek sunmak istiyoruz. Bir şey daha göstereceğim.
12: Tabii, olur.
13: Bu Winnebago Spider. 10 metre uzunluğunda, tek kapılı, dışı oldukça güzel ve fiyatı da 65 bin dolar.
12: Şuna bak, bu gerçekten çılgın bir karavan.
13: Evet, bence de öyle. Dışını beğendiğine göre içine bakın. Oldukça havalı.
12: Evet.
13: Beğeneceksiniz.
12: Tamam. Çok iyiymiş.
14: Çok güzel.
0: Colorado'da McCabe ailesi 3 çocuklarıyla Amerika turu yapmak istiyor. Anne ve babanın tek amacı bu yolculuğun güzel geçmesi.
15: Ebeveyn odası.
16: Oo.
17: Çok iyi. Yatağın boyutu nedir?
15: King size.
17: Ha, vay canına.
16: Rahat
17: bir deneyelim.
16: Bir görelim.
18: Yastıkları bozdun.
17: Evimizin sağladığı şeyleri burası da sağlıyor. Özellikle king size yatak. Bizimki queen size. King size'a geçme zamanı. Bu karavanı sevdim. Beklentilerimizin üstünde. Daha iyisi var mı diye başka karavanları görmek istiyorum doğrusu.
15: Tamamdır. Beni takip edin. Bu karavanı seveceğinizi umuyorum. 2016 model. A sınıfı bir karavan. Fiyatı da 105 bin dolar. Çok modern bir görüntüsü var.
17: FR3 dışarıdan biraz daha modern görünüyor.
16: Üstelik çok da şık görünüyor.
17: Çok iyi. Kaplamalar çok güzel.
16: Bu daha modern. Tarzı tam istediğimiz gibi. Bir de ihtiyacımız olan rahatlığı bulabilecek miyiz? Ona bakacağız tabii.
15: Mike, sürücü yerine bakar mısın? Göstereceğim bir şey var.
17: Evet.
16: Çok iyi.
17: Burada kilometrelerce oturabilirim. Mükemmel. Çocukları kontrol edebilirim. Arkada olanları görebilirim. Ve kavga ederlerken bağırabilirim.
15: Bağırmak yasak. Unutma, takipçisin.
16: Evet.
15: Hadi gelin, oturma alanını göstereyim.
16: Çok güzel.
17: Güzel deri.
15: Burada oturun ve rahatlayın. Bu kanepede aynı zamanda yatağa dönüşüyor. Şuradan tutun. Eşliğin babana yardım edebilirsin. İşte böyle.
17: Bu kadar kolay. Kolay olmasını sevdim. Ashley'in bütün yatakları sevmiş. Sanırım en çok bunu sevdi.
16: O sevdiyse çok iyi.
15: Çocuklarınız için bu alana bayılacaksınız.
18: Ay canına.
17: İnanılmaz.
15: Beğendiniz mi?
0: Bisiklet ve fitness fanatiği Dan ve Laura Hoffman, Amerika'da yarışlara gitmek için karavana ihtiyaç duyuyor. Tor Siesta da bu yarışta önde gibi görünüyor.
19: İnanılmaz. Hayatım, şuna bak.
1: Düşündüğümden daha büyükmüş.
19: Bence duş mükemmelden. Tam bana uygun. Ayrı tuvalet ve duş. Bu işe yarayacak gibi.
20: Yatağa bakın. Beğenip beğenmediğinizi söyleyin.
19: Peki o zaman. Vay, gerçekten çok rahat. Burada bir televizyon da var. İnanılmaz.
1: Bu iki geceyi yolda geçirebiliriz.
19: Gerçekten iyi.
1: Bu işimizi görür. Fiyatı neydi?
20: Bunun fiyatı 125 bin dolar.
1: 125 bin mi? Bütçemizin çok üstünde. Daha uygun fiyatlı bir şey var mı?
20: Tabii ki, aklımda aslında birkaç tane daha var. Görmek
19: evet,
20: ister misiniz?
19: Çok isteriz.
20: Hadi bakalım. Bu da 2017 model bir araç. Bu fiyata güzel karavan. Öncekinden 20 bin daha az. Bazı özelliklerinden vazgeçmeniz gerekecek. Bence seyahat ederlerken bu özelliklere hiç ihtiyaçları yok. Burası depolama alanı. Bakın, size uygun mu söyleyin.
19: Aa, şuna bak. Öncekinden çok küçük.
20: Eğer bisikleti ayırmak istemezseniz, arka planda bir aparatı var.
19: Biliyorsun, dışarıda bırakmak istemiyorum. Yani ben...
1: Dışarıda bırakmak hırsızlık endişesi yaratıyor. Bunlar çok pahalı.
20: Bu bir ihtimal tabii.
19: Evet.
20: İçeriye bakalım, ne dersiniz?
19: Çok güzel.
1: Karavanın zeminini sevdim.
19: Bence de, havalı. Mutfağın boyutu ideal.
1: Ocak üç gözlü.
19: Evet, görüyorum. Sürüşten sonra yemek güzel olur, değil mi?
1: Bu masanın bir tarafı var.
19: Ferah ama karşılıklı oturamayız.
1: Evet. Yanımızda başka insanlar olursa çok garip olur.
19: Doğru. Aslında daha rahat hissetmedik. Aile gibi
1: biraz
19: değil.
1: Biraz sıkışık.
19: Evet, sıkışık.
20: Yatağa bakmak ister misiniz?
19: Aa, bunu sevdim. Daha özel. Baksana. Güzel bir televizyon köşesi var.
1: Çok güzel.
19: Evet.
1: Bazı açılardan bu karavan daha küçük ama güzel şeyler bazen küçük paketlerde gelir. Eşim gibi.
19: Jimmy ile beni endişelendiren şey bisikletleri nereye koyacağımız. Yani amaç zaten buydu.
1: İşe yarar mı bilmiyorum. Düşünmemiz gerekecek.
19: Ne düşünüyorsun?
1: İlkinin dışında güzel bir deposu vardı. Bisikletler için uygun. Yatak biraz sıkışık. Diğerinde etrafından dolaşman gerekiyor.
19: Bence çok tatlı. O yatağı sevdim.
1: Diğeri o kadar şık görünmüyor ama rahattı. Yatağı daha geniş ve uzundu.
19: Ama bisikletlerin içeride durması gerek.
1: Dışarıdaki aparat geceleri işimize yaramayacak.
19: Benim istediğimi biliyorsun. Sen ne düşünüyorsun? Bu bizim kararımız.
1: Ben ilkinde daha rahat ederim.
19: Evet, doğru cevap.
1: İstediğin buydu değil mi?
19: Yola çıkmak için sabırsızlanıyorum.
1: Çok eğleneceğiz.
0: Denver'da McCabe ailesi çocuklarının Batı Amerika'daki güzellikleri görebilmeleri için karavan istiyor. 5 yaşındaki Ashlyn istediklerinden emin olmak için burada.
18: Vay canına.
17: İnanılmaz değil mi? Sevdin mi?
16: Güzel bir alana sahip ve kızların seveceğine de eminim.
15: Şuraya bak, duvardaki ne?
18: Televizyon.
15: Yolculuğunuz için bir televizyon.
16: Çok hoş. Bu king size mı?
15: Queen size.
17: Bu karavanınki queen size.
16: Ama biz king size'a alışığız.
15: Mahremiyet için kapıyı kapatabilirsiniz.
17: Evet, güzel. Mahremiyet sağlıyor. Gizli kapı çok iyi. Bize çocuklardan ayrı özel alan sağlıyor. Onları uyandırmaktan endişelenmeden rahatça zaman geçirebiliriz.
15: Bu oda hakkında ne düşünüyorsunuz?
17: Güzel ama sevmediğim şey tuvaletle duşun aynı yerde olması. Yani biri tuvaleti kullanırken diğeri duş alamayacak. Bu sıra beklemeye neden olabilir.
0: Ashlyn bitkin düşerken mekkepler için karar zamanı. Büyük ama pahalı olan bu karavan mı? Mütevazı ama uygun fiyatlı diğeri mi?
16: Pekala, karar zamanı.
17: Bu karavan daha büyük yaşam alanına sahip. Hoşuma gitti.
16: Forest River'da daha fazla uyuma alanı var.
17: Evet, ailemizin tarzına çok daha uygun görünüyor.
16: Kararımızı verdik sanırım, öyle değil mi?
17: FR3'yi mi seçiyoruz? Hadi o zaman. Yumruk mu yapalım yoksa beşlik mi çakmak istersin?
16: Bence yumruk yapalım.
17: Tamam,
16: hadi.
17: Hadi bakalım. Teşekkürler.
0: Tampa'da eğitmenler Jackson ve Casey, 60 bin dolarlık bütçeleriyle müşterileri ve sörf tahtaları için alanı olan bir karavan almak istiyor.
13: Dışını beğendiğine göre içine bakın. Oldukça havalı.
12: Evet, çok iyi. Uyuma alanı çok güzel.
3: Çok güzel. Oh.
12: Yatağa bak.
3: Aa, inanmıyorum. Harika.
12: Yolda kullanabilirim. Gelmişsin
3: burada
12: bile.
3: Burada tüm gün uyursan eğitimleri kim verecek?
12: Haklısın.
13: Jackson öndeki yatağa atladı. Burada çok alan var. Bunu sevdi. Şuna baksanıza. Buradaki alana bakın.
3: Ay, inanılmaz. Can yeleklerimizi, dalgıç kıyafetlerimizi, hatta küreklerimizi buraya koyabiliriz. Çok iyi.
13: Burası da banyo. Yatak odasından buraya doğrudan geçebilirsiniz.
12: İki kapılı.
13: Evet.
12: Çok güzel.
3: Hey. Oh, tuzlu suda geçen günden sonra duş almak çok güzel olur.
12: Evet, günlerce tuzlu suyla durmayı sevmiyorum.
3: Evet.
13: Evet, bir de buraya bakın. Buraya bayılacaksınız.
3: Ah, oh, harika bir mutfak.
12: Çocuk kilidi bile var. Buraya girebilir misin?
13: Şu televizyona ne diyorsunuz?
3: Ah, oh, onu görmemiştim.
13: Evet, bir de koltukları deneyeyim.
3: Ah, evet.
13: Birkaç saniye gelip
3: bir
13: sizi alırım.
12: Biraz şekerleme yapacağım.
13: Ön tarafta uyumak istemeyen burada uyuyabilir. Şurada aşağı inebilen bir yatak var.
3: Ah, çok havalı.
13: Evet, deneyin. Şu düğmeye basın.
3: Bu gerçekten çok havalı.
13: Burada da iki kanepeniz var ve bunlar da yatağa dönüşebiliyor. Sadece şöyle yapıyorsunuz ve kocaman bir yatağınız oluyor. Hadi deneyin.
12: Evet, oldukça iyi. Koltuklarda gün boyunca oturabilirsiniz. Gece olduğunda yatak yaparsınız. Herkesin uyuyacak yeri olur.
3: Sörf tahtalarımız ne olacak?
12: Buraya sığarlar mı?
13: Garaja kadar giden sabitleyiciler var. Yani onları buraya koyabilirsiniz. Sığacaklardır. Tamam, sorun yok.
12: Bence de bu işe yarar.
13: Kamp için şunu göstermek istiyorum. Parti alanımız var.
3: Bu harika.
13: Evet, bence de. Sahilde kamp yaptığınızı, okyanusu gördüğünüzü düşünün. Tamam mı?
3: Evet, burayı suyun üzerine
13: evet,
3: denk getiririz.
13: Güzel olur, öyle değil mi?
12: Spider güzeldi ama 65 bin dolarla bütçemizin üstünde. Yine de oldukça sevdim diyebilirim.
0: Nihayet Casey ve Jackson iki güzel karavan gördü. Ve şimdi karar verme zamanı.
3: Pekala, elimizde iki adet karavan var.
12: Evet.
3: Ne düşünüyorsun?
12: Bilmiyorum, Spider'ı sevdim. Renkleri havalı, alanı geniş. Bunlarda sorun yok.
3: Ama biraz fazla alan var gibi.
12: Evet.
3: Sadece o değil, oturma odası biraz tuhaftı. Sörf tahtalarını çıkarabilmek için manevra gerekecek. Rahat edemeyiz.
12: Lens havalıydı. Güzel, spor bir karavan.
3: İçini çok sevdim. Çok güzeldi.
12: Evet, içi diğerlerinden daha güzeldi. Tamam, ne düşünüyorsun?
3: Seçimimi yaptım.
12: Sanırım ben de yaptım.
3: Öyle mi?
12: Evet.
3: Jason'ı çağıralım mı?
12: Tamamdır. Jason, gelsene.
13: Pekala. Karar verdiniz mi?
12: Sanırım karar verdik.
13: Öyle mi?
12: Evet. Lens.
3: İlk baktığımız...
13: Aa, harika. Tebrik ederim.
12: Tamam.
13: Çok sağ iyi. Ol. Buna bayılacaksınız. Tekrar tebrik ederim. Doğru olanı seçtiğiniz için mutluyum.
12: Teşekkürler.
3: Ederiz.
21: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
2: Çok yediren babaanneye, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın intelisporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
4: Herkes hazır mı?

0: kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, çocuklarımızı bambaşka yolculuklara çıkaracak birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar, karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor. Hadi sen de karneni göster, kitabını al.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
3: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iyi.

diyeceğim. Henüz resmen tanışmadık.

Tschüss, Achter.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Sakın kımıldamayın. VR. Yani sanal gerçeklik gözlüğünü duydunuz mu hiç?
1: Evet. Sende var mı?
0: Çocuklar bir süredir aşırı çalışıyor. O yüzden onlara eğlenceli bir deneyim yaşatmak istiyorum. Evet, mağazaya gittim.
1: Evet.
2: İnanmam.
1: Aldın mı cidden? Çok tatlısın.
0: Almaz mıyım? Aldım tabii. Durun, getireyim. Pekala. Bunlar bizim VR'lar.
2: Onlar havlu.
1: O elindeki ıslak havlu mu?
0: Buz gibi soğutulmuş bu havluyu gözlerinizin üstüne koyun. VR olayını ben yöneteceğim.
1: Okay, tamam.
0: Pekala çocuklar. Bir uçağa bindiğimizi hayal edin.
1: Ben yanlış uçaktayım galiba.
0: Sadece biz varız. Hayal ettim ve ben yanımda oturuyorum.
1: Çok ciddiyim, sizi göremiyorum.
0: Uçak boş ama nedense biz yan yana oturuyoruz.
1: Gözlerimin üstünde soğuk havlu var.
0: Evet, o serinliği seviyorsun. Derken jet skileri görünce hemen aşağı iniyoruz.
1: Olamaz.
0: Ama yakıtları bitmiş. Ve tamam. Sen hala jet skinin üstündesin. Benim Island ailesiyle buluşmam gerek. Siz devam edin.
1: Bana bir tane Küba sandviçi alır mısın?
2: Senin jet skiyle arka koltuğa atlıyorum.
1: Ama benzin almadın ki. Kaldık burada.
0: Benim adım Brad Lewis. Panel vanları yürüyen evlere dönüştürüyorum. Yeni evinize bakın.
3: Aman tanrım.
4: Oy canına.
0: Yok artık. Birkaç yıl önce kiralık evde tıkılı kalmaktan sıkıldım ve içinde yaşayabileceğim bir Sprinter aldım. Yıllardır burada yaşıyorum. Onu evim dediğim süper keyifli bir şeye dönüştürdüm. Sonrasında karavanda yaşamak isteyen sayısız insan bana ulaşınca ve karavan hayatına talep artınca Chewy Design şirketini kurdum.
3: Oh.
0: Eller çelikten. Oh. Evimiz yolda başlıyor. Geçen yıl yaptığımız en şahane işlerden birini Island ailesi için yapmıştık. Birkaç ay önce beni aradılar ve trafik kazası geçirdiklerini söylediler. Kendileri iyi ama karavan mahvolmuş. Çok kötü durumda.
5: Benim adım Theodore. Lakabım Teddy.
3: Ben de Sam.
6: Ben de. Bu da Nathaniel.
7: Merhaba.
6: Soyadımız Ireland. Evet, biz karavanla yollara düştük.
3: Evet öyle. Her şey çok güzeldi. Evden hiçbir farkı yoktu. Son uzun yolculuğumuzda Big Bend Milli Parkı'na gittik. Her şey harikaydı. O kısa sürede bile bir sürü şey öğrendik ve ondan birkaç hafta sonra da bir kaza geçirdik.
6: Çok süratli giden bir araç bize arkadan çarptı. Karavanda oldukça ciddi hasar vardı. Tabii ki tekrar bir karavan yaptıracak, tekrar yollara düşecektik. Buna kesinlikle değer dedik. Çünkü garajımızda bir karavan olduğunu bilmek bize çok
3: bu
6: iyi
3: geliyor. Bu panel vanı çok sevdim, çok güzel.
6: Evet.
3: Kapıları açılıyor mu?
5: Bazıları açılıyor. Hepsi değil.
3: Bu seferki Island panel van 2.0.
0: Island'lar eğlenmeyi, uzun seyahatleri seven bir aile. Çok heyecanlıyım çünkü ufacık bir mekanı 4 kişilik bir ev ortamına dönüştürmek zorundayız. Zorlanacağız ama yaratıcılık süreci eğlenceli olacak. Hadi hemen şu kanepeye oturun,
6: evet,
0: da neler olduğunu anlatın.
6: Evet.
3: Tamam, oturalım hadi.
0: Yeni panel vanı sevdim, çok güzel.
5: Bence de.
0: Diğeriyle birkaç yolculuk yaptığınızı biliyorum. Güzel miydi?
6: Evet.
0: Nasıl geçti?
3: Evet, hepimiz çok sevdik.
6: Çok eğlendik.
0: Yeni karavanda da aynı yerleşim planı mı olsun yoksa farklı bir şey mi istiyorsunuz?
3: Hayır. İç mekanda duşa hiç gerek yokmuş.
6: Evet, sadece dışarıda olsun.
3: Evet.
6: Böylece iç duşun olduğu yer boşalmış olacak. Oraya bir tuvalet falan yapabiliriz.
3: Açılır kapanır tezgahı çok sevmiştim. Tuvalette de ondan olsun, olur mu?
0: Yani dolap içi duş gibi olacak ama duş yerine tuvalet
3: olur. Evet, evet, bence harika olur.
0: Sam sadece erkeklerin değil, herkesin kullanımına uygun bir tuvalet istiyor. O yüzden tuvalet önüne salon kapıları koyarak mahremiyet sağlayacağız. Böylece herkes tuvaleti kullanabilecek.
6: Big Bend gezisinin son günlerinden biriydi ve benim taklacı yaramaz çocuklarım masayı kırmayı başardı. Kırık masa hala duruyor galiba. Neyse, bu çocuklar 15 ve 20 kilo ama sumo güreşçileri gibi dirseklerinin üstüne düştüklerinde 200 kiloya çıkıyorlar galiba. Öyle bir etki oluyor.
0: Geçen sefer yaptığımız yemek masası ne yazık ki çocukların tepinme alanı olmuş ve tepinmelere dayanamayıp kırılmış. O yüzden bu kez daha dayanıklı bir masa yapacağız. Masa hem güzel olacak hem de çocukların tepinmelerine dayanıklı olacak.
3: Yemeklerimizi her zaman kendimiz pişiriyoruz. O yüzden eski karavanımızı çok sevmiştik. Çünkü istediğimiz her yerde yemek pişirebilmemizi sağlıyordu.
0: Evet, farklı kurulum sistemi olan bir masa daha vardı. O masa duruyor mu yoksa?
6: Duruyor. O masa harikaydı. Ama bacak kısmına alternatif bir çözüm bulabilir miyiz diye düşünüyorum. Kurulumu biraz zaman alıyordu. Kamp alanına gittiğimizde masayı 10 dakikada anladım. Falan kurabiliyorduk. Yani 8 dakika olsa bile iyi bir evet. Şey. Yani dünyanın sonu gelmez.
0: Sam'in babası onlara bir dış mekan masası yapmıştı. Cidden çok güzeldi. Ama bu sefer o masa süper ötesi olacak. Bacak kısmını öyle bir tasarlayacağım ki hem masayı kurması hem de toplaması çok kolay olacak. Pekala, oturmaktan sıkıldı galiba. Neden gidip aracın içini görmüyoruz? Ne dersiniz?
6: Evet, evet. Harika. Gidelim. Hadi bakalım.
0: Evet, hadi öyleyse kalkın bakalım.
5: Bence boşken daha güzel.
0: Vay canına.
6: Hadi gel.
0: Tebrik ederim.
6: Şu güçlü kaslara da bakın. Evet.
0: Güzelmiş. Bana bir şeyler getirdiniz galiba.
6: Evet, evet. Hadi içine girelim.
0: Tamam. Pekala, nasıl bir yerleşim planı olsun?
3: Evet. Evet, bence yatağa giren yemek masası fikri harikaydı.
0: Tamam. Peki katlanır koltuk nasıldı? Ondan da yapıyor muyuz?
3: Katlanır koltuklar da çok iyiydi.
6: Evet. Evet.
0: Bu karavanda da bizim jacuzzi yatak dediğimiz U şeklinde bir yatak olacak. Lavaboyu yine kapının yanına koyacağız. Böylece dışarıyı seyrederek bulaşık yıkayabilecekler. Dolap içi duşun olduğu yere dolap içi tuvalet yapacağız. Ve tabii kileri de olan büyük bir mutfak dolabı alalım.
3: Brett'e hoşça kal de, hadi. Görüşürüz.
6: Görüşürüz. Görüşürüz Brett.
0: Enteresan bir deneyim. Aynı müşteriye ikinci karavanı yapma durumu sık yaşadığımız bir şey değil. İlkinde neleri sevdiler, neleri sevmediler öğrendik. Dolayısıyla yeni karavan çok daha keyifli olacak. Zaman kaybetmeden projenin ilk aşamasına başladık. Bu aşamada izolasyon malzemesi döşeniyor. Tahta iskeleler kuruluyor, alt duvar ve sonrasında üst duvar plakaları takılıyor. Ve son olarak da pencere kasaları monte ediliyor. İlk aşamada bizi en çok pencereler zorluyor çünkü bu araçlarda bütün pencereler farklıdır ve her biri özel üretilir. O yüzden biraz zamanımızı alacak.
1: Bunun gibi bir karavana pencere yapıyorsanız etrafına mutlaka bir pencere kasası yapmak zorundasınız. Ayrıca pencerenin içine gireceği kasayı yaparken karavanın özelliklerini de düşünmeniz gerekir. Duvar bu iç karkasa uyacak şekilde kesilir. Etrafına esnek bir kontrol plak konur ve sonra da dolapların rengine uygun bir boyayla boyanır.
4: Şu anda elektrik hattının son kısmını tamamlıyoruz. Şu anda karavanın ana elektrik prizinin montajını yapıyorum. Bu priz sayesinde kamp alanındaki ya da evlerindeki herhangi bir enerji kaynağına bağlanmalarına olanak sağlayacak. Bir uzatma kablosuyla harici bir enerji kaynağına bağlanabilecekler. Bunu solar sistemle ya da jeneratörle kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde çok kullanışlı oluyor.
0: Duvarların hepsi tamamlandı. Şimdi sırada çocuk koltuğunun montajı var. Island ailesi için bu koltuk çok önemli. Dolayısıyla son derece güvenli bir koltuk yapmamız gerekiyor.
1: Bir, iki, üç. Kaldıramıyorsun.
0: Sen de kaldırmadın.
1: Hayır, ben kaldırdım. Sen öylece duruyorsun.
0: Tamam, tut hadi. Bir, iki,
1: bir,
0: üç.
1: Bir, iki, üç.
0: Kaldırmıyoruz.
1: Çok ağır. Evet, çok ağır. Devam et, yürü hadi, yürü, yürü, yürü. Basamağı zor çıktım.
0: Bacak boşluğu 40 santim. Nasıl ya? Derin bacak boşluğu da mı 40 santim?
1: Teddy büyüyünce basketçi olur mu sence?
0: Burası 81 santim. Artık koltuk açıkken, 71.
1: Tamam, gayet iyi. Tamam. Hey ya, unutma, buraya dolap gelecek. Lavabo burada olursa çocuklar dışarıda oynarken onları izleyebilir.
0: Evet.
1: Ne yapıyorsun?
0: Bulaşık yıkıyorum.
1: Bulaşık yıkıyorum.
0: Şu anda koltuğun taban parçasını yapıyorum. Bu aracın altına konacak. Yani araç arada kalıyor. Dolayısıyla koltuk bir kontrol plak ya da metal saç üzerinde durmadığı için daha güvenli olacak. İlk karavanla yaptıkları kazada Teddy'nin yaralanmamasını sağlayan şeylerden biri de buydu. Bu karavanda da aynı standarda sahip bir koltuğu olacak. Evet, bu da tamam.
7: Wow.
0: Sam'in estetik öğelerle ilgili çok değişik fikirleri var. O yüzden Casey ve ben böl ve yönet taktiğini uyguluyoruz. Casey Sam'le buluşup tasarım detaylarını belirledikten sonra bana bildirdi.
7: Daha çok doku ve daha çok renk olursa çocuklar daha çok sevecektir.
3: Evet, kesinlikle evet. Ama ortamın hoş bir tarzı da
7: elbette
3: olmalı.
7: Bu renkleri nasıl buldun?
3: Ben bunu beğendim.
7: Seçtiklerim arasında en sıcak renk buydu.
3: Hı-hı.
7: Şimdi kulplara bakalım. Sonra da kumaşlara bakarız.
3: Şey, ben gerçekten şunu beğendim.
7: Öyle mi?
3: Evet.
7: O gerçekten de çok güzel.
3: Evet.
7: Tamam, bunu seçtik.
3: Evet.
7: Diğerleri gidebilir.
3: Bu gerçekten çok güzel.
7: Sıra kumaşlara geldi. Oturma minderlerinde doğal renkler güzel olur. Bunu bilmeni isterim. Klentlerde daha renkli bir kumaş olabilir.
3: Böyle bir kumaş olabilir de sen
7: evet,
3: çok seviyorum.
7: Evet, o kumaş çok
3: karavanda
7: güzel.
3: Gerçekten
7: kampta
3: çok
7: üstümüze attığımız battaniyelere benziyor.
3: Kesinlikle.
7: Harika. Renk seçimlerimiz de tamam olduğuna göre tasarımlarımı tamamladıktan sonra alışverişe çıkabilirim.
3: Harika.
7: Seni tekrar
3: ben
7: gördüğüme çok sevindim.
0: Bugün ikinci aşamaya başlıyoruz. Boya işleri tamamlandı. Dolapların montajı da tamamlanınca karavan karavan gibi görünmeye başlayacak. Bu kablolar karavandaki her şey için çok önemli. O yüzden hepsini çektiğimizden emin olalım. Hiçbirini atlamayalım yoksa lambalar yanmaz, buzdolabı çalışmaz. Elektrik önemli.
1: Ana elektrik panosu gibi bir şey bu.
0: Evet öyle.
1: Dolapların hepsi tamam olduğuna göre sırasıyla tezgah ve lavabo montajını, sonra su ve elektrik tesisatını tamamlayacağız.
0: Ve mutfak bitecek. Şu anda Teddy ve Nathaniel'in ranzalarını duvara asmakta kullanacağım. Halat detayı üstünde çalışıyorum. Takacağım gözlü kancalarla halat yatağa, menteşelerde duvara bağlanacak ve İşin bittiğinde iki adet katlanır yatağımız olacak. Tahta korkuluklarımız da var tabii. Korkuluğu çıkar, yatağı kaldır. Ha, güzel. Sam Moser bugün burada karavanın ısıtma sistemini yapacak. Matt ise aracın altında mutfağın su tesisatına başladı.
1: Ne derler bilirsin.
0: Sıcağa dayanamıyorsan mutfağa girmeyeceksin.
1: Egzozdan uzak duracaksın çünkü en sıcak yer orasıdır.
8: Sıcak havanın buraya çıkmasını istemeyiz çünkü burası yatak platformu olduğunda üstü kapatılacak ve sıcak hava burada kalacak. Sıcak hava bu bankın ön tarafına daha yakın bir yere çıkmalı ki bütün karavanın içini dolaşabilsin. O yüzden bunun yönünü doğru belirlememiz gerekiyor. Sonrasında da buna takacağımız hava kanalını buradaki havalandırma deliğine bağlayacağız.
0: Matt, amma uzun adamım ben be.
1: Neredesin?
0: Karavanın altında.
1: Şu bacağını yukarı kaldır. Wow! Tamam, şimdi böyle yap.
0: Şahane numara değil mi?
1: Bunu nasıl yapıyorsun?
0: Çünkü boyum uzun.
9: ETS ile yaz herkese iyi gelir. Çocuklar eğlenmek ister. Siz baş başa kalsanız yeter. O zaman sen de ETS tatiline...

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet'se Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
5: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
2: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeveynlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
3: Bebekler bebekle büyürler.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye.
3: Bellona, Bellona. Haydi.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
6: Express içelim.
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha daha iyi indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu. Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
4: Üçüncü aşamanın ortasındayız. Tezgahların montajına başlayıp su tesisatını kontrol etmek ve yaptığımız ranza yatakları karavana monte etmek zorundayız.
5: İki kolla birden çalışıp kancaları tavana takıyorum. Tavana taktığımız bu kancalar sayesinde yatakları karavanın duvarına asabileceğiz.
4: Harika oldu. Evet, çocukların kendi alanları olacak. Hep bunu istiyorlardı.
6: Burası harika. Sanki duvara doğru yuvarlanacak gibiyim.
5: Evet, öyle harika bir özelliği var. Lambalara ne diyorsun?
6: Hoşuma gitti. Işık bayağı uzakta. Ama elimin olduğu yer bile gayet aydınlık.

0: Dolap içi tuvalet yeterince büyük olmalı ki hedenle rahat kullanabilsin. Bu tuvalet öncekilerden farklı. Üst kapak tam ters yöne açılacak. O yüzden tezgahı birkaç yerden kesmem gerekiyor. Enteresan bir şey oldu. Tuvalete girmen gerektiğinde bunu böyle kaldırıyorsun.
1: Çalışıyor.
0: Tabii ki çalışıyor. Sam ile Matt su ve elektrik hatlarını tamamlarken...
2: Bütün kabloları bir araya getirdikten sonra test edip bakacağız.
0: Ben de Dane ve Scott'la birlikte tasarladığım yeni nesil masaların detayları üstünde çalışıyoruz. Bu şeyler acayip sağlam.
3: Harika.
0: Atölye şu anda tam kapasite çalışıyor. Motivasyon müthiş. Dane şu anda dış mekan masası üzerinde çalışıyor. Nasıl buldun?
4: Aynen öyle abi. Çok başarılı.
0: Evet. Bunu lavabonun altından çekiyorsun ve böyle açıyorsun. Evet. Önceki masanın bacak kısmını sevmemişlerdi. Bunda sadece alttaki parçayı çekiyorsun. Hepsi bu kadar. Masayı bu parça taşıyor. Yaptığım bu dış mekan masa tasarımıyla gerçekten gurur duyuyorum. Şimdi masayı içine ettiğimiz çekmeceyi yerine monte edeceğiz ve çalışıyor mu göreceğiz. Yemek pişirirken e-postalarını da kontrol eder.

0: Bugün en sevdiğim gün. Bugün Island ailesine anahtarlarını teslim edeceğim. Binbir emekle yaptığımız şeyleri göstereceğim ve onları yeni karavanlarına kavuşturacağım gün.
1: Merhaba.
0: Merhaba, nasılsınız?
1: Bak şimdi Teddy'nin sana birkaç sürprizi var.
0: Ah, ne oldu sana?
1: Evet, ilki alçısı.
2: Sen bir de öbür çocuğu gör.
0: Heyecanlı mısınız?
1: Hem de nasıl.
0: Güzel. Benimle McKinney şelalelerinde buluştuğunuz için teşekkür ederim. Burayla ilgili çok güzel anılarım var ve bugün onlara yenileri ekleyeceğim.
1: Harika.
0: Görmeye evet. Hazır mısınız?
1: Evet.
2: Çok hadi heyecanlıyım.
1: Hadi bakalım.
0: İşte geldik.
2: Evet.
0: Pekala. Hazır mısınız?
2: Evet.
1: Aç hadi.
0: Açıl susam açıl.
2: Aman tanrım. Aman
1: yok artık
2: tanrım.
1: Muhteşem.
2: Aman tanrım, bayıldım.
1: Şuraya bak.
2: Aa, inanılmaz güzel.
3: Vay canına.
0: Yeni evinize bakın. Harika oldu.
2: Evet.
0: Evet.
2: Ama bu karavan gerçekten çok farklı.
1: Gerçek bir
2: şunun
1: ev gibi olmuş.
2: Şunun güzelliğine bakar mısın?
1: Çok sevdim. Aman evet. Tanrım. Bayıldım.
0: Yine çok güzel. Küçük bir bayıldım, banyoya evet. Dönüşüyor.
1: Harika.
0: Ama bu sefer duş yok.
2: Hı-hı.
0: Tuvalet var.
2: Tuvaletin var mı?
4: Hayır.
2: Gitmek ister misin?
0: Şimdi tuvaletim yok diye. Belki sonra.
3: Benim de yok.
2: Pekala.
1: Pencere, pencere.
2: Oo.
1: Pencere çok güzel. Oo.
0: Böyle çalışıyor.
2: Vay canına, hem de açılıyor. Bu harika.
1: Gerçekten bu çok,
2: bu çok büyük,
1: büyük
2: bir avantaj.
0: Çocuklar, yatağınızı görmek ister misiniz?
2: Evet.
3: Evet.
1: Vay canına.
3: Evet, ben bunu beğendim.
0: Öncekine biraz benziyor aslında.
2: Başına dikkat et.
3: Kafanı çarpma.
2: Oo,
3: baksana nereden indi. Çok güzel yatak.
0: Okuluğumuz da var.
3: Orası benim yerim.
1: Evet.
0: Bu küçük deliklere sokup bastırıyorsun.
2: Gerçekten evet. Mükemmel.
1: Öyle.
3: Çok güzel.
0: Seninkini de açalım mı? Tamam. Teddy ve Nathaniel yataklarının üstündeki oyuncaklarını falan koyabilecekleri ufak ceplere bayıldılar. Çocukların hemen yataklarına zıplayıp etrafı incelemeleri çok hoşuma gitti. Yeni karavanlarını çok sevdikleri o kadar belli ki. Önceki masanız kırılmıştı değil mi?
1: Evet, kim kırmıştı acaba?
0: Bu seferki çok daha sağlam. Bunların içinde 15 santimlik dübeller var.
1: Evet.
0: Çelik dübellerle güçlendirdik.
2: Çok, harika.
0: Yani esneme falan olmaz.
1: Evet.
0: Asla kırılmaz.
1: Evet,
2: muhteşem. Üstelik çok da şık. Gerçekten çok beğendim.
1: Evet. Evet.
0: Benim bu karavanda en çok sevdiğim şeyi görmek ister misiniz? Aslında bir tahta parçasından
2: göster
0: ibaret.
2: Göster hadi.
0: Öyle ama evet, işte burada.
3: Bu mu yani?
0: Evet. Görmek istemiyor musun?
1: Hadi bakalım.
0: Pekala.
1: Öyle
0: bu şey Austin'de yetişen sedir ağacının kerestesinden yapıldı. Böyle açıyorsun.
1: Vay be. Şuna bak.
2: Vay canına.
1: Çok iyi ya.
2: Aman tanrım.
1: Bu bir masa olsa gerek.
3: Hey, masa mı o?
1: Burada resmen dehanı konuşturmuş.
0: Şey bu işte.
1: Gerçekten evet. Mükemmel. Babanın yaptığı masayı hatırlıyor musun? Masa harikaydı ama bacak kısmını takmak bayağı zaman alıyordu.
0: Bacak
1: ama
0: yok.
1: Bu masa
2: vay
1: anında
2: canına.
1: Hazır.
2: Gerçekten
1: hiç uğraştırmıyor. Çok başarılı. Beğendim. Çok
0: bu da sedir ağacından yapıldı.
1: Mükemmel
2: tatlım,
1: bir tasarım.
2: Tatlım, sen itmek ister misin?
1: Gerçekten
0: kolay giriyor.
1: Çok zekice. Evet.
2: İt edin Nathaniel, yapabilirsin.
1: İşte bu kadar. Bum bum.
0: Arka tarafı da
1: çok
0: görelim
1: güzel.
0: Mi?
2: Evet.
1: Görelim tabii.
0: Yaparken en çok keyif aldığım yerlerden biri de bu karavan arkası alan oldu.
2: Aman tanrım, mükemmel olmuş.
3: Duş var mı? Burada duş olması
0: evet,
3: lazım.
0: Evet, duş orada. Buraya da böyle ufak bir raf yaptık. Şampuan şişelerini falan
1: koyarsın. Müthiş. Koyarsın.
2: Evet, rafa bayıldım.
3: Bu ufacık deliğin içinde nasıl duş olacağız ki?
1: Sen nasıl çalıştığını göstersin mi?
3: Evet.
0: Tamam. Evet, bu kapağı açıyorsun ve...
1: Evet.
0: Bu duş başlığını böyle
1: tamam.
0: Çekiyorsun.
3: Aynı şeydekine benziyor.
2: Evet. Vay canına.
0: Bu ipi
1: çok
0: de böyle
1: güzel.
0: Çekip...
1: Çok
2: harika.
1: İyi.
0: Duş perdesini takıyorsunuz.
2: Tanrım,
1: değil mi?
2: O kadar güzel
1: sen
2: ki bayıldım.
1: Sen de beğendin mi?
2: Çok sevdim.
1: Yeşili seviyorum. İnsana huzur veren bir renk. Pirinç dolap kulplarını da beğendim. Hem şık hem de kullanışlı. Mutfak
2: kesinlikle
1: da gerçekten
2: kesinlikle mutfağa
1: güzel.
2: Bayıldım.
1: Brett'e bir sürprizimiz vardı ya bizim. Göstermek ister misin?
0: Sürpriz mi?
3: Alalım hadi.
1: Evet.
3: Bakmak yok. Kapat gözlerini.
1: Şimdi bu şey bayağı ağır.
0: Ağır
1: o yüzden ikiniz taşıyın. Tamam. Tutun bakalım. Hadi. Ted sen de buradan tut. Alttan.
0: Gözlerimi açabilir miyim?
1: Açabilirsin.
0: Ne? Mükemmel. Lego'dan mı yapıldı?
2: Evet.
0: Sen mi yaptın Teddy?
2: Evet.
0: Harika olmuş.
1: Teddy, bunu yapman ne kadar sürdü?
3: 5 ay.
0: Vay canına.
1: Karavandaki şeyleri göstersene.
3: Buzdolabı var ve... karşıda bir sürü deposu var.
0: Evet, gördün mü? İstersen seni işe alabilirim. İster misin?
1: Al bakalım.
0: Ben karavanımı aldım, siz de karavanınıza kavuştunuz. Bence hemen bir seyahate çıkın. Bu güzel elinize karavanın sağlık, tadını Beth. Çıkarın. Bu karavanı yapmak çok keyifliydi, çok eğlendik. Umarım yakında yine görüşürüz.
2: Umarım bir karavan daha yaptırmamız gerekmez, evet.
0: Kamp yapmaya gideriz.
2: Anlaştık.
1: Evet, teşekkür ederiz. Mutlaka görüşelim.
0: Tamam, görüşürüz çocuklar. Teşekkür ederim.
2: Siz karavanıma bayıldım. Teşekkür
3: ederiz. Teşekkür ederiz Beth.
0: Ne demek? Teşekkür ederim.
4: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeveynlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
6: Bebekler, bebekle büyürler.
7: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
8: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusu.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
3: Bellona. Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
4: 16-18 Haziran arasında BİM'de tazem bütün poşet piliç 125 lira yerine 79 lira 90 kuruş.

0: televizyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçtiği kontrolü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi.
2: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
3: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
2: Bir fırsat.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
5: Tehlike çok büyük.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz mı?
6: 10 dakika içinde.
4: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Bu gerçekten dehşet verici.
5: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Bu programda eğitimli hayatta kalma uzmanları yer almaktadır. Kendiniz denemeyin. İzleyicilerin dikkatli olması önerilir. En iyi çıkış yolu her zaman içinden geçmektir. Robert Frost.
1: Son zamanlarda eve gitmeyi çok sık düşünüyorum ama toparlanmam gerek. Sonuçta bu $1 milyon kazanabileceğim bir fırsat.
2: Kirpiler bu yarıktaymış. Onu yakaladım. Aa, biraz yağ yiyebilirim. Aman tanrım, karaciğeri beyaz beneklerle kaplı. Bu kirpiyi yemek buradaki yaşamımı sonlandırabilir de uzatabilirdi.
3: Evet, şimdi iyice bastırdı. Hiç de hafifleyecek gibi değil. Donarak ölmekten bahsediyorum. O kadar soğuk.
4: Yanımda taşıdığım balık miktarını iyice azalttım. Burada harcanmak ve açlıktan ölüp gitmek istemiyorum. Merhaba, ben Amos. Yarışmadan çekiliyorum. Aa, lanet olsun. Ayrılma vaktim geldi. Burada yaşadıklarımdan sonra bunu söylemek hiç kolay değil.
5: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorlu 100 gün.
6: En büyük meydan okuma bu.
2: Kuzey Kutbu'nda 100 gün hiç de kolay değil.
5: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani $1 milyon kazanacaklar.
6: Ortada $1 milyon varken pes edemezsin.
3: Aman tanrım.
7: Günde $10,000 için ne kadar çalışabilirsin?
2: Donmuş gibi görünüyor. Lanet olsun!
5: Tek başına $1 milyon mücadelesi başlıyor.
4: Çadırımı buldular.
0: ...83. gün... saat 10:12. İki kişi kaldı. Roland. Sıcaklık -32 derece.
3: Bugün için biraz daha iyi hazırlanmak zorundaydık. Artık kış kesin geldi. Ben ve bu koca dostum aşağı inip buza bakacağız. Neyle karşı karşıyayız görelim. Bugün yepyeni bir dünya. Artık su almak için buzla mücadele etmemiz gerekiyor. Aşırı soğuk döneme girdik. Her gece -30'un altına düşüyor. Bu seviyedeki soğuk seni öldürmeye çalışır. En temel ihtiyaçları bile karşılamak artık günlük savaşım olacak. Zorluk seviyesi giderek artıyor. Burası bir oyun parkı değil. Böyle bir soğukta tek bir hata felaket demek.
0: 83. gün, saat 13:27. Kelly.
2: Ayaklarımı tekrar ısıtmalıyım. Çok soğuk. Parmağımdaki donma yüzünden sürekli durup ısıtmak zorundayım. Bu da çok zaman alıyor. Tamam. Ama yine de göle inip su almam gerekecek. Yoksa içecek suyum yok.
0: Mevcut sıcaklık -33 santigrat derece.
2: Bu parmak konusunda çok dikkatli olmalıyım. Tekrar donmasına izin veremem. Yoksa bir parmağımı kaybetme riskim var. Hadi parmağım. Sadece birkaç dakikaya daha ihtiyacım var. Devam etmeliyim, denemeye devam etmeliyim. Çok soğuk ve günler çok kısa. Bu yüzden temel işlerimi halletmek için çok kısa bir vaktim var. Hadi uyuşma. Dikkatli olmalıyım. Tekrar donmasına izin veremem. Yoksa bir parmağımı kaybetme riskim var. Hadi parmağım. Sadece birkaç dakikaya daha ihtiyacım var. Devam etmeliyim, denemeye devam etmeliyim. Çok soğuk ve günler çok kısa. Bu yüzden temel işlerimi

0: Bu sabah dışarısı buz gibi arkadaşlar. Şuradan görüyorsunuz. Sol omzumun üzerinden. Buhar taş eve doğru akıyor. Hava o kadar soğuk ki kapıdan giren hava sıcakla çarpışınca sürekli bir buhar akışı oluyor. Ve şurada da köşede buz birikiyor. Evet, dün geceden kalan don kristalleri. Daha da soğuyacak, evet. Yakacak odun artık neredeyse her şey demek. Isınamazsak durum çok kötü olur.
1: Saat 10:21.
2: Parmağım donmadan işleri bitirmeye çalışıyorum. Lanet olsun, çok soğuk. Vay canına. Donmuş durumdayım. Gün ortasında bile ateş yakmak zorundayım. O yüzden çok odun harcıyorum. Devam etmek istiyorum. Motivasyonum var, gücüm var. Ama çok zor. Çünkü biraz ilerliyorum, sonra durup parmağımı ısıtmam gerekiyor.
1: ...85. gün, saat 13:06.
0: Benim şu anki derdim soğukla savaşmak. Ama bu aşırı soğuk bastırdığından beri odun stoklayamıyorum. Güneş şuradan doğuyor, gölün kenarından kayıp gidiyor ve 4 saat içinde batıyor. O sürede gece boyunca, yani 18 saat yetecek odunu kesmeye çalışıyorum. Her gün savaş veriyorum. Bu gece ölümcül derecede soğuk olacak. Evet, taş eve gidip en kötüsüne hazırlanacağız. Bu geceyi atlatmam gerekiyor.
2: Her şey buz gibi, donmuş. Ne yapsan çok zaman alıyor. Bir şeyi kurutmak 2 saat sürüyor. Sıcak kalmak başlı başına bir mücadele.
0: Bir adamın düşünceleriyle baş başa kaldığı upuzun geceler. 18-19 saat. Zor. Gerçekten çok zor. Şu an tek derdim sıcak kalmak ve aklımın çık git demesine engel olmak. Neyse. Neden hala devam ettiğimi bilmiyorum. Zor bir dönem. Önümüzdeki günler acımasız olacak. Bu sabah bir tencere meyve hazırlamam gerekiyor.
1: ...86. gün, saat 10:06.
0: Sanırım bu son. Bu kütükteki son meyveler. Bunlar bitince meyve de bitiyor. Hiç fena değil, iyi bir miktar. Artık son düzeye girdik. Evet, Eylül, Ekim, Kasım boyunca bunun için hazırlandım. O yüzden dayanıklıyım. Şu an vücudum sadece beyaz ekmek, fıstık ezmesi gibi o harika konforlu yiyeceklere aşeriyor. Yosunları biraz kenara çekip nasıl göründüklerine bir bakalım. Evet, onlara uzun zamandır bakmamıştım. Yosuna biraz yapışmışlar, büzüşmüşler ve biraz da çok küflenmişler. Lanet olsun. İşleri batırmış olabilirim. Bu hiç iyi değil. Sanırım yemişleri küfe kaptırdık. Biraz endişeliyim. Baksanıza, hepsi birbirine yapışmış. Burada sürekli ateş yakıyordum ve bütün ısı tavanda kalıyordu. Bu yüzden o yemişler hiç donmadı. Onlara çok güveniyordum. Burada seçenekler çok hızlı tükeniyor. Şu mide içeriğini yiyebilirim. İşte şu dağdan misk öküzüyle birlikte getirdiğim işkembe. İşte burada. Bu sadece midesinin içindekilerle birlikte bir parçası. Tencereye girecek olan

Şey de bu. Mide içeriği hakkındaki bilgileri, hayatım boyunca yaptığım okumalar ve araştırmalar sayesinde öğrendim. Mis gökyüzünün yediği şey de tam olarak bu. O hayvanların dişleri onları öğütmek için yaratılmıştır. Biz de ot yiyebiliriz. Ancak ondan en iyi şekilde yararlanabileceğimiz kadar ince bir forma getirecek kadar çiğneyemeyiz. O mis gökyüzü o malzemeyi çiğnedi, sonra geviş getirdi, tekrar çiğnedi ve yuttu. Üstelik onların midelerinde otları parçalamak için yaratılmış farklı bakteriler var. Yenilebilir olduğunu biliyorum. Çünkü ekşi bir kokusu var. Evet, berbat, berbat. Aslında bu kötü bir şey değil. Ve oldukça da besleyici. Sıcak ve hazır. Mis gökyüzü ne yiyorsa biz de onu yiyoruz. Taş ev ıspanağı. Mis gökyüzünün mide içeriği.

0: Bir daha asla yiyeceği hafife almayacağım, asla.
1: ...87. gün... ...saat 10.23... ...iki kişi kaldı... ...Kelly...
2: Hello.
3: Merhaba, merhaba oradakiler... ...nasılsınız bakalım... ...umarım harikasınızdır... ...umarım gününüz mükemmel geçiyordur... Kuzey Kutbu Cenneti'nde bir gün daha. Bazılarınız diyordur ki Kelly'e ne oldu? Üşüyüp perişan olması gerekmiyor mu? Neden sürekli mutlu, neden gülüyor falan diyorsunuzdur. Açık konuşayım, aslında bir sırrım var. Adı Kajun Parıltısı. Evet, Kajun Parıltısı. Kız kardeşim inanılmaz biridir ve çok komiktir. Kajun parıltısı dediğimiz şey bizim aramızda sihirli bir kelime gibi. Biri söyleyince o kahkaha krizine girer, 20 dakika duramaz. Ben de bunu düşününce onun gülüşünü duyuyorum ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Yani moralim bozulursa üstüne biraz kajun parıltısı serpiyorum, her şey düzeliyor. İşte kajun parıltısı. Ah aman tanrım. Tuzak hattını kontrol etmeye gidiyorum. Hadi bakalım. Umarım hala tavşan yakalayabiliyorumdur. Çünkü bu kirpi sonsuza kadar yetmez. Bu bölümde hiçbir şey yok. Lanet olsun. Hadi diğerine bakalım. Kar yüzünden tuzaklarım eskisi kadar verimli değil. Ama size hala ihtiyacım var tavşanlar. Gerçekten ihtiyacım var. Ne? Aman tanrım, bir tavşan. Oh, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bu tavşan bir gün daha yemek demek. Elbette sevdiklerimi görmeyi iple çekiyorum. Mesela sevgilimi, ailemi ve arkadaşlarımı özlüyorum. Ama burada başka bir şey var. Bu büyülü bir bağ kurma hissi. Yiyeceğimle bir ilişkim var. Isı kaynağımla bir ilişkim var ve içtiğim suyla bir ilişkim var. Burada kaldıkça zihnim daha da sakinleşiyor. Ve bu da beni gitmeye, daha da hazır olmaktan uzaklaştırıyor. Gerçekten buradayım. Modern dünyanın nasıl olduğunu hatırlıyorum. Ve dönmeye hazır değilim. Şöyle temiz bir karaciğer görmeyi seviyorum. Favori yemek, işte bu. Kirpi yağında kızarmış kar tavşanı. Harika. Hala güçlüyüm. Vücudum hala güçlü hissediyor. Parmağıma dikkat edersen burada kalabilirim. İnanılmaz. Çok lezzetli. Gerçekten inanılmaz. Bayıldım. Burada hayalin içindeyim. Kuzey Kutbu Cenneti'nde bir gün daha. Eve dönmeye hazır değilim. 100. güne kadar gidebilirim.
1: 87. gün. Saat 13.07. Roland. Sıcaklık -36 derece.

0: Taş evde uzun ve soğuk bir gece daha. Birkaç saat uyuyorsun, sonra kalkıp ateşe odun atıyorsun. Bu sonsuz bir döngü. Ateş söner sönmez buradaki sıcaklığın hızla düştüğünü hissedebiliyorsun. Bu öyle bir zaman ki yarı baygın bir hale giriyorsun. Bu çok kötü. Tüm enerjin gittikçe tükeniyor. Hareketsizsin. Evet, artık zamanının çoğunu uyku tulumunda geçiriyorsun. Enerji tasarrufu yaparak, sıcak kalmaya çalışarak ve aklını yemek düşüncelerinden uzak tutarak. Evet, şu anda verdiğim savaş bu. Evet, bu sıcaklıklarda yapılacak tek bir hata felaket olur. Bu hiç iyi olmaz. Dikkatli olmalıyım. Günlük suyumuzu almaya gitmem gerekiyor. Kar yağmaya başladı. Gitmem gerekiyor. Yürümeliyim. Umarım biraz hafifler.
1: Mevcut sıcaklık -46 santigrat derece.
0: Çok şiddetli yağıyor. Şu an hiçbir şey göremiyorum. Lanet olsun. Durum tehlikeli hale geliyor. Tam bir tipi başladı. Artık hiçbir şey görünmüyor. Bir dakika önce ağaçları görüyorduk. Şimdi hiçbir şey yok. Yolu hala görebiliyorken geri dönmem gerekiyor. Tam anlamıyla beyaz fırtına koşullarına giriyoruz. Böyle bir tipi de yönünü kaybedip kaybolabilirsin. İnsanlar kulübelerine 50 metre mesafede bile ölmüş. Şu an bu buzdan çıkmam gerekiyor.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli. Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
5: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-18 Haziran tarihleri arasında piliç bonfileden dana kıymaya, kirazdan patatese, çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros. Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
6: Sütaş labneyi.
7: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
3: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
2: Bir fırsat.
1: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
5: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
8: ...87. gün... ...saat 14.23... ...iki kişi kaldı... ...Roland...
9: ...tam bir kar fırtınasına dönüşüyor... ...artık hiçbir şey görünmüyor... ...taş eve ulaşmam gerekiyor... ...şu an hiçbir şey göremiyorum... Hayatımın zirve noktası şu an bu fırtınanın içinde yaşanıyor. Babam çok okuyan biriydi ve böyle bir hayatın hayalini kurardı. Kitapları okur sonra bana verirdi ve ben de tutkuya kapıldım. Ama annemle çok yakın değildik. Küçükken bana baktı ama büyüdükçe uzaklaştık. Ben tek başınaya hazırlanırken annem vefat etti ve ben kendi işlerime o kadar dalmıştım ki cenazesine bile gidemedim. İzimi kaybettim. Yolu biraz görebiliyorum ama durumum iyi değil. İnsan bazen ne kadar iyi bir annesi olduğunu çok geç fark ediyor. Evet, şimdi izlerimi takip edip kaybetmeden buzdan çıkmaya çalışıyorum. Dikkatli olmalıyım. Dayanmalıyım. Ama o artık yok ve ben bunu onun için kazanmak istiyorum. Ve ona adamak istiyorum, anneme. Başarır mıyım bilmiyorum.

0: Tekrar ağaçlık alana çıktık. Artık iyiyiz. Asıl tehlikeli beyaz fırtına gölün üzerindeki buzda oluyor. Çünkü hiçbir referans noktası yok. Burada en azından ağaçlar, eski izler ve tanıdık kayalar var. Ama yine de bir an önce kampa dönüp bu gece için odun hazırlamamız ve bu fırtınadan çıkmamız gerek.
1: ...88. gün... ...saat 10.10... ...Kelly... ...sıcaklık... -35 derece...
2: ...bugün... ...ağ kurma günü ve... ...çok heyecanlıyım... ...ipimi kim yürüttü... ...eldivenlerle yapabilir miyim... Deneyeceğim. El becerisine ihtiyacım var. O yüzden kalın eldivenleri çıkarıyorum. Burası inanılmaz soğuk. Gerçekten delilik. Zorluk üstüne zorluk. Ağ suya indirmem gerekiyor ama parmaklarım donuyor. Ayak parmaklarım donuyor. Kamera ekranı bile donmuş. Yani her şey donmuş durumda. Donmuş, donmuş, donmuş. Her şey donmuş. Tekrar balık tutmayı denemek istiyorum. Giderek zayıflıyorum ve yağ ihtiyacım olduğunu biliyorum. Bir balığa ihtiyacım var. Kesinlikle bir balık lazım. Eğer bir balık yakalarsam 12 gün daha kalabilirim.
1: Saat 12.39.
2: Ruhum güçlü hissediyor. Tek ihtiyacım olan balık, yakacak odun ve sıcak parmaklar. Hadi balıklar. Çok açım.

0: Bana sadece bir balık lazım. Bu milyon dolarlık bir balık. Burada kalmak istemiyorum. Ama buna mecburum. Hadi ama parmağım, lütfen donma. Bu parmak daha fazla dayanamayacak gibi. Lanet olsun, zamana ihtiyacım var. Balık tutmaya devam etmem gerekiyor. Bunun için iyi olmalıyım. Ama durup ısıtmam gerekecek. Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun. Tanrım, yardım et. Bu akşam tencerede sadece kemik suyu var ve çok açım. Gerçekten bir balık yakalamayı umuyorum. Çünkü yüz güne bu kadar yaklaşmışken bırakmak çok zor. Aslında başarabileceğimi hissediyorum. Sadece denemeye devam etmem gerekiyor. Zorlandığımda ailemi düşünüyorum. Onların ne kadar zor şartlarda yaşadığını düşünüyorum. Ve bu bana güç veriyor. Onlar sayesinde ilerlemeye devam ediyorum. Bu gerçekten çok zor. Onlar olmasaydı yapamazdım. Onların bir düğmeye basıp yardım isteyecek lüksü yoktu. Ne olursa olsun devam etmek zorundaydılar. Ve o güç benim içimde de var. Bu yüzden devam etmeliyim. Bu gece... sıcak ayaklarla uyumayı umuyorum. Tanrım, yardım et.
1: ...89. gün... saat 10.39.
0: Ah ayağım. Dün gece parmağım daha da dondu. Bütün gece ayaklarımı birbirine sürttüm. Ellerimle ısıtmaya çalıştım ama pek işe yaramadı. Endişeliyim çünkü donma tırnak altına doğru yayılmaya başladı. Ve bu hiç iyi değil. Bu da ne? Umarım sağlık kontrolü değildir. Çünkü bu kadar erken gelmeleri kötü bir şeyden şüphelendikleri anlamına gelir. Lütfen sadece kontrol ziyareti olsun. Hayır. Aman Tanrım. Lanet olsun.

0: Buraya özellikle ayaklarına bakmak için geldik.
1: Dikkat edin, çoraplar çok hassas. Hepsi ateşten delik deşik oldu.
0: Burada his var mı?
1: Evet.
0: Ya burada?
1: Var.
0: Sol ayağa da bir göz atalım.
1: Peki, tamam.

0: bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net! Kazancım net, sigortam net.
2: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
3: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
4: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-18 Haziran tarihleri arasında piliç bonfileden, dana kıymaya, kirazdan, patatese, çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank, kartıma
3: bir. Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Bu yüzden doktoru buraya getirdik.
1: Evet.
0: Doktor sağ baş parmağındaki donmanın yayılmaya başladığını doğruladı. Ve sol baş parmağında da yeni donma başlangıcı olduğunu fark etti. Yetersiz beslenmiş durumdasın ve bu da iyileşmeyi daha da zorlaştırıyor. Bildiğin gibi kaçınmaya çalıştığımız şey ciddi, yıkıcı ve gerisi dönü olmayabilecek hasar. Ve sonuç olarak bu yüzden tıbbi nedenlerle seni buradan çıkarmak zorundayım.
1: Bugün. Yani hemen bugün mü?
0: Evet.
1: Tamam. Bu çok zor bir durum. Çünkü ruhum burada gerçekten çok güçlü hissediyor. Devam etmek için motivasyonum ve gücüm olduğunu hissediyorum. Bir 11 gün daha kalabilirmişim gibi. Ah. Burayı çok seviyorum. Ama parmağımı kaybetmek istemiyorum. Ayaklarımı çok ama çok seviyorum. Ayaklarım için en iyisini yapmak istiyorum çünkü bu ayaklardan sadece bir çift var. Başka bir çift ayak parmağım çıkmayacak. Yenisini çıkaramam. Bu deneyim benim için inanılmaz ilham verici ve güçlendirici oldu. Doğayı artık korkulacak yabancı bir yer olarak görmüyorum. Burası aslında hepimizin geldiği yer. İnsanlar tarih boyunca bugünkünden daha uzun süre böyle yaşadı. Ben de 3 ay boyunca atalarımın becerilerini deneyimleme fırsatı buldum. Eski şekilde yaşamanın nasıl bir şey olduğunu tattım. Toprakla yaşamak harika hissettirdi. DNA'm bunu hatırlıyor. Ve bu bana doğru geliyor. Burada doğru olan şeyi yaptığımı hissediyorum.

0: 90. gün, saat 12:28. Bir kişi kaldı. Roland. Mevcut sıcaklık -36 santigrat derece.
1: Burada misk öküzümün toynağı var. Bunu bu akşam yemek istiyorum. Planım direkt ateşe atmak. İyice kömür gibi olana kadar yakacağım. Kirpide yaptığım gibi. Geri çıkarabilmek ve çevirebilmek için ona bir tel bağlayacağım. Evet, bu kadar tel yeter. İşte bu misk toynağı barbeküsü. Artık işin en zor kısmındayız. Evde pek bir şey kalmadı. Her parçasını kullanmak zorundayım. Hayatımda yaptığım en zor şey bu olabilir. Ama şunu utanmadan söyleyebilirim ki, buradan daha iyi ve sahip oldukları için daha minnettar bir insan olarak çıkmayı umuyorum. Çok sıcak. Resmen ateşten patates gibi, biraz fazla yanmış olabilir ama göreceğiz. Normalde tadı berbat ama böyle közlenince fena değil. Tadı hiç de fena değil. Kirpiden de iyi gibi. İyi, yenilebilir. Şimdi gece. Uzun bir gece. İnsanın tek yaptığı ateşi beslemek ve kendi düşünceleriyle baş başa kalmak. Bana hep zor biri olduğumu söylerlerdi. O yüzden çok arkadaşım yok. Hayatım boyunca ihmal ettiğim insanları düşünüyorum. Dünyanın en iyi iki ebeveyniyle kutsanmıştım ama onlarla pek vakit geçiremedim. Şuraya kurulayım. Buzda delik açıp biraz balıkçılık yapacağım. Bu yolculukta 48 yaşıma girdim. Ama kutlamadım bile. Öyle geçip gitti. Şimdi bu bana daha çok annemi hatırlatıyor. Burası epey derin. Birkaç yüz kez deneyeceğiz. Olmazsa suyumuzu alıp döneriz. Annem doğum günümü istediği gibi kutlayamaz. Özellikle büyüdükçe hep planlarını bozardım. Ya gelmezdim ya da huysuz olurdum. O da buna çok üzülürdü. İşte böyle. Gençken İnsan annesinin bu ilgisine karşı gelir. Dünyaya kendini kanıtlamak ister. Annem beni tam anlayamazdı ama beni çok severdi. Ben de hep orman hayatının peşindeydim. Hayatım hep ben oldu. Hep kendi isteklerimin peşinden gittim. Ama şimdi yaş aldıkça ona bir hazine gibi bakıyorum. Hayat böyle, hepimiz için bir şekilde trajedi. Olanları düşününce çok üzülüyorum. Şimdi burada, taş evde, kariyerimin zirvesinde bu kadar zamanım varken aileme karşı doğru olanı yapmadığımı anlıyorum. Annem, babam ve kız kardeşimle yetişkin hayatımda çok az zaman geçirdim. Bugün 99. gün, Noel günü. Taş ev için mükemmel bir Noel ağacı. Şuna bak, harika oldu. Ama sonunda her şey olacağına varıyor. Neyse, buradan çıktığımda nasıl biri olacağımı bilmiyorum. Hiçbir şeyin beni değiştiremeyeceğini veya sarsmayacağını düşünürdüm. Ama kesinlikle daha minnettar bir adam olacağım. Evet, bu yukarıda gerçekten iyi duracak. Bu Noel'i asla unutmayacağım. Yaşadığım sürece asla.
0: 100. gün, saat 12:28.

Bugün benim için harika bir gün. Çok büyük bir gün. Takvim ağacında 100. günü işaretledim. Birinci gün en aşağıdaydı, sonra yukarı doğru devam etti. 80'ler buradaydı. Bugün 100. gün. İşte burada. Başardım sanırım. Bunu yeni kaybettiğim annemin anısına adıyorum. Her zaman yalnızdım. Biriyle olduğumda bile, bir kalabalığın içinde bile, bilmiyorum. Bir şekilde her zaman öyleydim. Hep bir ada gibiydim. Şu anda ölüm sessizliği var. Ölüm sessizliği ve sükunet. Her şeyin bir ritmi ve temposu var ve sessizlik en rahatlatıcı olanlardan biri. Sadece o derin sessizliği duymayı seviyorum. Bu derin sessizlikte 30 yıl önce kilisede ilahi söyleyen annenin sesini bile duyarsın. Sessizlik sana işte bunu verir.

0: Bunca zamandır hep biz başardık diyordum ama kimin ne dediğimi bilmiyorum. Meğer annemmiş. Eminim annemdi ya. Hatta annem değil, annem. Hala orada. Başardık bugün 100. gün.
1: Merhaba Roland.
0: Ah dostum.
1: Nasılsın adamım? Nasılsın? Hey,
0: bu küçük Mac. Mac taş evde.

0: geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
2: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
3: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
4: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
5: Sütaş ayran, sütaş ayran.
6: Döneri gördüğün an
7: bir de sütaş ayran.
6: Gelsin sütaş ayran.
8: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
10: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna. Sen oyna.
11: Servis geldi, çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
13: Hesap kırdık.
12: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
13: Hesap kurdu. Boy boy boy boy boy boy. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
14: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
13: Boy boy boy, Domino's'um hoş geldin.
15: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
16: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
17: Aramaya devam etmelisiniz.
16: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
18: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
19: Taş evde. Aman tanrım.
4: Seni seviyorum. Seni seviyorum.
19: Seni seviyorum Bek.
4: Çok seviyorum hem de. Çok seviyorum.
19: İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Başardım.
4: Başardım. Evet. Başardım.
19: 100 gün. İşte buradayım.
4: Evet. Evet. Başardım.
19: Ne kadar zor olduğunu hayal bile edemezsin. Ah tanrım.
4: Başardın.
19: Bu deneyim bana şunu kattı. Biliyorum tuhaf ve üzücü ama insan bazen annesi ölmeden değerini fark edemiyor. Bu süreç bana aileyle ilgili bir şeyleri daha iyi anlamayı öğretti.
4: Aynen
19: sanırım.
4: Öyle.
19: Evet.
4: Daha fazla zaman geçirmeliyiz. Evet, evet.
19: Seni ve babamı daha
4: birlikte
19: sık görmem gerekiyor.
4: Birlikte daha çok vakit geçirmeliyiz.
19: Babam nasıl?
4: Gayet
19: güzel.
4: İyi. Bütün aile seninle gurur duyuyor.
19: Taş eve bakman
4: evet.
19: Gerekiyor.
4: Evet.
19: Bir mis gökyüzüne denk geldin. onu avladım.
4: Bu inanılmaz.
19: Evet. Neredeyse hepsi bitti.
4: Hala biraz kaldı mı?
19: Bu iliği. Koca bir yengeç eti parçası gibi.
4: Şuna bak.
19: Bu çok iyi. Çiğ ilik. Bu benim tereyağım. Taş ev tereyağı.
4: Aynen öyle.
19: Evet.
4: Vay be.
19: Burada seninle ilikleri yiyor olmak çok büyük bir nimet.
4: Değil mi?

0: Hayatım boyunca riskli şeyler yaptım. Ama bu kesinlikle yaptığım en zor şeydi. Ama aynı zamanda en mükemmel şey de buydu. Hayatım boyunca tutkuyla yaptığım bir şeyle kocaman bir ödül kazandım. Bu benim için unutulmazdı. Yıllarca orman insanı ve avcı olarak kendimi geliştirmek için mücadele ettim. Defalarca yenildim. Ama hayat uzun bir yarış, öyle değil mi?
1: İşte bu. Paranın büyük kısmını nereye harcayacağımı bile henüz bilmiyorum ama gidip büyük bir ev ya da kocaman bir pikaba harcamayacağım. Bu para bana ömür boyu yetecek. Biraz yavaşlayıp aileme daha fazla zaman ayıracağım. Kız kardeşimle ve babamla daha çok vakit geçireceğim. Ama bu zaferi, her şeyi annem Mona Walker'a adamak istiyorum. Evet, seni seviyorum anne. Umarım beni izliyorsundur.
2: Tek Başına'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Colby Donaldson ve final bölümünün son 3 yarışmacısı Kylie'in, Kelly ve Roland'la birlikteyiz. Final bölümü 36 günü kapsıyor ve konuşacak elbette çok şey var. Kelly, istersen seninle başlayalım. Burada kışın gerçekten bastırdığını ne zaman hissetmeye başladın?
3: Barınağımda kocaman bir ateş yanarken içeride buz oluştuğunu gördüğüm an, işte o zaman kışın tam anlamıyla geldiğini anladım. Yani içeride ateş yanarken buz olması, bu gerçekten çılgınca. Unutamayacağım bir deneyim.
2: Colin, günlerin kısalmasından ve güneş ışığının azalmasından bahsedelim biraz.
4: Kasım ayı boyunca güneşi hiç görmedim. Çünkü bulunduğum koyun konumu yerel bir bulut tabakası oluşturuyordu. Yani bir bant gibiydi. Güneş gökyüzünde o kadar alçaktaydı ki yükseliyor, sonra bütün gün o bulut bandının içinde kalıyordu ve güneşi hiç göremiyordum. Bu insanı duygusal olarak çok yıpratıyor.
2: Anlıyorum. Kelly, o kirpi etinin hala seni cezbettiğini görüyoruz. Hava o kadar soğukken ve sen de o kadar açken, o eti yemek konusunda zihnin sana neler söyledi?
3: İçimden bir ses, eti ye diyordum. Ağzımın suları akıyordu. Tavşan yiyordum ama çok yağsızlardı. Yiyecek tavşanım olsa bile öylece durup yağ bulanmış o kirpiye bakıyor ve onu yemeyi çok istiyordum. Şu tavşana kıyasla oldukça yağlı. Tavşanda neredeyse hiç yağ yok. Bu yüzden mantıkla düşünmeye kendimi zorladım. Sadece midemin karar vermesine izin veremezdim.
2: Bu durum tabii seni bir dönüm noktasına getirdi, değil mi? Bu kararı vermek zorundasın. Büyük bir seçim. Seni o tercihe iten ne oldu peki?
3: Eğer kalmak istiyorsam kirpiyi yemem gerektiğini biliyordum. Bu yüzden kirpiyi yemeye karar verdim. Çünkü zaten hastalığa maruz kalmıştım. Kirpiyi açıp karaciğerinin lekeli olduğunu görmeden önce bile kanına dokunmuştum. Yani zaten maruz kalmıştım. Hastalanmadığım için de kirpiyi yemenin güvenli olduğunu hissettim. Yani onu yemeliydim. Ah, o yağlı lezzet gerçekten çok iyiydi.
2: Evet. Roland, sen de bir kirpi yakaladın ama ok ve yay kullanmak yerine sen onu sopayla öldürdün. Seni bu karara ne itti?
1: Açık alanda yerde bir kirpiydi. Bir oku riske atmama gerek yoktu. Bir sopa bulacak vaktim de vardı. Zaten bu benim en sevdiğim etkisiz hale getirme yöntemlerimden biridir. Ben tam bir sopa adamıyım.
2: Sen yanlış yüzyılda doğmuş bir insansın Roland ve şimdi de bir sopa kullanırken ne kadar rahat olduğundan bahsediyorsun. Bunu aşağılayıcı bir anlamda söylemiyorum ama yaptığın işte ilkel, mağara adımı gibi bir taraf var. Öyle değil mi?
1: Evet, ne kadar basitse o kadar iyi. Kan, toprak, çamur, ellerimle dokunabildiğim her şey. Yaptığım işe yakın olmayı seviyorum.
5: Ah!
2: Bölümün en unutulmaz kısımlarından biri Kelly, bir noktada omzunda seni rahatsız eden bir şeyin oluşuydu. Ne olduğundan emin değilsin ama bir ağrı yaşıyorsun. Kat kat kıyafetlerini çıkarmaya başlıyorsun ve sonunda omzunun arkasında derinin altında tamamen gömülmüş bir kirpi oku olduğunu fark ediyorsun. Muhtemelen böyle bir şeyin başına gelebileceği en talihsiz yerlerden biri de burası. Çünkü tek başınayken onu oradan nasıl çıkaracağını bulman gerekiyor. Bize o deneyimi biraz anlatır mısın?
3: Evet, çılgıncaydı. Gittikçe daha derine işleyen bir şeydi. Öylece ilerlemeye devam edecekti. Giydiğim tüm katmanları aşıp derime girdiği gibi daha da derine gitmeye devam edecekti. Bulunduğu yeryüzünden oraya ulaşmam çok zordu ve tam göremiyordum. Oku görebilmek için kamerayı kullanıyordum. Ek bir çift el gerçekten çok işime yarardı.
2: Kylan, bölümün büyük bir kısmında buza çıkıp balık tutabilen tek kişi sendin. Şimdi geri dönüp baktığında eğer bir büyük balık daha yakalayabilseydin belki de 100 gün boyunca orada kalmayı başarabilir miydin?
4: Evet, bence bunun için geriye dönüp bakmaya bile gerek yok. Buz balıkçılığına başladığım günden beri bir hedefim vardı. 7 balık yakalayabilirsem bu beni sona kadar götürürdü. 4 balık tuttum ama aslında 7 tane yakalamıştım. Yani 3 tanesini kaçırdım. Ve inanıyorum ki o 3 balığı kaybetmeseydim bu beni kesinlikle sona kadar götürürdü.
2: O balıkları kaçırdığında olayın yaşandığı o an, bunun yarışmadaki konumun için ne kadar kritik olduğunun farkında mıydın?
4: Kesinlikle. Bir balık kaybettiğinizde sadece bir öğün kaybetmiyorsunuz, koca bir haftayı kaybediyorsunuz. Ve sadece her 5 veya 6 günde bir balık yakalayabiliyorsanız bu çok ağır bir darbe.
2: Peki Kaldin, tek başına deneyiminden benim olimpiyatlarım diye bahsetmiştin. Hatta kendine bazı madalyalar bile yapmıştın. Şimdi tam olarak bunu yaptığın, daha önce hiç görülmemiş görüntülere göz atalım.
4: 3 tane tek başına hayatta kalma olimpiyat madalyası yaptım. Bazı teneke kutu kapaklarını parlattım. İşte altın. Ahşap bir madalyon oydum. Bu gümüş. Bronz içinse gökkuşağı. Sanırım bitirdim. Neden gitmek istediğini haklı çıkarmaya çalışmak gerçekten zor bir duygu. Neler yaşadığımı, neler başardığımı ve bir insan olarak nasıl geliştiğimi sadece ben biliyorum. Ve bu konuda kendimi iyi hissediyorum. Beni destekleyenlere teşekkür ederim. Umarım geride kim kaldıysa hepsinin canını okur ve 100. güne ulaşır.
2: Evet, 3 madalya. Dürüst olmam gerekirse o noktada orada 3'ünüzün kalmış olması bana biraz ilginç geldi. O zaman bunu bilmenin tabii yolu yoktu. O madalyalar senin için aslında neyi temsil ediyordu, bize biraz anlatır mısın?
4: Sadece o kadar uzun süre orada bulunmaktan onur duydum. Kaçıncı sırada olduğumu bilmiyordum ama dışarıda daha fazla insan olduğunu varsayıyordum. Ve onları onurlandırmak istedim.
2: Kylan, yarışmadan çekilmeye karar verdiğin andan bahsetmek istiyorum. Sonunda 80 gün oldu ve muhtemelen bazı izleyiciler 100 güne sadece 20 gün kalmıştı. Neden devam etmedi diye düşünecektir. Senin için neden 80. gün çok önemliydi?
4: Artık vaktin geldiğini söyleyen o kadar çok işaret belirmeye başlamıştı ki. Geceleri kendimi sıcak tutamamaya başlamıştım. Ve benim için en büyük işaretlerden biri, ellerimi ısıtmaya çalıştığımda ellerimin kelimenin tam anlamıyla ateşin içinde olması ama ellerimin arkasının donmuş olmasıydı. Ve kazanmanın paranın ötesini düşünmem gerekiyordu. Bu yüzden kalıcı bir hasarı önlemek adına bu kararı verdiğim için gerçekten mutluyum.
2: Anlıyorum. Kendinle gurur duyduğun ve pişmanlık duymadığın bir an vardı. Bunu söylemiştin. Hala öyle mi hissediyorsun?
4: Kesinlikle. Ben hayatımı böyle yaşıyorum. Her zaman ileriye bakarak. Tüm bu deneyimin bende yeniden bir bağımsızlık duygusu uyandırdığını hissediyorum. Ve bu hayat yolculuğumda bana yardımcı olacak.
2: Harika.
5: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
7: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusu.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Sütaşayra, sütaşayra.
2: Çiğ köfteyi gördüğün an.
3: Sütaşayra?
2: Gelsin sütaşayra.
1: Geçtikçe iyi hissedeceksin.
4: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
5: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
6: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu! Beko!
4: Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
5: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo.

0: rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
1: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Soğuk ısırığından da bahsedelim. Kelly, ayak parmaklarında böyle bir sorunla uğraştığını ilk fark ettiğinde aklından neler geçti?
1: Endişeliydim ve oradaki durum gerçekten çok riskliydi. Çünkü günler çok kısa. Hava aydınlıksa hareket etmek zorundasınız. Buz ısırığı benim için aslında bir ders oldu. Çünkü bunu hissedebiliyordum. Parmaklarımın uyuştuğunu ve çok soğuk olduklarını, onları ısıtmak için durmam gerektiğini biliyordum. Ama ben sadece zorlamaya ve işleri halletmeye devam etmek istedim. Hava karardığında ayaklarımı ısıtırım diyordum ve sonunda bedelini ödedim.
0: Sadece parmağını ısıtmak için sürekli balık tutmaya ara vermek zorunda kalmak ne kadar sinir bozucu?
1: Acı vericiydi. Çünkü botlarımı giyip ayaklarımın ısınması arasında yaklaşık 2 saatlik bir boşluğum vardı. Dışarı çıkıp yaklaşık 2 saat bir şeyler yapabiliyordum. Sonra parmağım uyuşmaya başlıyordu ve kalıcı uzun vadeli bir hasara neden olacağından endişelenmeye başladım.
0: Sonra bir noktada hayatta kalma ekibini uyardın ve durumu onlara bildirdin. Hatta helikopterle yanına geldiler. Elimizde daha önce hiç görülmemiş görüntüler var. Şimdi onlara bir bakalım istiyoruz.
2: Merhaba. Herhangi bir sağlık sorunun var mı?
1: Asıl meselem ayak parmağım. Biraz buz ısırığı var.
3: Ayaklarını görmemiz lazım.
1: Onu izliyor ve kontrol ediyordum. Ama biraz kötüleşti. Tırnağa doğru biraz ilerledi.
2: Hassasiyet var mı? Acıyor mu?
1: Acımıyor.
2: Peki.
3: Parmağın yüzünden sahadan ayrılmayı düşündün mü?
1: Bu aklımdan geçti ama vardığım sonuç şuydu. Sıcak tuttuğum ve aşırı bir şekilde değişmeye başlamadığı sürece burada kalmakta tamamen kararlıydım.
3: Tıbbi ekiple kontrol ettik. Sağ ayak baş parmağının ucunda 2. derece soğuk ısırığı var.
1: İkinci mi? Tamam.
3: Evet, ikinci. 1. derece daha çok. Evet.
1: Tamam.
3: Yani bu 2. derece bir soğuk ısırığı. Tehlikeli olarak kabul ettiğimiz ve tahliye edebileceğimiz belirli bir nokta var. Eğer şekil bozukluğuna yol açan bir soğuk ısırığı görürsek, 3. veya 4. dereceye ulaşırsa, açık bir yarayla komplike hale gelirse veya doktorumuz tarafından gerekli görülen başka bir durum olursa, o zaman tamam, artık onu çıkarmamız gerekiyor deriz. Herhangi bir kalıcı hasar oluşsun istemiyoruz.
1: Tamam.
0: Kelly, bunu izleyince tepkin ne oldu peki?
1: Bunu görmek zor. Çünkü orada kalmak ve devam etmek istiyordum. Ama fiziksel sınırlarıma ulaşmak üzere olduğumu bilmek de gerçekten zordu. Bu beni zorladı.
0: Kararın senin yerine onlar tarafından verilmiş olması işi daha mı zorlaştırdı?
1: Bir yandan karar sizin adınıza verildiğinde kafanızda acaba doğru karar mıydı diye kurup duramıyorsunuz. Çünkü olay sizin elinizden çıkmış oluyor. Bu işi biraz kolaylaştırıyor ama bununla gelen pek çok zorluk daha var. Kararı kendi başınıza vermenin, ne zaman gideceğinizi seçmenin ve toprağınıza veda edecek zamanınızın olmasının getirdiği büyük bir güç var. Ve gitmeye hazır değilken zorla çıkarılmak kesinlikle daha zor. Kalbim tamamen oraya aitti. Sonuna kadar orada kalmak istedim. Sonunu görmek istedim. Bu yüzden gerçekten zordu.
0: Ayak parmakların ne şartlar altında iyileşmeye başladı ve parmağın şu anda nasıl?
1: Oldukça uzun bir süreçti ve iyileşme aylar sürdü. Ayaklarımda sargılar vardı ve buz ısırığının olduğu dokunun kazınması gerekiyordu. Pek hoş bir süreç değildi ama parmağım yeniden iyileşti. Muhtemelen artık hayat boyu sürecek bir şey olacak. O parmaklar soğuğa karşı

0: daha hassas olacak ve gelecekte buz ısırığına daha yatkın olacaklar.
1: Peki senin için sırada ne var ki alayım?
0: Dışarıda kalmaya, vahşi dünyayla olan ilişkimi geliştirmeye devam edeceğim. Bu hayatımın en güçlü deneyimlerinden biriydi. Hep minnettar kalacağım. Bunun sadece soğuk yedim ve eve gitmek zorunda kaldığıma indirgenmesini istemiyorum. Oradan tamamen güçlenmiş ve her şeyi yapabilirmiş gibi hissederek ayrıldım. Ve tutunmak istediğim duygu bu. Buz ısırığı yüzünden eve gitmek zorunda kaldığım değil, orada başardıklarım üzerine odaklanmak istiyorum.
1: Roland, bir tipi sırasında buzun üzerinde olduğun ilginç bir sahne var. Oraya gelmişken, ailene yolunu kaybetmekten bahsediyordun. Bu deneyimin hayatının o özel yönüne nasıl bir netlik getirdiğini bize anlatabilir misin? Aslında ilginç bir andı.
2: Bir tipinin içinde yolunu şaşırabilirsin. Orada aslında oldukça güzel bir benzetme var. Yolunu şaşırmak kaybolduğun anlamına gelmez. Bazen eve giden yolu bulursun. Her seferinde aileme giden yolu da buluyorum.
1: Roland, bu deneyimin, bu tür anıları ve onlara eşlik eden duyguları deşip çıkarmasının sana göre özel bir sebebi var mı?
2: Zamandır. Elinizde o kadar çok zaman ve yalnızlık var ki sadece zihninizin derinliklerine inmek için vaktiniz oluyor. Zaman ve yalnızlık sizi o eski anılara götürüyor.
1: Sona ulaştığın anlara dair elimizde olan daha önce hiç görülmemiş bazı görüntülere göz atmanı istiyorum. Hep birlikte bakalım.
2: Burada size biriktirdiğim küçük alet koleksiyonumu göstereyim. Kemiklerin kırılma şekline göre ilgimi çekenleri saklıyorum. Tabii ki tüm sivri olanları. Ama favorilerim burada. Mesela şu, bunu çok kullanıyorum. Ve burada bir pipo yaptım. Şu pişirdiğim, o ilk arka bacağın kalça kemiğinin bir parçasıydı. Ve şuradaki de iliğini emdiğim bir tavşan bacağı kemiği. Mükemmel bir sap oldu. Biraz söğüt kabuğu içiyorum. Onları tıraşlayıp böyle ince kıymıklar yapıyorum. Sonra çabuk kuruyorlar. Onları soyup pipoma dolduruyorum. İşte böyle. Kulübe. Et, yakacak odun, kış, Noel, 100 günlük mücadele sona eriyor. Görev tamamlandı.
1: Evet Roland, bununla ilgili tepkini merak ediyorum.
2: Yarışma başlamadan önce bana orada ne olacak Roland diye sormuşlardı. Ben de bir kütük ev inşa edeceğim. Kışlık odun keseceğim, erkek geyik vuracağım ve bunu o kadar kolay göstereceğim ki herkes bana şaşırıp kalacak ve bunu yapmak isteyecekler demiştim. Evet, pekala. Bunu bir şekilde başardım. Taş evi inşa ettim. Bir erkek misk öküzü vurdum. Kışlık odunumu kestim. Şimdi de tüm dünyanın önünde oturup bu zorlu mücadeleyi bitirmenin keyfini çıkaracağım. Ama kolay değildi. Hiç kolay değildi. Ama tekrar söylüyorum, görev tamamlandı.
1: Roland, o parayı neye harcamayı düşünüyorsun?
2: Yaşadığım yerdeki insanları göreceğim ve muhtemelen başka bir keşif gezisine çıkacağım. Bir yıllığına ortadan kaybolmak kulağa çok hoş geliyor.
1: Kelly, Kylin, ikiniz neredeyse Roland kadar uzun süre oradaydınız. Ona söylemek istediğiniz bir şey var mı?
3: Tebrikler Roland. Yani gerçekten çok iyi iş çıkardın.
0: Evet
3: etkileyici.
0: Roland, sen bir canavarsın. İnanılmaz yeteneklerim var ve yaptığın şeyler çılgınca. Yani bir misk öküzünü bıçaklamak mı? Sen delisin.
2: Teşekkür ederim. Siz kızlar beni gerçekten çok zorladınız. İçinizde o lider ruh var. Çok zorlayıcı rakiplerdiniz.
1: Böylelikle tek başınanın sonuna geldik. Kylin, Kelly ve Roland'a ve tek başınanın bütün katılımcılarına teşekkür etmek istiyorum. Şu anda yeni sezon için yeni yarışmacılar hazırlanıyor. Umarım bizi izlemeye devam edersiniz. O zamana dek dışarı çıkın ve doğayla yaşayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Doğayla baş başa kalın.
4: Tek başına milyon dolarlık meydan okuma.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha da indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
3: dondurma. Sütaş ayran, sütaş ayran.
4: Döneri gördüğün an
5: bir de sütaş ayran.
4: Gelsin sütaş ayran.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
8: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
7: Bir fırsat.
9: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
10: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
11: Evet.
12: Aman tanrım.
9: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Çifte Kurtuluş'un bu bölümünde Josh ve Grady ıssız Peru Ant Dağları'nda deniz seviyesinden 4500 metre yüksekte mahsur kaldı.
1: Sen iyi misin?
2: Gözlerim sanki yerinden çıkacakmış gibi hissediyorum.
0: Oksijen eksikliğinin olduğu yerde Josh facianın eşiğinde bocalıyor.
1: Peki iyi nefes alamıyor. Onunla ilgili endişelenmeye başladım. Daha düşük bir irtifaya inmemiz gerek.
0: Ve taktikler risk mi yoksa ödül mü diye çarpışıyor.
2: Eğer akıntı haricinde bir yerde içersek sorunumuz olmaz diye tahmin ediyorum.
1: Az önce akıntıdan ölü bir hayvanın kemiğini çıkardın.
2: Eğer suyum olmazsa ölmemem için hiçbir sebep yok.
0: Eski yeşil bereli Grady Powell ve ormancı Kiwi Josh James. Tamamen farklı dünyalardan iki ayrı kişi.
2: Grady! Dikkatli ol.
0: Peru'nun en yüksek tepelerinden birinden iniş.
1: Oksijen eksikliği çekiyorum. Bacaklarım titriyor. Attığım her adımda sanki 8 kilometre koşmuşum gibi hissediyorum.
0: Bize nasıl hayatta kalındığını gösteriyorlar.
1: Eğer buradan bir an önce kurtulamazsak, büyük ihtimalle bir daha hiç çıkamayacağız.
0: Çifte Kurtuluş. Cordillera Blanca, Peru Ant Dağları'nın heybetli bir kuşağı. Kabaca 180 kilometre uzunluğunda engebeli doruk noktalarını kapsıyor. Deniz seviyesinden 3600 metre yükseklikte başlayıp 6700 metreye kadar değişen irtifaya sahip. Toplam 722 buzulla dünyadaki en geniş tropik buzla kaplı dağ sırasıdır.
2: Ant Dağları'nda kendinde var olan bir sürü tehlike var. Başlangıç olarak gevşek ve her an düşen kayaların olduğu bir sürü dikemaç var. İnsanların yarattığı izdiham, acı, çığlık ve kırık bacaklar. Sonra oksijen eksikliği çekiyorsunuz ve muhtemelen buradaki en büyük tehlike aslında belki de irtifa ve irtifa hastalığı. Tamamen oksijen eksikliğinden kaynaklanan garip bir şey. Aslında bundan dolayı ciddi zor zamanlar geçiriyorum.
0: Deniz seviyesinden 2400 metre yükseklikte ya da daha yüksek rakımlarda insan vücudu azalmış hava basıncından kaynaklanan akut dağ hastalığına ve yüksek rakımlardaki daha düşük oksijen seviyesine duyarlıdır. Tedavi edilmediği takdirde bu durum yüksek rakımlı serebral ödem ya da yüksek rakımlı pulmoner ödem gibi hayatı tehdit eden daha çok hastalığa sebep olabilir.
1: Josh ve ben 4500 metredeyiz. Sadece birkaç dakikadır burada olmamıza rağmen irtifanın etkilerini şimdiden hissetmeye başladım bile. Beynim kafatasımın içinde dönüyor ve attığım her adımda kafamın içinde patlayacak gibi oluyor. Vücudunuzu aklimatize etmenin ve yüksek irtifaya hazırlamanın yolları var ama Josh ve ben hazırlık yapmaya fırsat bulamadık.
0: Güzelliği ve uzaklığı nedeniyle Peru'nun bu kısmı doğada gezmeyi sevenler için bir oyun alanıdır. Yürüyüşçüler, tırmanışçılar ve dağ bisikletçileri bu çok tehlikeli ortamlarda bedenlerinin sınırlarını zorlamak istiyorlar.
2: Eğer burada tek başınaysanız ve irtifa hastalığına yakalanmış ya da bileğiniz burkulmuşsa işler bir anda alt üst olabilir. En basit tabiriyle...
0: Bu senaryoda Grady ve Josh engebeli dağlarda yeteneklerini test etmek için 4500 metreden aşağı inen bir ekstrem dağ bisikletçisinin dik bir uçurumun kenarında yaşadığı bir düşüşün ardından takip ettiği yola girerler.
1: Maalesef bu kişi kötü bir kaza geçirmiş. Bisikletin parçalanmış ve yürümek dışında buradan çıkmanın hiçbir yolu yok.
0: Şimdi Grady bu çıplak topraklarda bisikleti uçurumun olduğu yerde bulmaya çalışıyor. Josh ise bu çabayı alttan koordine etmeye yardımcı oluyor. Birlikte bisikletin üzerinden alabilecekleri bütün parçaları almak, bir plan yapmak ve yükseklik hastalığının etkileri kötü durumu daha kötü hale sokmadan önce dağdan inmenin yolunu bulmaları gerekecek.
2: Oraya inebilir misin?
1: Tepeden baktığımda bisikletin yanına ulaşabilirim sanıyordum ama burası düşündüğümden daha dik ve bu taşlar ayağımın altından kayıyor. Aşağı inerken çok dikkatli olmam gerek. O yüzden bu biraz vakit alacak gibi.
2: Aşağı iniyor. Grady, dikkatli ol. Bir daha bisikletçisinin neden burada olduğunu anlayabilirim. Ardına kadar açık. İrtifa yüksek. Dağ bisikletini severim. BMX'i severim. Kim bilir belki de dağ bisikleti kullanılabilir durumdadır ve Grady'yi burada bayıltıp sonra da kaçıp gidebilirim.
1: 4500 metredeyken ve yetersiz oksijen varken fark ettiğiniz ilk şey beyninizin şişmesidir. Bunun gibi baş ağrım çok oldu ama bu efsanevi mezuniyet partisinden sonraydı ve bunun gibi akşamdan kalma bir halde olduğunuz ve ertesi gün maraton koştuğunuzu hayal edin. Berbat bir durum.
0: Thank you.
2: Bu çok kötü.
1: Kaya! Çok daha yavaş olmam gerekiyor. Oksijen eksikliği çekiyorum. Bacaklarım titriyor. Kaslarıma kramp giriyor. Attığım her adımda sanki 8 kilometre koşmuş gibi hissediyorum.
2: Ve işte şimdi de düğüm noktasında. O gevşek kayalardan dolayı ayağının kaydığını görebilirsiniz.
0: Dik ve güvensiz bir yerden iniş yapılıyorsa, tırmanıcının üç noktasını daima tırmanılan yüzeyde tutması esastır. Bu şekilde ilerleme maksimum teması sağlar ve ölümcül bir düşüş olasılığını azaltır.
1: Ben iyiyim.
2: Ne kadar da umut kırıcı. Tek parça inmeyi başardı.
1: Bir de çanta var. Kanyonun diğer tarafından onu görememişiz. Ama hemen önümde duruyor. Bir çanta buldum.
2: İyi olmuş.
1: Ama bisiklet pek de iyi durumda değil. Bisiklet kesinlikle kullanılamaz halde. Ön lastik işlevini tamamen yitirmiş. Bu şey tamamen ayvayı yemiş.
2: Binerek aşağı inebilecek misin?
1: Bunu tek parça aşağı getirmeye çalışmanın hiçbir mantığı yok. Onu aşağı atacağım. Kenarda mısın?
2: Evet, kenardayım.
1: Tamam o zaman.
2: Eğer daha önce ayva yemediyse şimdi yedi işte. Bunun üzerindeyken buradan ayrılamayacağım garanti. O yüzden bunun biraz hayal kırıklığı olduğunu biliyorum.
1: İşte iki tekerlekli arabanız.
2: Bu tam bir hurda.
1: Evet. En azından bisiklet işte. Burası rüzgar olmadan yukarıdan daha sıcak. Yukarısı resmen esiyor. Onu bana ver. Bu yedek mi yoksa zaten mahvolmuş parçalardan bir tanesi mi?
2: İşe yarar bence. Elimizde bir iç lastik var ki bu harika. Çünkü bisikletin lastiği patlak ve jantı yamulmuş. Yani onu tamir edebilir ve binerek buradan gideriz.
1: Sıradaki. Bu bir su şişesiydi. İyi durumdayken içine su konulabiliyordu. Belki bir şekilde kurtarılabilir.
2: Güzel.
1: Çok amaçlı çakı. Çok amaçlı bir çakımız var ve bana göre bu bize kaynaklar sağlayabilecek bir şey. Bisikleti parçalarına ayırabiliriz ki bu bizim için büyük bir şey.
2: Bu da ne?
1: Sanırım o sıkıştırılmış hava. Lastikler için.
2: Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum. Şuna bak. Teknoloji, ha? Beni biraz korkuttu. Vay canına. Böyle bir şey daha önce hiç görmemiştim. Bu bisiklet için basınçlı pompa. Bunu niçin kullanabiliriz hiç bilmiyorum. Belki saçıma tutarım, saçımı kurutabilirim ya da Grady o güzel saçlarını bir şekilde kurutur işte. Biraz cips ver kardeşim.
1: İçi dolu mu?
2: Hayır.
1: Ne kadar talihsiz. Kondomlar mı? Sakın bana bakıp gülme.
2: Ruj. Ve göz kalemi. Burada çok kullanışlı şeyler var.
1: Hepsi o kadar mı? Bisiklet hiçbir yere gitmiyor. Sanırım bazı şeyleri kurtarabiliriz. Bisikleti yanımızda götürmeyeceğimiz çok açık. O yüzden yapabileceğimiz tek şey çok amaçlı çakıyı kullanmak. Bisikleti parçalamak. En azından kullanabileceğimiz birkaç parça. Lastikleri kontrol ettik. Hem önü hem de arkayı. Arkadaki patlak, o yüzden iç lastik de işe yaramaz. Ama ön taraf hala iyi durumda. Onu mantar olarak kullanacağız.
2: Bence bu kablolar da çıkarmaya değecektir. Fren kabloları. Bence çok kullanışlı olacaklar. Üzerinde sağlam teller var. Böylece tuzak yapabiliriz.
1: Pedallardaki rulmanlara bak. Sapan için iyi olur. Ben de başka bir şey yok.
2: Pekala. Ne düşünüyorsun, aşağı mı? Vadinin içine doğru mu girmeliyiz?
1: Evet.
2: Bakalım su bulabilecek miyiz? Aşağıda bir ırmak olması gerekiyor. Bayağı susuz kalmıştık. İrtifa hastalığına yakalanmamak için su seviyemizi gerçekten üst seviyede tutmamız gerekiyor.
1: Önden gitmek ister misin?
2: Bu yapmamız gereken türde bir şeydi. Bu baş ağrısından kurtulmanın tek yolu. Ana vadiye bir an önce girmemiz gerekiyor. Çünkü orada dev bir buzul var. Yani bir nehri ya da onun gibi bir şeyi bulabiliriz. Fena halde susadım.
1: O zaman yola koyulalım. Hadi.
0: Akut dağ hastalığının semptomları genellikle bir yükselişin ardından 6 ila 10 saat arasında bir zaman içinde kendini gösterir. Erken belirtiler arasında dereceleri değişkenlik gösteren baş ağrısı, bulantı, kusma ve nefes darlığı vardır. Kişi sersemleşmeye, göğüste darlanmaya, mavi ya da solgun bir cilde ve kan gelen şiddetli öksürüğe maruz kalabilir.
1: Sen iyi misin?
2: Sadece başım ağrıyor. Biraz hasta gibi hissediyorum.
0: Her türlü irtifa hastalığında en iyi tedavi, mümkün olduğunca çabuk ve güvenli bir şekilde daha alçak bir irtifaya inmektir. İnilene kadar yeterince su içmek, ince kuru havadaki daha çok nefes alma yoluyla kaybedilen suyun yerini alarak hastalığın etkilerini hafifletebilir ya da yavaşlatabilir.
1: Şurada bir akarsu var.
2: Tanrı'ya şükür.
1: Ufak bir yer.
2: İrtifa hastalığının zorladığını hissedebiliyorum. Vay canına, pek de temiz bir su değil değil mi?
1: Ahbap, sanırım şansımız pek yaver gitmiyor.
2: Oradaki şey bir kemik değildi.
1: Evet. Bu hiç iyi bir şey değil. Suyun içindeki ölü hayvan kemiklerine bakıyoruz ki bu da bana burada içme suyuyla geçen Giardia patojenleri olduğunu söylüyor.
0: Her yıl 16 binden fazla insana mikroskobik Giardia parazitleri bulaşıyor. Bu parazit en çok da insan ya da hayvan atıklarının bulaştığı su kenarlarında görülüyor. Bir kez bulaştıktan sonra belirtileri yorgunluk, mide bulantısı, ishal ve dehidrasyon olarak kendini gösteriyor. Eğer tedavi edilmezse enfeksiyon ölümcül olabilir.
1: Hadi devam edelim.
2: Bilemiyorum. Eğer bir akıntının oradan geçersek sorun olmaz bence.
1: Akıntının dışından ölü bir hayvanın kemiğini çıkardın az önce.
2: Buradaki tehlike nedir? Giardia mikrobu. Ve belki de küçük larvalar ve sudaki belirsiz şeyler. Eğer akıntı dışından içersek ve yavaşça yaklaşırsak, Giardia mikrobu dibe batar ve tahminimce ben de içebilirim.
1: Her şeye sebep olan da o mikrop zaten. Sonra bütün sistemini çökertirsin, hatta daha kötüsü olur. Sonra irtifa hastalığına yakalanırsın. Sonrasında tam bir dehidrasyon.
2: Biliyorum, artılar ve eksiler değil mi? İrtifa hastalığının önüne geçip Giardia riskini alacağım ya da olduğumdan daha hasta olacağım ve Giardia almak yerine muhtemelen irtifa hastalığından öleceğim. Beynim olması gerektiği gibi çalışmıyor. Gözlerim sanki kafamın dışına doğru patlayacakmış gibi. Şu anki önceliğim su. Eğer bunun gibi bir senaryoda su bulamazsam ölme olasılığım çok yüksek.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Net! Bakalım şöyle rahat bir nefes almak isteyenler için ne var sırada?
5: Haluk Bey!
6: Ama sıra bende. Artık tablet alacaktık.
5: Tablet var.
6: Baba kursu da unutma.
5: O da var.
6: Ay biz de baş başa bir yere kaçsak.
5: Görüyorsunuz babalara hiç sıra gelmiyor.
4: Hemen MobilDeniz'den Denizbank'la olun. Dakikalar içinde faizsiz nakit fırsatından faydalanın. Şimdi MobilDeniz'de 100 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatı sizi bekliyor. Tüm ihtiyaçları hallettiysek bakalım sırada ne var? Ne

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
2: Uğurcan A101'e giriyor. Kazanmaya doyamıyor.
3: Uğurcan'ın gücünü kim 101 yaptı abi?
4: Fırsatını buldun mu affetmeyeceksin.
5: Abi hocam affetmez.
3: Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
6: Dünya Kupası heyecanına eşlik eden lezzetler. Ruffles biftek aromalı cips 47 lira 50 kuruş. Cheetos pizza aromalı mısır çerezi 32 lira 50 kuruş. Gücümüz 101. Bize hep kazandıran A101.
7: Döneri gördüğün an
8: bir Sütaş Ayran.
7: Gelsin Sütaş Ayran.
9: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
10: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
11: Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
12: Yakıt alacağız yine, yandık.
13: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım
14: hadi. Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
15: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
14: Bir fırsat.
16: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
17: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
18: Tehlike çok büyük.
19: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
19: 10 dakika içinde.
17: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
18: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
17: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
16: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
5: Josh ve Grady Peru Ant Dağları'nın uzak bir bölgesinde düşük oksijen seviyeleri ve düşük hava basıncı akut dağ hastalığının ilk evrelerinden muzdarip Josh'a zarar verdiği 4500 metrede mahsur kalırlar.
2: Sadece başım ağrıyor, biraz hasta gibiyim.
5: 2400 metrenin altına inmek bu olası yaşamı tehdit eden durumu düzeltmenin en etkili yoludur. Bununla birlikte o zamana kadar su seviyesini yeterli seviyede tutmak ve aerobik aktiviteyi en aza indirmek, semptomların daha da kötüye gitmesini engellemenin en iyi yoludur.
2: Burada bir akarsu var. Tanrı'ya şükür.
5: Şimdi Josh ve Grady dağa kesip gelen buzul akıntısından su içip içmeme çıkmasına girdiler.
2: Ben içeceğim. İçme konusunda seni de cesaretlendirmek istiyorum. Çünkü önleme her zaman tedaviden daha iyidir. Şimdi biraz sıvı almamız gerekiyor.
3: Evet, buna katılıyorum. Ama eğer giardiye olursam bütün sistemim alt üst olur. Bunu istemem.
2: Ben etkilerini hissetmeye başlıyorum. Bayağı susuz kaldım. O yüzden şahsen su içmeye...
3: Neyi?
2: Gidiyorum.
3: Eğer ihtiyacın varsa, o noktaya geçtiysen sana yapma diyemem. Josh'ın yapmak üzere olduğu şeyle mücadele etmemin tek sebebi irtifa hastalığı tarafından zorlanması. Eğer şu anda bu sudan içmesi gerekiyorsa, bu almamız gereken gerçek bir risk olacak. Giardia hemen etkisini göstermeyecek. Bir ya da iki gün sonra belli olur. O yüzden ya Giardia'ya yakalanmaz ya da bunlar olmadan önce biz medeniyete ulaşırız.
2: O zaman başlayalım, tamam mı? Akıntı aşağı ve içecek bir yer bulacağım ve sen de içerken beni izleyeceksin.
3: İyi fikir.

İşte burada aradığımız şey bu. Bir kıvrımın içindeyiz ve dış tarafta bir akıntı var. Ve suyun tekrar bu tarafa doğru geldiğini görebilirsiniz. Yani burada biraz su hareketliliği var ama çok fazla değil. O yüzden hemen burada diğer diye mikropları varsa dibe çökmüş olmalarını umuyorum. Şimdi büyük bir özenle suyun yüzeyinden içeceğim. Ve sonra bıyıklarımın yardımıyla filtreden geçireceğim.

0: Dostum, kafamda hissettiğim o çakma hissi, beynim şişiyor. Sanırım derimin tamamı şişmiş durumda. Sanırım doğru düşünmüşsün. Riskler yönetilebilir.
1: Saatler içinde irtifa hastalığı iki ölümcül durumdan birine götürebilir. HAPE yani yüksek irtifa akciğer ödemi ya da HAIS yani yüksek irtifa serebral ödemi. İkisi de acil tıbbi müdahale gerektiren potansiyel ölümcül durumlardır.
0: Sence yeterince yavaş ilerliyor muyuz?
2: Ben seni bekliyorum dostum, yanından takip ediyorum.
0: Şu anda şuraya oturacakmış ve bisikletten tekerlekli sandalye yapıp benim yaşlı vücudumu taşıyacakmışsın gibi hissediyorum.
2: İyi misin?
0: Biraz hasta hissediyorum.
2: Josh yatar pozisyonda. Resmen önünde yere yatıp uykuya daldı. Bu durum bana bir gölge bulmamız ve onun da biraz uyuması gerektiği zamanının geldiğini söylüyor. Ortağımı tekrar ayağa kaldırmalıyım.
0: Biraz yatıp nefes almam gerekiyordu. Kanımdaki oksijenin seviyesini normale döndürmeye çalışıyorum. Ve baş ağrımı da kontrol altına almak istiyorum. Çünkü başım gerçekten çatlıyor. Bak.
2: Ne?
0: Şuraya bak.
2: Nedir o?
0: Orada bir çeşit insan yapımı bir duvar var. Ne olduğunu bilmiyorum ama kayanın rüzgar altı tarafına bir barınak yapabilirmişiz gibi görünüyor.
2: Bu şey çok eski. Kayaya doğru giderken birinin daha önce buralarda olduğunu gördük. Burada taş aletlere benzeyen şeyler var.
0: Şuna bir bak.
2: Bu sadece kaya düşmesi değil. Yapılmış olduğu çok açık. Bunlar nehir taşları. Bu nehir taşları kendi kendilerine daha kadar çıkamaz.
0: Şunların rengine bak.
2: Çok pürüzsüz. Bir amaç için buraya getirilmişler. Biri buradaymış. Oldukça düzenli.
0: Düzenli, oldukça eski. Bayağı ufalanmış. Eskiden çok büyükmüş ve ufalanmış ve biri tekrar inşa etmiş gibi görünüyor. Dinlenmek için güzel bir yer.
2: Biraz rahatlamak ister misin?
0: Evet, eğer yağmur yağsaydı bayağı bir kuru olacaktı.
2: Evet.
0: Yorgunluktan bittim. Birkaç saat oturup dinlenmem gerekiyor. Burada kalabilirdim.
2: Ben çevrede dolanıp daha iyi bir yer var mı diye bakarken sen de burada dinlen.
0: Sanırım bu iyi bir karar.
2: Pekala. İrtifa hastalığı bilim insanlarının hala tam olarak çözemedikleri bir şey. Şu anda kendimi iyi hissediyorum. Bundan bir yıl sonra geri gelebilirim ve Josh'la aynı ayakkabıları giymiş olabilirim. O mental ve fiziksel olarak birlikte çalıştığım en güçlü insanlardan biri. Ve sebebi her neyse bu dağlar onu öldürüyor. Yiyeceğe ihtiyacımız var, suya ihtiyacımız var. O yüzden ben keşif yapmaya çıkıyorum. Vay canına, geldiğimizden beri bunu arıyordum. Bu yükseklikte yetişen tek bir kaktüs türü var.
1: Matucana kaktüsünün bu çeşidi ağırlıklı olmak üzere Peru Ant Dağları'nın batı yamacında 2500 ila 3600 metre arasındaki rakımlarda büyür. Yıl boyunca mevcut olan birkaç beslenme ve hidrasyon kaynağından biri olabilir.
2: İhtiyacınız olan yer kaktüsün orta kısmıdır. Bunlardan birkaç tane toplayıp sonra Josh'a götüreceğim. Onun bunlara benden daha çok ihtiyacı var. Hayatta kalma durumu ya durumunu daha iyileştirme ya da en azından olduğum durumu korumaktır. Bu kaktüsleri almam durumumu sabit tutmam anlamına geliyor ve umarım Josh'ı daha iyi bir duruma getirir. Josh, hala benimle misin? Atıştırmalık getirdim. Berbat görünüyorsun. İyi misin?
0: Evet, sadece uyuyorum.
2: Kaktüs. İçinde biraz karbonhidrat var. Dış tarafı fazlaca su tutar.
0: Bunların yenebileceğine emin misin?
2: Evet.
0: Ne, dış kısmını tıraşlıyor musun?
2: Evet, eğer besin değerini almak istiyorsan dış kısmında bütün o süngerimsi kabuğu soyman gerekiyor. Bence güzel.
0: Öyle çok da dikenli değil, öyle değil mi?
2: Değil.
0: Yumuşak diken.
2: Afiyet olsun.
0: Yemek için güvenli olduklarını söyleyebilirim. Karpuzun dışına benziyor, sanki beyaz kısmı gibi. O iyi bir herif. Ona Yeni Zelanda'da iyi herif deriz.
2: Eğer kendini daha iyi hissediyorsan ben biraz daha zorlayayım derim. Alçalmaya devam edelim.
0: Sanırım haklısın. Hatta hava kararmadan önce birkaç yüz metre kaydedebilirsek, ayın ne kadar parlak olduğunu da görebiliriz. Böylece gece boyunca da zorlayabiliriz.
2: İrtifa hastalığı ile ilgili bir cevabın varsa işte aşağı iniyoruz.
0: Doğru, hadi gazlayalım, olur mu?
2: Hazır mısın? Soğuk rüzgar çok hızlı geliyor. Şu anda hiç rüzgar olmadığı için şanslıyız. Gece yön bulma konusunda pek iyi değilim. Özel kuvvetlerdeyken birçok kez yaptık. Hedefimiz daha düşük irtifaya inmek. Aşağı inmemiz gerekiyor. Josh şu anda kötü.
0: Şurada biraz dinlenelim. Evet, biraz oturmaya ihtiyacım var.
2: Yoruldun mu?
0: Takılacak ve geceyi geçirebileceğimiz bir yer bulmanın daha iyi olduğunu düşünüyor musun?
2: Sanırım burada biraz dinlenelim.
0: Çok fazla tükendim.
2: Tamam. Sen bilirsin. Nefeslerinin tam olmadığını fark ediyorum. Hızlı ve sık nefes alıyor. Resmen oksijen için savaş veriyor ki o da şu anda burada yok. Patron.
1: Eğer irtifa hastalığı süreci yüksek irtifa akciğer ödemi denen olası bir ölümcül duruma girdiyse hastayı uyanık tutmaya çalışmak en iyisidir. Aksi takdirde uyku sırasında semptomlar daha da kötüleşebilir ve hasta bir daha hiç uyanamayabilir.
2: İyi misin? Eğer kalkıp bu dağdan bir an önce kurtulmazsak büyük ihtimalle bir daha hiç çıkamaz.

0: Bakalım şöyle rahat bir nefes almak isteyenler için ne var sırada?
1: Haluk Bey.
2: Ama sıra bende. Artık tablet alacaktık.
1: Tablet var.
3: Baba kursu da unutma.
1: O da var.
4: Ay biz de baş başa bir yere kaçsak.
1: Görüyorsunuz babalara hiç sıra gelmiyor.
0: Hemen mobil denizden Deniz Bank'la olun. Dakikalar içinde faizsiz nakit fırsatından faydalanın. Şimdi mobil denizde 100 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatı sizi bekliyor. Tüm ihtiyaçları hallettiysek bakalım sırada ne var?

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Sadece durulalım.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
5: Sen de sadece durula.
6: A101'de haftanın yıldızları. Fairy sıvı sabunlar 79 lira.
7: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Boost'la.
8: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Ben hayatta kendi tonumu buldum. Benim tonum 2RC. True Match Fondöten. Çünkü biz buna değeriz.
10: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
11: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
12: Servis geldi, çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
14: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
15: Buyur Hasan.
14: Hadi oğlum. Anne bir şeye bakıyorum.
16: Olmadı mı Hasan'ım?
14: Oluyor oluyor anne.
17: Seni koydu.
16: Hasan uyku vakti.
14: Daha işim var anne.
16: Ne yapalım?
17: Sabah ilk iş miyim?
16: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
14: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
18: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Bay bay Domino's'um
1: hoş geldin. Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
2: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
1: Bir fırsat.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Kırsalda yaşamak zor yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
8: Deniz seviyesinden 3600 metre yüksekte Peru dağlarının uzak bir bölgesinde mahsur kalan...
9: İyi misin ahbap?
8: Josh, irtifa hastalığının yaşamı tehdit edici potansiyel etkilerinden mustariptir.
9: Eğer bu dağdan bir an önce kurtulamazsak büyük ihtimalle bir daha hiç çıkamaz. Bu benim tanıdığım Josh değil.
8: Grady şimdi de gece boyunca dağa inmeye devam etmesi için onu motive etmeye çalışıyor. Çünkü bu zayıflatıcı hastalığın etkilerini hafifletecek tek yol irtifa kaybetmek.
9: Uyan. Daha alçalmamız gerekiyor. Başın hala ağrıyor mu?
10: Evet.
9: Bence aşağı inmeliyiz.
10: Tamam. Muhtemelen küçük bir topun içine kıvrılıp uyuyabilirim. Eğer Grady zorlamak istiyorsa bence bu iyi bir fikirdir. Hala belli bir irtifadayız. Ne kadar çok alçalırsak kendimi daha iyi hissedeceğim. Hadi gidelim. Vahşi doğayı ağır adımlarla yürümek için uzun bir gece oldu. Ve biz 500 metre kadar alçaldık diyebilirim. Sanırım yürümeye devam etmek için iyi bir kararmış. Çünkü başımın ağrısı geçmeye başladı. Bunun yanında bayağı yoruldum ve gerçekten yorgunum. Daha önce hiç yorulduğumdan bahsetmiş miydim? Sanırım bahsettim. Bu çok çılgınca. Gerçekten öyle.
9: Mola vermek ister misin? Tamam. Çok fazla yürüdük. Burada çok fazla mola verdik ama bu gerekli. Bir ortağım var. Benim için büyük bir kazanç. Bütün zorluklara rağmen buradan birlikte çıkacağız. Ne kadar duracağı hiç umurumda değil. Sadece Josh'ı buradan çıkarmak istiyorum. Düşünüyorum da bağırmadan birilerine sinyal verebilmek istiyorum. Çünkü burada çok az oksijen var. Bakalım bir şeyler ayarlayabilecek miyim?
10: Sanırım bir şeyler içmeye gideceğim. Sana da getireyim mi?
9: Evet, git bakalım. Eğer birine bu irtifadayken sesli bir sinyal verme umudum varsa, vadi altı rüzgarları ile mücadele edebilecek kadar yüksek sesli bir şey olmalı ki bizi buradan çıkarabilelim. Diğer tepede biri varsa duymalarını isterim. Elimde bir cips kutusu var ve hiçbir işimize yaramayacak ezilmiş bir su şişesi var. Bir çift de prezervatif. Şimdi bu üçünün bir araya gelmesi bana oldukça iyi bir boru kazandırmalı. Bu hava gücüyle çalışan sinyal konsepti tamamen titreşim üzerine çalışıyor. İşte burada hava yalıtımlı bir kısım var. Üzerinde de hava haznesi var. Ben delikten üflediğimde üst taraf titreşecek. Sonra buradan geçecek ve alt taraftan ses çıkacak. Oldukça iyi. Böyle küçük bir boruyla kendimi uzun mesafelerden duyuracağımı garanti edebilirim.
10: Bu da ne böyle?
9: Boru işte.
10: Kesinlikle çalışıyor. O kadarını söyleyeceğim. Resmen ödümü kopardı.
9: Sportif etkinliklerde insanların bunu kullandığını hiç görmedin mi?
10: Rezervatiften yapılma trampet mi? Hayır. Eğer Grady bu boruyu devamlı olarak çalmaya devam ederse biraz orijinalliğini kaybedecek. Ama güzel bir trompet olmuş. İyi gibi. Gerçekten işe yarıyor.
9: Pekala, hadi gidelim.
8: Grady ve Josh buzul akışı boyunca yollarına devam ederek medeniyet işaretlerine doğru ilerleyip Josh'ın irtifa hastalığının azalması umuduyla 3350 metrenin altına iniyorlar.
10: Akıntı yönünde biraz daha aşağı doğru indik. Burada daha çok bitkinin olduğunu fark ettim. Oldukça güzel. Her yerde çiçekler var, ağaçlar ve fundalar var. Bu iyi işaret. Şuna bak.
9: Nedir o? Bir kulübe gibi bir şey mi?
10: Bir şey işte, yetmez mi? Ya bir ağıl ya da bir kulübe.
9: Ne olursa olsun hiç olmazsa bir çatısı var.
10: İyi durumda da gözüküyor.
9: Arkasında bir otlak bile var.
10: Evet, buradan çıkış biletimiz olabilir.
9: Birilerini uyandıralım.
10: Hı. Tanrım, bu şey çok gürültülü.
9: Affedersin dostum. Bir hareket ediyor.
10: Boru sesine herhangi bir yanıt gelmedi. O yüzden gidip kendimizin kontrol etmesi daha iyi bir seçenek oldu.
9: Tabii suyun karşısına geçmemiz gerekecek.
10: Bayağı süratli görünüyor. Bir yerden geçmemiz gerekiyor ama o yer bu yer değil. Şu köşede biraz daha düzeliyormuş gibi görünüyor. Hadi gidip kontrol edelim.
9: Evet. Hadi gidelim.
10: Suyla haşır neşir olurken işler çok hızlı bir biçimde tersine dönebilir. Nehir belli bir kuvvetle akıyor ve şu anda karşıya geçemeyeceğimiz kadar hızlı. O yüzden biraz da şansa kulübenin hemen yanındaki düz alana ulaştığımızda güvenle karşıya geçebileceğimiz bir yer olabilir.
9: Yukarıdan gördüğümüz kadar iyi bir yer. Ne düşünüyorsun?
10: Sanırım geçiş noktamız tam burası. Sanırım kayanın arkasındaki sığ yerden geçebiliriz. Oradan doğruca diğer kayaya atlarız. Şuradaki çalılara tutunuruz, sonra da eve vararız.
9: Önce sen geçmek ister misin?
10: Suyun kayanın altından gittiği yeri görebilirsin. Şurada bir dalga yaratıyor. İşte asıl zorlayacak yer orası ve bayağı dengesiz evet. Bir yer. Yani o tarafa geçerken eğer birbirimizi desteklersek o kayanın üzerinde ikimiz birden rahatlıkla geçeriz. Öyle
9: olur
10: sanıyorum.
9: Gibi. Hadi yapalım
10: hadi o zaman deneyelim.
9: Özellikle hızlı akan sudan geçerken neyin üzerine bastığınızı asla bilemez. Yani botlarınızın uygun olması gerek. Bununla birlikte Josh ve ben hayatta kalma durumundayız. Oynayacağımız uzun bir oyun var. Gece soğuk olacak. Yakacak ateşimiz yok. Bütün kıyafetlerimiz ıslanırsa çuvallarız.
10: Hadi gidelim.
9: Soğuk su. Bu çok sert. Dondurucu bir soğuk var. İyi misin? Tamam, hadi devam et. Bu nehir buzuldan besleniyor. O yüzden neredeyse donmuş gibi. Bir de bunu çıplak ayak yapmak hem daha zor hem daha fazla acı veriyor.
10: Ben ayakkabılarımı henüz giymeyeceğim.
9: Ben giymeyi tercih ederim. Burası hafife alınacak bir yer değil. Tam bir ölüm tuzağı. Tehlike bölgesinin hemen üzerinde duruyoruz. Eğer ikimizden biri kayanın üzerinden akıntıya düşerse çıkmanın hiçbir yolu yok. Uygun ekipmanımız yok, ısınacak bir şey yok, vücudu toparlayacak hiçbir şeyimiz yok. Ve işte o zaman o beden ölü beden olur. Hazırsan gidelim.
10: Aslında sen neden önden gidip botlarınla bir patika açmıyorsun?
9: Evet, tamam.
10: Benim için ayak basacak yerler hazırla.
9: Sağ taraf çok dik. Burada pek ayak basacak yer yok, bayağı karışık.
10: Bayağı kötü değil mi?
9: Tamam. Olduğundan çok daha kötü bir hal alabilirdi.
10: Şanslıyız dostum.
9: Biliyor musun, seviye atlıyoruz. Oradayken taş devrindeydik.
10: Bu da hem taş hem de ahşap devrimi.
9: Evet. Bu kulübede uzun süredir kimsenin kalmadığı çok açık. Sanki dağıtılmış gibi ama iyi tarafından bakıyorum. %90 oranında yapılı durumda. Burası ihtiyacımız olduğu sürece takılabileceğimiz uygun bir yer. Tabii gerekmediği sürece burada daha uzun kalmayacağız.
10: Sızdırma yapabilecek bir çatı, üstü tamir etmeliyiz.
9: Çok fazla bir işi yok. Ama suya ihtiyacım var ve bu da bize ateş gerek demek oluyor. Hastalanmamak için hiç su içmedim. Ancak su içmem gereken bir noktadayım. Bunun yanında burada su kaynatacak hiçbir şey yok. Bu yüzden odun kömürü kullanarak filtreleme yapmak için bir yol bulmalıyım. Bunu yapmak için bir ateşim olmalı. Burada en iyi seçeneğim muhtemelen sürtünme ateşi olacak.
10: Eğer sen odun bulursan ben yaylı dergi yapabilirim. Belki işe yarar.
9: Ben odun ararken sen de ortalıkta bir şeyler kurcala.
10: Olur tabii.
9: Tamam.
4: Yüksek irtifalardaki düşük oksijen seviyesi ateş yakmayı son derece zorlu hale getirir. Bu yüzden Josh kendisine gereken bir avantaj sağlamak için dağılmış bisiklet parçalarını kullanıyor.
9: Ne yapıyorsun?
10: Jant tellerini çıkarıyorum. Yaylı delgi için bunu yay olarak kullanabileceğimizi fark ettim.
9: Ne için kullanacaksın?
10: Yanımızda bisiklet lastiği var. Ben de yaylı delgi için oldukça iyi bir fikre sahibim. Jant tellerini çıkarıyorum. Üzerine bir miktar ayakkabı bağ saracağım. İşte gitmeye hazır. Aynı zamanda pedallarımız da var. Sanırım bunu üstten atlatabilseydin orada yatakların sürtünmesini azaltacaktı. Sürtünme ilkel ateşte başlıca sorunlardan biridir. Yani üstteki sürtünmeyi kesebilir ve alttaki sürtünmeyi artırabilirsek galiba bir kazanan olacak.
4: Josh ve Grady bisiklet lastik jantlarının ve pedalın mekanik avantajını kullanarak daha az enerji ve egzersizle daha fazla sürtünme yaratıyor.
9: Pekala.
10: Hazır mısın?
9: Hadi başla. Güzel. Sakın durma. Devam. Devam et, devam et. Hadi. İyi misin?
10: Evet, bunu tekrar yapabileceğimi hiç sanmıyorum.
9: Ben deneyeyim. Bunu tutsana. Burada çok fazla oksijen yok. Çok fazla uğraşıyoruz. Josh neredeyse bayılmak üzere ama ben çok susuz kaldım. Bir şeyler içmem gerekiyor. Ateş olmadan burada çok fazla idare edemeyiz. Evet, daha derine gitmem gerek. Benim mil üzerinde çalışıyoruz ve hemen sonuç veriyor. Az miktarda duman çıkıyor, biraz toz ama hiçbir yerde yeterince yakın değil. Toz çok ince, çok hafif. Yeterince duman çıkmıyor. Bir sonrakine geçme zamanı.
10: Hadi benimkini deneyelim.
9: Josh daha büyük olsun istiyor. Ateş yakmaya çalışmak için beyzbol sopası bulmuş. Hayatımda hiç bu kadar büyük bir mil görmemiştim doğrusu.
10: Ateşi yakıp yakamayacağımız belirsiz. Doğru mille doğru taban tahtası ve doğru sopayı kullanacağınızın bir garantisi yok. Böylesine bir senaryoda elinizden geldiğince çok seçeneğe sahip olmak iyidir.
9: Tamam. Bunu dengelemekte zorluk yaşıyoruz. Başka bir şey?
6: Abi.
10: Hayır, sanırım bu çok sert değil. Doğru bir şekilde sürtünmüyor. Hiçbir şekilde duman çıkaramıyoruz. Sadece orayı, mil altında kalan yeri parlatıyoruz.
9: Parlıyor mu bari?
10: Evet.
9: Bayağı ısınıyor.
10: Sanırım yakıt çubuğu.
9: Bir deneyelim. Hiçbir işe yaramıyor. O yüzden bir kez daha sıradaki. Daha az basınç. Biraz daha. Daha sık olması gerek. Ben inatçıyımdır. Josh'ın derede su içmeyle ilgili bir problemi yok ama ben içmeyeceğimi söyledim ve bu sözümün de arkasındayım. Bunun için ateş yakmalıyız. Durum bizim lehimize işlemiyor. Hiçbir şey olmuyor. Kötü durumdayız.
10: Sen bir makinasın kardeşim, makina. Çok sert değil, çok sert değil, çok sert değil.

0: Evet evet tut öyle. Yerde, evet evet kaldır bakalım.
1: Eğer yakın zamanda ateş yakamazsak hiçbir şekilde bir filtre yapamayacağım. Ve eğer bir filtre yapamazsam temiz su elde edemem. Josh'un daha önce olduğu noktadayım. İrtifa hastalığının geçmesi için suya ihtiyacı vardı.
0: Olmuyor.
1: Hem Josh hem de ben yorulduk. Her şeyimi veriyorum. Resmen bayılmak üzereyim. Çok ter döküyoruz ve şu anda yaptığımız şeye değmiyor. Ama duruma ayak uydurmamız gerek ve umarım ateşi yakarız.
0: Sanırım evet, sanırım bu odun çok yumuşak değil, değil mi?
1: Evet. Şu anda yapmak istediğim en son şey bu pis nehirden su içmek. Giardia'dan ve sudan bulaşan patojenlerden bahsediyorum. Bu ateşi yakmam gerek. Buna kendimi adadım. Eğer bu mil işe yaramazsa ne yapacağımızı gerçekten bilmiyorum. Josh alev aldığını söyleyene kadar bundan vazgeçmeyeceğiz.
0: İşte o delikte kalmaya devam et.
1: Oldu mu?
0: Dahası var. Dayanıklı çıktı. Şu lanet ince hava değil mi?
1: Nefesimde çok az oksijen var. Bir sorun olabilir. Hadi bana biraz rüzgar ver. Hadi. Hadi ama. İşte oldu. Başardık. Bu bizim biletimiz. İşte böyle.
0: Evet işte oluyor.
1: İhtiyacımız olan tek şey tam olarak buydu. Rüzgar işini yaptı. Artık ateşimiz var. Şimdi gidip bir filtre yapacağım. Ateşimizi yaktığımıza göre sanırım artık temiz bir su elde edebilirim.
0: Vay canına, çok yaklaşmıştık. Neden ben gidip fren kablosuyla birkaç tuzak kurmuyorum?
1: Olur ama tuzaklarını nereye kurmak istiyorsun?
0: Tepenin üst kısmına.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: sadece duruladım.
1: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
5: Obseso. Obseso'nun
6: yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
9: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
10: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeğinlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
11: Bebekler hem bebekle büyürler.
12: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
13: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta ile hayat yolunda.
14: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
15: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
16: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
15: Bir fırsat.
17: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
18: Tehlike çok büyük.
19: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
20: Olamaz mı?
21: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
17: Kırsalda yaşamak zor yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
22: Ateşlerinin başarılı olmasıyla birlikte Gredi, kömür ve bisikletin tekerleğinden çıkan iç lastiği kullanarak yer çekimi beslemeli filtre yaparken Caş da dikkatini avlanmaya veriyor.
23: Ateşten elde edilen karbon çok kazançlıdır. Karbon filtre suyu arıtacak ve kalan bütün kirliliği giderip patojenleri orada bırakacak.
22: Bakteri, protozoon ve suyla bulaşan virütik patojenler Giardia, Cryptosporidium ve dizanteri gibi hastalıklara sebep olmaktadır. Her yıl dünya çapında 2.2 milyon kişi sindirim sistemi enfeksiyonundan ölüyor.
23: Orduda bir deyiş vardır. Gevşediysen siyah, sıkıysan beyaz. Beyaz kül sizi biraz gevşetecektir. Eğer tıkandıysanız, birkaç gündür hareket etmiyorsanız, suyun içine birkaç tane atın. Size yardımı dokunacak. Tersi de siyahtır. Size biraz olsun kuvvet verir ama benim istediğim şey karbon. Çok sıkı yapmamamız gerekiyor, yoksa su içinden geçmez. Çok gevşek olmaması lazım, o zaman da filtre işlemine maruz kalmaz. Pekala. Karbon artık yerinde. Bu son adım. Şimdi kum, çakıl ve biraz da büyük taşlar gibi şeylerin bulunma zamanı geldi.
22: Gredi su filtresi için kum ve taş toplamaya devam ederken, Josh söktükleri fren kablolarıyla kurduğu tuzaklarla bir şeyler yakalayacağını umut ediyor.
24: Çocukken tavşan yakalamak için tuzaklar kurardım. Hemen önümüzde bir kazıma izleri var ve daha çok tavşan kazıması gibi. Bol oldukları yeri bulmam gerekiyor. Tümseklerin üzerine birkaç tane tuzak kuracağım ve umuyorum ki yarın sabah ya da belki de bu gece geç saatte yiyebilecek bir şeyler buluruz.
22: Josh James son 20 yıldır yeni...
23: Büyük taşlar gibi şeylerin bulunma zamanı geldi.
22: Gredi su filtresi için kum ve taş toplamaya devam ederken, Josh söktükleri fren kablolarıyla kurduğu tuzaklarla bir şeyler yakalayacağını umut ediyor.
24: Çocukken tavşan yakalamak için tuzaklar kurardım. Hemen önümüzde bir kazıma izleri var ve daha çok tavşan kazıması gibi. Bol oldukları yeri bulmam gerekiyor.

0: yünden %14 daha hafif ve %8 daha sıcak olduğu söyleniyor.
1: Pekala. Bu kazıntılar çok taze. Tavşan kazımasına çok benziyor. Tavşan pisliği gibi duruyor. Bir haftalık falan diyebilirim.
2: Alt tarafa delikler açtım. Ama çok büyük olmasın, yoksa her şey suyla akıp gider. Evet. Tamamen doldu. Buraya damlıyor. Alt tarafa doğru geliyor. Yeterince vakit geçince her şey temizlendikten sonra temiz içilebilir bir su haline gelecek.
0: Son adım, bisiklet lastiğini bir oluk olarak kullanan geçici manevra sistemi oluşturmak ve ikinci iç lastiği bir su kabı şeklinde kullanmak.
2: Yavaş akıyor ama iç lastiğin tamamen suyla dolması gerek.
1: Evet, başlıyoruz. Bolca bulundukları yer burası gibi. Şuradaki küçük kayanın altında kazıma döküntüleri var. Ve şu kayanın altında da taze olanlar var. O yüzden onların tavşan olduğunu sanmıyorum. Tavşanlar tümsekler üzerinde yaşarlar. Kayaların altında değil. O yüzden bunlar kaya domuzu ya da onun gibi bir şey olabilir. Ne olduklarını bilmiyorum. Bu hayvanların ne kadar büyük olduklarını bilmiyorum ama ayağının değil kafasının içinden geçmesini istiyorum. Yani umuyorum buraya gelecek. Tuzağa yakalanacak ve biz de onu yakalayacağız. Şimdi gidip bir tane de diğer tarafa kurmam gerekiyor. Onu hazırlayacağım.
0: Tuzakların yerlerine koyulması ve Grady'nin su filtresini tamamlamasıyla birlikte Josh ve Grady gece gelebilecek olası rüzgar ve fırtınaya karşı barınaklarının sağlam olduğundan emin olmak için terk edilmiş kulübenin onarımını tamamlıyor.
1: Görünüşe göre bu gece hava biraz bozacak. Barınağın üstüne çatı yapıyoruz ki öyle bir şey yoktu. Delikleri onardık, böylece yağmur istediği kadar yağabilir. Küçük şirin evimizde Grady ve ben kuru ve keyifli olacağız.
0: Yol boyunca yalnızca az miktarda kaktüs tüketen Josh, önceki gece kurduğu tuzaklarda bir protein kaynağı bulmayı umut ediyor.
1: Hiçbir şey yok, dokunulmamış bile. Bunda bir şey var mıdır?
3: Yok.
1: Biraz endişeliyim. İlk iki tuzağa hiçbir şey yakalanmamış. Ve etrafta bir sürü kazıma ve pislik izleri var. Burada bir yerdeler. Vay canına. Onları hiçbir şekilde yakalayamadım. Belki de her gece aynı tümsekte yaşamıyorlardır. Bilmiyorum. Belki de ev değiştiriyorlar. Kim bilir? Eğer hayvanlara tuzak kuracaksanız sadece gecelik tuzak kurun. Sıkça kontrol edin ve eğer onları tekrar kullanacak ya da kontrol edecekseniz yanınıza alın. Çünkü bir hayvan yakalanabilir. Orada öylece kalır ve ziyan olur. Tuzaklarınız etik olsun. Kaktüs yemekten bıktım artık. Lezzetli olduğuna eminim ama içinde protein yok. Ben bir etoborum. İşte bu yüzden avlanıyorum. Yemek için avlanırım. Tuzaklarımı yanıma almalıyım. Bugün zorlanacağız gibi duruyor. Kim bilir, belki bu gece onlara ihtiyacımız olacak. Şuraya bak. Şükürler olsun, bir tane yakaladık. İlk bakışta dağ sıçanıyla domuz karışımı gibi görünüyor. Domuz kuyruğu, sıçan gövdesi ve tavşan kafası var. Bu daha önce hiç görmediğim bir şey. Sanki biri farklı hayvanların farklı parçalarını almış ve tamamen yeni bir hayvan yaratmış gibi. Ama fazla söze gerek yok. Bunu yiyeceğiz. Başka çaremiz de yok. Kesinlikle yiyeceğiz.
2: İşte bu. Bir biskaça mı? İyiymiş dostum.
1: Bayağı açım, o yüzden şu basınçlı tüpü versene bana.
2: Ne için kullanacaksın?
1: Derisini havayla yüzeceğim.
2: Basınçlı tüple mi?
1: Evet dostum, evdeyken hep öyle yaparız. Hayvanı yerel benzin istasyonuna götürürüz ve arabaya hava basmak
2: ciddi
1: için
2: misin?
1: Kullanılan pompayı kullanırız. Bu işe yarar diye tahmin
2: hadi
1: ediyorum.
2: Hadi be, ateşin içinde bir şey patladı zannettim. İyi iş.
0: Havayla deri yüzme, havanın bir hayvanın derisinin altına sokularak derinin kas dokusundan ayrılmasını sağlayan ve geleneksel yöntemlerden çok daha kolay olan bir deri yüzme yöntemidir.
1: Havayla deri yüzme denilen bu teknik benim evdeyken kullandığım bir teknik. Her hayvanda işe yarar. Ve yöntem şöyledir. Derisinde küçük bir delik açarsınız ve basınçlı havayla şişirirsiniz. Sanırım hayvan derisi yüzmenin en kolay yollarından biri bu. Havayla deri yüzme. Etin çoğu arka bacakların orada bulunur. Ama şu anda arka bacaklarını hemen pişirmesi için Grady'ye götüreceğim. Sonra geri kalan eti ben temizleyeceğim. Muhtemelen bunu pişirmenin en kolay yolu direkt ateş üzerinde kızartmaktır.

0: Evet, Grady üzerinde ısıttığı güzel düz bir kaya bulmuş ki bu çok daha iyi. Bence çok güzel bir şekilde pişecek. Gerçekten güzel olacak gibi.
1: Viskaça eti protein ve amino asitler bakımından zengindir ve insan beslenmesi için de gereklidir. Peru ve Güney Amerika'da yaygın olarak tüketilmekte.
0: Oldukça lezzetli.
2: Son günlerde yediklerimize bakınca nefis. Kendimize besin maddeleri bulduğumuzda gerçekten heyecanlanıyorum. Enerjimizi biraz olsa topladık. Artık çantayı doldurup yola çıkacağız. Hazır mısın? Güzel bir kahvaltı.
0: Ben buradan gidiyorum.
2: Tamam. Bekle, ben de geliyorum.
0: Buradan çok hızlı bir şekilde gitmek istiyorum. Buradan bir an önce gitmeliyiz.

0: Karşıya nasıl geçeceğiz?
1: Yürüyerek.
0: İsa gibi mi gideceğiz?
1: Evet. Burası sığ.
0: Ayaklarını ıslattın dostum.
1: Neredeyse. Acele et.
0: Hiç iyi hissetmiyorum. Şuna bak.
1: Kaya düşmesi falan değil. Bayağı yapılmış bir şey. Planımız nehir boyunca yürümek. Bunu yaparken medeniyete dair otlak ve kaya duvarlar gibi bir sürü işaret görüyoruz. Burası güzel bir yol ve buradan devam edeceğiz.
0: Dostum, şuradaki tepenin üstünde gördüğüm şeye inanamayacaksın.
2: Hey!
1: Hadi ama. Bize el mi sallıyor? Eğer kendinizi irtifa hastalığıyla uğraştığınız, dağlarda kaldığınız, yorulduğunuz, üşüdüğünüz, oturup vazgeçmek istediğiniz benzer bir durumda bulursanız bunu düşünmekten vazgeçin. Daima ileri bakın, daima yukarı bakın. Caş gibi yapın ve dağdan aşağı inin.
0: Bir at ve bir adam var. Demek ki bir yerlerde yol ve medeniyet var. Yeteneklerinizi asla abartmayın ve asla herhangi bir yerde zayıf olacağınızı düşünmeyin. Benim zayıf olduğum ortaya çıktı, o yüzden sorun yok. Her şey iyi bitti değil mi şef?
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Harika anları keşfet. Jacobs.
1: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
2: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusu.

0: cheesecake'i nasıl yaptınız?
1: Sütaş labneyi.
2: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: 16-18 Haziran arasında BİM'de tazem bütün poşet piliç 125 lira yerine 79 lira 90 kuruş.
5: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
9: 10 dakika içinde.
7: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Bu gerçekten dehşet verici.
8: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
7: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
11: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli.
12: Yemeğin lezzetli olması yetmez.
13: Doyurucu da olmalı.
14: Tamam şef.
12: Her bir porsiyon adil olmalı.
14: Evet şef.
12: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
14: Evet şef.
12: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı. Gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
14: Evet şef.
11: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağın bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında
12: senin de tuzun olsun.

0: Aman tanrım.
1: Amerika genelinde. Burası dolu dostum. Kontrol dışı yığınlar halinde kömülü.
2: Oho, şuna bak.
3: Aman tanrım. Olamaz. Emet.
1: Hayal bile edemeyeceğimiz hazineler var. Ah tanrım, şuna bak. Ben Matt Paxton ve ekibimle mülkleri temizliyor, dışkı yağıyor, kazanç arıyoruz.
2: Tanrım.
1: Ha, bu işsiz altın bulduk. Hem müşterilerimiz hem de kendimiz için. İçgüdülerim doğru çıkarsa, bence bu gerçek.
3: Yaşasın.
1: Herkes kazanıyor. 82 bin.
4: Tek söyleyebileceğim vay canına. Bana evimi geri verdin.
1: 110 bin dolar.
5: Bu aynı ev olamaz.
1: Ve tam 320 bin dolar.
4: Aman tanrım.
1: Çok ıssız bir yerdeyiz. Şu yere bakın, her yer karla kaplı. Burası çok güzel.
5: Evet.
1: Pullman, Washington. Hava şartları berbat.
3: Kardaki ilk işim olacak dostum.
1: Bu harika bir potansiyel müşteri. Adrian ve Tim. Adrian'e 1040 dönümlük bir çiftlik miras kaldı.
5: Vay be. Peki ailenin hedefi ne?
1: Bu mülkün tamamını ve evi boşaltmak istiyorlar. Videodaki görüntülere bakılırsa ön bahçe tamamen dolu ve evin durumu daha da kötüymüş.
6: Ama etrafı güzel bir çiftlik arazisi, hayal edebileceğiniz en güzel bölge. Ve sonra ortasında bunlar var. Merhaba, ben Adrian Fisher ve bu da eşim Tim Fisher. Büyük babam 1920'lerde 1040 dönümlük çiftliği satın aldı ve orada annem ve dayım da dahil olmak üzere ailesini büyüttü. Dayım 50'lerde eşya toplamaya başladı ve sürekli olarak müzayedelere gidiyordu ve çok tanınmış biriydi. Çok saygı görürdü.
7: Maalesef vefat ettiğinde bu bizim çözmemiz gereken bir sorun haline geldi. Ölçeği göstermek için yanında duruyorum. 1.78 boyundayım.
1: Orada çok iyi şeyler var gibi görünüyor. Bir sürü endüstriyel mimari örneği.
5: Evet, videodaki mimari kalıntılar inanılmaz,
1: evet,
5: görünüyor.
1: Öyleydi. Ayrıca çok para edebilecek birkaç heykel de var.
5: Heykeller hızlı şekilde para kazandırabilir. Boyutları ve durumlarına göre değerleri 50 binden 200 bin dolara kadar değişebilir.
1: Aman tanrım.
5: Sadece bahçedekiler bunlar.
6: Yıllardır ön kapıdan giremiyorum. Her zaman bir brandanın arkasında. Ev o kadar dağınık ve dolu ki hiçbir şeyin yerini bilmiyorum. Ama biliyorum ki gerçekten harika bronz heykeller, eski vazolar var. Sanırım bunlara uzatma vazolar deniyor. Bir altın külçesinden bahsetmişti. Ama onu hiç görmedim.
7: Etrafta dolaştık ama başlayacağımızı ve ne yapacağımızı bilmiyorduk.
6: Bunu kendi başımıza bir yılda bile temizleyemeyiz. Matt, yardıma ihtiyacımız var.
5: Bence hava büyük rol oynayacak.
1: Evet evet, daha çok kardan endişeleniyorum.
3: Evet.
1: Ve altındakileri görebilmekten. Her eşyanın üzerindeki karı silmeniz gerekiyorsa ve dışarısı 0 derece. Bu ne kadar sürecek? Ama potansiyel kazanç çok büyük olabilir. Aradığımız değerli eşyalar şunlar. Bronz heykeller, cam vazo koleksiyonu ve bir altın külçe. Tamam beyler, işte geldik. Şuraya bakın.
2: Bu videoyla bizi kesinlikle kandırdılar.
5: Araba yolu bile 3 gün sürebilir.
1: Hayır, 3 gün sürmemeli.
3: Çok fena.
1: Hadi bakalım. Gördünüz mü?
3: Çok şaşkınım.
5: Şaka mı yapıyorsun?
1: Çılgınlık bu dostum.
5: Ve ben üşüyorum.
1: Soğuk, gerçekten soğuk. Karın altındaki şeyleri göremiyoruz bile. Her yer dolu.
5: Vay canına.
1: Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim.
5: Daha eve varmadık.
1: Biliyorum.
5: İşte çılgın olan da bu.
1: Aman tanrım dostum. Arabayla yaklaşırken uzaydan nasıl görüneceğini düşündüm. Satılacak çok iyi şeyler olabilir. Sorun şu ki hepsi brandaların altında sıkışmış. Aynı zamanda kar ve yağmur yağıyor ve kar bizim için gerçek bir zorluk olacak. Yapabilecek miyiz bilmiyorum. Merhaba, merhaba.
6: Merhaba Matt, nasılsın?
1: İyiyiz, iyiyiz. Üşüyorum günaydın ama Matt. İyiyim. Seni görmek, seni çok, görmek güzel.
7: Çok güzel.
1: Seni de görmek
6: sizin
1: güzel.
6: Sizin için kar yağdı.
1: Evet. Girmek için sabırsızlanıyorum. Kaylin, neden burayı kontrol etmiyorsun?
5: Tabii.
1: Sen de evin yan tarafını kontrol edebilirsin. Ben de onlarla içeri gireyim. Evet. Tamam mı?
5: Tamam.
1: Tamam. Gidelim. Tamam. Siz bana yolu gösterin.
6: Tamam.
1: Takip edeceğim.
2: Peşindeyim Mike.
1: Tamam, burası ön kapı mı?
6: Dayım burayı örtülü tutuyordu.
1: Tamam.
6: Çünkü hırsızlıktan korkuyordu.
1: Tamam, yani istifleme konusunda öğreneceğiniz bir şey var. Her şey kasıtlı. Genellikle en az değerli şeyleri daima öne koyarlar.
6: Anladım.
1: Önünü kapatır ve değerli şeyleri arkaya saklarlar. Diyorlar ki eve bile giremiyorsunuz. Ön kapı ve arka kapı tamamen kapalı. Üst kat merdivenleri de tamamen kapalı. Yığının büyüklüğü karşısında kendimizi kandırmamamız veya kaçıp gitmememizin bir nedeni var. İstifçilikle ilgili prensipler ve öğrendiğimiz her şey hala aynı.
6: Bir sürü eşya var.
1: Evet var. Tanrım, bu inanılmaz.
6: İşte oturma odası.
1: Şuna bakın. Ön kapıyı zar zor girebileceğim kadar açtık ve antreye atladım. Dört bir yanım kutularla dolu, hiç yer yok. Her yerde eşyalar var. Bu ne, merdivenler mi?
6: Evet.
7: Bunlar merdivenler.
6: İşte bunlar
7: evet.
6: Çok güzel merdivenler. Üst katta dayımın yatak odası var. Çocukken dayımın yatak odasına kesinlikle girmemiz yasaktı. Kapısı hep kapalıydı ve içeride ne olduğunu merak ederdik. İşte bütün değerli şeyler orada diye düşünürdüm.
1: Tamam, ben bir çıkayım. Bu eve 3 kişi bile zor sığıyor. Yani ev işte o kadar dolu. Ama yukarı çıkmamız gerek. Parayı bulacağımız yer orası.
3: Eldivenlerimi takmalıydım. Uh-oh. Burada değerli şeyler var. Her yer karla kaplı. Bu işi çok yavaşlatıyor. Her yerde dolaplar var. Ve ellerim donduğu için işler 10 kat daha zorlaşıyor. Bu şeylerin çoğu çok değerli. Çoğu da çöp değil. Çok dikkatli olmalıyız. İçlerinde bir sürü şey var. Oh. Bu büyük bir kediymiş.
5: Aman Tanrım. Bir sürü mimari kalıntı. Bunlar satılacak. Şu vazolara bak. Başta şüpheciydim. Ama bahçede şimdiden çok değerli şeyler buluyoruz. Bu da bana bu evin içinde harika şeyler bulacağımız konusunda güven veriyor. Pekala. Botlarını silmeyi unutma. Burayı kirletmek istemeyiz.
2: Kar yağıyor. Çıkarken ayaklarımı silsem daha iyi.
5: Tamam. Burası mutfak olmalı.
2: Pekala.
5: Ve şu uzatılmış camlara bakın. Aradığımız değerli şeylerden biri. Hey. Baksana Chris.
2: Mike, bence arkana dönmelisin dostum.
5: Aman tanrım. Burada da uzatılmış cam var. Ve burada bazı inanılmaz parçalar var.
0: 1950'lerde yüzyıl ortası modern tasarım işlevselliğe eğlence kattı. Ancak bir aksesuar dönemin uzay çağı havasını mükemmel bir şekilde yakaladı. Uzatılmış cam mozaların uzun dramatik bir şekilde uzatılmış silüetleri.
5: Bu parçalara kendine özgü görünümünü vermek için bir cam üfleyici erimiş camı fırından üfleme borusuna toplar. Sıcak cam tabana desenini veren kısa geniş bir kalıba üflenir. Aşırı sıcakken üfleyici parçayı aşağı doğru sallar. Yer çekimi boyunu dramatik şekilde uzatarak o karakteristik uzun dalgalı formu yaratıyor. İki parça birbirine benzemez ve orta yüzyıl modern tarzı meraklıları bugün bile onları arıyor. Beyaz süt camından yapılmış uzatılmış bir vazo yakın zamanda açık arttırmada $7,000 satıldı. İyi durumda oldukları sürece iyi para eder.
2: Tamam.
5: Girmek için temizlemek gerekiyor. Yoksa imkansız. Şuraya bak. Oo.
1: Tamam, burada yeterince şey gördüm. Bunu nasıl yapacağımı anlamaya çalışıyorum. Tamam. Kartlarımı hemen açacağım. Bu işi alırsak şimdiye kadar yaptığımız en büyük iş olacak. Oldukça şaşırtıcı bir temizlik olurdu. Bu yığınların çoğuyla birçok aile bir çözüm bulabilir.
7: Biz bulamadık.
6: Evet.
1: Bu inanılmaz arkadaşlar.
6: Evet.
1: Bu başka bir seviye.
6: Evet.
1: Adamlarımla konuşayım bakalım ne yapabiliriz.
6: Harika.
1: Tamam, birazdan görüşürüz.
3: Oo.
1: Nasılsınız beyler?
5: Nereden başlayalım?
2: Vay canım.
1: Aklım başımdan gitti. Böylesini hiç görmedim.
5: Kaç gün sürer?
1: Yani şuna bakın, işin hacmi ve hava koşulları nedeniyle 6 güne ihtiyacımız olacak.
5: Tamam.
1: Bu inanılmaz. Yani gerçekçi olursak bunun maliyeti ne olabilir?
3: Gerçekçi olursak 50 bin dolar.
1: Tamam, yani maliyet 50 bin dolar. Bu işi zorlaştıran milyonlarca şey var. Gördüğünüz gibi kar yağıyor. Ağır ekipman ve çok sayıda insan getirmeye çalışıyorum. Bu iş ve zamanlamanın hava koşullarıyla pek uyumlu olmadığı ortada. Maliyet konusunda ne düşünüyorsun?
5: Hala anlamaya çalışıyorum. 1040 dönümlük bir arazideyiz. Ve Zula 28 dönümlük alanı kaplıyor. Karla kaplı olmayan birkaç şeye baktığımızda burada gerçekten harika şeyler var. Yani 150 ila 200 bin dolarlık bir potansiyel var. Ve bu konuda oldukça eminim.
1: Söylentilere göre bir yerlerde saklı altın var. Büyük bir kazanç elde edebiliriz. Gerginim mi? Bence burada potansiyelin ucu bucağı yok.
3: Evet.
1: Evet, bunu almalıyız. Nasıl vazgeçebiliriz? Tamam, aileyi bulmaya gidiyorum. Evet, bu bizim için iyi bir
5: efsanevi
1: fırsat.
5: Olsun. Efsanevi olsun.
1: Tamam, birazdan dönerim.
3: Tamam.
1: Evet, nasılsınız?
7: Biliyorsun,
6: İyi.
7: Söylemiştim.
6: Siz nasılsınız?
1: Üşüyorum.
7: Üşüyor musunuz? Şaşırdınız
1: mı? Düşündüğüm şey şu, üşüyorum ve şaşkınım. Bu iş için 6 gün gerekiyor. Her şeyi temizlemenin maliyetinin 50 bin dolar olacağını düşünüyorum. Hava koşulları ve buradaki durumun gerçekliği nedeniyle böyle. Bununla birlikte buradan en az 150 bin dolar kar edebileceğimizi düşünüyorum. Bu evi temizleyeceğiz ama tüm bu zorlu şeyler nedeniyle yarı yarıya paylaşım yapacağız.
6: Evet.
7: Evet, ne düşünüyorsun? 60'a 40.
6: 60'a 40 yapabilir misin?
1: Bu evde olmaz. Evin içinde bunun ne kadar büyük olduğunu yeterince vurgulayamam. Bu Zula'nın ağırlığı ve tonajını ölçmenin bile bir yolu yok. Yani astronomik. Gördüğüm en büyük Zula. Ama hazineler buradaysa ve kar da uygunsa yapmak zorundayım. Bu başka bir seviye ve yardım etmek isterim. Buna değmesi gerekiyor.
6: Kesinlikle.
1: 50'ye 50. Ne dersiniz?
7: Evet, evet. Tamam. Razıyız.
1: Heyecanlıyım.
7: Teşekkür ederim.
1: Teşekkürler. Birazdan görüşürüz.
7: Hoşça kal.
3: Günaydın arkadaşlar, bu yolu açık tutmalıyız. Çöp konteyneri buraya. Onu doldurduktan sonra konteynerleri buraya sıralayabilmek için yolları temizleyeceğiz.
5: Tamam. Hadi tamam başlayalım.
3: Hadi bakalım.
1: Sadece çöp konteynerlerini içeri getirmek bile oldukça zor. Evden çöpü çıkartıp ve ayırmak sonraki iş. Bu evin giriş yolu çok uzun ve dar olduğu için kamyonun gelip çöp konteyneri bırakması imkansız. En yakın 800 metre mesafeye gelebiliyorlar ve bu da bizim bir şey yapmamız için çok uzak. Caelan ve Mike çöp konteynerinin sığabileceği bir alan açmak için ekiple birlikte çalışacaklar. Bu yapıldıktan sonra bir kamyonetin çöp konteynerlerini eve kadar getirebilmesi için yolu genişleteceğiz. Böylece çöplerimizi hızlı şekilde taşıyabileceğiz.
5: Tamam, taşıyalım. Bu hurda. Ne dedin?
8: Bu taşı taşıyalım mı?
5: Evet, bunu buradan çıkarmamız gerekecek.
8: Anladım.
3: Eve giden yol çok dar. Keçi yolu gibi. Bu yüzden çöp ekibi her şeyi 3 futbol sahası ötedeki çöp konteynerine taşıyor. Bu onları yavaşlatıyor. Ve bu işte vakit nakittir. Yol bir römork için yeterince genişlediğinde hurdacılar her şeyi evden römorka kadar çok daha hızlı taşıyabilecek.
5: Ha, şuna bakın. Mücevher buldum. Bu yüzden her şeye bakmamız gerekiyor. Bakın, burada mücevher buldum. Gümüş olabilir.
8: Aa, evet. Ne bulacağınızı bilemezsin.
5: Nerede bulacağını bilemezsin.
1: Sanırım bu kapıyı 15 santim daha açabilirim. Bu kadar. Sonra da zeminden başlayıp bu yöne doğru ilerleyeceğim. Evet,
2: tamam.
1: Buradan. Buradan başlayacağım. Bana birkaç çöp torbası getirebilir misin?
2: Tabii.
1: Kapıyı açmaya çalışın. Caelan ve Mike dışarıda çalışmaya devam ederken, Chris ve ben ana kattaki girişten başlıyoruz. Bu bölümü temizleyince üst kattaki yatak odasına ulaşacağız. Tecrübem doğruysa gerçek değerli eşyalar o yatak odasında saklı.
2: Parmaklarınızı hissetmediğinizde daha zor
1: Parmaklarımı
2: olur.
1: Parmaklarımı hissedemiyorum. Bu duvar o kadar yüksek ki üzerinden hiçbir şey atamıyorum. Ah, bir dakika.
2: Ne oldu?
1: Bu beni mutlu etti.
2: Nedir o?
1: Şuna bak. İnanamıyorum. Aman tanrım.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
10: Kazancım Net, sigortam Net.
11: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
12: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
13: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
14: Sütaş hayran, sütaş hayran. Çiğ köfteyi gördüğün an
15: sütaş hayran.
14: Gelsin sütaş hayran.
16: Geçtikçe iyi hissedeceksin.
17: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
18: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
19: Bankam Tombank.
20: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
21: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
20: Bir fırsat.
22: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
23: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
24: Tehlike çok büyük.
25: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
26: Olamaz ne?
25: 10 dakika içinde.
23: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
27: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
26: Bu gerçekten dehşet verici.
28: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
23: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Çok güzel bir şey bulduk. Amerika Altın Arayıcıları Derneği. Bu adamın altın aradığını gösteriyor. Eğer bir altın arama derneğine katıldıysa bunu birden fazla kez yapmış demektir.
1: Evde altın olabilir.
0: Evde altın olabilir. Bu çok iyi bir şey. Altın arama şapkamı takıp biraz altın bulacağım. Bu arazide bütün bir gün geçirdik ve küçük bir parça altın bulabildik.
2: Buraya gelecek olan bu çöp konteyneri hurda için olacak.
3: Buraya mı?
0: Evet. Evet. Cayland ve hurda ekibi araba yolunun alt kısmında 64 metrekarelik bir alanı temizlediler.
3: Kamyon geliyor. Tamam, öyle kal. Ah, ah, aman tanrım.
2: Bütün günü karda, yağmurda, soğukta ve rüzgarda geçirdik. İyi bir ilerleme kaydettiğimizi hissediyorum. Ama sonra etrafa bakıyorum ve sanki hiçbir şey yapmamışız gibi. Bu en moral bozucu şey. Hiç eğlenceli değil. Ama eve girmek için bunu yapmam gerekiyorsa yapacağım.
0: Teorimiz iyi şeylerin üst katta, arkada saklı olduğu yönünde. Bir gün boyunca sadece ayıklama için hazırlık yaptıktan sonra ikinci güne girerken hedef eşyalara ve gizli hazineye odaklanıyoruz. Bu gerçekten harika. Montgomery Ward eskiden bu şekilde alışveriş yapılıyordu. Şuna bak. Roger'ın kilitli yatak odasına çabuk çıkmak istiyorum. Ama oraya ulaşmak için çöpün üzerine daha fazla çöp koymamak adına birinci katı boşaltmamız gerekiyor.
2: Aa, bu çok güzel.
0: Chris ve ben girişte çalışırken Mike ve Cayland dışarıda ayıklamaya ve hazine avına devam edecek.
2: İşte bu, işte bu. Vay canına. Şu an itibariyle bu rahatlıkla $200 eder. Gerçekten çok güzel. Roger Day'ın metal sanat eserlerini ve mimari kalıntıları sevdiği açık. Bunlardan bir sürü var. Modern zamanlarda yıkılacak veya yenilenecek bir bina varsa, binanın içinde veya üzerinde ne olduğuna bakılmaksızın hemen buldozerle yıkılıyor. Ama eskiden insanlar yıkılmadan önce kapıları, pencereleri, sütunları, çeşmeleri, vazoları kurtarırdı. Eski binaların bu unsurlarına verilen kalite ve işçilik bir daha asla yeniden üretilemeyecek. Bunlar çok değerli olabilir. Bu burada ne yapıyor? Oo, vay canına. Bu bir Remington.
4: Vahşi Batı'yı efsaneye dönüştürebilecek tek bir adam vardı.
2: Frederick Remington, Vahşi Batı'nın belli anlarını dondurdu ve güzel sanatlara dönüştürdü. Sınır hayatının aksiyonunu tasvir etmeye takıntılı olan Remington, dört nala koşu ve silah çekişlerini doğru yakalamak için anatomi, atlar ve aksiyon fotoğrafçılığı üzerinde çalıştı. Çavdar tarlasından geçiş adlı heykelin nadir bir dökümü $1.2 milyon satıldı. Çok değerli olabilir. Bu heykelin bize çok büyük paralar kazandırma potansiyeli var ve biraz araştırma yapacağız. Boyutlarını, döküm kalitesini ve kaidesinin tasarımını ve diğer şeyleri araştıracağız. Ardından orijinal Remington heykelleriyle eşleşip eşleşmediğine bakacağız. Bu zor bir ihtimal. Ama gerçekse $100,000 değerinde olabilir.
0: Tamam, burası salon. Şimdilik etrafı boşaltalım.
1: Tamam.
0: Her yerde kılıç var dostum. Bu kadar çok kılıç olduğuna inanamıyorum. Şu kötü çocuğa bakın. Benim adım Inigo Montoya. Babamı öldürdün. Ölmeye hazırlan. İstifçilerin çoğu doktor, avukat ve öğretmen. İstifleme işine bulaşanlar. Çok çok zeki insanlar. Roger için bu tam zamanlı bir işti. Eski bir Polaroid. Gördüklerime ve bulduklarımıza dayanarak koleksiyonunu oluşturmak için sürekli olarak müzayedelerde alım satım yapmış. İstifçiliğin komik yanı bu. Dünyanın en dağınık mesleği. Ama anlamanız ve saygı duymanız gereken şey şu ki ne kadar dağınıksa o kadar iyi olur. Oturma odasında bir düzineden fazla kılıç bulduk. Biraz yer açmak ve para kazanmak için dışarı çıkıp satmaya çalışacağım. Evet dostum, nasılsın?
5: Oldukça iyiyim.
0: Kılıç istediğini duydum.
5: Evet.
0: Öyle mi?
5: Aslında kılıç ustası değilim ama duvarda güzel duruyorlar.
0: Tamam. Hepsi için 600 düşünüyorum.
5: $500 ne dersin?
0: 500 mü? Anlaştık dostum.
5: Tamam.
0: Tebrik ederim.
5: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Minnettarım. Yorucu iki günün sonunda Kaylant ve Hurda ekibi o dar yolu 2 metreye kadar genişletmeyi başardı. Artık çöpleri daha hızlı çıkarıp daha fazla insanı içeri alabiliyoruz. Mike sonunda soğuktan kurtulup içeride çalışmaya başladı. Mike, nasılsın
2: Ben.
0: Dostum? Sonunda seni gördüm.
2: Sanki günler geçmiş gibi.
0: Günler geçti ama ilerleme kaydediyoruz. 2 gündür çalışıyoruz ve ana katta ancak ilerleme kaydedebiliyoruz. Yukarı çıkıp Roger'ın altınlarını arayacaksak hızlanmamız gerekiyor.
2: Sanat eserlerini sergileyebileceğimiz bir yer bulmaya çalışıyoruz.
0: Saçım berbat görünüyor. Sanki şapka takmışım gibi. Mike mutfağa başladı. Chris Kaylant ve ben de oturma ve yemek odasını elden geçiriyoruz. Bu filmi yeniden çekebiliriz.
1: Hangi film?
0: Hazine Dağı'nın Sırrı. Tamam, şu eşyayı çekeyim. Aman tanrım, bu bir Remington. Tam önümüzde duruyordu.
1: Dışarıda da bir tane vardı.
0: 1,5 metrelik bir tane var. Ama bu çok değerli.
3: Bir Remington daha buldum. Evet, öyleymiş.
0: Başka bir tane daha mı var?
3: Aman tanrım.
0: Bu da bir başkası. Bunlar gerçekse en az $200,000 ederler. Bunu nasıl öğreneceğimi biliyorum. Tamam, eski inanışlardan birine göre metale vurursanız çan gibi çınlar. Gümlerse sahtedir. Hadi bakalım.
6: ETS ile yaz herkese iyi gelir. Çocuklar eğlenmek ister. Siz baş başa kalsanız yeter. O zaman sen de ETS tatiline...

0: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
1: Enpara, Enpara. Bankanın güzeli.
2: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa, öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.

0: 101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dardanel ton balığı 299 lira.
1: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.

0: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil,
1: dondurma. Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydum.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Ne yapalım?
4: Sabah ilk iş miyim?
3: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle. Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Kırsalda yaşamak zor yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet.
14: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: Bunlar gerçek Remington olabilir. Tamam, eski inanışlardan birine göre metale vurursanız çan gibi çınlar. Gümlerse sahtedir. Bunun sesi hiç de...
16: Dostum.
15: Sanırım sahtesini bulduk. Bu işte çok sahtekarlık görüyorum. İlk üçü Pokemon, saatler ve Remington heykelleri. Üçüncü sıradalar. İşte iyi haber. Sahte saatlerin hiçbir değeri yok. Sahte Pokemon'un hiçbir değeri yok. Sahte Remington'sa $2000. Yani bu çok iyi. Bunlar $2000. Ve bir tane daha geliyor. 20 tane daha küçük Remington replikası bulduk.
17: Bu kesinlikle gerçek değil.
15: Gerçek olsalardı çok büyük bir kazanç elde ederdik. Ama replika olsalar bile bu Remington'lar hala çok özel bronz heykeller. Eşyalar hala değerli ve bu eşyalar projedeki kapsamlı temizlik maliyetimizi karşılayacak.
17: Ben Mike.
18: Merhaba Melissa.
17: Geldiğin için sağ ol. Bunlar harika, kabul et.
18: 2 saat yol geldim. Çok güzel.
17: Bu orta yüzyıl modern uzatma camlar harika. Bir bakın, yaklaşık 40 parça var. Evin ve bahçenin her yerine dağılmışlardı. Ama onları bulduk, temizledik ve işte buradalar. Hepsi farklı boyutlarda, renklerde ve tasarımlarda.
18: Bunlar kesinlikle muhteşem parçalar.
17: Evet.
18: Işık altında çok güzel parlıyorlar. Odayı aydınlatıyorlar.
17: Kesinlikle. Yapmak istediğim şey hepsi için anlaşma yapmak. $3200 diyorum.
18: $2500'e satar mısınız?
17: Yardım olacaksa $2900'a kadar inebilirim.
18: Peki alıyorum.
17: Tamam.
18: Alın bakalım.
17: Pekala. Teşekkür ederim. Kar elde etmek istiyorsak satışları güçlü tutmalıyız. İlk hedef ürünümüzü sattık ve bu harika. Ama hedefe ulaşmak için çok yolumuz var.
15: 6 günün 4. günü. Ben ve arkadaşlarım her yerde hazineler buluyoruz ve hurda ekibi hala çöp konteynerlerini dolduruyor.
17: Çiftine $500 diyorum.
19: 400'e satar mısın?
17: Anlaştık dostum.
19: Tamam. Al bakalım.
17: Teşekkür ederim.
19: Teşekkür ederim.
15: 3 gün geçti ve hala 1. katta çalışıyoruz. Mike ve Kaylin mutfağı ayıklıyor. Chris oturma ve yemek odasını bitiriyor. Ben merdivenlere ve Roger'ın gömülü altını bulmak için yatak odasına ulaşmaya odaklanacağım. Tamam, artık merdivenleri görüyorum. Tamam, çözdüm. Basamaklar buradan başlayıp sağa doğru gidiyor. Altın beni çok heyecanlandırıyor. Çok heyecanlıyım. Ve bu işe altın arayan bir kaşif gibi hissettiğim için başladım. Ve yaptığımız şey de bu. Tamam, şimdi en tepeye çıkmam gerekiyor. 2,5 metre yukarıya. Aman tanrım, bu çılgınlık. Üzerime bir şey düşürmemeye çalışacağım. Biliyorsunuz. Bir istifçi alt katı doldurur, sonra ana kata geçer, ardından merdivenleri doldururlar. Yani teorik olarak yukarı çıktıkça malların kalitesinin artması gerekiyor. Oraya çıkmamız gerekiyor.
17: Koleksiyon tabakları, başımın belaları.
2: El yapımı yay mı?
17: Bu yıllar önce insanların yatırım olduğunu düşündükleri için topladıkları şeylerden biriydi. Şu anda onlar için ne alabilirsem hayır demem.
2: Evet, bunlar ne?
17: Bütün kutu ve bunlar açılmamış. Evet, hepsi DVD. Tamam. John Wayne, bir tane daha Western filmi. Quite a Showman. Tanesi $1 eder. Bu harika. Tamam, bu nedir? Başkanlık kaşıkları. Bu kaşıklar orijinal kartvizit yerine geçiyordu. Çoğu zaman gümüşten yapılıyordu. Eğer son gümüşten olsaydı, baktığımız bu kaşıklar $2,000-3,000 değerinde olabilirdi. Ama anladığım kadarıyla bunlar gümüş değil. Bunlar sıradan metal. Yani bence bu set en iyi ihtimalle $20 eder. Ve bir tanesi de eksik. Onu bulmalıyız. Aksi takdirde çöpe gidiyor.
9: Nasılsın patron, iyi misin?
15: İyiyiz dostum, neredeyse yarıya geldik.
9: Tamam, sana bakmaya geldim.
15: Onu nereden buldun?
9: Bir çantada. Günü böyle tamamlayacağım.
15: Ha, güzel. Yani duvarı görüyorum. Burada merdivenleri ve duvarı, orada tavanı görebiliyorum. Biraz ilerleme kaydediyoruz. Zemini görmem, Kolomb'un sonunda karayı gördüğünde hissettiği şeye benziyor. Sonunda zemini gördüğüme hala inanamıyorum. Ve yaklaşıyoruz. Merdivenleri temizlemekle geçen 5 saatten sonra nihayet ikinci kata ulaştık. Mike ve Chris mutfağı ayıklarken, Kaylant ve ben de Roger'ın yatak odasına saldırıyoruz. Şuna bakın, yukarı çıktık. Bakalım burada ne var? Aman tanrım, bu inanılmaz dostum. Hale bakın. İnanamıyorum. Burada para olduğuna inanıyorum. O tarafa gidip ne bulabileceğime bakacağım. Bu şimdiye kadarki en destansız zula. Bu odaya girdik. Tavan dışında hiçbir şey göremiyoruz. Tamamen boşaltmamız gerekiyor. Oraya inersem geri çıkamam. Buna çok dikkat etmeliyim. Roger'ın odasını kilitlemesinin bir sebebi var. Bu sahte bir göz. İyi bir gözüm olduğunu söylerler. Bildiğiniz gibi yeteneğime güveniyorum. Bu işte iyiyim. Ama her zaman pozitif kalmak zor. Ve genellikle iyi şeyler bulmak beni motive ediyor ve hala bulamadık. Kar ve yağmur var. Çok zor ilerliyoruz. Burada takılar var. Gerçek olmayabilirler. Ama yine de satılır.
2: Taklit takı.
15: Ah, olamaz. Bu da ne? İyi bir şey olduğunu söyleyin. Şuna bak. İnanamıyorum. Lütfen altın olduğunu söyle.
2: Oo.
15: Bu toz dostum. Tamam mı? Yani kum da olabilir, altın tozu da.
2: Aha.
15: Kesin konuşamam.
2: Bunu ayırayım mı?
15: Altın değil demeye hazır değilim.
2: Tamam, bunu ayırıyorum.
15: Hayır, hayır, onu bana bırak.
2: Emin misin?
15: Evet, test yapacağım. Altın arama işinde olduğunu biliyoruz. Bu odanın arka tarafında buraya gelmemiz neredeyse 4 gün sürdü. Her şey altın olması gerektiğini söylüyor. Ulaşılması en zor yere koymuş. Bu yüzden bir setim var. Altın olup olmadığına bakacağım. Tamam. İşte. Altın böyle görünmeli. Bu altın pulu. Şimdi bunu o pulla karşılaştıralım. Gerçek altın tozu sıcak ve yağlı görünmeli. Keskin ve ışıltılı değil. Dostum, Dostum, bu kesinlikle altın tozu. Altın külçesiyle aynı değerde değil ama hepsini elekten geçirirsem 31 gram altın çıkar. Evet, $4,000 buna ihtiyacımız var. Yani umduğumuz altın külçesi aslında altın tozuymuş. Ve bu da çok işe yaramayacak. Gerçekten çok heyecanlandım. Altın kârımızın büyük bir parçası olacaktı. Para kazanacaksak bu bizi kötü duruma sokuyor.
17: Bu resmi bir sahte. Harika.
15: Bu evi ve çevresindeki 28 dönümü temizlemek iflas ettiriyor. Sadece temizlik maliyeti $50,000. Ve bu acaba başarabilir miyiz diye düşündüğüm ilk iş. Bunu kendime saklamalıyım. Çünkü başaramayacağımızı düşünüyorsam başaramayız. Tamam, para buldum ama istediğim türden değil. 5. gün ve ekip odaları temizlemeyi bitirmek üzere. Hedefimize ulaşmak için son bir umutla değerli bir şey bulmamız gerekiyor. Kaylant üst katta yatak odasında çalışıyor. Mike ve Chris ise mutfakta.
17: Bunlar çok güzel.
9: Evet, öyleler.
17: Yani 30'dan fazla bardak ve Toby kupasına sahibiz. Bundan içeceğin tek şey sabah kahven olmayacak. Tamam mı?
13: Her şeye inanma ama soğuk bir içecek yalan söylemez.
17: Bardağın kuzeni olan Toby kupaları 1700'lerde İngiltere'de içecek bardakları olarak ortaya çıktı. Gerçek ve kurgusal karakterlerden esinlenen bu kupalar günümüzde hala koleksiyonluk. 1780'lerde yapılmış bir kupa yakın zamanda açık arttırmada $110,000 satıldı. Bence kupalar ve bardakların tamamı için $1,500 civarında kazanabiliriz. Fena değil.
9: Kesinlikle fena değil. Sanırım dolaba da bakıyoruz.
17: Sakın söyleme.
9: Buzdolabının içinde bir şey saklayıp saklamadığına bakmalıyız.
17: Oh.
15: Bu işte çok iğrenç şeyler görürsünüz ama bir şekilde eski buzdolabı daima en iğrencidir.
9: Açıyorum.
17: Hadi. Aç.
9: Aman tanrım. Hayır, lanet olsun. Hayır, hayır, hayır, hayır. Hayır. Dostum, bu çok kötü.
17: Buzdolaplarında çok hazine bulduk. Ama şundan eminim, burada hazine falan yok.
9: Evet, evet.
17: Odayı kirletmeye de niyetim yok. Bunu atalım gitsin.
9: En iyisi bu olur. Atalım.
17: Bunu dışarı attıralım.
9: Evet, şu anda ağlıyorum. Pek çok şeye katlanırım. Ama buna katlanamam.
17: Gidip biraz hava alalım.
15: Adamlar içeride çalışırken bahçede ciddi satışlar yapmalıyım. Büyük Remington'ları kontrol ettirdik. Onlar sahtelermiş. Yine de Remington'ların en önemli özelliği onları her yerde görürsünüz. %90'ı taklit. Bu taklitlerin hala çok değerli olduğu nadir ürünlerden biri. Hala satılıyorlar. Arayabileceğim mükemmel bir alıcı var. Bu adam işini biliyor. Texas'ta yaşıyor ve ülkenin herhangi bir yerinde bulduğum tüm Remington'ları alıyor. Evet George, bunların tamamına bakıyorum. Sana her şeyin resmini gönderdim. Toplamda 20 taklit var. Çoğu orta boy, birkaç tane de büyük var. İşte şu harika, büyük olana bak. Bu şey 1 metreden yüksek, neredeyse benim kadar. Gördün mü?
14: Evet, güzel durumda görünüyor.
15: Ha, bu şey 28 dönümlük devasa bir Zula bahçesindeydi. Ve bu kelimenin tam anlamıyla 25 yıllık kariyerimde temizlediğim tüm mülkler arasında en destansı olanı diyebilirim. Tüm set için $40,000 düşünüyorum.
14: Ha bak, büyük olana tekrar bakabilirsem harika olur.
15: Tamam, şöyle çevireyim. Bir saniye.
14: Keşke büyüklerden fazla olsaydı.
15: Ha, inan ben de isterdim. Ama bu uzun olan ve diğerleri $40,000 senin olabilirler.
14: Evet, bence uygun.
15: Tamam, sanal olarak el sıkışalım mı? Hesap bilgilerini göndereceğim. Para gelir gelmez kamyona yükleyeceğiz. Anlaştık mı?
14: Kamyon yolda. Gelir gelmez sana mesaj atarım.
15: Teşekkür ederim.
14: Görüşürüz.
17: Heykellere geldiğin için teşekkür ederim.
18: Evet, benim için bir zevk.
17: Remington'la ilgilendiğini biliyorum. Ama bakmanı istediğim başka sanat kalıntılarımız da var.
18: Güzel bir koleksiyon.
17: Peki aralarından hangilerini beğendin?
18: Heykellere bayıldım. Bahçe için birkaç şeye ihtiyacım var. Bu cam lambayı beğendim. Hepsi çok güzel. Buffalo kafasına da bayıldım.
17: Evet, bu daha önce görmediğim bir şey. Dökme demir buffalo kafası.
18: Biliyorum, oldukça güzel.
17: Bakalım anlaşma yapabilecek miyiz? Bunların tamamına $3,500 istiyorum.
18: Aa, 3500 mü? $2,800 ne dersin?
17: Bak ne diyeceğim. 3000'in altına inemem. En düşük teklifim bu.
18: Evet, gayet makul.
17: Harika.
18: Teşekkür ederim. Evet, işte senin paran.
16: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
20: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trix Sat.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
4: Buyur Hasan.
6: Hadi oğlum.
1: Anne, bir şeye bakıyorum.
6: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
6: Hasan, uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
6: Şşş. Ne yapalım?
4: Sabah ilk işim.
6: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
21: Sadece durulada.
22: Yeni Durunem bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
23: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
24: Bravo vallahi.
23: Sen de sadece durula.
25: Sütaş ayra, sütaş ayra.
26: Döneri gördüğün an
27: bir de sütaş ayran.
26: Gelsin sütaş ayran.
28: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
29: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
30: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
31: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi.
32: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
33: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
32: Bir fırsat.
11: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: 50 bin dolarlık temizliğin son günündeyiz ve mülkün içinden umduğum kadar çok değerli eşya çıkmadı. Bu yüzden şu anda Mike'ın ön bahçede bulabildiğimiz her şeyi satması gerekiyor. Çünkü buraya sadece başa baş çıkmak, daha da kötüsü zarar etmek için gelmedik.
1: Merhaba Mike.
2: Memnun oldum. Benim sayımıma göre mülk boyunca dağılmış 150 parça var. Dökme demir, mermer, taş, dövme demir, her türlü mimari kalıntı ve heykel parçası. Bazıları bunun gibi büyük, ağır, bazıları küçük parçalar.
1: Evet.
2: Mike, bana ipucu ver. Bu bahçedeki tüm mimari kalıntılarla bir şekilde bir bağlantınız olduğuna dair söylentiler duydum.
1: Çoğunlukla evet. 10 yıllar boyunca Roger düzenlediğimiz müzayedelerimize katılırdı ve sık sık da mağazama gelirdi.
2: Siz müzayede yönetiyorsunuz ve o da gelip teklif veriyordu.
1: Doğru. Geldiğinde muhtemelen oldukça iyi bir gece geçireceğimizi biliyordu. Çünkü eve götüreceği bir şey bulduğunda mutlaka eve götürürdü.
2: Bunları istemenizin özel bir nedeni var mı?
1: Dekorasyon ve yeniden satmak için.
2: Harika. Böyle bir müzayedeciyle çalışmanın en güzel yanı eşyanın değerini ve iyi para ettiğini bilmesidir. Şu bir ton ağırlığında ve muhtemelen 3000 dolar değerinde. Bununla birlikte bir avlu dolusu eşyayla burada çok iyi para var. Yani tamamı için bir anlaşma yapmayı tercih ederim.
1: Peki.
2: Şu anda 80 bin dolara anlaşabilirim. Bulmayı umduğumuz altın külçesi, altın tozu çıktıysa, kar elde etmek için iyi bir satış yapmalıyız. Genel olarak bakıldığında avludakilerin değerli olduğunu düşünüyorum. Hepsi 80 bin dolar. Ne diyorsun?
1: Aslında...
3: Üvey babam kupalar ve sürahiler topluyor. Kendisi Alman. Evinde bir barı var. Tamamını ne istediğinizi görmek için buraya geldim.
2: 1800'e ne dersin?
3: Anlaştık.
2: Ama düşünüyorum. Hepsi 80 bin dolar. Ne diyorsun?
1: Aslında...
3: Üvey babam kupalar ve sürahiler topluyor.

0: Ekip evin son odasını, Roger'ın yatak odasını da temizledi. Ve evi Adrian ve Tim'e teslim etmek üzereyiz. Bu sefer kaldırımdan yürüyoruz.
1: Burada kaldırım olduğunu bilmiyordum.
2: Evet.
0: Yani bu taraftan dolanmak zorunda kalıyorduk.
2: Evet, verandayı görebildiğimize ve ön bahçenin olduğuna inanamıyorum.
0: Evi görmeye hazır mısınız?
1: Evet, görmeye hazırız.
0: Evet, buyurun. Evet, buyurun.
2: Aman Tanrım.
0: Kapı açılıyor. İçeri bakalım.
1: Aman Tanrım.
2: Merdivenlere bakın.
1: Giriş holüne bakın.
2: Çok güzel.
1: Bu evde bir giriş holü olduğunu bilmiyordum ben.
0: Burada kitapların üzerine tırmanmak zorunda kaldım. Sonra da yukarıya ulaşabilmek için küçük bir delikten sürünerek çıktım. Çatıya kadar kutular ve kitaplar vardı.
2: Evet, şimdi de kocaman bir alan haline geldi.
0: İnanılmaz. Mutfağı da görelim mi?
1: Biz hazırız.
2: Vay canına.
1: Aman Tanrı. Tezgahları hiç görmemiştim.
0: Bu eski tarz bir 50'ler mutfağı. O kadarını söyleyebilirim.
2: Harika, hatırlıyorum. Büyük annem sarıyı çok severdi.
1: Mutfakta bir ada olduğunu bilmiyordum. Lavaboyu, ocağı hiç görmemiştim doğrusu.
2: Ve pencereleri hatırlıyorum. Çok aydınlıktılar. Çocukken hatırladığım o ışık, gündüz vaktinin parlaklığı, heyecanı, aile ve o günün neler getireceği ile ilgiliydi.
0: Daha da var. Yemek odasına bir bakın.
2: Şuna bakın.
1: Bu inanılmaz.
2: Bu çok güzel bir oda.
0: Bu evden çıkanlara bakılırsa oldukça iyi durumda. Muhtemelen evden tonlarca çöp çıkardık.
2: Vay canına. Bu inanılmaz.
1: İnanılmaz.
2: Şuna
1: ne
2: bakın.
1: Kadar büyük olduğuna bakın.
2: Bayıldım. Bu oda benim için çok şey ifade ediyor çünkü ailem burada zaman geçirirdi. Ev çok geniş ve açık. Çocukluğumdaki ailemle birlikte evde geçirdiğim tüm anılarımı geri getiriyor. Gerçekten çok özel. En sevdiğim çocukluk anılarımın bazıları buradaydı. Burası bana çok huzur veriyor.
0: Umarım tekrar yaşayabilmeniz için alan açmışızdır ve burayı istifçi evi değil, ailenizin evi olarak düşünürsünüz.
2: Bunu mümkün kıldınız.
0: O zaman benim işim bitti.
2: Aman Tanrım, inanamıyorum.
0: Bu gerçekten inanılmazdı. Bu başka bir şeydi.
2: Bu alanın böyle görünmesi gerçekten büyük bir mucize. Bu koridordan geçmezdik.
0: Hiç mi?
2: Yasaktı.
0: Tamam.
2: Evet, yasak.
0: Peki.
2: Odasını hiç görmemiştim.
0: Resmen izin veriyorum.
2: Tamam.
0: Girebilirsin.
2: Aman Tanrım.
1: Ve pencerenin manzarası.
2: Herkes emin olduğunu bilmiyorduk. Çok güzel. Tüylerim diken diken.
0: Evet. Dürüst olacağım. Bu yaptığım en zor işti.
2: Vay canına.
0: Kesinlikle.
2: Bunu asla kendi başımıza yapamazdık.
1: Hayır, hayır.
0: Kimsenin bunu kendi başına yapabileceğini sanmıyorum. Burayı doldurması 67 yılını aldı.
2: Evet. Biz böyle kötü görünmesini hiç istemezdik.
0: Buna katılıyorum. Son rakamları konuşmak için aşağı inelim, tamam mı?
2: Tamam, hazırım.
0: Önden buyurun. Bu muhtemelen yaptığımız en zorlu temizleme işiydi. Yağmurdan kara dek. Tüm bu devasa yığınlar, tünellerden geçerek merdivenlerden yukarı çıkmaya çalışmak. Her şey çok zordu. Sanki istifleme işinin uzmanlık sınavı gibiydi. Değerli şeyler olduğunu düşündün, değerli şeyler vardı. Zevkli bir gözü varmış. Hatta yukarıda bir tane de göz buldum.
1: Yukarıda onun değildi.
0: Tüm o Remington heykellerini, bardakları, kitapları, bir sürü uzatılmış cam eşyayı sattık. Aradığımız altın külçesi altın tozu çıktı.
2: Aa.
0: Bizi kesinlikle zirveye ulaştıran şey mimari eserlerdi.
3: $70,000. Anlaştık mı?
4: Anlaştık.
3: Teşekkür ederim.
0: Mike o muhteşem vazoları ve tüm kurtarılan malzemelerini $70,000 sattı. Toplam satış ön bahçeden ve evden $150,000 çıkarmayı başardık.
2: Aman Tanrım.
1: Şaka mı bu?
0: Hayır. Temizlik maliyetlerimiz $50,000'dı. Bize bölüşülecek $100,000 kaldı.
2: 60'a 40 yapabilir misiniz?
0: Bu sefer yapmayacağım.
1: 50'ye 50?
0: 50'ye 50 yani sizin için. Bu $50,000 demek. Bir sürü nakit vermekten
2: bu
0: mutluluk
2: inanılmaz.
0: Duyuyorum.
2: İnanamıyorum.
0: Bu iş çılgıncaydı. Hava koşulları muhtemelen içerideki malzemeler kadar zorladı. Kar, yağmur, sulu kar, dolu. Ama tekrar yapardım. Yarın da yapardım. Bu fırsat için teşekkür etmeliyim. İşe bakışımızı değiştirdim.

0: bitti.
1: Henüz işimiz bitmedi.
0: Ne, bitmedi mi?
1: Hayır, biraz vaktiniz varsa göstermek istediğimiz bir şey var.
0: Evet, çok yorgunum. İşimiz bitti sanıyordum ama anlaşılan daha bitmemiş. Burada ne var?
1: Three Forks Pioneer Village Müzesi'ne hoş geldiniz.
0: Ah, yok artık. Yok artık.
2: Bu da ne böyle?
3: Bu binaları dayım inşa etti.
0: Ah, harika.
4: Bir haftadır buradayız ve bunu şimdi mi gösteriyorsunuz?
1: Korkutup kaçırmak istemedim.
0: Çok iyi bir strateji. Vay canına, bizi şaşırttınız. Buradaki asıl amaç ne? Burayı ne yapmayı düşünüyorsunuz?
1: Aynı amaç. Temizleyip mülkü satmak istiyoruz.
0: Kariyerimin en zorlu işlerinden birini yeni bitirdim ve şimdi de kariyerimin en zorlu işlerinden birine bakıyorum. Bu bir maratonda bitiş çizgisini geçip sonra bir diğerinin başlangıç çizgisine 10 adım yürümek gibi. Bu gerçekten çılgın bir iş. Ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Ol bakalım. Of, çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen dur.
7: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
6: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
8: Red Bull kanatlandırır.
9: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle.
10: Otobit'te. 13-19 Haziran arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira. Bim,
11: gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
12: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası

0: Silver moon, coming blowing. Every drop, got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Sadece durulalım.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo valla.
7: Sen de sadece durula.
8: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
10: basit, hesap basit. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
11: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
12: Aramaya devam etmelisiniz.
11: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
9: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Ben Lucas Callaghan.
1: Ben de Aidan MacDonald. Ve biz Avustralyalı hurdacılarıyız.
0: Yolculuğumuz Avustralya'nın en ücra köşelerine uzanıyor. Antikaların ve koleksiyonluk eşyanın peşindeyiz. Terk edilmiş garajlarda, eski depolarda geçmişin izlerini sürerken gerçek Avustralya'yı ayakta tutan harika insanlar karşımıza çıkıyor. Bir şeylerin kolayca gözden çıkarıldığı bu çağda biz zamana meydan okuyanları arıyoruz.
1: Murray Nehri boyunca Victoria'nın kuzeyinden yukarı doğru ilerliyoruz. Manzara gerçekten büyüleyici ve burada keşfedilecek yerlerin sayısı hiç de az değil.
0: Mutfağın önünden geçiyordum da uzun yıllardır koleksiyonunu yaptığım bir sandalye gözüme çarptı. Geçerken şurada iki tane sandalyen olduğunu gördüm.
2: Evet.
0: Ve hoşuma gittiler. En sevdiğim üretici tarafından üretilmişler. Bu üretici masif ahşap mobilyada Avustralya'nın önde gelen firmalarından biri. Bu parçayı ilk gördüğünüzde şekil olarak tanıdık geliyor ama bazı sıra dışı detaylar var. Örneğin genelde kare olan ayaklar bu modelde yuvarlak tasarlanmış. Ancak altına baktığınızda her şey anlaşılıyor. Üretici firmaya ait klasik metal etiket ve Avustralya menşeli olduğunu gösteren damga da yerli yerinde. Bunların tanesi için $100 teklif ediyorum. Ne dersin?
2: Sanırım yapabilirim.
0: Öyle mi?
2: Evet, bence herkes için iyi bir anlaşma olur.
0: Harika. Senin sayende sandalyem oldu. Çok teşekkür ederim. 25 yıldır hurda toplama işi yapıyorum. Artık neyin iyi olduğunu, neyin satıldığını az çok biliyorum. Bu sandalyeler klasik. Evlerini koymayı seven çok kişi var. Eğer döşemeyi sökersen ve altındaki orijinal kaplamayı ortaya çıkarabilirsek bu sandalyelerin tanesinden $350 alabiliriz diye düşünüyorum.
1: Konu mobilyalara geldiğinde kimse Luke'un eline su dökemez. Çok iyi bir gözü vardır. Bir odaya girip değerli iki parçayı anında bulur ve diğerlerini umursamaz bile. Daha yola çıkmadan böyle bir başlangıç yapmak iyi oldu.
0: Ses.
1: Cecily.
0: Alo Cecily.
3: İyi günler hurdacılarım, nasılsınız?
0: Elimize birkaç tane sandalye geçti. Hani şu kaliteli olanlardan, biliyor musun?
3: O da iyiymiş ama bir adam buldum. Mingo'yu aradı.
1: Mingo?
3: Ayrıca Lucas elinde yığınla motosiklet ve araba parçası varmış. Motosikletlere kafayı takmış gibi.
0: Aa, inanılmaz.
1: Hadi bakalım.
3: Detayları gönderiyorum, göz atın. Bakalım güzel parçalar bulabilecek misiniz?
0: Sağ ol Cecily.
1: Görüşürüz. Sen mi süreceksin?
0: Yaşasın.
1: Heyecanlı mısın dostum?
0: Çok heyecanlıyım. Bugün bir motor bulmaktan daha güzel bir şey düşünemiyorum.
1: Şu motosikletlerde ne buluyorsun?
0: Ne bulmuyorum ki? Hikayeleri, onları üreten insanlar, tasarımları, bilirsin mekanik özellikleri de var tabii. O araçlarla ilgilendiğin sürece ayağını yerden kesecektir dostum. Motosikletlere bayılıyorum. Resmen bir tutkum var. Sahip olmayı da seviyorum, sürmeyi de. Onları kurcalamayı da. Gözüm hep yeni bir motor arıyor.
1: Sanırım geldik.
0: Arabayla ta buraya kadar geldik. Çok güzel bir yer ama o kadar düzenli ki. İçimden hurdalar nerede diye düşünüyorum. Merhaba.
4: Hoş geldiniz. Nasıl gidiyor?
0: Ben Lucas, bu da Aidan.
4: Merhaba, merhaba Lucas. Tanıştığıma memnun
1: Mingo,
4: oldum.
1: Ben memnun oldum. Yerin güzelmiş.
4: Sağ ol.
1: Ne iş yapıyorsun? Her şeyden biraz var gibi.
4: Yıllardır istifçi gibi koleksiyon yapıyorum.
1: İstifçilik ve koleksiyonerlik arasında fark
4: evet
1: var mı?
4: Evet. Önceden koleksiyon yapıyordum ama artık biraz abarttım.
1: O yüzden mi satıyorsun?
4: Evet.
1: Hevesini aldığın için yani.
4: Evet.
1: Artık istemiyor musun?
4: Evet.
1: Tamam o zaman.
4: Gelin de içeri bir göz
1: tamam,
4: atın.
1: Sağ ol.
0: Kapıdan içeri giriyorum ve beni bir Indian motosikleti karşılıyor. Aman tanrım. Satıyor musun?
4: Darwin'deki bir arkadaşıma söz vermiştim.
0: Darwin dediğin yer çok ama çok uzaklarda tanrım. Indian motosikletler yalnızca kısa bir süre üretildi ama gerçekten çok güzeller, çok iyi çalışıyorlar. 50 yıldan fazla süredir üretilmedikleri için günümüzde bir Indian bulmak hiç de kolay değil.
4: Daha salı günü bir tane sattım.
0: Kaç paraya gitti?
4: 28.
0: Elinde yaklaşık kaç tane Indian vardır?
4: Başta 12 tane vardı ama şu anda 6 tane falan.
0: 6 Indian mı? Hemen bana ver.
5: Indian tipi motosiklet, Amerika'nın ticari olarak üretilen ilk motosikletiydi. Yapımına 1901'de başlanan motosiklet, 1953'te şirket iflas edene kadar üretilmeye devam etti.
1: İlk müşteri böyle biriydi. Tarlada çalışmaya alışkın, ne yaptığını bilen bir adamdı. Bingo'yu da sadece benzinli motorlara deli gibi düşkün biri sanmıştım. İster araba, ister motosiklet, ister go-kart arabaları olsun fark etmez. Yola çıkıp ayağının yerden kesilmesini seviyor.
4: Buna bir baksana.
0: Aa, bu o vites kollarından mı?
4: Evet.
0: Oturabilir miyim?
4: Otur gitsin.
0: Aa.
4: Bu 36 model bir çift.
0: Bayıldım. Her yerde motor vardı. Dedim ki bugün buradan bir tanesini almadan çıkmam. Bu tarz motorları ancak büyük koleksiyoncuların garajlarında görebilirsin. Zaten öyle her zaman satışta olan şeyler değil.
1: Böyle dükkan gibi hazırlanmış yerlerde ben genelde geri çekilirim. Lucas içeri girer, ilgiyi üzerine çeker. Ben de bu adam aslında neyi satmak istiyor diye göz ucuyla izlerim. Çünkü bazen insanlar sadece eşyalarına bakılmasını ister.
0: Satmak istediğin bir indiğin var mı hiç? Hiç mi yok?
4: Pek sayılmaz. Indianlar geçen gün gitti.
0: Bir sürü motor var. Ama Mingo satmaktan çok göstermek istiyor. Ben motosiklet almak istemiştim ama sen bana bu güzel Indianları satmak istemiyorsun. Hayır. Bu motorlardan birinin fiyatı 25 bin dolardan başlar. Üstelik bu tamamen restore edilmişse öyle hurda fiyatına bırakmazlar. Bana izin vereceğini hiç sanmıyorum. Cimri mi cimridir? Bir motor o kadar para harcamama izin vermez. Ama gözüme çarpan bir şey var. Benim bütçeme uygun bir şeyler olabilir. Benim ilgimi çeken şey şu. Yani benim çocukluğumun bir parçası. Ne düşünüyorsun Mingo? İlk olarak sana teklif edeceğim miktar 175 olurdu.
4: Yok, hiç yaklaşamadım.
0: Ben öylesine söylüyorum işte. Senin aklında ne vardı?
4: Bunu böyle biraz cilalarsın, üstünü başını düzeltirsin. Yaklaşık 1000 olur bence.
0: Yaklaşık 1000?
4: Evet.
0: O motor için 1000 dolar mı? Benim bütçemin çok üstünde. Aklımda en fazla 300 dolar vardı. O haliyle bile baştan aşağı elden geçmesi gerek. Hayallerim resmen suya düştü.
1: Pekala, birkaç parça şey buldum. Senin dolabın üstünde. Birinin olayı el atıp hurda toplaması gerekiyordu. O kadar basit. Ne dersin?
4: Evet, benim pek ilgimi çekmiyor.
1: Tamam.
0: Aşağı indirebilir misin dostum?
1: Ne diyorsun?
0: Boy açısından dezavantajlısın diyorum. Bu raf.
1: En azından kafadan dezavantajlı evet, işte değilim. Bu taraf. Evet. Ne düşünüyorsun?
4: Bilmem, değeri ne kadar ki. Aklımda yaklaşık bir şey var ama söyle bakalım.
1: Parça başına 25. Az çok ne olduklarını biliyorum ama.
4: Evet, biliyorum.
1: Burası 100 dolar.
4: Sizce bunlardan ne kadar kazanırsınız?
1: Parça başına 40 olabilir.
4: Tamam. O zaman 110 papel.
1: Neden olmasın? Tamamdır. Hı? Bunlar tam böyle erkek işi şeyler. Peynir ekmek gibi satılırlar.
0: Dostum, sana bir şey soracaktım. Şunun için ne kadar istersin? Bulmayı beklediğim şeyler arasında eski bir kızak yoktu.
4: Onu Amerika'dan aldım.
0: Evet.
4: Bir garaj satışı vardı. 2 dolar ödedim.
0: Gerçekten mi?
4: Ve onu...
0: 3 dolar ister misin? Hatta 4 dolar yapalım. 2 katı olsun.
4: Ben şöyle yapmayı düşündüm.
0: Klasik kızaklardan bu. Güzel kızak. Direksiyonlu kızak.
1: Evet.
0: Direksiyonlu.
1: Evet, şöyle işte. Evet.
0: Evet, bak bunu yaptığında çok az da olsa bükülüyor değil mi?
1: Hayır, öyle değil. Hayır.
0: Ha, baksana öyle ön mi? Tarafı da bükülmüş. Satmayı düşünüyor musun?
4: Yok. Muhtemelen hayır.
1: En iyi eşyaları kulübede saklıydı. Ama konteynerleri ve bahçesi vardı.
4: İşte hurdalar burada.
0: Bence burada daha güzel şeyler bulabiliriz. Ne dersin dostum? Sen uçakları benden daha iyi biliyorsun. Bunların tanesi 20 dolar.
1: 15 dolardan fazlasını asla vermezdim.
4: Eski kaput.
0: Evet.
4: BP modeli.
1: Evet.
0: Rozetler ne kadar olur?
4: 2 tanesi 5 dolar.
0: Pekala.
4: Şurada gerçekten çok eski bir tıp kitabı var. Şuradaki.
0: Bu mu?
4: Evet. Öyle katlanır şeyler falan var.
0: Evet.
4: Yazı yazıyor.
0: Bu kitaplar nezleden açık kalp ameliyatına kadar ihtiyacınız olan her bilgiyi içerecek şekilde basılmıştı. Çünkü insanların her zaman kasabaya gidip doktora görünmeye ne zamanı vardı ne de parası.
4: Ne kadar eski olabilir?
1: Burada yazıyordur. 1925.
4: Pekala.
1: Satılık mı?
4: Evet, kesinlikle.
1: En son ne dersin?
4: Önce sen söyle.
1: Ben buna sanırım 30 dolar derim.
4: 40'a olur.
1: Ortada buluşalım. 32 olsun.
4: Bu nasıl orta böyle?
1: 35 o zaman.
4: 35 olur.
1: Güzel. İşte bu tarz yerler nadide parçaların çıktığı yerlerdir. Ben tek bir şeye takılmam, açık konuşayım. Parayı severim.
0: Kulübenin arka tarafına geldim. Şöyle bir baktım ama ön tarafta pek de bir şey göremedim. Biraz da arkayı kurcalayayım dedim. O anda harika bir şey gördüm. Resmen bayıldım. Hemen çıkarasım geldi. Uzun zamandır aradığım bir parçaydı ve sonunda buldum. Buna ne istiyorsun?
4: Hayır. O kadarını ödemek istemez.
0: Hadi bakalım, dene şansını. Bütün parçaları üstünde mi?
4: Evet.
0: Evet mi?
4: Evet.
0: Benim aklımdaki miktar 1000 dolar.
4: Pekala. 1500 yapalım. Nadir parça.
0: 1200'e inemez misin?
4: Bir düşünürüm.
0: Eğer 1200'e inersen bütün her şeyi ben indiririm. Buna ne dersin?
4: Bir düşünürüm dedim.
0: Gerçekten mi?
4: Evet.
0: Mingo bir düşünürüm deyip gittiğinde dedim ki işte bu. Bir tanesini bana verecek, mükemmel oldu. Bir şansım olduğunu düşündüm ve çok sevindim.
4: Çok istemişti. Elinde bir indiğin olmadan buradan gitmek istediğini sanmıyorum. Buradaki en ucuzu da oydu.

0: Nasıl gidiyor, hepsini çıkardın mı?
1: Çıkardım dostum, şuna baksana, forklift kullanmadım bile.
0: Kullanmamışsın.
1: Evet, karanlıkta ve tozun içinde sanki daha iyi görünüyor
0: gibiydi.
1: Evet, gibiydi.
0: Öyle oluyor değil
1: hep
0: mi?
1: Hep öyle olur, bir şeyleri eksik.
0: Koruması.
1: Koruma levhası. Bence Mingo biraz şaşırdı. Motoru hatırladığı kadar iyi durumda bulmadı. Ön maşalardaki pası, egzoz borularındaki aşınmayı falan fark etmeye başladı. Ama tamir edilemeyecek ya da temizlenemeyecek bir şey yoktu. Ne düşünüyorsun bakalım?
0: Bilemedim. Sonuncuyu tekrar çıkarsana.
1: Yani eğer bütün parçalarını bulabilirsek... ...binin biraz üstüne çıkabilirim.
0: Evet.
1: Ama bunun için gerekli olan işçiliği düşününce...
0: Evet, biliyorum.
1: Genelde motorda tamir edilmesi gereken her şeyi gösterirsiniz. Çünkü bunlar hem zaman hem de paraya mal olur. Yapılacak her iş satış fiyatından düşünmelidir.
0: Bence bunlar aslında İtalyan.
1: İtalyan mı?
0: Hem de Indian ismini kullanmışlar.
1: Doğru. Evet, üstünde Ducati yazıyor, gördün mü?
0: Evet, İtalyan mı değil mi?
1: Bu İtalyan bir Indian. Garip bir karışım bu,
0: evet,
1: değil
0: İtalyan
1: mi?
0: Evet, İtalyan Indian. Yani bilirsin, evet. Bambaşka bir şey.
2: Hadi ama. Yaşlı teyzeler gibi konuşup duruyorsunuz.
0: En son 1200'dü.
1: 1200 mü? Bak ne diyeceğim, şöyle bir baktıktan sonra 1000 olur mu?
0: 1100 yapalım tamam olsun.
1: 1050. Hadi ama. Bundan biraz para kazanmam lazım. Hem zaten yakında yola çıkacak gibi de durmuyor.
0: Bundan biraz para kazanmak uğraştıracak. Tamam, neden olmasın?
1: İşte böyle, harika.
0: İşte fena bir anlaşma değil.
1: Tanrım. Evet, buraya bir motor bulurum diye gelmiştim ve bu motoru da açıkçası bırakmak istemedim. Satın alırken biraz risk aldım ama işe yarayacağına gerçekten inanıyorum.
2: 4 tenekeyi $110 aldım. Bunların hepsini 40'ar dolara çok rahat satarım. Tıp kitabı bana $35 mal oldu. Bunun meraklısı da $80 öder.
1: Bence motosikleti doğru bir fiyata aldım. Ama gerçekten ne kadar değerli olduğunu öğrenmek için bir uzmana danışmam gerek. Mingo, görüşürüz. Motora bayıldım.
0: Umarım işine yarar.
1: Eğer korumayı bulursan lütfen haber ver, tamam mı?
0: Size kartımı vereyim.
1: Sağ ol Mingo.
0: İyi günler.
1: Hoşça kal.
0: Sonra görüşürüz.
1: Görüşürüz.
0: Görüşürüz.
1: Dostum, bir Indian alabildiğimiz için çok mutluyum. Sen? Orijinal olmadığını biliyorum ama bence yine de koleksiyonluk güzel bir parça. Umarım bir değeri vardır. Belki Cecilia'ya birini çağırmasını söylemem gerek.
2: Dur, onu bir arayayım.
1: Tamam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
4: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
5: Hoşuna gitti değil mi?
4: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu. Enpara, Enpara,
6: bankanın güzeli. Cheesecake'i nasıl yaptınız?
7: Sütaş labneyi.
8: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurduğu.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
2: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
3: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
4: Aramaya devam etmelisiniz.
3: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
5: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Mingo'nun yanında küçük bir Indian motosiklet için 1050 dolar ödedim. Zamanında çok motor alıp sattım, koleksiyonunu yaptım ama böylesini daha önce hiç görmedim. Kasabaya geri dönüyoruz. Cecily bizim için Indian motorları uzmanı Jim Parker'la randevu ayarladı. Biz bu işlerde profesyonel değiliz ama sen daha önce böyle bir şey gördün mü?
1: Evet.
0: Öyle mi? Sence bu Avustralya'da sık rastlanan bir motor mu?
1: Hayır.
2: Bu motorlar nadir mi? Bu ülkede yani.
1: Evet, nadir sayılırlar.
0: Nadir. Nadir kelimesini severim. Bilirsiniz yani genelde iyi para ettiği anlamına geliyor.
2: Önce senin fikrini alacağız. Değerini öğreneceğiz. Sonra da Lucas'ın ne kadar harcadığını sana söyleyeceğiz. Bunun hakkında ne biliyorsun?
1: Bu bir İtalyan yapımı motosiklet. Çoğu kişi Indianların Amerika'da yapıldığını düşünüyor çünkü 1953 yılına kadar Amerika'da üretilmişlerdir ve sonra üretim durmuştur. Zaman içinde çeşitli kuruluşlar Indian markasıyla ürünler pazarlamaya çalıştı ve bu da onlardan biri. Sanırım 60'ların sonlarına ait. İçinde biraz eski tip bir motor bulunuyor ve muhtemelen Avustralya'da Indian olarak satılmış. Teknik olarak Indian.
0: Aynen öyle. Yani bu bir Indian motosikleti ancak saf Amerikan Indian değil. Ama yine de Indian olarak kabul ediliyor.
1: 1970'lerde Japonların küçük arazi modelleri vardı ve bu da evet. O konseptten. Üzerinde sihirli Indian adı yazıyor. Değerini
2: söyleyebilir misin? Bu şekilde olduğu gibi çalışır herhalde.
1: 300 dolar.
0: Bu çılgınca. 300 dolar mı? Vay canına. Sen ciddisin. 300 dolar. Peki tamir edilip yenilenince ne eder?
1: Tamir edilmiş ve mükemmel durumda çalışıyor olsa bile 1000 ya da 1200 dolardan fazla edemez diye düşünüyorum.
0: Mükemmel durumda çalışırsa 1200 mü? Birazcık hayal kırıklığına uğradım ama pişman değilim. Bu motoru sevdim. Sonuç olarak Jim, bu normalde koleksiyon yapılan gerçek bir Indian olmasa da Indian olduğu için biraz değeri var. Biraz nadir. Bence paramızı çıkarabiliriz. Eğer yenilemede yardımcı olabilecek bazı kişiler tanıyorsan onlarla iletişime geçelim. Hafif bir yenileme olacak
1: bu
0: yani.
1: Bu modele ilgi duyan insanlarla seni tanıştırırım. Ayrıca parçaları bulman için de yardımcı olurlar.
0: Pekala. Çok teşekkür ederim.
1: Teşekkürler.
0: Gerçekten her şey için teşekkür ederim.
1: Teşekkürler.
2: Evet, sağ ol. Teşekkür ederiz.
0: Bence yine de bir şeyi sevdiysen satın alacaksın. Bir yerlerini onararım. Fotoğraf çekimlerine götürürüm. Sonra da parasını çıkarırım.
2: İşte başlıyoruz. Alo.
3: Merhaba çocuklar, nasılsınız?
2: İyi, sağ ol sesin.
0: Merhaba ses.
2: Neyin var?
3: Ben John Gilfillan diye bir adam buldum. Antika işi yapıyor. Duyduğuma göre neredeyse 20 yıldır bu işi yapıyormuş.
2: Ha, John'u tanıyorum.
0: John'u nereden tanıyorsun?
2: Müzayedelerde tanışıyoruz.
3: Demek ki işi bilen bir satıcı. Kimseyi kesinlikle kandırmaz. Eşyanın değerini çok iyi biliyor ama hepsinden kurtulmak istiyor. Yan yana iki evi var ve ikisinin de içi dolu. Büyük ihtimalle dükkanındaki her şey de dahil.
2: Çok iyi haber.
0: Evet, adamın iyi gözü var. Orada güzel şeyler vardır. Topladığımıza değecek.
2: Harika bir gözü var. Elindeki eşyalardan haberin var mı?
3: Detaylarını bilmiyorum. Sadece antika dükkanı olduğunu biliyorum. 20 yıldır hazinelerle dolu. Hadi hemen oraya gidin.
2: Normalde bir dükkanın önünden bile geçmem ama her şeyi elden çıkarıyorsa hemen orada biterim. John, bulunduğum birçok müzayedede alıcı olmuştu. Her zaman aynı fikirde olmadık ama işleri profesyonelce yapacağım.
0: John'la Adam daha önce anlaşamamışlar. Umarım John bana biraz anlayış gösterir ve bu sefer işleri yoluna koyabilirim.
2: En korktuğum şey aramızda sorun olması değil. Her şeyin aşırı düzenli olması. Böyle olursa değerli bir şey bulmak zor olur.
0: Pekala dostum, açık arttırmada sen ona nasıl davrandıysan o da sana aynı sertlikle karşılık verecek mi?
2: Onu iyi tanıyorum. Öyle olacak derim. Aptal değil, ne yaptığını evet. Biliyor. Bilirsin, bu alıcı ile müzayede yöneticisi arasındaki bir evet, savaş evet. Gibi. Benim işim biliyorum. Çok para kazanmak, senin işin de olabildiğince ucuza mal almak.
0: Evet.
2: Yani öyle bir şeyler olacak. Bugün roller değişti. Bakalım nasıl olacak?
0: Sen alıcısın, o da satıcı.
2: Aynen öyle.
0: Eğlenceli olacak. İşte geldik.
2: Evet, şuradaki eşyalara baksana. İlk gördüğümüz şey önünde satılık tabelaları olan iki ev. Açıkça koleksiyoncu olduğu belli. Çünkü kimse ön bahçesine bu kadar çok eşya koymaz. Merhaba John.
4: Nasıl gidiyor dostum?
2: İyi, sen nasılsın?
4: Ben de iyiyim, teşekkür ederim.
2: Seni görmek güzel.
0: Bu merhaba, nasılsın?
4: Merhaba, nasıl gidiyor? Memnun oldum.
2: Bizi arayıp bir göz atmamızı istediğin
4: için. Yapılma olur mu?
2: Evet.
4: Ben teşekkür ederim.
2: Evet, satacak çok şey var gibi.
4: Buradaki her şey diyelim.
2: Her şeyden kurtulmak evet. İstiyorsun. Çok güzel. Kurtulmana yardım edebilir miyiz?
4: Tamam. Çok dağınık ama ne yapabileceğimize
0: sorun
4: bakarız.
0: Biz böylesini seviyoruz.
2: Köşeyi dönüyorum ve her yerde eşyalar var.
0: Ben bayıldım.
2: Hiç beklediğin gibi değil, sanki bir kulübeden hurda toplamak gibi ama o burada yaşıyor.
0: Ses buranın eski bir antika dükkanı olduğunu söyledi. Bu yüzden güzelce düzenlenmiş olmasını bekliyordum. Yani bir mağaza gibi. Tavuklar etrafta koşturuyor, her yer eşyayla dolu. Kulağa çılgınca geliyor ama burası hurda toplama için harika. Peki böyle muhteşem bir koleksiyonu nasıl topladın sen?
4: 1981-82 yılından beri bu işte uğraşmaya devam ediyorum.
0: Uğraşmaya yani, devam edecek misin?
4: Bağımlılık yapıyor diyebilirim. Evet. Yani büyük ihtimalle öyle.
2: John uzun zamandır bu işin içinde. Bu yüzden eşyaların fiyatını iyi biliyor. Pazarlığı da iyi yapar. İşler çirkinleşecek.
4: Benim işim pazarlık yapmak. 1990'da Sydney'de bu dükkanda çalışmaya başladığımdan beri böyle. Bazen utandırıcı olabiliyor. Çocuklarım pek hoşlanmaz ama ben pazarlık yaparım.
0: Plaklar satılık mı?
4: Evet, daha fazlası da var.
0: Harika.
4: Tüm parçaları tek seferde alabilirsiniz. Benim için iyi.
0: Evet, hepsi için ne kadar olur dersin?
4: Sanırım yaklaşık 5000 parça var. Tanesi 1 dolar mı?
0: Boom! John her şeyin değerini biliyor. Bugün bir şey kapabilmek için oldukça dikkatli olmalıyım.
2: İşte bu yüzden iş zor. Birincisi John profesyonel. İkincisi geçmişimiz biraz karışık.
4: Onun zekasına karşı benimki. Bilgilerimizi birbirimize karşı kullanıyoruz. Bir şeyin değeri böyle belirlenir.
2: Bir yer bu kadar kalabalık olduğunda Lucas'la ayrı dolaşırız ve umarım sonunda tekrar buluşup güzel anlaşmalar
0: yaparız. Tanrım ağzına kadar dolu. Kendime sürekli hatırlatmam gerekiyor. Burası depo değil, aslında onun evi. Böyle bir şeye ne kadar istiyorsun?
4: 500 mü?
0: Oldukça makul. Dostum, bulduğun her türlü boş alanı doldurdun değil mi? Şuna bir bak.
4: İstersen oraya girebilirsin.
0: Daha çok üst düzey antika parça bekliyordum ama bir hurda avcısı olarak böyle dağınık olması da çok hoşuma gidiyor. Gerçek hazineleri bulmak için derinlere inmem gerek. Bunu beğendim. Gerçekten büyük ve canlı renkleri var. Birkaç küçük hava kabarcığı da var. Bunun için ne kadar istiyorsun sen?
4: 10 dolar.
0: Öyle mi? Alıyorum o zaman. Çok sağ ol. Harika. İşte böyle. John'la ilk alışverişimi yaptığım görünüşe göre bugün iyi geçineceğiz. Bunların da renkleri ve şekilleri çok güzel. Yani şunlara bir baksana. Bunların hepsi ne kadar? 30 olur mu? 4 parça için.
4: Tamam.
0: Tamamdır dostum. Gerçekten harikasın. Teşekkür ederim. Bunlar çok iyi.
2: Ve böylece Lucas güzel fiyatlara 2 alışveriş yaptı. Bugün tam da beklediğim şekilde geçiyor.
0: Vazo her zaman iyi satılır. Evinizde kullanışlı bir eşya olarak değerlidir. Renkleri doğru ve dekorla uyumlu olduğu sürece bu tür ürünler kapış kapış gider.
2: Tamam. Pekala John, böyle bir parça için bana neler anlatabilirsin? Bunlar ne kadar olur?
4: Yani, onları evin birinden çift halinde söktüm.
2: Gerçek sanat dekoru tarzında ışıklandırma. Ne diyorsun?
4: Hayır, sen bir şey söyle.
2: Bir fiyat ver John.
0: Genelde dükkanda bunlar tanesi 50 ile 75 dolar arasında gider.
4: Ben biraz daha fazla isterim.
0: Öyle mi?
4: Evet.
0: Pekala.
4: Alırken biraz daha fazla verdim.
2: Tamam o zaman. Sen de haklısın. Zaten çok da bayılmamıştım.
0: Hayır.
2: Bu ışıklardan sadece hoşlandım. O yüzden onlardan uzaklaşabiliyorum.
0: Tanrım.
2: Lambalar benim için biraz pahalıydı. Bu yüzden hala ilk satışı yapamadım. Ama sorun değil. Burada hala bir sürü şey var.
0: Üstünde leyleği bile var. Şuna bir bak.
2: Lucas, sanırım burada bir şey buldum. Birkaç kuruş edebilir.
0: Aa, bir tabure.
2: Al, senin olsun.
0: Pekala. Bunun için ne kadar istiyorsun?
4: Çocuklarım onu kullandı. Evet. Onunla büyüdüler. Yani 30 dolara sizin olsun.
0: Harika. Bana kesinlikle uyar.
4: Güzel bir parçadır.
0: Evet. Şekli falan da güzel.
4: Güzel.
0: Yani düşünsene, evet, plastikten iyi yapılmış. 70'lerden kalma İtalyan malı bir sandalye. Hem de Riverina da değil. Harika. Sağ ol dostum, teşekkürler. Bu çok güzel, tam benlik bir parça.
2: 30 dolar. Eşyaları Lucas'a neredeyse bedava veriyor. Tamam, klasik mobilyaları bir kenara bıraktığımıza göre biraz da erkek işi şeylerden bahsedelim. Şu aletlere bakalım. Var eski tip ahşap planyalar. Ama benim aradığım şey harika eski Stanley'ler. Bu kutunun fiyatı ne?
4: Ona 200 dolar isterim.
0: Adam bir şey almaya çalıştığında odadaki enerji resmen değişti. Ben peş peşe alışveriş yapıyorum. Adamsa hala başladığı noktada.
4: Biri diğerine göre daha kolay. Diğeri ise sık sık fikrini değiştiriyor. Bu da oyun oynamayı zorlaştırıyor biraz. Önemli olan da bu.
2: Benim için çok yüksek. Ben yokum.
0: Şurada aşağıda teleskoplarım var. 3 tanesine ne istiyorsun? 35 mi?
4: Hayır. Tanesine 60 diyeceğim. Yani 180.
0: Acaba 150 dolar olur mu? Yani bunlar artık sadece dekor olarak kullanılır. Çok kullanışlı olacağını sanmıyorum. 150 dolara 3 tanesini kesinlikle alırım. Kesinlikle.
4: Ama senden daha fazla koparım abi.
0: 160.
2: Daha 160. Yarısı bile bitmedi. Onun için bir sürü vaktin olacak, evet. John. 3 teleskop için 140.
4: Hayır, yükselteceğiz, düşürmeyeceğiz.
0: Üçünü birden 160 alırım.
4: Pekala.
0: Tamamdır dostum.
4: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim.
2: Son durum. Lucas 4'te 4 yaptı. Adam 0. Ama ben vazgeçmem. Bugün zafer benim olacak.

0: place, it stays with me.
1: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
2: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-18 Haziran tarihleri arasında piliç bonfileden dana kıymaya, kirazdan patatese, çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros hepimize iyi gelecek.
4: Sadece durunladım.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
8: Sen de sadece Duru'la.
9: Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Ben hayatta kendi tonumu buldum. Benim tonum 2RC. True Match Fondöten. Çünkü biz buna değeriz.
10: Partideyken ayakkabını vuruyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiği dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compeed ile gün seni.
11: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Servis geldi. Çantam hazır mı?
18: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
19: Boy boy boy boy boy boy. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
20: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
19: Boy boy boy. Domino'sum hoş geldin.
21: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
22: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
23: Aramaya devam etmelisiniz.
22: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
24: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
25: Tıkandım kaldım. Bugün başladığımızdan beri hiçbir alışveriş yapamadım. Çünkü John'la açık müzayedelerden kalma bir geçmişimiz var. Ve o çok zorlu bir pazarlıkçı. Artık bir şeylerin değişmesi gerek.
26: John Gilfillan'ın evinde hurda avlıyoruz. Kendisi eski bir antikacı ve elindeki eski malları satıyor. John'la aramız fena değil ama Adam'ın şansı hiç yaver gitmiyor. Evet, bu Walt Disney'e ait bir şey. Ne olduğunu tam bilmiyorum. Ne olabilir ki? Aa, şuna baksana. Bir çeşit dönebilen ve birleştirilen yapboz. Daha önce hiç görmedim.
27: Çocuklar için.
26: Evet. Döndür öğren yap boz deniyor.
25: Bir verir misin?
26: Telifaklarım. Sence ne olabilir evet. Bu?
25: Bu küçük tüp şeklindeki bir yap boz gibi. Alfabe ile ilgili ve yine Disney yapımı. Muhtemelen 1920'ler veya 30'lar. Bunun gibileri daha önce görmüştüm ama Disney olanını hiç görmedim. Yani nadir bir şey.
27: Bence harika bir parça. Evet,
25: çok güzel.
27: Güzel. Aklımda bir şey var ama önce sen bir şey söyle.
25: Seninkine yaklaşamayacak bile. Muhtemelen 40 derdim. Önce bir düşünelim. Sonra belli mi olur?
27: Olabilir.
25: Başka bir şeyin yanına koyabiliriz. Her şey yerlerdeydi. Ama bu adamı tanıyordum. Ve geçmişte neler aldığını da biliyorum. Bu yüzden her yeri didik didik ararsam kesin bir şey bulacağımı biliyordum. İşte buldum. Muhtemelen 50'lerden kalma Kanada futbol oyunu. Bunun için ne istersin John?
27: 50 mi?
25: Beklediğimden biraz yüksek ama gerçekten güzel bir parça. Daha önce Kanada yapımı görmemiştim. Benim hakkımda bunun yarısı gibi bir rakam vardı.
27: Diğerleri de toplu halde alırsan niye olmasın?
25: Tamam öyle yapalım. Evet güzel.
27: Tamam güzel, bana uyar.
25: Evet. Disney Yapboz'un yanına futbol oyununu da ekliyorum. Umarım ikisi de uygun bir fiyatı olur. Yapboz. Bir de futbol oyunu.
27: Yine de ikisi için 100 olurum.
25: Ya. Olmaz. Çok fazla. Benim düşündüğüm fiyat 65'ti.
27: Sen diyorsun ki 25 ve...
25: Ne tarafından bakarsan bak ikisi beraber 65
27: olur. Ediri daha fazla olmalı değil
25: Hangisi?
27: Mi? Bence 80'i olur. Ne
25: 75.
27: Dersin? 80.
25: 75.
27: 80.
25: Bak gidiyorum.
27: 80.
25: 80 dolar ödemek zorunda kaldım ama satın alabildim. Şimdi sırada daha büyük şeyler var.
26: Adam kulübeye girmek istemedi. Her tarafı çöp dolu. Orada bir şey yoktur dedi. Ben de bir girip göz atayım dedim. Kafamı uzattım ve koca bir kutu gümüş kaplama çatal bıçak takımı buldum. Dostum bak neler buldum. Eski güzel harika parçalar. Gümüşler için ne teklif edersin?
27: 10 dolar
26: mı? 10 dolar mı?
25: Gümüş değil bu.
26: Anlaştık.
27: Tamam.
26: İşte buradaki parça da... Bir Fransız markasına ait. Çatal bıçak takımları hakkında az çok bilgim var. 1800'lü yıllarda kurulmuş birkaç şirket biliyorum ama yine de bir uzmana göstermeliyim.
25: Lucas o çatal bıçak takımını bulunca kulübeye mutlaka girmem gerektiğini anladım. En arkada saklanmış bir Malvern Star vardı. Bu tam bir Avustralya efsanesi. 52'de Kraliçe Elizabeth'in taç giyme töreni için yapılmış. Üretici Malvern Star. Onların ürettiği en kaliteli şeylerden biri. Ne diyoruz?
26: Ne kadar istiyorsun?
25: Ah, John. Beni mezara koydun.
27: Hadi ama. Gayet evet. Uygun. 50 dolardan fazla eder.
25: 50 teklif etmeyecektim zaten.
27: Güzel bir bisiklet. Nadir bulunur. Bir mağazada replikasını almak isterseniz fiyatı 2500-3500 dolar arası değişir.
0: Avustralyalı bisikletli efsane Sir Hubert Opperman 1928 Tour de France'da Malvern Star marka bir bisiklet sürdü.
25: Bisiklette çok iş var. Neredeyse ev boyasıyla boyanmış. Farklı bir sele takılmış. Lastikleri patlak, jantları yamuk. Yani sadece iskeletini ve yapılacak işi satın alıyorsun. Açıkçası 100 dolar vereceğim. Biraz sert.
27: Sert değilim. Gayet adil davranıyorum.
25: Hayır, ben biraz sertim.
26: Adam 100 dolar dedi. Üstüne çıkmak istemiyor. Çünkü sınırı bu. Ama sesinden anlıyorum. Biraz daha çıkarabilir. Bisiklet aslında daha değerli.
27: Yani biraz sert diyorsun. Acımasız.
25: Ben sert değilim John. Birazcık olabilir. Sert değil ama.
27: Sert ama
25: evet,
27: adil mi?
25: Beni bilirsin.
27: Ben de öyleyim. Evet. Aynı şekilde düşünüyoruz. Evet.
25: Biraz
27: öyle.
25: Düşünecek misin?
27: Biraz düşerim. Ama senin de çıkman Hayır. lazım. Pek çıkasın Hayır, yok gibi ha.
25: Hayır. 120.
27: Bir
25: en
27: şey
25: çok o kadar. Daha fazla veremem.
26: Evet.
27: Bunun gibisini başka nereden bulacaksın?
25: 120.
27: 120.
25: Hayır olmaz.
27: Hadi ama.
26: Hadi. 135. Hayır. 135.
25: Çekil dedim. Ben odaklanmışım. John odaklanmış. Bir kazanan çıkacak. Lucas'a hiç ama hiç yardımcı olmuyor.
26: Bu ikisinin bir konuda ortada buluşacağı yok. Belki bunun sebebi geçmişlerinin müzayede salonlarına dayanmasıdır.
25: John ve benim gibi geçmişi olan insanlar için bu hiç yardımcı olmadı. Biraz geri çekil tadını çıkar. 125. Clean gibi adil piyasa değeri 125 dolar.
27: 125.
26: Evet, evet. İşte böyle.
25: Sonunda
27: tamam.
25: Yolumuzu bulduk. Dürüst olmak gerekirse iyi bir pazarlık günü için hazırdım. John hafife alınacak biri değil. Uzun zamandır bu işin içinde ve aramızda bir geçmiş var. Yani sağlam bir pazarlık günü geçirmeye hevesliydim. O da bunu gösterdi. İstediğim birçok şeyden vazgeçmek zorunda kaldım. Çünkü vermek istemedi.
26: Çocuk taburesini 30 dolara aldım. Bunu 130 dolara satabileceğime inanıyorum. 3 tane teleskop 160 dolar tuttu. Bunların da tanesini 100 dolara satabilirim.
25: Futbol oyununu, Disney yapbozunu 80 dolara aldım. 150 dolara elden çıkarabilirim.
26: Bugün risk alarak çatal bıçak satın aldım. Bir tepsi dolusu parçaya 10 dolar verdim. Onları bir uzmana göstereceğim.
25: Bisiklete 125 dolar ödedim. Olduğu gibi satarsam 250 eder. Tamam John, bugün için teşekkür ederiz.
27: Ben teşekkür ederim. Benim için zevkti.
26: Çok güzeldi. Çok güzeldi.
27: Rica
26: teşekkür ederim.
27: Ederim. Ben teşekkür ederim.
26: John'la harika bir gün geçirdik. Gerçekten güzel parçalar topladık. Kimse eli boş dönmedi. Sonunda hepimizin yüzü güldü.
27: Aa, tekrar gelmelerini isterim. Birkaç sürprizim de olsun isterim. Ne zaman geleceklerini, neler biriktirebileceğime bağlı tabii.
26: Evet, o gümüş takımı alabildiğim için
25: evet.
26: Çok mutluyum. Sadece 10 dolar aldım. İçinde çokça gereksiz şey var ama iyi parçalar da var.
25: İyi işte. Ne yapmayı planlıyorsun? Birini çağıracak mısın?
26: Arkadaşım Liz'i çağıracağım. Bakacak, tarihini öğrenecek ve gerçek gümüş mü yoksa sadece kaplama mı diye kontrol edecek.
25: Tamam, güzel.
26: Belki motorda kaybettiğim parayı çıkarırım.
25: Ama bunun doğası dostum.
26: Evet, bazen kazanırsın, bazen Hı-hı. kaybedersin. Hurda toplamanın olayı budur.
25: Pekala, bugün neyimiz var?
26: Cecily Bill adında birinden bilgi yolladı dostum. Kendisi askeri fazlalıkların alım satımıyla uğraşıyormuş. 40
25: tamam.
26: yıldır da bu işin içindeymiş. Evet, anlaşılan elinde devasa bir hazine var. Paletler dolusu malzeme ve devasa büyüklükte bir depo.
25: Devasa mı? Abartılı olmadı mı?
26: Evet.
25: Daha önce de büyük depolar görmüştük.
26: Öyle mi?
25: Hurda avcılığı ile ilgili duymaya en sevdiğim şeylerden biri de kocaman olması.
26: Böyle büyük bir koleksiyona sahip biri genellikle işinin ehli olur. Uzun zamandır bu işin içinde demektir. Toplamak da zaman almıştır. Bilin iyi bir anlaşma yapmasını bekliyorum. Ha, şuraya baksana dostum, burası olmalı. Uçak hangarına benziyor.
25: Kesin burası.
26: Kocaman. Hepsine bakmamız haftalar alacak.
25: Devasa derken yalan söylemiyormuş. Gerçekten büyük.
26: Evet, yine iyi iş çıkardı.
25: Bir de içinde neler varmış bakalım.
26: Şunun büyüklüğüne bak. Bill. Ben Lucas.
25: İyi günler.
1: Nasılsın Lucas?
26: Bu da dostum.
25: Ben Adam.
1: Evet, nasılsın? İyiyim. Memnun oldum.
26: Dostum, biz Avustralyalı hurda avcılarıyız. Gezinip bir şeyler buluyoruz. Görünüşe göre tam bir hazine bulmuşuz. Bu inanılmaz. İçeri girdik, Bill'le tanıştık ve arkasında sıra sıra malzemeler uzanıyordu. Yaklaşık 60 metre uzunluğunda ve 30 metre genişlikteydi.
25: Burada ne var?
1: Değişik türden eşyalar var. Bir sürü askeri malzeme de var.
25: Dolaşıp mal arıyoruz. Sonra başkasına satıyoruz. Yani satılık,
1: evet, var.
25: Bayağı mal var.
1: Evet, ama fiyat karşılığında tabii.
26: Burası o kadar büyük ve geniş ki nereden başlayacağımızı bilemedik.
25: Bizi gezdirebilecek misin? Sonra da parçalara göz atmaya başlarız.
1: Tabii.
25: Güzel.
1: Bunlar tamamen ayakkabılarla dolu. Burada asker paltoları var. Bunlar paraşütlerle dolu. Mayın imha kıyafetleri, askeri miğfer, eğerler, telsizler ve şişme botlar.
26: Gerçekten etkilendim, hayran kaldım. Bu adam her şeyi topluyor. Attığımız her adımda bir şeyler vardı.
1: Gemilerden çıkan telefonlar, uzaktan kumandalı mektup açacağı.
25: Bu
1: bunlar mühimmat taşıyıcıları. İçine birkaç bomba koyuyorlar. Yaklaşık 6 kutu içecek ve buzda sığdırıp kriket maçlarına götürebilirsiniz.
26: Mühimmat taşıyıcıları. Kimde mühimmat taşıyıcısı vardır ki? Bilde var tabii.
1: Savaş kıyafetleri, hizmet kıyafetleri.
25: Sen de orduda mıydın?
1: Hayır, ihtiyat birliklerindeydim.
25: Ha, tamam.
1: Evet, eskidendi. Anset'e ait koleksiyonluk malzemeler. Burada da periskop var.
25: Gerçekten etkilendim. Şimdiye kadar gördüğümüz en büyük depo. Eşyaların nerede olduğu belli değil ama benim için sorun değil.
26: Burada sadece ordu tarafından kullanılan eşya var. Kamp yatakları, sandıklar, valizler, solunum cihazları gibi asla göremeyeceğiniz türden şeyler.
25: Avlayacağım hurdalar için bir listem var. Bulmak istediğim 3-4 eşyadan oluşuyor. Bu büyüklükte bir depoda şansım olur. Tamam, şöyle yapalım. Ben buradan uzaklaşıp bir taraftan giderim. Arkadaşım da diğer taraftan.
1: Tabii olur.
26: Bunları almam lazım.
25: Şunlara bak.
1: Buna 2000 isterim ama 1500 de olur.
26: Dostum, bunlar harika.
25: Her şeye baktık. Şimdi sırada satın alma var. Bunların tanesi ne kadar?
1: Tanesi 50 dolar.
25: Öyle mi?
1: Toplu alırsanız bir şey yaparım.
25: Sanırım katlanır sandalyeler. Oldukça büyük ve endüstriyel görünüyor.
26: Hepsine birden ne kadar dersin?
1: Hepsine mi?
25: Kaç tane var orada?
26: 30.
25: 10 dolar desek olur mu?
1: 30 tane, hepsine 900.
26: Onunu toplu alınca tanesi 10 dolar olur mu?
1: Tanesine 25 yaparım. Yarısı.
26: O şey neydi?
25: 30 tane istemiyorum. Yarı fiyatın olması güzel ama bütçemin hepsini de 30 tane sandalyeye veremem. Daha bir sürü şey var. Sadece 6 tanesiyle ilgiliyim.
1: 6 tanesi 150 dolar.
25: 100 verebilirim Bill. O kadar da cömert değilim. Evet.
1: 30, 130. 6 tanesi.
25: Yapamam. 125.
1: 130.
25: Hayır.
1: O kadar. En düşüğü bu.
25: Benden bu kadar. 125. Hayır.
1: 130 olmalı. Arada 5 dolar var.
25: Pekala. İyi alışveriş.
1: Sağ ol.
25: İlk alışverişi hallettik ve iyi bir başlangıç. 6 sandalyenin tarihini 20 dolardan biraz fazla yaptım.
1: Babam derdi ki adını geri satın alamazsın. Yani herkesin mutlu olduğu bir anlaşma yapılır. Fiyatını ne kadar olduğunu bilirsin ama sonraki adama biraz pay bırakmalısın.
25: Bill bizim aracı olduğumuzu anlıyor. O yüzden bize perakende fiyatlarından satmaya çalışmıyor.
26: Bill!
1: Ne oldu? Evet. Depodan aldığım büyük ve çok güçlü bir ışık.
26: Bunlardan 3 tane mi var?
1: Evet.
26: Böyle bir şey için ne kadar istersin?
1: Hatırladığım kadarıyla 100 dolardı tanesi.
26: Senden de hiçbir şey kaçmıyor sanki. Fotoğrafik hafızan var gibi.
1: Etiketin üstünde bir yerde yazması lazım.
26: Tamam, bununla ilgili yaşadığım asıl,
1: evet,
26: sorun şu. Büyük Edison ampuller ve bunlar akkortelli. Büyük lambalardaki birkaç kusura dikkat çekmeye başladım. Kusurları belirtmenin ana nedeni de fiyatı aşağı çekebilmektir. Bugünlerde bu boyutta bir akkor ampulü nerede bulacağım ki? Üretimi zaten durduruldu.
1: İnternetten bulabilirsin.
26: İnternetin yanı sıra...
1: Evet, elektrikle çalışıyor.
26: Bunlar faturanı uçurur resmen. Bence bunları milyon yıl geçse satamazsın dostum.
1: Üçüyle mi ilgileniyorsun?
26: Evet, tabii.
1: Üçüne 50'ye bırakırım.
26: Şunu buradan düşürmeden elini sıkacağım dostum. Çok teşekkür
1: Karıma
26: ederim.
1: Karıma sakın söyleme.
26: Yok, söylemem. Bu lambaları daha önce hiç görmemiş olmama rağmen ışıklara olan tutkumu düşünürsek bunlara sahip olmam gerektiğini biliyordum.
25: Pekala Bill.
1: Evet.
25: Şöyle bir şeyler topladık. Buraya ilk geldiğimizde Bill elinde eski Ansett eşyalarının olduğunu söyledi. Artık var olmayan ikonik bir Avustralya hava yoluydu.
0: Ansett 1936 yılında uçuşlarına başladı. Dünya 11 Eylül saldırılarının şokunu yaşarken Ansett 14 Eylül 2001'de resmen iflas etti.
25: Bunlar birinci sınıf parçalar.
1: Bez mendil de var.
25: Ben orada uçarım.
1: Ekonomi.
25: O ekonomide.
1: Ekonomi.
25: Evet. Elinde bir sürü vardı ama ben o kadarını satamam. O yüzden birkaç model uçak, iki tepsi, bir deste iskambil kağıdı aldım. Sos kabı, pasta tabağı, çamaşır torbası gibi şeyler.
1: Yaklaşık 200 dolar bandında. Toplu alırsan yarısı.
25: 100 dolar.
1: Toplu 100 dolar.
25: Bence para kazanabilirim, sadece benim gibi meraklısını bulmalıyım.
26: Buradaki ürün yelpazesi inanılmazdı. Ansett eşyasından endüstriyel sandalyelere kadar her şey vardı. Sonra şu parça karşıma çıktı. Gerçekten hoşuma gittiler. Yani bunlar biraz tuhaf. Böyle bir şey için ne istersin?
1: Siz teklif vermez misiniz?
26: Ha, genellikle evet. Evet, eğer koleksiyoncu evet. değysen bir teklif yaparım. Evet, ancak evet. koleksiyoncu olunca değerin ne olduğunu biliyorsundur evet. ve ben insanları kırmak
1: beni
26: istemem.
1: Beni kırmıyorsun.
26: Pekala, 40. 5. 50.
1: Devam et.
26: Aa.
1: Benim vereceğim fiyat 100 ha. olurdu. Geri döneceğim.
25: Eski olanlardan mı?
26: 50 mi? Evet.
1: Ama eski değil.
26: Sadece led modeller.
1: Evet.
26: Yapabileceğimin en iyisi 50. Eğer cam olsalardı büyük ihtimalle 100 derdim.
1: İşler kızışıyor. 50 olsun, evet.
26: Dostum, bir numarasın.
1: Başka isteğin var mı?
26: Yok yok, sanırım bu kadar.
1: Onları direkten sökeyim derken merdivenden düşüyordum. Tripodlara ne dersin? Üstüne şey
25: Tripod
1: koyarsın.
25: Tripod demişken şu tarafa gidelim. İşte buradalar. Bunlar çok güzel eski tripodlar. Tripodları ilk benim görmem iyi oldu çünkü Lucas bu tür şeyleri sever. Bense hızlı para kazanmayı seviyorum. Aramızda kalsın Bill. Bu tripodları evet. genelde şöyle yapıyorum. Aldığımda doğrudan Lucas'a satıyorum çünkü o ışıklarla içli dışlı. Eski parçaları da yeniden değerlendiriyor.
1: Tanesine 100 dolar.
25: Lucas bunların tanesine 100 dolar verir mi bilmiyorum.
1: Bunun için 3 tanesine 250 diyeceğim. En düşük bu.
25: Yaklaşıyoruz.
1: Ben yaklaştım bile.
25: 200 verebilirim.
1: Olmaz.
25: En yüksek bu kadar olur.
1: 250 idi. En düşük 3. Hayır, 225 olur.
25: O zaman 220 diyorum. 3 tanesi için. Öldüm bittim.
1: 222,5.
25: Alıyorum.
1: Tamamdır.
25: Sana harçlık da vermiş olayım.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
14: Bir de böyle. Otobit'te.
28: 13-19 Haziran arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira.
29: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeveynlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
30: Bebekler hem bebekle büyürler.
31: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
32: Sütaş ayran, sütaş ayran.
33: Çiğ
5: köfteyi gördüğün an...
9: Sütaş Ayran?
5: Gelsin Sütaş Ayran.
10: Geçtikçe hissedeceksin.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
18: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
21: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
19: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
23: Aramaya devam etmelisiniz.
19: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
24: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
1: Onlar öyle tipler ki zamanla bir bağ kurarsınız ve aranızdaki atışmalar da keyif verir.
25: Lucas.
26: Evet dostum.
25: Benden alabileceğim bir şey buldum.
1: Ben fiyatımı bilirim. Onlar beni aşağı çekmeye çalışıyor. Sonuçta yeniden satmak için alıyorlar.
26: Çoktan satın aldın mı?
25: Fiyatta anlaşıyoruz.
26: Pekala.
25: En fazla ne kadar verebilirsin?
26: En fazla? Eğer tanesini 50'ye alabilirsem mutlu olurdum. Seni yere göğe sığdıramam. 75 verirsem biraz içim burkulur, keyfim kaçar. Ama tanesi 100 olursa onları paraya çevirmek benim için gerçekten zor olur. Ama işte yine de ne diyeyim?
25: Sorun değil. Ben daha yeni aldım ama sen onları benden tanesi tamam. 100'e alabilirsin. Lucas'tan birkaç yüz dolar koparabileceğim ve yüklemeyi de o yapacak.
26: Dostum bana bunun hakkında ne anlatabilirsin?
1: Donanma gemisinden alınan telefon.
26: Tamam. Bence bunlar harika parçalar. Yani yeniden değerlendirebilirsen.
1: Evet ama kabloların bağlanması falan gerekiyor.
25: Lucas işte böyle.
1: İşte bizim at bak, yarışçısı adam.
26: Aman tanrım şuna bak.
25: Lucas Bill'le telefon hakkında sohbet ederken benim gözüme bir parça takılıyor. Bunlar at yarışı panoları çünkü 8 koşucu var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 tane de yedek var. Daha önce bunlara sahip olmuştum ve sattığım için hep pişmanlık duydum. Gerçekten çok istediğim bir şeye yeniden kavuşunca heyecanlandım. Kaç diyoruz?
1: 20 2 mi?
25: Sanırım ikisi birden. O klasik tarzı gerçekten hoşuma gidiyor. Akça ağaç kasasını, o dönemin at yarışı ekipmanlarını seviyorum. Ama ben daha çok hesap kitap işiyle ilgileniyorum.
1: Elimde 2 tane var. İkisi için 300 düşünüyorum.
25: Of. Yok, o fiyatı alamam.
1: Alamam diye bir şey yok. Senin aklındaki rakam
25: ben yani. Büyük ihtimalle 180 olur diye düşünmüştüm. En yüksek.
1: 225.
25: Hayır, olmaz 180.
26: Cömert davranıyor.
1: Defol. Defol buradan. 200, en son 200. Daha aşağı inmem.
25: 200'e alıyorum o zaman.
1: Tamamdır.
25: Sağ ol. Uzun zamandır böyle bir şeyle karşılaşmadım. Şimdi ise kamyonda duruyor. Mutlu bir adam olarak dönüyorum.
1: İhtiyarı sömürdün resmen. Yakışıyor mu sana?
25: İhtiyar beni tol için endişelenme. Öyle enayi biri değildir. Neyin ne? 180 olur diye düşünmüştüm. En yüksek.
1: 225.
25: Hayır. Olmaz 180.
26: Cömert davranıyor.
1: Defol. Defol buradan. 200. En son 200. Daha aşağı inmem.
25: 200'e alıyorum o zaman.
1: Tamamdır.
25: Sağ ol. Uzun zamandır böyle bir şeyle karşılaşmadım. Şimdi ise kamyonda duruyor.

0: Güler yüzlü insanlardı.
1: 3 tane fabrika ışığını 150 dolara aldım. Kablolarını düzeltebilirsem tanesini 300'den satabilirim.
2: Anset'e ait hatıra eşyalarını 100 dolara aldım. Paramı 2'ye katlar. 200 dolar geri alırım.
1: Yaya trafik lambasını 50'ye aldım. Onu da 250 dolara çok kolay satabilirim.
2: Günün en büyük hazinesi de 200 aldığımız at yarışı panoları. Onlardan 400 kazanmam hiç zor olmaz. Bu arkadaşlar benimle eve kadar gelecek.
0: Teşekkür ederim.
1: Kendine iyi bak.
0: Siz de iyi bakın.
2: Bugün harika bir gündü. Elimde çok güzel parçalarla döndüm. İyi para edecek ve kendi beğendiğim şeyler var. Birkaç ikonik Avustralya parçası kaptım. Uzun zamandır geçirdiğim en güzel gün.
1: Bill'in gözleri çok iyi. Parçalarına çok yüzeysel bakabildik. Daha sonra gelip hurda avlayabilelim diye adının yanına işaret koyacağım. John'un yerinde 10 dolara biraz çatal bıçak takımı almıştım. Ne kadar eder diye arkadaşım Liz'den yardım istedim. İçimde iyi bir his var. Motosikletten kaybettiğim parayı buradan çıkaracağım. Evet Liz, seyahatlerim sırasında topladığım parçalar bunlar. İyi iş çıkardığımı hiç emin değilim. Bu koleksiyonun içinde işe yarar bir şey var mı? Şu kemik saplı ya da plastik saplı olanlar pek iyi değil, onu biliyorum. Sen ne düşünüyorsun?
3: Burada gerçekten ilginç parçalarım var. Güzel. Öncelikle şununla başlayalım. Her şeyi senin için 3 gruba ayırdım.
1: İyi
3: burası
1: olmuş.
3: İlk grubumuz. Şimdi yapacağımız şey çok basit bir gümüş testi olacak. Bu sadece gümüş asidi. Şu taşın üstünde hafifçe sürtüyoruz ve aslında aradığımız tepkimi rengin kırmızımsı kahverengiye dönmesi. O yüzden bunun gümüş olduğunu düşünüyorum. Evet, işte böyle.
1: Epey kırmızı değil mi?
3: Kesinlikle doğrulanmış oldu bu gümüş.
1: Gümüş olduğunu duyduğuma göre haberler iyi. Gramıyla bile bana para kazandırır.
3: Şimdi işaretlere yakından bakalım. Buradaki işaretler oldukça ilginç. Bu parçanın kıta gümüşü olduğunu gösteriyor. İyi iş çıkarmışsın. Muhtemelen bu parçalar 1900'lerin başları, yani 1920'ler civarında üretilmiş. Üstelik en güzeli de bunun gibi parçaların büyük ihtimalle Fransa'nın güneyinde yapılmış olması.
1: Düşünüyordum da iyi iş çıkarmışım. Hem gümüş hem Fransız malı. Bir de eski. Bunlara nasıl bir değer biçersin?
3: Şimdi iyi ve kötü habere gelelim.
1: Evet.
3: Çünkü bu bir setin parçası. Muhtemelen çok büyük bir çatal bıçak takımından zaman içinde ayrı düşmüş.
1: Evet,
3: bu yüzden değeri yüksek olmayacaktır. Ancak sadece metal değeri olarak baktığında yaklaşık 450 dolar eder.
1: Hiç de fena bir yatırım olmamış yani.
3: Evet.
1: Bu harika. İşte tam da o işaretleri gördüğümde ve tepsiyi çıkardığımda umduğum buydu.
3: Pekala, şimdi diğer grubumuza geçelim. Fransız markası var. Bu marka Fransa'da çok iyi bilinir. Ama Avustralya'da pek bilen çıkmaz.
1: Evet.
3: Bu marka olduğunu da senin de görmüş olduğun üzerinde bulunan işaretlerden anlıyoruz. Fakat bu sadece gümüş kaplama. Gerçek gümüş değil. Eğer gerçek gümüş olsaydı değeri çok daha yüksek olurdu. Buradaysa tanesi 10 dolar civarında. Tanesi 10 dolar. Yani çok büyük mutluluk yaratmıyor ama toplamda 100 dolar yapıyor işte.
1: Evet.
3: Diğer ufak tefek parçalar da büyük annenin çatal bıçak çekmecesinden fırlamış gibi ucuz ve neşeli. Tanesi 50 centle 1 dolar arasında eder diye düşünüyorum.
1: Evet.
3: Toplamda bence bu takımın değeri 600 dolara yakın. Ne dersin?
1: Harika.
3: Pekala.
1: Buna çok sevindim.
3: Sana
1: işte.
3: Sana iyi haberler verebildiğime
1: sevindim. Satın almakla ilgileniyorsan bu taraftakiler ne dersin?
3: Hayır. Ben buradaki daha kaliteli parçaları eve götürmeyi tercih ederim.
1: Kesinlikle.
3: Evet.
1: Kesinlikle sana çok minnettarım. Çok mutlu oldum. Ne kadar ödedin peki?
3: Ne kadar ödedin?
1: 10 dolar.
3: Tebrik ederim.
1: Şimdi motosikletten 700 dolar kaybettim.
2: Evet.
1: Ama o 10 dolarlık çatal bıçak takımından 600 kazandım.
2: Bu işler nasıl bilirsin? İnişler vardır, çıkışlar vardır. Devam etmek için yeterli paramız var. Her zaman kazanacağız diye bir şey yok. Sadece devam edelim.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Bana gelen her senaryoya evet deseydim bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
2: Alıştığımız tadı

0: Yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Mehmet.
6: Efendim.
0: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
7: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
8: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeğinlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
9: Bebekler hep bebekle büyürler.
10: Patron, gel oğlum buraya.
11: Ya.
12: Hemen döneceğim tatlım.
10: Aferin oğluma. Gel. Otur. Hadi eve gidiyoruz. Patron dur. Patron ne yapıyorsun oğlum sen? Patron dur dedim sana.
13: Patron çıldırdın mı?
10: Aa, iyice söz dinlemez oldun.
12: Pardon canım, nerede kalmıştık?
14: Sen var ya sen.
0: Red Bull kanatlandırır.
15: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
16: Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
0: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: Ara ara.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
2: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Restoran sırlarında bu akşam. Kaliforniya San Francisco'daki Source'un sahibi olan Mitch Fox, vegan restoranında et servis edildiğine dair dedikodular duymuş.
1: Aşçılarından biri garsonumla işbirliği yapıp et servis ediyorsa kim bilebilir ki?
0: Çalışanları hayvanları kurtarmasına yardım ediyor mu?
2: Bir tane peynirli vegan sandviç istiyorum.
3: Sizin ürger satmıyoruz çünkü süt de cinayete sebep oluyor.
0: Yoksa onları yemekte mi kullanıyorlar?
2: Eğer isterseniz size tavuk servis
3: edebilirim. Gerçekten mi?
0: Restoran sırları ekibi Mitch'e neler olduğunu göstermek için sebzelerini yiyecekler.
1: Cheeseburger yiyor.
0: Bir restoran işletmek kolay değil. Harika yemekleriniz, atmosferiniz ve müşterileriniz olabilir. Ama pervasız çalışanlar...
4: Pislik yapma, tamam mı?
0: ...her şeyi mahvedebilirler. İşte ekibimiz burada devreye giriyor. Charles Stiles binlerce restorana sorunları bulup onları kurtarmaları konusunda yardımcı oldu. Gizli bir operasyonla ekibini gönderiyor.
5: Adım Chris, yeni malzemeci.
0: Restoran sahiplerine onlar etrafta değilken neler olduğunu gösteriyor.
6: Hırsızlık yapıyorsun. Hemen oraya gitmek istiyorum.
3: Bu iş yeri benim.
6: O yemek benim hayatım.
1: Ben Mitch Fox ve Kaliforniya San Francisco'daki Source'un hem sahibi hem de şefiyim. Burada eşsiz bir konsepte sahibiz. Sizin açlığınızı gidermek için hiçbir hayvanın öldürülmesine gerek kalmıyor. Ben eski bir kasabım. Etin arkasındaki bilimi biliyorum. Et ürünlerindeki lezzeti başka şekilde yaratmak konusunda oldukça başarılıyım. Et oburluğu da bu şekilde yendim. Denememiz gereken şeylerden biri de sihirli mantarlı pizza. Kullandığımız sos ev yapımı domates sosu. Bu peynirler de ev yapımı. Kullandığım 3 tür mantar var. Hepsini birlikte kullanıyorum ve lezzetlerini karıştırıyorum. En ünlü pizzamız bu ve bunun bir sebebi var. Bu restoranda ne yerseniz yiyin, tat alma duyularınızı tatmin edecektir ve bir hayvanı kurtarmış olacaksınız. Buraya arama sebebim elimde büyük bir sorunum olması. İnsanların bu restoranda gerçek et yediğine dair dedikodular duyuluyor ve internetteki yorumları okuyorum. Veganlar, sunum yaptığım en tutkulu insanlar. Eğer müşterilerime et servis ediyorlarsa ben bittim. Burası kapanır.
7: Merhaba Mitch, Charles Stiles, restoran sırlarında.
1: Memnun oldum.
7: Bu Amber, o da bizimle
3: Merhaba.
7: Çalışıyor.
1: San Francisco'ya hoş geldiniz.
7: Güzel bir restoran. Vegan restorana sahip olmanın zor olduğunu düşünüyor musun?
1: Ben eski bir kasabım. İnsanlar vejetaryen ya da vegan lafını duyduktan hemen sonra bir önyargı oluşturuyor. Vegan, vejetaryen, tavşan yemeği. Vejetaryen sektöründe büyük bir ilerleme kaydettik. Denemenizi istediğim bir şey var.
3: Bu tavuk mu?
1: Buna burada gıdık diyoruz.
7: Tamam.
3: Tamam.
1: O soya proteini.
7: Bana tavuk servis ettiğini söylemiş olsaydın tavuk olduğuna inanırdım.
1: Önemli olan lezzetleri doğru şekilde bir araya
3: Neden
1: getirmek.
3: Neden gıdık diyorsunuz?
1: İnsanlar alınmasın diye, kelime oyunu gibi bir şey.
7: İlginç, et içinde mö mü deniyor?
1: Evet, bir de oink var.
7: Yemekleri ve onlara verdiğiniz isimleri siz üretiyorsunuz. Sorun ne olabilir?
1: Bazı insanlar burada et servis edip etmediğimizi merak ediyorlar.
7: Müşteriler istediği zaman çalışanlarından birinin onlara et verdiğini mi düşünüyorsun?
1: Bilmiyorum. Garsonlarımdan ya da kasadaki elemanlarımdan biri müşterilerime yalan söyleyip asıl olayın bu olduğunu söylüyor. Veya şeflerimden biri garsonlardan biriyle işbirliği yapıp et servis ediyor. İki türlü de markama zarar gelir ve bu restoran kapattırılır.
7: Şüphelendiğin biri var mı peki?
1: Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bu yüzden sizi
7: Müdürünle
1: aradım.
7: Müdürünle konuşmak başlamak için en iyi yer olur.
0: Restoran sırları bu düzensizlik ve kimin et servis ettiğini öğrenmek için müdür Kevin... Kasiyer Sydney ve Xavier olmak üzere 3 kişiye odaklanacak.
7: Nasıl çalıştığımızı anlatayım. Her yeri gizli kameralar ve mikrofonlarla kaplayacağız. Böylece restoranında neler olup bittiğini öğrenebileceğiz. Ayrıca restoran sırlarından birkaç kişi de buraya
3: gelecek. Ben geleceğim. Müşteri gibi davranacağım. Et sipariş edeceğim ve ne getirdiklerini göreceğiz.
1: Charles, bu işte en önemli şey güvendir. Bana yardım etmeniz gerekiyor.
7: Merak etme. Yardım etmek için buradayım.
0: Bu soruşturma için Source'un önemli noktalarına kameralar ve mikrofonlar yerleştirildi. Restoranın ve müşterilerin genelini kapsaması için ana yemek salonuna 3 tane kamera yerleştirildi ve mutfağa 5 kamera yerleştirildi. Bir kamera koridora, bir kamera depoya ve 2 kamera da dışarıda olup biteni takip edebilmek için park alanına yerleştirildi. Restoran sırları ekibinden Amber ve Nate müşteri olarak gidecekler ve Brianna da asistan olarak soruşturma yapacak.
7: Kontrol odana hoş geldin.
1: Vay canına, bu gerçekten inanılmaz.
7: Her yere kameralar ve mikrofonlar yerleştirdik. Restoranın önüne, yemek alanlarına, mutfağına, müşterilerin ya da çalışanların bulunabileceği her alanda kameralarımız
1: var. Eğer çalışanların et getirip müşterilere verdiklerini öğrenirsem gazabımdan korkmaları gerekecek.
7: Bu müdürün Kevin değil mi?
1: Evet Kevin, genel müdürümüz. Yaklaşık 4 aydır bizimle çalışıyor ve umarım onunla ilgili bir sorun görmeyiz.
4: Patates, salata ya da çorba ister misiniz?
7: Satış noktasının arkasında duran kişi kim?
1: Xavier. Yaklaşık 1,5 yıldır bizimle çalışıyor ve kasiyerlerden biri.
7: Bu kişinin aşçıbaşı olduğunu düşünüyorum.
1: Tony neredeyse 2 yıldır bizimle.
7: Buradaki genç hanım da Sydney mi?
1: Evet Sydney. O da bir vegan. Çok iyi kalplidir ve ona bayılırım.
7: Pekala, restoran sırlarından Brianna birkaç gündür restoranda çalışıyor. Brianna'nın çalışanlarla konuşmaya başlaması için iyi bir vakit olabilir bence.
1: Hadi başlayalım Charles.
7: Hadi Brianna, Sydney'in yanına gidip bu restoranda çalışmak konusunda ne düşündüğünü öğrenmeni istiyorum senden.
8: Nasıl gidiyor?
9: İyi gidiyor. Yeni işini beğendin mi?
8: Evet, sevdim.
9: Vejeteryan mısın?
8: Vejeteryanım ve vegan olmayı düşünüyorum.
9: Evet, kesinlikle olmalısın.
8: Hala peynir ve yumurta yemeyi seviyorum.
9: Tavuklara ne yaptıklarını biliyor musun? Gagalarını kırıyorlar. Yumurtalarını anladım. Toplarken insanları ısırmasınlar diye. Yumurtalarını sen olsan korumaz mıydın?
8: Evet, evet.
9: İnsan ya da tavuk, hepimiz kadınız. Hepimiz kadınız ve hepimiz aynı taraftayız.
7: Sidney bütün düşüncelerini Brianna'ya aktarıyor gibi görünüyor.
1: Tutkusu harikadır ama etçil ya da hepçiller geldiği zaman onları geri gönderebilir.
7: Aşçın Tony'ye bak, orada ne yapıyor?
1: Bu doğru görünmüyor. Cebine bir şeyler sakladı.
7: Et olabilir.
1: Bununla ilgili hiç iyi şeyler hissetmiyorum.
7: Nereye gidiyor?
1: Tuvalete gidiyor. Oldukça şüpheli görünüyor.
7: İşte geliyor. Elinde şişesini tutuyor ve şimdi içinde bir sıvı var. Bir dakika öncesinde yoktu. O paketin içinde ne varsa artık bu şişenin içinde.
1: Aman tanrım bu...
7: Temiz ve su gibi görünmesi su olduğu anlamına gelmez. Tekrar bir yudum alıyor. Tony'nin bu davranışının asıl sorunumuz olan restoranındaki et servisi dedikodularıyla alakası olmayabilir. Ama mutfağını yönetmesi gerekiyor ve o buna saygı göstermiyorsa diğer çalışanların da göstermez. Bu imkansız.
1: Umarım yanılıyorsundur.
7: Bence şu an harika bir zaman. Amber'ı göndereceğiz ve müşteri taklidi yaparak et sipariş etmesini isteyeceğiz. Bakalım neler olacak.
1: Bu kulağa iyi geliyor.
7: Pekala Amber, sıra sende, harekete geç.
3: Bir müşteri kılığında gelerek Mitch'in çalışanlara et bulabileceklerini söyleyecekler mi? Hatta daha kötüsü vegan bir restoranda et servis edecekler mi, etmeyecekler mi, bunu öğreneceğiz. Merhaba.
10: Merhaba, nasılsınız? Source'a hoş geldiniz.
3: Burada ne tarz yemekleriniz
10: var? Burası vegan durağı. Biz bir vegan restoranıyız.
3: Aa, veganmış.
7: Hey Amber, ona et istediğini söyler misin?
3: Dürüst olmak gerekirse ben et yemek
10: istiyorum. Eskiden ben de senin gibiydim. Ama artık sevmiyorum. Tamamen vegan oldum. Buradaki yiyecekler çok güzeldir. Hmm. Gerçekten tavuk gibi tadı var.
3: Buna inanabilir miyim?
7: Şimdiye kadar iyi iş çıkardı.
1: Sana %100 katılıyorum.
7: Amber, ona et yiyemeyeceksen restorandan ayrılacağınızı söyle.
3: Ne dersin, başka bir yere gidelim
10: mi? Yo, bekleyin, bir yere gitmeyin. Yaklaşın biraz. Tavuk isterseniz size tavuk getirebilirim.
3: Gerçekten mi?
1: Ay.
3: Burada tavuk yiyebilir miyim yani?
10: Evet.
7: Bu tam olarak senin endişelendiğin şey. Ona göre restoranında et servis edilebiliyor.
1: Eğer bu restoranda tavuk servis edildiğini görürsem buranın işi biter.
3: Ve tavuk benzeri bir şey değil mi?
10: Gerçek tavuk.
1: Şu an midem bulanıyor Charles.
7: Amber, senin bir tavuk ve arkadaşının da vegan yemek sipariş etmenizi istiyorum.
3: Peynirli tavuk. Ona da vegan bir şey verin.
10: Tamam. Pekala, yazdım.
7: İki tane soya ürününüzden girdi. Bakalım Eksay ve gizli bir buzdolabına gidip oradan tavuk çıkaracak mı?
1: Eğer öyle olursa Charles, iş biter.
7: Gerçek tavuk göremiyorum. Şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla herkes vegan malzemeler kullanıyor.
11: Parmesanlar hazır.
10: Bunları alayım dostum.
11: Tamam.
10: Bir vegan seçeneği, bir de tavuklu.
3: Evet. Aslında oldukça iyi.
10: Bak, dürüst olmam gerekiyor. Bu aslında tavuk değil. Bu vegan bir seçenek. Tadı tavuk gibi değil mi?
3: Evet, öyleydi, doğru.
7: Exile ve et servis etmiyor ama müşterilerinin istemedikleri yemekler için para ödemelerine sebep oluyor ve yalan söylüyor. Şimdi asıl sorununun kaynağını öğrendiğimize göre odağımızı aşçın Tony'ye kaydırabiliriz. Çünkü sarhoş görünüyor.
1: Bu saçmalık.
7: Bu Kevin mı?
1: Evet.
12: Sen hasta mısın?
11: Hayır, iyiyim. Evet, İyi başım ağrıdı.
7: Şuna bak, Kevin Tony'nin tuhaf davrandığını fark etti. Onun da şüphelendiği belli oluyor.
1: Bu çok üzücü.
7: Bu adam patlamayı bekleyen bir yanardağ. İşte. Şişesiyle birlikte tekrar gidiyor.
1: Charles, bu çok saçma. O şişede ne olduğunu öğrenmem gerekiyor.
7: Aklıma bir şey geldi. Tony'yi arayalım ve senin için bir şey yapmasını isteyelim. Ben de Brianna'dan o şişeyi buraya getirmesini isteyeceğim.
1: Harika, harika.
7: Hadi onu ara.
11: Hey, nasılsın?
1: Tony, bana bir iyilik yapmanı isteyeceğim. Depoda kaç çuval patates kalmış bir baksana lütfen.
11: Tamam, hallediyorum.
1: Teşekkür ederim.
7: Brianna, mutfağa gidip Tony'nin bir şeyler içtiği şişeyi buraya getirmeni istiyorum. Çabuk ol. İşte Tony depoya ulaştı.
1: Evet.
7: Merhaba Brianna.
9: İşte burada çağır.
7: Teşekkür ederim. Bakalım bunun içinde ne varmış? Rahatlıkla bunun su olmadığını söyleyebilirim. Bu kesinlikle alkol ve insanlar alkol aldıklarını saklamak için genellikle bunu kullanırlar. Çünkü neredeyse hiç kokusu yoktur.
1: Çok üzücü. Bekleyin. Tony.
13: Mitch.
1: Kaç çuval patatesimiz kalmış?
11: 26 çuval.
1: Tamam Tony. Teşekkür ederim.
7: Brianna, Tony görmeden bu şişeyi mutfağa götürmelisin.
9: Tamam, anlaşıldı.
7: Harika, teşekkür ederim. Tony geliyor.
1: Brianna yakalanacak Charles.
14: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
15: Kazancım Net, sigortam Net.
16: Biraz fazla almadınız mı?
17: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
16: Yok mu bunun bir çaresi?
18: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
19: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
20: Bu otel harika.
21: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
22: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
20: Trivago'ya bakmalısın.
23: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obsesso. Silver
24: moon. Come flowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
25: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
26: Sütaş ayran, sütaş ayran.
27: Çiğ köfteyi gördüğün an
28: sütaş ayran.
27: Gelsin sütaş ayran.
29: İçtikçe iyi hissedeceksin. 16-18 Haziran arasında BİM'de tazem bütün poşet piliç 125 lira yerine 79 lira 90 kuruş.
30: Sadece dururladım.
31: Yeni Durunem bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
32: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
33: Bravo valla.
32: Sen de sadece durula.
34: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki Intellispor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
35: Çantam hazır mı?
36: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
37: Geceliği 4200 lira.
38: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
39: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
38: Trivago'da o da var.
40: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
41: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
42: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
43: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
44: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
43: Bir fırsat.
45: Tozlu Servet,
0: yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Gizli kameralar ve restoran sırları ekibinin yardımlarıyla Sorsun sahibi Mitch Fox, kasiyerinin müşterilere servis ettiği yemek konusunda yalan söylediğini öğrendi.
9: İstiyorsanız size tavuk verebilirim.
8: Ve aşçısı Tony'nin iş yerinde alkol aldığını da. Ve ekibimizden Brianna şişeyi mutfağa geri götürmeden önce yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya.
10: Tony geliyor.
9: Bu iyi değil. Bu hiç iyi değil. Brianna yakalanacak Charles.
10: Bu çok yakındı ama başardı.
9: Beni rahatlatamayacağın kadar yakındı.
10: Tony'nin sorununu araştırdığımıza göre ona sonra dönebiliriz. Devam edip restoranında neler olup bittiğini öğreneceğiz.
9: Diego, buraya gelir misin?
10: Exaive ve Komi çocuk arasında neler oluyor?
9: Bana bir iyilik yapar mısın? Çok acıktım. Bana biraz yemek bul ha. Hadi lütfen.
11: Nereye gitmemi istersin?
9: Köşedeki yere.
10: Exaive'nin Diego'yu kendi molası için restoranının dışına götürmesi seni rahatsız etti mi?
9: Bir bakıma etti. Çünkü çalışanlarıma ücretsiz yemek sağlıyorum. Ama bunu çalışma alanında yerlerse galiba bununla yaşayabilirim.
10: Ne var biliyor musun? Şu an odağımızı Sydney'ye kaydırmak için doğru zaman olabilir. Ekibimizden Nate'i göndereceğiz ve müşteriymiş gibi davranacak. Tamam Nate, girebilirsin.
11: Sydney daha önce vegan olmayanlara tolerans göstermiyor. Ben de içeriye bir müşteri olarak gireceğim ve bana nasıl davrandığını göreceğiz.
12: Merhaba, merhaba. Source hoş geldiniz.
11: Merhaba.
12: Size nasıl yardımcı olabilirim?
10: Nate, peynirli vegan sandviç iste lütfen.
11: Bir tane peynirli vegan sandviç istiyorum.
12: Tamam, gerçek peynir kullanmadığımızı bilmelisiniz. Bizim peynirimiz soya ve pirinçten yapılıyor.
11: Soya mı?
12: Evet.
10: Mitch, yanlış anladıysam beni düzelt. Menünüz büyük ölçüde vegan olduğu halde peynir servis ediyorsunuz. Bu doğru mu?
9: Evet doğru. Adama peyniri ver.
10: Ona ısrar etmeni istiyorum. Burada gerçek peynir olduğunu bildiğini söyle.
11: Daha önce geldiğimde bana gerçek peynir olduğunu söylemişlerdi.
12: Hayır, hayır sanmıyorum. Vegan peynir servis ediyoruz. Çünkü süt de cinayettir.
11: Ne?
9: Bu saçmalık. Nasıl konuştuğu hakkında hiçbir fikri yok.
11: Bence biraz fazla düşünüyorsun.
12: Bence sen cahilsin.
11: Cahil mi oldum?
10: Bu noktada tutku zehre dönüşüyor.
9: Şu an benim çok canımı sıkıyor. Senin derdin ne?
12: Hakuna Matata.
10: Nate, eğer gerçek peynir alamazsan gideceğini söyle.
11: Buradan gideceğim.
12: Güle güle. İyi günler, güle güle.
10: Nate ekibimizden ama bir peynir yüzünden yalan söylemesi gerçek bir müşterini kaybetmene sebep olabilirdi.
9: Bu kabul edilemez.
10: Komin yemek siparişini teslim ediyor gibi görünüyor.
11: Hey yemeğin dostum, buraya gel. İşte...
9: Sağ ol.
11: İşte para üstün.
9: Sağ ol kardeşim, teşekkür ederim.
11: İçeriye geçiyorum.
9: Tamam dostum, görüşürüz.
10: Bu da ne? Onun vegan olduğunu sanıyordum. Cheeseburger yiyor.
9: Bu saçmalık. Müşterilerin önünde ölü hayvan eti yiyor. Şuna bir bakın.
10: Bir markanın ismi böyle kirletilir.
9: Xavier'in restoranın önünde ölü hayvan eti yediğini gördüğüm zaman camdan atlayıp kollarını boğazına dolamak istedim. O şeyi paketine koy hemen. Sydney, lütfen dışarı çıkar mısın?
12: Tamam.
9: Hemen benimle geliyorsun. Bu da ne? Hadi dışarıya, hadi, hadi. Buraya gel çabuk. Yürüyün, yürüyün, yürüyün. Buraya girin. Herkes buraya girsin.
10: İçeriye gelin çocuklar.
9: Bu da ne?
8: Kaliforniya San Francisco'daki Source restoranına yapılan gizli bir operasyonla restoran sırları Chef Tony'nin iş yerinde alkol aldığını açığa çıkardı.
10: Rahatlıkla bunun su olmadığını söyleyebilirim. Bu alkol.
8: Kasiyer Sidney'nin gerçek peynir isteyen müşterilere hizmet sunmadığı anlaşıldı.
9: Bunu kabul edemem.
8: Ama en kötüsü, kasiyer Xavier müşterilere yalan söylüyor ve restoranın önünde vegan olmayan yiyecekler yiyor.
9: Herkes içeriye, şimdi.
10: İçeriye gelin çocuklar. Adım Charles Stiles. Restoran Sırları isimli şirkette çalışıyorum. Patronunuz Mitch bizi aradı. Çünkü vegan restoranında et servis edildiğine dair dedikodular duyuyordu. Oradaki Amber'ı tanıdı mı? Yediği şeyin tavuk olduğuna dair yalan söyledin. Ama aslında vegan yemek servis etmiştin.
9: Herkese yalan söyledin. Bana yalan söyledin. Müşterilere
10: peki
9: yalan
10: ya
9: söyledin.
10: Sidney, Nate tanıdık geliyor mu? Peynir istemişti ve sen ona satış yapmadın.
12: Süt de cinayettir.
9: Birincisi çok abartıyorsun. Enerjine bayılıyorum. Olduğun kişiyi seviyorum ama müşterileri geri çeviremezsin. Bu çok yanlış. Bugün olanları düşünmeni istiyorum. Yarın farklı davranışlar edinmiş olarak
12: tamam,
9: gel.
12: Tamam, teşekkürler Mitch.
9: Sidney'i kovmadım. Çünkü o tutkulu bir vegan ve tutkusunu kontrol edebileceğimiz sürece harika olacaktır.
10: Tony, seni araştırmayı bile düşünmüyorduk ama ne öğrendiğimizi tahmin et. Gün boyunca içtin.
6: Bunu içmiyordum, hayır.
10: Madem içmiyordun, nefes testi yapmamızın bir sakıncası olmaz değil mi?
9: Eğer yapmazsan seni hemen kovarım.
6: O zaman yaparım.
10: Tamam. ...11-8'in altındakileri kabul edebilirler. Sarhoşken bıçaklarla oynamamalısın. Çok sakıncalı bu.
6: İşimi seviyorum hiç. İşime ihtiyacım var. Çocuklarım var, ailem var.
9: Eğer geri gelmek istiyorsan davranışlarını düzelt.
6: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu benim için bir aydınlanma oldu. Burayı seviyorum. Burada çalışmayı seviyorum.
10: Günün sonunda restoranında harika insanların çalıştığını söylemem gerekiyor. Birkaç çürük elma bunu mahvetmesin.
9: Çok iyisin Charles. Charles'a ve ekibine buraya geldikleri ve bu sorunları çözmeme yardımcı oldukları için çok teşekkür ederim. Artık restoran işletmeye ve hayvanları kurtarmaya devam edebilirim.
8: 4 ay sonra. Ayrıldıktan sonra Xavier başka bir yerde çalışmaya başladı. Sidney vegan olmayanlara karşı daha anlayışlı. Tony sorunları üzerinde çalışıyor ve geri dönmeyi umuyor. Mitch ise Source'da müşterilerine et servis edilmediğini öğrendiği için çok mutlu.
7: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
13: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
14: Aramaya devam etmelisiniz.
13: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
0: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: programımızda bu akşam. San Francisco, Kaliforniya'daki Rocco's Cafe'nin sahibi Don Dillon, yeni müdür Eric'le ilgili endişeleri var.
1: Kendi başına işler çevirdiğini duydum. Buna izin veremem.
0: Eric'in amacı disiplini sağlamak olabilir mi? Yoksa müşterileri kaçırmayı mı çalışıyor?
2: O zaman $5 servis ücreti ödemeniz gerekecek.
1: Yemeği geri gönderdi ya da siparişi değiştirdi diye müşteriden servis ücreti alınır mı?
0: Don'a gerçekte neler olduğunu göstermek için ajan müşteriler gizlice içeri sızıyor.
3: Bir dakikanızı alabilir miyim? Jamie Foxx şu anda aramızda.
4: Bu gerçekten doğru mu? Bilmem,
1: doğrusu bayağı benziyor.
0: Restoran sahibi olmak zor iştir. Yemekleriniz, ortamınız, müşterileriniz iyi olabilir. Ama elemanlarınız kötüyse...
5: Pislik yapma, tamam mı?
0: Her şey mahvolabilir. İşte bu noktada gizli müşteriler devreye giriyor. Charles Dyes binlerce restorana problemin bulunmasında ve çözülmesinde yardımcı oldu. Müşteri kılığına giren ekibi içeriye gizlice sızdırıyor.
6: Adım Chris, yeni malzemeci.
0: Ve restoran sahiplerine onların yokluğunda neler olduğunu gösteriyor.
7: Hırsızlık yapıyorsun, hemen oraya gitmek istiyorum.
8: Bu iş yeri benim.
7: O yemek benim hayatım.
1: Adım Don Dial, namı diğer Double D. San Francisco, Kaliforniya'daki Rocco's Cafe'nin sahibiyim. Rocco, büyük babamın adıydı. Yani bu kafeyi onun anısına açtım. Yemeklerimizin hepsi harikadır ama özellikle bir tanesi eşsizdir. Masala soslu tavuğumuzu sevmeyen yoktur. Yapmaktan zevk aldığım diğer bir yemekse parmesanlı patlıcan. Marin sosuyla ve İtalyan peyniriyle yaptığımız bu yemeği başka hiçbir yerde yiyemezsiniz. Tavuk piccata diğer bir spesyalimiz. Tereyağı ve limonla yapıyoruz. Mutlaka denemelisiniz. Aman tanrım. Rocco's Cafe'ye geldiğinizde Rocco'nun ünlüler duvarı ilk gördüğünüz şey olacak. Duvardaki resimler benim için çok değerli. Çok sayıda aile ve özel müşteri fotoğrafı var. Sporcular, aktörler, aktrisler diyeceğim o ki benim için değerliyseniz mutlaka duvardasınızdır. Bu kafede tek bir kişiye güveniyorum, o da kendim. Ama aileme daha çok zaman ayırmak istiyorum. O yüzden 23 yıl sonra kafeye ilk kez müdür aldım. Adı Eric. Bana güvenebileceğim bir müdür lazım. Fakat... personelden onun güvenilmez olduğuna dair şeyler duyuyorum. Benim için güven her şeydir. Kendi başına kararlar aldığını, asla onaylamadığım promosyonlar düzenlediğini duydum. Bu işi kökünden halletmek zorundayım.
0: Toplantı.
4: Merhaba.
1: Merhaba, nasılsınız?
4: Harika, restoran sırlarından Charles Dyce, bu da Brianna.
1: Merhaba Brianna, memnun oldum. Bana herkes Double D'di.
4: Bu gerçekten
1: evet,
4: doğru
1: hiç
4: mu?
1: Hiç konuşmaya başlamadan önce Rocco'nun İtalyan yemeklerini denemenizi
4: vay
1: tavsiye
4: ederim. Vay canına.
1: Tavuk marsala. Bunu yemenin en iyi yolu ekmekle yumulmaktır. Hoşunuza gidecek.
9: Hayatımda yediğim en iyi marsala.
4: Sos gerçekten harika.
1: Teşekkür ederim, çok naziksiniz. Özetle anlatayım Charles. 23 yıl her şeyi kendim yaptıktan sonra kafede müdür çalıştırmaya karar verdim. Adı Eric, 5 aydır yanımda. Bir ay kadar önce personelden şikayetler gelmeye başladı.
4: Ne tür şikayetler?
1: Müşterileri kazıklıyormuş, kendi başına işler çeviriyormuş. Ben buna asla izin vermem.
4: Para kaybın oluyor mu? Müşteri kaybediyor musun?
1: Uyuyamaz oldum. 23 yıl sonra ilk kez bir müdürle çalışıyorum. Adama güvenmek zorundayım.
4: Yeni biri geldiğinde, özellikle de yeni bir müdür genellikle olur bu, personel sorun çıkartabilir. Sorun müdürün gelişinden duydukları rahatsızlık da olabilir. Müdürün kişiliğinden kaynaklanıyor da olabilir.
0: Bu operasyonda gizemli müşterilerin odak noktası kafe müdürü Eric. Patronundan habersiz bir takım promosyon kampanyaları düzenlediğinden şüpheleniyor.
4: Sana nasıl çalıştığımızı anlatayım. Mikrofonlar ve kameralar yerleştireceğiz. Böylece olan biten her şeyi öğreneceğiz.
1: Mükemmel.
4: Bu kadarla bitmiyor. Mekana ajanlarımızı sızdırıp bilgi topluyoruz.
9: Evet, ben bu operasyonda stajyer garson olarak içeri sızacağım. Sen yokken kafede ne oluyor onu öğreneceğim.
1: Bu meseleyi kökünden çözmek zorundayım. Keyfini süremeyeceksem tatilin ne anlamı var ki? Sıkıntım büyük.
0: Operasyon başladı ve Rocco's Cafe'nin önemli noktalarına gizli kameralar yerleştirildi. Restoranın tamamını ve müşteriler hakkında genel bilgi sağlamak için ana yemek salonuna 4 kamera yerleştirildi. Bulaşık yıkama istasyonuna 1, mutfakta ise 3 kamera var. Bunların sayesinde mutfak personeli izlenecek, ana kapıya yerleştirilen kamera ile dışarıda olup biten her şey görülebilecek. Restoran sırları ajanı Brianna içeriye stajyer garson olarak sızacak, Nate ise müşteri kılığına girecek. Operasyon.
4: Kontrol odasına hoş geldin.
1: Vay canına.
4: Mekanın önü, yemek alanları ve de mutfak alanları. Personel ve müşterilerin girdiği her yer kontrol altında.
1: İşte bu harika.
4: Mutfaktan çıkan yemekler nefis
1: evet,
4: görünüyor.
1: Evet, herkesin ağzını sulandıracak yemekler.
2: Rocco, hoş geldiniz. Ben restoran müdürü Eric.
4: Sanırım bu gördüğümüz kişi müdürün Eric, doğru
1: evet,
4: mu?
1: Evet, o.
5: Şuradaki Ferah Fofka.
2: Pek çok ünlü mekanımıza geliyor. Bugün de biriyle karşılaşabilirsiniz. Hiç belli olmaz.
4: Şu ana kadar Eric işini gayet iyi yapıyor. Masaları dolaşıp müşterilerle sohbet ediyor.
1: Şimdilik gördüklerim hoşuma gitti.
4: Bence şimdi ajanımız Brianna'yı içeri sokmanın tam zamanı. Görevine başlasın.
1: Harika bir fikir. Sağ ol Charles.
9: Bu operasyonda ben stajyer garson olarak içeri sızacağım. İçine gizli kamera yerleştirilmiş gözlük takacağım. Dolayısıyla Charles ve Dan Eric'in güvenilir olup olmadığını ilk elden öğreneceğim.
1: Merhaba Eric.
2: Merhaba Don, nasılsın?
1: İşler nasıl?
2: Evet, şey işler çok mı? İyi.
1: Bu Brianna. Evet.
2: Merhaba, merhaba, nasılsın?
1: Bu da Eric.
9: Memnun oldum
1: Eric. Bu akşam oğlumun futbol maçı var. Benim gitmem gerekiyor. Brianna işe aldığım yeni garson. Rocco'yu ona sen tanıt.
2: Hiç merak etme.
1: İyi tamam. Şanslar.
2: Adın neydi?
9: Brianna.
2: Brianna, tamam, tanıştığımıza sevindim. Gel sana etrafı göstereyim.
4: Merhaba, nasıl gitti?
1: Harikaydı. Eric hiçbir şeyden şüphelenmemiştir eminim.
2: Angela.
10: Evet.
9: Evet.
2: Bu Brianna.
10: Merhaba Brianna.
2: Mekanı sana gezdirecek.
4: Bu gördüğümüz genç hanım kim?
1: Adı Angela. Mükemmel bir garsondur. Ona güvenim tam.
10: Tamam. Siparişlere girdiğimiz yer burası.
9: Tamam.
10: Ve rezervasyon takibini buradan yapıyoruz.
4: Şu ekmek kesen adam kim?
1: Adı Kristoff. Komilik yapıyor. Tek kelime İngilizce bilmiyor. Kristoff bana büyük babamı hatırlatıyor. O da bir göçmenmiş. Tek kelime İngilizce konuşamıyormuş.
4: Komi neden ön kapıdan dışarı çıkıyor?
1: Müşteriler orada değil ki. Resmen pencerenin önüne dikildi ve herkesin görebileceği bir yerde sigara içiyor.
4: Ya dinlenme alanına ya da restoranın arka tarafına gitmesi.
1: Aynen öyle.
4: Görüldüğü üzere duruma el koymak için müdürün Eric dışarı çıkıyor.
1: O yüzden işe alındı.
4: Bir ne dakika. Yapıyor? Olaya el koymak için dışarı çıktığını sanmıştım.
1: Ne yapıyor bu? Anlamıyorum.
0: San Francisco, Kaliforniya'daki Rocco's Cafe'nin sahibi Don Dial'ın yeni müdür Eric'le ilgili endişeleri var.
1: Kendi başına işler çevirdiğini duydum. Buna asla izin veremem.
0: Charles, kontrol odasını kafenin hemen yanına kurdu. Ve Don, restoranda olan biten her şeyi gizli kameralar sayesinde buradan izleyecek.
1: Vay canına.
0: Ajan müşteri Brianna, stajyer garson olarak kafeye sızarken, Nate müşteri kılığında içeriye giriyor. Don şu anda restoranın önünde sigara içen Komi Christopher'a, Eric'in vereceği tepkiyi merakla izliyor.
4: O da gidip restoranın önünde sigara içiyormuş.
1: Hiç profesyonelce.
4: Şu hale bak. Eric bu restoranın yüzü ve müşterileri elinde sigarayla karşılıyor. Hiç hoş değil bu.
1: Bu hiç hoşuma gitmedi. Bu büyük hata. Ben değilim bu. Biz değiliz. Restoran müdürü işini doğru yapmıyorsa kimse ona saygı duymaz.
2: Christophe, biraz ekmek dilimler misin?
4: Evet, evet, elbette. Eric'in Christophe'a ne dediğini anladın
1: evet,
4: mı?
1: Evet, ekmek dilimle dedi.
4: Kestiği ekmek köşelerini cebine doldurdu. Müşterilere vermiyor musunuz, atıyor
1: ekmeğin
4: musunuz?
1: Ekmeğin en güzel yeri köşesidir. Charles, ne yapıyor bu?
4: Yine aynı şeyi yaptı.
1: Bu yaptığı hırsızdır.
4: Zor zamanlardan geçiyoruz. Evet, belki ekmeği evine götürüyordur.
11: Ben temizlerim, bana bırak, tamam.
1: Sağ ol dostum.
4: Sen de gördün mü? Mutfakta bunların yaşandığından haberin var mı?
1: Hayır Charles.
10: Chris, çalışırken yemek yiyemezsin. Ne yapıyorsun sen?
11: Ne?
1: Oysa çalışırken yemek yemenin yasak olduğunu biliyor.
10: Ne yapıyorsun dedim. Senin işin bu değil.
11: Bir şey yapmıyorum. Sadece bulaşık yıkıyordum. Sorun yok.
1: Eric müdür ve müdür gibi davranmalı. İçeride olanlardan haberi biliyor.
4: Neyse ki Angela oradaydı. Mutfak kurallarını adama müdür değil o hatırlattı.
2: Bugün nasılsınız? Nasıl gidiyor?
12: Anlaşılan mekana bayağı önemli insanlar
2: evet,
12: geliyor.
2: Evet, kesinlikle.
13: Bu sen misin?
2: Evet, yanındaki Double D. Fotoğrafınızın duvara asılmasını ister misiniz? Asılmasını sağlayabilirim.
4: Müşteriye söylediği şey doğru mu?
1: Duvara neyin asılacağını ben karar veririm. O karar veremez.
2: Bu bir, bu da iki. Neyse, siz bunu bir düşünün. Hepinize afiyet olsun.
12: Sağ ol dostum.
1: Ne yapıyor bu adam, hiç anlamıyorum.
4: Neyin asılacağına karar veren sensen, bu tavırlar şüphe çekici.
1: Kesinlikle.
4: Pekala, bence şimdi tam zamanı. Ajan müşteri Nate'i içeri gönderip Eric'in ona nasıl davranacağını öğrenelim.
1: Tamam, iyi fikir.
4: Pekala Nate, sıra sende.
14: Eric şüpheli bir karakter olduğunu davranışlarıyla kanıtladı. İki kişiyiz.
2: İki. Bu masaya oturabilirsiniz.
14: Bu operasyonda müşteri açısından ne olup bittiğini öğrenmek benim görevim.
10: İyi akşamlar. Adım Angela. Siparişinizi alabilir miyim?
14: Ben midyeli erişte istiyorum.
10: Gerçekten çok iyidir. Çok
14: arkadaşım için de duble D usulü tavuk alalım.
10: Tamam. Harika.
4: Angela güvenilmeyi hak eden bir personel profili çiziyor. Eric'i bir de ondan dinleyelim. Brianna, Angela'ya müdür Eric hakkında ne düşündüğünü sor.
9: Müdür olarak Eric nasıl sence?
10: Bilmem, tek yaptığı etrafta dolaşmak ve sırıtmak.
9: Hep böyle mi yani?
10: Evet, hiçbir şey yapmıyor.
9: Ama ünlüler duvarına onun fotoğrafı asılmış.
10: Orada olmayı hak etmiyor bence.
4: Deneyimlerimden biliyorum ki personel müdürün o pozisyonu hak etmediğini düşünüyorsa o restoran kolayca dağılabilir.
10: Double D usulü tavuk picatta.
8: Harika, teşekkür
10: ve
8: ederim.
10: Ve midyeli erişte.
4: Eric'in memnuniyetsiz müşterilere nasıl davrandığını öğrenelim mi? Nate'ten yemeğe geri göndermesini isteyeceğim. Bakalım müdürün Eric buna ne diyecek?
1: Tamam, iyi fikir.
4: Nate, şimdi müdürü çağır ve fikrini değiştirdiğini, spagetti ile köfte istediğini söyle.
14: Tamam Charles, anladım.
3: Soru nedir? Nasıl yardımcı olabilirim?
14: Fikrimi değiştirdim aslında. Spagetti ve köfte istiyorum.
3: Yemeği değiştirmek mi istiyorsunuz?
14: Evet. Bu beyaz sos bana uymadı. Süt ürünlerine karşı alerjim var. Sakıncası yok değil mi?
3: Yok tabii ki ama $5 servis ücreti ödemeniz gerekiyor bu durumda.
14: Değiştirdim değil mi?
3: Evet.
1: Yemeği geri gönderdi ya da siparişi değiştirdi diye müşteriden servis ücreti alınır mı?
3: Dürüst olmak gerekirse bu kuralı getiren ben değilim. Mekanın sahibi getirdi.
1: Charles yemeği geri gönderdi diye müşteriye asla ceza kesmedim.
3: Anlaştık mı?
14: Evet, bana uyar. Uyar.
3: Pekala, tamamdır. Hemen şimdi köftelerinizi hazırlatıyorum.
4: Gördünüz mü? Kumarbaz olsam o paranın sizin kasaya girmeyeceğine para koyarım.
1: Ben de aynı şeyi düşünüyorum.
3: Bir köfte alayım lütfen. Spagetti de köfte istiyorlar.
4: Eric Nate'i kazıklamakta kararlı anlaşılan. Personelin şikayet etmekte haklıymış. Sen olmadığında Eric istediği her şeyi yapabileceğini sanıyor.
1: Yaşadığım hayal kırıklığını anlatamam.
3: Bayanlar baylar, bayanlar baylar. Bir dakikanızı alabilir miyim? Rocco'nun en iyi müşterilerinden Jamie Foxx şu anda burada.
4: Bu gerçekten Jamie Foxx mu?
1: Bilmiyorum, doğrusu bayağı benziyor.
5: ETS ile yaz herkese iyi gelir. Çocuklar eğlenmek ister. Siz baş başa kalsanız yeter. O zaman sen de ETS tatiline

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
8: 16-18 Haziran arasında BİM'de tazem bütün poşet piliç 125 lira yerine 79 lira 90 kuruş.
9: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
10: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 ml'lik deodorant ve 20 ml'lik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
11: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Babalar günü hediyelerinin tam zamanı. Huawei Watch.

0: 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Gizli kameralar ve restorana sızan ajan müşteriler sayesinde Rocco's Cafe'nin sahibi Don Dill, Comey Christoph'un müşterilerin önünde sigara içtiğini, çalışırken yemek yediğini...
4: Çalışırken yemek yemenin yasak olduğunu biliyor.
3: Ve müdür Erin yemeği geri gönderen müşteriye servis ücreti ödettiğini, restoran içinde bağırarak ünlü bir müşterinin gelişini anons ettiğini öğrendi.
5: Bayanlar baylar, bir dakikanızı alabilir miyim? Rocco'nun en iyi müşterilerinden Jamie Foxx şu anda burada.
6: Bu gerçekten Jamie Foxx mu?
4: Bilmiyorum, doğrusu bayağı benziyor.
5: Hemen toplayın şu tabakları. Bay Fox'ın masasını temizleyin.
4: Neler oluyor?
5: Masadan kalkın lütfen. Masayı hemen boşaltmanız gerekiyor. Bu Jamie Foxx'ın masası.
4: Burada her müşteri eşittir Charles. Ünlüler mekana her zaman gelir ama bir ünlü geldi diye hiçbir müşteri masadan kaldırılmaz. San Francisco valisi bile gelse bu böyledir.
5: Buyurun Bay Fox, oturun lütfen. Hey Dimo, versene şu fotoğrafları. Hanımefendi, haberiniz oldu mu bilmiyorum ama Bay Jamie Foxx şu anda aramızda.
7: Biliyorum.
5: Sadece 20 dolara imzalı fotoğrafını alabilirsiniz. 30 dolar verirseniz birlikte fotoğraf bile çektirebilirsiniz.
7: Tamam.
5: Ne düşünüyorsunuz?
4: Jesus. Aman tanrım.
6: Jamie Foxx'un bunun için para alması çok saçma.
4: Kesinlikle.
5: Hey harikasın dostum, herkes inandı.
4: Charles, bu adam Jamie Foxx değil.
6: Haklısın, Jamie Foxx'a çok benzeyen biri sadece.
5: Hepiniz Jamie Foxx'ı seviyorsunuz değil mi?
8: 20 dolar.
5: 20 dolara imzalı fotoğrafını alıyorsunuz.
8: Al bakalım.
4: Eric müşterilerimi taciz ediyor.
8: Sağ ol kardeşim. Çok sağ ol.
6: Gerçek Jamie Foxx'u da ucuz biri olarak gösteriyor.
4: Şu anda oraya gitmiyorsam bunun nedeni müşterileri tanıyor olmam. Yarın paralarını iade edeceğim. Bu pisliğe inanılmaz öfkeliyim.
6: Şu kameraya bakar mısın? Christoph yine ekmek yiyor.
4: Yakında bu herif yüzünden daha çok ekmek almam gerekecek.
6: Bunlar hep Eric'in tüm zamanını restoranı idare etmekle değil, müşterilerini rahatsız etmekle geçiriyor olmasından kaynaklanıyor.
4: Şuna bak, şimdi de telefonla konuşuyor.
9: Alo. Pek değil kanka.
6: Bir dakika, onun hiç yabancı dil bilmediğini söylememiş miydin?
4: İnanamıyorum, ben bu adamı ilk kez İngilizce konuşurken görüyorum.
6: Brian'la şimdi hemen mutfağa gidiyorsun ve Christoph'la hafiften flört ediyorsun. Seninle yabancı dil konuşup konuşmayacağını merak ediyoruz.
10: Merhaba, seninle tanışmadık. Adım Brianna.
9: Nerelisin?
10: Ben bu dili pek iyi bilmiyorum.
9: Hiç dilimizi bilmiyor musun?
10: Hayır, hayır.
9: Hiç mi?
10: Hayır.
9: Adın ne peki?
10: Benim adım Brianna.
9: Bravo.
10: Nasıl, iyi miydi?
9: Evet, bak yabancı dil bildiğimi öğrenmemeleri lazım. Böylesi daha
10: iyi. Dilimizi bildiğini bilseler herkes için işler kolay olmaz mı?
9: Evet, ama o zaman bana daha çok iş
6: yaptırırlar. Orada dikilmiş Brianna'ya işten kaçmak için bunu kasten yaptığını anlatıyorum.
4: Ona bir fırsat vermek istemiştim ama o iyi niyetimi suistimal etmiş.
9: Bizimle gelip bir şeyler içmeye ne dersin?
10: Olur, çok isterim.
9: Harika, mesai bittiğinde seni bulurum. Yabancı dil bildiğimi kimseye söyleme, tamam mı?
10: Tamam.
9: Güzel, her şey yolunda.
6: Bu adam kesinlikle Rocco'da isteyeceğin türde biri
4: değil. Şu an aklımı kaçırmak üzereyim.
6: Bir dakika, Eric nereye gidiyor acaba?
4: Hiçbir fikrim yok.
6: Elinde bir kutuyla geri dönüyor.
4: Kutuda ne olduğunu bilmek istediğimden emin değilim.
5: Affedersiniz, bir saniyenizi alabilir miyim? Bunu duyurmaktan büyük onur duyuyorum. Orijinal Rocco tişörtlerimiz az önce geldi.
6: Mekanda tişört satıyor
4: musun? Hayır Charles, şu an çıldırmak
5: bu
4: üzere.
5: Bu gece sadece 20 dolar, %100 pamuk.
4: Dalga mı geçiyor bu?
5: Kadınlar için pembe olanı da var. Çok güzeldir.
4: Bu kadarı çok fazla. Tişört satıyor. Büyük babamın yüzünü satarak para kazanmaya çalışıyor.
5: Rocco'nun şapkaları da var. Şapkalar sadece 10 dolar.
4: Yeter artık Charles. Rocco adını rezil ediyor.
6: Neden hemen gitmiyorsun? Onu ve Christoph'u alıp buraya getir. Onlarla burada konuşalım.
4: Bu gece gördüklerim yüzünden mideme ağrı girdi. Bu adama güvenmiştim. Ona restoranımın, yani hayatımın anahtarını vermiştim. Karşılığı bu mu olacaktı? Bana böyle mi teşekkür ediyor? Burada bekle.
5: Oğlunun futbol maçı var sanıyordum.
4: Christoph, gidelim. Yürü hadi. Gidiyoruz.
9: Tamam.
4: Gidelim.
5: Sorun neden? İyi misin?
4: Hadi. İçeri girin. Hemen içeri girin. Gelin buraya. Gelin.
6: Burasının ne olduğu konusunda fikriniz var mı?
3: San Francisco, Kaliforniya'da bulunan Rocco's Cafe'de yürütülen gizli operasyondan sonra restoran sırları ekibi Komi Kristoff'un restoranın önünde sigara içtiğini, çalışırken yemek yediğini ve işten kaytarmak için İngilizce bilmediği yalanını söylediğini ortaya çıkardı.
9: Böylece işim daha da kolaylaştı.
4: İyi niyetimi suistimal etmiş.
3: Müdür Erin, sipariş değiştiren müşterilerden servis ücreti aldığı, mekana getirdiği sahte Jamie Foxx'la müşterilerinin resim çektirmesini sağlayarak ve bu da yetmezmiş gibi üzerinde Don'un büyük babası Rocco'nun resmi olan tişörtleri satarak para kazandığını ortaya çıkardı.
4: Gelin buraya.
9: Neler oluyor Dan?
6: Neler olduğunu ben anlatayım. Adım Charles Stiles. Restoran Sırları şirketinin sahibiyim.
9: Restoran Sırları mı? Hoş bir manzara olmadığını farkındayım ama açıklayabilirim.
6: Sen biraz bekle. Önce Kristoff'la konuşmak istiyoruz.
9: Dilinizi bilmiyorum.
6: Dilimizi bilmiyorsun. Hayır. Gerçekten mi? Bu kızı Brianna'yı tanıdın mı? Randevu koparmak için konuştuğun kızı hatırladın mı? O benimle çalışıyor. Yabancı dili çok iyidir. Senin de öyle tabii.
9: Anlaşılan suçüstü yakalandım ama ben sadece işimi yapmaya çalışıyordum.
4: Bana yalan söyledin. Artık sana güvenemem.
9: Don, özür dilerim dostum. Bu sadece... Ben hayal kırıklığına uğrattım biliyorum ama bana bir şans daha ver.
4: Sana bir şans vermiştim. Kovuldun. Hemen defolup gitmeni istiyorum.
9: İşi mahvettim. Yalanım yakalandı. Ne diyeceğimi bilmiyorum.
5: Dan, dilimizi bildiğinden haberim yoktu.
6: Tabii ki haberin yoktu. Çünkü arka arkaya yaptığın promosyonlarla müşterilerden para tırtıklamaya çalışıyordun. Bir sarsıntıyı atlatamadan diğerine yakalandık. Fotoğraftaki kişiyi, Nate'i hatırladın mı? Siparişi değiştirdi diye $5 aldın. Ve de Jamie Foxx'a benzeyen bir adamı getirdin.
4: Evet ya, ben kimim? Alec Baldwin mi? O Charles Bronson mı?
5: Yapma lan. Benim kime zararım dokundu ki? Tıpkı senin gibi ben de biraz para kazanmaya çalıştım. Restoranda işler tıkır tıkır gidiyordu. Herkes yemeğini yiyordu. Herkes eğleniyordu. Ben de bu arada biraz...
4: Hayır. Eğlenen sendin. Hem de müşterileri soyarak. Müdür olarak 5

0: Panda 4x4'ün direksiyonu başına geçmeyeli yıllar olmuştu ve ne kadar ufak olduklarını unutmuşum. Ön tarafta 1000 cc'den ufak bir motor var, 50 beygir gücünde. Ama bu araba o kadar hafif ve o kadar çevik ki sanki saatte 80 km hızla gidiyor gibiyim. Ama aslında 50 ile gidiyorum. Evet, işte oldu. Yolda bu araba son derece güçlü bir his veriyor. Sanki buna para harcanmış gibi bir his. Ama bir şeyde sorun var. Vites kutusu. Vitesi bulmakta gerçekten zorlanıyorum. Sanki her tarafa gidiyor gibi. Oh, merhaba, yine vitesi kaçırdım. Yani buraya vites seçici gibi basit bir şey takılabilirmiş. Yine yanlış vitese taktım. Bu ucuz olacak çünkü bunlar ufak bir tadilatla düzelebilir. Ama vites kutusunda daha büyük bir sorun da olabilir. Durum böyleyse gerçekten pahalıya patlayacaktır. Diğer her şey iyi. Ama bu arabayı çok özel yapan şey Panda'nın 4x4 oluşu ve bu arabayı en azından çamurlu yerde denemeden almayacağım. Bu güzel araziyi kullanmak için izin aldım. Bu yüzden burada durduracağım. 4 çekişli sürüşe geçireceğim. Şimdi geçti. 4 çekerin şu an çalışması gerek. Şimdi artık araba yolu olmayan kısma doğru ilerliyorum. Ve duyabileceğiniz gibi sesi geliyor. Arabanın efsanevi 4x4 sisteminin hünerlerini deniyorum. Bunu yapma nedenim kısa süre içerisinde arabanın 4 çekerli sisteminden gelen bütün vurmaları, yakıt sesini ve her şeyi duymak istiyorum. Sesi harika geliyor. Ama bu biraz garip çünkü şu an beynim bana bunun bir araba değil, aslında bir alışveriş arabası olduğunu söylüyor. Ama diğer yarısı da bu arabanın piyasadaki diğer 4x4'lerden çok daha iyi olduğunu söylüyor. Bu çok garip. Bana da biraz kas yapma şansı veriyor. Şimdi esas soru, bu arabayı istiyor muyum? Tabii ki istiyorum. Şimdi ben maksimum teklif olarak 1400 pound vereceğim. Bu aslında vermem gerekenden biraz fazla ama bu arabayı istiyorum. Bu sabah uyandım ve Panda açık arttırması gece bitmiş. Ben de giriş yaptım ve tahmin edin ne oldu? İyi haber, ben kazandım ve bu konuda gayet mutluyum. Ben 1400 pound vermeye hazırdım ama tercih ettiğim 1000'e yakın bir şey ödemekti. Çünkü bu benim için daha fazla kar etme şansı demek. Ama şu an artık Bay China'nın bana fazlasıyla yardım etmesi gerek. Peki ama bu ilginç arazi arabası Eddie etkileyecek mi? He? Şuna baksana. Evet, ne yapıyorsun? Hey, bunu yapma, geri gel.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa, ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Red Bull kanatlandırır.
7: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-18 Haziran tarihleri arasında piliç bonfileden dana kıymaya, kirazdan patatese, çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Migros, hepimize iyi gelecek.
9: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
10: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamini

0: aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 ml'lik deodorant ve 20 ml'lik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros bazaları ve Migros uygulamasında.
2: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
3: Stash labne ye.
4: Stash labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
10: Buyur Hasan.
11: Hadi oğlum.
9: Anne bir şeye bakıyorum.
11: Olmadı mı Hasan'ım?
9: Oluyor oluyor anne.
12: Seni koydum.
11: Hasan, uyku vakti.
9: Daha işim var anne.
11: Şşş. Ne yapalım?
12: Sabah ilk iş miyim?
11: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
9: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
13: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
15: hesap basit. Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
16: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
15: Bir fırsat.
14: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
17: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
18: Tehlike çok büyük.
19: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
20: Olamaz ne?
19: 10 dakika içinde.
17: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
21: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
20: Bu gerçekten dehşet verici.
18: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
17: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

Her zaman panda 4x4 ve beklenmedik arazi aracı özelliği için zayıflığım oldu. Bu çok fena, garip ama burada biraz kas yapabiliyorum. Ama pandamızda bir vites geçirme sorunu var. İşte gidiyoruz. Edin bunu çok az bir para ödeyerek tamir etmesi gerek çünkü bu 80'ler bebeği için çok para ödedim. Sonunda bunun için 1331 pound ödedim. Ve bu kadar ufak bir araba için bu çok fazla para demek. Şimdi toparlanıp atölyeye gidiyorum ve kendimden şüphe ettiğim bir an oldu. Çünkü bu arabaya 1300 pound'dan fazlasını verdim. Ve bu arabanın içi pek de lüks değil. Gerçi burada gördüğünüz çektiğinizde çıkabilen teybi buldum. Son derece eski moda. Ön tarafta çok ufak bir motor var. Ve sanki bir teneke kutuda oturuyorum gibi bir his veriyor. Ama şüphelerim bu Panda 4x4'ün çamurda nasıl olduğunu hatırladığım zaman yok olup gidiyor. Ve işte tam da bu yüzden bu arabayı satın aldım. Çünkü bunda efsanevi bir arazi aracı olma potansiyeli var. Bu arabayı sürekli araziye giden insanlara uygun bir arabaya çevireceğim. Çünkü bu tür insanlar arazi şartlarında ağır yükler taşımalarıyla ünlüdürler ve çamurlara girip çıkarlar. Aslına bakarsanız bu onlar için farklı bir yöntem de olabilir. Hafif, çevik ve çok daha kapasiteli. Sadece bunun üzerinde çalışması için Ed'i heyecanlandırmam gerek. Yapmamız gereken tekerlekleri değiştirmek. Ağır iş yapabilecek tekerlekler koymak. Böylece çamura tutunabilir. Dış tarafa şnorkel eklemek. Bu kötü döşemelere bir şeyler yapmak. Koltukları çanak koltukla değiştirmek. Bu şekilde yukarıya ya da aşağıya inerken sizi doğru şekilde saracaktır.

0: Şuna baksana. Evet, ne yapıyorsun? Hey, hey, hayır bunu yapma. Geri gel. Geri gel, geri gel ve bak.
1: Paslı patenle gelip benden mutlu olmamı mı istiyorsun? Bu asla bizim atölyemize giremez.
0: Onu yanındaki olur. Sihirli harflere ve numaralara bakmıyorsun, itiraf etmem gerekirse biraz solmuşlar. Ama kesinlikle burada 4x4 yazıyor.
1: Aslında hafif İtalyan arabalarının efsanevi 4x4 yeteneklerini duymuştum ama neden böyle bir şeyi satın aldığını anlamıyorum.
0: Bu daha ileriye götürebileceğimiz bir araba. Arazi aracı olarak kullanılabilir ve sonunda sen ve ben beraber bir etkinlik yapabiliriz.
1: Tamam, dinliyorum.
0: Tamam, bu tarafa bir şnorkel, güzel arazi tekerlekleri, döşemelere bir şeyler yaparız. Eğer doğru işi yapabilirsek bu araba çok sağlam olur.
1: Güçsüz durumdaki araba fikrini sevdim. Peki, nereden başlayacağız?
0: Tam buradan başlayacağız. Tek yapmamız gereken buna bir çözüm bulmak.
1: Bu bana getirdiğin en kötü döşeme olabilir.
0: Katılıyorum.
1: Gerçekten korkunç.
0: Katılıyorum, evet. Bunları sökelim ve çıkartalım. Çanak koltuk koyalım, yarış takımları koyalım. Ayrıca vites kutusunu da tamir etmemiz gerek.
1: Bu daha çok fırtınada sallanan bir bayrak direğine benziyor. Hiç iyi durumda değil.
0: Bu konuda biraz endişeliyim çünkü bu bağlantı yeri gibi basit ve ucuz bir tamir de olabilir ya da vites kutusu değişimi gibi çok pahalı bir şey de olabilir.
1: Cüzdanlarımızın sağlığı açısından bunun basit ve kolay bir şey olmasını umuyorum. Böylece çok ucuza tamir edebiliriz çünkü burada zaten büyük bir masraf görebiliyorum.
0: İşte bu yüzden seninle bütçe konuşmam gerekiyor.
1: Şimdiye kadar bakıyorum da 2000 olabilir.
0: Ne? 2000 pound mu? 200 olsa daha iyi olur.
1: Ne?
0: Yani bu ucuz ve neşeli bir araba. Bu arabada çıldırmaya gerek yok. Bu araba bize asla büyük kazanç sağlamaz. Biraz eğleniriz ve belki de biraz para da kazanırız. Ne diyorsun Ed?
1: Yani benden birkaç yüz pound'a harika bir Panda 4x4 konsepti yaratmamı ve vites kutusunu düzeltmemi mi istiyorsun?
0: Kesinlikle, ayrıca bunu bir düşünsene. Eğer her şeyi doğru yaparsak bu araba gerçekten iyi olacak. Ve şimdi Ed, bazı parçaları yeniden dönüştürebiliriz. Buna yardım ederim. Ve eski günlerdeki gibi biliyorsun, araba alıp sattığımız ve ucuza hazırladığımız zamanlar gibi. Ed. Ed. Geri gel. Gel ve buna aşık ol. Benim gibi. Bunu çok seveceksin. Atölyeye girene kadar bekle.
1: Mike'ın gözle görülür heyecanına rağmen ben bu ufak araba için o kadar da çıldırmıyorum. Özellikle de bu büyük vites değişim sorunu yüzünden. Bu Panda'yı aldığı için Mike'ın akıl sağlığı konusunda şüphelerim olabilir ama zorluğu severim. Güvenlik nedeniyle aküyü çıkardım ve sonrasında bu ufak canavarın altında nelerin ters gittiğini çözmeye başladım. Hemen kafamın üzerinde vites çubuğunun kendisi var. Doğrudan kabine gittiğini görebiliyorsunuz. Çünkü vites kutusu da tam burada. Çubuklar bu ikisini bir arada tutuyor. Böylece vites değiştirebiliyorsunuz. Burada 5 vites var ve 3 kapı var. Eğer kolu sola ve sağa oynatırsanız 3 farklı kapıya gidebiliyor. Ve bunlar 1. 2. 3. 4. 5. ve geri vitesler. Bu tarafa getirince de geri çekip o vitese oturtuyorsunuz. Burada doğrudan bir bilyeli mafsal eksik. Bunun çalışmasına bile şaşırdım çünkü bu neredeyse düşmek üzere. Sonrasında çalışan parçaya baktığım zaman burada vites kutusuna bağlı bir mil var ve çok fazla oynuyor. Bu çok kötü. Buradan oraya muhtemelen 15 derecelik bir açıyla oynattığınızda hiçbir şey olmuyor. Bu görüldüğü gibi bayağı eskimiş. Değiştirilmesi gerekecek. Bana göre bu aslında bağlantı yerlerinin hatası. Vites kutusunun değil. Bu iyi haber. Eğer vites kutusunu değiştirmek zorunda olsaydım 200 poundluk bütçenin tamamını harcamak zorunda kalabilirdim. Yine de yeni vites bağlantı yeri, yeni burçlar ve narin bağlantı yerlerini su ve çamurdan koruyan lastik körükleri değiştirmek için para harcamalıyım. Onları yenilemeden önce bütün parçaları basınçlı suyla yıkamam gerekiyor. Temizlenince eski parçalarımız güzel görünmeye başladı ama yine de bazı değişimler gerekiyor. Burada işe yaramaz durumda bir kol var. Gördüğünüz gibi çok fazla oynuyor ama neyse ki ben yepyeni bir tane buldum ve bu güzel bir şey. Hiç oynamıyor. Ayrıca lastik körüklerin de yerisini buldum. Maşonlu ve bilyalı bağlantılarımız için ufak burçlarımız ve onları bir arada tutan klipslerimiz de var. Bunların hepsi bana 85 pound'a mal oldu. Bence bayağı uygun bir fiyat. Şimdi yapmam gereken eski parçaları yenileriyle değiştirmek. Yağlamak için vazelin kullanmak önemli bir ipucu. Yeni burçları çubuklara mengene kullanarak bastırarak koyabilmem gerekiyordu ama görünen o ki bu iş için çok büyük geldiler. Evet, bu buraya girmeyecek. Esas olarak bunu yerinde tutan omuz deliğin kendisinden çok geniş. Bu yüzden belki bunu kelepçeyle hafifçe ezebilirim. Böylece çapını buraya sığacak kadar küçültebilirim. Bunu bir deneyeyim. Evet, Başka yolumuz yok. Umarım işe yarar. Bu acayip bir fikir olsa da işe yarayabilir. Bu ufak kelepçeyi Burcu'ya takıp sıkıyorum. İyice sıkıştırıyorum. Sonra da Burcu çubuğa kaydırıp mengeneyi sıkıyorum. Burada kelepçeyi kullanmanın asıl amacı çubuğa girişi sağlamak. Böylece Burcu ezme işinin büyük kısmını yapabilir. Giriyor gibi duruyor ve bu güzel bir şey. Sanırım buradaki kelepçeyi çıkarıp ne olduğuna şimdi bakabilirim. Sanırım bu işte kazanan biziz. Bu tarafa biraz daha ağırlık vereceğim. Şuna bakın. Güzel sonuç. Güzel. Biraz zorlayıcıydı ama gördüğünüz gibi yerine geçirdik. Zekice planım işe yaradı ve sırasıyla 3 bağlayıcı çubuğumu da yeniledim. Yerine ilk takacağım 4 şekerli sürüş bağlantısı ve bu gücün arka aksa ulaşmasını sağlıyor. İşte gidiyor. Bu buraya girecek mi bilmiyorum. Görünen o ki Burcu'ya zarar verme riskim var. Bu yüzden B planını deneyeceğim. O da buradaki büyük pense. Üst tarafına bir pul koyuyorum. Böylece zarar vermeyeceğim. Tamam, şimdi gidiyor. Oo, bu güzel, tamam. Şimdi artık yerinde. Burada gördüğünüz bu kol aslında 4 çekeri açıp kapıyor. Çünkü bu araba geçici olarak 4 çekerli oluyor. Bu yüzden sokaklarda sürerken ön aksları kullanıyorsunuz. Yani 2 çekerli sürüş oluyor ama sonrasında gevşek malzemesi ya da hafiften kaygan bir yüzeye geldiğinizde çamur ya da kar olabilir. O zaman bu ufak kolu kaldırıyorsunuz ve bu da 4 çekeri çalıştırıyor. Bu aslında 4 çekerli sistem için ilkel bir yöntem olabilir. Ayrıca ön ve arka tekerlekler arasında fark da yok. Bu yüzden gücün dağılması gibi bir olay da yok ama bunun anlamı aynı zamanda siz sürerken tekerleklerin tam olarak aynı hızda gideceği demek. Bu da hızlı bir şekilde arabayı süremeyeceğiniz ve asfalt yolda köşeleri çok dar dönemeyeceğiniz anlamına gelir. Bu sadece yumuşak zeminler içindir. Dört çekerli sürüş sisteminde hiçbir aşınma izi göremiyorum. Bu yüzden devam ederek kalan vites bağlantı yerini, lastik körükleri ve bağlayıcı çubukları değiştiriyorum. Şu ana kadar parçalar için harcadığım para sadece 85 pound. Mike için bu harika bir haber. Esas soru, gevşek vites değişimi sorununu tamamen çözmeyi başardım mı? Bunu bir deneyelim. Şimdi geri aldım. Birinci vites, ikinci, bu büyük bir gelişme. Üçüncü, dördüncü ve beşinci. Bu harika. Vitesi kolayca bulabiliyorum ve vites kutusu ise büyük oranda gelişme gösterdi.
0: Panda 4x4 için düzgün bir arazi lastiği almak, arabanın arazideki yeteneklerini geliştirmek için olmazsa olmazlardan. Ama sorun şu ki yeni bir tekerlek seti bütçemizin çok üzerinde. Ama benim zekice bir fikrim var. Almanya'nın kuzeybatısına araba alma gezisine çıkıyorum. Bunu yaparken eski tekerlekleri yeni tekerlek dökmek için kullanan bir fabrikaya uğruyorum. Bu benim ufak bütçem için çözüm olabilir. Ben Mark'ı arıyordum. Siz misiniz?
2: Ha, merhaba.
0: Tanıştığımıza memnun oldum. Burada neler oluyor?
2: Her gün bir sürü tekerlek geliyor ve bunların sırt desenini kontrol ediyoruz.
0: Eğer bu tekerleklerden birinde bile kalite kontrol hatası olsa bunu reddediyorsunuz
2: değil mi? Bu doğru.
0: Peki sonra ne oluyor? Mohan yeni bir desen çiziyor ve hepsi bu kadar mı?
2: Hayır. Bu kadar kolay değil. Dokuyu önce düzeltiyoruz. Bunun anlamı tekerleğin dış kısmı düzenleniyor ve %80'i kalıyor. Çıkan malzemede güneş panellerinde ya da oyun alanı gibi yerlerde kullanılıyor. Yani demek istediğim artan bütün malzemeler kullanılıyor.
0: Yani sizler en sağlam geri dönüşümcülersiniz.
2: Evet,
0: bu çok
2: öyle.
0: Eski dokunun ortadan kaldırılmasıyla tekerleklere yeni bir lastik katman kaplanıyor. Ve burada yan duvarları kaplanıyor. Ardından sırt deseni yeni lastiğe dev bir ocak gibi görünen bir kısımda basılıyor.
2: Son bir kez daha tekerleği kontrol etmem gerek. İşte burada kontrol ediyoruz. Her şey güzel görünüyor. Sonra bunu makinenin içine koyuyorum. Başlat tuşuna basıyorum. Bunların hepsi basınç altında. İçerinin basıncı 60 bar, 160 derece. 30 dakika baskının ardından açacağız ve tekerlek hazır olacak.
0: Heyecan artıyor ve 30 dakikanın ardından dev makineden ıslık sesi geliyor ve zaman doluyor. Bu benim Fiat arazi aracım için harika bir lastik olacak mı göreceğiz. Şuna bir bakın.
2: İşte tekerlek bu. Bu çakıl ve çamur arazilerindeki Fiat Panda 4x4'ler için özel tasarlandı.
0: Benim arabam için.
2: Senin araban için.
0: Benim arabam için. Bence bu au çok sıcakmış.
2: Evet, sıcak.
0: Hala çok sıcak. Çok sıcak. Yeniden kalıplanan tekerlek lastik uçlarını ortadan kaldırmak için tekrar bir düzeltiliyor ve artık yola hazır. Araziye çıktığımızda ve çamurlara girdiğimizde bu yeni tekerlekler bize gerçekten yardımcı olacak. Yine de şunu söylemek gerek, bunların tanesi 50 pound tuttu ve bu yeni lastikler bütçeyi aştığımı duyduğunda et acaba ne diyecek? Panda büyük bir değişime doğru ilerliyor. Ama işleri bütçe dahilinde yapmak isterseniz her zaman planınıza uygun olmuyor.
1: Koltuk ayarlama yeri orijinal koltuk rayına uymuyor. Biraz sorunumuz var.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
4: Net, sigortam Net. Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 ml'lik deodorant ve 20 ml'lik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros bazaları ve Migros uygulamasında.
10: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi. Sütaş ayran,
11: sütaş ayran. Çiğ köfteyi gördüğün an.
12: Sütaş ayran?
11: Gelsin sütaş ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
13: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
14: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartım hadi.
0: Eddie bu İtalyan ikonuna ikna etmek için çok zorlandım.
1: Bizim atölyemize giremez.
0: Ama sadece birkaç yüz dolara Panda'nın arazi aracı kabiliyetini maksimuma çıkartmak için kendini bu zorluğa attı.
1: Hepsi sadece 85 pound tuttu ve bu gerçekten az bir miktar.
0: Vites kutusu sorunu çözüldüğünde...
1: Bu büyük bir gelişme.
0: Evet, dikkatini bazı radikal geliştirmelere çevirebilir.
1: Şimdi buradaki karter koruma çerçevesini ele alırsak, motoru korumak için biraz işe yarar ama keskin bir kaya ya da kütük olduğunda karteri kopartabilir, yağ akabilir, motora gelebilir ama buraya koyulacak bir alüminyum levha bunu harika şekilde çözecektir. Şu an 8 vidanın tuttuğu var olan çerçeveyi kullanacağım. Üzerine bir şeyler yapmam için mükemmel bir parça bu. Planım basit ve ucuz. Kesilmemiş alüminyum kullanacağım. Sonrasında bu şekilde büküp vidalayacağım. Evet, işte hepsi o kadar. Bu 5 mm kalınlığındaki alüminyumun çerçevede tam yerine oturmasını istiyorum. Bu yüzden karter korumasının başlamasını istediğim yeri dikkatlice ölçüp işaretliyorum. Delikleri gereğince delmenin ardından levhayı ön çerçeveye takabilir ve bu işe oradan devam edebilirim. Şimdi yapacağım şey çerçevemizin şeklini alması için bunu bükmek. Bunu elle yapabileceğimi umuyorum. En azından böyle başlayabilirim. Fazlaca baskı uygulayacağım buraya. Umarım bu çerçeve şekline uygun bükülür. Panel elimle bükmeme yetecek kadar esnek ve bu kıskaçları çerçeveye yerleştirerek yerlerine sıkıca tutturabilir ve bir sonraki aşamaya geçebilirim. Artık alüminyumun nereye geldiğini biliyorum. Çerçeve için delme ve yerleştirme noktalarını ölçüyorum. En yüksek motor korumasını vermek için hafiften kavisli ön taraf istiyorum. Bu yüzden elle bükme aleti kullanıyorum. Şimdi alüminyumu büktüm ve gerekli yerleştirme deliklerini hazırladım. Artık çelik kısımları çerçeveye kaynaklamaya hazırım. Bu yüzden bu yanıcı koruyucu kısmın çıkması gerek. Arabanın ön tarafını daha iyi hale getirecek. Orijinal çerçeveye 6 askı takmaya karar verdim. Böylece önceden hazırladığım karter korumam yerini alabilir. Bu kısım iyice zorlanacağından dışarıda kalan çeliğe paslanmaması için boya atıyorum. Artık arazi aracımızı korumak ve ona hizmet etmek için hazır. Artık bitti. Bayağı iyi duruyor. Gerçekten son derece hoş bir şey. Şimdi bunu yerine koyuyorum. Biraz garip bir parça olduğundan fil bana yardım ediyor. Bayağı güçlü. Bu görünüşü de iyi. Bu artık biraz daha fazla arazi aracı görüntüsü verecek. En iyi tarafı da bedava alüminyum parçası, birkaç vida ve civata. 5 pound eder. Bandımızın zorlayıcı arazide gitme özelliğini geliştirmemizin ardından bir başka risk konusunu düşünmemiz gerek ve bu da su. Eminim bu araba derin bir su birikintisinden geçebilir ama görüldüğü gibi nehirden pek de geçemez gibi duruyor. Buradaki risk de hava filtresinden doğru motora su emmesi ve bunu parçalaması. Sizi de potansiyel bir tehlikede bırakması olur. Ama çok basit bir düzeltmesi var bunun. Bu da bir şnorkel eklemek. Pandaların arazi aracı ünlerine rağmen hiçbir zaman yüzmek için tasarlanmamışlardı. Bu yüzden burada şnorkel kiti mevcut değil ama ben SJ410 Jeep'ten bir tane bulmayı başardım. Şimdi bu bayağı uyuyor sayılır. Birazcık oynuyor. Ama benim bu tarafı kaplamadığından ve şase levhasının yoluna çıkmadığından emin olmam gerekiyor. Yine de bu gerçekten işe yarar. Bu yüzden nereye gideceğini çözmeye çalışalım ve işaretleyelim. Kanatta bir delik açmalıyım. Böylece şnorkelden gelen hava motor bölümündeki hava filtresine ulaşabilsin. Delme noktalarımı işaretlemek için şablon kiti kullandım. Şu an bütün ana deliklerimi deldim. Ayrıca iyice çılgına dönüp bu büyük delikle şimdi uğraşabilirim. Evet, işte başlıyoruz. Görünen o ki bunu iki tarafa da yapmalıyım. Böylece lastik hava kutusunun sonuna kadar gidebilsin. İlk ana deliğin kesilmesiyle iç tekerlek bombesine ulaşmam gerekti. Bu yüzden ön tekerleği ve plastik manşonu çıkarttım. Artık son deliği de açabilirim. Hava yolu tavan yüksekliğindeki şnorkelin ucundan motorun su altında kalacak kısmına kadar tamamen su geçirmez olmalı. İşte şimdi kader anı. Umuyorum eğer bütün çizimlerim doğruysa bunun uyması gerekiyor. Ooo uyuyor da. Harika. Bunu yerine vidalayacağım. Şnorkeli ön kanada vidaladım ve hava filtresine bağlı olan hayati boruyu taktım. Motoru daha iyi korumak adına bütün elektrikli parçalara silikon yalıtım spreyi sıktım ve distribütörü de vazelinle kapattım. Artık Panda ciddi anlamda su sporlarına hazır. Şnorkelin tepesi de son bitirici dokunuş oldu. Son derece güzel duruyor. Aslına bakarsanız fabrikadan çıkma gibi ve bu gerçekten çok modern. Ayrıca karter korumamız da son derece dayanıklı duruyor. En güzel yanı da bütçemizin altında.
7: Evet, nasılsın bakalım?
1: İyiyim.
7: Seni görmek güzel. Minik pandamız büyümüş mü yoksa? Eski şnorkeli görüyorum. Ayrıca içeri girdiğimde parlak güzel bir karter koruması mı gördüm acaba?
1: Atölyeye ilk girdiği zamandan çok daha sağlam bir görüntüsü var.
7: Peki ya vites kutusu? Çünkü ben o sallanma olayı yüzünden bayağı endişeliyim.
1: O konuda çok şanslıydık. Bir de baktım ki vites kutusunda hiçbir sorun yokmuş. Sadece bağlantılarda sorun varmış. Birkaç burç ve birkaç değişen parçayla sorunu çözdüm.
7: Ne büyük rahatlama. Aferin sana.
1: Gerçekten öyle. Çünkü şaşırtıcı şekilde bütçenin altındayız. Yani dediğin gibi birkaç yüz pound'a bu arabayı dönüştürmek konusunda çok şüphelerim vardı ama bunu yapıyoruz.
7: Şimdi bütçe ve zorluklardan bahsettin. Bunlar için biraz fazla para harcamış olmam gibi bir durum yaşamış olabilirim.
1: Bayağı iyi görünüyorlar. Harcamadan kastın nedir?
7: Her biri 50 pound.
1: Yani ben paradan kısarak ve atölyedeki parçaları kullanarak kâr ederken sen gidip yepyeni lastikler mi aldın?
7: Bunu sağlıklı güvenlik parçası olarak gör. Ben senin o çok zeki beynini korumaya çalışıyorum. Konu tamamen sensin.
1: Ben de şu an senin güvenliğini düşünüyorum. İngiliz anahtarları havada uçmaya başlamadan önce gitsen iyi olur.
7: Bunu yapma lütfen. Sonra görüşürüz.
1: Mike bu ufak pandadan gerçek bir arazi aracı çıkarmamı istedi ve bunun anlamı da döşemelerin arabanın dışı kadar iyi olması demek. Sadece güvenlikten bahsetmiyorum. Ben tarz ve konfor istiyorum. Ne yazık ki bu standart yol koltuklarında yan destek yok. Bu yüzden bunlar çöp olacak. Yani bunların çıkması gerek. Bu panda o kadar ucuz ve eğlenceli bir araba ki koltukları çıkarmak sadece birkaç dakika alıyor. Bunu da bağlama vidalarını sökerek yapıyoruz. Halıyı da çıkarmak istiyorum. Böylece döşemeler arazi aracına uygun basit ve temel hale gelecek. Halı tek parça halinde çıkıyor. Bu sökme işini sevdim. Eski koltukları çöpe atmak beni bir sorunla karşı karşıya getirdi. Bunun yerine ucuz koltukları nereden bulacağım? Sonucunda hala bu pandayı dar bütçemizle değiştirmeye çalışıyoruz. Ben de atölyede biraz dolaştım ve bunlarla karşılaştım. Aslında bunları bir süre önce üzerinde çalıştığımız bölünmüş ekranlı bir otobüsten çıkarmıştım. Bunlar güçlüler, güvenliler, rahatlar ve en iyi tarafı da tamamen bedavalar. Yeni koltukları fiyata uydurmak eskilerini çıkarmaktan biraz daha zor. Koltuğu yerine koyduktan sonra ön bağlama yerleri için en iyi noktaları işaretliyorum. Aslında delikler için nereyi işaretlediğimi kontrol ediyorum. Çünkü delik deldiğimde burada bir yere gelirse sorun yaşanır. Ayrıca gövde üzerinde de bazı kısımlar var. Ama sanırım birkaç ara leva ve pul bu sorunu çözecektir. Ön tarafı doğru pozisyona getirdiğimde umuyorum ki arkayı çözmek çok daha kolay olacak. İşte size metal delmek için önemli bir ipucu. Her zaman kılavuz delik delin. Büyük delikler somun ve altıgen başlı vidalar koltuğumu denemek için yerine yerleştirdiğinde tutacak. Koltuğun ön tarafını vidaladım. Bu yüzden artık ön tarafa kaydırıp arka delikler için pozisyonu kurabilirim. Ama burada biraz sorun yaşıyorum. Görünen o ki koltuk ayarlama yeri orijinal koltuk kızağına çarpıyor. Bu yüzden bunun kaldırılması gerek. Gördüğüm kadarıyla bu 5 nokta kaynakla tutturulmuş. Bu parça gitmeli. Bunun için kaynakları delmek ve biraz kaba kuvvet kullanmak yetiyor. İşte oldu. Altından çıkan çeliğin kenarları aşırı keskin olduğu için zımparalanmalı. Tekrar koltuğun yerini deneme zamanı ve bu sefer bunun sorunumuzu kesinlikle çözdüğü görülüyor. Buradaki koltuk ayarlayıcı kısım hiçbir yere çarpmıyor ki bu harika. Her şey yolunda ama henüz koltukları tam olarak yerleştirmeye hazır değilim. Yapacak hazırlıklarım var. Şu an halıyı çıkardığım için yer biraz boş kaldı. Koltukları yerine koymadan bunu biraz daha dayanıklı bir şeyle kaplayacağım. Koruyucu boya kullanacağım. Bütün tabanı güzelce kapladım. Ve gece boyu kurumaya ve sertleşmeye bıraktım. Sonra sabah koltukları yerlerine vidaladım ve gün içinde ilk kez oturabildim. Bu koltuklar çok rahat, ayrıca çok daha destek oluyorlar. Ayrıca arabada koyduğum pozisyonları yüzünden daha fazla bacak yerim de var. Şimdi araziye çıktığımız zaman her tarafa zıplıyoruz, biliyorsunuz. Bu yüzden sırada ihtiyacımız olan şey birer kemer takımı olacak. Şunlara bakın, harika. Rengi de mükemmel, harika. Bu kemer takımları önceden sergilenmişti. Bu yüzden onları bedavaya aldım. Bu set ağır iş kopçasıyla geliyor. Bu yüzden bunlar emniyet kemerlerinin eski birleşim yerlerine uyuyor. Bunları düzgünce yerine vidalamamın ardından kemer koltuğun arkasından gelebilir ve yerine güvenle geçebilir. Bu basit bir sistem ama bizim arazi aracımıza basitlik ve güvenlik katacak. Yeni kemer takımımızın boyutunu deneyelim. İlk olarak bel kemeri kısmını deniyorum. İşte oldu. Sonrasında omuz bantları. Bunlar koltuğun üzerinden geliyor. Bunları da bağlıyoruz. İşte böyle ve bu güzel, güvenli ve rahat bir his veriyor. Mike'ın da kemeri takması için sabırsızlanıyorum.
7: Arabanın içi güvenli bir yer haline döndü ama dışı son derece iç karartıcı. Ed'in Panda projemiz için bazı zekice fikirleri var. Bize şans dileyin ve bakalım neler olacak.
1: İşte burada işler iyice çılgına bağlıyor. İşte geliyor.

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
7: Işıl tıkatan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 650 mililitrelik Le Petit Marseille duş jeli çeşitleri 139 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.

0: Bursa'da Payfor'la 800 lira puan. 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için karfursa.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın. Doğrusu Karfursa.
1: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
2: 16-18 Haziran arasında BİM'de tazem bütün poşet piliç 125 lira yerine 79 lira 90 kuruş.
3: Sadece durulan.
4: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo valla.
7: Sen de sadece durulan.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Trivago. Go, go, go, go. Türk Telekom'luysan bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
8: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
9: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
8: Bir fırsat.
10: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Bizim pandamız her zaman 4x4 konusunda yeterli oldu. Eğer bunu doğru yapabilirsek Ed, ama Ed'i ikna etmek zor oldu. Ed, geri gel. Ama şimdi kendisi bir 4x4 çeviricisi.
1: Bu bayağı güçlü.
0: Panda konseptini bitirmeye çok yakınız. Ama şimdi Ed'in dış görünüşünü pahalı yeniden sprey boya ya da vinil kaplama yaptırmadan düzeltmesi gerekir.
1: Bu pandanın boya işi haftalardır canımı sıkıyor. Sadece yeteri kadar zorlu ya da sert değil, düzgün bir arazi yolundan çok çakıllı bir araba parkı ya da bahçe merkezine uygun gibi. Gövde pervazlarını çıkarması kolay ama yan çıkartmalar çok zor. Bu çıkartmalar uzun zamandır burada. Bu yüzden bunları çıkarmak için zekice bir yöntem gerek. İlkel bir ısıtma pedi kullanacağım. Çalışma mantığı olarak burada bir dönüştürücü ve bir kutu var. Buradaki pedin içinde kablolar var ve bu da gövdenin çeliğiyle manyetik alan yaratıyor. Burada esas fikir olarak bu devre içindeki direnç tıpkı ocak üzerindeki ızgara görevi görüyor. Metali ısıtırken çıkartmanın arkasındaki yapıştırıcıyı da ısıtıyoruz ve umarım çıkartmayı kolayca çıkaracağız. Eski çıkartmaları çıkarıyorum çünkü kötü durumdalar. Ama arabayı grafikle markalama fikrini sevdim. Bu yüzden ne yapabileceğimi biraz düşüneyim. Yeni boyanın yapışması için en üst yüzeyin güzelce zımparalanması gerekiyor. Ben de güzelce zımparalıyorum. Bunu yaparken pandayı gerçekten özel bir arazi aracı yapacak bir fikir aklıma geliyor. Aslında buradaki alanı parlak turuncuya boyayacağım. Bunun nedeni de burada bir grafiğim olsun istiyorum. Bu arabanın 4x4 yeteneğini kutlayan bir şey olmasını istiyorum. Parlak ve cesur bir şey. Bu yüzden planım buraya portakal rengi astar atmak, üzerine vinil yapışkan maske koymak ve ardından bütün arabayı boyamak ve sonra da geri dönüp doğru anda vinil çıkartmayı çıkarıp altındaki tasarımı göz önüne sermek. Ve umuyorum ki bu gerçekten harika görünecek. Portakal renginin kurumasını beklerken maskeleme konusuna iyice giriyorum. Gövdeyi boyamak için seçtiğim renk alışılagelmişin dışında poliüretan malzemeden zeytin yeşili. Bu da kaba bir dış kabuk sağlayacak. Ama kutusu için 80 pound vermek bayağı değerli yapıyor. Şu an garip göründüğünü biliyorum ama kuruduğunda ve arabamızı kalabalıkta görünür hale getirdiğinde iyi olacağını biliyorum. Çok iyi kapatıyor gibi duruyor. Bunun aslında biraz çılgınca olduğunu söylemem gerek ama bence gayet arazi aracına uygun. Bu yüzden iyi durumdayız. Bu boya içerisinde plastik parçaları var ve bunu eşit bir biçimde sürmenin de bir tekniği bulunmakta. Bolca sürün ve her tarafa yayın. Arabanın arka kısmına kadar geldim ama bunu yapmadan önce grafik zamanı. İşte bu bizim cesur söylemimiz. Güzel ve basit 4x4. Ben şimdiden geleceği pozisyonu seçtim. Harika görünecek. Grafiği dikkatlice yerine yerleştirmemin ardından ağır iş boyamla düşünülmeyeni yaptım ve üzerinden geçtim. Umarım bu işe yarar, yoksa pandanın yan tarafında saçma bir karışıklık yapmış olabilirim. Pandanın alt kısmını siyaha boyadım. Bu da arabanın hatlarını inceltecek ve daha az kutu gibi görünecek. Bunu gece boyu kurumaya bıraktım çünkü böyle boyaların kuruması zaman alıyor. Birkaç kat boya var. Ertesi sabah boyasız grafik fikrim işe yaradı mı göreceğiz. Burası biraz korkutucu bir an. İşte geliyor. Ufak bir kenar bulmaya çalışıyor. Vinil kısmı soyuyorum. Şimdi burada olay, boyanın içinde ufak plastik parçaları olduğundan bazı parçalar kopmaya başlıyor. Şuna bakın, çok iyi oldu. Ufak bir temizleme gerek ama kesinlikle benim istediğim etkiyi verdi. Şimdi kalan iki parçayı çıkaracağım. Maskelemeyi çıkartmak hızlı oldu ve pandaya cesur bir yeni görünüm kattı. Gerçekten şu an biraz duruşu olduğunu düşünüyorum. Ardından pervazlar ve şnorkel yerine geçtiğinde tam olarak görüntüyü elde ediyoruz. Mike'ın bulduğu bu mükemmel tekerlekler harika oldu. Pandanın yeni görüntüsüne tam olarak uydu. Gördüğünüz gibi merkezlerini turuncuya boyamak zorundaydım çünkü kemerlerle uyuşuyor ve ayrıca bu harika bir renk. Yeşil ve turuncu renk kombosu elle boyanmış etiketlerle bitiriliyor ve pandanın işi bitmiş oluyor. Mike benden 4x4 fikrini çok daha ileri götürmemi istedi ve ben de ortaya çıkan şeyden ötürü çok mutluyum. Pandanın görünüşünü ve 4x4 yeteneğini üst seviyeye taşıdım. Şimdi artık araziye çıkma vakti. Fiat Panda 4x4 bizim çok yanlış başladığımız ama çok doğru biten projelerimizden biri oldu. Ona hafta sonu savaşçısı olarak yeni bir hayat verdik. Zor işlerin üstesinden gelme kapasitesi olan bir araba. Direksiyonun arkasında kim varsa yüzünü güldüren bir araba. İstekli olmadığımı itiraf etmem gerek.
0: Kesinlikle. Evet. Evet, geri gel. Gel ve benim gibi bu arabaya aşık ol.
1: Ama yavaş yavaş bu araba benim de kalbimi çaldı. Herhangi bir 4x4 sürüş sistemine sahip olduğunuzda yeterince dirençli ve güvenilir olmak için uzmanlık ve yetenek gerekir. Bunu 200 pound'a dönüştürmek fikrine takıldım kaldım. En iyi tarafı da bedava, alüminyum, birkaç vida ve civata. 5 pound tuttu diyebiliriz. Mike kalamadı.
0: Bunlar için biraz fazla para harcamış olabilirim.
1: Ama yine de ben bütçeye uymaya kararlıydım ve en az şekilde harcama yapmak için tutumlu oldum. Parçaları bedavaya istedim ve ödünç aldım. Sağlamlar, kuvvetliler, güvenliler ve çok rahatlar. En iyi tarafı da tamamen bedava. Sonunda büyük bir kayıp mı yaşayacağız ya da güzel bir kazançla tepeye mi çıkacağız? Araba pahalıya geldi ama atölyedeki parçaları ve ucuz düzeltmeleri kullandım. En büyük fatura tekerlekler içindi. Toplam harcama 1800 pound oldu. Peki ama Mike görüntüsünü sevecek mi ve büyük paralar yatıracak bir alıcı bulacak mı?
0: Evet, gerçekten söyleyecek söz bulamıyorum.
1: Bunu sevdin mi?
0: Sevmek mi? Bayıldım oğlum, bayıldım. Bu bir zafer. 4x4 işaretini beğendim. Kaba duran yeşil boyaya bayıldım.
1: Teşekkür ederim bayım. Tabii sizin fiyakalı tekerlekleriniz ve benim yaptığım diğer modifikasyonlarla bu gerçekten çok iyi bir arazi aracı görevi görecek. Bu yüzden bu arabayı en iyi yerde denemek için Yorkshire'daki bu özel deneme merkezindeyiz.
0: Tek bir sorun var. Bunlar da kim?
1: Onlar da rakipler.
0: Ufak arabamızı bu büyük 4x4'lere karşı mı yarıştıracağız? Tamam, hadi araziye gidelim. Hı-hı.
1: Ufak pandamızın sürüşü çok güzel oldu ve gerçekten en güzel şey de üzerinde yaptığım işten ötürü vites değiştirmek çok daha kesin hale geldi.
0: Önümüze geleni gördün mü? Hey dur.
1: Ben sadece...
0: Dur bunu bir düşün et, yani burası çok dik duruyor. Bu belki çok büyük bir eğim olabilir.
1: Belki ama bizim kemerlerimiz var, özel koltuklarımız var. Bir deneyelim mi?
0: Hadi o zaman yapalım.
1: Devam et.
0: Arkana bakma.
1: Oh, burası
0: arkana
1: çok dikmiş.
0: Gerçekten çok dik.
1: Bu harika.
0: İşte minik panda fethediyor.
1: Motorları bizimkinin 3 katı büyüklüğünde olan gerçek arazi türü arabalara kafa tutuyoruz. Vay canına, şu an gerçekten fena bir yere geliyoruz. Oh, burası çok fena bir yer olmalı. Wow. Aman tanrım. Bunlardan ilkine girdik ve yerle arası azdı. Bu biraz aldatıcı olacak. Burayı diğer arabalardan çok daha hızlı geçtik. Bence bu doğru oranda güç vermekle ilgili bir durum ve son derece harika.
0: Ben de sana bir şey söyleyeyim. Alt tarafta birçok çarpma duyuyorum ama pek umursamıyorum. Çünkü o karter korumasının görevini yerine getirdiğini biliyorum. Motoru koruyor. Yoksa arkamızda bir sürü dökülen yağ olurdu. Bu araba nereye isterse gidebilir. Bu büyüklerin geçemediği dar geçitlerden de geçebilir.
1: Evet. İleride biraz daha büyük bir engel var. Su! Burada önemli olan burun dalgasını devam ettir.
0: Hadi ama et. Dur. Su gerçekten buraya giriyor. Baksana geliyor. Bak. İçeri giriyor. Ay ıslandım.
1: Olamaz. Durdu.
0: Hayır, stop etti.
1: Stop etti.
0: Et, içeri tamam, su alıyor.
1: Bu hiç iyi değil.
0: Evet. Çalıştı. Hadi ama. Sen bir kahramansın. Yüzebilen bir pandamız var.
1: Gerçekten öyle. Bu harika.
0: Ne kadar efsanevi bir gün. Aferin et. Harika bir iş çıkardın. Ufak pandamız da harika bir iş çıkardın.
1: Sanırım artık atölyeye dönme vakti ve otoyol. İşte biz geliyoruz.
0: Evet ama ufak pandamızın her tarafı çamur oldu. Bu yüzden dönüş yolunda yıkamaya götürelim.
1: Tamam, araba yıkama yeri. Biz geliyoruz.
0: İşte deneme sürüşümüzün ardından aklımı Panda'yı satmaya çevirdim. Bu fiyat vermesi zor bir araba. Bunun için biraz düşünmem gerekti ve sonrasında makul ve adil olduğunu düşündüğüm bu fiyata karar kıldım. Yani 2500 pound ve bu şekilde kâr da edeceğiz. Peki ama Sam ne düşünüyor? Söyle bakalım Sam, beğendin mi?
2: Bunun içinde ne kadar eğlenilir hayal edebiliyorum.
0: Bu arabada garanti edebileceğim tek şey içinde yaşayacağın eğlence seviyesi. Gerçekten efsanevi ve ayrıca ufak bir kutu gibi görünse de içinde çok sağlam bir ufak motoru var. Bu yüzden 2500 pound istiyorum.
2: Pekala, bunu beğendim. 2250 olmaz mı?
0: Genelde buna evet derdim ama biliyor musun, bu arabayı deneme sürüşüne çıkardıktan sonra bunun düşündüğümden çok daha iyi olduğunu fark ettim. Bu yüzden 2500 pound.
2: Tamam.
0: Hadi ama öyle deme. Bunu istediğini biliyorsun.
2: Sanırım bu çok eğlenceli olacak.
0: Olacak tabii.
2: Buna değer,
0: evet,
2: bu harika.
0: Evet, hem de nasıl. Az önce kendine güzel bir panda aldın.
2: Teşekkür ederim Mike.
0: Çok iyi. Bazen daha çok isteseydim diyorum ama bu iyi bir fiyattı. Sam gerçekten istekliydi. Bunu bırakmak istemedi. Bu ufak mucizeden büyük sayılacak 700 poundluk bir kar elde ettik. Bu proje aslında biraz eğlence için başladı ama sonunda bize güzel bir kar bırakarak sona erdi. Bunun nedeni sadece doğru arabayı seçmek, doğru işi yapmak ve değer katmaktı. Ben ve Ed tarafından daha fazla klasik metalin dönüştürülmesini izlemek isterseniz bir sonraki programımızda bize tekrar katılın. Hoşça kalın.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
9: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusu.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
2: Sırtaş ayran, sırtaş ayran.
3: Döneri gördüğün an
4: bir de sütaş ayran.
3: Gelsin sütaş ayran.
5: Babalar günü hediyelerinin tam zamanı. Huawei Watch Fit 5.

0: aksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
8: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
9: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
8: Bir fırsat.
10: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
11: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
12: Tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz mı?
13: 10 dakika içinde.
11: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
14: Bu gerçekten dehşet verici.
12: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
16: Bayramlar bizde hep aynı coşkuyla yaşanır. Her ailenin umudu eksiksiz aynı sofrada buluşmaktır. Çünkü bayram herkes yerine aldığında bayram olur. Bağımlılıklarsa insanı bazen sevdiklerinden, bazen de hayattan uzaklaştırır. Sen olmazsan yerin dolmaz. Bu bayramda sofrada...
17: Eksik olma.
16: Sofralardan sevdiklerimiz eksilmesin. Bayramlar bayram gibi yaşansın diye Yeşilay 106 yıldır çalışıyor. Eğer siz de bağımlılık sorunu yaşıyorsanız 115'i arayarak ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı destek alabilirsiniz.

0: Tahminat tadilatın bu bölümünde küçük arabalar piyasasını yeniden oynatan tarz sahibi bir İtalyan var. Bu küçük arabalar gerçekten de muhteşem. Alfa Romeo yaklaşık 1 milyon Alfa Sat satmıştı. Ama bugün çoğu hayatta değil, İngiltere'de kayıtlı olan Alfa Sat sayısı 50'den az.
1: Bunun bir nedeni var, öyle değil mi?
0: Ancak böylesine nadir bir araba için sıra dışı düşünmeniz gerekir. Ama acaba bu kez fazla mı risk alıyorum?
1: Egzoz sistemini çıkarınca paslanmış olduğunu gördüm.
0: Anlaşmaları ben yapıyorum. Muhteşem et de tamircilik yeteneklerini konuşturuyor.
1: Tam ortada.
0: Ve klasik arabaları ölümden döndürüyor ve kar etmeye çalışıyoruz. Güney İtalya'da istihdam yaratmak için üretilmiş olan Alfa Sat beklenmedik bir başarı kazanmıştı. Muhteşem bir dinamiğe, inanılmaz bir boxer motora ve gelişmiş bir süspansiyon takımına sahip Alfa Sat rakiplerini şaşkınlığa uğratmış. Ve İtalyan dondurması kadar çok satmıştı. 1971 ve 1982 yılları arasında yaklaşık 1 milyon Alfa Sat üretildi. Fakat yapım kalitesi mühendislik standartlarına denk olmadığı için neredeyse bütün Alfa Satlar araba cennetini boylayacaktı. Geriye çok az sayıda sat kaldığı için fiyatlar çok yüksek. Özellikle de en spor modeli olan Ti'larda. Bu yüzden hala mümkünken gidip bir sat bulmak istiyorum. Kendime imkansız bir görev belirledim. Hem spor bir model olan Ti bulacağım, hem de onu 5000 sterlinden ucuza alacağım. Sorun şu ki piyasada satılık olan çok az Ti var. Onların da çoğu ya bütçemi aşıyor ya da ülke dışında. Evet, bir tane buldum. 6900 sterlin araba Fransa'da. Bir tane daha yurt dışında var. Şuna bakın, 5000 sterlin ve İsveç'te. İngiltere'de satılık olan bir tane güzel Ti var. Ama onun fiyatı 8495 sterlin. Bu arabayı bulmak gerçekten çok zor. Eğer 5000 sterlinden ucuz bir Ti bulmayı başarabilirsem ondan kar elde edebilirim. Bakalım onu bulabilecek miyim? Her zaman baktığım yerlerde bir şey bulamıyorum. Ama Norfolk'ta düzenlenen bir açık artırmada ilginç bir tane buldum. Bu 1982 model bir Alfa Sat 1.5 Ti. O tam da aradığım araba. Rengi siyah. Nesli tükenmiş arabalardan biri. Bu arabaya güzel eklentiler yapılmış olduğunu görüyorum. Motoru güçlendirilmiş. 105 beygir gücünde. 35 santimlik Speedline jantları var. Debriyajı, ana silindiri, yağ filtresi, tıkaçları yenilenmiş. Bu arabaya epeyce bir para harcanmış. Oldukça bakımlı görünüyor. Görünüşe göre fiyat aralığı da 4000 ve 5000 sterlin arasında. Tam da bütçeme uygun. Yazılanlara bakarsak mutlaka gidip o aracı görmem gerekiyor. Bir mezattan araba almanın en riskli yanı arabayla ilgili pek fazla bilgi edinmemektir. Ama dikkatli olursanız iyi bir araba alabilirsiniz. İşte burada, buraya bu arabayı görmeye geldim. Siyah bir Alfa Sat. Güzel görünüyor değil mi? Oldukça hoş ve parlak. Ama ilk izlenim yanıltıcı olabilir. Böyle bir arabayı iyice incelemelisiniz. Çünkü bu Alfa modellerinin hayatta tek bir amacı vardı. O da paslanmak. Bu yüzden kaportayı iyice incelemelisiniz. Boyada kabarıklıklar var mı diye bakıyorum. Ama sanırım yok. Bir de motoruna bakalım. İlk bakmanız gereken şeylerden biri de arabanın yapısının sağlam olup olmadığıdır. Arabanın kaza yapmadığından emin olmalısınız. Bu araba çok sağlam görünüyor. Bu arabanın tek zayıf noktası motor kapağının altında boylu boyunca uzanan metal bar. Bu parçalar çok kolay paslanır. Bu yüzden dikkatli olmalısınız. Ve burada tam da şüphelendiğim gibi bir delik var. Kesinlikle kaynaklanması gerekiyor. Bakmanız gereken yerlerden biri de süspansiyon çıkmalarının üstleridir. Bunlar da sağlam görünüyor. Evet, burası da iyi durumda. Aküde bir sızıntı yok. Evet, yağ çubuğuna bakalım. Yağ kontrol edelim. Onu mutlaka koklamanız gerekir. Eğer yağda benzin kokusu varsa bu hiç iyi değildir. Bu çubuktan taze yağ kokusu alıyorum. Evet, bir de içeri bakalım. Oh, harika. Tepe penceresi de var. Koltuklar iyi görünüyor. Yırtıkları yok. Bu araba harika görünüyor değil mi? Bakalım çalışacak mı? Evet. İnsanlar bu arabaları bu yüzden seviyor. Şu motordan gelen harika sesi dinlesenize, gerçekten harika. Arabanın arka kısmını da incelemek çok önemlidir. Arabada bir kaza izi olmadığından emin olmanız gerekiyor. Arabayı iyice değerlendirmek için mutlaka paspası da kaldırmanız gerekir. Bu sizin onu incelemek için ilk ve son şansınızdır. Arabanın iyi durumda olduğundan emin olmalısınız. Evet, iyi durumda görünüyor. Ben her zaman arabadaki yedek tekerleği de çıkarırım. Arabanın arka kısmının hasar gördüğünü ancak böyle anlarsınız. Eğer bir kaza olmuşsa bu kusursuz şekli kimse taklit edemez. Hasar gördüğü anlaşılır. Bu araba fabrikadan çıktığı günkü gibi. Bu gerçekten de iyi bir haber. Bu küçük bir araba. Hiç de fena değil. Şimdi onunla kısa bir deneme sürüşü yapacağım. Bu küçük arabalar gerçekten de muhteşem. Mezatlarda genelde test sürüşünü yapamazsınız. Ama mezatın yapıldığı yerden bunun için izin istemenizde bir sakın. Eğer bir kaza olmuşsa bu kusursuz şekli kimse taklit edemez. Hasar gördüğü anlaşılır. Bu araba fabrikadan çıktığı günkü gibi. Bu gerçekten de iyi bir haber. Bu küçük bir araba. Hiç de fena değil. Şimdi onunla kısa bir deneme sürüşü yapacağım.

0: Bakalım arabadan memnun kalacak mıyım? Öncelikle direksiyonun iyi olup olmadığına bakacağım. Ondan garip sesler gelmediğinden emin olmalıyım. Ses gelmiyor. Çok iyi. Bakalım vites kutusu çalışıyor mu? Güzel. Debriyaj da iyi. Şimdi frenler. Evet, her şey çalışıyor. Bu tam anlamıyla kafamda canlandırdığım gibi bir Alfa Sat. Ama o sonuçta 80'lerden kalma bir Alfa Romeo. Sizi her an yolda bırakabilir ve motor kapağından dumanlar çıkmaya başlayabilir. Motor parçaları zemine saçılabilir. Bu arabayla çok dikkatli olmalısınız. Onu neden mi istiyorum? Çünkü bu arabalar çok nadirdir. Bu yüzden değerlidir. Bu da kar edebileceğimiz anlamına geliyor. Biraz işi var. Biraz da ilgiye ihtiyacı var. Ama etle bu arabayı kurtarabiliriz. Bu arabayı kar elde edebileceğimiz bir hale getirebiliriz. Ondan çok fazla para kazanmayacağız. Ama en azından Alfa Sat'ı hayatımıza sokmuş olacağız. Bence bu arabaya kesinlikle teklif vermeye değer. Ve fiyatı. Bu arabanın fiyatı tahmini olarak 4 ila 5 bin sterlin arasında. Ben bu arabanın 4800 sterlin edeceğini düşünüyorum. Bu vereceğim en yüksek teklif olacak. Böylece ona biraz para harcayabilir, ona elden geçirebilir ve biraz kar elde edebiliriz. Mezat başladı. Ama ben kendime bir fincan çay yapıyorum. Çünkü artık mezatlarda internetten teklif verebiliyorsunuz. Bense telefonla teklif vereceğim. Tek yapacağım şey Alfa'nın çıkmasını beklemek. Daha sonra biri bana telefon açacak ve ben de teklif vereceğim. Bağlantıda olduğum kişi şu anda mezat salonunda benim teklifimi vermeye hazır bir halde bekliyor.
1: Şu anda araba içeri giriyor.
2: Alfa Sat için tekliflerinizi vermeye başlayabilirsiniz. Evet, bekliyoruz.
1: Mezat başladı. İlk teklifi bekliyorlar.
2: 3800, 4000 oldu.
0: Mezat başlıyor. Rekabet oldukça sıcak geçecek. 3800.
2: 4200, 4200.
0: 4200. Diğerlerinin pes etmelerini bekliyorum ama...
2: 4400, 4400 oldu.
0: İşler tam yolunda gidiyor diye düşünürken beklemediğim bir teklif geliyor. Ah! Eğer bütçemi aşarsa kaybedeceğim. 4600.
2: 4600 sterlin.
0: Hadi hadi.
2: 4600 sterlinim var. 4600 sterline
0: hadi,
2: satıyorum.
0: Hadi vur şu çekici.
2: En yüksek teklif telefondaki müşterimizden geldi. Satıyorum, sattım.
1: Satış 4600 sterline kapandı.
0: Harika. Kendime küçük ve muhteşem bir Alfa Sat aldım. Bir mezata katılmak için keskin gözlere ve çelik gibi sinirlere sahip olmanız gerekir. 5000 sterlinin altına passız bir Alfa Sat 1.5 Ti almak gerçekten de harika. Ama tek bir beklenmedik sürpriz bütçemi alt üst edebilir.
3: Bu araba en son ne zaman bakım görmüş?
0: 17 yıl önce.
3: Aman tanrım.
0: Umarım Ed'in tepesi atmaz.
3: Bu arabanın süspansiyonu karmaşıktır. Bu da çok işimiz var demek.
0: Çok yazık.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
5: Bu otel harika.
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Sırtaş ayran, sırtaş
9: ayran. Döneri gördüğün an.
10: Bir de sırtaş ayran.
9: Gelsin sırtaş ayran. Hissedeceksin.
11: Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Ben hayatta kendi tonumu buldum. Benim tonum 2RC. True Match Fondöten. Çünkü biz buna değeriz.
12: Babalar günü hediyelerinin tam zamanı. Huawei Watch Fit 5.

0: Hasan, uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
0: Şşş. Ne yapalım?
2: Sabah ilk iş miyim?
0: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi?
3: Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
6: hesap basit. Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
7: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
6: Bir fırsat.
8: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
9: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
10: Tehlike çok büyük.
11: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
12: Olamaz ne?
11: 10 dakika içinde.
9: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
13: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
12: Bu gerçekten dehşet verici.
10: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
9: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.

0: Alfa Sat çok nadir bir arabadır, bu yüzden onlardan birine sahip olmak harika. Bu küçük arabalar gerçekten de muhteşem. Ama bu kesinlikle risksiz bir alışveriş değil. Onlardan geriye bu yüzden bu kadar az kaldı. Yağmur yağdığında bu arabanın paslandığını duyabilirsiniz. Bence iyi bir sat aldım. Ama onu mezattan aldığım için gerçek anlamda ilk kez test ediyorum. Bu Alfa Sat gibi bir arabayı mutlaka almalıydım. Onu başkasının almasına izin veremezdim çünkü o gerçekten de harika bir araba. Ve bu Alfa Satlar çok nadirdir. Bu bir Alfa Sat almak için muhtemelen son şansımdı. Bu yüzden onu almalıydım. Onu ilk kez farklı hızlarda sürüyorum. Ve bu araba tam da hatırladığım gibi. Ooo, çok güzel, keskin, direkt, çevik, hızlı ve çok eğlenceli. Ve ona 5000 sterlinden daha az ödedim. Şu motorun sesini dinleyin. Ed ona bayılacak. Kesinlikle bayılacak. Peki onunla planım ne mi? Bu arabayı bir sonraki fiyat seviyesine taşımak istiyorum. Yani yaklaşık 6000 sterline. Bunu da birkaç pazarlama tekniğiyle başarabilir ve bu küçük Alfa Sat'a olan ilgiyi artırabilirim. Ama şu anda onu atölyeye götürmem gerekiyor. Umarım Ed de bu küçük ve ateşli İtalyan efsanesini sever. Tıpkı benim gibi.
1: Bu sesi tanıyorum. Bu bir 1.5 Alfa Sat TI. Bu nadir bulunan
0: çok
1: bir canavar.
0: Çok teşekkür ederim. Evet, bu Alfa Sat'lardan yaklaşık 1 milyon tane ürettiler. Ve biliyor musun, İngiltere'de kayıtlı olan Alfa Sat sayısı 50'den az.
1: Bunun bir nedeni var, öyle değil mi?
0: Evet, çünkü bu yağmur yağarken paslandığını duyabileceğin ender arabalardan biri. Onların suya alerjisi var.
1: Evet, kesinlikle. Bir zamanlar iki tane Alfa Romeo mu olmuştu? İkisinde de ayakkabılarımın tabanlarında paslı parçalar olduğunu görmüştüm. Ama motorlarını muhafaza ettim çünkü çok
0: iyi. Gerçekten de öyleler. Bu iyi bir Alfa Sat. Çünkü paslanmamış. Bu yüzden de çok nadir.
1: Pekala. TI Alfa Romeo'ların en çok talep gören modellerinden biri. Bu harika. Ona ne kadar ödedin?
0: 5000'den az ödedim. Bu hiç fena sayılmaz. Çünkü araba sadece 123 bin kilometrede. Bence harika bir araba. Motor kapağının altına bakman için
1: tamam,
0: çalışır halde bıraktım. Şuna baksana, 1,5 litrelik bir motor. 2 karbüratör. Motor 105 beygir gücünde ve sesi de işte böyle.
1: Sesi fena değil ama sanki biraz çarpma sesi geliyor.
0: Aa, tanrım, yine başladın. Endişelenme, bu senin gibi birinin çözemeyeceği bir şey değil. Onu kahvaltıdan
1: elbette
0: önce bile yapabilirsin.
1: Birkaç özel alet ve bolca sabırla kesinlikle onu halledebilirim.
0: Tamam, merak etme. Görünüşe bakılırsa bu araba son 17 yıl içinde sadece 50 kilometre yol yapmış.
1: Bu aslında iyi bir şey değil. Motorun içinde çürümüş parçalar olabilir. Eğer bir arabayı kullanmazsan motoru zamanla çürür. O en son ne zaman bakım görmüş?
0: Tahminime göre 17 yıl önce.
1: Aman tanrım. Pekala, bu egzantrik kayışını değiştirmemiz gerekiyor. İkisini birden değiştireceğiz. Bu çok iş demek. Tekrar
0: hadi
1: teşekkür ederim.
0: Ama endişelenme, o sadece küçük bir araba.
1: Hiç iyi değil.
0: Bir de içine bak. Koltuklara bak, bak, bak. Üzerinde T ve I harfleri var.
1: Gerçekten harika. Aslında oldukça da rahatlar. Bunu kabul etmeliyim.
0: Çok rahat. Burada bir tepe penceresi ve bir kasetçalar var.
1: Elimde 80'lerden kalma ne yapacağımı bilmediğim karışık kasetler
0: var. Onları
1: vardı.
0: Artık burada dinleyebilirsin. Burası gerçekten de çok hoş. Arabanın her şeyi çalışıyor. Ama atölyeye gelirken bir şey fark ettim. Süspansiyonlar biraz sallanıyor ve yuvarlanıyor.
1: Yani Elvis gibi mi diyorsun?
0: Aa, Elvis binayı terk etmişti. Sanırım ben de etmeliyim.
1: Bekle, bekle, bekle. Hayır, bu arabanın süspansiyonu çok karmaşıktır. Bu da çok işimiz var demek.
0: Çok yazık.
1: Bu çok iyi bir araba sayılmaz. Bize iyi bir araba bulduğunu söyleyemeyiz. Süspansiyonlarda sorun var. Motorunun da elden geçmesi gerekiyor. Bu passız arabada yapmam gereken kaynak işleri var. Ama sen bana yine bunları 5 kuruş harcamadan yapmamı söyleyeceksin.
0: Bir onluk harcayabilirsin. Hadi atölyeye girelim.
1: Gerçekten mi? Alfa Sat TI'ları çok severim. En çok da 1500 cc'lik Boxer motorlarını. Bu araba 120 bin kilometrenin üzerinde ve şimdiye dek çok az bakım görmüş. En büyük sorunsa eksantrik kayışlarının en son ne zaman değiştirildiğini bilmiyor olmamız. Bunun gibi eski ve çok kullanılmış bir arabada egzantrik kayışını kopma ihtimali çok yüksektir. Eğer bir egzantrik kayışı koparsa bu motor için felaket demektir. Bu yüzden önce o sorunu halletmeliyim. Egzantrik kayışlarını motor yerindeyken de değiştirebilirdim ama motordan kol çarpma sesleri geliyor. Bu yüzden onları da ayarlamalıyım. Bence motoru dışarı çıkarmak işimi kolaylaştıracak. Motor ve şanzıman bağlantılarını sökersek güç aktarma organlarını aşağı indirebilir ve tek parça halinde çıkarabiliriz. Burada Alfa Sat'ın Boxer motorunu görüyoruz. Bu tarafta iki piston var. İleri ve geriye doğru hareket ediyorlar. İki tane de diğer tarafta. Ve tabii bir de başlık, iki egzantrik kayışı var. Egzantrik kayışları burada. Bu çok dikkat gerektiren bir iş. Motorun parçalarını sürekli hareket ettireceğim. Bu yüzden bujileri sökmek işimi kolaylaştıracaktır. Kapakları çıkardığımda egzantriklerin motorun iki yanındaki silindirlerin üzerinde oturduğunu görebilirsiniz. Bu bir dört zamanlı motor. Bu da valflerin ve pistonların farklı zamanlarda aynı yeri işgal ettiği anlamına geliyor. Eğer bu kayışlardan biri koparsa bu durumda pistonlar valflere çarpabilir. Ve bu da motorunuza zarar verir. Şu anda motorda bütün parçalar diğer parçalarla doğru zamanlama pozisyonunda. Onları belirli bir konumda tutacağım. Böylece motorun parçalarını çıkardıktan sonra onları doğru yerlerine oturtabilir ve motorun düzgün çalışacağından emin olabilirim. Hadi bakalım, çok iş var. Motorun parçaları kusursuz bir biçimde hizalanmalı. Ben de onu işaret çizgisini volanda görene kadar çeviriyorum. Böylece bir numaralı pistonun tam ortada hizalandığından emin olacağım. Evet, işaret çizgisi volanın ortasında göründü. Bu pistonun tam ortada hizalandığı anlamına geliyor. Dört zamanlı motorlar emme, sıkıştırma, yanma ve dışarı atma prensibiyle çalışır. Pistonun tam ortada hizalanacağı iki pozisyon vardır. Şimdi de egzantrik kayışı işaretlerinin nerede olduğuna bakacağım. Yan tarafı göremiyorum. Bu yüzden şimdi onu 360 derece çevirmem gerekecek. Pekala. Hadi bakalım. Çeviriyoruz. Evet. Şimdi yine tam ortada. Artık egzantrik kayışlarına bakabiliriz. Burada mahfazada bir işaret olduğunu görebilirsiniz. Bir işaret de egzantrik kayışında var. Aynı işaretler diğer tarafta da var. Üç işaret de doğru hizada olduğuna göre motoru parçalarına ayırabilirim. Şimdi egzantrik kayışlarını çıkarabilirim. Eğer bu işi dikkatli bir şekilde yapmaz ve bir hata yaparsam motora elveda diyebilirim. İşaretler bu yüzden son derece önemlidir. Yeni bir su pompası 35 sterlindir. Ona kolayca ulaşabildiğim için onu yenisiyle değiştirmek iyi bir fikir olacak. Eski pompanın cıvatalarını söküyorum. Ardından birkaç hafif darbeyle eski contayı da yerinden çıkarıyorum. Eski pompayı motordan çıkarmak çok da zor olmadı ama motorun uzunca bir süre daha yerinden çıkarılmayacağına eminim. Bu yüzden bu parçayı aracın gelecekteki sahibine sorun çıkarmaması için fırsatını da bulmuşken yağlıyorum. Yeni kayış gergilerini de motora takıyorum. Sırada egzantrik kayışları var. Bakalım zamanlamada bir kayma var mı? Şu anda işaret kusursuz bir hizada. Bir de egzantrik kayışına bakalım. Bu kısım kusursuz bir hizada gibi. Evet, bu harika. Diğer tarafa da bakalım. Bu da kusursuz bir hizada. Bu da demek oluyor ki yeni kayışı düzgün bir şekilde takabilmişim. Motordaki her parça daha önce olduğu konumda. Egzantrik kayışlarını değiştirmek çok zordur. Çünkü bunda bir hata yaparsanız sonuç bir felaket olur. Eğer prosedürü düzgün bir şekilde takip ederseniz işiniz kolaylaşır. Bu işlemle 200 sterlin kadar tasarruf etmiş oldum. Parçalar yerli yerinde. Egzantrik kayışlarını taktık. Şimdi ise ses çıkaran kollarla ilgilenmem gerekiyor. Yani kam lobları ve pistonlarla. Motordaki parçaların büyük bir kısmının belirli bir seviyede tolerans payı vardır. Bunun nedeni motorun çalışırken ısınmasıyla metalin genleşmesidir. Kam loblarının ve pistonların arasında biraz boşluk vardır. Eğer bu parçalardan ses geliyorsa bu boşluğun genişlediği anlamına gelir. Parçaların sürekli çarpması boşluğun daha da genişlemesine neden olur. Böylece sorun daha kötü bir hal alır. Boşlukların ne kadar geniş olduklarını görmek için bir kalınlık masları kullanacağım. Silindirler şu anda tam ortada olduklarından valflerin kapalı olduklarını biliyoruz. Böylece giriş ve çıkış valflerinin tolerans payını ölçebilirim. Bu valflerin büyüklükleri arasında biraz fark vardır. Çıkış valfi biraz daha küçüktür. Bu nedenle tolerans payları arasında da fark olur. Giriş valfinin boşluğu 0.35 ve 0.40 mm arasında olmak zorunda. Kalınlık maslarıyla giriş valfindeki boşluğun genişliğinin 0.35 mm olduğunu görüyorum. Yani tolerans payı sınırları içinde. Egzoz valfinin boşluğunun da 0.45 mm ile 0.50 mm arasında olması gerekiyor. Kalınlık maslarıyla boşluğun en az 0.50 mm olduğunu görüyorum. Biraz daha geniş ama 0.55 de değil. İkisinin arasında bir yerde. Bu ne yazık ki tolerans payının dışında. Onun ayarlanması gerekecek. Valfin hemen üzerinde bir ayarlayıcı bulunuyor. Egzantrik ve ayarlayıcı arasındaki boşluğu ayarlamak için özel bir alet kullanıyorum. Ayarlayıcıyı mıknatısla çıkarıyorum ve onu daha kalın olan yenisiyle değiştiriyorum. Valf boşluğu şu anda 0.45 mm yani tolerans payı sınırları içinde. Şimdi geri kalan pistonlarla aynı hassas ayarı yapmam gerekiyor. Pistonlardaki seviyeyi de tolerans seviyesine çektim. Şimdi daha sessiz çalışacaklar ve daha geç aşınacaklar. Bakımı tamamlamak için de bujileri, rotor kolunu ve dağıtıcı kapağını da yerlerine takıyorum. Mike bu arabayı satın aldığında uzun süre bakım yapılmamıştı. Ben de motora kapsamlı bir bakım yaptım. Bu bakım ona en az 10 bin kilometre idare edecektir.
0: Evet, atölyede çalışırken ben de dışarı çıkıp arabaya olan ilgiyi artırmak için bir şeyler yapmaya karar verdim. Radyocu bir arkadaşımla buluşacağım. Burası bir radyo istasyonu. Arkadaşımın adı da Steve Barry. Onun Steve'in Hız Atölyesi adında bir programı var. Bu program yüz binlerce insana ulaşıyor. Umarım dinleyicilerden biri bir Alfa Sat almak ister.
2: Steve'in atölyesine hoş geldiniz. Bugünkü konuklarım Dave Richards, Guy Lovrich ve tadilat tamirat programının yıldızı Mike Brewer. Hoş geldiniz baylar.
3: Merhaba Steve.
2: Bu hafta hepimiz için önemli olan bir arabayı konu alacağız. Çünkü hepimiz belli bir yaşın üzerinde olan insanlarız. Arabamız Alfa Romeo Sat. Bu araba geçmişte inanılmaz bir hikayeye, muhteşem fikirlere ve harika bir mühendisliğe sahipti. Ama bunlar pek fark edilmemişti değil mi?
0: O yıllarda bunlar pek iyi vurgulanmamıştı. Bu arabalar çok iyi satmamıştı. Kötü bir şöhrete sahiptiler, güvenilmez arabalar olarak kötü bir şöhrete sahip oldular. Elbette paslanma da Alfa için büyük bir sorundu ama benim her zaman dediğim bir şey var. Hayatınızda bir kez Alfa Romeo almalısınız. Sadece
2: bir kez. En azından bir düzin Alfa Romeo. Çünkü karşındaki
0: kişinin...
2: Sen biraz
0: açgözlüydün.
2: Çünkü karşındaki kişinin 4 tane 164'ü vardı.
4: Bu kadar çok Alfa Romeo sahibi olmanın bir nedeni var. Eğer elinizde 12 Alfa Romeo varsa bunlardan bir ya da iki tanesi çalışır.
2: Alfa Romeo'nun üretmiş olduğu modellerden hangisi şirket tarafından üretilmiş en iyi modellerden biriydi sizin için?
0: Bana sorarsanız Alfa Sat, elimde satılık bir Sat var Steve. Bu yüzden buradayım. Zaten elimde bir Alfa Sat TI var.
4: Peki bu araba nerede?
0: Siyah ve gerçekten de çok güzel. Harika bir araba. Dört zamanlı bir boxer motoru var. Sesi muhteşem. Vites kutusu da iyi durumda. 1982 model. O gerçekten de güzel bir araba.
2: Son modellerden.
0: Evet, son modellerden. Direksiyonun başına geçince dört zamanlı motorun harika sesini duyuyorsunuz. Egzozdan çıkan ses de muhteşem. Gürültülü ve güçlü. Bir klasik arabadan isteyeceğiniz her şeye sahip. Onun direksiyonuna geçince yaşadığımı hissediyorum. Bu da gerçekten çok önemlidir. O çok güzel ve küçük bir araba. Umarım dinleyicilerden biri o arabayı satın almak ister.
2: Bunlardan 1 milyon ürettiler ama sadece 50 tane kaldı. O araba için ne istiyorsun?
0: Araba için isteyeceğim fiyat sizi biraz şaşırtabilir. O araba için 8 bin istiyorum.
2: Bir Alfa Sat için 8 bin mi?
0: Evet biliyorum ama yenisi bunun iki katıydı. İnan bana satılacaktır.
2: Onu duydunuz. Eğer bir Alfa Sat için 8 bin İngiliz sterlini ödemeye niyetli biri varsa...
0: Ya da yakın bir teklif.
2: Ya da yakın bir teklif. Bizimle iletişime geçin. Burası Steve'in Hız Atölyesi. Eminim şu anda programımızı dinleyenlerden biri Alfa Sat 1.5 TI'nin muhteşem bir klasik olduğunu düşünüyor ve ona 8 bin vermek istiyordur. Bundan eminim.
0: Ben arabayı satmak için üzerime düşeni yaptım. Edin de bu Alfa'nın sorunlarını çözmesi gerekiyor.
1: Kolun şasiye vurmasıyla çıkan sesi duyabiliyorsunuz. Mike'ın bir sorun fark etmiş olmasına hiç şaşırmamalı.
0: Evet, derinlere indikçe daha fazla sorunla karşılaşıyor.
1: Tam orta kısmının ne kadar kötü bir şekilde paslandığı görülebiliyor.
0: Acaba bu arabadan kar elde edebilecek miyim? Yani bitti mi?
1: Evet.
0: O zaman neden hala tezgahın üzerinde?
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: çiğ köfteyi gördüğün an...
1: Sütaş Ayran?
0: Gelsin Sütaş Ayran. İçtikçe hissedeceksin.
2: Babalar Günü hediyelerinin tam zamanı. Huawei Watch Fit 5

0: taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt. Carrefour'sa da Payfor'la 800 lira puan. 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
7: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
8: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
9: Aramaya devam etmelisiniz.
8: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
10: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
11: Alphasat muhteşem bir yol tutuşuna ve yenilikçi bir mühendisliğe sahip. Harika, keskin ve çevik. Ama sorun şu ki bizim Alfamıza hiç bakım yapılmamış.
12: Bu dört zamanlı bir motor eğer kayışlardan biri koparsa pistonlar valflere çarpar ve motor hasar görebilir.
11: Bakalım bu TIA'yı ölümün eşiğinden döndürebilecek mi?
12: Alphasat aslında küçük bir aile arabası olarak tasarlanmıştı ancak 1971 yılında piyasaya sürüldüğünde sahip olduğu muazzam mühendislik özellikleriyle bir yol arabası olarak da büyük bir popülarite kazandı. Bu muhteşem özelliklerden biri de arabadaki disk frenlerdir. Bu arabanın fren diskleri biraz fazla aşınmış, bu yüzden onları elden geçirmeliyim. Bu sıra dışı tasarımda frenler tekerlek göbeklerine değil şanzımana bağlanmaktadır. Bunun en büyük avantajı da tekerleklerin süspansiyona binen ağırlığının azalmış olmasıdır. Bu da arabaya sürüş ve yol tutuşunda kolaylık sağlar. Bu harika bir sistem. Yakından baktığımda disklerin kenarlarında çıkıntılar görüyorum. Bu onların aşındığı anlamına geliyor. Evet, disk frenlerinin kalınlıkları 7.7 mm. Bu da bütün fren disklerinin aynı oranda aşındıkları anlamına geliyor. Şimdi disklerin üzerinde ne yazdığına bir bakalım. Evet, disklerin kalınlıklarının en az 8 mm olması gerekiyor diyor. Bu disklerin kalınlığı ise 7.7. Bu yüzden onları değiştirmem gerekiyor. Diskleri çıkarmadan önce kaliperlerdeki pedleri çıkarmam gerekiyor. Bir pense aracılığıyla pedleri yerlerinden çıkarıyorum. Alfa ayarlanabilir kaliperlere sahip. Bu yüzden eski pedlerin yerine daha kalın olan yeni pedleri kolayca takabilirim. Oturma yüzeyi ve diskin göbek kısmı oldukça iyi bir durumda görünüyor. Ben de şimdi bu parçaları küçük bir tornavida ile birleştireceğim. İşte böyle. Yeni pedlerin arka kısımlarına biraz yağ sürüyorum. Artık onları kaliperlere takmaya hazırım. Bu arabanın sıra dışı özelliklerinden biri de el freninin ön kaliperlere bağlı olmasıdır. Burada yükseltilmiş bir egzantrik bulunuyor. Bu egzantrik bir pistonu itiyor ve bu piston da pedleri diske doğru itiyor. Az önce freni parçalarına ayırmıştım. Şimdi bütün bu parçaları yerlerine takmam gerekiyor. Pedle disk arasındaki mesafeye de çok dikkat etmeliyim. Aksi halde pedler çok kolay aşınabilir. Eğer boşluk fazla olursa el freninin kat edeceği mesafe artar. Boşluğun tam olarak 0.1 mm olması gerekiyor. Ben de boşluğun tam istediğim seviyede olması için bir kalınlık mastarı kullanıyorum. Yeni disklerin fiyatı 72 sterlindi. Yeni pedler ve hortumlarla birlikte toplam maliyet 138 sterlini buldu. Ama bu frenlerin yenilenmesi için harcanmaya değer bir miktar. Evet, az önce motoru ve fren disklerini yerlerinden çıkarmıştık. Yaptığım müdahalelerle arabanın artık çok iyi bir şekilde çalışacağını ve hızlı bir şekilde duracağını biliyorum.
11: Evet, iyi misin?
12: Evet.
11: İyi olduğunu görebiliyorum. Küçük Alfamıza ne yaptın böyle?
12: Merak etme, motoru dışarı çıkar.
11: Ona az bakım yapılmış olduğunu biliyorum ama bu gerekli miydi?
12: Az bakım mı? Ona hiç bakım yapılmamış.
11: Tamam, hiç bakım yapılmamış. Pistonlardan biraz ses geliyordu ama motoru çıkarmana gerek var mıydı?
12: Bu işimi kolaylaştırdı. Eksantrik kayışlarını, pistonları, frenleri elden geçirdim. Hemen her şeyi. Bunu motor bölmesinin altına girerek yapmak daha zor olurdu.
11: Hepsi bitti mi? O zaman neden hala tezgahın üzerinde?
12: Acele etmeye gerek yok. Çünkü bağlantı yerlerinde yapmam gereken kaynak işleri var.
11: Anladım, tamam. Yani motor buradayken işini daha kolay yapacaksın.
12: Kesinlikle.
11: Çok güzel. Ben meşgul bir adamım ve sana hediyeler aldım. Noel'e daha çok zaman olduğunu biliyorum.
12: Hı-hı.
11: Ama ben sana bir kucak dolusu hediye getirdim.
12: Hediye mi?
11: Hediye. Bunlar süspansiyon sorunumuzu çözecek.
12: Evet, güzel.
11: Senin yapman gereken işler var değil mi?
12: Evet, kesinlikle.
11: Motoru
12: evet.
11: Yerine takacaksın, süspansiyonları elden geçirip kaynak işi yapacaksın.
12: Daha önce motoru yerinden çıkarmıştım. Burada elden geçirmem gereken paslı kısımlar var. Ama bunu yapmadan önce Mike'ın getirmiş olduğu süspansiyon parçalarına bir bakmak istiyorum. Mike, Alfa'nın süspansiyonlarının olması gerektiği kadar hassas olmadığını söylemişti. Bu arabada 9 süspansiyon kolu olduğundan hepsine bakmam gerekiyor. Süspansiyon bağlantılarını dikkatli bir şekilde inceliyorum. Özellikle de çubukların uç kısımlarında yer alan burç yataklarını. Burç yataklarının görevlerinden biri süspansiyonun hem rahat hareket etmesini sağlamak hem de onun sağlam bir şekilde yerinde durmasını sağlamaktır. Böylece süspansiyonlar arabaya ilk takıldığı gündeki yapısını ve konumunu koruyacaktır. Bu metal burç yataklarının iç kısmı ve dış kısmı çeliktendir. Ortada ise kauçuk bulunur. Ama zamanla bu kauçuk eriyebilir. Bu burç yatağına bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız. O kadar gevşek ki kolun şasiye çarptığında çıkardığı sesi duyabilirsiniz. Mike'ın burada bir sorun fark etmiş olmasına şaşmamalı. Bu sorunu gidermenin tek yolu kolları çıkarıp burç yataklarını yenilemektir. Süspansiyon kollarını çıkarmak oldukça kolaydır. Her kolun uç kısmında sökmeniz gereken bir somun ve bir cıvata bulunur. Evet, bütün kolları çıkardım. Eğer elimde tuttuğum bu kola bakarsanız, kauçuğun ne kadar kötü bir şekilde erimiş olduğunu görürsünüz. Onun ortasında yer alan çelik kısımda da paslanmalar var. Burç yataklarını poliüretandan yapılmış olanlarla değiştireceğim. Bunlar iki parça halinde olduklarından onları takmak daha kolaydır. Orta kısımdaki parça ise paslanmaz çelikten yapılmış. Bu parça asla paslanmaz. Bu kollarında biraz daha iyi durumda olmaları gerekiyor. Onları kum püskürtme ve kaplama işi yapan bir atölyeye göndereceğim. Süspansiyon kollarını gönderdim. Ben de bu sırada paslı kısımları elden geçirebilirim. Alfaların en büyük sorunu paslanmadır. Bu yüzden bu korozyonu engellemek zorundayım. Güvenlik gözlüklerimi taktıktan sonra bir zımpara makinesiyle boyayı ve pası söküyorum. Şu anda deliğin ne kadar kötü durumda olduğunu görebiliyorum. Artık hangi kısımların iyi olduğunu görebiliyorum. Paslı kısmı kesip çıkarabilirim. Bunun için bir kesme aleti ve açılı taşlama makinesi kullanıyorum. Size bir püf noktası. Kesmeniz gereken metal levha için bir şablon çıkarmak istiyorsanız bunun için bir maskeleme bandı kullanabilirsiniz. Parmaklarımı bandın üzerinde gezdiriyorum. Böylece bu şablonu kullanarak yeni bir metal parça kesebilirim. Bunu yaparak hem zamandan hem de malzemeden tasarruf etmiş oluyorum. Bandı levhanın kenarına yerleştiriyorum. Şablonun alt kenarı levhanın alt kenarına denk geliyor. Aynısını yan kısımlar için de yapıyorum. Böylece levhayı sadece iki yerinden keseceğim. Yeni parçayı kestikten sonra onu kaynak mıknatıslarıyla yerine tutturuyorum. Ardından da metal parçayı yerine kaynaklıyorum. Ticari bir atölyede bu işe epeyce bir para ödemeniz gerekebilirdi. Ama ben küçük bir metal parçayla bu işi ucuza hallettim. Normalde tabana ya da motor bölmesi levhasına kaynak yaparken diğer kısımda paspas gibi yanıcı bir materyal olmamasına dikkat etmelisiniz. Yoksa bu parça alev alabilir. Bunun için bir kişi elinde bir yangın söndürücüyle diğer tarafta bekleyebiliriz. Size verebileceğim en iyi tavsiye budur. Çünkü her an her şey olabilir ama bu metal parçanın diğer tarafında tehlikeli bir şey yoktu. Bu yüzden işi sorunsuzca halledebildim. Taşlama makinesiyle çapakları temizliyor ve daha sonra parçayı siyah sprey boyayla boyuyorum. Şu anda süspansiyonların gelmesini bekliyorum. Ben de bu sırada motoru yerine takabilirim. Motoru arabanın altına hizalıyorum. Arabayı motorun üzerine indiriyor ve daha sonra da bütün bağlantıları yapıyorum. Yeni contalar taktığım hava filtresini yerine takıyor ve son olarak da aracın yağını değiştiriyorum. Evet, sonunda motoru yerine taktım. Motoru tezgahın üzerinde görmek Mike'ın canının sıkılmasına neden olmuştu. Göreceli olarak modern sayılabilecek bu arabanın motorunu çıkarmak ve onu tekrar yerine takmak çok kolay oldu. Bu dört büyük sorunu halletmek işimi gerçekten de kolaylaştıracak. Geriye pek fazla işimiz kalmadı diyebilirim.
11: Evet, satın almış olduğum Alfa'nın mekanik sorunlarını gideriyor.
12: Bu onu 10 bin kilometre daha idare eder.
11: Ama Ed sorunlar bulmaya devam ediyor.
12: Arabanın egzozunu çıkarınca gördüklerimden hoşlanmadım. Burada korozyon var. Şuraya bak.
11: Bakalım sorunları giderip bu İtalyan arabasından kar elde edebilecek miyiz?

0: stays, it stays with me.
1: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Emparalı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi?
2: Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
5: Buyur Hasan.
6: Hadi oğlum.
4: Anne bir şeye bakıyorum.
6: Olmadı mı Hasan'ım?
4: Oluyor oluyor anne.
2: Seni koydum.
6: Hasan uyku vakti.
4: Daha işim var anne.
6: Şşş. Ne yapalım?
5: Sabah ilk iş miyim?
6: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
4: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
7: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-18 Haziran tarihleri arasında piliç bonfileden dana kıymaya, kirazdan patatese, çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Migros hepimize iyi gelecek.
9: Sütaşayra, sütaşayra.
10: Çiğ köfteyi gördüğün an
11: sütaşayra
10: gelsin, sütaşayran.
12: Geçtikçe iyi hissedeceksin.
13: 13-19 Haziran arasında Bim'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira.
14: Bim, bim, bim, kalbimle benim, bim, bim.
11: Sen ne geldi? Çantam hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
16: Hesap kırdık.
15: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
17: Otel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
21: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
20: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
22: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
23: Evet.
22: Aman tanrım.
24: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Risk alarak bir mezattan bir alfa sat aldım. Harika. Et de bu TIA'yı iyi bir hale getirmeye çalışıyor.
1: Bu onu en az 10 bin kilometre idare eder. Şimdi hızlı bir şekilde duracak.
0: Şu anda her şey yolunda gidiyor ama kar elde edip edemeyeceğimizi zaman gösterecek.
1: Süspansiyon bağlantılarımız geri geldi. Bütün parçaların kaplaması yapıldı. Şu anda eskisinden daha iyi görünüyorlar. Bu kaplama işlemi korozyonu önleyecek. Elimizdeki en önemli parçalarsa poliüretan burç yatakları. Çünkü Alfa'nın yol tutuşunu daha iyi bir hale getirecekler. Poliüretan burç yatakları kauçuk olanlardan daha serttir. Bu da çok daha iyi bir yol tutuşu anlamına gelir. İki parça halinde olduklarından onları takmak kauçuk olanlara göre daha kolaydır. Bu malzeme daha önceki burç yataklarında kullanılan kauçuktan %30 oranında daha sert. Böylece süspansiyon daha hassas olacak. Kauçuk zamanla eriyen ve yağ gibi malzemelerden çabuk etkilenen bir materyal. Bu malzeme bu tip sorunlara daha dayanıklı olacak ve daha kullanışlı ve uzun ömürlü olacak. Burç yataklarına bir miktar yağ sürüyorum. Burç yataklarının iç ve dış kısımlarına yağ sürmek, onları yerlerine takmayı ve paslanmaz çelikten parçayı takmayı daha kolay bir hale getirir. Alfasat'ın piyasaya sürüldüğü 1970'li yıllarda çoğu aile arabası basit bir süspansiyon sistemine sahipti. Ama Alfa Romeo daha spor bir model istediği için çoklu bağlantılara sahip karmaşık bir sistem geliştirdi. Diğer arabalarda basit bağlantı kolları ve yaylar bulunur. Ama Alfa'daki sistem daha karmaşık olduğundan süspansiyonlarda daha fazla parça vardır. Süspansiyonun en büyük görevi arabayı izole etmektir. Yani araba bir yolda yukarı aşağı doğru hareket ederken onu sabit bir konumda tutmaktır. Onların bir diğer görevi de tekerleklerin yolla sürekli temas etmesini sağlamak ve böylece yol tutuşunu arttırmaktır. Süspansiyonlarda en iyi performansı almak için yapılması gereken önemli şeyler vardır. Bu da hemen her sistemde farklıdır. Bu arabada gördüğünüz gibi şu civatayı da bir takalım. Burada iki bağlantı var. Bir tanesi önde, bir tanesi de arkada. Aks üzerinde de küçük bir bağlantı bulunuyor. O dönemin en iyi arabalarının süspansiyonlarında arka aks taşıyıcıları bulunurdu. Burada bir eksen noktası bulunur. Tekerlek de burada. Tekerlek yukarı ve aşağı doğru hareket ettiğinde süspansiyon da yukarı ve aşağı doğru hareket eder. Bu yay hareketini meydana getiren tekerleğin kendisidir. Bu da tekerlek arasındaki mesafenin değiştiği anlamına gelir. Bu mesafe araba hareket halindeyken artar ya da azalır. Aynı şeyi diğer tarafta da görürsünüz. Tabii farklı yönlere doğru. Alfa buna farklı bir çözüm getirdi ve bir kol daha ekleyerek iki kolu birleştirdi. Böylece ortadaki kolun sürekli dikey bir konumda kaldığını görebilirsiniz. Bu aslında yeni bir teknoloji değildi. Bu teknoloji 230 yıl önce 1784 yılında James Watt tarafından icat edildi. Bu sistem buharlı motorlarda kullanılıyordu. Bu sistem Alfa Romeo'da da işe yaradı. Böylece süspansiyonların konumu değişmiyor ve üzerlerinde ağırlık azalmış oluyordu. Yeni burç yatakları ve bağlantı kollarını yerlerine taktım. Alfa Sad'ın süspansiyonları şu anda çok iyi durumda. Ama işim henüz bitmiş değil. Arabanın egzozunu çıkarınca gördüklerimden hiç hoşlanmadım. Burada korozyon var. Bu hiç iyi görünmüyor. Ama neyse ki 135 sterline yeni bir egzoz takımı bulmayı başardım. Bu gerçekten de harika bir parça. TI modellerde iki çıkışlı bir egzoz sistemi bulunurdu. Benim bulduğum egzoz da öyle. Onu bulmak benim için biraz zor oldu diyebilirim. Egzoz sistemi 3 parçadan meydana geliyor. Ön kısım motora bağlanıyor. Orta kısımsa susturucudan meydana geliyor. Arka kısımsa çıkış borusudur. Herhangi bir sızıntı olmaması için bağlantı noktalarını özel bir maddeyle yalıtıyor. Alfa Sat gerçekten de ilginç bir araba. Çünkü o sıra dışı bir mühendisliğe sahip. Fakat bu arabalar günümüzde o kadar nadir ki tarih kitaplarındaki yerlerini almak üzereler. Bu çalışmalar sayesinde bu TIA'yı parlak bir gelecek bekliyor.
0: Alfa Sat piyasaya sürüldüğü 70'li yıllarda bir devrim yaratmıştı. 1.5 TI ise onun en iyi modellerinden biridir. Muhteşem bir mühendisliğe ve harika bir görünüme sahip olmasına rağmen iyi bir gövde kalitesine sahip olmadığından bu arabaların hemen hepsi paslanmıştı. Geriye çok az Alfa Sat kaldığından onların fiyatı çok yüksektir. Bu yüzden para edecek bir araba bulurken dikkatli olmak zorundaydım. Harika. Arabayı bir mezattan almak riskliydi. Ama Ed iyi bir iş çıkararak egzantrik kayışlarını değiştirdi, pistonları elden geçirdi.
1: Bu onu en az 10 bin kilometre idare eder.
0: Frenlerini...
1: Şimdi hızlı bir şekilde duracak.
0: Süspansiyonlarını ve egzoz sistemini değiştirdi.
1: Poliüretan burç yatakları yol tutuşunu iyileştirecektir.
0: Ve sonunda Alfa'yı herkes tarafından beğenilecek bir klasiğe dönüştürdü. Peki bu işlem bize kaça mı mal oldu? Mezat evinin komisyonuyla birlikte arabaya 4830 sterlin verdim. Motorun bakımı 260 sterline mal oldu. Frenlere 138, süspansiyonların burç yataklarına ve kaplamasına 434 sterlin harcadık. Egzoz sistemi ise 135 sterline mal oldu. Alfa'ya harcadığımız toplam rakam 5800'ü geçmedi. Artık ona veda etme zamanı geldi. Umarım ondan kar elde edebiliriz ama bundan Ed'in yaptığı çalışmaların tadını çıkarmamak büyük bir aptallık olurdu. Ed bunun için harika bir yer bildiğini söylüyor. Oh, gerçekten de dediğin gibiymiş Ed. Burası harika. 1970'lerde üretilen bir aile arabasını sürmenin bu kadar keyifli olacağını kim tahmin edebilirdi ki?
1: Çok güzel değil mi?
0: Gerçekten harika. Bu arabaya bir kez daha aşık oldum. Şu anda neredeyiz?
1: Bu bir İtalyan arabası değil mi?
0: Evet öyle.
1: Burası da eski bir İtalyan yolu.
0: Burası Wiltshire.
1: İtalyan derken aslında bir Roma yolu olduğunu kastediyorum.
0: Aha, ne demek istediğini şimdi anladım.
1: Evet, bu yolun adı Fos yolu. Ve yolun bu kısmı 2000 yıl önce Romalılar tarafından inşa edilmişti.
0: Anladım, bu araba düz yolda gitmeyi çok seviyor ama bence onunla virajlara da girmeliyiz.
1: Evet, kesinlikle. Bence de yola devam etmeli ve birkaç virajda onu denemeliyiz.
0: Tamam. Bu Alfa'da çok iyi bir iş çıkardığını söylemem gerekiyor.
1: Teşekkür ederim. Bu araba şu anda onu ilk aldığın günden çok daha farklı görünmüyor olabilir ama görünüş yanıltıcı olabilir. Onu ilk aldığında bakım hiç yapılmamıştı. Motorun ne durumda olduğu hakkında bir fikrimiz yoktu. Üstelik o bir İtalyan motoruna sahip. Motorun bakımını yaptım ve egzantrik kayışlarını değiştirdim. Bu onu 10 bin kilometre idare eder.
0: Mükemmel. Bu arabanın egzozundan çıkan sesi hep sevmişimdir. Üstelik şu anda motor da çok daha düzgün ve sessiz bir şekilde çalışıyor.
1: Evet, motorun daha düzgün ve sessiz şekilde çalışmasının nedeni var. Bunun için süspansiyonları ve pistonları elden geçirmem gerekiyor.
0: Evet, bunu yapman gerekiyordu çünkü daha önce yol tutuşu biraz garipti.
1: Evet, kavşuk burç yataklarını poliüretan burç yataklarıyla değiştirdim. Bu sayede arabanın yol tutuşu eskisinden çok daha iyi bir hale geldi.
0: Evet, dar ve virajlı yollar için buna ihtiyacımız var. Fark ettiğim bir şey daha var. Bunu frene basınca fark ettim. Frenler daha önce de çok kötü değildi ama şu anda frenler gerçekten de çok iyi
1: kesinlikle
0: tutuyor.
1: Kesinlikle arabanın frenlerini elden geçirdim. Böylece araba onu durdurmak istediğinde duruyor.
0: Evet, bu araba gerçekten harika. Ona bayıldım. Çok iyi bir iş çıkarmışsın. Ama şu anda biraz sakinleşmem gerekiyor çünkü onu sürerken ter içinde kaldım.
1: Duş almak ister misin?
0: Hadi ama bu biraz acımasızca
1: ben
0: oldu.
1: Ben hamamdan bahsediyorum. Romalıların bize hediye etmiş olduğu şeylerden biri de bu. Yanıma birkaç şey aldım.
0: Ne?
1: Aqua Sulis.
0: Bana hamam gibi geldi.
1: Hayır. 2000 yıl önce Romalılar hamama Aqua Sulis diyorlardı.
0: Ben de öyle dedim. Biliyor musun Ed, bu arabayı satacağımız için çok üzgünüm. Onu gerçekten de çok sevmiştim. Bu nadir bir araba.
1: Üzülmene gerek yok. Bu güzel İtalyan arabasından biraz para kazanmak zorundayız.
0: Evet, kesinlikle öyle.
1: Peki onu kaça satmayı düşünüyorsun?
0: Başta bu arabayı 8000 sterline satmayı düşünmüştüm. Çünkü gerçekten de harika bir iş çıkardın. O şu anda muhteşem bir araba. Ona 5800 sterline yakın bir para harcadık. Fazla açgözlü olmaya gerek yok. Onu 7250'ye satmaya ne dersin?
1: Evet, bence bu şekilde yeterince kâr edebiliriz.
0: Evet, kâr elde edebiliriz. Gömleklerimizi kaptırmadıkça sorun yok.
1: Buraya kadar geldik. Ne dersin?
0: Biliyor musun, hamamlara bayılırım. Zaten içimde bir şey yok.
1: Pekala, o zaman Romalılar gibi yapalım.
0: Tamam.
2: Tamam.
0: Bu Alfa için radyodan ve çeşitli internet mecralarından reklam yaptım. Bence 7250 sterlin çok iyi bir rakam. Arkamda potansiyel bir müşteri var. Adı Richie. Arabayı beğenmiş gibi görünüyor. Bakalım onu alacak mı? Evet Richie, onu beğendin mi?
2: Güzel araba. Çok da sağlam. Beğendim Mike.
0: Harika, beğenmene çok sevindim. Bu arabaların çok büyük bir kısmı paslanıp toz haline dönüştü. Ama bu araba oldukça sağlam bir gövdeye sahip. Alt kısmı da öyle. Onun motorunu elden geçirdik. Egzantrik kayışlarını değiştirdik. Şu anda çok iyi.
2: Bu harika.
0: Ona bu yüzden bu fiyatı istiyorum. Başta biraz açgözlü davrandım ve 8000 istedim ama sonra rakamı değiştirdim. Yeni fiyatı 7250 sterlin. Ne düşünüyorsun?
2: Pekala. 6500 sterlin. Ne dersin?
0: Bak, buradan eve taksiyle gideceğim. Taksi parasına ihtiyacım var. Bunu kabul edemem. Biraz daha iniyorum. 7000. Ne diyorsun?
2: Peki 6800'e ne dersin?
0: 6800 sterlin mi?
2: Arada sadece 200 sterlin var.
0: Dostum, uzat elini. Kendine sağlam ve passız bir Alfa Sat aldın. Tebrik ederim.
2: Teşekkür ederim.
0: En azından bir Alfa Sat'ı araba cennetine gitmekten kurtardık. Ve bunu yaparken 1000 sterlinde kar elde ettik. Gerçekten de harika bir iş çıkardık. Alfalar harika arabalardır ama çoğu genelde sorunludur. Bu kez gerçekten de çok şanslıydım. Eğer daha fazla klasik arabanın hayata döndüğünü görmek istiyorsanız, bir sonraki bölümde bizi sakın kaçırmayın. Hoşça kalın.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Hi Turkey, welcome to America.
5: Bu abi kim oğlum?
6: Yetkili bir abiye benziyor ama.
4: Ben Reverend is John. Bilim, uğra bana turnuva saçı yapalım sana.
7: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
4: What is turnuva saç?
8: Oğullarım. Börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
9: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
8: Ispanaklı olmaz mı?
4: Oh, for me. Thank you.
10: Sen misafir servisin, buyur.
4: This is Borak.
11: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
10: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
12: Titresin Amerika.
13: Titredi de.
14: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obseso.
19: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
20: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
21: Işıl tık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 650 mililitrelik Le Petit Marseille duş jeli çeşitleri 139 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
1: 13-19 Haziran arasında Bim'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-18 Haziran tarihleri arasında piliç bonfileden dana kıymaya, kirazdan patatese, çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek.
3: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
4: Stash Labne'yi.
5: Stash Labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadaka kayıt programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi

0: Aman tanrım. Amerika'nın her yerinde burası tıklım tıklım. Kontrolden çıkmış yığınların içinde.
1: Aman tanrım.
2: Tanrım. Olamaz. Hemet.
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var. Ah tanrım, şuna bak. Ben Matt Paxton. Ekibimle birlikte büyük kazançlar umuduyla dışkı yağıyor.
1: Aman tanrım.
0: Müşterilerimiz ve kendimiz için eşsiz bir şey. Altın bulduk. Mülkleri temizliyoruz. İçgüdülerim doğruysa...
2: Oo, vay canına.
0: Bence bu gerçek. Herkes kazanacak 82 bin.
3: Bana evimi geri verdin.
0: 110 bin dolar.
4: Bu aynı ev olamaz.
0: Ve tam 320 bin dolar.
3: Aman tanrım.
0: Washington'dayız. Şimdiye kadarki en büyük istiflerden birindeydik. Müşterilerimiz Tim ve Adrian, merhum amcalarının mülkünü temizlememizi istedi. Evi görmeye hazır mısınız?
5: Sabırsızlanıyorum.
2: Hazırız.
0: 10 kişilik bir ekiple işe giriştik.
5: Aman tanrım.
2: Aman tanrım.
5: Şu merdivenlere bak.
0: 20 tondan fazla çöp çıkardık.
5: Altında ahşap zemin olduğunu bile bilmiyorduk. Tüylerim diken diken oldu.
0: Ve tonla para kazandık. Ve toplam miktar...
5: Aman tanrım.
0: 150 bin dolar.
2: Sana göstermek istediğimiz bir şey var.
0: Bu benim için tuhaf. Hiçbir müşterim iş sonu böyle sürpriz yapmamıştı. Mutlu olduklarını biliyorum. O yüzden işi mahvettiğimizi sanmıyorum. Ama biraz gerginim.
5: Evet, işte burası dayımın tutkusu ve aşkıydı.
0: Peki arkada ne var?
2: Three Forks Pioneer Village Müzesi'ne hoş geldiniz.
5: Her bina, her dükkan farklı bir işletme.
0: Vay canına.
5: Tüm binaları kendisi inşa etti.
0: Ay, inanamıyorum.
5: Çoğunu sıfırdan yaptı.
2: Burası banka, burası nalbur dükkanı, şerif ofisi, burası da bakkal.
0: En hafif tabirle nutkum tutuldu dostum.
4: Hiç böyle bir şey görmemiştim.
0: Burası keşfedilmemiş bir bölge. 25 yıldır ev temizliyoruz ve hayatımda hiç böyle bir şey görmedim.
4: Bir haftadır buradayız ve bunu bize daha yeni mi gösteriyoruz?
2: Sizi ürkütüp kaçırmak istemedik. Odaklanmanızı ve ardından size başka bir fırsat olmayı.
4: Çok iyi bir taktik,
2: değil mi?
4: Evet.
5: Roger dayım ve büyük annem burayı halka açmıştı. Buraya turlar gelirdi.
4: Ay canına.
5: Burası zamanında çiçekleriyle ve çimleriyle çok güzel bir yerdi. Ama büyük annem işin kendi payına düşen kısmını yürütemeyince burayı kapattılar ve her dükkana gerçek manada kilit vurdular. Ancak dayım eşya toplamaya ve sürekli bir şeyler getirmeye devam etti. Bu da şu anda içinde bulunduğumuz çıkmaza yol açtı.
0: İstifçilikte niyetlenmek dediğimiz bir şey vardır. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. İstifçilerin çoğu müze kurmaya niyetlenir. Yapacaklarını söylerler ama eşyaları bir araya getirir ve asla sonunu getiremezler. Bu adam gerçekten koca bir kasaba inşa etmiş. Niyetlenmek falan yok, gerçekten yapmış. Peki başlamadan önce amacınız nedir?
2: Aynı şey, burayı temizleyip tamam. Satmak istiyorum.
5: Evet, benim için önemli olan şey bunların onun gerçek hazineleri olması. Yani bu onun hayattaki
0: evet.
5: amacıydı. Roger dayım tarihe, özellikle de öncü dönemine çok meraklıydı.
2: O her şeyin ne olduğunu ve onları müzesine nasıl dahil edebileceğini bilen kitap kurdu. Ve son derece iyi bir küratördü.
5: Onlara dayımın verdiği kadar değer verecek insanlar bulmanızı çok isterim.
4: Ne kadar zamandır kapalı?
5: 90'ların sonundan beri.
4: Aman tanrım.
5: Yani 30. bayağı oldu evet.
4: Bayağı olmuş.
0: Binalardaki eşyaların kalitesi nasıl?
5: Burası nalbur dükkanı. İçinde tam olarak ne olduğunu hatırlamıyorum. Bakkalda öncü döneminden kalma kotlar var. Antika eşyalar, vahşi batıdan kalma şeyler.
2: Bankanın içinde bir kasa var. Kasanın içinde ne var bilmiyorum ama
0: banka
2: bir
0: kasalarına
2: banka
0: bayılırım.
2: Kasası mevcut.
0: Eğer bu iş düşündüğüm gibi sonuçlanırsa bizim için devasa bir kazanç olabilir. Ama dürüst olalım. Banka kasası lafını duyduğum an ikna olmuştum. Üstü kapalı arabalarla gelmiş bir sürü döneme ait orijinal eşyamız var. Ve en önemlisi 1800'lerden kalma birkaç orijinal kot pantolonumuz var. Etrafı inceleyelim mi? Mike, sen nalbur dükkanına bak, siz de şerif ofisine. Ben bakkala bakacağım, tamam?
6: Uyar.
0: Hadi yapalım.
5: Bakkala tek başına gitmeni isteyeceğim.
0: Tamam.
5: Çünkü bu tahta yol pek güvenli görünmüyor.
0: Tamam. Şimdiden burada inanılmaz şeyler olduğunu görebiliyorum. Aman tanrım. Vay canına çocuklar, vay canına. Bakkala bir göz atıyorum ve gerçek bir bakkal görüyorum. Şeker kavanozları, teneke kutular, hepsi orada. İnanılmaz, gerçekten. Burası bir müze. İçinde bir sürü eşya olan, yaşayan bir müze. Ama Kaylin'in bu ön verandaya odaklanıp burayı güvenli hale getirmesi gerekiyor. Ancak öyle parayı almaya başlayabiliriz.
4: Şuna bakın.
1: İnanılmaz.
4: Bu da ne böyle?
1: Ne var orada?
4: Birkaç geyik kafası var. İçeride bir adam da var.
1: Ofis tam anlamıyla kaos. Kapıdan bile giremiyoruz. Kim bilir başka neler bulacağız.
4: Aman tanrım, tamam. Neye bastığım hakkında hiçbir fikrim yok. Bu nalbur dükkanı hiç fena değil. Şimdiden birkaç reklam panosu görebiliyorum. Bayağı bir sanat eseri var gibi. Bence içeride güzel şeyler var. Binaya giremedim ama pencereden beni heyecanlandıran şeyler gördüğüm bir durumla karşılaştığımda heyecanımı dizginlemek zorunda kalıyorum. Çünkü ne durumda olduklarını o an için bilmiyorum. Ama düzgün sayılabilecek durumdalarsa bu odalarda tonla para yatıyor demektir. Aman tanrım. Oh, lanet olsun.
0: Sizi hiç temizlik öncesinde bu kadar dağılmış görmemiştim. Şerif ofisinde ne buldunuz?
1: Geyik kafaları falan var.
0: Vay canına, peki ya nalbur dükkanı?
4: Bir sürü harika eşya var. Bazı sanat eserleri, tonla eski tabela. Değerli şeyler olduğu belli.
0: Tamam, bakkalda ben de aynı şeyi buldum. Yani muhtemelen şimdiye kadar gördüğüm en iyi koleksiyon.
4: Vay canına.
0: Peki mali. Sizi hiç temizlik öncesinde bu kadar dağılmış görmemiştim. Şerif ofisinde ne buldunuz?
1: Geyik kafaları falan var.
0: Vay canına, peki ya nalbur dükkanı?
4: Bir sürü harika eşya var. Bazı

0: Daha önce çalıştığımız 10 adamı tekrar ayarlayabiliriz.
1: Tamam. Banka, bakkal, şerif ofisi ve nalbur dükkanından 60 bin ila 70 bin dolar arası bir kar görmeyi çok isterim.
2: Tamam.
1: Önceki iş 6 gündü. Burası ise 3 gün. Bakın, bu iş için aşırı heyecanlıyım ama gerçek şu ki Kaliforniya'daki bu iş için zaten söz vermiştik. Bu yüzden burada elimizden geldiğince çok iş yapmak için sadece 3 günümüz var. Bir dakikaya dönerim.
2: Pekala. Tamam.
1: Pekala çocuklar. Bize ters köşe yaptınız. Burası gerçekten devasa. Temizlik için yaklaşık 25 bin dolar tahmin ediyorum. 60 belki de 70 bin dolar kar görmeyi çok isterim.
3: Harika.
0: Bu harika.
1: Anlaşmayı yarı yarıya yapalım mı? İstemediğinizi biliyorum ama...
0: Bakkaldan çıktığınızdaki yüz ifadenizden anladığım kadarıyla bu iş için gerçekten heyecanlısınız. Hmm. Bence %60'a 40 yapabiliriz.
1: %55'e 45?
0: Mükemmel.
3: Harika.
1: Böyle bir mülkü temizleme şansına sahip olmak için 5000 doları riske atmaya değer mi? Cevap evet. Yani risk yoksa kazanç da yok. Tamam.
0: Teşekkürler.
1: Teşekkürler çocuklar. Beyler, tekrar geldiğiniz için teşekkürler. Bu ikinci zorlu görevimiz. Burası eski bir şehir. Çöp torbaları mülkün arkasına gidecek. Ahşap ve metaller mülkün şu tarafına gidecek, tamam mı? Hadi başlayalım. Kasabadaki iki dükkana ve şerif ofisine odaklanacağız. Ve bankadaki kasanın peşine düşeceğiz. Ancak ekibi içeri sokmak ve güzel şeyleri dışarı çıkarmak için verandanın güvenli olması gerekiyor. Bu yüzden Kaylin bize onay verene kadar ana caddeyi temizlemekle başlayacağız. Bu satılır. Orada bu taşlardan birkaç tane var.
2: Değirmen taşı mı? Şu körüyü gördün mü şurada?
1: Bu da nedir?
2: Bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum.
1: Aman tanrım.
2: Bu bir körük. Üflemek için.
1: Dışarı çıkaralım. Bununla bir şeyler yaparız.
2: Evet.
1: Körük ateş harlamak için kullanılır. Ve bu hayatımda gördüğüm en büyük körük. Aslında artık sadece dekorasyon olarak satılıyorlar ama bu şey devasa. Hiç bu kadar büyüğünü görmedim. Çöpe atamayız. Bu kesinlikle satılık. Kaylin verandayı temizlemeyi başardı. Böylece artık bakkalın içine net olarak görebiliyoruz.
0: Şurada güzel bir yazar kasa var.
1: İçeride bir ton şey var ama ulaşamıyorum. Dostum, şurada çok iyi tabelalar var. Evet. Eski günlerde bakkal bugünkü süpermarketler gibi çalışırdı. Burada bir sürü olta var. Gıda ürünleri, kuru bakliyatlar, ilaçlar, kıyafetler, aletler, şekerlemeler. Her şey. İhtiyacınız olan ne varsa bakkalda bulunurdu. Bu da nedir? Burada bir sürü kamera ekipmanı var. Vay canına, şuna bak dostum. Evet. Bu eski bir Bolex kamera. Bunlar 1930'lardan kalma 16 milimetre çekim yapan ilk kameraydı. Bu İsviçre tasarımı pil gerektirmiyordu ve onlarca yıl boyunca film yapımcılarının favorisiydi. Hatta 60'larda birçok değerli film bununla çekildi. Bu cidden değerli bir kamera. Filmi bu mu tutuyor? Vay canına, evet işte bu. Bu kameralar harika, müthiş bir buluş. Satılır ama işin maliyetine büyük bir etkisi olmaz. Ekip ana caddede ilerleme kaydediyor. Bu yüzden Mike arayışını bankaya kadar taşıyor.
2: Burası banka. Belki değerli şeyler vardır. Matt bankada bir kasa olduğunu duyduğunda çok heyecanlandı. Ama ön kapı sürgülü olduğu için henüz içini görmedik. Bu yüzden içeri girip tam olarak neyle karşı karşıya olduğumuzu görmek istiyorum. Olamaz.
4: ETS ile yaz herkese iyi gelir. Çocuklar eğlenmek ister. Siz baş başa kalsanız yeter. O zaman sen de ETS tatiline... Gel.

0: hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu. Enpara, Enpara,
1: bankanın güzeli. Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
3: basit, hesap basit. Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
8: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
9: Evet.
10: Aman tanrım.
7: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: İşte oldu. Bakalım içeride ne var? Olamaz. Çatı çökmüş. Buradan pek bir şey çıkarabilir miyiz bilmiyorum. Bu çok tehlikeli. İçeri girmek bizim için güvenli değil.
1: Sanırım kimse benden daha fazla üzülmemiştir. Bankada tonla para olabilir ama bunu asla öğrenemeyeceğiz. Sonuçta ne kadar para olursa olsun adamlarımın güvenliği ve gelecekteki başarımızı riske atmaya değmez. Banka kasasının kaybına üzüldüm ama yola devam etmeli ve kasabanın bizim için bazı sürprizler sakladığını ummalıyız. Şuna bakın. Koşulsuz garantili kalem. Buraya bir dolar atardınız, dışarı bir kalem çıkardı ve kaleminiz olurdu.
0: Banka kasasına ulaşamamak büyük bir kayıptı. Umarım bu nalbur dükkanı da aynı durumda değildir. Pekala dostum. İçeri giriyoruz. Tamam, kilidi söktüm. Bakalım içeride ne varmış. Vay canına. Evet, ancak bu kadar ilerleyebiliyoruz. Dükkana girince Roger amcanın burayı neden yıllarca kilitli tuttuğunu anladım. Bu eski bir tıraş bıçağı standı. Bir sürü güzel şey var. Bir dükkanın 100 yıl veya daha uzun bir süre önceki haliyle kalmış olduğunu görmek inanılmaz. Şu an aklımı başımdan alıyor. Bu kutular çok para ediyor. Çünkü bu ürünler kullanılır ve sonrasında bu teneke veya karton kutular öylece çöpe atılır. Bu kapların her biri 40 veya 50 dolar değerinde olabilir ve rafta bunlardan yüzlerce var. Bu yazar kasa rahat 1500 dolar eder. Buraya aktif çalışan bir nalbur dükkanı süsü vermek başka bir şey ama tüm bu çekmeceler ve gözler sanki gerçekten işletilen bir dükkanmış gibi ağzına kadar dolu. Bu inanılmaz bir şey.
2: Bakkaldaki gibi oradaki bütün o büyük kavanozlar şekerleme dolu.
0: Şuna bak. Şunu görüyor musun?
2: Çok iyiymiş. Güzel.
0: Güzel bir fotoğraf makinesi. Ward Flakes. Tahminimce 30'lardan ya da 40'lardan kalma. Bu da bir Polaroid.
2: Bu da Polaroid.
0: Retinet. Bu markayı daha önce duymamıştım ama deri kılıflı, oldukça şık, küçük bir makine. Analog film sektörü yeniden canlanıyor. Ve bu makine tam koleksiyonluk bir parça. Burada gerçekten güzel küçük bir fotoğraf makinesi koleksiyonu var.
2: Az para.
0: Az para, hiç paradır. Burada birkaç tabela ve vitrin ürünü var. Her biri birkaç yüz dolar eder. İçeride bir sürü harika fener var. Artık bu tarz şeyleri bulamazsınız. Hepsinin bir değeri var. Evet. Aman tanrım. Vay canına. Şuraya bak. Harika bir tabela. Aman tanrım. Bu sadece fotoğraflarını gördüğüm bir şeydi ve gerçek hayatta göreceğimi hiç düşünmezdim. Bu oldukça eski bir parça ve kot kumaşı üzerine basılmış.
3: Bu gerçek ve orijinal bir jean'dir. Neden sahtesini giyirsiniz ki?
0: Kaliforniya altına hücum dönemindeki madencilerin ve çiftçilerin baskı noktalarında sıkı duran ve yırtılmayan sağlam pantolonlara ihtiyacı vardı. Böylece 1873'te Levi Strauss ilk perçinli kot pantolonun öncülüğünü yaptı ve bunlar kısa sürede bir Amerikan standardı haline geldi. Geçenlerde 1873'ten kalma yıpranmış bir pantolon 100 bin dolara satıldı. Bence bu 30'lardan, belki de 40'lardandır. Eski bir kot pantolon bulamadık ama neyse ki bu tabela inanılmaz ve olabilecek en iyi ikinci şey. Dünyanın her yerinden insanlar bu tabela için bizimle iletişime geçecek.
1: Ekip kasabada çalışırken benim kısa bir süreliğine ayrılmam gerekiyor. Washington'da fazladan kaldığımız günler başka bir iş için zaten ayırmış olduğum zamandan çalıyor. Bu yüzden neyle karşı karşıya olduğumu görmek adına başka bir potansiyel müşteriyle buluşmam gerekiyor. Palm Springs, Kaliforniya'ya kısa bir uçuş gerçekleştirdim. Müşterimiz Amy ve babası çılgın Bill'le bir eve göz atacağız.
4: Ailemin evi kesinlikle hazine avı.
5: Tenis eğitmeniydim. Dünyadaki herkesle tanışma fırsatım oldu. Arthur Ashe, Evel Knievel, Bruce Lee, Buff Wall, Chuck Norris.
4: Hepsi ona sürekli bir şeyler verirdi. Sanırım 8-9 bin kadar plağı var.
5: Muazzam bir beyzbol koleksiyonum var. Babe Ruth'u bulmak her çocuğun rüyasıdır. Onun imzasını bir sosisli makbuzunun üzerinde buldum.
1: Babe Ruth imzalı sosisli makbuzu mu? Bunlardan daha önce kaç kez buldum? Sıfır. Bu yüzden sevdim.
5: Aklınıza gelebilecek her şeye sahibim. Bir 45'lik silahım bile var. Son derece nadirdir.
1: Burası bizim için altın madeni olabilir.
5: Büyük bir ameliyat geçirdim. Bu durum gözlerimi açmamı sağladı. Buranın yeniden güzel, normal bir eve dönüşmesi gerekiyor.
4: Yine de bu noktaya gelmek tam 20 yıl sürdü.
1: Çok fazla benzersiz ve türünün tek örneği parça var. Umarım şansımız da yaver giderse bu işi alırız ve çılgın bile gerçekten iyi para kazandırırız. Babe Ruth imzalı sosisli makbuzunu, silahları ve tüm o imzalı plakları bulabilirsek bu ev bizim için büyük bir başarı olabilir.
5: Matt Paxton.
4: Merhaba.
5: Merhaba. Hoş geldiniz.
1: Emi,
4: çok teşekkür ederim. Gerçekten.
5: Bir güzel bir zamanda geldiniz.
1: Çok güzel dostum.
5: Burada olmanıza sevindim.
1: Hadi girip ne varmış bakalım.
5: Tamam olur. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
5: Hoş geldiniz.
1: Sağ ol.
5: İşte burası depom.
1: Vay canına.
5: Aklınıza gelebilecek herkes tarafından imzalanmış 200 beyzbol topum var.
1: İnanılmaz toplar bunlar.
5: Evet. 50 sent eder herhalde.
1: Kesinlikle bir değeri vardır.
5: Belki 1000 tane de beyzbol kartı.
1: Biraz şoktayım. Bu koleksiyon beyzbolun en ünlü isimleriyle dolu. Babe Ruth'u henüz bulamadık ama dürüst olmam gerekirse bence turnayı gözünden vurduk. Bayağı bir plan varmış dostum. Bir sürü 45'lik.
5: Jerry Lee Lewis, The Beatles.
1: Elvis?
5: Evet.
1: Aman tanrım, mavi süet ayakkabı. Vay canına. Koleksiyon dünyasında Elvis çok büyük bir isimdir. Bazı şeylerin modası geçer ama Elvis'inki geçmez. Elvis'te bir geçmişiniz varmış. Onu nereden tanıyorsunuz?
5: Elvis International Hotel'de sahne alıyordu.
1: 1970'te.
5: Doğru. Ben de tenis eğitmeniydim.
1: Evet, öyleydiniz.
5: Eşi tenis dersi almak istemişti. Geldi ve benden ders aldı. Sonra dünyanın en zengin adamlarından Kurt Kokorian bana, Bill, elimde yeni oyun Hair için 2 bilet var ama gidemeyeceğim. Neden benim yerime gitmiyorsun dedi. Ben de tabii dedim, gösteriye gittim. Salonda oturuyordum. Elvis içeri girdi ve 3 numaralı koltuğa oturdu. Siz Elvis Presley'siniz dedim. O da sen kimsin dedi. Kendimi tanıttım. Karıma tenis dersi veren çocuksun dedi. Evet. Böylece arkadaş olduk.
1: Bu inanılmaz.
5: Arkaya gelin, dahası var. Burası benim ofisim.
1: Burası ofisin. Tamam.
5: Çok sıkışık.
4: Bu odanın bir yerinde Babe Ruth'un imzası
1: evet.
4: var.
1: Bu evde inanılmaz spor ve müzik hatıraları var ama... Gümüş silahları bulmaya odaklandığımı söylersem yalan söylemiş olmam. O gümüş silah nerede olabilir?
5: Yığınların arasında bir yerde.
1: Hala burada mı
5: evet,
1: sence?
5: Evet, burada olduğunu biliyorum.
6: İkinizle dışarı çıkıyorsunuz.
7: Aa, lütfen.
6: O taraftan değil.
1: El Dorado gibi Hollywood batı filmleri bu silahı John Wayne gibi yıldızın bellerine takarak koldu bir efsaneye dönüştürdü. Ancak silahın tek horozlu askeri modeli 1873 yılında sınır bölgelerine ulaştı ve kısa sürede her kovboyun simgesi haline geldi. Tasarımı basit, dayanıklı ve ölümcül derecede isabetliydi. En nadiri Billy the Kid'i öldüren silah olan Pat Garrett'ın silahı açık arttırmada 6 milyon dolara satıldı. Artık kafamdaki tablo netleşiyor. Amacınız nedir?
4: Burayı yaşanabilir bir... ev yapma.
5: Böylece insanlar bizi ziyaret tamam. edebilir. Onları ağırlayabiliriz.
1: Kağıt üzerinde bu iş 10 numara. Ama gerçek şu ki Bill biraz bana benziyor. Çok iyi hikaye anlatıyor ve bunlar o kadar iyi hikayeler ki gerçekten doğru olduğundan emin olamıyorsunuz. Bu hikayelerin yarısı bile doğruysa tonla para kazanırız. Masraflarım çok kötü değil. Muhtemelen 6.000 dolar. Babe Ruth imzasını görmedim. Ve silahı da görmedim. Ama ikisini de bulabilirsek bu evin kârı 50-60 bin dolar arası bir yerde olabilir.
5: Tamam.
1: Buna inanıyorum. Bence bu anlaşmayı yapacaksak kazancı yarı yarıya paylaşalım.
5: Bu adil, kabul ediyorum.
1: Kabul ediyor musun?
5: Kabul
1: tamam,
5: ediyorum.
1: Tamam, anlaştık.
5: Kulağa benim hoş geliyor.
1: Anlaştık.
5: Çok memnun.
1: Çok iyi, teşekkürler. Başka bir evi bitirmem gerekiyor. Birkaç gün
5: harika.
1: İçinde döneriz.
5: Harika,
1: teşekkürler bir, teşekkürler.
5: Kendine iyi bak.
1: Güneşli Palm Springs'teki bu istife girişmek için sabırsızlanıyorum ama önce uçaktan iner inmez Washington'a dönüyoruz. Doğruca işe koyulacağım. Satabileceğimiz her şeyi satmak için.
0: 1500 dolara anlaşalım.
8: Çok teşekkür ederim.
0: Tebrik
8: Sağ
0: ederim.
8: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Anlaştık dostum, kabul ediyorum.
9: Tamam, teşekkürler.
0: Harika bir eski at arabası tekerleği bulduk. Hoş bir berber dükkanı tabelası. Ve bu inanılmaz körük.
10: Bu harika. Ahırımın yanında harika görünüyor.
0: Şöyle söyleyeyim, hepsi için bir anlaşma yapalım. Ben 1500 dolar diyorum.
10: $1000.
0: Tamam, $1000 anlaştık.
10: Elektronik ödeme alıyor musunuz?
0: Kesinlikle.
10: Tamamdır.
1: Temizlik ana cadde boyunca ilerlemeye devam ediyor. Bu yüzden şimdi şerif ofisini aramaya ve boşaltmaya başlayabiliriz.
2: Doldurulmuş geyik kafaları var. Satışa çıkabilir bu. Bunun için biraz para alabiliriz ama hasar yüzünden normalde alabileceğimiz kadar olmaz.
1: Hangi dönemde olursa olsun şerif ofisinde olmak istemezsiniz. Pencereler aslında eski metal parmaklıklardan olduğu için hava koşulları tamamıyla içeri sızmış ve şerif ofisindeki her şey mahvolmuş. Bu da büyük bir sorun.
2: Hasar görmüş.
1: Bu noktada satışlarımız kâr etmek için olması gereken seviyede değil. Bu iki dükkandaki döneme ait muazzam miktardaki orijinal hatıra eşyalarını tek tek satmak aylar alırdı. Bu yüzden Mike, bakkalın tüm içeriğini alabileceğini umduğumuz bir antikacıyla temasa geçti.
0: Evet Mike, burada yüzlerce ürün var. Bir sürü eski yiyecek kutusu ve tabelalar var. Birkaç değerli antika yazar kasa. Bir bakkalda neye ihtiyacın varsa aslında burada mevcut.
7: Burada gerçekten çok güzel işler var. Hepsiyle ilgileniyorum. Hepsini alabilirim. Her şeyi.
0: Doğrudan konuya giriyorsun. Hazır mısın?
7: Kesinlikle. Tozunu bile bırakmayacağım.
0: Pekala.
7: Ne kadar istiyorsun?
0: Tüm dükkan için ücretim $40,000.
7: $20,000 verebilirim. Yapabileceğim en iyi şey bu. $20,000 nakit.
0: Gerçekçi olalım. Zamanımız tükeniyor. Ve mümkün olduğunca çok satış yapmamız gerekiyor. Ama bu dükkan için $20,000 kurtarmaz. Ve bu alıcı geri adım atmayacak gibi görünüyor. Teklif için gerçekten teşekkür ederim. Sanırım farklı dünyalardayız.
7: Tamam.
0: Paranın elimizden kaçıp gitmesine izin vermekten nefret ediyorum ama burada hislerime güvenmek zorundayım. Umarım yakında daha çok parası olan başka bir alıcı buluruz. Yoksa başımız derde girer.
7: Tamam, ben gideyim o
0: Peki,
7: zaman.
0: Teşekkür ederim.
7: Lanet olsun.
9: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
11: Ben Feyyaz.
12: Bu da Sarı Kola.
11: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
13: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
11: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
12: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
11: Değişemem ve değişebileceğime dair
13: inancım da yok.
11: Başka lezzet yok.
12: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
14: Servis geldi. Çantam hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
16: Yakıt alacağız, yine yandık.
17: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım
18: hadi. Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
19: Evet.
18: Aman tanrım.
20: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: İkinci günün neredeyse sonundayız ve şu anda 60 bin dolarlık hedefimizin oldukça gerisindeyiz. Bu yüzden her satışın önemi büyük ve her dolara ihtiyacımız var.
1: Bu güzel tabela hakkındaki ilanıma yanıt verdiğin için teşekkür ederim. Böyle bir tabelayı almak hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir fırsat.
2: Kesinlikle.
1: Casey sıradan biri değil. Vintage Code'la ilgilenen en büyük sosyal medya fenomenlerinden biri. Nadir parçaları satın alıyor, bunları hesaplarında paylaşıyor ve ardından kar amacıyla elden çıkarıyor. Böyle eşsiz bir şey için mükemmel bir alıcı.
2: Şuna bak, gizli perşinleri var. Tokası var, eski logosu var.
1: Ha, tokasını fark etmemiştim.
2: Evet. Büyük E harfi, isteyebileceğiniz her şey var.
1: Seni bu tabelaya çeken ne oldu?
2: Ben sadece iş kıyafetleri ve kotun büyük bir hayranıyım. Özellikle bu o ikonik markalardan biri. Yani koleksiyoncular bu markanın her şeyini edinmek için can atıyor. Özellikle bu kadar eski şeyleri.
1: Anladım. Evet Casey, tabela için en yüksek teklifin nedir?
2: Yani bu dükkanda duruyordu. Biraz kirli.
1: İstediğin şey de bu zaten.
2: 3500 yapabilirim.
1: 3500. Tamam. Anlıyorum. Yeniden satışta kâr edebilmek için bana düşük fiyat vermeye çalışıyor ama bu şeyi ucuza veremem. 3500'den fazlasına ihtiyacım var. 4800 gibi, aklımdaki bu.
2: 4500'e ne dersin?
1: Bu anlaşmayı kabul ediyorum.
2: Harika.
1: 4500. Teşekkür ederim dostum. Bekleseydim daha yüksek fiyata satabilir miydim? Belki. Ama satış yapmamız lazım ve zamanımız hızla tükeniyor. Dün bakkaldaki her şey için anlaşmayı kapatamadım. Bu yüzden büyük bir potansiyel alıcı daha ayarladım. Ve bu sefer fiyatı düşürmeye hazırım. İçimden bir ses eğer anlaşma doğru olursa her iki dükkanın da içindekileri elimizden alabileceğini söylüyor. Melissa!
3: Merhaba!
1: Nasılsın?
3: İyiyim.
1: Seni görmek güzel.
3: Seni de. Burası inanılmaz ve aslında çok iyi korunmuş.
1: Bu kapılar 30 yıldır kapalıymış.
3: Ne?
1: Evet.
3: Vay canına.
1: Tamam, burada gördüğünüz ve mümkünse bakkaldaki her şey için bir anlaşma yapmak istiyorum.
3: Ne kadar?
1: İki dükkan için 70 bin dolar. Hepsi için bir anlaşma yapmam gerekiyor.
3: Çok isterdim ama bu çok ağır bir rakam.
0: Artık son çöplerde yüklendiğine göre Tim ve Adrian'ı kasabaya götürüp yaptığımız tüm çalışmaları gösterebiliriz. Pekala çocuklar, Pioneer Village'e hoş geldiniz.
4: Aman tanrım, şuna bak.
5: Verandayı gördün mü?
0: Sonunda biraz yer açıldı.
5: Burada çok fazla şey vardı.
4: İnanılmaz.
5: Etrafta böyle yürüyemiyordunuz.
0: Evet, hem de
5: tek bir
0: çok.
5: Patika vardı, o kadar.
4: Vay canına.
0: Pekala, hadi gidip şerif ofisine bir bakalım.
4: Olur. Vay canına.
0: Şuna bakın.
4: Orada parmaklık olduğunu hatırlamıyordum.
5: Çok hoş olmuş.
2: Çıkarın beni.
4: Vay canına. Çocukken burası büyülü bir yerdi. Eğlence parkında yaşamak gibiydi.
5: Seni içeri kilitleyeceğim. Gitmene izin vermeyeceğiz.
4: Ve şimdi buranın boşaltıldığını görmek yine o günlere götürdü.
0: Hadi bakkala da bakalım. Pekala, giriyoruz.
5: Aman tanrım, şuna bak.
4: Aman tanrım. Vay canına.
5: Vay canına.
4: İnanılmaz.
5: Bu odayı daha önce hiç görmemiştim.
0: Tamamen doluydu. Her raf çifter çifter doluydu.
5: Oo!
4: Burayı bu kadar çabuk boşalttığınıza inanamıyorum. İçeride çok ufak tefek şey vardı.
0: Gerçekten çok zordu ama hallettik.
4: Başardınız.
0: Daha görecek çok şeyimiz var.
4: Tamam.
5: Artık patikalardan dolanmadan karşıya geçebiliyoruz.
4: Vay canına.
0: Veranda harika veranda oldu.
5: Burası bak. Daha önce görünmüyordu.
0: Nalbur dükkanı.
4: Oo,
5: şuna bak.
4: Vay canına. Şu ahşap işçiliğine bakın.
0: Her şeyi çıkardığımızda kovboyların çizmeleriyle zeminde yürüdüğünü resmen duydum.
5: Mete ve tüm ekibine çok minnettarız. Bu kadar kısa sürede başardıkları şey gerçekten inanılmaz.
0: Bu işi çok sevdik. Gerçekten çok hoştu ve adeta zamanda yolculuk yaptık.
4: Bu çok
5: hoş.
4: Evet.
0: O zaman rakamların üzerinden geçelim. Ne sattık? Dev körükler, eski kameralar, vintage kod tabela dahil olmak üzere Vahşi Batı dönemine ait bir sürü eşya sattık ve bakkalla nalbur dükkanındaki her bir parçayı elden çıkardık.
1: Anlaştık mı?
3: Tamam.
1: İki dükkanın içeriği için 60 bin dolar.
0: Hepsini topladığınızda 80 bin dolar kazandık.
4: Aman tanrım.
0: Bu kasabada sadece 30 bin dolar masrafımız oldu.
4: Harika.
0: Yani toplam kar $50,000. Bu $27,500'ı sizin demek çocuklar.
4: Vay canına.
0: $22,500'ı da bizim. Bu iş tamamen nakitti. Şu paraya bakın şimdi.
4: Oh!
0: İşte burada.
4: Tek elimle tutamıyorum bile.
0: Harika.
4: Aman
0: gerçekten
4: tanrım,
0: çok
4: Matt.
0: Para.
4: Bu inanılmaz.
5: Matt Roger'ın mirasını yaşattığın için sana gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Yaptığı işe olan tutkusunu onurlandırdığın için çok mutluyum. Hayatımızın ne kadarlık kısmını bize geri verdiğini asla bilemezsin.
0: Teşekkürler çocuklar, sizi
4: güle
0: seviyoruz.
4: Güle güle Matt.
0: Washington'da umduğumuzdan fazlasını aldık ama durmak yok, devam edeceğiz. İşte geldik baylar.
1: Yaşasın.
6: Evet.
0: Hiç de.
6: Burası da çok güzelmiş.
0: Çok güzel dostum. Çalışmak için hiç fena değil. Size çılgın Bill'den bahsedeyim. Bu adamın herkesten fazla hikayesi var. Ama bankada geçmiyorlar.
1: Bu haftaki hedef ögelerimiz neler?
0: Hedef ögeler çok havalı. İmzalı plakları ve nerede olduğunu bilmediğimiz orijinal bir silahı var.
1: Vay canına.
6: Ne?
0: Çok iyi. Ve üzerinde Babe Ruth'un imzası olan bir sosisli makbuzu.
1: Ne?
6: Yok,
1: İnanılmaz
6: artık.
1: Bir şey.
0: İşte geldik. Bence bu ev kesinlikle tam isabet olacak ama tüm aradıklarımızı bulmamız gerekiyor.
6: Vay canına.
0: Günaydın beyler, sizi görmek güzel. İyi ki geldiniz.
6: Herkes hazır mı? Hadi,
0: hadi
6: gidelim.
0: Yapalım şu işi. Koca bir kasabayı 3 günde boşalttınız ama birkaç beyzbol kartı ve eski eldiveni incelemek de 3 gününüzü alacak. Evet. İster inanın ister inanmayın, oradaki her şeyin orijinal olduğunu biliyorduk, o kolaydı. Buradaysa en yüksek değeri elde etmek için tüm parçaların orijinalliğini kanıtlamamız gerekiyor. Açıkçası zamanım olsaydı Çılgın Bill'in evinde 5 gün harcayabilirdim. Mike ve Chris yemek odasına giderken Kaylant ve ben doğrudan işin merkezinden başlayacağız. Çılgın Bill'in ofisinden. Pekala. Değil mi?
6: Hadi bakalım.
0: En iyi parçaların burada olacağını biliyorum. Hatırlıyor musun? Eskiden bunları alacak kadar zengin değildik. Şu süslü kurabiye.
1: Tamam, bakalım burada neler varmış. Daha ilk bakışta Hank Aaron'ın olduğu bir kart görüyorum. Roy Campanella. Burada harika isimler var. Johnny Bench. Bence buradakilerin birkaçı koleksiyon olarak iyi para eder. Kansas City Royals takımı topu. Üzerinde Bill'in adını göremiyorum ama. Ve... bir top ışığa yakın tutulduğunda işte böyle olur. İmzaların rengi solar. Bu topu kimin imzaladığını çözmek için çok uğraşmam gerekecek. Hadi canım. John Wayne imzalı bir beyzbol topu. Üzerinde 1949 yazıyor. John Wayne döneminin en büyük televizyon ve sinema yıldızlarından biriydi. John Wayne kaç tane beyzbol topu imzalamıştır bilmiyorum ama çok değerlidir. Neyse ki bir uzman geliyor. İmzasını inceleyip orijinal olup olmadığını kesinleştirebilir.
6: Rolex mi o?
0: Evet.
6: Gerçek Rolex mi? Hayır.
0: Gerçek olduğunu sanmıyorum.
1: Bazıları maçta kullanılmış gibi görünüyor. Çok güzel. Dusty Baker harika.
0: 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu bıçakların her biri $50-100 eder. Kemikten yapılmış.
1: Bu harika. Hayalet avcılarındaki Stay Puft Marshmallow Adam ve Slimer. Ben bu çizgi filmi izleyerek büyüdüm. Bunun rahat $200-300 edeceğine eminim. Bu gerçekten müthiş.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
3: Carrefour'sa da Payfor'la 800 lira puan. 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın. Doğrusu Carrefour'sa.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
7: Bu çarşamba 1 litre Anadolu Riviera zeytinyağı 229 lira. 830 gram tarım kredi domates salçası KOP'ta sadece 49 lira 90 kuruş.
8: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
9: Buyur Hasan.
8: Hadi oğlum.
10: Anne bir şeye bakıyorum.
8: Olmadı mı Hasan'ım?
10: Oluyor oluyor anne.
11: Seni koydu.
1: Hasan, uyku vakti.
10: Daha işim var anne.
8: Şşş. Ne yapalım?
11: Sabah ilk iş miyim?
1: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
10: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
12: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
13: Türkiye, welcome to America.
14: Çakır, bu abi kim oğlum?
15: Yetkili bir abiye benziyor ama.
13: Ben Rebrun'iniz, John. Bilim, uğra bana, turnuva saçı yapalım sana.
16: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
13: What is turnuva saç?
1: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin, sıcak sıcak.
17: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
1: Ispanaklı olmaz mı?
13: Oh, for me. Thank you.
18: Sen misafir servisin, buyur.
13: Siz Borak.
19: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
18: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
10: Titresin Amerika.
20: Titredi de.
21: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
22: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçtiği kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
23: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
24: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
23: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
25: Tehlike çok büyük.
26: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
27: Olamaz mı?
28: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
29: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
30: Bana ver. Ya dokunma. Bak.
31: Aa, hadi canım.
30: Sakın dokunma.
31: İnanılmaz bir şey.
30: Kesinlikle Babe Ruth yazıyor. Babe Ruth, beyzbolun ilk süperstarlarından biriydi. Sadece oyunun en elit fırlatıcılarından biri olmakla kalmadı. Aynı zamanda bir vurucu olarak Amerika'nın bu eğlencesini düşük skorlu bir oyundan sayı turu güç vuruşlarının yapıldığı bir gösteriye dönüştürdü. Sahadaki bu ustalığı saha dışındaki hayat tarzının yanında aslında oldukça sönük kalıyordu. 1935 yılında neredeyse 40 yıl boyunca kırılamayan bir rekor olan 714 sayı turuyla emekli oldu. 2014 yılında Babe Ruth'un bir Red Sox sözleşmesindeki imzası 1 milyon doların biraz üzerinde bir fiyata satıldı. Şu sosisi kısmından pek emin değilim. Kesinlikle yemek makbuzu gibi bir şey. Şurada numara var.
31: Çok iyiymiş.
30: Evet, bunu onaylatmam gerekiyor. Çünkü eğer orijinalliği kanıtlanırsa, bu 4 veya 5 bin dolar demektir. İmza uzmanı değilim ama Babe Ruth yazısına bakınca kesinlikle orijinal görünüyor. Eğer gerçekse bu bizim için büyük bir başarı olur.
0: Bir zamanlar bu duvarın tamamı müzik dünyasının önde gelen isimleriyle doluymuş. Chubby Checker, Richie Valens, Bile, Çılgın Bile. Bill'in koleksiyonu açısından iyi haber şu ki duvarda sergilediklerinin yaklaşık %90'ı imzalı. Kötü haberse çoğunun onun adına imzalanmış olması. Şu üst ortadaki Elvis olanı alır mısın?
2: Burada.
0: Sanırım geri kalanlar...
2: Bile ithafen.
0: Evet. Kişiselleştirilmiş imzalı bir planınız varsa değerini %60 ila %75 oranında düşürmüş olabilirsiniz. Adınız tesadüfen Bill değilse... Bu durum kazancımıza ciddi bir darbe indirecek. Şurada imzalı bir Beach Boys plağı var.
2: Ve bir adına değil.
0: İstediğimiz şey bu. Bu bizim için büyük bir kazanç olabilir.
2: Evet.
0: Masadaki her şey için aklımdaki fiyat 2100 dolar.
3: Nakit.
0: Hadi yapalım.
3: Hemen.
30: Çılgın Bill'in evinde ikinci günümüz ve bu Babe Ruth imzasının orijinalliğini görmek için sabırsızlanıyorum. Bu yüzden elimizdekini göstermek için profesyonel spor onaylama merkezindeki dostum George'a ulaştım. George, nasılsın?
4: Merhaba,
30: dostum?
4: Merhaba Mehmet.
30: Biraz gerginim.
4: Tamam.
30: Elimizde ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok.
4: Kenara ayırdığım bir sürü sıradan şey var.
30: Evet.
4: Gerçek imzalar ama çok sık gördüğüm türden şeyler. Eşyanın çoğu pek iyi durumda değil. Dolayısıyla bu durum değerlerini biraz düşürüyor. Elimizde 1949 tarihli bu John Wayne imzası var. Ama tamamen farklı tarzda. Görmeye alışık olduğun imzalardan değil. Çok daha acemice. Burada bir referans örneğimiz var.
30: Alakası
4: yok. 1924 yılından kalma.
30: Evet.
4: Yani orijinal daha olduğu bilinen bir örnek. Bu toptakinden daha eski bir tarihe ait ve farklı.
30: Tam yuvarlak değil, çizgiyi kesiyor. J harfi de aynı. Yani bu kesinlikle John Wayne'in değil.
4: Evet.
30: Olsaydı değeri ne olurdu?
4: Birkaç bin dolar.
30: Tamam. O zaman Babe Ruth.
4: Evet.
30: Lütfen bana bunun gerçek olduğunu söyle. Lütfen.
4: İşte bu oldukça heyecan verici. Islak mürekkep kontrolü yaptık. Büyüteç dediğimiz bu cihazı kullanıyoruz. Burada sadece... Mürekkebin orijinalliğini doğrulamak, üzerinden geçilmediğinden emin olmak istedim ve gördüğüm şey bizi memnun etti. Sen de bakmak ister misin?
30: Evet.
4: Bak şöyle, yaklaştır ve şuradaki düğmeye bas yeter. Ama gözün hizasında tut. Tam orada kurşunun tüm özelliklerini görmen gerekiyor.
30: Evet, etrafı tamamen aydınlanıyor.
4: Aynen.
30: Bu şekilde mi anlıyorsunuz?
4: Görmek istediğimiz şey bu. Elimizde orijinal bir Ruth imzası var. Evet, 1930'lardan kalma.
30: Buna katılıyorum, aman tanrım. Kariyerim boyunca inanılmaz parçalar buldum. Tarihi eserler, spor hatıraları, inanılmaz keşifler. Ama daha önce hiç orijinal bir Babe Ruth imzası bulmamıştım. Ve bunu korumasız halde şans eseri buldum.
0: Tüm plak koleksiyonu için 4500 dolar diyorum.
5: 4000 dolara ne dersin?
0: Anlaştık. Teşekkür ederim Greg.
30: Bak bu iyiymiş. New York şehri metrosu. Evet. Bunlar Kanada gümüşü.
31: Nixon mı?
30: Yani burada yaklaşık 200 dolar değerinde gümüş var. Ne buldun?
31: Galiba turnayı gözünden vurdum.
30: Görelim bakalım.
31: Tahmin et ne buldum?
30: Aman tanrım şuna bak. İşte bulduk. Ver bakayım bana dostum.
31: Kesinlikle.
30: Buradan bakınca iyi görünüyor. Şu canavara bir de yakından bakalım. Dostum, silahı elime aldığım an başımın dertte olduğunu anladım. Bu orijinal değil, yeterince ağır değil ve bu durum beni hemen endişelendirdi. Şöyle ki, horozu ahşap, tetiği ahşap, namlusu ahşap ve son derece karmaşık. Hiçbir yerinde yazı göremiyorum. Bu silaha bakıyorum da, tetiği ahşaptan yapılmış. Bunun orijinal olmasına imkan yok. Yani tüm bu iş bunun gümüş bir silah olmasına bağlıydı ama değil. Bu her açıdan fiyasko. Evet, fiyasko. Gördün mü? Parçalarına ayrılıyor ve altı ahşap. Buna inanmayacaksınız. Bu gümüş. Nasıl anladım biliyor musun? Bu resmen kaşık dostum. Şuna bak, bak, bak, bak. Bu eritilmiş bir gümüş kaşık. Evet, bu gümüş, gümüş bir kaşık. Gördün mü? Bunu yapmak için harcanan emeği bir düşün dostum. Ahşabı elle oymuşlar, sonra da kaşıkları kullanmışlar. Yani bu inanılmaz bir sanat eseri. Olan biten bu. Üretici damgası yok. Evet, üretici yok. Ama bu daha iyi. Bu evdeki en değerli şey olabilir dostum.
3: Başardım.
30: Hiç böyle bir şey görmemiştim. Ona bakmaya devam ettikçe ve aslında ne olduğunu anladıkça bunun harika bir keşif olduğunu görüyorum. Beklediğim gibi çıkmadı. Ama aslında mükemmel bir şey. Ve buna nasıl bir fiyat biçeceğimi bilmiyorum. Birkaç farklı müzayede evini arayıp bununla ne yapmamız gerektiğini konuşacağım. Bu olağanüstü. Kesinlikle harika.
3: Ben devam ediyorum o zaman.
30: Tamamdır.

0: Sonunda başardık. Çılgın Bill'in yerindeki son günümüz. Satışlarda hala nihai hedefimizin oldukça altındayız. Silah hakkında henüz bir haber alamadık. Bu yüzden dürüst olmak gerekirse her bir dolara ihtiyacımız var. Her parçayı en yüksek fiyattan satmalıyız. Pekala, demek büyük Babino'yu istiyorsun. İşte burada orijinali onaylandı. Evet. Gerçek olduğunu biliyoruz. Koleksiyonuna mı ekleyeceksin?
1: Her zaman bir tane istemiştim. Çocukken ona bayılırdım.
0: Evet.
1: Yankilere hayrandım.
0: Gerçekten çok havalı. Yine de üzerindeki imza rastgele atılmış.
1: Evet.
0: Bir spor malzemesinin evet. üzerinde değil. Bu yüzden bence bunun fiyatı 5000 civarında olur.
1: Tamam. Benim istediğim fiyat yaklaşık 4000 dolar civarında.
0: Nakit 4000.
1: Nakit 4000 dolar.
0: Biliyor musun? Veriyorum. Anlaştık.
1: Evet, herkes
2: tamam,
1: hazır mı?
2: Tamam, değil mi?
0: Çok iş yaptık.
2: Beni şaşırtacak ne yaptınız?
0: Bunu öğrenmenin tek bir yolu var.
2: Hadi gidelim.
0: Hadi gidip bakalım.
3: Aman tanrım.
2: Ne varmış orada?
3: İnanamıyorum.
2: Vay canına. Yemek masasını en son ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum
3: artık,
2: bile.
3: Evet, artık yemek yiyebileceğiz.
0: Aileniz için yer açıldı.
2: Evet, harika. Artık insanları akşam yemeğine davet edebiliriz.
3: Vay canına, bu mükemmel.
2: Buna bayıldım. Yepyeni olmuş.
3: İnanılmaz.
2: Burayı yeni almışız gibi görünüyor.
3: Yepyeni bir ev. Burada ne çok eşya varmış.
2: Ve yepyeni bir oda.
3: İşte benim hatırladığım ev bu. Biliyor musunuz? Çocukluğumdaki gibi. Onu yeniden görmek çok iyi. Çünkü 30 yıldır görmemiştim.
0: Epey bir yer açıldı. Ne düşünüyorsun dostum?
2: 34. caddede mucize gibi.
3: Şuraya, şu odaya bak.
2: Artık kocaman olmuş. Kocaman.
3: Ve çok temiz. Odayı daha önce hiç böyle görmemiştim. Umarım burayı yeniden doldurmaz diye dua ediyorum.
2: Söz veriyorum.
3: Yapamazsın.
2: Söz veriyorum.
0: Bir sürü eşya sattık. Beyzbol kartları, devasa bir plak koleksiyonu. Ayrıca Babe Ruth'un sosisli makbuzundaki imzasını da bulduk. Kesinlikle orijinal. Emin olmak için yetkili getirdik.
2: Harika.
0: 4000 dolara satıldı.
2: Peki ya en sevdiğim silah?
0: Silah? Biz onun orijinal olabileceğini düşünmüştük.
2: Evet.
0: Ama aslında neredeyse 200 yıllık vahşi batı sanat eseri. Bu da onu daha değerli kılıyor. Öyle ki bunu özel bir alıcıya satamam. Bunun müzayedeye çıkması gerekiyor.
2: Tamam.
0: Bu ülkedeki en iyi müzayede evlerinden birine
2: tamam.
0: gidecek. Ve tahminimce 50 bin ile 60 bin dolar arasında bir fiyata satılması gerekiyor. Belki de daha
2: hiç
0: fazlası.
2: Hiç fena değil.
0: Birkaç kaşık ve ahşap için hiç de fena değil.
2: Hamburger parası.
0: Ama bu hafta sattığımız her şeyi ve bu nadide parçayı birleştirirseniz satışınızın 78 bin dolara aşacağına inanıyoruz. Düşünebiliyor musunuz bunu?
2: Hmm. Cennette miyim? Cennette miyim?
0: 6 bin dolardı. Bu da kârımızı 72 bin dolara düşürüyor. Yarı yarıya paylaştığımızda bize 36 bin, size de 36 bin dolar kalıyor. Sana verecek bir sürü nakitim var dostum. Geri kalanı için de bir çek yazacağım.
2: Bir sürü yüzlük.
0: Sizinle
2: bayıldım
0: çalışmak
2: doğrusu.
0: Bir zevkti. Çok iyiydi.
2: Bir rüyanın gerçekleşmesi
3: harika.
2: Gibi.
3: Matt, sana ne kadar teşekkür etemez. Bunu başarabilmiş olman gerçekten inanılmaz. Bu bir rüya sanki. Gerçekten
2: bundan
3: öyle.
2: Sonra mutlu yaşayacağım.
0: Görüşmek üzere. Boş alanın harika. Keyfini çıkarın. Ben eşya biriktirmem, hikaye biriktiririm ve bu hafta bir sürü güzel hikaye biriktirdim. Çok tatlı iki aileye yardım etme şansımız oldu. Hem ben biraz para kazandım hem de onlar kazandı.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
5: Sigortam Net. Biliyorsunuz, Empara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. La, la, la, la, la, la, la, la.
6: Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın. Oo,
7: Türkiye. En para, en para, bankanın güzeli.
8: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
9: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri NEP'e gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Al bakalım. Of, çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen dur.
12: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
11: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
13: Red Bull kanatlandırır.
14: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
15: Hadi hadi hızlı olun.
16: Herkes hazır mı?
17: Yaz kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor.
18: Benim bankam İş Bankası.
19: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışığı

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Yaklaşık 25 saattir uçaktaydım.
1: Geldik.
0: Porto Velho'daki ilk durağımız Amazonlardaki son büyük altın yataklarından biri olacak. Burada Fofocas dedikleri ev yapımı bir sürü altın makinesi var. Gittiğimiz her yerde, her ülkede farklı madencilik metotlarını keşfetmek istiyorum.
1: Gidelim.
0: Şimdi bir tekneye bineceğiz ve şu Fofocas'ları bulacağız. Çok sıcak.
1: Ve nemli.
2: Peru'lu güvenlik uzmanı ve kalp cerrahı Dr. Diego Lizarzaburu, Parker'la ikinci keşif gezisine çıkmak için geri dönüyor.
0: Diego inanılmaz bir adam. İnanılmaz bir doktor ve inanılmaz bir güvenlikçi.
3: Brezilya'da olduğumuz için çok heyecanlıyız ama sağlık ve güvenliğin senden sorulması gerçekten büyük bir sorumluluk. Özellikle Parker söz konusu olunca daha da zor olabiliyor.
1: Daha şimdiden istemediğin yerlerin terlemeye başladı mı?
0: Pudra sürdün mü?
1: Hayır. Sen pudralandın mı Diego?
3: Evet. Evet ama ikisini de özledim. Danny ve Parker ikisi de çok çılgınlar.
4: Merhaba çocuklar. Merhaba.
2: Parker'ın ekibine bu sefer Brezilyalı madencilik uzmanı
4: Parker.
0: Ben Parker.
2: Çok Larissa Rodriguez de katılıyor.
0: Ben de öyle. Larissa'yı getirdik. Kendisi madencilik toplumu ve teknikleri konusunda çok bilgili biri.
1: Merhaba, memnun oldum.
4: Brezilya'ya hoş geldiniz.
1: Teşekkürler.
4: Kim kullanacak?
0: Evet,
3: o.
4: Brezilya'daki altın madenciliği bölgeleri son 10 yılda 3 katına çıktı. O yüzden burada büyük bir altın akımı yaşanıyor ama yatırım fırsatları arayan herkesin endüstrinin nasıl işlediğini bilmesi gerek. Çünkü burada birçok farklı kuralımız var ve bu işleri zorlaştırabiliyor.
1: Pekala, hadi gidelim. Başlıyoruz.
4: Maden alanı ararken yasa dışı madenciliğe rastlama olasılığınız çok yüksek. Ama ben pazarın nasıl işlediğini biliyorum, oyuncuları tanıyorum, altının nerede olduğunu biliyorum. O yüzden Parker'a yardımcı olacağımı düşünüyorum.

Ne diyeceğim? Henüz resmen tanışmadık.

görüşürüz hatta.

0: Gerçekten trajik bir durum. Evin çürüyüp gidiyorsa bir şeyler yanlış yapılmış demektir. Şu deliklere bak. İsviçre peynirine dönmüş. Bir şeyler oyuk açıyor. Peki şuradaki nedir?
1: Kocaman bir marangoz karıncası.
0: Baksana yumurta taşıyor.
1: Aman ne güzel.
0: Bir yerlerdeki karınca kolonisine gidiyor. Karşımızda tamamen kontrolden çıkmış bir felaket var.
2: Missouri'nin vahşi doğasında...
1: Evin arka tarafına akıyor, hatta evin içine yağıyor.
2: Sam ve Janice Oglesby'nin çiftliği bir kez daha çöküşün eşiğine geliyor.
3: Asla pes etmeyeceğiz demiştik ama bunu düşündük.
2: Rennie'ler 5 yıl önce varlığı pamuk ipliğine bağlı bir kulübeyle uğraşmıştı.
0: Evin tamamı o tarafa kaydı.
2: O günden beri Ozark'taki çiftlik büyüdü ama...
4: İşte bu da güzel işim.
2: Hayatı tehdit eden yeni zorluklar da beraberinde geldi.
1: Yukarıdaki yatak odasında, yatak eğilmiş durumda. Evimizin çökecek olması beni mahvetti.
2: Ve şimdi...
3: Çatıdan düştüm ve omurgam kırıldı.
0: Ne kadar yüksekten düştün?
3: Yaklaşık 2,5 metreden beton zemine çakıldım ve çok acı çektim.
2: Havaya ve zamana karşı verilen yarışta...
0: Çabuk!
2: Marty bu kez yalnızca bir evi değil...
5: Geçen kış su taşıyamıyorduk çünkü donuyordu.
2: Şebekeden bağımsız yaşayan iki aileyi acilen kurtarmak zorunda.
1: Hadi!
0: Savaş alanının tam ortasında.
1: Mike geri çekil.
0: O büyük esneme nerede? 10 santimetre. Devam et.
1: Tanrım, evi itiyorsun.
0: Bu kulübe beklenmedik şekilde çökebilir. Bir anda. 1, 2, 3. Geçen sefer bu yoldan geldiğimde genç bir hanım beni kulübesine götürmüştü. Sorunu evlerinin yarısının rüzgarda sallanıp duran ağaçlara bağlı olmasıydı. Bu evi sağlam bir temel üstüne oturtabilmek için neredeyse bir hafta uğraşmıştık. Bütün sorunlarını çözdüğümü sanıyordum ama galiba bir şeyler ters gitmiş.
1: Ben Janice Oglesby, bu da eşim Samuel Oglesby.
3: Rainey'lerin daha önce burada yaptığı şeyler inanılmazdı. Çiftliğimize adeta yeniden hayat verdiler.
1: Yaptıkları şeyler hayatımızı değiştirdi.
3: Misty Sera'yı yapmama yardım etti ve o günden beri bahçeme her yıl daha iyiye gidiyor.
1: Matt bana deri atölyesi yaptı ve işler bir anda açıldı. O kadar talep oldu ki eşime bir dükkan daha yaptırdım.
3: Kendime güvenmemi sağladılar. İkimize de devam etmemiz için ilham verdiler.
2: Ancak hedefleri büyüdükçe çiftliklerinin karşı karşıya olduğu en büyük sorunu göz ardı etmeye başladılar.
1: Bu yaşamı seviyoruz ama evin yapısına zaman ayıramadık. Bunun için vaktimiz olmadı. Bu arada çok yağmur yağdı ve kulübede tahminimizden fazla sorun olduğunu fark ettik. Böyle büyük bir evin 12 metre çatısı olunca yağmur evin arka tarafına akıyor. Hatta evin içine bile yağıyor. Evi taşıyan kirişler çürümeye başladı.
3: Bu yüzden ev arkaya doğru eğildi.
2: Yeterli tecrübeleri olmadığı için bu zorlu süreci yönetmekte zorlanmışlar ve bir anda işler kötüye gitmiş.
1: Sam çatıdan düştü. Ve omurgasını kırdı. O anda dünya durdu. Hem de tamamen. Ailenin geçimini sağlayan kişi Sam'di. Evin lideriydi ve hiçbir şey yapamaz hale geldi. Sam yaralanınca bir anda her şeyi tek başıma yapmak zorunda kaldım. Ve bu gerçekten çok zordu. Zordu değil mi?
3: Asla pes etmeyeceğiz demiştik ama bunu düşündük.
1: Kocan dışarıda avlanıp eve yiyecek getirebildiğinde onları birlikte işleyip kavanozlara doldurarak kidere kaldırdığımız günlerde her şey çok farklıydı. Kendimi güvende hissediyordum. Ama bir anda her şey bana kaldı. Bunların hepsini tek başıma yapamazdım. Ailemize ihtiyacımız vardı. O yüzden oğlum Mike buraya taşındı ve arazide kendine kulübe yaptı. Yeni evlenmişti, eşiyle birlikte aile kurmak istiyordu ama 9 ay onlar için zor geçti.
4: Kulübemiz bize uzun vadede sorun çıkartacak. Başa çıkabileceğimizden fazla sorun var. Yardım gerekiyor. Son birkaç ay resmen kabusa döndü. Annemle Sam de sıkışmış durumda. Nasıl desem, resmen iki ateş arasında kalmış durumdalar.
1: Evimizin çökmesi beni mahveder. Ne yapacağımı bilmiyorum. Gerçekten tükenmek üzereyim.
5: Billy, Billy, Billy, Billy, Billy.
0: Vay vay vay.
3: Nasılsın Marty?
4: Merhaba Marty, nasılsın?
0: Söyle bakalım, çılgın eşin nerelerde? İşte geliyor.
1: Beni özledin mi?
0: Beni böyle karşılayacağını hatırlamam gerekirdi. Yeniden görüştüğümüze sevindim Sam. Biri daha var, peki bu kim bakalım?
4: Ve bu da güzel eşim.
5: Merhaba.
0: Adı ne?
5: Ben de Amanda.
0: Amanda.
5: Amanda.
0: Vay vay vay.
3: Nasılsın Marty?
4: Merhaba Marty, nasılsın?
0: Söyle bakalım, çılgın eşin nerelerde? İşte geliyor.
1: Beni özledin mi?
0: Beni böyle karşılayacağını hatırlamam gerekir.

0: küp omurgamı kırdım.
1: Peki omurga şimdi ne durumda?
0: Eylül'de bir ameliyat daha oldum. Yavaş yavaş bastonsuz yürüyebiliyorum.
2: Artık 4-5 kilo kaldırabiliyor. Hala kaldırma limitleri var ama bastondan kurtuldu.
0: Yürüyorum.
2: Evet, yürüyor.
1: Peki. Nelerin kötüye gittiğini kendi tamam. gözlerimle görmem lazım. Gidelim.
2: Tamam. Hadi gidelim. Size evi göstereyim.
1: Peki. Bana neyin yanlış neyin doğru olduğunu gösterin.
0: Tamam. Buraya son gelişimde kulübenin yanında iki büyük delik vardı. Sağlam ve sıcak göstermesi için yamayıp sürgülü cam taktım.
1: Görsel olarak güzel. Bu dönüşüm biz buradan ayrıldıktan çok sonra aile tarafından yapılmış. Açıkça soracağım, benden ne istiyorsunuz?
2: Bunları mutlaka yapın ama bunları yapmayın dediğin birkaç şey vardı ama seni dinlemedik.
1: Ne gibi?
2: Örneğin kesmek istediğin şu büyük ağaç. Burada bir sürü ağaç kestin ama onu kurtarmak istedim.
0: Uçtaki şu ağacı düşünüyorduk.
2: Gölgelik alan gittikçe azalıyor. Senden şunu öğrenmek istiyorum. O ağacı kesecek miyiz yoksa budamamız yeterli olur mu? Ne gerekiyorsa yaparız. Sonuçta hiç gölgelik alanımız kalmayacak.
0: Gölge için.
2: Serinlemek için ormanın derinlerine gidiyoruz. Artık hepimiz açıkta kaldık. Güneşin altındayız ve o son ağaç. Bu ağacı hatırlıyor musun?
1: Evet, hatırlıyorum.
2: Bu ağacı kesmek istediğinde sana tüm gücümle karşı çıkmıştım. Şimdi hayvanlar için yol geçen hanına döndü.
1: Bunlar ne tür hayvanlar?
0: Sincaplar, yani sincap ve sıçanlar.
2: Eve giren bütün hayvanlar içeride resmen terör estiriyor. Bak, evin arkasındaki kaplamaları söküp atmışlar.
1: Buraya son gelişimizde eve fazlasıyla yakın olan bir ağacı kesmek istemiştim. Bunun sebebi hayvanların girmesinin yanı sıra organik maddelerle nemin aşağı inip evin yapısal bütünlüğünü zayıflatmasıydı. Arabanı bir ağacın altına park ettim olmuştur. Üstünde bir tabak oluşur. Olamaz dersin. İşte o tortu bir günde oluşur.
2: Doğru.
1: Ama bu ağaç 10 yıldır organik madde yağdırıyor. Yapraklardan damlıyor, eve yapışıyor ve kolay kolay çıkmıyor. Açık konuşmak gerekirse...
2: Sırdan belli.
1: Ev aslında ağacın sahip olduğu tüm nemi emip kendi içine çekiyor. İnanmayacaksınız ama çiftçilerin sözünü dinlerim. Şu ağacı kesme derlerse kesmem. Cinis de o ağacın kalması için bana yalvardı. Ben de bıraktım. Peki ne oldu? Büyük bir hata yapmış oldum. Şuradaki kirişin sorunu nedir?
0: Yağmur sularıyla çürümüş. Ve kiriş kırılmış. Olan bu.
2: Karıncalar, termitler, su.
1: Karınca görüyor musun? Buradan
2: evet.
1: ayrıldığım zaman milyonlarca
2: evet.
1: vardı.
2: Hepsini öldürdüğümüzü sanmıştım ama galiba öldürememişiz. Kiriş içinde bir şey yapamadık. Karıncaları öldürmek yeterli olur sandık. Evi o kiriş ayakta tutuyor. Üst kattaki yatak odasına
1: Anladım.
2: Çıktığında yatağın eğik olduğunu görebiliyoruz.
0: Verandanın bir parçası.
2: Akan su yüzünden olmalı. Geri çekilip bakarsan kütüklerin eğildiğini görebilirsin Marty. Ev de o yöne eğilmiş durumda.
1: Görüyorum. Vay canına. 5 yıl içinde kiriş tamamen çürümüş. Geçtiğimiz 5 yıl boyunca evin bir tarafı aşırı nem yüzünden zarar görmüş. Duvarın böyle eğilmesi inanılır gibi değil. Daha önce hiç görmemiştim.
0: Bu durum beni çok endişelendiriyor.
1: Durumu anladım. Bu da geçen seferki gibi en üst seviyede alarm durumu demektir. Sonraki fırtınada bu evin tamamen devrilip çökeceğine adım gibi eminim. Peki, aletleri getirip o ağaçla ilgilenelim
2: tamam.
1: şimdi.
2: Harika.
1: Hemen işe koyulmamız gerek ama önce oğlunuzun kulübesine de yakından bakmam, incelemem gerekiyor.
2: Tamam.
3: Küçük evimiz burada. Altıgen tasarımı sayesinde düşük maliyetle büyük bir alan elde ettim.
1: Zor olmuştur.
3: Evet, inşası biraz zor oldu. Basamağa dikkat et, sallanıyor.
4: Biraz tehlikeli.
3: Her köşede canlı bir ağaç var. Evin tamamı yaklaşık 20

0: 5 metrekare büyüklüğünde.
1: Asma kat mı var?
0: Evet, yatak odamız üst katta. Odamız. Aşağıdaki alanla aynı büyüklükte ama tavanı daha alçak. Özel bir ev inşa etmek istedim. Aklımda ilginç bir tasarım vardı ve bu tasarıma oldukça yaklaştığımı hissediyorum. Yine de küçük bir ev. Bir sürü çocuğumuz olsun istiyoruz. Bu evde çocuk yetiştirmek zor olacak. O yüzden hala yapılacak çok fazla iş var. Burası da dış mutfağımız.
2: Çiftlik hayatı benim için tamamen yeni bir deneyimdi. Büyüdüğüm ortamdan tamamen farklı. Kışın kar yağarken hayat zorlaşıyor.
0: Burası bulaşıkları yıkadığımız, dişlerimizi fırçaladığımız, mutfak ve lavabo işlerini hallettiğimiz alan.
1: Bir şey soracağım. Su nereden geliyor? Taşıyor musunuz?
0: Evet, su uzaktan geliyor.
1: Bidonla mı taşıyorsunuz?
0: Ah evet.
1: Peki suyu nereden taşıyorsunuz?
0: Belli olmuyor. Yılın bazen dışarıdaki tuvaletten.
2: Yılın zamanına bağlı. Mesela
1: bu ne demek?
2: Geçen kış oradan fazla su taşımamıza gerek kalmadı.
1: Çünkü
2: sürekli donuyordu. O yüzden
0: evet,
2: biz de...
0: Evet, suyu alamadık. Evet. Sıcaklık sıfırın altına düştüğünde suyu kullanamıyoruz.
2: Evet.
0: Dişlerimizi bile zor fırçalıyoruz.
2: Dişimi şişe suyuyla fırçalıyorum.
0: Şu anda kulübeyle ilgili yaşadığımız en büyük sorun evde temiz suyun olmaması. Annemin 500 metre evet. ötedeki evinden su taşımak zorunda kalıyoruz. Evde su olmadığı için Amanda ile evlenmeye çekinmiştim. İnanabiliyor musunuz? Neredeyse düğünü erteleyecektim.
2: Evde evet. su akmıyor diye evlenme teklif etmeyecekti evet. ama iyi ki vazgeçti o kararından.
1: Yani annenin su kaynağı var.
2: Hı-hı.
1: Peki... Bu kulübeden ne kadar uzakta?
0: Yaklaşık 300 metre, 350 de olabilir.
1: Nerede?
0: Şu tarafta. Sanırım ağaç yüzünden göremiyorsun.
1: Beni götürür müsün?
0: Elbette, gidelim.
1: Sakıncası var mı?
0: Hayır, yok.
1: Peki, göster tamam. bakalım.
0: Bildiğim kadarıyla su hattı geçen yıl ya da ondan önceki kış patlamış. Onarmak ya da yenilemek için paraları yokmuş. Ağaçların arasındaki evi gördün mü? Burası...
1: Burada ne olmuş?
0: Bilmiyorum. Sanırım buradaki su borusu geçen yılki don sırasında patlamış. Bir evi yaşanır hale getirmek için gereken her şeyi yapmak gerçekten çok zor. Evde yemek pişiremiyorsun.
2: Doğru.
0: Bu yüzden kış boyunca dışarıda mangal yakmak için montumun yakasını kaldırıyorum. Sönmesin diye uğraşıyorum. Bulaşıkları da yıkamam gerekiyor tabii. Havanın çok soğuk olmadığı birkaç saat var. Su buz gibi ve ellerin donuyor.
2: Evet,
0: hiçbir şey
2: doğru.
0: yıkayamıyorsun.
1: Evet, neler yapabileceğimizi bir an önce kararlaştırmamız gerekiyor. Önümüzde sadece 4 gün var ve her saniye önemli. Mike'la Amanda'nın 160 dönümlük bu arazide aile kurmak istediklerini duyunca Sammy, Janice ve Mike'ı, Amanda'yı ve doğacak çocuklarını düşündüm. Şebeke dışında yaşayacak 3 kuşak. Bu benim için çok değerli. Asıl soru şu, 4 gün içinde Sam'le Jenison kulübesindeki sorunu çözüp Mike'la Amanda'ya yardım etme vakti bulabilecek miyiz? Bu çok önemli. Hem bugün için hem de gelecek için.
3: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: sabah.
1: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulan da geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
1: basit. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Babalar Günü hediyelerinin Media Markt'la tam zamanı. Philips 7000 serisi erkek bakım seti 2399 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de Media Markt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Media Markt.
4: 16-18 Haziran arasında BİM'de tazem bütün poşet piliç 125 lira yerine 79 lira 90 kuruş.
5: Kutlama gökte, yerde, her yerde. Maksimum yağmur gibi düşüyor.
6: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
5: 10.000.
6: Evet.
5: Okey. Maksimum oldu. Okey.
6: O zaman
5: gelsin müzik.
7: 25 yıldır sana Maksimum.
8: Bakalım şöyle rahat bir nefes almak isteyenler için ne var sırada?
9: Halit Bey.
10: Ama sıra bende. Artık tablet alacaktık.
9: Tablet var.
10: Baba kursu da unutma.
9: O da var.
10: Ay biz de baş başa bir yere kaçsak.
9: Görüyorsunuz babalara sıra gelmiyor.
8: Hemen Mobildeniz'den Denizbank'la olun. Dakikalar içinde faizsiz nakit fırsatından faydalanın. Şimdi Mobildeniz'de 100.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatı sizi bekliyor. Tüm ihtiyaçları hallettiysek bakalım sırada ne var?
11: Ne var sırada, Denizbank burada.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
12: Hesap basit, hesap basit.
13: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
14: Evet.
15: Aman tanrım.
16: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Eve yandan ya da yukarıdan ağaç devrilmesi her zaman endişe konusudur. Buraya gel. Avantajı ele almak istersin ama burada pek avantaj göremiyorum.
4: Evet, haklısın.
3: Bundan hoşlanmadım.
5: Missouri'deki Ozark Dağları'nın derinliklerinde Marty gereksiz bir düşmanla karşı karşıya.
3: Ev son derece dengesiz. Her an olduğu yere çökebilir.
5: Rainey'ler 5 yıl önce Oglesby ailesinin ahşap kulübesinin 15 metrelik ağaçlar tarafından parçalanmasını önlemek için her şeyi yapmıştı.
3: Rainey'lerin çiftlikte yaşama yöntemi budur. Karşılarına çıkan zorlukla doğrudan yüzleşirler, ellerindeki tüm olanakları kullanırlar.
5: Ama aile bir ağacın yerinde kesilmemesi için adeta yalvarmıştı.
3: Ağaçlar tek tek gidiyor değil mi?
6: Son ağacı da kesmek zorunda mıyız?
5: Ama bugün...
3: Çiti sökmek zorundayız.
6: Tamam. Bunların hepsini yapabilirim. Bunun için yeterli
3: güzel
6: ekipmanım var.
5: Kulübe kesilmeyen ağaç yüzünden bir kez daha gereksiz yere tehlike altında.
3: Şuraya geç.
5: Bunu düzeltmek hiç kolay olmayacak.
3: Pekala.
5: Marty, Oglesby ailesinin çökmeye başlayan 20 tonluk kulübesini yeniden sağlamlaştırmak için önce kulübenin temelini tehdit eden 18 metrelik ağacı bağlantılarından ayırıp kesecek. Ardından krikolar kullanarak temeli direklerinden kaldırıp zayıflamış kirişleri güçlendirecek ve tamamen çürümüş olanları çıkartacak. Son olarak da 5 metrelik geri dönüştürülmüş telefon direğinden yapılan yeni bir kiriş de temeli güçlendirip evi ayakta tutacak.
7: Eve doğru yattığını görebiliyorsun.
3: Evin üstüne doğru eğilmiş. Peki onu diğer tarafa devirmeyi nasıl başaracağız?
6: Kamayla.
7: Kama kullanacağız.
3: Aa, elinizde var mı?
7: Evet.
3: Öyle mi? Getir hemen. Ben de yön kesisi açayım.
4: Bence Marty buraya ilk gelişinde tehdidi gördü. O ağacın kesilmesi gerekiyordu. 5 yıl önce kesilmeliydi ama annem kalmasını istedi.
3: Onu oradan çıkarın. Çabuk çabuk çabuk. Eşimize geri dönelim.
6: Ağaç 5 yıl boyunca büyüyüp evime zarar verdikten sonra devrilişini izlerken birine çarpıp çarpmayacağını, evin son direğini devirip devirmeyeceğini ve evin çöküp çökmeyeceğini bilmiyorum.
3: Evet, bana bir kama ve bir de çekiş lütfen. Arkadan onu yerleştirmeye başlayın. Devam et, devam et.
6: Tamam, hareket ediyor.
3: Devam. Çekilin oradan, çekilin.
7: İniyor.
6: Oradan. Çekilin oradan. Mike, çekil oradan. Nefes alabilir miyim?
3: Kamalar olmadan bu işi başaramazdık. Şimdi onu bir yere taşıyalım. Çünkü vaktimiz kalırsa ondan yakacak
6: tamam
3: odun yapacağız. Çılgın hava koşulları yüzünden ağacı
6: harika
3: kaldırınca...
6: Tamam.
4: Evet,
3: İçim rahatladı.
4: Tamam.
3: Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum.
8: İkinci gün.
5: İkinci gün başlarken...
3: Pekala, herkese günaydın.
5: İki sorumlu kulübeden birinde çalışmaya başlamadan önce... Sam'le Genus çiftliklerindeki en iddialı eklemeyi gösteriyor.
3: Bana son 5 yılda neler yaptığınızı gösterin.
6: Rainey ailesinin buraya gelişinin üstünden 5 yıl geçtiğine inanamıyorum. Kulübede sorunlar var ama Marty'nin etrafa bakıp burada başardığımız şeyleri görmesini istiyoruz.
3: Durun biraz, bu nedir böyle?
6: Sana bu arazi için en büyük hayalimden bahsetmek istiyorum. Kendi altına hücum kasabamızı kurmak istiyorum.
3: Yani bu çitin ve tabelanın
6: evet
3: arkasında altına
6: evet
3: hücum kasabası mı var?
6: Altına hücum kasabası hayali. Daha sadece başlangıç, görmek ister misin?
3: Elbette.
6: Tamam, gidelim.
3: Görünüşe bakılırsa Sam ile Jenny'sin 160 dönümlük araziyle ilgili bir takım planları var. Bir tema parkı.
6: Çocukların madenci lambaları ve kovalarıyla bir tünelin içinden geçtiklerini, kum dolu kovalarını tahlil bürosuna, elek sistemine ve su tankına götürdüklerini hayal ediyorum.
3: Evet, gerçekten etkileyici. Altın eleyecek bir yer var. Ek binalar var. Rakun yüzüp kürkünden giysi ve çeşitli eşyalar yapılabilecek bir alan var. Bu insanlar gerçekten çalışmışlar. Peki bu emeğe değmiş mi?
6: Eski tarz bir odunluk yaptım.
3: Vay canına.
6: Kütük biçmek için kullanılacaktı.
3: Bu gerçekten müthiş. Bir demirci dükkanı var. Aklına gelebilecek her tür eski usul alet ya duvara asılı ya da bir kovanın içinde duruyor. Evet, çok güzel ama çiftlikte çözmemiz gereken daha büyük sorunlar var. Çözelim.
7: Evet.
3: Ama herhalde beni buraya altın madeni temalı park için getirmediniz, öyle değil mi?
6: Onun için gelmedik.
3: Büyük hayallerim var, hem de çok büyük. Ama aynı zamanda...
6: Yardıma ihtiyacı olan bir ev var.
3: Janice'in altın kasabası için ortaya koyduğu enerjiyi takdir etmemek elde değil. Ama bütün emeğini, kaynaklarını ve zamanını o kasabaya harcarsa çiftlik iflas edebilir. Yani ya başarı ya iflas.
5: İlerleyen saatlerde...
3: Bu ağacı yere indirdik. Bu bence iyi bir işaret. Şükredin. Evet. İyi bir başlangıç yaptık.
6: Evet, bu çok güzel.
5: Marty ve aile ellerindeki tüm kaynakları kullanarak ana kulübeyi sağlamlaştırma işlemine başlıyor.
3: Eski bir alet çantam var. Gelin içine bakın.
6: Bu çok güzel.
3: İçi eski, vay antika canım, el aletleriyle dolu.
6: Gerçekten
3: onunla
6: öyle.
3: Onunla kendini yaralama sakın.
6: Vay canına.
3: Bir de şuna bak. Birkaç tane demir yolu krikosu buldum. Bu...
7: Evet, çok güzel.
3: Devasa ağırlıkları kaldırabilir. Yani şunu söylemek istiyorum. Binayı kaldırmaya çalışacağız.
6: Aman tanrım.
3: Bu sayede çürümüş kirişlerle ilgilenebileceğiz. Eğilmiş direklerimiz var. 5 yıl önce temelde gördüğümüz sorunlar hiç değişmemiş.
5: Marty, ilk kurtarma sırasında çökmenin eşiğindeki kulübenin endişe verici işaretlerini görmüştü.
3: Burada neler oluyor? Bu bina eğilmiş.
6: Bu kapıyı açıp kapatmak gerçekten çok zor. Bir şeylerin ters gittiğini bu şekilde fark ettik, hissedebiliyorduk. Gerçekten büyük bir eğim vardı.
3: Bu binanın tamamı eğilip yamulmuş. Eğik Perili Kule'ye hepiniz hoş geldiniz. Burada... Pek çok şey doğru yapılmış, çok şirin ve gerçekten çok hoş düşünülmüş. Ama bir evin en önemli kısmı temelidir. Burada sorun evin içinde değil, kesinlikle altında.
6: Bu evin ana taşıyıcılarından biri.
3: Kameraman hemen çık oradan. Ciddiyim, bana gerçekten tehlikeli görünüyor. Bu önemli bir mesele. Şuna bakar mısın?
6: Farkındayım.
3: Bu evin yarısı sallanan, hareket eden ve büyüyen bir ağaca civatalanmış durumda. Bu felaket. Eviniz güvenli değil. Bu şimdiye kadar gördüğüm en tehlikeli durum. Bir ya da iki fırtına sonra ağaçlar da biraz daha hareketlenirse bu yapının tamamı buzdağı gibi kopup gidecek. Bunu bir şekilde düzeltmek zorundayız.
5: Bugünse...
3: Pekala.
5: Çürüyen destekler kısa zamanda çökme tehlikesine işaret ediyor. Marty çürümüş taşıyıcı kirişle ilgilenmeden önce yapıyı sağlamlaştırmak zorunda.
3: Bakalım kriko işe yarayacak mı? 100 yıl önce trenlerde kullanıldığını düşündüğümüz bir krikoyu deneyeceğiz. Biraz gergin olmaya başladığım noktaya geldim. İş riskli hale geliyor. Şu levyeyi deneyelim. Bunu nereden buldun?
6: Onunla çit direklerini çakıyordum.
3: Bu levye harika, teşekkür ederim. Levye eğilebilir, başımızı ona fazla yaklaştırmayalım.
4: Tamam.
3: Hazır mısın? 1, 2, 3. Orası epeyce yüksek.
4: Evet, öyle.
3: Tamam, şimdi birlikte.
4: Tamam.
3: Hazır mısın?
4: Hı.
3: Aa, evet.
6: Şuradaki kirişten ayrıldığını görüyor musun?
3: Evet, tamam, hareket etti. Clint, ne diyorsun? Bence bir kademe daha gidebiliriz. Ne dersin?
7: Evet.
3: Tereddüt mü ediyorsun?
1: Biraz.
3: Tamam, dürüstlüğünü takdir ediyorum. Peki, hadi. Hep birlikte. Herkes hazır mı? 1, 2, 3.
1: Vay canına.
6: Olamaz, eve baskı uyguluyorsunuz.

senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Al bakalım. Of, çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen, dur.
2: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
1: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
3: Red Bull kanatlandırır.
4: Carrefour'da Pay4'la 800 lira puan. 2500 lira ve üzeri Pay4'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın. Doğrusu Carrefour'sa.
5: Babalar Günü hediyelerinin Media Markt'la tam zamanı. Huawei Watch

0: keşfedin. MediaMarkt.
1: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeveynlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
2: Bebekler ebebekle büyürler.
3: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde... Ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam, Tombank, kartım hadi.
4: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Şu anda kesinlikle hata payının olmadığı bir noktadayız. Durun. Pekala. Hep birlikte hazır mısınız? Bir, iki, yüklen.
1: Vay canına.
2: Olamaz, eve baskı uyguluyorsunuz.
0: Devam ediyoruz. Hazır mısın?
3: Evet, hazırım.
0: Yavaşça. Bence bir kademe daha ilerleyelim. Biraz daha. Bir, iki, üç. Hoşuma gitti. Şimdi bir kama yerleştirin lütfen. Teşekkürler.
2: Ah, fazla geldi. Gerçekten çok fazla.
0: Düzgün yerleştirin. Orası ne durumda?
3: Bilmiyorum, bakacağım. İkinci direk sağlam.
2: İnşa ettiğim evi böyle görmek...
0: Şuraya takos koyalım.
2: Çok zor. Geri çekilip sadece izleyip beklemek zorundayız. Çok zor, anlıyor musunuz? Dayanılmaz.
0: Küçük hanım, buraya gel. Acele et. Gel hadi. Burada neler olduğunu görebiliyor musun? Peki ne oluyor?
2: Evi havaya kaldırıyorsunuz.
0: Evet, öncelikle evi teraziye alacağız. Diğer ayrıntıları daha sonra düşünürüz. Şimdilik sadece yükseltip olması gereken yere yaklaştıracağız. Şuradan 2,5, şuradan da yaklaşık 1 santim. Takos koyup devam edeceğiz. Ta ki işler rayından çıkana kadar.
2: Anladım.
0: Anlaştık mı?
2: Tamam.
0: Aynı şey burada, şu tahtanın altında da yapacağız. Evet, çabuk olalım. Yaklaşık şu kadar geri gideceğiz. Çünkü düz bir yüzeye ihtiyacımız
2: Anladım.
0: Var. Bir kütükle bir kiliko daha tamam. yerleştireceğiz. Şansa inanmam ama bu bina ayakta durabiliyor. Biraz aşağı indir lütfen. Hadi bunu şuraya yuvarlayalım. Birlikte, birlikte. Bunu ortalayıp düzeltebilir misiniz küçük hanım? Ne yapacağını biliyorsun.
2: Az İçine kaldı. Biraz daha bu tarafa, biraz daha. Tamam.
0: Bence işe yarar.
3: Evet.
2: Güzel oldu.
0: Ama terazi de olsun. Krem evet. gibi düz olmasını istiyorum. Teşekkür ederim.
3: Bu tarafa getirmeye
2: Altında
3: çalışacağım.
2: Altında taş
0: var. Gibi düz istiyorum.
2: Tamam. Düzgün görünüyor. Tamam.
0: Evin altındaki çürümüş kirişler beklediğimden daha fazla zamanımı aldı. Ama Mike'la Amanda'nın işe ne kadar bağlı olduklarını da gördüm. Çalışkanlar ve zekiler. Bu iyi görünüyor. 20 tonluk kriko nerede? Hey küçük hanım. Buradaki her şeyi siz yaptığınıza göre. Kriko'yu da siz kullanacaksınız. Neden becerilerini daha da geliştirmeyelim değil mi? Çünkü kendine güvenen çiftlik sahibi her işin üstesinden gelebilmelidir. Peki, sadece burada oturup izleyeceğim. İş sizde, tamamen sizde.
3: Şöyle yapacaksın. Yukarı kaldırmak için böyle hareket ettireceksin.
0: İşte böyle. Aferin sana.
3: Hemen de gerçekten çok dayanıklı. Bütün evi kaldırıyorsun, farkında mısın? Onun burada olması işleri başka bir seviyeye taşıdı. Onunla gerçekten gurur duyuyorum.
0: Tamam, orada dur. Durumu değerlendirelim. Şu anda bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Evin bu bölümü sadece 2 krikonun üstünde duruyor değil mi? Ve burası deprem bölgesi.
2: Evet, depremler oluyor.
0: Ciddi misin?
4: New Madrid fay sisteminin bir parçası olan New Madrid fayı, Kuzeydoğu Arkansas'tan Güneydoğu Missouri'ye uzanan yaklaşık 240 kilometrelik aktif bir fay sistemidir. Bu fay, 1812 yılında Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en güçlü depremlerden bazılarına neden olmuş. Mississippi Nehri de dahil olmak üzere bölgenin coğrafyasını neredeyse baştan aşağı değiştirmiştir.
0: Aynı zamanda hortum bölgesindesiniz
2: Aa,
0: ve...
2: Evet, haklısın.
0: Deprem kuşağındasınız.
2: Daha geçenlerde deprem olduğundan eminim.
3: Evet, en New Madrid fay hattı Missouri'nin içinden geçiyor.
0: Değil misin?
3: Evet.
0: O zaman doğru kirişleri yerleştirene kadar... ...fay hattının sakin kalması için dua edelim. O kirişleri bulmam gerekiyor. New Madrid fayının üstünde çalışıyoruz. Ve bir evi krikolarla kaldırmış durumdayız. Evi krikoların üstünde bırakacağız. Böyle bırakmak istemiyorum ama doğru kirişleri bulup krikoları indirmeden önce evi uygun desteklerle sağlamlaştırmak zorundayız. Yoksa ne olacağı asla belli olmaz.
1: Üçüncü gün.
4: Oglesby'lerin 160 dönümlük çiftliğinde üçüncü gün başlarken...
0: Gidelim. Biraz acele edin, çabuk.
4: Marty rahatsız edici bir şey keşfediyor.
2: Üst tarafı nasıl çürümüş?
0: Ne yazık ki sorun düşündüğümüzden daha kötü. Bu evi ne zaman yaptınız?
2: Yaklaşık 8 yıl önce.
0: Çok üzücü. Ev 8 yıl içinde çürüyorsa bir şeyler yanlış yapılmış demektir.
3: Evet.
0: Anlaşıldı mı? 5 yıl içinde her ne olduysa daha da kötüleşmiş ve sorun büyümüş. Bilmem gereken bir diğer şey de şurada duran...
2: Duşun gider borusu.
0: Duşun gider borusu. Bu duşu kullanıyor musunuz?
2: Kullanıyoruz.
0: Doğrudan yere mi akıyor?
2: Evet.
0: Yani hijyenik değil. Bir konuda anlaşalım. Duştan ve küvetten gelen 5 santimlik bu gider borusunu şu kanalizasyon hattına bağlayacağız, tamam mı?
2: Harika.
0: Açık konuşacağım. Eğer tüm parçalar hazır olsaydı bunu 15 dakika içinde tek başıma kolay bir şekilde yapabilirdim. Peki, siz neden yapmadınız? Bunların hiçbiri yaşanmamalıydı. Lütfen hiçbir şeyin sızmasına izin vermeyin. Lavabo, musluk, küvet ne olursa. 8 yıl boyunca devam eden küçük sızıntı büyük bir felaketin nedeni olabilir. Ne kadar uğraşsam da bu çiftlikteki sorunlar listesinin sonu gelmiyor. Tam bir felaket. Önümüzdeki birkaç gün pek kolay geçmeyecek galiba.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: keşfedin. MediaMarkt.
1: Bu çarşamba 1 litre Anadolu Riviera zeytinyağı 229 lira. 830 gram tarım kredi domates salçası KOP'ta sadece 49 lira 90 kuruş.
2: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
3: Carrefour'sa da Pay4'la 800 lira puan. 2500 lira ve üzeri Pay4'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın. Doğrusu Carrefour'sa.
4: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeğinlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
5: Bebekler ebebekle büyürler.
6: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
7: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
8: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
10: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Hadi konuşalım. Bana sorarsanız tam anlamıyla kontrolden çıkmış bir felaketle karşı karşıyayız. Tahtaları söküp tamamen çürümüş kirişleri ve keresteleri görünce bu kulübenin her an çökebileceğini fark ettim. Her an. Tamam, dürüst olacağım. Bir miktar malzeme satın almıştım. Bazı şeyler inşa etmek için planlarım vardı. Ama bu düşündüğümden daha çılgın, daha tehlikeli, daha kapsamlı bir iş. Bu binanın böyle kalmasını istemiyorum. Alt tarafı çürüdüğü için artık taşıyıcı yapının büyük bir kısmı da yok olmuş durumdadır, değil mi?
1: Tamam.
0: Şu köpüğü aradan temizleyeceğiz. Sonra binanın bu kısmını kontrplakla kaplayacağız. Bunu yaptığımızda esneyip dayanıklılığını kaybedebilen bütün kütükler tek bir levha ile birbirine bağlanmış olacak. Anladınız mı?
2: Evet, haklısın.
0: Planımız bu.
3: Martin'in basit ama etkili kontrplak çözümü, yeni kirişler yerleştirilip teraziye alınırken kulübenin sağlam kalmasını sağlayacak.
0: Başlıyoruz.
3: Reyni ailesi 5 yıl önce temeli yeniden düzeltirken çiftlik yaşamına özgü başka bir basit ama etkili çözümden yararlanmıştı.
0: Tahterevalli, tahterevalli, tahterevalli.
4: Ev sallanıp mevcuttaki sağlam direklerin ve kirişlerin üstünden düşmeye çalışıyor.
5: Şu boşluğu görüyor musun? Kulübenin tamamı bu yüzden kayıyor işte.
4: Bunu düzeltmek tam bir çılgınlık. Ve buna kalkışan kişi de ancak delinin biri olmalıydı. Kesinlikle. Yani babam.
0: Yavaş ve istikrarlı. Hata payımız yok.
2: Vay canına. Evet. İşte orada.
0: Oldu mu?
6: İyi evet. Durumda.
0: Tamam, şimdi indireceğiz. Su terazisini buraya getirin. İyi mi?
2: Mükemmel.
7: Evet.
0: Böylesine büyük bir sorunu çözebilmek için neye başvurduğumu farkında mısınız? Basit bir oyun parkı aparatına. Peki hangisine? Tahterevalli. Evet.
6: Gerçekten bak, mükemmel oldu.
0: Tam yerine oturdu.
6: Noktası noktasına.
7: Harika, harika. Ev terazide. Evim terazide.
0: Kulübenin altına koyabileceğimiz en sağlam direk burada. Uzun ömürlü olduğu için kestane seçtik. Sedirden ve akasyadan daha dayanıklı. Hem betona hem de demir çubuğa oturtulacak. Bu sayede kötü hava koşullarından da korunmuş olacak. Bunu oturtmak istiyorum. Lütfen aksilik çıkarma. Evet, beğendim. Hoşuma gitti. Rahat davran, iyi durumdayız. Bu bina artık bizim kontrolümüzde. Lütfen birkaç vidayla sabitleyin. Sallanan, hareket eden, gıcırdayan, çatırdayan bu tehlikeli yapı artık sabitlendi.
7: Çok güzel oldu.
0: Bu pozisyonda. Sağlam bir şekilde, kıpırdamadan duracak, sonsuza kadar. Hadi sarıl ona. En büyük hayalin yeniden temele kavuştu. Yukarı kaldırıp taşan kirişlerin üstüne oturtun.
3: Kulübe tehlikeli bir dengede dururken Marty, Mike ve Amanda çöken duvarları güçlendirmek için hızlı harekete geçiyor.
0: Şu çevre hattı çok önemli. Öncelikle buraya bir kat daha koyacağız. Sonra üstüne bir tane daha yerleştireceğiz. Amacımız bu duvarı sağlamlaştırmak. Böylece devrilmeyecek. Başka destek yok, değil mi?
8: Hı hı.
0: Çekinme, bir vida daha tak. Güzel, aferin. Birazdan buraya da lazım olacak.
3: Ana kulübedeki çalışma devam ederken Marty, Mike'la Amanda'yı bir kenara çekip çiftlikteki yeni gelişmeleri konuşuyor.
0: Çiftliğe gelirken sizinle tanışacağımı bilmiyordum.
8: Anladım.
0: Varlığınızdan haberim yoktu. Hatta Mike'ın evi olduğunu da bilmiyordum, tamam mı?
8: Tamam.
0: Şimdi duruma bir bakalım. Ne dersiniz? Buraya kadar bir su hattı çekmeyi düşünüyor musunuz? Toprağın yarım metre altı.
1: Tamam.
0: Bir musluk takacağız. Dona dayanıklı olacak ve kulübeye su getireceğiz.
1: Harika.
8: Harika.
0: Basınçlı su. Oraya gelip musluğu açabilmek senin için ne ifade eder?
8: Çok şey ifade eder. Hayatımızı tamamen değiştirir.
1: Su olmadan bir şeyler yapmak çok zor. Çocuk sahibi olmak istiyoruz. Onları yetiştirirken temiz tutup sağlıklı olmalarını isteriz. Su olmadan bu imkansız gibi görünüyordu. Ama Marty'nin planı her şeyi değiştirecek bence.
0: Missouri'de olduğunuz kısa süre içinde annenin evini sağlamlaştırmak için telefon direği ya da kiriş ararken elinde kiriş olan Kay adında bir adamla tanıştık. Ne yaptığımızı merak etti. Kirişleri getirince etrafa şöyle bir bakıp nasıl yardım edebilirim dedi. O adam şu anda buraya geliyor. Aslına bakarsan komşunuz.
1: Öyle mi?
0: Su hattını kazabilmek için kendi ekskavatörünü getiriyor.
8: Nasılsın Marty?
1: Nasılsınız?
0: Merhaba Kay.
9: Merhaba.
8: Arkadaşım Justin yardım etmeye geldi.
9: Memnun oldum.
0: Montana'da, Missouri'de ya da Virginia'da böyle şeyler olduğunda ki zaman zaman bu durumla karşılaşırız. İyi insanların hala var olduklarını hatırlıyorum. Peki, şimdi dördünüz su attınız
9: evet.
0: Kendi aranızda konuşun. Benim diğer işe bakmam gerekiyor.
1: Zaman sürmez, teşekkürler.
0: Kırsalda sık sık karşılaştığım güzel bir özellik var. Her zaman geçerlidir. Komşu, komşuya yardım eder. Justin'in nereden ve neden geldiğini bilmiyorum. Ama hayatının bir döneminde şunu öğrendiğine eminim. Bir şeyler vermek, almaktan daha çok mutluluk verir. Nasıl gidiyor?
9: İlerleme kaydediyoruz.
0: Sakın bitmek üzere demeyin.
5: Neredeyse bitti.
3: Missouri'nin güneybatısındaki Oglesby çiftliğinde...
0: Ne kadar derindesiniz?
9: Yaklaşık bir metre.
0: Tarzınızı beğendim, güzel iş.
3: Ana kulübeyi güçlendirme çalışmaları devam ediyor.
2: Kepçeye kazıcı aparatı taksak.
7: Tamam, buraya getirelim. Şuraya bak aşkım, iyi görünüyor.
0: Devam edin.
3: Bu sırada Kay ve komşu Justin, Mike'la Amanda'nın kulübesi için hayati öneme sahip su hattını tamamlıyor.
0: Şuraya kadar bir hendek kazıp su borularını dışarıda bırakmaya ne dersin?
1: Bence olur.
0: Missouri'ye geldiğimde Mike'la Amanda'nın ev inşa ettiğini bilmiyordum. Ama şu anda benim için çiftlikteki en önemli sorun Jenny'sle Sam'in kulübesi. Mike'la Amanda'nın arazinin arka tarafındaki kulübeyi kendi başlarına halledebileceklerini düşünüyorum.
1: Tamam.
0: Söyle bakalım mutfak ne olacak?
1: Uzun vadede verandayı kaldırmayı planlıyorum. Bu pencerenin diğer tarafına yani tezgahımın olduğu yere bir lavabo istiyorum. Ardından da buraya dış mutfak kuracağım.
0: Tamam, su kaynağınız kulübeden ne kadar uzakta?
1: Yaklaşık 300 metre.
0: Buraya kadar gelebiliyor mu?
9: Evet.
3: Marty'nin önceliği ana kulübenin ayakta kalması. Bu yüzden şebekeden bağımsız yaşayan Mike'ın 300 metrelik su hattını kendi başına çekmek zorunda. Haberler iyi.
5: 3,5'a 6 metre değil
1: evet.
5: mi?
3: İlk kurtarma operasyonunda yeni atölyenin temelleri atılırken Matt, Mike'ın becerilerini geliştirmesine yardım etmişti.
5: Biliyorum başlangıçta planladığınız boyutlarda değil ama...
1: Düşündüğümüzden büyük.
5: Geniş bir alan. Bu gidişle... Devasa bir şey olacak. Taban oldukça iyi durumda. Malzemeleri çıkaralım, yerleştirmeye başlayalım. Zemini döşüyoruz, tamam mı? Hiç çerçeveleme yaptın mı?
1: Hayır.
5: Döşeme kirişlerimiz yani tahtalar çerçevemizin arasından geçecek.
1: Tamam.
5: Boşlukları doldurup yapısal destek sağlayacak. Tüm kirişler bir arada. Artık ihtiyacımız olan tek şey bir temel. Çürümeyecek direkler yere çakılacak. Bu sayede yapıyı yukarıda ve sağlam tutacak. Osage portakalı denen yerel bir ağaç buldum. Yöre halkı buna hedge diyor. Çit yapımında harikadır. Temeller içinde mükemmeldir ve bu atölyeyi yıllar boyunca sağlam bir şekilde ayakta tutacak şey bu. Tüm direkler terazide ama asıl soru tam olarak oturacak mı?
1: Bence oturur.
5: Belki biraz ayarlamamız gerekebilir
1: evet.
5: ve denemeden bilemeyiz.
1: Evet.
5: Hadi kaldıralım. Ne dersin, ağır mı? Şuraya bak, gücüm yerinde. Pekala. Bu köşe bende. Tamam, bekleyin çocuklar. Terazide mi? Mükemmel durumda. Bence zemini döşemeye başlayalım. Umarım bunu hızlıca kaplayabiliriz. Belki hava kararmadan bir duvar bile dikeriz. Zamanınız da geçiyor. Fazla vaktimiz yok. Mike benimle yan yana çalışıyor ve güçlü bir adam. Hızlı ve zeki. İhtiyacımız olan da bu. Yapacak çok işimiz var ve fazla zamanımız maalesef yok.
0: Tamam, temelinize zarar vermeyeceğiz.
1: Rahat ol.
0: Buradan devam edeceğiz. Şu anda aşağıda yeterince işimiz var zaten. Küçük Anladım. Hanım, kendi su hattınızı döşemeye ne dersiniz?
1: Evet, bunu yapabiliriz.
10: Daha önce yapmadım ama sorun değil. Bence hallederiz.
1: Yapabiliriz.
0: Ne dedin?
10: Evet, halledebiliriz dedim.
0: Harika, görüşürüz. Ne duruyorsunuz? Başlayın tamam. Hadi.
10: Sence sadece yarım metre mi gömülecek?
9: Bu alanı biraz yükseltmeniz gerekiyor.
1: Yani üstüne 30 santim de toprak mı gelecek?
10: Bu durumda donma konusunda endişelenmemize gerek kalmaz.
9: Burayı yükseltip içini doldurursanız kalmaz. Pekala, boruyu döşeyelim. İşte
1: suyumuz
9: oldu.
1: Olmadan aile kurup çocuk yetiştirmeyi hayal bile edemiyordum. Bez değiştirmek, ortaya çıkan kirliliği temizlemek. Mevcut durumda bunları yapmak mümkün değildi. Suyun olması bir mecburiyet.
9: Şu kıvrımları açmaya devam et.
1: İki tane 20'lik su bidonuyla yokuş yukarı yaklaşık 300 metre çıkmak zorunda kalıyorduk. Yemek ve bulaşıklar yüzünden bu işi her hafta yapıyorduk. Bu işi çözene kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Çocuklar su taşıyacak yaşa gelene kadar bu işi ben yapacaktım. Planımız buydu. Gerçek bir mutfağa sahip olmak kesinlikle harika olurdu. Orada yemek pişirir, bulaşık yıkar, hatta dişimi bile fırçalardım. Şu işi çözersek bize gerçekten çok faydası olacak.
9: Tamam.
1: Sıradaki adım ne?
9: Üstüne dolgu yapıp sağlam bir zemin hazırlayacağız. Sorun çıkmaz. Burası Missouri ve her yer kayalık.
1: Evet. Başlayalım.
0: İş başına.
3: Marty ve ekip çökmekte olan ana kulübeyi onarıp güçlendirmek için tüm güçleriyle çalışırken...
1: Kirişi oraya mı istiyorsun?
0: Ben yapmayacağım, sen yapacaksın.
3: Yeni destek kirişini yerleştirmeden önce son ayarlamaları yapıyorlar.
7: Sam, biraz otur. Lütfen otur biraz.
0: Pek çok işimiz var. Ama Sam için endişelenmekten kendimi alamıyorum. İyi bir adam. İyi bir eş, iyi bir işçi ve ailesinin geçimini sağlıyor ama şu anda... Çalışamıyor. Söyleyin bakalım, ne durumdasın?
2: Sadece acı çekiyorum.
0: Anladım.
7: Bize yardım edemiyor o
2: İçeri
7: yüzden...
2: İçeri girip yardım edememek beni deli ediyor.
0: Anlıyorum ama sana bunu dün de söyledim. Dikkatlice dinle. Son 5 yıl içinde biri buraya veranda yapmış. Evet, sen. Peki şuraya, yani 9 metre yüksekliğe yeşil tahtaları kim yerleştirdi? Aa evet, sen. Neler hissettiğini anlıyorum. Bir an önce işe koyulup kendini paralamak istiyorsun ama ağırdan tamam. Alacaksın.
2: Marty'nin gelmesiyle yeterince çalışmıyormuşum gibi geliyor.
7: Sam'in dinlenmesi gerekiyor. Bu işi biz yapabiliriz.
0: Anlaştık. O zaman gidip yapalım.
2: Onu izlemek çok zor. Onlar çalışıyor ama ben bir şey yapamıyorum. Uzun süre oturmak zorunda kaldım. Ağrılarım oldu. İşçiyim ve çalışmak istiyorum. Hala iyileşme sürecindeyim ama geri döneceğim ve tekrar başlayacağız. Vazgeçmeyeceğiz.
1: Uzunlamasına yerleştir.
10: Şimdi ne yapacağız?
1: Biraz yukarı gel.
0: Durun! Her şey durdurun. O kütüğü nasıl yuvarlayacaksınız? Üste düz yüzey istiyorum, tamam mı? O iş bununla yapılır. Bunun adı tomruk kancası. Hazır mısın?
7: Oduncular için.
3: Tomruk kancası ya da kütük çevirme kancası 19. yüzyıl ortalarında Kuzey Amerika'da ormancılığın endüstriyel olarak genişlediği dönemde geliştirilmiştir. Tomruk terimi kütüğün bir yüzünün düzenlenmesini ifade ederdi ve ilk ormancılar bu kancaları kütükleri kereste haline getirmek için çevirirken kullanırdı. Tomruk kancaları bugün büyük makinelerin ulaşamadığı engebeli arazilerde sık sık kullanılmakta.
0: Buna ne deniyormuş?
1: Tomruk kancası.
0: Tomruk.
1: Anladım.
0: Hızlı! O aletin adı tomruk kancası.
1: Evet, biliyorum.
0: Ama tomruk dedin.
1: Evet.
0: Tomruk olduğunu biliyordun.
1: Biliyordum.
0: Şaka yaptın yani.
1: Evet.
0: Çok iyiydi.
1: Fena değilimdir.
0: Şakaya ayıracak zamanımız yok
1: elbette.
0: Ama. Madem ne olduğunu biliyorsun, o zaman bu işi de sen yap.
1: Anlaşıldı.
0: Hadi çabuk. Birkaç dakika içinde anlayabilirim. Bir adam iyi mi yoksa kötü mü? Ortamdaki en zeki kişi olmaları gerekmiyor. Beni dinlemeleri yeterli. Bu çerçevede Mike'ın da iyi bir adam olduğundan adım gibi eminim. Şu parçaları sökeceğiz. O kirişi at döşemenin altına geri koyacağız. Ama bunlar bana engel oluyor. Peki, bununla da ilgilenelim. Sesi hoşuma gitmedi. Tanrı korusun. Şu kirişte de sorun var. Evin altındaki kirişlerde bu delikler nasıl oluşmuş anlayamıyorum ama evin altında delikler oluştuğu kesin bir gerçek. Böcek olabilir mi? Karınca görüyor musunuz?
1: Hayır.
7: Hayır.
0: Daha önceki gelişimde kontrplağı kaldırınca altından milyonlarca karınca çıkmıştı. Açıkçası bu hiç hoşuma gitmedi. Burada pek çok karınca var. Bu çevrede normal mi?
7: Evet.
0: Zehirliler mi?
7: Sanmıyorum. Ama bir sürü karınca var.
0: Isırıyorlar mı?
7: Evet, ısırıyorlar.
11: Bugün.
0: Buradan giderken milyonlarca karınca
7: evet.
0: vardı.
7: Evet.
2: Hepsini zehirleyip temizledik.
0: Yani kurtuldunuz.
2: Evet, kurtulduk.
0: Sam'in evin temellerini kemiren karınca ve termitler olduğuna inandığını pek sanmıyorum. Ama bana sorarsanız hala oradalar. Yalıtımdaki deliklere bakın. İsviçre peynirine dönmüş değil mi?
2: Evet.
0: İsviçre peyniri gibi görünüyor. İçeride oyuk açıyorlar. Peki, şuradaki ne? Bak şurada da var.
2: Ahşap hamam böceği.
0: Demek ahşap hamam böceğimiz var.
7: Aynından.
0: Peki, güzel. Peki bunlar nedir?
7: Kocaman bir marangoz karıncası.
0: Anladım. Buradaki yumurta taşıyor.
7: Aman ne güzel.
0: Ne kadar güzel. Yani bir karınca kolonisine geliyor.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Net! Kazancım net, sigortam net.
14: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
15: Hoşuna gitti değil mi?
14: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
1: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
3: Bu çarşamba 1 litre Anadolu Riviera zeytinyağı 229 lira. 830 gram tarım kredi domates salçası KOP'ta sadece 49 lira 90 kuruş.
4: 16-18 Haziran arasında BİM'de tazem bütün poşet piliç 125 lira yerine 79 lira 90 kuruş.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeğinlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
2: Bebekler, bebekle büyürler.
3: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
4: Aile gibi olduk artık.
3: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
4: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
3: Bu otel her birimizin sigortası.
5: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
8: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bunlar nedir?
1: Kocaman bir marangoz karıncası.
0: Bakın aslında bu bir kanıt, öyle değil mi? Termitlerin ve karıncaların olduğuna dair güzel bir delil.
1: Bunlar...
0: Çürümüş tahtalar ve biraz da su var.
1: Yalıtımın içindeler.
0: Ahşapları yemeye çalışıyorlar. Karıncalardan kurtuldum demiştin ama kurtulamamışsın.
2: Marty tek sorunun su sızıntısı olmadığını gösteren kanıtlar buluyor. Kulübeyi yıkım aşamasına getiren başka etkenler de var.
0: Toplantı zamanı. Şu küçük karınca ve arkadaşları hadlerini aşıp işi yapıya zarar verecek kadar büyütmüşler. Bence ancak bir yıl daha dayanır. Burada çok fırtına oluyor.
1: Evet, oluyor.
0: Tüm bu dengesizlik ve hareketlilik içinde o köşede gerçekleşen bir şey oldukça kötü sonuçlar doğurabilirdi.
1: Olanları fark etmeyip biraz daha bekleseydik, bence ev bir anda insanı bunaltıyor. Hem de çok. Hı-hı. İnsanın içi daralıyor, kendimi çaresiz hissediyorum, açıkta hissediyorum. Tek başıma bunu halledemeyeceğim için ağladım.
0: Peki bir ders çıkardınız mı?
3: Evet.
0: Bir ders çıkardınız mı?
1: Evet, evet.
0: Ben de dersimi aldım.
3: Aldım, evet.
0: Anlaşıldı mı? Başka bir şey söylemek istemiyorum. Hı-hı. Şimdi bakalım şu karıncaları yenebilecek miyiz?
3: Tamam.
0: Tamam mı? Poliüretan köpüğü biraz kazıyınca bir anda ortaya çıktılar. Milyonlarca karınca, çeşit çeşit termitler ve hayatım boyunca görmediğim acayip böcekler. Peki bir ders çıkardınız mı?
3: Evet.
0: Bir ders çıkardınız
1: mı? Evet, evet, evet.
0: Ben de dersimi aldım.
3: Aldım, evet.
0: Anlaşıldı mı? Başka bir şey söylemek istemiyorum. Hı-hı. Şimdi bakalım şu karıncaları yenebilecek miyiz?
3: Tamam.
0: Tamam mı? Poliüretan köpüğü biraz...

0: Bu malzeme bize aslında ne kadar böcek, karınca, termit ve benzeri canlı barındırdığını da gösteriyor. İçeride bir labirent var. Evin içine ulaşmaya çalışan böceklerin oluşturduğu bir ağ var. Amaçları bu evi yok etmek.
1: Yerin altına tünel açan termitler ve karıncalar koloniyi avcılardan koruyup yiyecek depolamak için karmaşık tünel sistemleri kurar. Termitler kolonileri kurulduktan sonra birkaç ay içinde evin her yerine yayılır ve binanın yapısal bütünlüğünü tehdit etmeye başlar. Termitlerin her yıl 5 milyar dolardan fazla hasara yol açtığı ve 600 binden fazla evi etkilediği tahmin ediliyor.
0: Evdeki hasarın sebebi karınca ve termit, bir de su üçlüsü. Peki, şimdi herkes buraya gelsin. Kay nerede? Bunu ilaçlamak için plan yapacağız. İlaçlama şirketiyle hemen irtibata geçmemiz gerek. Anladınız mı?
1: Ekip evi böceklere karşı ilaçlama hazırlığına başlamışken...
0: Lanet olsun ha! Ah! Nefret ederim.
1: Marty su hattının durumunu konuşmak için Mike'la Amanda'yı kulübelerine götürüyor.
0: Gördüğünüz gibi mutfağa su getirme aşamasına giderek yaklaştık. Zamanımız azalıyor. Bir şeye ihtiyacınız olursa söyleyin, elimizden ne gelirse yardım ederiz. Peki, şu anda neye ihtiyacınız var?
2: Şu anda en büyük ihtiyaçlarımızdan biri tuvalet. Kullandığımız tuvalet yaklaşık 1,5 kilometre uzakta ve şu anda kapalı. O yüzden tuvalet ihtiyacımız için Mike'ın annesinin evine kadar yürümek zorunda kalıyoruz. Yağmur yağdığında sırılsıklam oluyorsun ve yapacak bir şey yok.
0: O kitabı okudunuz mu?
2: Hayır.
3: Hangi kitabı?
2: Hangi kitabı?
0: Tuvalete 36 metre.
2: Hayır, okumadım.
0: Kitabı Yap Şunu Will yazmış. Çizimlerde yapamam Betty'ye ait. Peki, bana daha yakın bir yer gösterin de oraya bir tuvalet yapalım hadi.
3: Harika.
2: Tamam.
0: Siz uyar mı?
2: Evet.
0: Tamam.
2: Harika.
0: Peki nereye yapacağız?
3: Şuraya dönünce bir alan
0: tamam,
3: var.
0: Tamam, tabii. Dış tuvaletler genellikle 1 metreye 1 metre ya da 1.20'ye 1.20 yapılır. Derinliği de yaklaşık olarak 2 metredir. Artık suyunuz olduğu için kısa zamanda içeride sifonlu tuvalete geçebilirsiniz. Ama şimdilik temiz bir dış tuvalet rahatça işinizi görecektir.
3: Evet.
0: Clint bir çukur kazacak ama bir kuralım var.
3: Nedir?
0: Kural... Basit bir kural. Bize temiz bir tuvalet lazım diyen her genç çift kendi tuvaletini kendi yapar.
3: Harika.
2: Tamam.
0: Anlaştık
2: evet.
0: mı?
2: Evet.
0: Emin misiniz?
3: Evet, kendi tuvaletimizi yapma konusunda bize güvenebilirsin.
0: Evet. O zaman başlayın ve aletleri alın. Hadi.
1: Yeni dış tuvalet çiftliği onlar için daha yaşanır hale getirecek. Matt önceki ziyaretlerinde Mike'la birlikte Gines için çiftliği daha işlevsel hale getirecek yeni bir atölye yaptı.
4: Biraz daha sola gitsen iyi olur.
3: Biraz daha.
4: Ağır gelirse homurdan iyi gelir.
3: Tamam.
4: Ne kadar acı çekiyormuş gibi ses çıkarırsan o kadar iyi. Tamam.
3: Tamam iyi. Tamam.
4: Genesis'in atölyesi aslında kiraladıkları bir kulübe. Onlara bir atölye yaparsak o kulübeye harcadıkları para ceplerinde kalır ve o parayı çiftliği geliştirmek için kullanırlar. Tamam mı?
3: Tamam.
4: Başlıyoruz. Pekala. 3, 2, 1.
3: Güzel.
4: Güzel.
3: Anneme çok faydası olacak. Bu sayede işini büyütebilir. Küçücük kulübeye sıkışıp kalmıştı. Çalışacak alanı yoktu.
4: Eski dükkandan kurtulunca giderler de azalmaya başlar. Tasarruf edersin. O kulübeye ödediğin 3000 dolarlık kira cebine kalır ve bir sonraki projende kullanırsın.
3: Bence de.
4: Çerçeveyi tamamladığımıza göre artık bu alanı keşfetmeye başlayabiliriz.
3: Evet, eşyaların nereye konacağını görmeye başlayabiliriz. Annem uzun zamandır zorlanıyordu. Sürekli ikilem içindeydi. Atölye kirasını mı ödeyeyim, su faturasını mı ödeyeyim diye düşünüyordu. Ve ödeme süresi daha geç olanı hep öteliyordu. Uzun zamandır böyle yaşıyordu.
4: Ama daha işimiz bitmedi. Bunu kapatmamız gerekiyor. Çatıyı da yapıp kulübeyi dış etkilerden korumamız lazım.

0: Bugünse... Matkabı al ve o parçaları sök. Mike direksiyona geçiyor ve Amanda'ya rehberlik edip gelecekleri için gerekli olan yapıyı birlikte inşa ediyorlar.
1: Şu anda en büyük ihtiyaçlarımızdan biri dış tuvalet. Yakın bir yerde olması güzel olacak. Artık kilometrelerce yürümek zorunda kalmayacağız. Çocuk sahibi olmadan önce tamamlamamız gereken şeylerden biriydi. O yüzden bizi çok heyecanlandırıyor. Tabii şimdilik.
0: Hazır mısın?
1: Evet.
2: Karıncalar hala buradayken bunu kurmaktan nefret ediyorum ama fazla seçeneğim yok, devam edeceğiz.
0: 160 dönümlük Oglesby çiftliğinde son gün telaşı başlıyor.
2: Gidelim.
0: Mike ve Amanda'nın küçük kulübesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Marty, Sam ve Genus'un evinin altındaki böceklerle dolu döşemenin son bölümünü temizliyor ve temeli yeni kirişlerle sabitlemeye çalışıyor.
3: O delikler ne?
2: Böcekler.
3: Böcekler, karıncalar ve termitler köpük izolasyonunun doğruca içine mi girmiş? Aslında sağlamdı. İçeriden hiçbir şey görünmüyordu. Ama aşağıdan bakınca her yer delik deşik. Sadece evin altından görünüyor.
2: Oraya girmek istiyorum.
3: İstediğini biliyorum.
2: Şuradaki izolasyonu kesecek miyiz yoksa bu halde mi bırakacağız?
4: Bırakıyoruz.
2: Tamam. Çalışanları izlemek bana zor geliyor. Yaralandığımda çok acı çektim ama bir an önce içeri girip ben de çalışmak istiyorum. Boş boş oturmaktan bunalmış durumdayım. Ama iyileşiyorum ve umutluyum. Üstesinden geleceğim.
4: Neden sordun?
2: Spiralle kesmeyi deneyecektim.
3: İçeri girmek mi istiyorsun?
4: Gir hadi, gir.
3: Son 9 ay gerçekten zor geçti. Sam 6 gün yürüyemedi, uyuyamadı, hiçbir şey yiyemedi. Ama artık toparlandı ve bastonsuz rahatça yürüyebiliyor ve yakında iyileşecek. Çalışkan bir adam ve toparlanacak. Ben inanıyorum, o bunu başaracak. Kesinlikle.
4: En az 4 santim geriye, arada yaklaşık 10 santim fark var.
3: Orada bir şeyler yapmak istiyor.
2: Başıma gelenlerin yaşanması gerekiyormuş demiyorum ama yavaşlamamı ve nelerin önemli olduğunu anlamamı sağladı. Evliliğim, evim, çiftliğim. Parmağına dikkat et.
0: Yeni kirişlerin monte edilebilmesi için kulübenin çevresindeki enkazın temizlenip hazırlık yapılması gerekiyor.
4: Bana bir iyilik yap. Daha önce kullandın mı?
5: Hayır.
4: Yanlış cevap, atla bakalım.
5: Tamam.
4: 15 dakika sonra tekrar soracağım. O zaman böyle cevap vermeyeceksin. İşin geneline bakınca kesilecek bir sürü ağaç ve değişecek bir sürü kiriş var. Amanda ile Mike'a ekipmanları kullanmayı öğretmezsek işler asla yetişmez. Şunu ilerit, böylece ilerlersin. Peki bu ne işe yarar?
5: Geri giderim.
4: Geri gidersin.
5: Anladım.
4: Ok oynatırsan kepçe hareket eder.
5: Tamam.
4: İlerlemek istiyorsan ikisini birlikte kullanacaksın. Hı-hı. Dönmek istiyorsan ne yapacağını zaten tamam. Biliyorsun. Sadece kütüğü hareket ettir ve aracı geri sür. Böylece kirişleri alabiliriz. Nasıl gidiyor sence?
1: Güzel. Bence bu işi hızlı bir şekilde kaptı.
4: Bence de öyle. Sana bir şey söyleyeyim mi Amanda? İnsanları birkaç dakikada tanırsın ve bu adam oldukça özel biri.
1: Evet, öyledir.
4: Çok özel biri. İyi bir seçim yaptığının farkındasın,
1: evet,
4: değil mi?
1: Evet, farkındayım.
4: Hadi benimle gel. Amanda'nın özgüvenini artırmak için Clint'ten mini yükleyici kullanmayı öğretmesini istedim. Böylece buradaki işleri kolayca bitirebiliriz. Amanda nasıl? İyi bir öğretmensin Clint. Çok iyi gidiyor.
1: Bunları nereye koyayım Marty?
4: Öylece tut. Teşekkür ederim. Sadece 4 gün kalacağız. Bu işi çözerse her işi yapabilir. Özgüveni yerine geldikten sonra Mike da her makineyi kullanabilir. Yani fişek gibi bir ekip olup her işin üstesinden gelirler.
0: Mike ile Amanda'nın yeni kazandığı beceriler sayesinde Marty daha fazla keresteyi taşımayı planlıyor. 5 yıl önce ise Rainey ailesi Oglesby çiftliğinde bir yapıyı taşımak zorunda kalmıştı.
6: Bir planımız var. Kulübeyi Sera'nın yerinden kaldıracağız.
5: Orada bir dükkana ihtiyacı yok.
6: Evet, bu nedenle onu ekskavatörle kaldırıp kenara alacağız. Ne diyorsun?
5: Bunun doğru bir yolu var. Bir de babamın yolu var.
6: O da hep doğru yoldur.
4: Parmaklarına dikkat et. Onu kepçeyle de çekebiliriz. Sen içeride olacaksın değil mi?
3: Tamam, evet.
6: Tamam.
3: Evet.
6: Hasar kontrolü için bir şey çatlar ya da kıpırdarsa söyle lütfen. Durun demen yeter.
3: Tamam.
6: Durun, durun, durun.
3: Tamam, koruyucu gözlüğüm var. Durumum iyi.
4: Başlayalım. Hazır mısınız? Çiftlikte 160 dönüm yer olduğunu biliyorum ama yapacağımız iş için en iyi yer işte burası. Sera için mükemmel bir alan bulduk, evet, ama bu iş için düşündüğümüz arazinin orta yerinde bir kulübe var. Bu yüzden onu taşımamız gerekiyor. Böylece yapacağımız sera için yer açılacak. Başlıyoruz.
3: Pekala, işte başlıyor. Tanrım.
4: Hareket ediyor.
6: Hareket ediyor.
3: Bir şeyler yolunda değil.
5: Aşağıda kal.
4: Biraz bütün kaldırmam yakalan lazım.
5: Aşağıda kal baba.
3: Ah!
5: Aman tanrım.
4: Ah! Orada işler nasıl?
3: Dolaplarda ne varsa düşüyor.
5: Vay canına, dur dur dur, bekle.
3: Burada her şey hareket ediyor.
6: Şuraya bak, tamamen yerden kesildi. Baba, bu kadarı yeterli, dur artık.
4: Tamam.
5: Evet. İşi başardık.
4: Bu iş için boyun bu kadar olmalı.
3: Vay canına, ilginç.
4: Harika
3: bir deneyimdi.
4: Oldu.
6: İşin güzel tarafı, taşıma sırasında
4: bekle,
6: kalmadı ve hazırız.
3: Ekibiz.
6: İşe başlamaya hazırız. Gidiyorum, serayı inşa etmeye
4: hemen başlıyorum. İşinize dönün artık. Seni ekskavatöre, eşini de yükleyiciye koydum. Hadi işe şimdi.
0: İlerleyen saatlerde...
4: Peki, kirişi kim yerleştirecek? Ama o atları geri çekmezsen kirişin yoluna girecekler. Çabuk olun!
0: Kulübenin zayıflamış temelini güçlendirmek için Marty önce su ve böcek hasarının olduğu yere 6 metrelik yeni bir kiriş yerleştirecek. Ardından temeli daha da sağlamlaştırmak için bunun altına 5 metrelik geri dönüştürülmüş telefon direği koyacak ve aynı direklerden yapılmış yeni dikmelerle destekleyecek.
4: Hangi tarafı üstte? Herkes tutsun. Herkes dedim. Klit nerede? Ah. Üst neresi?
7: Bu taraf.
4: Teşekkürler. Janice, yardım eder misin?
3: Elbette.
4: Buraya gel. Bu evi tek başına yaptıysan tecrübenden yararlanabiliriz. Burası riskli kısım. Kaldırın. Ah, tamam. Galiba biraz ağır. Tutabiliyor musunuz?
8: Evet.
3: Tuttum, tuttum.
4: Emin misin?
3: Evet.
4: İşe yaramayabilir. Bunu kesmemiz gerekecek. Keresteler farklı ölçüde. Arkadan itebilir miyiz biraz?
7: Balyozu getirin.
8: Al bakalım. Hareket ediyor.
4: Hayır, hoşuma
8: hareket
4: gitmedi.
8: Ediyor.
4: O köpüğü tutun. Balyoz nerede kaldı? 30 santim.
9: Vuruyorum. Sallamaya devam edin.
4: Adama yardım edin. Biraz gevşedin. Biraz gevşedin.
3: Görüyorum. Artık çok az kaldı.
4: O parçanın üstünde oturmayacak. Testereyi getirmemiz lazım. Evet, bu işe yarar. Vurmaya devam edin. 10 santim kaldı. Hadi. Evet.
3: Evet. Neredeyse.
4: 10 santim.
3: Az kaldı. Az kaldı. Aa, çok az. Çok
4: 2,5 santim. Devam edin.
9: Vuruyorum.
4: Evet. Evet.
3: Oh.
4: Tamam.
3: Oh. Oh.
4: Şimdi Clint.
3: Oh.
4: Kütüğü hazırlayın.
0: Temelin güçlendirilmesi kulübenin yıllarca ayakta kalmasını sağlayacak.
4: Şu dirsek nerede? Buraya getirin.
0: 5 yıl önce Misty, hayati önemde sera yapısının uzun ömürlü olması için Sam'e bir yöntem öğretmişti.
6: Şuraya birkaç temel direk koy. Kabuğunu tamamen soyarsan ahşabın ömrü uzar. Anladın mı?
2: Evet.
6: Önemli.
2: Evet.
6: Bu nedenle kabuğu tamamen soyacağız. Sonra ikiye bölüp toprağa dikeceğiz. Böylece temelimiz hazır olacak. O tarafı sen yapar mısın?
2: Elbet.
6: Tamam.
2: Mola ver.
6: Sam çok çalışıyor. Çok zeki ve verecek çok şeyi var. Bu serayı kurmak onun buradaki rolünü bulması açısından gerçekten çok ama çok önemli. Ve bunu yapacağız.
2: Vay canına.
6: Güzel. Elimizde sedir direklerimiz var. Donma hattının altına indirip içine taş koyacağız ve üstünü toprakla dolduracağız. Temelin malzemelerini ormandan toplamak evet. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Oldukça ucuza mal oluyor. Bir yapının en önemli kısmı temel. Bunu kulübede de gördük. O yüzden sera için bu sedir direkleri kullanmak istiyorum. Çürümeye, suya ve böceklere dayanıklı. Oldukça sağlam ve çok uzun ömürlü. Üstelik arazi de bedava. Elinde tokmak yoksa küreyi ters çevirip kullanırsın. Bu kadar basit.
10: Bizde çareler tükenmez. Görüyor musun? Evet.
2: Boşluk kalırsa daha büyük taşlar koyabilir miyiz?
6: Elbette. Toprak zaten doğal olarak aralara dolacak. Zeminde oldukça sağlam görünüyor. Bitirdik. Temel büyük ölçüde hazır. Şimdi çerçevelemeye hazırız. Her şey harika.
2: Tamam.
6: Hazır mıyız? Güzel.
2: Evet, hadi başlayalım.
0: Şimdi ise...
4: Peki Clint, ne yapacağını biliyorsun. Ortalayabildiğin kadar ortala. Şu kirişe dayansın, tamam mı?
0: Marty ve ekibi ilk giriş yerine oturduktan sonra 1,5 tonluk telefon direğini kabinin altına sabitleyip 3 yeni direkle evi güvenceye alacak.
4: Bunu düzeltmek en az 1 gün daha alacak. Çünkü bu sorun düşündüğümden 10 kat daha kötü çıktı. Su, karınca ve termitler birleşince sorun çok fazla büyümüş. Tamam, getir lütfen, kaldır. Biraz içeri uzat. Devam et, devam et.
11: Şu an Kriko'ya ne kadar yakınım?
4: Orada dur. İtici ve çekiciler. Ben altına girebilir misin? Bunu şu tarafa kaydırmaya çalışacağız. 1, 2, 3. Ah! 1 santim daha. 1, 2, 3. Bitti, bitti, bitti. Tamam. Evet, bu kadar. Tamam.
9: Kaldır.
4: Aferin size.
2: Evet,
4: açık
2: evet.
4: Konuşun. Sağlam oldu mu? Evet, o zaman ölçü alıp direkleri hazırlayalım. Yardımınız için teşekkürler. Hadi hızlı olun. İş başına.
12: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
13: Biliyorsunuz, en para olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
14: Bankanın güzeli. Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
15: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
16: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
17: Kapıdan çırak girdik. Usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
18: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
19: Ne var sırada Denizbank burada?
20: Sırada ne varsa Denizbank burada demiştik. Şimdi bakalım emeklilerimiz için sırada ne var?
21: Ya hanım, şöyle bir Ege sahillerini mi turlasak?
22: Güzel olur da şimdi sırası mı o kadar masrafın?
20: Aslında tam sırası. Gelin emekli maaşımızı Denizbank'a taşıyalım. Promosyonumuzu alalım. Gönlümüzce harcayalım. İşlemlerimizi de ister şubeden ister mobil denizden kolayca gerçekleştirelim. Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar 30.000 TL'ye varan nakit promosyonundan yararlanıyor. O zaman sizin için sırada torunlara bol bol fotoğraf göndermek var.
1: Ne var sırada Denizbank burada.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
7: hesap basit. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
23: Evet.
24: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Dinleyin. Sizce ilk kez küçük ev yapıp içinde kaçak misafir barındırmayan biri olmuş mudur? Hatta evine su sızmamış, evinin zemini çürümemiş biri olabilir mi?
1: Martin'in veda etmesine sadece 8 saat kalmışken, Auguste ailesinin yeniden kurtarma süreci hala bitmiş değil.
2: Bu ne olacak, çıkartabilir
0: evet,
2: miyim?
0: Evet, lütfen.
1: Mike ve Amanda'nın ihtiyaç duydukları dış tuvalet şekillenmeye başlıyor.
0: Kaç para?
1: Marty araziye son anda yapılacak bir ek için malzeme temin ederken...
0: Kontrplak nerede, aşağıda mı?
1: Amanda bitişe doğru son hızla ilerleyen hummalı çalışma için değerli takviyeler çağırıyor.
0: Umarım 12'liklerden vardır. Tamam.
2: Merhaba Marty.
0: Merhaba.
2: Biraz yardım getirdim.
0: Yardıma ihtiyacımız vardı. Kim bu insanlar?
2: Bu benim görümcem Michel.
0: Michel, daha önce tanıştık mı?
3: Merhaba Michel.
0: Bu da kim?
3: Ah, tanıştığımıza sevindim.
0: Peki sen?
3: Jenis'in kızıyım.
0: İyi işçi midir? Hadi
3: evet,
0: gidelim o zaman.
3: Tamam.
0: Jenis'in kızısın. Evet. Seni tekrar görmek ne güzel. Bu kim?
2: Bu babam Leonard.
0: Merhaba, memnun oldum.
2: Patty de annem.
0: Patty, yeteneklerin neler? Ne iş yapıyorsun, söyle bakalım.
4: Eskiden tır şoförüydüm.
0: Eski tır şoförü.
4: Evet.
0: Buna ihtiyacımız vardı. Bir sürü işe giriştik. Bitirebileceğimizden emin değilim. Peki bu delikanlı kim?
2: O da Semin oğlu.
0: Evet, Semin oğlu musun?
5: Evet efendim.
0: Tanıştığımıza sevindim. Oldukça iyi
5: sevindim.
0: Yapılı bir arkadaşsın. İşi misin?
5: Evet efendim.
0: Güzel. Buna ihtiyacımız var. Küçük hanımlar benimle gelin. Hadi şunları kamyona yükleyelim. Hadi iş başına, haydi.
5: Tamam.
0: Tek tek doğruca kamyona, anlaşıldı mı?
5: Evet.
0: Tamam, getirmeye devam edin, getirin. Küçük hanım, sen ne iş yapıyorsun?
3: Analizi yapıyorum.
0: Aa, olamaz. Benimle birlikte bir çalışacaksın. Bittik biz. Oh, hayır. Bugün aile dayanışması var. Kereste getiriyorlar, malzeme taşıyorlar. Atla. Leonard.
4: Evet.
0: Arabayı çalmışsın gibi sür. Huha. İşte annelerine yardım ediyorlar. Bundan daha iyisi olamazdı. Hey, hadi bir tane daha yapalım. Başlayın. Bunu keseceğiz, anlaşıldı mı?
1: Sam ve Janice'in kulübesinin altındaki çürümüş temel daha da sağlamlaştıkça...
0: Biraz konuşalım.
1: Marty kalan en büyük tehdide değinir.
0: 5 yıl önce orası karıncalarla doluydu.
6: Sen gittikten sonra çoğunu öldürdük ama şimdi yeniden ortaya çıkmaya başladılar.
0: Taktığım tüm şapkalar içinde böcek ilaçlayıcı şapkası yok. Ama bakarsanız ilaçlama ekibi buraya geliyor.
2: Oh.
0: Missouri'den geliyorlar ve burada ne yapacaklarını biliyorlar.
2: Harika.
0: Adın ne?
7: Zachary Martin.
0: Memnun oldum.
7: Evet.
0: Sen?
7: Öyle.
8: Adım Matthew Brock. Servis müdürüyüm.
0: Matthew Brock.
7: Merhaba. Nasılsınız?
8: Evet,
2: merhaba,
8: nasılsınız?
2: Ben
0: bu da Sam.
8: Tanıştığıma memnun oldum.
2: Evet, ben de öyle. Sevindim. Çiftliğimize hoş geldiniz.
0: Burası 160 dönümlük bir cep.
8: Evet. Evet.
2: Ama bazı zararlılarımız var. O yüzden buradasınız.
7: Onun için buradayız.
2: Bir karınca kolonisi, termit kolonisi ve tahta hamam böcekleri. Çok zordu. Sonra bir anda bu iki harika adam geldi. İşe hazırlar. Evi ilaçlayıp her şeyi halledecekler. Ve bize de öğretecekler. Bu böceklerle savaşı kazanacağız. Onları evimizden atacağız. Hem de ebediyen.
8: En azından termitleri ele almamız lazım. Verdikleri hasarı tespit edip o bölgeyi arındıracağız.
2: Pekala, şimdiden içim rahatladı. Tamam, güzel.
0: Kovalar nerede? Hey, kıpırdayı da şu kova işini halledelim. Harika komşuları Justin sayesinde... Mike'la Amanda artık 100 metrelik bir su hattına ve ihtiyaç duyabilecekleri kadar suya sahipler. Peki, atık suyu ne yapacaklar? Bu bir problem. Onlar için güzel bir mutfak ve kullanımı kolay bir atık su alanı kurmayı planlıyoruz. Teşekkür ederim. Mike ve Amanda'ya gelecekten, kulübelerinden, hayallerinden söz ettiğimde... Mike biraz daha çok konuşuyor. Amanda'nın söylediği küçük şeyler hep mutfağa ve basit bir lavaboya odaklanıyor. Bunları da kulübenin dışında değil, içinde istiyor tabii. Bunu her söylediğinde Mike, dışarıda yemek yapmak istiyorum, açık havada olmak istiyorum diyor. Ama Amanda'nın dışarıda yemek yapmak istediğini hiç sanmıyorum çünkü duymadım. Yanlış hatırlamıyorsam burası Missouri, yani kasırga kuşağı. Akşam yemeğinde ne var tatlım? Tatlım? Tatlım. Anladınız.
1: Yapılan yeni iç mutfak, Mike LaManda'nın çiftlikte aile kurma hayalinin ilk adımı olacak. Matt ve Mike, bundan 5 yıl önce Mike'ın hayatındaki diğer önemli kadın için atölye projesi tamamlamıştı.
5: Küçük bir çalışma alanı vardı ama genişliği muhtemelen sadece 1 metreydi. Bunu devasa tahtalarla 3 katına çıkaracağız. Bu pencere de yaklaşık 2 metrelik bir pencere ve ona ihtiyaç duyduğu tüm ışığı verecek. Bence iyi görünüyor.
9: Evet, harika oldu. Pekala, gözlerini açabilirsin.
5: Tada!
9: Ne diyorsun?
2: Vay canına. Şu alana bakın.
9: Eski çalışma tezgahın bu kadarcık bir şeydi.
2: Gerçekten çok küçüktü.
5: Artık pencerenin tam yanında.
2: Hemen yanında. Evet. Bunu gerçekten bekliyorum.
9: Şunu gördün mü?
2: Tamam, bu gerçekten müthiş.
9: Evet, evet.
2: Buradaki alanın büyüklüğünü hala kavrayamadım. Teşekkür ederim. Sen var ya sen.
5: Teşekkür ederim.
2: Bu inanılmaz.
5: Ona bu atölyeyi tamamen ücretsiz ve eksiksiz şekilde vermek, bu çiftlik için yapabileceğimiz en iyi şeylerden biriydi.
10: İşlerini nasıl ilerleteceğini fark ettin mi?
5: Evet.
10: Bu muhteşemden de öte bir şey.
1: Mike yeni mutfak lavabosunu yerleştirirken planın hızlı bir şekilde ilerlediğini kendi gözleriyle görüyor.
0: İyi misin?
9: Evet.
0: Herhangi bir boşluk görüyor musun?
9: Evde su olması her şey demek. Kesinlikle harika. Evimiz çok ilerledi. 10 yıllık planımın bir anda hızlandığını hissedebiliyorum. Hem de birkaç günde. Bu inanılmaz bir şey. Mutluyum.

0: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. La la la la la la la la la. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın. Oh,
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
7: Patron, gel oğlum buraya. Ya.
8: Hemen döneceğim tatlım.
7: Aferin oğluma. Gel, otur. Hadi, eve gidiyoruz.
8: Patron, dur.
7: Patron, ne yapıyorsun oğlum sen? Patron, dur dedim sana.
9: Patron, çıldırdın mı?
7: Aa, iyice söz dinlemez oldun.
8: Pardon canım, nerede kalmıştık?
10: Sen var ya sen.
11: Red Bull kanatlandırır.
12: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
13: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank
14: kartımı bil. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
15: Evet.
16: Aman tanrım.
17: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Pekala.
1: Missouri'nin güneybatısında geçen 4 yoğun günün ardından ortalık biraz yatışırken Marty, Mike ve Amanda ile buluşup yeni çiftlik kulübesini inceliyor.
0: Buraya geldiğim ilk gün her şey berbat bir durumdaydı. Hatta bu kulübeye kesinlikle zar zor tırmanabiliyordum.
2: Evet.
3: Doğru.
0: Şöyle bir düşündüm de buradan ayrılmadan önce işler ne kadar yoğun olursa olsun onlara güvenli bir merdiven bırakmak zorundayız. Harika. Dedim. Küçük hanım önden çıkıp bir deneyin bakalım. Sıra sizde bayım. Tamam, şimdi bana bir iyilik yapın. O veranda yeterince büyük mü? Oraya çıkıp biraz nefes alarak Missouri'nin muhteşem gün batımını izleyebilir misiniz?
2: Kesinlikle.
0: Şuraya bir göz atın. Sizin için yapabileceğimiz bir şey var mı diye sormuştum. İkiniz de dış tuvalet istemiştiniz.
2: Doğru.
0: Bundan sonra elinde tuvalet kağıdıyla oraya her gidişinde rahatlıkla şöyle söyleyebilirsin. Benim kocam bir kahraman.
2: Evet.
0: Olmuş mu?
2: Evet, çok heyecanlıyım, sabırsızlanıyorum. Bir dış tuvaletimiz olması omzumuzdan büyük bir yük aldı. İhtiyacımız olduğunda arazinin diğer ucuna gitmek yerine yakında kullanabileceğimiz bir yer oldu. Vay canına, harika.
0: Bir de bu var. Şimdi eşinin sana yeni bulaşık yıkama yerinizi göstermesine izin ver lütfen.
2: Anlat hemen.
3: Çok güzel değil mi?
0: Suyunuz doğruca musluktan geliyor. İstediğiniz kadar su var. Ne kadar istersen, istediğin kadar kullanabilirsin.
2: Kesinlikle inanılmaz.
0: Bir de evyenin altına bak lütfen. Eşin bunu bağladı. Şuraya bakın, gider hattı var. Dışarıya küçük bir atık su alanı yaptık.
1: Rainey ailesi 5 yıl önce bu çiftliği kurtarmaya geldiğinde Mike onlara yardım etmişti.
3: Yer döşemesini onaracağız.
1: Ancak son bir yılda kendi arazisindeki alanı ve kulübesini geliştirme çabaları su ve temel altyapı eksikliği yüzünden neredeyse tamamen durmuştu. Ama şimdi doğrudan kulübeye giden 100 metrelik su hattı yepyeni bir dış tuvalet ve tamamen işlevsel iç mutfakla aileleri büyürken ayakta kalabilecekleri imkanlara sahip oldular. Bu sayede istedikleri gibi çocuk sahibi olabilecekler.
2: Teşekkür ederiz.
0: Bana değil, ona evet. Sarıl arkanda duruyor.
2: Teşekkür ederim. Rica onu öpebilir miyim?
3: Öp bakalım. Yanaktan.
2: Olmaz.
3: Yanaktan. Ben de seni öpeceğim, bekle bekle.
2: Ancak dudağını uzatırsan olur.
3: Seni seviyorum bebeğim.
2: Buradaki geleceğimiz konusunda umutluyum. Bu arazinin her yerinde büyük bir potansiyel var. Hatta Mike'la küçük köşemizde bile. Bunları birlikte inşa etmek her şeyi daha da keyifli hale getiriyor. Her şey için minnettarım, teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Ama güneş batıyor. O yüzden evet. Gidip sizinkileri bulalım. Pekala, geldik suç mahalline. Buraya iki kez geldim ve bu güzel kulübeye baktım. Bu kulübeyi sandığınızdan daha çok
2: bu
0: seviyorum.
2: Bizim için çok
0: bu arada
2: önemli.
0: Sorunlu bölge burasıydı değil mi?
4: Evet.
0: Burada birkaç şey öğrendim. İnanın bana, karıncaların ya da termitlerin sadece birkaç yıl içinde bir evi yıkabileceği asla aklıma gelmezdi.
2: Haklısın.
0: O yüzden burada çok iş yaptık. Evin altındaki çürümüş kirişleri değiştirdik. Karıncaları fark ettiğimiz anda söylediğim ilk şey, Kay, hemen bir ilaçlama ekibi bul, oldu. Belki inanmayacaksınız ama o firma size bir yıl boyunca tam teşekküllü bakım ve temizlik hizmeti verecek. Hem de ücretsiz.
2: Gerçekten inanılmaz. O böceklerden daha akıllıyız.
1: Rainey ailesi 5 yıl önce Sam ve Janice'ın kulübesini çöküşten kurtarmıştı.
5: İniyor!
1: Ancak evin temeli o günden bu yana şiddetli fırtına hasarı ve böcek istilası yüzünden tekrar bozuldu. Ancak şimdi güçlendirilmiş bir kiriş ve geri dönüştürülmüş telefon direklerinden yapılmış dikmeler sayesinde Oglesby ailesi evlerinin yıllar boyunca güvenli olacağından emin.
6: Kısa süre içinde çok şey oldu. Marty işe koyuldu ve yapması gerekeni yaptı. Günün sonunda ev sağlam ve en önemli şey de bu. Sonsuza kadar minnettarım.
0: İlk gün seni eşya taşırken görünce herhalde tamamen iyileşti dedim. Sonra fark ettim ki
4: Aslında iyileşmedim. Hala canım yanıyor.
0: O yüzden emeklerin ve yardımların için çok teşekkür ederim. Sen çılgının tekisin.
6: Biliyorum, harika değil mi?
0: Bunu iyi anlamda söyledim. Şuranın haline bak. Bu güzelliği tek başına oluşturdun. Neyse ki yanında iyi, çalışkan, mantıklı, pratik ve normal bir insan var.
6: Beni çok iyi dengeliyor.
0: Demek seni dengeliyor.
6: Hem de fazlasıyla.
0: Bu güzel mesajdan sonra sakıncası yoksa beni kamyonetin yanında
6: tamam.
0: Bekler misiniz? Anlaştık
6: tamam.
0: mı?
6: Birazdan görüşürüz. Pekala,
0: teşekkür ederim. Evet. Her çiftlikte bir gün güneş batmaya başlar ve veda etme zamanınız gelir. 5 yıl önce geldiğimde yalnız ikiniz
6: evet.
0: vardınız. 160 dönümlük çiftliğin nüfusu 2'ye katlanmış. Hem de 5 yıl içinde.
6: Evet.
0: Evlenmişsiniz. Oğlunuz da evet. size yardıma gelmiş. Şimdi 160 dönümlük bu arazide
6: evet.
0: kendi kulübesinde eşiyle yaşıyor. Bu yaşam tarzı için ne düşünüyorsun Amanda?
2: Gittikçe daha çok sevmeye başlıyorum.
0: Çocuk büyütmek için 160 dönümlük araziye ne dersiniz?
1: 4 gözle bekliyoruz. Evet. Büyük anneleri evet. ve büyük babalarıyla mükemmel
6: evet.
1: olacak.
4: Evet, artık suyunuz var. Hortumları evet. satabilirsiniz.
6: Harika bir fikir.
4: Evet.
0: Bu arada suya sahip olmak harika değil mi?
2: Evet, müthiş kesinlikle.
1: Bir şey. Su olmadan nasıl çocuk yetiştirirdik gerçekten bilemiyorum.
2: Yetiştiremezdik. Suyu tek başımıza araziye taşımaya çalışsaydık...
1: Evet.
2: ...bizim için gerçekten çok zor olurdu.
0: Sakıncası yoksa su hattını kabul eder misiniz?
2: Evet, ediyorum.
0: Mutfak hediyesini.
2: Evet.
0: Ve dış tuvaleti düğün hediyesi olarak kabul
2: evet,
0: eder
2: kesinlikle.
0: Kesinlikle. Harika. Bu evet. size ekibimizin hediyesi.
2: Teşekkür ederiz. Gerçekten minnettarız.
0: Rica ederiz. Bunu hak ediyorsunuz.
2: Hepinize
0: Versen,
2: minnettarız.
0: Bu sakatlık yüzünden bir kenarda oturmana çok üzüldüm. Ama tekrar oyuna döneceksin ve bir gün küçük yardımcıların olacak.
4: Evet.
0: Çiftlikte yaşam kültürünüz ve burada yaptıklarınız
6: kesinlikle.
0: Nesilden nesile aktarılacak.
2: Evet, doğru.
0: Sem'in iyileşeceğine, toparlanacağına ve tekrar kemerini takıp çiftlik işlerine koyulacağına hiç şüphem yok. Bu arada yalnız da olmayacak. Burada 2 kişi daha olacak. Yani Mike ve Amanda.
4: Size minnettarım. Tamamen iyileşmeye kararlıyım. Böylece yapmam gerekenleri yapabileceğim.
0: İyi bir adamsın. Küçük hanım.
6: Bu kısmı hiç sevmiyorum. Buradan gitmeni sevemiyorum bir türlü.
0: Kim bilir belki 5 yıl sonra yine gelirim. Bu çiftliğe 5 yıl sonra tekrar uğrama imkanı bulursam... ...Mike'la Amanda'nın ön bahçede koşturan küçük çiftçilerini göreceğimden adım gibi eminim. 3 nesil. Belki bir ağaç ev yaparız.
1: Evet.
0: Çocuklar için de bir salıncak.
6: Evet,
0: başka?
6: Yatak odası.
0: Yatak odası.
6: Oh, işte bu harika.
0: Evet. Bunu not ettim. Teşekkürler.
4: Biz teşekkür ederiz.
0: İşe geri döneceğini biliyorum. Evet. Teşekkürler küçük hanım. Sarılmaktan
6: Umurumda
0: pek
6: değil.
0: Hoşlanmam.
6: Gel buraya. Teşekkür ederim.
0: Bu eyalette lafa değil sonuca bakılır.
1: Teşekkür ederiz.
0: Missouri'deki bu insanlar bana kendine yeten bir yaşamın en önemli temelinin ne olduğunu bir kez daha gösterdiler. Aile. Pekala. Görüşmek üzere.
6: Görüşmek üzere.
0: Şimdi gidip başka bir çiftliğe uğrayacağım.
6: Güle güle Marty, seni seviyoruz. Sabah beni ara.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
9: Hoşuna gitti değil mi?
8: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
10: Enpara, Enpara, bankanın güzeli. Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 375 mililitrelik Dove yoğun onarıcı, besleyici terapi, dökülme karşıtı ve uzun saç terapisi şampuan ve 350 mililitrelik saç kremi çeşitleri 149 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
11: İtalya'da Türk kahvesiyle hasret gideriyorum. Türkiye'de de espresso ile. Anlayacağınız ikisine de aynı mesafedeyim.
12: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
13: 16-18 Haziran arasında BİM'de tazem bütün poşet piliç 125 lira yerine 79 lira 90 kuruş.
14: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
15: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
2: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
8: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Burada kaldığımız sürece hava 38 derece olacak.
1: Çok sıcak.
2: Rainey'ler Sierra Nevada tepelerinde kurulu bir çiftliğe gidiyor. Vahşi doğa bağımlıları için bir cennet olan bu bölge, inişli çıkışlı tepeler, meşe ormanları ve yabani çiçek çayırları sunuyor. Güneşli iklim uzun bir tarım sezonuna imkan veriyor. Ancak bu yılki rekor yağışların peşine gelen aşırı sıcaklar ve kuraklık, Kaliforniya tarihinin en büyük yangınlarının kıvılcımını çakarak doğa severleri felç etti, vahşi hayvanları çiftlik hayvanlarını avlamaya zorladı ve geyikler bahçelere dadandı. Lytle Hales ailesi de kendisini bu dengesiz karışımın ortasında direnmekte zorlanırken buldu.
3: Merhaba, benim adım Stephanie Hayes.
4: Ben John Lytle. Kuzey Kaliforniya'da 120 dönümlük çiftliğimizde yaşıyoruz.
3: Bu çiftlik başarmaya çalıştığım en anlamlı şeylerden bir tanesi.
4: Bu çiftliğe ilk baktığımızda ilk görüşte aşık olduk. Boş bir arazi, meşe ağaçları, otlar ve bir kuyu vardı sadece, o kadar. Bir yıl karavanda yaşarız ve sonra bir evimiz olur diye düşündük. 8 yıl geçti ama öyle olmadı. Bunun önemli bir kısmı inşaatın büyük bir bölümünde çuvallamamız ve sonra yeniden yapmamız oldu. Her hatayla beraber seneler süren bir ilerleme boşa gitmiş oldu. Su tedariğimiz için sürekli endişe içindeyiz.
3: Güneş bitkilere hiç acımıyor. Kuraklık bazen birkaç yıl sürebiliyor. Çok korkutucu bir şey bu.
4: Kendimiz için sebze yetiştirme konusunda çok kısıtlı başarılar kazandık.
2: Çiftimiz kararlı olmasına rağmen ilerlemeyi durduran bir dizi sıkıntılar yaşadı. Ama çiftliği gerçekten felç eden şey sinsi ve büyüyen bir tehdit oldu.
3: Yangın burada bir yaşam biçimi.
4: Yangın çıkacak mı meselesinden ziyade ne zaman çıkacak meselesi.
5: Çocuklar bu çiftliğe çok şey bağladılar, umutlarını, hayallerini ve bütün paralarını.
3: Herhalde ben 3 senedir kırılma noktasının eşiğindeyim. Etrafa bakarsanız şu an her şeyden birazcık oluyor ama hiçbir şey bitmiyor. Çok stresli bir durum bu. Pes etmeyi düşünemem bile ama nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyoruz.
4: Yardımınız gerekiyor.
6: Merhaba.
4: Merhaba.
3: Günaydın, hoş geldiniz. Ben Stephanie, memnun oldum.
6: Marty Rainey.
3: Evet.
4: Ben John.
6: Bunlar kim peki?
7: Ben John'un babasıyım.
6: Senin babam mı?
4: Evet, evet, babam.
6: Ve
5: Irene.
6: Irene, hangi akla hizmetle bir dağ başında yaşıyorsunuz, söyler misiniz?
4: Bu araziye aşık olduk. Bizim için çok güzel. Ben buralarda büyüdüm ve bu güzellik bizi hep kendine çekti.
6: Ne zamandır bu arazinin sahibisiniz?
4: 8 senedir buradayız.
6: 8 sene. Evet, çok hoş görünüyorum. Burada mı yaşıyorsunuz?
3: Hayır.
4: Çok isterdik ama hayır.
6: Nerede yaşıyorsunuz?
3: Karavanla pompa evi dediğimiz yerin arasında.
6: Eve taşınmanız yakın mı? Biz buradayken taşınacak mısınız? Ne kadar var?
4: Tıkandık.
3: Evet. Çok yakın ama çok uzak olduğumuz durumlardan bir tanesi. Taşınmak yani.
4: Beş beşe engellere takıldık.
6: Odadaki fili konuşalım. Bu 120 dönüm arazi yangına hazır mı?
4: Kesinlikle değil.
6: Neden? 8 yıl.
4: Her türlü yapıyı inşa ettik ama her şeyi yangına dayanıklı yapmayı beceremedik. Baş edemeyeceğimiz kadar ağır geldi.
0: Daha önce Kaliforniya'daki başka çiftliklerde orman yangınlarıyla baş ettik. Her şey yanıp kül olmuş, her şey.
6: Eviniz neredeydi?
8: Tam burada.
6: Evet.
8: Tam burada, salonumuza park ettiniz.
0: Hiçbir şey kalmamış.
8: Kalmadı.
0: Biz o yıkımı ve o ciddiyeti yakinen biliyoruz. Bunu birinci elden yaşadık. O yüzden yangın korumasının önemini fark edin. Siz çocuklarınızın burada yaşamasına ne diyorsunuz peki?
7: Açıkçası yardıma ihtiyaçları var.
0: Evet.
7: Çok sorun yaşadılar.
3: Bulunduğumuz yeri itiraf etmeye biraz utanıyoruz. Bence gerçekten harika bir zamanda buraya geldiniz. İnsan yardıma ihtiyacı olduğunu biraz zor itiraf ediyor.
0: Uyarı: bu programda eğitimli hayatta kalma uzmanları yer almaktadır. Kendi başınıza denemeyiniz. Doğada ödül de ceza da yoktur. Sadece sonuçlar vardır. Robert Greene Ingersoll.
9: Aman tanrım.
10: Evet.
9: Bu bir yarışa döndü. Geyik etini kurutup saklamalıyım. Bu gerçekten harika, inanılmaz.
10: Hadi bebeğim, gel bakalım. Evet, ilk balığımı yakaladım.
11: Kış geliyor, artık bir ocağım ve bacam olsun ve her yer kapansın istiyorum. Şahane, artık buraya taşınabilirim.
12: Buraya bir şey gelmiş. Büyük bir şey. Yaban mersinlerimi yemiş. Merhaba ayı.
13: Pes ediyorum. Sağlığım benim için önemli. Ve şu an açlık diyetindeyken vücudumda olup bitenlerle savaşmak istemiyorum.
14: Tek başınanın şimdiye kadarki en korkunç konumunda 10 yarışmacı Kuzey Amerika'nın en ölümcül yırtıcısıyla yüzleşiyor.
11: İşte tam orada.
15: Boz ayılar.
12: Merhaba ayı.
15: Burada çok fazla boz ayı var ve onlarla yaşamak zorunda kalacağım.
12: Bu topraklarda olduğumuz her saniye avlanıyoruz.
9: Aa, olamaz. Bir dağ aslanı.
11: Barınağımın etrafında dönüp duruyor.
14: Dondurucu soğuğun etkisindeler.
15: Kış geliyor. Rüzgarı, yağmuru ve soğuğu bir araya getirince Kuzey Kutbu bile hafif kalır.
14: Tamamen tek başınalar.
11: Zihinsel ve duygusal olarak kendinizden kaçamazsınız. Gidilecek hiçbir yer yok.
9: Yalnızlıktan acı çekiyorum resmen.
14: Kim hayatta kalacak?
15: Evet, evet. Pes etmek istemiyorum ama ölmek de istemiyorum.
9: Başarıya ulaşmadan önce acı çekmek zorundasınız.
14: Hayatta kalabilen kazanır.
11: Düğmeye ne zaman basacağım?

0: 26. gün 12-27. 5 kişi kaldı. -1,5 derece.
1: Toprak çorbası nefis. Pek de nefis sayılmaz ama idare eder. Buradan ne bulabilirsek memnunuz. Çok tuhaf. Sürekli biz diye konuşuyorum.
2: Elimizdekilerden memnunuz kıymetlimiz.
1: Burada Gollum'a dönüşüyorum.
2: Tadı nasıl kıymetlimiz? Lezzetli mi? Hayır, pek lezzetli sayılmaz.
1: Hayır, gerçekten sayılmaz. Pekala, gidip barınak için bir kapı yapayım. Sanırım çok uzun sürmeyeceğimi düşünen insanlar vardı. Tabii çalışmaya başlayınca aşırı ısınıyorum. Ben Biko'yum, Tui'nin oğluyum. Kolay pes etmem. Şimdi buraya yığınla çam dalı tıkıştırmak istiyorum. İyice yalıtmak için. Babam deniz piyadesi ve şerif olduğundan her zaman bizimle açık hava etkinlikleri yapmak isterdi. Ben de buna hayran olurdum. Ve şimdiye dek yapılmış en kolay alev alabilen kapı ödülü Biko'ya gidiyor. Bu ödülü nasıl almak istersiniz? Yiyecek olarak alırım, teşekkürler. Umarım babamla daha çok böyle anlar yaşarım. Harika bir baba. Ben de bir gün harika bir baba olmayı umuyorum. Bu canavar da ne böyle? Merhaba Frankenstein. Basit bir kapı yapabilirdim. Hayır, onun yerine bir asma köprü yapmalıyım.
0: ...26. gün, saat 16.01.

0: So.
1: Pekala. İşte sıcak su şişem. Birkaç tur sıcak su doldurduğum için sırılsıklam oldum. Aslında onu ellerimi ısıtmak için kullanıyorum. Ama içine kuş burnu koyacağım. Biraz kuş burnu çayı yapacağım. Bolca C vitamini aldığımı biliyorum ama biraz daha almaktan zarar gelmez. Bunu karıştırması zor olacak. Çekirdekleri tükürmem gerekiyor. Ama bunun dışında güzel. Şimdi içine sıcak çay koyabileceğim bir cam şişem var. Bu çok daha güzel olacak. Yeni kapanlar kurdum ama kapanlarımda hiçbir şey yok. Bu yüzden daha fazla kapan kurmalıyım. Yiyecek konusunda endişelenmeye başlıyorum. Balık tutma konusunda pek şanslı değilim. Bir balık tutamadığıma inanamıyorum. Görünüşe göre bazı tavşanlar şunun altını kemirmiş. Burası kapan kurmak için iyi bir yer gibi görünüyor. Şunu deneyelim. Bu patika sanki oraya gidiyor gibi görünüyor. Biraz et bulmalıyım. Şimdi bütün gece bunu düşüneceğim. Sürekli uyanıp yemek bulmanın farklı yollarını düşünmeye çalışacağım. Biraz tavşan yakalayabilirsem daha fazla yiyebilirim. Bu ne? Tam burada. Belki çıkarabilirim. Çıkardım, ağırmış. Sanırım bir ayı tuzağı buldum. Bu gerçekten havalı ve burada dikkatli olmam gerektiğinin bir hatırlatıcısı çünkü burası eski tuzak arazileri. Bu bana burasının bir ayı geçiş bölgesi olduğunu söylüyor. Bütün bu patikalar ayı patikaları. Tanrım, bu çok uzun zaman önce olmalı. Çoğu yerde uzun zamandır ayı tuzağı kuramıyorsunuz. Görebilirsiniz. Şu büyük dişlere bakın. Bu çok havalı. Bunu kampa götüreceğim ve ne yapabileceğime bakacağım.
2: Yirmi yedinci gün, sabah 8:29.

Rüyamda ailemin bir ziyafet hazırladığını gördüm. Çok havalıydı dostum ama berbat bir yanı vardı. Tüm rüyalarımda yemek yiyemeden uyandım. Yemekler hazırdı ve tam o sırada uyanıp lanet olsun diyordum. Rüyamda yiyebilirdim. Kapıyı açalım. Güzel. Bugün sanırım ocak için taş taşımaya başlayacağım. Evet, burada taşlarımız var. Bayağı iyiler. Çok soğuk ve fırtınalı gecelerde barınağımı ısıtabilecek bir ocak inşa etmek istiyorum. Fırtına sırasında dışarı çıkmamak için gerekirse orada su kaynatabilirim. Biliyorum çok fazla kalori harcatacak. Bölgedeki tüm taşlar kıyı şeridinde ve aşağıdalar. Onları dik bir yokuştan yukarı taşımam gerekiyor. Oh! Düşüyordum. Çamurun kaydığını hissettim. Çok yorucu. Orada su kaynatabilirim. Biliyorum çok fazla kalori harcatacak. Bölgedeki tüm taşlar kıyı şeridinde ve aşağıdalar. Onları dik bir yokuştan yukarı taşımam gerekiyor. Oh! Düşüyordum. Çamurun kaydığını hissettim.

0: Benim için işin sırrı bu. Bileğimi sakatlarsam kaybedecek çok şeyim var. Geçtiğimiz Mart ayında bileğimden ameliyat olmuştum. İyileşme süreci beklediğimden çok daha uzun sürdü ve hala ağrıyor.
1: Oh, I'm just packing rocks all day, packing 'em up a hill. Packing rocks from the morning until the end of day. I'm packing rocks so that I can have a warm fire in my troll cave cabin that I built with my hands.
0: Ah, lanet olsun. Ah, lanet olsun. Lanet olsun. Kendimi sakatlamadım. Tabii bildiğim kadarıyla. Çok dikkatli olmam gerekecek. Bu kötü olabilirdi. Kaydığım yer işte tam burası. Bu tamamen kil. Buna ihtiyacım var. Kil harika bir haber. Bu her şeyi kolaylaştıracak. Şöminem şimdi çok daha iyi olacak. Artık gerçekten istediğim şömineyi yapabilirim. Vay canına. Şu gördüğümüze bak. Kıyıya vurmuş halde buldum. İçinde delikler olan bir torba. Ama onu kil taşımak için kullanabilirim. Bugün bileğim ağrıyor. O bileğe çok dikkat etmeliyim. Ben istemeden beni oyundan çıkaracak tek şey bu. Daha önce hiç şömine yapmadım. Umarım içinde biraz ateş yaktıkça kilin bir kısmı pişer. İyi gidiyor. Gurur duyuyorum. Ne kadar tuhaf ve çılgın bir hayat yaşadım. Britanya Kolombiya'sında, Chilcotin Dağları'nda $500,000 için yarışıyorum. Ne çılgın bir hayat. Gördün mü? Benim burada inşa ettiğim gibi bir barınak yaptığında bu kadar zaman ve emek harcamışken erken pes etmenin pek bir anlamı yok. İşe yarıyor. Evet.
2: 27. gün. Saat 17.03.
3: Bu çok güzel. Mantar bulmak eğlenceli. Umarım bugün yukarıda birkaç tane daha bulabilirim. Güzel. Hop. Şimdilik ağ kurma zamanına kadar beni hayatta tutacaklar. 14 gün yetecek kadar toplayacağım. Yol boyunca görebildiğim ve bulabildiğim her şeyi topluyorum. Şükürler olsun ki bitkilerim var. Balık yakalayana kadar beni idare ederler. Mantarların bozulmasına izin veremem. Soğuk ve nemden endişeleniyorum. Bir delikte saklanmayı sevmezler. Yaban mersini gibi değiller. Evet, gıda saklama en sevdiğim işlerden biridir. En sevdiklerimden. Tuzlu.

Ama fermente etme, kurutma, konserve yapma, basınçlı kaynatma. Okulda bunu hep yapardık. Çok fazla gıda saklama işi yaptık. Yabani mantarlardan mantar çorbası yapıp insanlara satmıştık. Dostum, çocuklar buna bayılmıştı. Hem de nasıl. Kendi başlarına bile yapıyorlar. Konu yemek olan her aktiviteye balıklama atlarlar. Ve eğitim camiasında harika insanlar var dostum. En iyileri. Buna bayılıyordum. Yeni mantar toplama kıyafetimin bir parçası. Nasıl? Tütsülenmiş mantar kolyesi. Pekala mantar. İşte sıralarımız burada. Şunlar kırmızı olanlar. Arkadakiler çam mantarları. İyi gidiyor. Etkilendi mi? Bugün yaklaşık 14 kilogram topladık. Mantarlar güzeldir.

Hocam. Yerde biraz kar var. Gerçekten zorlu bir geceydi. Dün gece ve bu sabah evi çok düşündüm. Çocuklarımı çok özlüyorum. Lili'nin sabahları yerde koşturan küçük ayaklarını özlüyorum. Bu sabah çok aç hissediyorum. Belki sıcak bir şeyler yemek moralimi biraz düzeltir. Sabah güneşin doğmasını beklerken öylece uzanıyordum ve dışarıdan bir şeyler duydum. Tamam, gidip sahile bakayım. Orada ayı izi var. Ve benim izlerim de orada. Bunlar oldukça taze. Yani bu bölgede. Tam şu patikadan aşağı iniyor olmalı.

0: İşte orada, tam orada. Orada. Hey! Git! Git! Hadi! Git! Beni takip ediyor. Çekil buradan. Tam orada. Geliyor. Git. Hadi git.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

0: sabah.
1: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
4: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
5: Buyur Hasan.
6: Hadi oğlum.
4: Anne bir şeye bakıyorum.
6: Olmadı mı Hasan'ım?
4: Oluyor oluyor anne.
5: Seni koydum.
2: Hasan uyku vakti.
4: Daha işim var anne.
6: Şşş. Ne yapalım?
5: Sabah ilk iş miyim?
6: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
4: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
7: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
1: Break. Işıl tıkatan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 650 mililitrelik Le Petit Marseille duş jeli çeşitleri 139 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Babalar

0: 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
2: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
3: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
4: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.

0: Hoş geldin.
1: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
1: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
1: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
1: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: 28. gün. Sabah 9.27. 5 kişi kaldı.
1: Git buradan.
2: İşte orada. Aman Tanrım. Tanrım. Resmen etrafımda dönüyor. Nerede duracağımı bile bilmiyorum. Üzerime atılacak diye korkuyorum. Her yönden gelebilir. Öylece orada bekliyor. Aman Tanrım. Bilmiyorum. Bir noktaya geliyor ve artık buna değinmez diyorsun. Ne yapmalıyım bilmiyorum.

0: Bu konuda bebek gibi davranıyormuşum gibi geliyor. Tamam, kendimi toplamam gerek. Nereye gittiğini görmüyorum. Bu ayının bırakmama sebep olmasına izin veremem. Bilmiyorum. Sonrasında ne yapacağımı bilmiyorum. Dünyadaki hiçbir güvenlik eğitimi o ayının ne yapacağını önceden kestiremez. Yalnızım, beni avlayan bir boz ayıyla baş başayım ve kendimden başka beni kurtaracak hiçbir şey yok. Her gölge, her ses, şu an tetikteyim. Artık iyi olup bir şeyler halletme vaktim geldi.
1: Hmm. 28. gün, saat 15.31. Sıcaklık 6 derece.
2: Bir av başlığı yapmayı düşünüyorum. Bahse girerim, bu geyikler üzerinde işe yarar. Bu hayvan benim için canını verdi. Ona saygı göstermenin en iyi yolunun her parçasını olabildiğince kullanmak olduğunu hissediyorum. Süpermarkete gidip raftan et aldığınızda bu tür bir bağ asla kuramazsınız. Bu proje için erkeğin kafasını alıyorum. Bütün etlerini temizliyorum. Kulaklarını dışarı çeviriyorum ve temel olarak içini yosunla doldurup doldurulmuş bir geyik kafası yapıyorum. Kendi yaptığım yayla bir sürü hayvan avladım. Devasa sığın geyikleri, yaban domuzları, hepsi çok özel. Çünkü ailemi besliyorlar. Ailem yabani av etiyle besleniyor. Bu çocuklarıma daha önce hiç göstermediğim bir şey. İlgilerini çeker mi bilmem. Atlar babamın hayatında çok özel bir yere sahipti. O bir at eğitmeni ve bu bir yarışma meselesiydi. İkinci bir kariyer olarak asla tahnitçiliğe başlamamam gerektiğini bana hatırlatın. Evet. Babam sanırım 20'li yaşlarının sonlarındayken bir fabrikada çalışıyordu. Orayı bırakıp at eğitmeye başlamaya karar verdiğinde herkes ona deli olduğunu söylemişti. Şurayı dikmem gerekiyor. Bütün delikleri dikmeliyim. Alt dudaktan üste doğru. Gözlerini dikerek kapatmalıyım. Uzun bir süre babamla çok farklı insanlar olduğumuzu düşünmüştüm ama sanırım birkaç yıl önce aslında tamamen aynı olduğumuzu fark ettim. Tek fark tutkulu olduğumuz şeylerdi. Onun tutkusu atlar, benimki ise okçuluk, yayla avlanmak ve ormanda olmak. Bu şey Frankenstein gibi görünecek. Ve o şimdi ulusal atçılık şeref listesinde. Tutkulu olduğunuz bir şey varsa, onu sevdiğiniz için yapın. Her şeyi yoluna koyabilirsiniz. İşte oldu. Bir geyik başlığı. Evet, bunu kafama monte edeceğim.
1: Yirmi dokuzuncu gün, saat 15:22. 5 kişi kaldı.

Şuna bir bakalım. Geyik maskesi. Bu avı ayağına kadar çekebilir. Clay'in tahnit atölyesi hizmete açıldı. İşte oldu. Duvarda biraz hırpalanmış görünümlü bir geyik kafası. Evet. Şimdi oldu. Geyiğin derisini getirmeye başlayacağım. Tamam. Bu deriyle bir şeyler yapmak istediğimi biliyordum. Başta tütsüleme yerinin üstünü örtmek için kullandım. Harika iş görüyor ama bu geyiği olabildiğince değerlendirmek istiyorum. Ayrıca uğraşacak bir projem de olur. Bu deriyi beyinle tabaklamayı çok istiyorum. Dinlenme koltuğu olarak kullanırım. Ekşimiş veya bozulmuş gibi kokmuyor. Geyiğin beynini çıkaracağım. Bir tencereye koyup olabildiğince ezeceğim ve biraz daha su ekleyeceğim. İyice ezip lapa haline getireceğim. Mümkün olduğunca iyi karıştırmalıyım. O beyni derinin her bir santimine yedirmek istiyorum. Bunu hallettikten sonra deriyi işlemeye başlıyorsunuz. Evet. Aslında tekrar sıkacaktım ama sanırım böyle bırakıp çalışacağım. Beynin her zerresini deriye yedirmeye çalışacağım. Bunu yapmaya karar verdiğim için mutluyum. Bittiğinde çok güzel olacaktır. Bazen neden böyle ilgi alanlarım olduğunu gerçekten merak ediyorum. Benim iki abim var. Avlandılar ama onlar gerçek anlamda avcı değiller. Bu işe devam etmediler yani. Ben en küçükleriyim. Ortancayla aramda 7 yaş var. Onlar bu at gösterilerine gittiğinde ben de onlarla gitmek zorundaydım. Ben de hep yarışırdım. Bir rekabet meselesiydi ama atımı gösterme vakti gelmeden yarım saat önce gider, işimi yapar ve hemen geri dönerdim. Kalbim her zaman ormandaydı. Kendimi tanıtırken açık havada olmaktan bahsetmeden duramam. Bu kişiliğimin çok büyük bir parçası diyebilirim. Pekala. Yatmadan önce biraz akşam yemeği yiyelim bari.

0: 30. gün. Sabah 8:41. Sıcaklık 0 derece.
1: Kötü haber. Dün gece 10-15 santim kar yağmış. Buradan baktığımda öyle görünüyor. Yani yakın zamanda mantar toplayamayacağım. Elimdekiler son olabilir. Son ana kadar bekledim. Sonra kar geldi ve duracak gibi görünmüyor. Bugün yalıtım yapacağım. Lanet olsun. Artık harekete geçip barınağımı ısıtma zamanı. Artık bir zorunluluk. Evinizde en çok yalıtım zeminde veya duvarlarda değil, çatıda ve tavan arasındadır. Çünkü sıcak hava yükselir. Bu yüzden ben de yalıtımı sıcak havanın gideceği yere yapacağım. Tamam, dalların geri kalanını üzerine atacağım. Yüzü aşağı bakacak. Dal kısımlarıyla yalıtım yap. Kapıyı bitirmeye çalışacağım. Bu işi biraz daha ciddi hale getiriyor. Her şeyi yoluna koymalıyım dostum. Karlı günler. Dostum, kızakla kaymayı hatırlıyor musunuz? Küçük bir çocukken eve gelip annemin sıcak çikolata yapması. Kurabiyeler vardı. Her ne istersen. Ama Tanrım. Harikaydı. Bu barınak %95 bitti. Bu benim için bitti anlamına geliyor. Artık kışa hazır hissediyorum. Islak giysilerden kurtulayım.
0: 30. gün. Sabah 9:23.

Günaydın. Sabahları hava gitgide daha geç aydınlanıyor. Bu mevsimde böyle olduğunu anlıyorum. Bir noktada kış gelir ve bitkisel besinler ortadan kalkar. Bu yüzden büyük bir toplama günü yapmak istiyorum. Toplama burada gerçekten ekmeğim ve terim oldu. Başka pek seçeneğim olmadı. Görünüşe göre balık tutamıyorum ama hepimizin bir zayıf noktası olması lazım. Ve dürüst olmak gerekirse bölgem tam olarak balıkçı cenneti sayılmazdı. Burada balık tutmak inanılmaz zor. Erişebildiğim balıklar çok küçük olacak. Artık vücut yağımın azaldığını anlıyorum. Sürekli hafif bir açlık hissediyorum. Vücudum bana kesinlikle kaloriye ihtiyacım var diyor. Sanırım bu güzel. Yarım kutu dolayında. Bu benim taban sınırım. Her gün bu kadar almam lazım, 500 kalori. 3-4 günlük stok yapmalıyım. O yüzden biraz daha uzaklara açılacağız. Geleneksel olarak modern avcı toplayıcılarda kalori alımının %80'e yakını toplayıcılıktan, yani bitkilerden gelir. Bu değeri bilinmeyen bir kalori kaynağıdır. Şimdilik manzara böyle ve ben cidden karın altındaki bir bölgeden kök kazıyorum. Daha fazla mührü Süleyman otu. Bu büyük bir kök. Şunun boyutuna baksanıza. Çok iyi bir boy. Ah, harika. Artık geri dönüş yolunu bulsak iyi olur. Çünkü karla karışık yağmur yağmaya başladı. Ve bu durum hızla kötü bir hal alacak. Daha önce bu tarafa hiç inmemiştim. O yüzden yukarı mı çıksam diye karar vermeye çalışıyorum. Bir deneyeceğim. Şu an derenin kenarından dolanıyorum. Şu ikinci sırtı atlayacağım. Neredeyiz? Hayır. O alçak noktanın ne olduğunu bilmiyorum. Gidip bakacağım. Dereden epey uzaklaştık. Şaka mı yapıyorsun? Nerede olduğumu bilmiyorum. Ah, hayır. Eve dönmeye hazırım.

0: Hadi gidelim. Yürüyelim, son noktamıza varalım. Biraz ilerleyelim. Tahminlerime göre göle yaklaşıyor olmalıyız. Çünkü bir süre orman çok seyrekti. Aslında seyrek de denemez. Ve şu anda çok yoğun ağaçlık var. Ama çok daha az devrilmiş ağaç var. Bu noktada gölün bir yerine vardığımızdan oldukça eminim. Merhaba Sepetsöğüt'ü. Beynin neyi hatırladığı tuhaf ama bu yakın olduğumuz anlamına geliyor. Bu harika. Göle geri döndük. Küçük derenin döküldüğü yer burası. Evde olmak güzel. İşte bugünün ganimeti. Yaklaşık 3 konserve kutusu kadar yaban mersini, daha yaban mersini ve küçük bir kese kuşburnu, sürpriz bir kese yeşillik. Bunlar su teresi. Bir miktar su teresi bulmayı başardım ve bir kese de kök. Geri getirdiğim kaloriler belki de harcadığımı ancak karşılıyordur. Aradığınız denklem bu değil tabii. Kalori eksikliğini gerçekten fark etmeye başladım. Performansımı ve yapabileceklerimi gerçekten etkilemeye başlıyor. Keşke biraz balık tutabilseydim.
1: 30. gün. Saat 15.46.
2: Yaban mersinleri kar altında kalmış. Ekrana bakmam lazım. Çok iyi. Tekne hala orada. Tekne turuna çıkma vakti geldiğine karar verdim. Tamam, işte başlıyoruz. Meşhur tekne kuru tutma girişi. Platform kesinlikle kuru değil. Buz tutmuş olmalı. Çok soğuk. Daha fazla balık yakalamak istiyorum. Kalori fazlasına ihtiyacım var. Tuzağı kontrol edelim. Tamam, yakaladım. Şimdi en azından bir balık gelmiş midir? Balık yok. Lanet olsun. Hadi balık tutalım. Bu beklediğim sonucu vermedi. Alaska'daki evimde Jordan adında küçük bir kızı olan bir kadınla uzun süreli bir ilişkim vardı. Kendi çocuğuma en çok yaklaştığım andı. Jordan ve ben ne yaparsak yapalım, asla pes etmeme mottosuna sahiptik. Bu yüzden burada zor zamanlar geçirdiğimde aklıma hemen o geliyor. İşler zorlaştığında onu ve onun ne diyeceğini düşünmek beni ayakta tutuyor. Aşırı inatçı ve dirençliyimdir. Pes etmem. Bir tane yakaladım. Hazırlan. Geliyor. Tanrım. Neredeyse teknenin içine atlayacaktı. Evet. Evet. Vay canına. Devam edelim. İşte geliyor. İkincisi. Evet. Evet, evet. Evet. Evet, evet, evet. Evet. Teşekkür ederim balık. Şuna bakın. İki tane. İki gökkuşağı alabalığı. Buna gerçekten çok sevindim. Artık vejeteryen değilim.
1: Otuz birinci gün. Gece 2:33.

0: to ne böyle.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir. Çocuklar eğlenmek ister. Siz baş başa kalsanız yeter. O zaman sen de ETS tatiline

0: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
5: Seni koydum.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Ne yapalım?
5: Sabah ilk iş miyim?
4: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
7: Kutlama gökte, yerde, her yerde. Maksimum yağmuru gibi düşün.
4: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
7: 10.000.
4: Evet.
7: Okey. Maksimum oldu. Okey.
4: O zaman...
7: Gelsin müzik. 25
8: yıldır sana maksimum. Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Baba, Amerika uzak mı?
11: Oo, çok uzakta bizim.
10: İzleyen var mı?
11: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
10: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
12: Beyler hadi beyler. Beyler.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Hesap basit, hesap basit.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
8: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Az önce büyük bir şeyin sesini duydum ama uyku tulumundan çıkıp bakana kadar gitmişti bile. Yarın etrafa bakıp iz var mı bir kontrol edeceğim. Evet, daha iyi olur bu. Yatağa dönüyorum.
1: Sabah 7.48.
0: Dün gece neredeyse hiç uyuyamadım. Sahile kadar inip geri geleceğim. Sahile indim. Ve tam şu kütüğün üzerinden geçen sahil boyunca uzanan taze ayı izleri mevcut. Bunun bir kara ayı olduğunu anlayabilirsiniz. Çünkü boz ayıların pençe izinin ön kısmı daha düzdür. Ve şu parmağı kesmeden bir taraftan diğer tarafa düz bir çizgi çekebilirsiniz. Ama bu izde düz bir çizgi çekerseniz o parmağı kesersiniz. Bu bir kara ayı ve bayağı da iriymiş. Çok iyi bir boyuttaymış. Sahildeki izleri takip ediyorum. Şuradan geçip Zula'yı kurcalayan bir şey olup olmadığına bakmalıyım. Hay aksi. Aa, şuraya bakın. Şurada bir ayı izi var. Resmen kampın ortasından geçmiş. Kulübe tam şurada ve işte ayı izleri. Aa, seni küçük alçak. Zula hala yerinde gibi duruyor. Tütsüleme yeri de sağlam. Daha güvenli olur diye bütün etlerimi ve eşyamı içeri taşımıştım. Ayı da bakalım nereye gitmiş. Bu hiç iyi değil. Kampın içinde ayıların dolaşmasını istemem. Sahil boyunca yürüyüp sonra tam buradan geri dönmüş gibi görünüyor. Kamp ve tütsüleme yerinin tam ortasından geçmiş gibi. Evet, oradaki etlerin kokusunu nasıl almadı anlayamıyorum. Resmen şans eseri kurtulmuşum. Ama geri gelecektir. Ayıyla işimiz henüz bitmedi.
1: 31. gün, saat 11.01.
2: Gerçekten berbat bir geceydi. Duygusal açıdan çok güçlü bir insanım ve boz ayılarla karşılaşmalarımda da bunu uygulamaya çalışıyorum. Her olduğunda zihinsel olarak durumu yeniden düşünmeye ve bir sonrakinde farklı ele alabilmek için düşüncemi değiştirmeye çalışıyorum. Belki bunu balık tutma, tuzak kurma ve diğer şeyler için de yapmam gerekiyor. Yapamadığım şeyleri düşünmeyi bırakıp yapabileceğim şeylere odaklanmalıyım. Tuzakları kontrol etmeye hazırım. Aç hissediyorum. Bugün tuzaklarda bir şeyler olmasını umuyorum. Hayatımda yaşadığım korkunç şeylerden sonra bir boz ayıdan kesinlikle toparlanabilirim. Kesinlikle. Çocukken sığınaklarda çok yaşadık ve ben her zaman ormanlarda koşturup duruyordum. Kötü bir çocukluk ortamından kaçmaya çalışıyordum. Her zaman biraz yalnız hissettim. Çocuklarımı çok genç yaşta doğurdum ve onlara bir yuva kurmaya çalıştım ama hiçbir zaman gerçekten bir yeri evim gibi hissetmedim. Küçükken koruyucu ailede kaldım. Yaptığım her şeyi kendim öğrendim. Hep böyle oldu. Evet, sanırım bunlar çok büyük. Çocukken bu korkutucu. O yüzden korkunç bir durum yaşasam bir an için şoke olabilirim ama hızla toparlanırım. Ve bu beni yolumdan çıkaramaz. Sadece ayağa kalkar ve devam ederim. Aman tanrım, tavşan. Aman tanrım, bu inanılmaz. Oh, bir tavşancık. Yakaladım. Tamam. Aşağı inip tavşanı yüzeceğim. Dikkatli olmalıyız ki bozayı gelmesin. Eti ziyan etmek istemiyorum. Evet, şimdi bu tavşanı hazırlama zamanı. Karnım çok aç. Bir seferde yiyebilirim hepsini. Tavşan yiyeceğime inanamıyorum. Aman Tanrım, çok güzel kokuyor. Aman Tanrım. Çok uzun süredir gerçek yemek kokusu almamış gibi hissediyorum. İşte minicik leziz tavşan kalbi. Çok güzel olacak. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Çok güzeldi. Sadece bu bile beni çok mutlu etti.
1: 31. gün. Saat 15.37. Sıcaklık 3 derece.
0: Bugün epey ısındı. Dünden çok daha fazla. Dün hala oldukça soğuktu. Oo, bir fare. Bakalım alarmı ne için kurabiliriz? Ayı için bir alarm sistemi fikrim var. Evet. Bir hava kornası eklemeyi düşünüyorum. Sanırım o hava kornasını telle bağlayabilirim. Bir şey trip teline çarparsa kornayı çalıştırır. Hadi başlayalım. İşte oldu. Buraya gelen ve bu eti almak isteyen bir ayı ile uğraşmak yapabileceğim son şey ama bu çok gerçek bir ihtimal. Burada kaba kuvvet zekasından söz etmiyoruz. Bir ayı ile yüzleşmeye hazır olmam gerekiyor. Bu yarışmayı kazanmak istiyorum. Bu ete ihtiyacım var. Ve bu eti korumak için dışarı çıkıp bir bozayıyla başa çıkmaya hazırım. Pekala. Evet, şimdi o ayı. Gelsin de buralarda dolansın bakalım. Evet, beğendim. Bu beni uyandıracaktır.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
5: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
6: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
7: Buyur Hasan.
8: Hadi oğlum.
6: Anne, bir şeye bakıyorum.
8: Olmadı mı Hasan'ım?
6: Oluyor oluyor anne.
7: Seni koydu.
8: Hasan, uyku vakti.
6: Daha işim var anne.
8: Şşş. Ne yapalım?
7: Sabah ilk iş miyim?
8: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
6: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
9: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
10: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet ise Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
11: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi. 13-19 Haziran arasında Bim'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira. Bim, bim, bim, kalbimle benim,
12: bim, bim. Mehmet.
10: Efendim.
13: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi. Haydi.
14: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
15: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
16: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
17: Break. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
18: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
17: Yok mu bunun bir çaresi?
19: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
20: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
21: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
22: Kim var?
21: Kim var?
23: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank, kartım hadi.
24: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kalan geyik etini paylaştırmam gerekecek. Düşünüyorum da bu bir günlük. Evet, işte bu kadar. Biraz yağ, biraz et. 5-6 küçük parça kurutulmuş et. Her gün. Bu bir adamı ayakta tutmaya yetmez. Şu anda bir avuç dolusu alıp yemeğe ne kadar can attığımı bilemezsiniz. Ama bunu yapamam. Bir an önce balık tutmam gerekiyor. Pekala. Balığa çıkmaya karar verdim. Şu balık tutma işi hakkında ne düşüneceğimi bilemiyorum. Her gün balığa çıkıp neredeyse bir lokma alamamak gerçekten çok heves kırıcı bir şey. Etim hemen bitecek diye korktuğumdan kilomu koruyacak kadar yememeye dikkat ediyorum. Ne berbat bir atıştı. Bu işte kötüyüm gerçekten. Bir balık yakalayabilsem çok daha iyi hissederdim. Bir daha yiyeceğim bitsin istemem. Burada 100 ila 120 gün kalabiliriz. Ve bir tek balık, sadece bir tane seni bu kadar uzun süre tutmaya yeter. Pekala. Balık yok. Ne şaşırdım. Balık yokmuş.
1: 32. gün, saat 11:29.

Bu sabah bir sal yaptım. Bugün tamamen pasif avlanma üzerine olacak. Bu sabah misinayla denemek istiyorum. Balık yakalama ihtimali var ve bu da burada kalma süremizi uzatır. Bu temel olarak buz gibi suya girmem gerektiği anlamına geliyor. Ama eğer bütün bu olasılıkları değerlendirmezsem asıl o zaman pişman olurum. Kesinlikle. İki tane kısa çapa hazırlamamız gerekiyor. Bu çapalar birbirinden belirgin bir uzaklıkta olmalı, yoksa hatlar birbirine dolanır. Planım yüzerek açılıp üzerine telli bir delik halkası olan bir taş çapayı bırakmak. Yani temel olarak o halkadan geçen paraşüt ipiyle bir nevi çamaşır ipi sistemi kurmak. Böylece hattı ileri geri çekebileceğim. Ama bu çapayı epey uzağa yüzerek götürmeliyim. Kötü bir şey olması ihtimaline karşı şu kırmızı düğmeye basabilirim. Pekala. Of, şu bacakları biraz ısıtalım. Evet millet, başlıyoruz. Yapalım şu işi. Gölde 100 metre açığa yüzmek gibi projeler için enerjimin kalacağı günler tükeniyor. Bu olta hattını suya sokabilirsek biraz daha kalori alırız. Bu da işimize yarar. Ne kadar kalori o kadar başarı.

Kendi kendine şişti. Eyvah. Sanırım sıkıştım. Her şey birbirine dolandı. Elim donu. Kendi kendine şişti. Eyvah. Sanırım sıkıştım.

Isınmam gerekiyor. Kulaklarım o kadar yüksek sesle çınlıyor ki dalgaların sesini duyamıyorum. Ne olduğunu biliyorum. Bu bir tansiyon sorunu.

0: İyi olduğumdan emin değilim. Bakalım ayağa kalkabiliyor muyum? İşte oldu. Tüm ana damarlarımı ısıtmaya çalışıyorum. Aha, ateşin tam üzerinde. Suda yaklaşık 15 dakika kalacağımı sanmıştım. Aslında tam 35 dakika suyun içindeydim. İşlerin ne kadar kötüye gitmeye ve ne kadar yakın olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Oh, çok çok zor. Hala tam sınırdayım. İşlerin hiç de iyi olmamasının tam sınırında. Klasik hipotermi. Konuşamama hali. Uyku tulumum şu an kulağa muhteşem geliyor.
1: Akşam 20.09.
0: Son durum, gürül gürül yanan bir ateşim var ve birkaç saat boyunca böyle devam etmeyi planlıyorum. Vay canına. Çok soğuktu. Isınmak için ateşe o kadar yakın durmak zorunda kaldım ki uyluğumun iç kısmını size göstermem gerekiyor. Evet. Hafifçe kızarmış. Ama hayatta kalmak için ödenmesi gereken küçük bir bedel sanırım. Dünyada insana hayatta olduğunu neredeyse ölmek üzere olmaktan daha fazla hissettiren hiçbir şey yok. Olan şuydu. Can yeleği kendi kendine şişti ve saldaki paraşüt ipine dolandı. Onu can yeleğinden kurtarana kadar ip bir şekilde ayak bileğime birkaç kez dolanmış oldu. O kadar karışmıştı ki suyun içindeyken ayakkabımı çıkarmak zorunda kaldım. Ve sonunda tüm o düğümleri çözüp geri yüzebildim. Tek yapmam gereken kırmızı düğmeye basmak ve birinin gelip beni kurtarması. Bana hiç bunun bir ölüm kalım meselesi olduğunu hissedip hissetmediğimi sormamışlardı. Ben de gülüp tabii ki hayır demiştim. Bugün öyle hissettirdi.
2: Biraz balık tutalım ve şu balık

0: Tuzağına bakalım. Ha, suya düşüp düşmeyeceğim üzerine bahis oynamak isteyen var mı?
1: Burada sana göre bir şey yok fare. Seni küçük şeytan. Onu öldürüyorum.
2: Sanırım başım belada. Bir şeylerin ters gittiğini hissediyorum. Muhtemelen bir dolaşım sorunu.
3: Ayı bana doğru geliyor. Aman tanrım. Yok artık.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
6: Aile gibi olduk artık.
5: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
6: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
5: Bu otel her birimizin sigortası.
7: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
8: Vay, yeni teknoloji.
9: Üste kapanmış, altı dönüşmüş, dondurucu anında soğutucu olmuş. Üstelik bir de tasarruf yapmış.
10: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
9: Oh be, Profilo yapmış.
11: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
13: Carrefour'da Pay4'la 800 lira puan. 2500 lira ve üzeri Pay4'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın. Doğrusu Carrefour'sa.
14: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.

0: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
1: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
4: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Hey, Mart ayı neden önemli biliyor musun? Çünkü 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü olarak kocaman bir coşkuyla kutlanır. Down sendromlu bireylerin 3 tane 21. kromozomları vardır. Kromozomlar bizi birbirimizden farklı ve eşsiz yapar. Aynı zamanda bir çift çoraba da benzerler. Bu yüzden farklılıklara saygı duyan ve birleştirici gücüne inanan herkes, her 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla Down sendromlu bireylerin varlığını kucaklar. Haydi Türkiye, rengimiz belli olsun. 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla fotoğrafını paylaş. Down Türkiye etiketiyle rengimiz belli olsun de. Down sendromu farkındalığına katıl.
1: Bu programda vahşi hayvanların avlanması ve yenilmesi de dahil hayatta kalma teknikleri anlatılmaktadır. Kendi başınıza denemeyin.
2: Karaya çıkmak istediğim alanı rahatça görebiliyorum. Salım, yolculuk boyunca su aldı ve durumum öncekinden daha tehlikeli. Daha çok sallanıyor. Ciddi bir timsah tehdidi olduğu için suya düşmekten korkuyorum. İşin açığı, onların arasında yüzmek istemiyorum. Kimse kolay olacağını söylemedi, değil mi? Ben Ed Stafford. Vahşi doğayla mücadele edip hayatta kalma uzmanı olmak için kendime aşırı dayanıklılık ve tek başına yaşama testlerinden geçirdim. Gurur duyuyorum. Becerilerimi dünyadaki en zorlu uzmanlara karşı sıraladım. Hadi! Gezegendeki en vahşi ve en acımasız topraklarda onlarla mücadele ettim. Ama daha bitmedi. Hareketsiz kalmayı reddediyorum. Rakiplerime tur bindirip rövanşlara çıkıyorum.
3: Tuzağıma çekiyorum.
2: Her zamankinden daha ileri gitmeliyim. Amaç övünmek değil, yeteneklerimi bir üst seviyeye çıkartmak. Hadi Stafford, bu işin zirvesinde olduğumu kendime kanıtlamalıyım.
3: Gidelim.
2: Bu kez profesyonel sporcu ve hayatta kalma uzmanı Max Genoan ve
3: zor iş.
2: Kuzey Kenya'daki volkanik geçitlerin amansız sıcağıyla mücadele ediyorum.
3: Eddie'yi hiçbir yerde göremiyorum. Onu yeneceğimden eminim. Hayatta kalma oyunundaki en dayanıklı insanlardan biri benim. Daha da zorlamalıyım.
2: Kendinden emin bir şekilde geliyor. Zorlu bir rakip olacak. Ama ihtiyar daha ölmedi.
4: Yeryüzünde hayatta kalınması en zor, hatta şimdiye kadar bulunduğum yaşanması en imkansız yerlerden birine hoş geldiniz.
3: Burada sırılsıklam oldum, şu halime bakın.
4: Bence elinizden geldiğince tadını çıkarın beyler. Oraya vardığınızda böyle serinleyemeyeceksiniz.
2: Max'in bir lakabı varmış.
3: Suya fazla ihtiyaç duymadığım için bazıları deve diyor. Bu durum genetik olabilir, bilmiyorum. Göreceğiz, bakalım.
2: Max kendinden emin bir şekilde geldi. Hayatta kalma konusunda farklı yerlerden edindiği önemli deneyimleri var. Çetin ceviz bir rakip olacak. Onu önemsiyorum.
3: İlkel hayatta kalma uzmanıyım. Dayanıklılık sporcusuyum. İrademle tüm sorunların üstesinden gelebilirim. Ben bir yok ediciyim. Her şeyi sıraya koyacağım. Burada olmaktan gurur duyuyorum. Bu mücadele hayatta kalma dünyasının en seçkin üyeleriyle yarışıp onlardan biri olduğumu kanıtlamak için harika bir fırsat. Hayatım boyunca spor yaptım. Rekabet etmek benim kanımda var.
2: Kazanacağını mı sanıyorsun sen? Önemli olan en iyi olmak değil. Olabileceğinin en iyisi olma. Kaç yaşındasın?
3: 32.
2: Max'in daha genç ve daha formda olduğunu kabul ediyorum. Ama bununla başa çıkabilirim. Hayatımın fazladan 16 yılı bu dünyada harcandı. Ve bu sırada çok şey öğrendim.
4: Hazırlanın, neredeyse geldik.
2: Steven, Afrika'daki kabilelerle çok zaman geçirdi ve onlardan bol bol bilgi topladı. Fiziksel olarak mümkün olmadığını bilseydi, bu rotayı seçmezdi.
4: Turkana Gölü'nün etrafı çölle kaplı. Onu dünyanın en büyük çöl gölü yapan da bu. Bölgenin tamamında buradakinden daha fazla kaynak ya da bitki örtüsüne rastlayamazsınız. Hayatta kalmak için oldukça zorlu bir yer.
2: Sıcak havada zorlanmam ama bu hayatta kalma yarışı. Sıradan bir koşu yarışından bahsetmiyoruz. Fiziksel olarak hayatta kalabilmem için etrafa bakınca ay manzarası görüyorum. Hayattan hiç eser yok.
4: Rotanız buradan başlıyor. Su birikintisini sallarla geçeceksiniz. Kraterin eteğine geldiğinizde volkanik bir alanla karşılaşacaksınız. Volkanik araziyi geçtikten sonra gerçek anlamda çorak bölgeye gireceksiniz. Navigasyon noktaları burada. Rotanız güney, güneybatı. Bu araziden geçerken Niro Dağı'nı doğunuza alacaksınız. Varış noktanız devasa Logipi Gölü. Kendine özgü bir yapısı var. Ben de sizi orada bekliyor olacağım.
2: Yolda bilinen su kaynakları var mı?
4: Su başlı başına bir sorun. Gölün güvenli kısmını ardınıza bırakınca ıssız topraklardasınız. Su bulmak için her şeyi denemeniz gerekiyor.
3: Bitiş çizgisine giden en kestirme yol lav alanı.
4: Siyah, pürüzlü, keskin, ıssız bir yer ve oraya geçmek son derece zor. Seçim sizin. İçinden geçin ya da etrafından dolanın. Yerel balıkçılar bize birkaç sal vermeyi kabul etti. Sağlamlar ama uzun seyahatlere elverişli değiller. Böyle sıcak bir günde su davetkar görünse de timsahlarla dolu. En büyük sorun göremediğiniz timsahlar. O yüzden uyanık olun.
3: Gözümüzü açarız, tamam.
4: Başka sorunuz var mı?
2: Benim de. Hadi Max başlayalım.
3: Tamam.
4: Ready. Dikkat. Hazır. Başlayın.
2: Pekala başlıyoruz. Ağırmış.
3: Kendimi bildim bileli kanoya binerim. Oldukça iyiyim. Harikayım. Hadi bebeğim gidelim. Bu sal çok sallanıyor. Yanlış bir hareketle suyun içindeyim. Pekala gidelim.
2: Suya gömüldü. Yüzeceğinden emin değilim. Yüzmüyor.
4: Ed'in başı gerçekten dertte. Bu salları yerel balıkçılar da kullanıyor ama Ed onlardan 3 kat ağır. Yani Ed'in batması sürpriz olmadı. Max'in arayı açtığı görülüyor. Körfezi geçmek üzere.
2: Tamam Max, suda iyi vakit geçiriyor. Tamam, sızlanmak için vaktim yok. Tamam, evet. Şimdi bunlardan iki tanesini daha altına bağlarsam yeterli kaldırma gücüne sahip olurum. Pekala. Daha geniş yapsaydım bu sefer de kürek çekemezdim. Umarım bu sefer beni suyun üstünde tutar.
3: Ed'i göremiyorum. Başı dertte olmalı. Neredeyse vardım. Kilometrelerce öne geçmişim gibi geliyor. Dayan, çok az kaldı.
2: Max şu anda neredeyse karşıya geçti. Ne kadar sürerse sürsün güvenli bir şekilde oraya ulaşmam gerekiyor. Yüzüyor. Yüzüyor. Teşekkür ederim.
3: Neredeyse vardık bebeğim. Devam edelim, hadi. Sahile ulaştım. Ed'i hiçbir yerde göremiyorum. Bulmam gereken ipucu buydu. Ah tanrım. Şunları toplayalım. Bunlardan bir sürü var. Daha sonra kullanacağım. İp yapmak uzun bir süreç ve şu anda bir yarıştayım. Kesinlikle oyalanamam. Bunu yapamam. Suya dalan bir timsah gördüm. İşte şurada. Sinsice izliyor. Bakın. Korkunç bir şey. Oradan yeni çıktım. Umarım Ed onunla karşılaşmaz.
2: Salım suya gömülüyor. Eskisinden daha dengesiz ve çok daha sallanıyor. Ciddi bir timsah tehdidi olduğu için yanlış bir hareket yapıp suya düşmekten korkuyorum. İşin açıkçası suya düşüp onların arasında yüzmek istemiyorum.
4: Sala doğru ilerleyen timsahı göremiyorsunuz. Sizi bacağınızdan yakalayıp altına alıyor. Bunu yaptıktan sonra ölümcül dönüşler yapıp sizi boğmaya çalışıyor ve dişleyerek sizi parçalara ayırıyor.
2: 10 metreden sonra oradayım.
4: Timsah tehlikesi bir yana, Ed'in gölü bir an önce geçmesi gerekiyor yoksa Max aradaki farkı hızla açacak.
2: Tamam. Bunu bir daha asla yapmayacağım. Çok az kaldı ve bu iş kesinlikle eğlenceli değil.
4: Artık her ikisi de karşıda ve tamamen tek başlarınalar. Burada yaşayacakları en büyük zorluk susuzluk olacak.
3: Tanrım, burası gerçekten çok sıcak. Bir bakış açısı yakalayabilmek için volkanın tepesine çıkacağım ve oradan bakacağım.
4: Bölgenin tamamını görebileceğiniz tek yer volkanın zirvesi. Ve tırmanmak için büyük çaba harcamak gerekiyor. Oradan arazinin tamamını, daha da önemlisi çıkış noktasını görebilirsin.
3: Bacaklarım yanmaya başladı. Biraz daha zorlamalıyım. Vay canına. Şuraya bakın. Kesinlikle çok güzel. Çıkış şu tarafta. Şurada gördüğünüz çemberin kenarından gitmeye devam edeceğim. Sanırım Ed'i gördüm. Galiba sonunda kıyıya ulaşmış. Kesinlikle öndeyim.
2: Max'in önüne geçip yanardağa tırmandığını görünce bu işin ne kadar çılgınca olduğunu anladım. Belki de gerçekten ay yüzeyine benziyordur ve hala su bulamamıştır. Bu durumda aynı hızda devam edemez. Bitiş çizgisine kadar önümde su kaynağı yok. Sonuçta çöle bu şekilde dalamam. İntihar etmekten farkı yok. Çöle gitme riskini azaltmak için yapabileceğim tek şey burada güçlenmek. Bulabileceğim tüm kaynakları kullanmalıyım. İpleri kullanmam gerekiyor. Doğruca çöle girersem yarım gün bile dayanabileceğimden şüpheliyim. Bu iş için hem kaslarınızı hem de beyninizi kullanmanız gerekiyor. Bu çok önemli.
3: Nereye gitmem gerektiği konusunda harika bir bakış açısı yakaladım. Doğruca lav alanından geçeceğim. Cehennem gibi olacak ama A noktasından B noktasına giden en kısa yol bu olacak.
4: Max'in yarışı kazanmak istediği ortada ve kestirmeden gidiyor. Ben olsaydım lav alanından uzak durup yeni bir rota bulmak için daha fazla zaman harcardım. Bence gerçekten cesur davranıyor.
3: Lanet olsun! Bir yerimi sakatladıktan sonra önde olmanın hiçbir anlamı yok.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Emparalı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.
1: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Cemina ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Hi Turkey, welcome to America.
5: Bu abi kim lan?
6: Yetkin bir abiye benziyor ama.
4: Ben Reverend is John. Uğra bana, turnuva saçı yapalım sana.
7: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
4: What is turnuva saç?
8: Oğullarım, börek yaptım size. İyi verin, sıcak sıcak.
9: Ispanaklı yaptı mı Melahat teyze?
8: Ispanaklı olmaz mı?
4: Oh, for me. Thank you.
10: Sen misafir servisin, buyur.
4: This is Borac.
11: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
10: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
12: Titredi de.
13: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
14: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot, Ice
15: Break. Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
16: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
17: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
16: Evet.
18: Aman tanrım.
19: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Birinci gün.
1: Turkana Gölü'ndeki yarışı biraz hafife aldım. Buraya geldiğinizde kendinizi tatilde hissediyorsunuz. Su masmavi, her yer güneşli ama kamera durumun gerçeğini yansıtmıyor. İşin aslı hava sıcaklığı 40 derecenin üstünde. Daha sabahın 9'unda bölgelik bir yer aramaya başlıyorsunuz. Çevrede çok az yaşam kaynağı var ve o yüzden en ufak şeyden bile yararlanmanız gerekiyor. Biraz gerginim. İlk günün öğleden sonrasındayız. Max, lav alanında ilerlemeye başladı ve kaynak bulmakta zorlanacak. Diğer taraftan, çöle girmek üzere olan Ed, daha tedbirli davranıyor.
2: Göl burada olmasaydı, burası ay yüzeyinden farksız olurdu. Yerel halk burada balık tutuyormuş. Taktiksel bir bakışta, çorak araziye girmeden önce burada bulunmamı avantaja çevirebilirim. Yerel balıkçı sepetlerinden yapmaya çalışacağım. Bunun için kuru palmiye yapraklarına ihtiyacım var. Ah, işte ihtiyacım olan şey. Evet, oldu. Evet, bu son derece basit. Bu malzeme hem güçlü hem de oldukça esnek. Halat yapmak için mükemmel. Bölgedeki yerliler hurma liflerinden yaptıkları sepetleri kullanıp üstüne kendi ördükleri balıkçı ağlarını yerleştiriyorlar. Şimdiden bir ağ oluştuğunu görebilirsiniz. Ağ örme işi oldukça karmaşık. Temel olarak bir sıra şuraya, iki sıra da şuraya ve üç sıra buraya. Hazır olana kadar bu şekilde devam edecek. Biraz daha daraltacağım. Bir dikdörtgen oluşturup çerçeve ile birleştireceğim. Önce dairesel bir çerçeve yapmaya çalışıyorum. Ve bu yarım kubbe şeklinde olacak. Bunu neredeyse iki kat daha büyük yapmam gerekiyor.
3: Buraya ait değilmişim gibi görünüyor. Burada yaşayan bir şey yok. Ama en kısa yol burası ve bu lav alanından geçmem lazım. Ed'i bir hayli geride bırakmış olacağım. Her yerde yarıklar var. Labirent gibi. Boşuna çabaladığımı düşünmeye başlayacağım. İnip çıkıyorum, sonra tekrar tırmanıp yeniden aşağı iniyorum. Devam etmek neredeyse imkansız.
1: İz sürücüden Max'in lav alanında olduğunu görebiliyorum. Hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı ve rüzgar bile sıcak esiyor. Zemin koyu renk olduğu için güneşten gelen ışınları emiyor. Böylece zemin size sürekli ısı veren bir kaynağa dönüşüyor. Yerliler bu lav alanından vebadan kaçar gibi uzak durduklarını söylüyor. Burası gerçekten çok sıcak.
3: Şu anda resmen canım acıyor. Oraya düşersen çıkamazsın. Bu zor bir iş ve biraz hafife aldım.
2: Hayır. Şu anda etrafta timsah yok. Kolay bir iş değil. Evet. Hayır. Sanırım bir tane yakaladım. Parmağımı sokmak istemiyorum. Bir tane yakaladım. Evet. Harika. Olaya daha geniş açıdan bakmam gerekiyor. Çölde yiyecek bulmak zor olacak. 3 günlük yemeğe ihtiyacım var. Onu da buradan bulmam gerekiyor. Bu gölde Nil levrekleri var. 80 kilo civarında oluyorlar. Bunu Nil levreği için yem olarak kullanabilirim. Yani yemim var. Daha büyük bir balık için buna ihtiyacım olacak. İşte. Pekala. Bu işe yarar. Bunu bir tahtanın ucuna yerleştirince iyi bir balık oltası olacak.
3: Hala oldukça uzaktayım. Çok susadım ve dudaklarım yanıyor. Kesinlikle çatladılar. Daha ne kadar gidebilirim bilemiyorum. Neyse ki burada yırtıcı hayvan yok. Biraz dinlenmek için mağara falan bulmam gerekiyor. Şu çıkıntı iyi görünüyor. Burası işe yarayabilir. Evet. Tanrım. Biraz gölge. Tükendiğimi hissediyorum.
2: Kendime küçük taştan bir duvar yapmalıyım. Küçük bir sığınak. Böylece uyurken bir timsahın yanlışlıkla üstümden geçme ihtimali kalmayacak. İşte şunu da sardık mı? Evet. Güzel değil ama eldeki malzeme bu. Yayın balığının kılçığı da takıldı. Evet, sanırım oldu. Biraz kaba ama işe yarayacak. Şimdi yapmam gereken kancayı yemin ağzına takmak. Pekala, başlıyoruz. Tamam. Ayak parmağıma bağladım. Böylece ısırırsa haberim olacak. Yarıştan bu kadar kopmama haklı çıkarabilmem için bunun gerçekten işe yaraması gerekiyor. Bir sepette bir sürü yumurta. Dışarısı çok kasvetli görünüyor.

Bir şey buldum. Çok büyük. Her neyse, oldukça büyük. Suda çırpındığını görebiliyorum. Şuna bakın. Bu inanılmaz bir av.

0: Komik değil mi? Pandeminin yarattığı sıkıntılardan buraya geliyorsunuz. Leicestershire kırsalındaki küçük bir köyde internetin ve dolap dolusu yiyeceğim vardı. Hayat pek de zor sayılmaz değil mi? Ama burada yaşayan insanlar yıllar boyunca kuraklık içinde, 40 derecenin üstünde sıcaklıkta, amansız rüzgarlarla, tehlikeli sularda yaşam savaşı veriyor ve bu işi yıllardır yapıyorlar. Bu tür şeyleri kendime sürekli hatırlatmazsam şüpheye düşmeye başlayacağım. Burada olanları unutacağım.
1: İkinci gün.
2: Yeni uyanıyorum. Dün gece zar zor uyudum. Bu kayalar hala çok sıcak. Gece boyunca sürekli terledim. Tam olarak hareket edemediğim bir yerdeyim. Etrafımda bir sürü keskin kaya var ama harekete geçmenin zamanı artık geldi.
3: İkinci gündeyiz ve Max hala lavalarında. Takip cihazıyla Max'in yerini tespit edebildim. Bu aşamada düşündüğüm tek şey onun güvenliği. Şu ana kadar hiç sıvı almadıysa susuz kalıp sıcaktan bitkin düşeceği ortada.
2: Kendimi kötü hissediyorum. Bir an önce su içmem gerekiyor. Hemen.
3: Susuz kalıp bitkin düştükten sonra bilişsel yeteneklerinizi de kaybetmeye başlarsınız. Düzgün karar verme yeteneğiniz kaybolur. Beyninizin termostatı tahribat olur. Vücut ısınızı dengede tutamazsınız. Bu semptomlar ilerleyen aşamalarda sıcak çarpmasına dönüşür ve hayatınızı kaybetmeniz an meselesidir.
2: Bugün su içmem gerekiyor, yoksa oyunun sonuna geleceğim. Buradan çekip gitmem gerekiyor. Bu rota artık mantıklı değil, kaynaklara gitmeliyim. Bulutlar toplanıyor, yani yağmur yağacak. İçinde su bulunan yeşil tepeler görüyorum. Dağ işte orada. Başım dönüyor ve suya ihtiyacım var.
0: İkinci gündeyiz. Ve bana güven vermeyen başlangıç noktasını görebiliyorum. Ama bu sabah kendimi fazla yormuyorum. Çünkü kazanacağım. Su taşımak için bir araca ihtiyacım var. Aslında balık derisinden su şişesi yapabilirim. Tamam. Bir taraf kapalı olacak. Yapmam gereken şey diğer tarafı mümkün olduğu kadar açıp kıvrık bir dikişle tutturmak. Kano çantasının üstü gibi. Yuvarlarsınız ve su geçirmez hale gelir. Su geçirmesini istemediğiniz bir şeyi dikerken de aynı yöntemi kullanabilirsiniz. Su geçirmez hale getirebilirsem su taşımak için bir kaba sahip olacağım. Tamam. Yukarıdan aşağı doğru diktim. Diğer ucunu da dikip mühürleyeceğim. Sonra ağzını bir tıpayla kapatacağım. Tam olarak uymuyor ama dik tuttuğum sürece sorun olmayacak. Güzel görünüyor. Evet. Balık şeritlerini halata bağlayıp sepete alıyorum. Onları sepetle taşırken kumla ve havayla temas etmelerini ve kurumalarını sağlayabilirim.
3: İzleyiciden Ed'in gölden ayrılıp ay yüzeyine benzeyen araziye geçtiğini görebiliyorum. Geride kaldı ancak hızlı hareket edebilmek için kaynaklarını tüketmemesi gerek. Şu anda yüksek sırtlara ve kanyonlara doğru hızla ilerliyor.
0: Bunun gibi bir sürü yatay ve dikey oluşum var. Açıkçası üstünden geçmem gerekiyor. Hiçbiri benim diyen adamın aşabileceği türden değil. Hepsi potansiyel olarak tehlikeli ve üstleri pürüzlü. Pek çoğu da gevşek. Çok dikkatli olmam gerek. Hem de çok dikkatli. Her şey gevşek. Bu çok riskli. Çok yakında.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: kazancım net, sigortam net.
5: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
6: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
7: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
8: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
9: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar.
10: Üstelik büyük ekranda sunar.
9: Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
11: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
12: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
13: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
14: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
14: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
16: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: İkinci gün.
1: Burası yüreğimi ağzıma getiriyor. Arazinin zorluğu yetmezmiş gibi rüzgar da bıçak gibi yalayıp geçiyor. Tamam, devam etmeliyim.
2: İzleyiciden Ed'in ikinci günden itibaren yavaş ve istikrarlı bir şekilde ilerlediğini görebiliyorum. Gölden uzakta rüzgarla ve yoğun sıcaklıkla uğraşıyor. Rüzgar acımasızca yüzüne çarpıyor. Muhtemelen daha serinleyemeden teri kurutuyor. Bu da daha fazla su içmesi gerektiği anlamına geliyor. Bu araziye geçmek gerçekten çok zor. Max lavalarından geçmeyi başardı. Bu da ona Ed karşısında büyük bir üstünlük sağladı. Ancak rotadan sapıyor ve Nero Dağı'na doğru ilerliyor. Ama bu kazandığı avantaja mal olabilir. Lavalarında geçirdiği zorlu zamandan sonra ihtiyacı olan yaşam kaynaklarına ulaşmaya ihtiyacı var.
3: Artık tükendim. Şu anda çok açım. Asırlardır aç ve susuz kalmış gibiyim. Duydunuz mu? Evet. Evet. Aman tanrım. Kesinlikle suya gireceğim. Bu kesinlikle muhteşem bir duygu. Tanrım, ölümsüzlük pınarı gibi. Harika bir yer. Ağrıyan gözlerim, sızlayan kemiklerim ve zonklayan ayaklarım için gerçek bir vaha buldum. Lava alanı stratejim ters tepti. Orada resmen piştim. Biraz dolambaçlı yoldan gittim ama karşılığını aldım. Su kabı yapmayı başarabilirsem sonuna kadar yetecek suyum olacak.
1: Küçük bir kanyon buldum. Zemini kısmen daha yumuşak. Burası işe yarayabilir. Oldukça farklıydı. Kelimenin tam anlamıyla gün boyunca güneşe maruz kaldım. Ne zaman gözümü kırpsam sanki göz küreme zımpara kağıdı sürülüyor. Göz kapaklarımın içinde bol bol kum var ve çok canım yanıyor. Burada bir yerde su olmalı. Max, su olmadan çöle nasıl daldı hiçbir fikrim yok. Yani bugün yaşadıklarımı hiç su kullanmadan başardıysa bu adam kesinlikle insan mühendisliği harikası.
3: Yarın kendimi biraz daha zorlayıp protein aramam gerekiyor. Suyu taşımak için de bir tür araç bulmalıyım çünkü susuz devam etmem mümkün değil. Sonuçta deve değil, insanım.
0: Üçüncü gün.
2: Üçüncü gündeyiz. Ed aya benzer arazide yavaşladı. Takip cihazından ilerlediğini görebiliyorum ama kesinlikle çok yavaş.
1: Hava şu anda yaklaşık 46 derece. Her zaman olduğu gibi, şimdi de en büyük önceliğim su. Etrafta deve varsa mutlaka bir yerde suya girip çıkıyor olmalı. Develerin kilometrelerce öteden su kokusu aldıkları bilinir. O yüzden develerin yolunu takip edeceğim. İlerlemek için mantıklı bir yol gibi görünüyor. Dilimdeki tüm gözenekler kapandı. Bir damla tükürüğüm kalmadı. Aşağıda ağaçların olduğu yerde sanırım su var. Pekala. Gerçek bir vaha sayılmaz. Bir noktadan kaynadığına eminim. Belki mevsimsel olarak içinde su tutuyordur. Ama şu an kupkuru görünüyor. Büyük bir hayal kırıklığı.
2: Max dağlarda durmuş gibi görünüyor. Yarışın zorluğu göz önüne alınınca yaşam kaynağı bol olan dağlarda kendini rahat hissettiği belli. Ama bunun bir yarış olduğunu ve rotadan sapmanın pahalıya patlayabileceğini hatırlamalı.
3: Kan izi var. Oldukça taze görünüyor. Az önce başka damlalar da gördüm.
0: Şurada garip bir keçi var. Leopar saldırmış olmalı. Gerçekten sinir bozucu. Pençe izlerini görebilirsiniz. Leopar saldırısı olduğunu düşünüyorum. Geldiğimi bir kilometre uzaktan duyup avını ağaca asıp kaçmış. Etrafta kızgın bir leopar olduğu belli. Hızlı hareket etmem gerekiyor. 2 metrelik küçük bir merdiven hazırlayacağım. Oraya kadar ulaşmamı sağlarsa keçiyi aşağı çekebilirim. Her parçayı basamak olarak kullanmayı düşünüyorum. Bu doğal çentikleri ve dalların birleşme yerlerini destek yapacağım. Sahilden bir sürü halat parçası toplamıştım. Harika olacak. Bu benim için gerçekten büyük kazanç oldu. Keçi eti bitiş çizgisine kadar protein ihtiyacımı karşılar.
1: Buradaki bitki örtüsü yeşil. Yani yüzeyin altında su olmalı. Çukur bir yer bulmalıyım. Şu anki hayatımı anımsatıyor. Tamam, bu işe yarayabilir. Kumun biraz daha koyu renkte olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca hissedilebilir ölçüde soğuk. Bu kum sadece nemli, o kadar. Yüzeyin altında su birikintisi yok. Bu durumda birkaç yudumla yetineceğim. Pekala, yeterli bitki var. Tek yapmam gereken kumdaki nemi emmek için kullanabileceğim bir kamış yaratmak. Kaya şeridi tortul ve kireçli. Buradaki malzemelerle nasıl kamış yapacağıma dair kafa yormam gerekiyor. Tamam, biraz toz oluşturdum. Islatmak için de su gerek. Neyse ki sıkışmıştım. Şimdi macun yapmaya başlıyorum. Bunu ateşin yanına koyacağım. Yavaş kurumasını istediğim için doğrudan ateşin içine koymuyorum. Evet.
0: İtfaiyeci gibi tırmanacağım. Birine basıp bir sonraki noktaya geçeceğim ve kendimi yukarı çekeceğim. Ah tanrım. Aç karnına gerçekten çok yorucu oluyor. Hadi göreyim seni. Şu anda çok açım. Başka seçenek yok. Yerden bir hayli yükseldim. Kalbim epeyce çarpıyor. İnsanın içi ürperiyor. Pekala. İşte iniyor.

0: pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi netledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru. Obseso. Obseso. Let's go.
1: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Ara ara bul.

0: Maxi Puan yağmuru gibi düşün.
1: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
2: 10.000?
1: Evet.
0: Okey. Maksimum oldu. Okey.
1: O zaman...
0: Gelsin müzik. 25
3: yıldır sana maksimum. Hafta sonları canın ne çekerse çeksin... Hadi Bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
7: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Üçüncü gün.
1: Üçüncü günde vakit ilerliyor. Hem Ed hem de Max buldukları yaşam kaynaklarında sabit haldeler. Ed çıkışın kuzeyinde konumlanmış durumda. Max ise daha doğuda Niro Dağı'nda. Kaynak toplarken oyalanmayıp bitiş çizgisine ilerlemeleri gerekiyor.
2: Kamış oldukça sağlam görünüyor. Bence kumda yeterince su var. Sadece bitki örtüsüyle doldurup kamışı yerleştirdikten sonra üstüne örtmem gerekiyor. Daha sonra vakum gibi emerek su çıkaracağım. Kum gibi bir şeyden su çıkarmak hassas bir konu. Deliğe yerleştirmek bile bir mesele. Kumdan bir bardak su alma şansımı hızlandırmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Şunu en üste koyalım, evet. Bitki örtüsünü yeşil bitkilerdeki nemi çekmek için değil, dolgu malzemesi amacıyla kullanıyorum. Deliğin kapanmasına engel olacağım. Yapmaya çalıştığım şey onu olabildiğince hava geçirmez hale getirmek. Hava almaması gerçekten çok önemli. İşe yaramasını beklemek için çok vakit harcadım. Su geldi. Benim için ne kadar önemli olduğunu anlatamam. Çölün ortasında nemli kumdan su çıkarmak. Bu muhteşem bir duygu. Ah tanrım. Evet, bu harika.
3: Burada bir tezgah hazırlayıp eti başarılı bir şekilde yedikten sonra yarını destansı bir gün haline getirmeyi düşünüyorum. Deriyi su taşımak için kullanacağım ama çok iş çıkabilir tabii ki. Suyu bunlardan kese yaparak da taşımam mümkün. Evet, öyle yapacağım. Yaklaşık 1 litre su alır. Doldurabilirsem çok işe yarayacağına eminim. Evet, neden olmasın? Hayata bağlanmazsan yarışamazsın. Pekala, karşınızda yeni su mataram. Yemek zamanı. Tadı biftek gibi. Sulu bir biftek gibi. Son derece lezzetli. Bu yarışta Ed gibi bir efsaneye karşı mücadele ediyorsanız bununla öne geçtiniz demektir. Yarışa katılmamı istedikleri için kendimle gurur duyuyorum. Afrika kanımın derinliklerinde akıyor. Tıpkı atalarım gibi ilkel bir şekilde yaşıyorum. Bu inanılmaz. Biraz şanslıysanız dünyanın en iyi vahşi yaşam uzmanı olabilirsiniz.
2: Tek kelimeyle berbat görünüyorsun, Stafford. Balık parçalarım hazır. Onları yiyeceğim. Bugün arazide topallayarak ilerliyordum. Daha hızlı olmazsam bu yarışı kazanma şansım olmayacak. Yarın düzgün bir zemin bulmam gerekiyor. Bu da neydi böyle? Akrep var. Şimdiye kadarki en iyi gece uykusu değil.
0: Dördüncü gün.
2: Biraz kül topladım. Onları başıma ve yüzüme süreceğim. Mat olduğu için yansıtıcı özelliği yok. Güneşle aramda fiziksel bir bariyer sağlayacak. Tamam. Biraz balık kaldı. Bir şeyler içtim. Güneş kremimi sürdüm ve güneşe çıkma zamanı geldi.
3: Bence 1 litreye oldukça yakın. Daha sıkı bir düğüm atacağım. Pekala, durun, bir sorun var. İçeride mi? Dışarıda mı? Bence harika olacak. Tamam, gidiyorum. Yola devam edip Ed'i yenmeliyim.
1: 4. gündeyiz ve Ed kuzeyden Logipi Gölü'ne yaklaşıyor. Göl bulunduğu yerle varış noktasının arasında. Rotasını çaprazlama bölen bir dizi kanyon ve dağ geçidi var. Bu vadilerin çoğu eski nehir yatağı değil. Tektonik aktiviteler sonucunda oluşmuşlar. Bu da istediği yönde ilerleyemeyeceğini gösteriyor. Onların arasından tırmanıp aşağı inmek zorunda kalacak.
2: Burada kanyonlar giderek yoğunlaşıyor. Aşağı inmenin bir yolunu bulmam gerek. Bu vadilerden birine ne zaman insem uçurumun dibinde çıkmaz sokak oluyor. 4,5-5 metre yüksekliğinde. İp ya da merdiven olmadan aşağı inebilmek için gerçekten çok yüksek. Bunu aşağı sarkıtabilirsem belki inerim. Bununla güvenli bir şekilde ineceğimi düşünüyorum. Kimse kolay olacağını söylemedi. Çatlıyor. Yüksek. Bunu aşağı sarkıtabilirsem belki inerim. Bununla güvenli bir şekilde ineceğimi düşünüyorum. Kimse kolay olacağını söylemedi.

0: Pekala. Tamam. Tamam, indim. Aşağıdayım. İşe yaradı.
1: Keşke daha hızlı hareket edebilsem ama çevredeki her şey ya kesiyor ya da batıyor ve hızlı hareket etmenizi zorlaştırıyor. Burası Longipi Gölü. İlk kez baktığımda çıkış şu tarafta bir yerdeydi. Bitiş çizgisini görmek bile bana fazladan enerji veriyor. Mümkün olduğunca hızlı gideceğim. Çok sıcak ve etrafta gölgelik alan yok.
2: Ed için uzun ve zorlu bir iniş oldu ama istikrarlı temposu sayesinde Max'in önüne geçmeyi başardı. Barış noktasına daha yakın ve Longipi Gölü'nün kuzeyinden yaklaşıyor. Hava kararıyor ama bu gece çıkış noktasına ulaşma şansı çok yüksek. Bu yüzden hızlıca oraya gidiyorum.
0: Burası Longipi Gölü. Dağı da görebiliyorum. Ve küçük siyah üçgene doğru ilerliyorum. Bitiş noktası da dağın hemen önünde yer alıyor. Bence 10 kilometreden daha kısa bir mesafe var. Bu sabah son bir hamle yapacağım. Gerisi kolayca gelecek.
1: Bütün gün hiç durmadan ilerledim. Hala çıkış noktasına yaklaşamadım. Gece için yatacak bir yer bulup yarın tüm gücümü kullanmalıyım. Çok yoruldum. Ed nerede acaba?
3: 5. gün.
0: Oyalanacak vaktim yok değil mi? Gidelim.
1: Düzgün uyuyamadım ve harekete geçmeliyim. Bitiş çizgisine çok yakınım.
2: Max doğudan geliyor. Longipi Gölü'nün düzlüğüne ulaşmadan önce engebeli bir arazi ve zorlu dağ geçitleriyle uğraşması gerekecek.
1: Son bir gayret işte oldu.
2: Ed, Longipi Gölü'nün kuzeyinde ve önündeki yol düz değil. Göl yumuşak kumdan oluştuğu için oradan geçemeyecek. Bu yüzden de gölün etrafından dolaşmak zorunda kalacak.
1: Gidelim. Varış noktasını gördüm. Hemen aşağıda. Çok yaklaştım. Aşağı ineceğim ve sırtın yamacına geçeceğim.
0: Yapmam gereken tek şey koşmaya devam etmek. Kendinize yaşlandın demek işin kolay yanı. Kendinize bunu söylediğiniz anda yaşlanırsınız. Ama o gün daha gelmedi. Buster Stafford. Bakın, işte ufukta göründü. Ufuktaki şu küçük çıkıntı.
1: Çok yaklaştım. Tadını alabiliyorum. Ama Ed ortada yok.
0: Umarım çok geç kalmamışımdır.
2: Beni buradan alın. Orada birini gördüm. Kumların üstünden geliyor ama bu mesafeden henüz kim olduğunu söyleyemem. Hadi Ed, sadece 600 metre kaldı. Arazi ıssız, hiç ses yok. Bulunduğum en sessiz yerlerden biri. Yaklaşık 1 kilometre öteden Ed'in ayak seslerini duyabiliyorum.
0: Burada olmana sevindim.
2: Ben de senin. Oldukça iyi direndin. İyi işti, tebrikler. Yine sırılsıklamsın.
0: Yarışta ne ararsam vardı. Sıcak, kum, rüzgar.
2: Muhteşem bir yarıştı.
0: Evet.
2: Ama yarışı kaybettiğini söylemeliyim. Max, Max, gel hadi.
1: Bu yarış inanılmaz bir deneyim oldu.
0: Hangi yönden geldin?
1: Doğruca karşıdan.
0: Tebrik ederim.
1: Benimle yarıştığın için teşekkür ederim. Evet.
0: Çok iyiydi. Yarış sırasındaki zihnim pek çok şeyi suçladı. Sıcak olduğu için havayı suçladım. Var olmadığı için suyu suçladım. Bildiğimiz anlamsız şeyler. Değiştiremeyeceğiniz şeyleri düşünerek zaman kaybedip enerji harcıyorsunuz. Bu durum beni olumsuz bir zihin döngüsüne soktu.
1: Ed'in yaptıklarına saygı duyuyorum ve onu gerçekten takdir ediyorum. Burada olduğu

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız. Haydi.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Hadi hızlı olun.
3: Herkes hazır mı?
4: Bu yaz kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Bay bay bay, Domino's'um
1: hoş geldin. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

Ne diyeceğim? Henüz resmen tanışmadık.

görüşürüz haftaya.

0: Aman tanrım. Amerika'nın her yerinde burası tıklım tıklım. Kontrolden çıkmış yığınların içinde.
1: Aman tanrım.
2: Tanrım. Olamaz. Hey Matt.
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var. Ah tanrım, şuna bak. Ben Matt Paxton. Ekibimle birlikte büyük kazançlar umuduyla dışkı yağıyor.
1: Aman tanrım.
0: Müşterilerimiz ve kendimiz için eşsiz bir şey. Altın bulduk. Mülkleri temizliyoruz. İçgüdülerim doğruysa...
2: Oo, vay canına.
0: Bence bu gerçek. Herkes kazanacak 82 bin.
3: Bana evimi geri verdin.
0: 110 bin dolar.
4: Bu aynı ev olamaz.
0: Ve tam 320 bin dolar.
3: Aman tanrım.
0: Washington'dayız. Şimdiye kadarki en büyük istiflerden birindeydik. Müşterilerimiz Tim ve Adrian, merhum amcalarının mülkünü temizlememizi istedi. Evi görmeye hazır mısınız?
5: Sabırsızlanıyorum.
2: Hazırız.
0: 10 kişilik bir ekiple işe giriştik.
5: Aman tanrım.
2: Aman tanrım.
5: Şu merdivenlere bak.
0: 20 tondan fazla çöp çıkardık.
5: Altında ahşap zemin olduğunu bile bilmiyorduk. Tüylerim diken diken oldu.
0: Ve tonla para kazandık. Ve toplam miktar...
5: Aman tanrım,
0: 150 bin dolar.
2: Sana göstermek istediğimiz bir şey var.
0: Bu benim için tuhaf. Hiçbir müşterim iş sonu böyle sürpriz yapmamıştı. Mutlu olduklarını biliyorum. O yüzden işi mahvettiğimizi sanmıyorum. Ama biraz gerginim.
5: Evet, işte burası dayımın tutkusu ve aşkıydı.
0: Peki arkada ne var?
2: Three Forks Pioneer Village Müzesi'ne hoş geldiniz.
5: Her bina, her dükkan farklı bir işletme.
0: Vay canına.
5: Tüm binaları kendisi inşa etti.
0: Ay, inanamıyorum.
5: Çoğunu sıfırdan yaptı.
2: Burası banka, burası nalbur dükkanı, şerif ofisi, burası da bakkal.
0: En hafif tabirle nutkum tutuldu dostum.
4: Hiç böyle bir şey görmemiştim.
0: Burası keşfedilmemiş bir bölge. 25 yıldır ev temizliyoruz ve hayatımda hiç böyle bir şey görmedim.
4: Bir haftadır buradayız ve bunu bize daha yeni mi gösteriyorsunuz?
2: Sizi ürkütüp kaçırmak istemedik. Odaklanmanızı ve ardından size başka bir fırsat olmayı
4: bir taktik. Çok iyi bir taktik. Evet.
5: Roger dayım ve büyük annem burayı halka açmıştı. Buraya turlar gelirdi.
4: Ay canına.
5: Burası zamanında çiçekleriyle ve çimleriyle çok güzel bir yerdi. Ama büyük annem işin kendi payına düşen kısmını yürütemeyince burayı kapattılar ve her dükkana gerçek manada kilit vurdular. Ancak dayım eşya toplamaya ve sürekli bir şeyler getirmeye devam etti. Bu da şu anda içinde bulunduğumuz çıkmaza yol açtı.
0: İstifçilikte niyetlenmek dediğimiz bir şey vardır. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. İstifçilerin çoğu müze kurmaya niyetlenir. Yapacaklarını söylerler ama eşyaları bir araya getirir ve asla sonunu getiremezler. Bu adam gerçekten koca bir kasaba inşa etmiş. Niyetlenmek falan yok, gerçekten yapmış. Peki başlamadan önce amacınız nedir?
2: Aynı şey, burayı temizleyip tamam. Satmak istiyorum.
5: Evet, benim için önemli olan şey bunların onun gerçek hazineleri olması. Yani bu onun hayattaki
0: evet.
5: Amacıydı. Roger dayım tarihe, özellikle de öncü dönemine çok meraklıydı.
2: O her şeyin ne olduğunu ve onları müzesine nasıl dahil edebileceğini bilen kitap kurdu. Ve son derece iyi bir küratördü.
5: Onlara dayımın verdiği kadar değer verecek insanlar bulmanızı çok isterim.
4: Maşallah. Ne kadar zamandır kapalı?
5: 90'ların sonundan beri.
4: Aman tanrım.
5: Yani 30, bayağı oldu. Evet.
4: Bayağı olmuş.
0: Binalardaki eşyaların kalitesi nasıl?
5: Burası nalbur dükkanı. İçinde tam olarak ne olduğunu hatırlamıyorum. Bakkalda öncü döneminden kalma kotlar var. Antika eşyalar, vahşi batıdan kalma şeyler.
2: Bankanın içinde bir kasa var. Kasanın içinde ne var bilmiyorum ama
0: banka
2: bir
0: kasalarına
2: banka
0: bayılırım.
2: Kasası mevcut.
0: Eğer bu iş düşündüğüm gibi sonuçlanırsa bizim için devasa bir kazanç olabilir. Ama dürüst olalım. Banka kasası lafını duyduğum an ikna olmuştum. Üstü kapalı arabalarla gelmiş bir sürü döneme ait orijinal eşyamız var. Ve en önemlisi 1800'lerden kalma birkaç orijinal kot pantolonumuz var. Etrafı inceleyelim mi? Mike, sen nalbur dükkanına bak, siz de şerif ofisine. Ben bakkala bakacağım, tamam mı?
1: Uyar.
0: Hadi yapalım.
5: Bakkala tek başına gitmeni isteyeceğim.
0: Tamam.
5: Çünkü bu tahta yol pek güvenli görünmüyor.
0: Tamam. Şimdiden burada inanılmaz şeyler olduğunu görebiliyorum. Aman tanrım. Vay canına çocuklar, vay canına. Bakkala bir göz atıyorum ve gerçek bir bakkal görüyorum. Şeker kavanozları, teneke kutular, hepsi orada. İnanılmaz, gerçekten. Burası bir müze. İçine bir sürü eşya olan, yaşayan bir müze. Ama Kaylin'in bu ön verandaya odaklanıp burayı güvenli hale getirmesi gerekiyor. Ancak öyle parayı almaya başlayabiliriz.
4: Şuna bakın.
1: İnanılmaz.
4: Bu da ne böyle?
1: Ne var orada?
4: Birkaç geyik kafası var. İçeride bir adam da var.
1: Ofis tam anlamıyla kaos. Kapıdan bile giremiyoruz. Kim bilir başka neler bulacağız.
4: Aman tanrım, tamam. Neye bastığım hakkında hiçbir fikrim yok. Bu nalbur dükkanı hiç fena değil. Şimdiden birkaç reklam panosu görebiliyorum. Bayağı bir sanat eseri var gibi. Bence içeride güzel şeyler var. Binaya giremedim ama pencereden beni heyecanlandıran şeyler gördüğüm bir durumla karşılaştığımda heyecanımı dizginlemek zorunda kalıyorum. Çünkü ne durumda olduklarını o an için bilmiyorum. Ama düzgün sayılabilecek durumdalarsa bu odalarda tonla para yatıyor demektir. Aman tanrım. Lanet olsun.
0: Sizi hiç temizlik öncesinde bu kadar dağılmış görmemiştim. Şerif ofisinde ne buldunuz?
1: Geyik kafaları falan var.
0: Vay canına, peki ya nalbur dükkanı?
4: Bir sürü harika eşya var. Bazı sanat eserleri, tonla eski tabela, değerli şeyler olduğu belli.
0: Tamam, bakkalda ben de aynı şeyi buldum. Yani muhtemelen şimdiye kadar gördüğüm en iyi koleksiyon.
4: Vay canına.
0: Peki maliyet açısından ne durumdayız?
4: 20-25 bin arası.
0: Tamam.
4: Daha önce çalıştığımız 10 adamı tekrar ayarlayabiliriz.
0: Tamam. Banka, bakkal, şerif ofisi ve nalbur dükkanından 60 bin ila 70 bin dolar arası bir kar görmeyi çok isterim.
1: Tamam.
0: Önceki iş 6 gündü. Burası ise 3 gün. Bakın, bu iş için aşırı heyecanlıyım ama gerçek şu ki Kaliforniya'daki bu iş için zaten söz vermiştik. Bu yüzden burada elimizden geldiğince çok iş yapmak için sadece 3 günümüz var. Bir dakikaya dönerim.
4: Pekala. Tamam.
0: Pekala çocuklar. Bize ters köşe yaptınız. Burası gerçekten devasa. Temizlik için yaklaşık 25 bin dolar tahmin ediyorum. 60 belki de 70 bin dolar kar görmeyi çok isterim.
5: Harika.
2: Bu harika.
0: Anlaşmayı yarı yarıya yapalım mı? İstemediğinizi biliyorum ama...
2: Bakkaldan çıktığınızdaki yüz ifadenizden anladığım kadarıyla bu iş için gerçekten heyecanlısınız. Hı. Bence %60'a 40 yapabiliriz.
0: %55'e 45?
2: Mükemmel.
5: Harika.
0: Böyle bir mülkü temizleme şansına sahip olmak için 5000 doları riske atmaya değer mi? Cevap evet. Yani risk yoksa kazanç da yok. Tamam.
2: Teşekkürler.
0: Teşekkürler çocuklar. Beyler, tekrar geldiğiniz için teşekkürler. Bu ikinci zorlu görevimiz. Burası eski bir şehir. Çöp torbaları mülkün arkasına gidecek. Ahşap ve metaller mülkün şu tarafına gidecek, tamam mı? Hadi başlayalım. Kasabadaki iki dükkana ve şerif ofisine odaklanacağız. Ve bankadaki kasanın peşine düşeceğiz. Ancak ekibi içeri sokmak ve güzel şeyleri dışarı çıkarmak için verandanın güvenli olması gerekiyor. Bu yüzden Kaylin bize onay verene kadar ana caddeyi temizlemekle başlayacağız. Bu satılır. Orada bu taşlardan birkaç tane var.
4: Değirmen taşımız. Şu körüğü gördün mü şurada?
0: Bu da nedir?
4: Bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum.
0: Aman tanrım.
4: Bu bir körük. Üflemek için.
0: Dışarı çıkaralım. Bununla bir şeyler yaparız.
4: Evet.
0: Körük ateş harlamak için kullanılır. Ve bu hayatımda gördüğüm en büyük körük. Aslında artık sadece dekorasyon olarak satılıyorlar ama bu şey devasa. Hiç bu kadar büyüğünü görmedim. Çöpe atamayız. Bu kesinlikle satılık. Kaylin verandayı temizlemeyi başardı. Böylece artık bakkalın içini net olarak görebiliyoruz.
4: Şurada güzel bir yazar kasa var.
0: İçeride bir ton şey var ama ulaşamıyorum. Dostum, şurada çok iyi tabelalar var. Evet. Eski günlerde bakkal bugünkü süpermarketler gibi çalışırdı. Burada bir sürü olta var. Gıda ürünleri, kuru bakliyatlar, ilaçlar, kıyafetler, aletler, şekerlemeler... Her şey. İhtiyacınız olan ne varsa bakkalda bulunurdu. Bu da nedir? Burada bir sürü kamera ekipmanı var. Vay canına, şuna bak dostum. Evet. Bu eski bir Bolex kamera. Bunlar 1930'lardan kalma 16 milimetre çekim yapan ilk kameraydı. Bu İsviçre tasarımı pil gerektirmiyordu ve onlarca yıl boyunca film yapımcılarının favorisiydi. Hatta 60'larda birçok değerli film bununla çekildi. Bu cidden değerli bir kamera. Filmi bu mu tutuyor? Vay canına, evet işte bu. Bu kameralar harika, müthiş bir buluş. Satılır ama işin maliyetine büyük bir etkisi olmaz. Ekip ana caddede ilerleme kaydediyor. Bu yüzden Mike arayışını bankaya kadar taşıyor.
4: Burası banka. Belki değerli şeyler vardır. Matt bankada bir kasa olduğunu duyduğunda çok heyecanlandı. Ama ön kapı sürgülü olduğu için henüz içini görmedik. Bu yüzden içeri girip tam olarak neyle karşı karşıya olduğumuzu görmek istiyorum. Olamaz.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TV bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Kira alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
10: Sadece durulalım.
11: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
13: Bravo valla.
14: Sen de sadece durula.
15: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fan Fan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
18: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti.
19: Teşekkürler çocuklar. Teşekkürler.
18: Hasretin bir gün. gün bitmesini bekledi.
13: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
14: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. OMO bu yolda seninle.
19: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
20: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
21: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
22: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle de

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: İşte oldu. Bakalım içeride ne var? Olamaz. Çatı çökmüş. Buradan pek bir şey çıkarabilir miyiz bilmiyorum. Bu çok tehlikeli. İçeri girmek bizim için güvenli değil.
2: Sanırım kimse benden daha fazla üzülmemiştir. Bankada tonla para olabilir ama bunu asla öğrenemeyeceğiz. Sonuçta ne kadar para olursa olsun adamlarımın güvenliği ve gelecekteki başarımızı riske atmaya değmez. Banka kasasının kaybına üzüldüm ama yola devam etmeli ve kasabanın bizim için bazı sürprizler sakladığını ummalıyız. Şuna bakın. Koşulsuz garantili kalem. Buraya bir dolar atardınız, dışarı bir kalem çıkardı ve kaleminiz olurdu.
1: Banka kasasına ulaşamamak büyük bir kayıptı. Umarım bu nalbur dükkanı da aynı durumda değildir. Pekala dostum. İçeri giriyoruz. Tamam, kilidi söktüm. Bakalım içeride ne varmış. Vay canına. Evet, ancak bu kadar ilerleyebiliyoruz. Dükkana girince Roger amcanın burayı neden yıllarca kilitli tuttuğunu anladım. Bu eski bir tıraş bıçağı standı. Bir sürü güzel şey var. Bir dükkanın 100 yıl veya daha uzun bir süre önceki haliyle kalmış olduğunu görmek inanılmaz. Şu an aklımı başımdan alıyor. Bu kutular çok para ediyor. Çünkü bu ürünler kullanılır ve sonrasında bu teneke veya karton kutular öylece çöpe atılır. Bu kapların her biri 40 veya 50 dolar değerinde olabilir ve rafta bunlardan yüzlerce var. Bu yazar kasa rahat 1500 dolar eder. Buraya aktif çalışan bir nalbur dükkanı süsü vermek başka bir şey ama tüm bu çekmeceler ve gözler sanki gerçekten işletilen bir dükkanmış gibi ağzına kadar dolu. Bu inanılmaz bir şey.
3: Bakkaldaki gibi oradaki bütün o büyük kavanozlar şekerleme dolu.
1: Şuna bak. Şunu görüyor musun?
3: Çok iyiymiş. Güzel.
1: Güzel bir fotoğraf makinesi. World Flex. Tahminimce 30'lardan ya da 40'lardan kalma. Bu da bir Polaroid.
3: Bu da Polaroid.
1: Retinet. Bu markayı daha önce duymamıştım ama deri kılıflı, oldukça şık, küçük bir makine. Analog film sektörü yeniden canlanıyor. Ve bu makine tam koleksiyonluk bir parça. Burada gerçekten güzel küçük bir fotoğraf makinesi koleksiyonu var.
3: Az para.
1: Az para, hiç paradır. Burada birkaç tabela ve vitrin ürünü var. Her biri birkaç yüz dolar eder. İçeride bir sürü harika fener var. Artık bu tarz şeyleri bulamazsınız. Hepsinin bir değeri var. Evet. Aman tanrım. Vay canına. Şuraya bak. Harika bir tabela. Aman tanrım. Bu sadece fotoğraflarını gördüğüm bir şeydi ve gerçek hayatta göreceğimi hiç düşünmezdim. Bu oldukça eski bir parça ve kot kumaşı üzerine basılmış.
4: Bu gerçek ve orijinal bir jean'dir. Neden sahtesini giyirsiniz ki?
1: Kaliforniya altına hücum dönemindeki madencilerin ve çiftçilerin baskı noktalarında sıkı duran ve yırtılmayan sağlam pantolonlara ihtiyacı vardı. Böylece 1873'te Levi Strauss ilk perçinli kot pantolonun öncülüğünü yaptı ve bunlar kısa sürede bir Amerikan standardı haline geldi. Geçenlerde 1873'ten kalma yıpranmış bir pantolon 100 bin dolara satıldı. Bence bu 30'lardan, belki de 40'lardandır. Eski bir kot pantolon bulamadık ama neyse ki bu tabela inanılmaz ve olabilecek en iyi ikinci şey. Dünyanın her yerinden insanlar bu tabela için bizimle iletişime geçecek.
2: Ekip kasabada çalışırken benim kısa bir süreliğine ayrılmam gerekiyor. Washington'da fazladan kaldığımız günler başka bir iş için zaten ayırmış olduğum zamandan çalıyor. Bu yüzden neyle karşı karşıya olduğumu görmek adına başka bir potansiyel müşteriyle buluşmam gerekiyor. Palm Springs, Kaliforniya'ya kısa bir uçuş gerçekleştirdim. Müşterimiz Amy ve babası Çılgın Bill'le bir eve göz atacağız.
5: Ailemin evi kesinlikle hazine avı.
6: Tenis eğitmeniydim. Dünyadaki herkesle tanışma fırsatım oldu. Arthur Ashe, Evel Knievel, Bruce Lee, Bob Wall, Chuck Norris.
5: Hepsi ona sürekli bir şeyler verirdi. Sanırım 8-9 bin kadar plağı var.
6: Muazzam bir beyzbol koleksiyonum var. Babe Ruth'u bulmak her çocuğun rüyasıdır. Onun imzasını bir sosisli makbuzunun üzerinde buldum.
2: Babe Ruth imzalı sosisli makbuzu mu? Bunlardan daha önce kaç kez buldum? Sıfır. Bu yüzden sevdim.
6: Aklınıza gelebilecek her şeye sahibim. Bir 45'lik silahım bile var. Son derece nadirdir.
2: Burası bizim için altın madeni olabilir.
6: Büyük bir ameliyat geçirdim. Bu durum gözlerimi açmamı sağladı. Buranın yeniden güzel, normal bir eve dönüşmesi gerekiyor.
5: Yine de bu noktaya gelmek tam 20 yıl sürdü.
2: Çok fazla benzersiz ve türünün tek örneği parça var. Umarım şansımız da yaver giderse bu işi alırız ve çılgın bile gerçekten iyi para kazandırırız. Babe Ruth imzalı sosisli makbuzunu, silahları ve tüm o imzalı plakları bulabilirsek bu ev bizim için büyük bir başarı olabilir.
6: Matt Paxton.
5: Merhaba.
6: Merhaba. Hoş geldiniz.
2: Emi, teşekkürler.
5: Gerçekten.
6: Bir güzel bir zamanda geldiniz.
2: Çok güzel dostum.
6: Burada olmanıza sevindim.
2: Hadi girip ne varmış bakalım.
6: Tamam olur. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
6: Hoş geldiniz.
2: Sağ ol.
6: İşte burası depom.
2: Vay canına.
6: Aklınıza gelebilecek herkes tarafından imzalanmış 200 beyzbol topum var.
2: İnanılmaz toplar bunlar.
6: Evet. 50 cent eder herhalde.
2: Kesinlikle bir değeri vardır.
6: Belki 1000 tane de beyzbol kartı.
2: Biraz şoktayım. Bu koleksiyon beyzbolun en ünlü isimleriyle dolu. Babe Ruth'u henüz bulamadık ama dürüst olmam gerekirse bence turnayı gözünden vurduk. Bayağı bir plan varmış dostum. Bir sürü 45'lik.
6: Jerry Lee Lewis, The Beatles.
2: Elvis?
6: Evet.
2: Aman tanrım, mavi süet ayakkabı. Vay canına. Koleksiyon dünyasında Elvis çok büyük bir isimdir. Bazı şeylerin modası geçer ama Elvis'inki geçmez. Elvis'te bir geçmişiniz varmış. Onu nereden tanıyorsunuz?
6: Elvis International Hotel'de sahne alıyordu.
2: 1970'te.
6: Doğru. Ben de tenis eğitmeniydim.
2: Evet, öyleydiniz.
6: Eşi tenis dersi almak istemişti. Geldi ve benden ders aldı. Sonra dünyanın en zengin adamlarından Kurt Kokorian bana, bil elimde yeni oyun Hair için 2 bilet var ama gidemeyeceğim. Neden benim yerime gitmiyorsun dedi. Ben de tabii dedim, gösteriye gittim. Salonda oturuyordum. Elvis içeri girdi ve 3 numaralı koltuğa oturdu. Siz Elvis Presley'siniz dedim. O da sen kimsin dedi, kendimi tanıttım. Karıma tenis dersi veren çocuksun dedi. Evet. Böylece arkadaş olduk.
2: Bu inanılmaz.
6: Arkaya gelin, dahası var. Burası benim ofisim.
2: Burası ofisin. Tamam.
6: Çok sıkışık.
5: Bu odanın bir yerinde Babe Ruth'un imzası var.
2: Bu evde inanılmaz spor ve müzik hatıraları var ama gümüş silahları bulmaya odaklandığımı söylersem yalan söylemiş olmam. O gümüş silah nerede olabilir?
6: Yığınların arasında bir yerde.
2: Hala burada mı sence?
6: Evet, burada olduğunu biliyorum.
7: İkiniz de dışarı çıkıyorsunuz.
8: Lütfen.
7: O taraftan değil.
2: El Dorado gibi Hollywood batı filmleri bu silahı John Wayne gibi yıldızın bellerine takarak koldu bir efsaneye dönüştürdü. Ancak silahın tek horozlu askeri modeli 1873 yılında sınır bölgelerine ulaştı ve kısa sürede her kovboyun simgesi haline geldi. Tasarımı basit, dayanıklı ve ölümcül derecede isabetliydi. En nadiri Billy the Kid'i öldüren silah olan Pat Garrett'ın silahı açık arttırmada 6 milyon dolara satıldı. Artık kafamdaki tablo netleşiyor. Amacınız nedir?
5: Burayı yaşanabilir bir ev yapmak.
6: Böylece insanlar bizi ziyaret edebilir. Onları ağırlayabiliriz.
2: Kağıt üzerinde bu iş 10 numara. Ama gerçek şu ki Bill biraz bana benziyor. Çok iyi hikaye anlatıyor ve bunlar o kadar iyi hikayeler ki gerçekten doğru olduğundan emin olamıyorsunuz. Bu hikayelerin yarısı bile doğruysa tonla para kazanırız. Masraflarım çok kötü değil. Muhtemelen 6 bin dolar. Babe Ruth imzasını görmedim. Ve silahı da görmedim. Ama ikisini de bulabilirsek bu evin kârı 50-60 bin dolar arası bir yerde olabilir.
6: Tamam.
2: Buna inanıyorum. Bence bu anlaşmayı yapacaksak kazancı yarı yarıya paylaşalım.
6: Bu adil, kabul ediyorum.
2: Kabul ediyor musun?
6: Kabul
2: tamam,
6: ediyorum.
2: Anlaştık.
6: Kulağa hoş geliyor. Çok memnunum.
2: Çok iyi, teşekkürler. Başka bir evi bitirmem gerekiyor. Birkaç gün içinde döneriz.
6: Pekala,
2: teşekkürler
6: olur.
2: Bir, teşekkürler.
6: Kendine bak.
2: Güneşli Palm Springs'teki bu istife girişmek için sabırsızlanıyorum ama önce uçaktan iner inmez Washington'a dönüyoruz. Doğruca işe koyulacağım. Satabileceğimiz her şeyi satmak için.
1: 1500 dolara anlaşalım.
9: Çok teşekkür ederim.
1: Tebrik
9: Sağ
1: ederim.
9: Sağ olun, teşekkür ederim.
2: Anlaştık dostum, kabul ediyorum.
10: Ama teşekkürler.
1: Harika bir eski at arabası tekerleği bulduk. Hoş bir berber dükkanı tabelası. ve bu inanılmaz körük.
8: Bu harika. Ahırımın yanında harika görünüyor.
1: Şöyle söyleyeyim, hepsi için bir anlaşma yapalım. Ben 1500 dolar diyorum.
8: 1000 dolar.
1: Tamam, 1000 dolar anlaştık.
8: Elektronik ödeme alıyor musunuz?
1: Kesinlikle.
8: Tamamdır.
2: Temizlik ana cadde boyunca ilerlemeye devam ediyor. Bu yüzden şimdi şerif ofisini aramaya ve boşaltmaya başlayabiliriz.
3: Doldurulmuş geyik kafaları var. Satışa çıkabilir bu. Bunun için biraz para alabiliriz ama hasar yüzünden normalde alabileceğimiz kadar olmaz.
2: Hangi dönemde olursa olsun şerif ofisinde olmak istemezsiniz. Pencereler aslında eski metal parmaklıklardan olduğu için hava koşulları tamamıyla içeri sızmış ve şerif ofisindeki her şey mahvolmuş. Bu da büyük bir sorun.
3: Hasar görmüş.
2: Bu noktada satışlarımız kâr etmek için olması gereken seviyede değil. Bu iki dükkandaki döneme ait muazzam miktardaki orijinal hatıra eşyalarını tek tek satmak aylar alırdı. Bu yüzden Mike, bakkalın tüm içeriğini alabileceğini umduğumuz bir antikacıyla temasa geçti.
1: Evet Mike, burada yüzlerce ürün var. Bir sürü eski yiyecek kutusu ve tabelalar var. Birkaç değerli antika yazar kasa. Bir bakkalda neye ihtiyacın varsa aslında burada mevcut.
10: Burada gerçekten çok güzel işler var. Hepsiyle ilgileniyorum. Hepsini alabilirim. Her şeyi.
1: Doğrudan konuya giriyorsun. Hazır mısın?
10: Kesinlikle. Tozunu bile bırakmayacağım.
1: Pekala.
10: Ne kadar istiyorsun?
1: Tüm dükkan için ücretim 40 bin dolar.
10: 20 bin verebilirim. Yapabileceğim en iyi şey bu. 20 bin nakit.
1: Gerçekçi olalım. Zamanımız tükeniyor. Ve mümkün olduğunca çok satış yapmamız gerekiyor. Ama bu dükkan için 20 bin dolar kurtarmaz. Ve bu alıcı geri adım atmayacak gibi görünüyor. Teklif için gerçekten teşekkür ederim. Sanırım farklı dünyalardayız.
10: Tamam.
1: Paranın elimizden kaçıp gitmesine izin vermekten nefret ediyorum ama burada hislerime güvenmek zorundayım. Umarım yakında daha çok parası olan başka bir alıcı buluruz. Yoksa başımız derde girer.
10: Tamam, ben gideyim o
1: Peki,
10: zaman.
1: Teşekkür ederim.
10: Lanet olsun.
11: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
12: Kredi? Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
13: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
12: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti.
13: Sen de iç, sen de dene.
14: Anneler, babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
15: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
16: Şiş Molfix'in emir yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
15: Yeni Molfix Premium, pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
17: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
18: Ama bir mucizeye gerek var.
17: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
18: İşte bu Fairy mucizesi.
17: Fairy 30 dakikada mucize.
19: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
20: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
21: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
22: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
21: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
23: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir.
0: Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
7: Çantam hazır mı?
23: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
24: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
25: hesap basit. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
26: Evet.
27: Aman tanrım.
28: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: İkinci günün neredeyse sonundayız ve şu anda 60 bin dolarlık hedefimizin oldukça gerisindeyiz. Bu yüzden her satışın önemi büyük ve her dolara ihtiyacımız var.
1: Bu güzel tabela hakkındaki ilanıma yanıt verdiğin için teşekkür ederim. Böyle bir tabelayı almak hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir fırsat.
2: Kesinlikle.
1: Casey sıradan biri değil. Vintage Code'la ilgilenen en büyük sosyal medya fenomenlerinden biri. Nadir parçaları satın alıyor, bunları hesaplarında paylaşıyor ve ardından kar amacıyla elden çıkarıyor. Böyle eşsiz bir şey için mükemmel bir alıcı.
2: Şuna bak, gizli perşinleri var. Tokası var, eski logo.

0: Su var.
1: Ha, tokasını fark etmemiştim evet. de.
0: Büyük E harfi. İsteyebileceğiniz her şey var.
1: Seni bu tabelaya çeken ne oldu?
0: Ben sadece iş kıyafetleri ve kotun büyük bir hayranıyım. Özellikle bu o ikonik markalardan biri. Yani koleksiyoncular bu markanın her şeyini edinmek için can atıyor. Özellikle bu kadar eski şeyleri.
1: Anladım. Evet Casey, tabela için en yüksek teklifin nedir?
0: Yani bu dükkanda duruyordu. Biraz kirli.
1: İstediğin şey de bu zaten.
0: 3500 yapabilirim.
1: 3500. Tamam. Anlıyorum. Yeniden satışta kâr edebilmek için bana düşük fiyat vermeye çalışıyor ama bu şeyi ucuza veremem. 3500'den fazlasına ihtiyacım var. 4800 gibi. Aklımdaki bu.
0: 4500'e ne dersin?
1: Bu anlaşmayı kabul ediyorum.
0: Harika.
1: 4500. Teşekkür ederim dostum. Bekleseydim daha yüksek fiyata satabilir miydim? Belki. Ama satış yapmamız lazım. Ve zamanımız hızla tükeniyor. Dün bakkaldaki her şey için anlaşmayı kapatamadım. Bu yüzden büyük bir potansiyel alıcı daha ayarladım. Ve bu sefer fiyatı düşürmeye hazırım. İçimden bir ses eğer anlaşma doğru olursa her iki dükkanın da içindekileri elimizden alabileceğini söylüyor. Melissa.
2: Merhaba.
1: Nasılsın?
2: İyiyim.
1: Seni görmek güzel.
2: Seni de. Burası inanılmaz ve aslında çok iyi korunmuş.
1: Bu kapılar 30 yıldır kapalıymış.
2: Ne?
1: Evet.
2: Vay canına.
1: Tamam, burada gördüğünüz ve mümkünse bakkaldaki her şey için bir anlaşma yapmak istiyorum.
2: Ne kadar?
1: İki dükkan için 70 bin dolar. Hepsi için bir anlaşma yapmam gerekiyor.
2: Çok isterdim ama bu çok ağır bir rakam.
3: Artık son çöplerde yüklendiğine göre Tim ve Adrian'ı kasabaya götürüp yaptığımız tüm çalışmaları gösterebiliriz. Pekala çocuklar, Pioneer Village'e hoş geldiniz.
4: Aman tanrım, şuna bak.
5: Verandayı gördün mü?
3: Sonunda biraz yer açıldı.
5: Burada çok fazla şey vardı.
4: İnanılmaz.
5: Etrafta böyle yürüyemiyordunuz.
3: Evet, hem de çok.
5: Tek bir patika vardı, o kadar.
4: Vay canına.
3: Pekala, hadi gidip şerif ofisine bir bakalım.
4: Olur. Vay canına.
3: Şuna bakın.
4: Orada parmaklık olduğunu hatırlamıyordum.
5: Çok hoş olmuş.
6: Çıkarın beni.
4: Vay canına. Çocukken burası büyülü bir yerdi. Eğlence parkında yaşamak gibiydi.
5: Seni içeri kilitleyeceğim. Gitmene izin vermeyeceğiz.
4: Ve şimdi buranın boşaltıldığını görmek yine o günlere götürdü.
3: Hadi bakkala da bakalım. Pekala, giriyoruz.
5: Aman tanrım, şuna bak.
4: Aman tanrım. Vay canına.
5: Vay canına.
4: İnanılmaz.
5: Bu odayı daha önce hiç görmemiştim.
3: Tamamen doluydu. Her raf çifter çifter doluydu.
5: Oo!
4: Burayı bu kadar çabuk boşalttığınıza inanamıyorum. İçeride çok ufak tefek şey vardı.
3: Gerçekten çok zordu ama hallettik.
4: Başardınız.
3: Daha görecek çok şeyimiz var.
4: Tamam.
5: Artık patikalardan dolanmadan karşıya geçebiliyoruz.
4: Vay canına.
3: Veranda harika oldu.
5: Burası bak. Daha önce görünmüyordu.
3: Nalbur dükkanı.
4: Oo,
5: şuna bak.
4: Vay canına. Şu ahşap işçiliğine bakın.
3: Her şeyi çıkardığımızda kovboyların çizmeleriyle zeminde yürüdüğünü resmen duydum.
5: Mete ve tüm ekibine çok minnettarız. Bu kadar kısa sürede başardıkları şey gerçekten inanılmaz.
3: Bu işi çok sevdik. Gerçekten çok hoştu ve adeta zamanda yolculuk yaptık.
4: Bu çok
5: hoş.
4: Evet.
3: O zaman rakamların üzerinden geçelim. Ne sattık? Dev körükler, eski kameralar, vintage kod tabela dahil olmak üzere Vahşi Batı dönemine ait bir sürü eşya sattık ve bakkalla nalbur dükkanındaki her bir parçayı elden çıkardık.
1: Anlaştık mı?
2: Tamam.
1: İki dükkanın içeriği için 60 bin dolar.
3: Hepsini topladığınızda 80 bin dolar kazandık.
4: Aman tanrım.
3: Bu kasabada sadece 30 bin dolar masrafımız oldu.
4: Harika.
3: Yani toplam kar 50 bin dolar. Bu 27.500 doları sizin demek çocuklar.
4: Vay canına.
3: 22.500 doları da bizim. Bu iş tamamen nakitti. Şu paraya bakın şimdi.
4: Oh!
3: İşte burada.
4: Tek elimle tutamıyorum bile.
3: Harika.
4: Aman
3: gerçekten
4: tanrım,
3: çok para.
4: Bu inanılmaz.
5: Matt Roger'ın mirasını yaşattığın için sana gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Yaptığı işe olan tutkusunu onurlandırdığın için çok mutluyum. Hayatımızın ne kadarlık kısmını bize geri verdiğini asla bilemezsin.
3: Teşekkürler çocuklar, sizi seviyoruz.
4: Güle güle Matt.
3: Washington'da umduğumuzdan fazlasını aldık ama durmak yok, devam edeceğiz. İşte geldik baylar.
0: Yaşasın.
6: Evet.
3: Hiç de.
6: Burası da çok güzelmiş.
3: Çok güzel dostum. Çalışmak için hiç fena değil. Size Çılgın Bill'den bahsedeyim. Bu adamın herkesten fazla hikayesi var. Ama bankada geçmiyorlar.
0: Bu haftaki hedef ögelerimiz neler?
3: Hedef ögeler çok havalı. İmzalı plakları ve nerede olduğunu bilmediğimiz orijinal bir silahı var.
0: Vay canına.
6: Ne? Çok iyi.
3: Ve üzerinde Babe Ruth'un imzası olan bir sosisli makbuzu.
0: Ne?
6: Yok,
5: İnanılmaz
6: artık.
5: Bir şey.
3: İşte geldik. Bence bu ev kesinlikle tam isabeti olacak ama tüm aradıklarımızı bulmamız gerekiyor.
7: Vay canına.
3: Günaydın beyler, sizi görmek güzel, iyi ki geldiniz.
6: Herkes hazır mı? Hadi gidelim.
3: Yapalım şu işi. Koca bir kasabayı 3 günde boşalttınız ama birkaç beyzbol kartı ve eski eldiveni incelemek de 3 gününüzü alacak. Evet. İster inanın ister inanmayın, oradaki her şeyin orijinal olduğunu biliyorduk, o kolaydı. Buradaysa en yüksek değeri elde etmek için tüm parçaların orijinalliğini kanıtlamamız gerekiyor. Açıkçası zamanım olsaydı Çılgın Bill'in evinde 5 gün harcayabilirdim. Mike ve Chris yemek odasına giderken Kaylin ve ben doğrudan işin merkezinden başlayacağız. Çılgın Bill'in ofisinden. Pekala. Değil mi?
6: Hadi bakalım.
3: En iyi parçaların burada olacağını biliyorum. Hatırlıyor musun? Eskiden bunları alacak kadar zengin değildik. Şu süslü kurabiye.
0: Tamam, bakalım burada neler varmış. Daha ilk bakışta Hank Aaron'ın olduğu bir kart görüyorum. Roy Campanella. Burada harika isimler var. Johnny Bench. Bence buradakilerin birkaçı koleksiyon olarak iyi para eder. Kansas City Royals takımı topu. Üzerinde Bill'in adını göremiyorum ama. Ve... bir top ışığa yakın tutulduğunda işte böyle olur. İmzaların rengi solar. Bu topu kimin imzaladığını çözmek için çok uğraşmam gerekecek. Hadi canım. John Wayne imzalı bir beyzbol topu. Üzerinde 1949 yazıyor. John Wayne döneminin en büyük televizyon ve sinema yıldızlarından biriydi. John Wayne kaç tane beyzbol topu imzalamıştır bilmiyorum ama çok değerlidir. Neyse ki bir uzman geliyor. İmzasını inceleyip orijinal olup olmadığını kesinleştirebilir.
6: Rolex mi o?
3: Evet.
6: Gerçek Rolex mi? Hayır.
3: Gerçek olduğunu sanmıyorum.
0: Bazıları maçta kullanılmış gibi görünüyor. Çok güzel. Dusty Baker harika.
3: 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu bıçakların her biri 50-100 dolar eder. Kemikten yapılmış.
0: Bu harika. Hayalet avcılarındaki Stay Puft Marshmallow Adam ve Slimer. Ben bu çizgi filmi izleyerek büyüdüm. Bunun rahat 200-300 dolar edeceğine eminim. Bu gerçekten müthiş.

0: Yok artık dostum.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
5: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
4: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
8: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
9: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank kartım
10: hadi. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
11: Evet.
12: Aman tanrım.
13: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bana ver. Ya dokunma. Bak.
1: Aa, hadi canım.
0: Sakın dokunma.
1: İnanılmaz bir şey.
0: Kesinlikle Babe Ruth yazıyor. Babe Ruth, beyzbolun ilk süperstarlarından biriydi. Sadece oyunun en elit fırlatıcılarından biri olmakla kalmadı. Aynı zamanda bir vurucu olarak Amerika'nın bu eğlencesini düşük skorlu bir oyundan sayı turu güç vuruşlarının yapıldığı bir gösteriye dönüştürdü. Sahadaki bu ustalığı saha dışındaki hayat tarzının yanında aslında oldukça sönük kalıyordu. 1935 yılında neredeyse 40 yıl boyunca kırılamayan bir rekor olan 714 sayı turuyla emekli oldu. 2014 yılında Babe Ruth'un bir Red Sox sözleşmesindeki imzası 1 milyon doların biraz üzerinde bir fiyata satıldı. Şu sosisi kısmından pek emin değilim. Kesinlikle yemek makbuzu gibi bir şey. Şurada numara var.
1: Çok iyiymiş.
0: Evet, bunu onaylatmam gerekiyor. Çünkü eğer orijinalliği kanıtlanırsa bu 4 veya 5 bin dolar demektir. İmza uzmanı değilim ama Babe Ruth yazısına bakınca kesinlikle orijinal görünüyor. Eğer gerçekse bu bizim için büyük bir başarı olur.
2: Bir zamanlar bu duvarın tamamı müzik dünyasının önde gelen isimleriyle doluymuş. Chubby Checker, Richie Valens. Bile, çılgın Bile. Bill'in koleksiyonu açısından iyi haber şu ki duvarda sergilediklerinin yaklaşık %90'ı imzalı. Kötü haberse çoğunun onun adına imzalanmış olması. Şu üst ortadaki Elvis olanı alır mısın?
3: Burada.
2: Sanırım geri kalanlar...
3: Bile ithafen.
2: Evet. Kişiselleştirilmiş imzalı bir planınız varsa değerini %60 ila 75 oranında düşürmüş olabilirsiniz. Adınız tesadüfen Bill değilse bu durum kazancımıza ciddi bir darbe indirecek. Şurada imzalı bir Beach Boys plağı var.
3: Ve Bill adına değil.
2: İstediğimiz şey bu. Bu bizim için büyük bir kazanç olabilir.
3: Evet.
2: Masadaki her şey için aklımdaki fiyat 2100 dolar.
4: Nakit.
2: Hadi yapalım.
4: Hemen.
0: Çılgın Bill'in evinde ikinci günümüz ve bu Babe Ruth imzasının orijinalliğini görmek için sabırsızlanıyorum. Bu yüzden elimizdekini göstermek için Profesyonel Spor Onaylama Merkezi'ndeki dostum George'a ulaştım. George, nasılsın?
5: Merhaba,
0: dostum?
5: Merhaba, Mehmet.
0: Biraz gerginim.
5: Tamam.
0: Elimize ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok.
5: Kenara ayırdığım bir sürü sıradan şey var.
0: Evet.
5: Gerçek imzalar ama çok sık gördüğüm türden şeyler. Eşyanın çoğu pek iyi durumda değil. Dolayısıyla bu durum değerlerini biraz düşürüyor. Elimizde 1949 tarihli bu John Wayne imzası var. Ama tamamen farklı tarzda. Görmeye alışık olduğun imzalardan değil. Çok daha acemice. Burada bir referans örneğimiz var.
0: Alakası
5: yok. Bu 1924 yılından kalma. Yani orijinal olduğu bilinen bir örnek. Bu toptakinden daha eski bir tarihe ait ve farklı.
0: Tam yuvarlak değil, çizgiyi kesiyor. J harfi de aynı. Yani bu kesinlikle John Wayne'in değil.
5: Evet.
0: Olsaydı değeri ne olurdu?
5: Birkaç bin dolar.
0: Tamam. O zaman Babe Ruth.
5: Evet.
0: Lütfen bana bunun gerçek olduğunu söyle. Lütfen.
5: İşte bu oldukça heyecan verici. Islak mürekkep kontrolü yaptık. Büyüteç dediğimiz bu cihazı kullanıyoruz. Burada sadece... Mürekkebin orijinalliğini doğrulamak, üzerinden geçilmediğinden emin olmak istedim ve gördüğüm bir şey bizi memnun etti. Sen de bakmak ister misin?
0: Evet.
5: Bak şöyle, yaklaştır ve şuradaki düğmeye bas yeter. Ama gözün hizasında tut. Tam orada kurşunun tüm özelliklerini görmen gerekiyor.
0: Evet, etrafı tamamen aydınlanıyor.
5: Aynen.
0: Bu şekilde mi anlıyorsunuz?
5: Görmek istediğimiz şey bu. Elimizde orijinal bir Ruth imzası var. Evet, 1930'lardan kalma.
0: Buna katılıyorum, aman tanrım. Kariyerim boyunca inanılmaz parçalar buldum. Tarihi eserler, spor hatıraları, inanılmaz keşifler. Ama daha önce hiç orijinal bir Babe Ruth imzası bulmamıştım. Ve bunu korumasız halde şans eseri buldum.
5: Kurşunun tüm özelliklerini görmen gerekiyor.
0: Evet, etrafı tamamen aydınlanıyor.
5: Aynen.
0: Bu şekilde mi anlıyorsunuz?
5: Görmek istediğimiz şey bu. Elimizde orijinal bir Ruth imzası var. Evet, 1930'lardan kalma.
0: Buna katılıyorum, aman tanrım. Kariyerim boyunca inanılmaz parçalar buldum. Tarihi eserler, spor hatıraları, inanılmaz keşifler. Ama daha önce hiç orijinal bir Babe Ruth imzası bulmamıştım. Ve bunu...

0: 500 dolar diyorum.
1: 4000 dolara ne dersin?
0: Anlaştık. Yani. Teşekkür ederim Greg.
2: Bak bu iyiymiş. New York şehri metrosu. Evet. Bunlar Kanada gümüşü.
1: Nixon mı?
2: Yani burada yaklaşık 200 dolar değerinde gümüş var. Ne buldun?
1: Galiba turnayı gözünden vurdum.
2: Görelim bakalım.
1: Tahmin et ne buldum?
2: Aman tanrım şuna bak. İşte bulduk. Ver bakayım bana dostum.
1: Kesinlikle.
2: Buradan bakınca iyi görünüyor. Şu canavara bir de yakından bakalım. Dostum. Silahı elime aldığım an başımın dertte olduğunu anladım. Bu orijinal değil. Yeterince ağır değil ve bu durum beni hemen endişelendirdi. Şöyle ki... Horozu ahşap. Tetiği ahşap. Namlusu ahşap ve son derece karmaşık. Hiçbir yerinde yazı göremiyorum. Bu silaha bakıyorum da... Tetiği ahşaptan yapılmış. Bunun orijinal olmasına imkan yok. Yani tüm bu iş bunun gümüş bir silah olmasına bağlıydı ama değil. Bu her açıdan fiyasko. Evet fiyasko. Gördün mü? Parçalarına ayrılıyor ve altı ahşap. Buna inanmayacaksınız. Bu gümüş. Nasıl anladım biliyor musun? Bu resmen kaşık dostum. Şuna bak bak bak bak. Bu eritilmiş bir gümüş kaşık. Evet, bu gümüş, gümüş bir kaşık. Gördün mü? Bunu yapmak için harcanan emeği bir düşün dostum. Ahşabı elle oymuşlar, sonra da kaşıkları kullanmışlar. Yani bu inanılmaz bir sanat eseri. Olan biten bu. Üretici damgası yok. Evet, üretici yok. Ama bu daha iyi. Bu evdeki en değerli şey olabilir dostum.
1: Başardım.
2: Hiç böyle bir şey görmemiştim. Ona bakmaya devam ettikçe ve aslında ne olduğunu anladıkça bunun harika bir keşif olduğunu görüyorum. Beklediğim gibi çıkmadı. Ama aslında mükemmel bir şey. Ve buna nasıl bir fiyat biçeceğimi bilmiyorum. Birkaç farklı müzayede evini arayıp bununla ne yapmamız gerektiğini konuşacağım. Bu olağanüstü. Kesinlikle harika.
1: Ben devam ediyorum o zaman.
2: Tamamdır.

0: Sonunda başardık. Çılgın Bill'in yerindeki son günümüz. Satışlarda hala nihai hedefimizin oldukça altındayız. Silah hakkında henüz bir haber alamadık. Bu yüzden dürüst olmak gerekirse her bir dolara ihtiyacımız var. Her parçayı en yüksek fiyattan satmalıyız. Pekala, demek büyük Bambino'yu istiyorsun. İşte burada orijinal Leon'un evet. Gerçek olduğunu biliyoruz. Koleksiyonuna mı ekleyeceksin?
1: Her zaman bir tane istemiştim. Çocukken ona bayılırdım.
0: Evet.
1: Yankilere hayrandım.
0: Gerçekten çok havalı. Yine de üzerindeki imza rastgele atılmış.
1: Evet.
0: Bir spor malzemesinin evet. Üzerinde değil. Bu yüzden bence bunun fiyatı 5.000 civarında olur.
1: Tamam. Benim istediğim fiyat yaklaşık 4.000 dolar civarında.
0: Nakit 4.000.
1: Nakit 4.000 dolar.
0: Biliyor musun? Veriyorum. Anlaştık.
1: Evet, herkes
2: tamam,
1: hazır mı?
2: Bitti mi?
0: Çok iş yaptık.
2: Beni şaşırtacak ne yaptınız?
0: Bunu öğrenmenin tek bir yolu var.
2: Hadi gidelim.
0: Hadi gidip bakalım.
3: Aman tanrım.
2: Ne varmış orada?
3: İnanamıyorum.
2: Vay canına. Yemek masasını
3: harika.
2: En son ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum
3: artık,
2: bile.
3: Evet, artık yemek yiyebileceğiz.
0: Aileniz için yer açıldı.
2: Evet, harika. Artık insanları akşam yemeğine davet edebiliriz.
3: Vay canına, bu mükemmel.
2: Buna bayıldım. Yepyeni olmuş.
3: İnanılmaz.
2: Burayı yeni almışız gibi görünüyor.
3: Burada ne çok bir eşya varmış.
2: Ve yepyeni bir oda.
3: İşte benim hatırladığım ev bu. Biliyor musunuz? Çocukluğumdaki gibi. Onu yeniden görmek çok iyi. Çünkü 30 yıldır görmemiştim.
0: Epey bir yer açıldı. Ne düşünüyorsun dostum?
2: 34. caddede mucize gibi.
3: Şuraya, şu odaya bak.
2: Artık kocaman olmuş. Kocaman.
3: Ve çok temiz. Odayı daha önce hiç böyle görmemiştim. Umarım burayı yeniden doldurmaz diye dua ediyorum.
2: Söz veriyorum.
3: Yapamazsın.
2: Söz veriyorum.
0: Bir sürü eşya sattık. Beyzbol kartları, devasa bir plak koleksiyonu. Ayrıca Babe Ruth'un sosisli makbuzundaki

0: İmzasını da bulduk. Kesinlikle orijinal. Emin olmak için yetkili getirdik.
1: Harika.
0: $4,000 satıldı.
1: Peki ya en sevdiğim silah?
0: Silah? Biz onun orijinal olabileceğini düşünmüştük. Evet. Aslında neredeyse 200 yıllık vahşi batı sanat eseri. Bu da onu daha değerli kılıyor. Öyle ki bunu özel bir alıcıya satamam. Bunun müzayedeye çıkması gerekiyor.
1: Tamam.
0: Bu ülkedeki en iyi müzayede evlerinden birine gidecek. Ve tahminimce $50,000 ila $60,000 arasında bir fiyata satılması gerekiyor. Belki de daha fazlası.
1: Hiç fena değil.
0: Birkaç kaşık ve ahşap için hiç de fena değil.
1: Hamburger parası.
0: Ama bu hafta sattığımız her şeyi ve bu nadide parçayı birleştirirseniz satışınızın $78,000'ı aşacağına inanıyoruz. Düşünebiliyor musunuz bunu?
1: Cennette miyim? Cennette miyim?
0: $6,000'dı. Bu da kârımızı $72,000'a düşürüyor. Yarı yarıya paylaştığımızda bize 36,000, size de $36,000 kalıyor. Sana verecek bir sürü nakitim var dostum. Geri kalan içinde bir çek yazacağım.
1: Bir sürü yüzlük.
0: Sizinle
1: bayıldım
0: çalışmak
1: doğrusu.
0: Bir zevkti. Çok iyiydi.
1: Bir rüyanın gerçekleşmesi gibi.
2: Matt, sana ne kadar teşekkür etsem az. Bunu başarabilmiş olman gerçekten inanılmaz. Bu bir rüya sanki. Gerçekten
1: bundan
2: öyle.
1: Sonra mutlu yaşayacağım.
0: Görüşmek üzere. Boş alanın harika. Keyfini çıkarın. Ben eşya biriktirmem, hikaye biriktiririm ve bu hafta bir sürü güzel hikaye biriktirdim. Çok tatlı iki aileye yardım etme şansımız oldu. Hem ben biraz para kazandım hem de onlar kazandı.
3: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
9: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
10: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
11: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet!
14: Aman tanrım!
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Gerçekten trajik bir durum. Evin çürüyüp gidiyorsa bir şeyler yanlış yapılmış demektir. Şu deliklere bak. İsviçre peynirine dönmüş. Bir şeyler oyuk açıyor. Peki şuradaki nedir?
1: Kocaman bir marangoz karıncası.
0: Baksana yumurta taşıyor.
1: Aman ne güzel.
0: Bir yerlerdeki karınca kolonisine gidiyor. Karşımızda tamamen kontrolden çıkmış bir felaket var.
2: Missouri'nin vahşi doğasında...
1: Evin arka tarafına akıyor, hatta evin içine yağıyor.
2: Sam ve Janis Oglesby'nin çiftliği bir kez daha çöküşün eşiğine geliyor.
3: Asla pes etmeyeceğiz demiştik ama bunu düşündük.
2: Rennie'ler 5 yıl önce varlığı pamuk ipliğine bağlı bir kulübeyle uğraşmıştı.
0: Evin tamamı o tarafa kaydı.
2: O günden beri Ozark'taki çiftlik büyüdü ama...
4: işte bu da güzel işim.
2: Hayatı tehdit eden yeni zorluklar da beraberinde geldi.
1: Yukarıdaki yatak odasında, yatak eğilmiş durumda. Evimizin çökecek olması beni mahvetti.
2: Ve şimdi...
3: Çatıdan düştüm ve omurgam kırıldı.
0: Ne kadar yüksekten düştün?
3: Yaklaşık 2,5 metreden beton zemine çakıldım ve çok acı çektim.
2: Havaya ve zamana karşı verilen yarışta...
0: Çabuk!
2: Marty bu kez yalnızca bir evi değil...
5: Geçen kış su taşıyamıyorduk çünkü donuyordu.
2: Şebekeden bağımsız yaşayan iki aileyi acilen kurtarmak zorunda.
1: Hadi!
0: Savaş alanının tam ortasında.
1: Mike geri çekil.
0: O büyük esleme nerede? 10 santimetre. Devam et.
1: Oho. Tanrım evi itiyorsun.
0: Bu kulübe beklenmedik şekilde çökebilir bir anda. 1, 2, 3. Geçen sefer bu yoldan geldiğimde genç bir hanım beni kulübesine götürmüştü. Sorunu evlerinin yarısının rüzgarda sallanıp duran ağaçlara bağlı olmasıydı. Bu evi sağlam bir temel üstüne oturtabilmek için neredeyse bir hafta uğraşmıştık. Bütün sorunlarını çözdüğümü sanıyordum ama galiba bir şeyler ters gitmiş.
1: Ben Janis Oglesby, bu da eşim Samuel Oglesby.
3: Rainey'lerin daha önce burada yaptığı şeyler inanılmazdı. Çiftliğimize adeta yeniden hayat verdiler.
1: Yaptıkları şeyler hayatımızı değiştirdi.
3: Misty Sera'yı yapmama yardım etti ve o günden beri bahçeme her yıl daha iyiye gidiyor.
1: Matt bana deri atölyesi yaptı ve işler bir anda açıldı. O kadar talep oldu ki eşime bir dükkan daha yaptırdım.
3: Kendime güvenmemi sağladılar. İkimize de devam etmemiz için ilham verdiler.
2: Ancak hedefleri büyüdükçe çiftliklerinin karşı karşıya olduğu en büyük sorunu göz ardı etmeye başladılar.
1: Bu yaşamı seviyoruz ama evin yapısına zaman ayıramadık. Bunun için vaktimiz olmadı. Bu arada çok yağmur yağdı ve kulübede tahminimizden fazla sorun olduğunu fark ettik. Böyle büyük bir evin 12 metre çatısı olunca yağmur evin arka tarafına akıyor. Hatta evin içine bile yağıyor. Evi taşıyan kirişler çürümeye başladı.
3: Bu yüzden ev arkaya doğru eğildi.
2: Yeterli tecrübeleri olmadığı için bu zorlu süreci yönetmekte zorlanmışlar ve bir anda işler kötüye gitmiş.
1: Sam çatıdan düştü ve omurgasını kırdı. O anda dünya durdu, hem de tamamen. Ailenin geçimini sağlayan kişi Sam'di. Evin lideriydi ve hiçbir şeyi yapamaz hale geldi. Sam yaralanınca bir anda her şeyi tek başıma yapmak zorunda kaldım ve bu gerçekten çok zordu. Zordu değil mi?
3: Asla pes etmeyeceğiz demiştik ama bunu düşündük.
1: Kocan dışarıda avlanıp eve yiyecek getirebildiğinde onları birlikte işleyip kavanozlara doldurarak kidere kaldırdığımız günlerde her şey çok farklıydı. Kendimi güvende hissediyordum. Ama bir anda her şey bana kaldı. Bunların hepsini tek başıma yapamazdım. Ailemize ihtiyacımız vardı. O yüzden oğlum Mike buraya taşındı ve arazide kendine kulübe yaptı. Yeni evlenmişti. Eşiyle birlikte aile kurmak istiyordu ama 9 ay onlar için zor geçti.
4: Kulübemiz bize uzun vadede sorun çıkartacak. Başa çıkabileceğimizden fazla sorun var. Yardım gerekiyor. Son birkaç ay resmen kabusa döndü. Annemle Sam de sıkışmış durumda. Nasıl desem, resmen iki ateş arasında kalmış durumdalar.
1: Evimizin çökmesi beni mahveder. Ne yapacağımı bilmiyorum. Gerçekten tükenmek üzereyim.
5: Bili bili bili bili bili.
0: Vay vay vay.
3: Nasılsın Marty?
4: Merhaba Marty, nasılsın?
0: Söyle bakalım, çılgın eşin nerelerde? İşte geliyor.
1: Beni özledin mi?
0: Beni böyle karşılayacağını hatırlamam gerekirdi. Yeniden görüştüğümüze sevindim Sam. Biri daha var, peki bu kim bakalım?
4: Ve bu da güzel eşim.
5: Merhaba.
0: Adı ne?
5: Ben de Amanda.
0: Amanda.
5: Amanda.
0: Harika. Siz de burada mı yaşıyorsunuz?
4: Arazinin diğer tarafında kendimize küçük bir ev inşa ettik.
0: Gittiğimden beri burada pek çok şey oldu.
1: Evet, buraya geliştirdi.
0: Kaza geçirip yaralandığını duydum. Söylesene neler oldu?
3: Çatıdan düşüp omurgamı kırdım.
0: Peki omurga şimdi ne durumda?
3: Eylül'de bir ameliyat daha oldum. Yavaş yavaş bastonsuz yürüyebiliyorum.
1: Artık 4-5 kilo kaldırabiliyor. Hala kaldırma limitleri var ama bastondan kurtuldu.
3: Yürüyor.
1: Evet, yürüyor.
0: Peki. Nelerin kötüye gittiğini kendi tamam. gözlerimle görmem lazım. Gidelim.
1: Tamam. Hadi gidelim. Size evi göstereyim.
0: Peki. Bana neyin yanlış neyin doğru olduğunu gösterin.
3: Tamam. Buraya son gelişimde kulübenin yanında iki büyük delik vardı. Sağlam ve sıcak göstermesi için yamayıp sürgülü cam taktım.
0: Görsel olarak güzel. Bu dönüşüm biz buradan ayrıldıktan çok sonra aile tarafından yapılmış. Açıkça soracağım, benden ne istiyorsunuz?
1: Bunları mutlaka yapın ama bunları yapmayın dediğin birkaç şey vardı ama seni dinlemedik.
0: Ne gibi?
1: Örneğin kesmek istediğin şu büyük ağaç. Burada bir sürü ağaç kestin ama onu kurtarmak istedim.
3: Uçtaki şu ağacı düşünüyorduk.
1: Gölgelik alan gittikçe azalıyor. Senden şunu öğrenmek istiyorum. O ağacı kesecek miyiz yoksa budamamız yeterli olur mu? Ne gerekiyorsa yaparız. Sonuçta hiç gölgelik alanımız kalmayacak.
3: Gölge için.
1: Serinlemek için ormanın derinlerine gidiyoruz. Artık hepimiz açıkta kaldık. Güneşin altındayız ve o son ağaç. Bu ağacı hatırlıyor musun?
0: Evet hatırlıyorum.
1: Bu ağacı kesmek istediğinde sana tüm gücümle karşı çıkmıştım. Şimdi hayvanlar için yol geçen hanına döndü.
0: Bunlar ne tür hayvanlar?
3: Sincaplar, yani sincap ve sıçanlar.
1: Eve giren bütün hayvanlar içeride resmen terör estiriyor. Bak evin arkasındaki kaplamaları söküp atmışlar.
0: Buraya son gelişimizde eve fazlasıyla yakın olan bir ağacı kesmek istemiştim. Bunun sebebi hayvanların girmesinin yanı sıra organik maddelerle nemin aşağı inip evin yapısal bütünlüğünü zayıflatmasıydı. Arabanı bir ağacın altına park ettiğim olmuştur. Üstünde bir tabaka oluşur. Olamaz dersin. İşte o tortu bir günde oluşur.
1: Doğru.
0: Ama bu ağaç 10 yıldır organik madde yağdırıyor. Yapraklardan damlıyor, eve yapışıyor ve kolay kolay çıkmıyor. Açık konuşmak gerekirse...
1: Sırdan belli.
0: Ev aslında ağacın sahip olduğu tüm nemi emip kendi içine çekiyor. İnanmayacaksınız ama çiftçilerin sözünü dinlerim. Şu ağacı kesme derlerse kesmem. Cinis de o ağacın kalması için bana yalvardı. Ben de bıraktım. Peki ne oldu? Büyük bir hata yapmış oldum. Şuradaki kirişin sorunu nedir?
3: Yağmur sularıyla çürümüş. Ve kiriş kırılmış. Olan bu.
1: Karıncalar, termitler, su.
0: Karınca görüyor musun? Buradan
1: evet.
0: ayrıldığım zaman milyonlarca
1: evet.
0: vardı.
1: Evet, hepsini öldürdüğümüzü sanmıştım ama galiba öldürememişiz. Kiriş içinde bir şey yapamadık. Karıncaları öldürmek yeterli olur sandık. Evi o kiriş ayakta tutuyor. Üst kattaki yatak odasına
0: Anladım.
1: Çıktığında yatağın eğik olduğunu görebiliyoruz.
3: Verandanın bir parçası.
1: Akan su yüzünden olmalı. Geri çekilip bakarsan kütüklerin eğildiğini görebilirsin Marty. Ev de o yöne eğilmiş durumda.
0: Görüyorum. Vay canına. 5 yıl içinde kiriş tamamen çürümüş. Geçtiğimiz 5 yıl boyunca evin bir tarafı aşırı nem yüzünden zarar görmüş. Duvarın böyle eğilmesi inanılır gibi değil. Daha önce hiç görmemiştim.
3: Bu durum beni çok endişelendiriyor.
0: Durumu anladım. Bu da geçen seferki gibi en üst seviyede alarm durumu demektir. Sonraki fırtınada bu evin tamamen devrilip çökeceğine adım gibi eminim. Peki, aletleri getirip o ağaçla ilgilenelim şimdi.
1: Tamam. Harika.
0: Hemen işe koyulmamız gerek ama önce oğlunuzun kulübesine de yakından bakmam, incelemem gerekiyor.
1: Tamam.
4: Küçük evimiz burada. Altıgen tasarımı sayesinde düşük maliyetle büyük bir alan elde ettim.
0: Zor olmuştur.
4: Evet, inşası biraz zor oldu. Basamağa dikkat et, sallanıyor.
5: Biraz tehlikeli.
4: Her köşede canlı bir ağaç var. Evin tamamı yaklaşık 25 metrekare büyüklüğünde.
0: Asma kat mı var?
4: Evet, yatak odamız üst katta. Aşağıdaki alanla aynı büyüklükte ama tavanı daha alçak. Özel bir ev inşa etmek istedim. Aklımda ilginç bir tasarım vardı ve bu tasarıma oldukça yaklaştığımı hissediyorum. Yine de küçük bir ev. Bir sürü çocuğumuz olsun istiyoruz. Bu evde çocuk yetiştirmek zor olacak. O yüzden hala yapılacak çok fazla iş var. Burası da dış mutfağımız.
5: Çiftlik hayatı benim için tamamen yeni bir deneyimdi. Büyüdüğüm ortamdan tamamen farklı. Kışın kar yağarken hayat zorlaşıyor.
4: Burası bulaşıkları yıkadığımız, dişlerimizi fırçaladığımız, mutfak ve lavabo işlerini hallettiğimiz alan.
0: Bir şey soracağım. Su nereden geliyor? Taşıyor musunuz?
4: Evet, su uzaktan geliyor.
0: Bidonla mı taşıyorsunuz?
4: Ah evet.
0: Peki suyu nereden taşıyorsunuz?
4: Belli olmuyor. Yılın bazen dışarıdaki tuvalette.
5: Bağlı. Mesela bu ne demek? Geçen kış oradan fazla su taşımamıza gerek kalmadı.
0: Çünkü
5: sürekli donuyordu. O yüzden
4: evet,
5: biz de...
4: Evet, suyu alamadık. Evet. Sıcaklık sıfırın altına düştüğünde suyu kullanamıyoruz.
5: Evet.
4: Dişlerimizi bile zor fırçalıyoruz.
5: Dişimi şişe suyuyla fırçalıyorum.
4: Şu anda kulübeyle ilgili yaşadığımız en büyük sorun evde temiz suyun olmaması. Annemin 500 metre evet. ötedeki evinden su taşımak zorunda kalıyoruz. Evde su olmadığı için Amanda ile evlenmeye çekinmiştim. İnanabiliyor musunuz? Neredeyse düğünü erteleyecektim.
5: Evde evet. su akmıyor diye evlenme teklif etmeyecekti evet. ama iyi ki vazgeçti o kararından.
0: Yani annenin su kaynağı var.
5: Hı-hı.
0: Peki... Bu kulübeden ne kadar uzakta?
4: Yaklaşık 300 metre. 350 de olabilir.
0: Nerede?
4: Şu tarafta. Sanırım ağaç yüzünden göremiyorsun.
0: Beni götürür müsün?
4: Elbette, gidelim.
0: Sakıncası var mı?
4: Hayır, yok.
0: Peki, göster tamam. bakalım.
4: Bildiğim kadarıyla su hattı geçen yıl ya da ondan önceki kış patlamış. Onarmak ya da yenilemek için paraları yokmuş. Ağaçların arasındaki evi gördün mü? Burası...
0: Burada ne olmuş?
4: Bilmiyorum. Sanırım buradaki su borusu geçen yılki don sırasında patlamış. Bir evi yaşanır hale getirmek için gereken her şeyi yapmak gerçekten çok zor. Evde yemek pişiremiyorsun.
5: Doğru.
4: Bu yüzden kış boyunca dışarıda mangal yakmak için montumun yakasını kaldırıyorum. Sönmesin diye uğraşıyorum. Bulaşıkları da yıkamam gerekiyor tabii. Havanın çok soğuk olmadığı birkaç saat var. Su buz gibi ve ellerin donuyor.
5: Evet,
4: hiçbir şey yıkayamıyorsun.
0: Evet, neler yapabileceğimizi bir an önce kararlaştırmamız gerekiyor. Önümüzde sadece 4 gün var ve her saniye önemli. Mike'la Amanda'nın 160 dönümlük bu arazide aile kurmak istediklerini duyunca Sammy, Janice ve Mike'ı, Amanda'yı ve doğacak çocuklarını düşündüm. Şebeke dışında yaşayacak 3 kuşak. Bu benim için çok değerli. Asıl soru şu, 4 gün içinde Sam'le Jenison kulübesindeki sorunu çözüp Mike'la Amanda'ya yardım etme vakti bulabilecek miyiz? Bu çok önemli. Hem bugün için hem de gelecek için.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Net!
8: Kazancım net, sigortam net.
9: Otel harika.
10: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne?
7: Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
13: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen.
6: Hayatının kıymetini bilenler.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
9: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
10: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
11: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik. Sana yakışana tak.
5: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet.
14: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Eve yandan ya da yukarıdan ağaç devrilmesi her zaman endişe konusudur. Buraya gel. Avantajı ele almak istersin ama burada pek avantaj göremiyor.
4: Evet, haklısın.
3: Bundan hoşlanmadım.
5: Missouri'deki Ozark Dağları'nın derinliklerinde Marty gereksiz bir düşmanla karşı karşıya.
3: Ev son derece dengesiz. Her an olduğu yere çökebilir.
5: Rainey'ler 5 yıl önce Oglesby ailesinin ahşap kulübesinin 15 metrelik ağaçlar tarafından parçalanmasını önlemek için her şeyi yapmıştı.
3: Rainey'lerin çiftlikte yaşama yöntemi budur. Karşılarına çıkan zorlukla doğrudan yüzleşirler, ellerindeki tüm olanakları kullanırlar.
5: Ama aile bir ağacın yerinde kesilmemesi için adeta yalvarmıştı.
3: Ağaçlar tek tek gidiyor değil mi?
6: Son ağacı da kesmek zorunda mıyız?
5: Ama bugün...
3: Çiti sökmek zorundayız.
6: Tamam. Bunların hepsini yapabilirim. Bunun için yeterli ekipmanım var.
5: Kulübe kesilmeyen ağaç yüzünden bir kez daha gereksiz yere tehlike altında.
3: Şuraya geç.
5: Bunu düzeltmek hiç kolay olmayacak.
3: Pekala.
5: Marty, Oglesby ailesinin çökmeye başlayan 20 tonluk kulübesini yeniden sağlamlaştırmak için önce kulübenin temelini tehdit eden 18 metrelik ağacı bağlantılarından ayırıp kesecek. Ardından krikolar kullanarak temeli direklerinden kaldırıp zayıflamış kirişleri güçlendirecek ve tamamen çürümüş olanları çıkartacak. Son olarak da 5 metrelik geri dönüştürülmüş telefon direğinden yapılan yeni bir kirişle temeli güçlendirip evi ayakta tutacak.
7: Eve doğru yattığını görebiliyorsun.
3: Evin üstüne doğru eğilmiş. Peki onu diğer tarafa devirmeyi nasıl başaracağız?
6: Kamayla.
7: Kama kullanacağız.
3: Aa, elinizde var mı? Öyle mi? Getir hemen. Ben de yön kesisi açayım.
4: Bence Marty buraya ilk gelişinde tehdidi gördü. O ağacın kesilmesi gerekiyordu. 5 yıl önce kesilmeliydi ama annem kalmasını istedi.
3: Onu oradan çıkarın. Çabuk çabuk çabuk. Eşimize geri dönelim.
6: Ağaç 5 yıl boyunca büyüyüp evime zarar verdikten sonra devrilişini izlerken birine çarpıp çarpmayacağını, evin son direğini devirip devirmeyeceğini ve evin çöküp çökmeyeceğini bilmiyorum.
3: Evet, bana bir kama ve bir de çekiş lütfen. Arkadan onu yerleştirmeye başlayın. Devam et, devam et.
6: Tamam, hareket ediyor.
3: Devam. Çekilin oradan, çekilin.
7: İniyor.
6: Oradan. Çekilin oradan. Mike, çekil oradan. Nefes alabilir miyim?
3: Kamalar olmadan bu işi başaramazdık. Şimdi onu bir yere taşıyalım. Çünkü vaktimiz kalırsa ondan yakacak odun yapacağız. Çılgın hava koşulları yüzünden ağacı kaldırınca... İçim rahatladı. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum.
8: İkinci gün.
5: İkinci gün başlarken...
3: Pekala, herkese günaydın.
5: İki sorumlu kulübeden birinde çalışmaya başlamadan önce... Sam'le Genus çiftliklerindeki en iddialı eklemeyi gösteriyor.
3: Bana son 5 yılda neler yaptığınızı gösterin.
6: Rainey ailesinin buraya gelişinin üstünden 5 yıl geçtiğine inanamıyorum. Kulübede sorunlar var ama Marty'nin etrafa bakıp burada başardığımız şeyleri görmesini istiyoruz.
3: Durun biraz, bu nedir böyle?
6: Sana bu arazi için en büyük hayalimden bahsetmek istiyorum. Kendi altına hücum kasabamızı kurmak istiyorum.
3: Yani bu çitin ve tabelanın arkasında altına hücum kasabası mı var?
6: Altına hücum kasabası hayali. Daha sadece başlangıç, görmek ister misin?
3: Elbette.
6: Tamam, gidelim.
3: Görünüşe bakılırsa Sam'le Genius'in 160 dönümlük araziyle ilgili bir takım planları var. Bir tema parkı.
6: Çocukların madenci lambaları ve kovalarıyla bir tünelin içinden geçtiklerini, kum dolu kovalarını tahlil bürosuna, elek sistemine ve su tankına götürdüklerini hayal ediyorum.
3: Evet, gerçekten etkileyici. Altın eleyecek bir yer var. Ek binalar var. Rakun yüzüp kürkünden giysi ve çeşitli eşyalar yapılabilecek bir alan var. Bu insanlar gerçekten çalışmışlar. Peki bu emeğe değmiş mi?
6: Eski tarz bir odunluk yaptım.
3: Vay canına.
6: Kütük biçmek için kullanılacaktı.
3: Bu gerçekten müthiş. Bir demirci dükkanı var. Aklına gelebilecek her tür eski usul alet ya duvara asılı ya da bir kovanın içinde duruyor. Evet, çok güzel ama çiftlikte çözmemiz gereken daha büyük sorunlar var. Çözelim.
7: Evet.
3: Ama herhalde beni buraya altın madeni temalı park için getirmediniz, öyle değil mi?
6: Onun için gelmedik.
3: Büyük hayallerim var, hem de çok büyük. Ama aynı zamanda...
6: Yardıma ihtiyacı olan bir ev var.
3: Janice'in altın kasabası için ortaya koyduğu enerji takdir etmemek elde değil. Ama bütün emeğini, kaynaklarını ve zamanını o kasabaya harcarsa çiftlik iflas edebilir. Yani ya başarı ya iflas.
5: İlerleyen saatlerde...
3: Bu ağacı yere indirdik. Bu bence iyi bir işaret. Şükredelim.
4: Evet.
3: İyi bir başlangıç yaptık.
6: Evet, bu çok güzel.
5: Marty ve aile ellerindeki tüm kaynakları kullanarak ana kulübeyi sağlamlaştırma işlemine başlıyor.
3: Eski bir alet çanta var. Gelin içine bakın.
6: Bu çok güzel.
3: İçi eski, vay antika canına, el aletleriyle dolu.
6: Gerçekten
3: onunla
6: öyle.
3: Onunla kendini yaralama sakın.
6: Vay canına.
3: Bir de şuna bak. Birkaç tane demir yolu krikosu buldum. Bu...
7: Evet, çok güzel.
3: Devasa ağırlıkları kaldırabilir. Yani şunu söylemek istiyorum. Binayı kaldırmaya çalışacağız.
6: Aman tanrım.
3: Bu sayede çürümüş kirişlerle ilgilenebileceğiz. Eğilmiş direklerimiz var. 5 yıl önce temelde gördüğümüz sorunlar hiç değişmemiş.
5: Marty, ilk kurtarma sırasında çökmenin eşiğindeki kulübenin endişe verici işaretlerini görmüştü.
3: Burada neler oluyor? Bu bina eğilmiş.
6: Bu kapıyı açıp kapatmak gerçekten çok zor. Bir şeylerin ters gittiğini bu şekilde fark ettik, hissedebiliyorduk. Gerçekten büyük bir eğim vardı.
3: Bu binanın tamamı eğilip yamulmuş. Eğik Perili Kule'ye hepiniz hoş geldiniz. Burada pek çok şey doğru yapılmış. Çok şirin ve gerçekten çok hoş düşünülmüş. Ama bir evin en önemli kısmı temelidir. Burada sorun evin içinde değil, kesinlikle altında.
6: Bu evin ana taşıyıcılarından biri.
3: Kameraman hemen çık oradan. Ciddiyim, bana gerçekten tehlikeli görünüyor. Bu önemli bir mesele. Şuna bakar mısın?
6: Farkındayım.
3: Bu evin yarısı sallanan, hareket eden ve büyüyen bir ağaca civatalanmış durumda. Bu felaket. Eviniz güvenli değil. Bu şimdiye kadar gördüğüm en tehlikeli durum. Bir ya da iki fırtına sonra ağaçlar da biraz daha hareketlenirse bu yapının tamamı buzdağı gibi kopup gidecek. Bunu bir şekilde düzeltmek zorundayız.
5: Bugünse...
3: Pekala.
5: Çürüyen destekler kısa zamanda çökme tehlikesine işaret ediyor. Marty çürümüş taşıyıcı kirişle ilgilenmeden önce yapıyı sağlamlaştırmak zorunda.
3: Bakalım kriko işe yarayacak mı? 100 yıl önce trenlerde kullanıldığını düşündüğümüz bir krikoyu deneyeceğiz. Biraz gergin olmaya başladığım noktaya geldim. İş riskli hale geliyor. Şu levyeyi deneyelim. Bunu nereden buldun?
6: Onunla çit direklerini çakıyordum.
3: Bu levye harika, teşekkür ederim. Levye eğilebilir, başımızı ona fazla yaklaştırmayalım.
4: Tamam.
3: Hazır mısın? 1, 2, 3. Orası epeyce yüksek.
4: Evet, öyle.
3: Tamam, şimdi birlikte.
4: Tamam.
3: Hazır mısın?
4: Hı hı.
3: Aa, evet.
6: Şuradaki kirişten ayrıldığını görüyor musun?
3: Evet, tamam, hareket etti. Clint, ne diyorsun? Bence bir kademe daha gidebiliriz. Ne dersin?
7: Evet.
3: Tereddüt mü ediyorsun?
7: Biraz.
3: Tamam, dürüstlüğünü takdir ediyorum. Peki, hadi. Hep birlikte. Herkes hazır mı? 1-2-3.
7: Vay canına.
6: Olamaz, eve baskı uyguluyorsunuz.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Banka.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Şu anda kesinlikle hata payının olmadığı bir noktadayız. Durun. Pekala. Hep birlikte hazır mısınız? Bir, iki, yüklen.
1: Vay
2: olamaz
1: canına.
2: Eve baskı uyguluyorsunuz.
0: Devam ediyoruz. Hazır mısın?
3: Evet, hazırım.
0: Yavaşça. Bence bir kademe daha ilerleyelim. Biraz daha. Bir, iki, üç. Hoşuma gitti. Şimdi bir kama yerleştirin lütfen. Teşekkürler.
2: Ah, fazla geldi. Gerçekten çok fazla.
0: Düzgün yerleştirin. Orası ne durumda?
3: Bilmiyorum, bakacağım. İkinci direk sağlam.
2: İnşa ettiğim evi böyle görmek...
0: Şuraya takos koyalım.
2: Çok zor. Geri çekilip sadece izleyip beklemek zorundayız. Çok zor, anlıyor musunuz? Dayanılmaz.
0: Küçük hanım, buraya gel. Acele et. Gel hadi. Burada neler olduğunu görebiliyor musun? Peki ne oluyor?
2: Evi havaya kaldırıyorsunuz.
0: Evet, öncelikle evi teraziye alacağız. Diğer ayrıntıları daha sonra düşünürüz. Şimdilik sadece yükseltip olması gereken yere yaklaştıracağız. Şuradan 2,5, şuradan da yaklaşık 1 santim. Takos koyup devam edeceğiz. Ta ki işler rayından çıkana kadar.
2: Anladım.
0: Anlaştık mı?
2: Tamam.
0: Aynı şey burada, şu tahtanın altında da yapacağız. Evet, çabuk olalım. Yaklaşık şu kadar geri gideceğiz. Çünkü düz bir yüzeye ihtiyacımız
2: Anladım.
0: Var. Bir kütükle bir kiliko daha tamam. yerleştireceğiz. Şansa inanmam ama bu bina ayakta durabiliyor. Biraz aşağı indir lütfen. Hadi bunu şuraya yuvarlayalım. Birlikte, birlikte. Bunu ortalayıp düzeltebilir misiniz küçük hanım? Ne yapacağını biliyorsunuz.
2: Az İçine kaldı. Biraz daha bu tarafa, biraz daha. Tamam.
0: Bence işe yarar.
3: Evet.
2: Güzel oldu.
0: Ama terazi de olsun. Krem gibi düz olmasını istiyorum. Teşekkür ederim.
3: Bu tarafa getirmeye
2: Altında
3: çalışacağım.
2: Altında taş var.
0: Gibi düz istiyorum.
2: Tamam. Düzgün görünüyor. Tamam.
0: Evin altındaki çürümüş kirişler beklediğimden daha fazla zamanımı aldı. Ama Mike'la Amanda'nın işe ne kadar bağlı olduklarını da gördüm. Çalışkanlar ve zekiler. Bu iyi görünüyor. 20 tonluk kriko nerede? Hey küçük hanım. Buradaki her şeyi siz yaptığınıza göre... Krikoyu da siz kullanacaksınız. Neden becerilerini daha da geliştirmeyelim değil mi? Çünkü kendine güvenen çiftlik sahibi her işin üstesinden gelebilmelidir. Peki, sadece burada oturup izleyeceğim. İş sizde, tamamen sizde.
3: Şöyle yapacaksın, yukarı kaldırmak için böyle hareket ettireceksin.
0: İşte böyle. Aferin sana.
3: Hemen de gerçekten çok dayanıklı. Bütün evi kaldırıyorsun, farkında mısın? Onun burada olması işleri başka bir seviyeye taşıdı. Onunla gerçekten gurur duyuyorum.
0: Tamam, orada dur. Durumu değerlendirelim. Şu anda bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Evin bu bölümü sadece 2 krikonun üstünde duruyor değil mi? Ve burası deprem bölgesi.
2: Evet, depremler oluyor.
0: Ciddi misin?
4: New Madrid fay sisteminin bir parçası olan New Madrid fayı, Kuzeydoğu Arkansas'tan Güneydoğu Missouri'ye uzanan yaklaşık 240 kilometrelik aktif bir fay sistemidir. Bu fay, 1812 yılında Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en güçlü depremlerden bazılarına neden olmuş. Mississippi Nehri de dahil olmak üzere bölgenin coğrafyasını neredeyse baştan aşağı değiştirmiştir.
0: Aynı zamanda hortum bölgesindesiniz ve...
2: Aa, evet, haklısın.
0: Deprem kuşağındasınız.
2: Daha geçenlerde deprem olduğundan eminim.
3: Evet, en New Madrid fay hattı Missouri'nin içinden geçiyor.
0: Değil misin?
3: Evet.
0: O zaman doğru kirişleri yerleştirene kadar... fay hattının sakin kalması için dua edelim. O kirişleri bulmam gerekiyor. New Madrid fayının üstünde çalışıyoruz ve bir evi krikolarla kaldırmış durumdayız. Evi krikoların üstünde bırakacağız. Böyle bırakmak istemiyorum ama doğru kirişleri bulup krikoları indirmeden önce evi uygun desteklerle sağlamlaştırmak zorundayız. Yoksa ne olacağı asla belli olmaz.
1: Üçüncü gün.
4: Oglesby'lerin 160 dönümlük çiftliğinde üçüncü gün başlarken...
0: Gidelim. Biraz acele edin, çabuk.
4: Marty rahatsız edici bir şey keşfediyor.
2: Üst tarafı nasıl çürümüş?
0: Ne yazık ki sorun düşündüğümüzden daha kötü. Bu evi ne zaman yaptınız?
2: Yaklaşık 8 yıl önce.
0: Çok üzücü. Ev 8 yıl içinde çürüyorsa bir şeyler yanlış yapılmış demektir.
3: Evet.
0: Anlaşıldı mı? 5 yıl içinde her ne olduysa daha da kötüleşmiş ve sorun büyümüş. Bilmem gereken bir diğer şey de şurada duran...
2: Duşun gider borusu.
0: Duşun gider borusu. Bu duşu kullanıyor musunuz?
2: Kullanıyoruz.
0: Doğrudan yere mi akıyor?
2: Evet.
0: Yani hijyenik değil. Bir konuda anlaşalım. Duştan ve küvetten gelen 5 santimlik bu gider borusunu şu kanalizasyon hattına bağlayacağız, tamam mı?
2: Harika.
0: Açık konuşacağım. Eğer tüm parçalar hazır olsaydı bunu 15 dakika içinde tek başıma kolay bir şekilde yapabilirdim. Peki, siz neden yapmadınız? Bunların hiçbiri yaşanmamalıydı. Lütfen hiçbir şeyin sızmasına izin vermeyin. Lavabo, musluk, küvet ne olursa. 8 yıl boyunca devam eden küçük sızıntı büyük bir felaketin nedeni olabilir. Ne kadar uğraşsam da bu çiftlikteki sorunlar listesinin sonu gelmiyor. Tam bir felaket. Önümüzdeki birkaç gün pek kolay geçmeyecek galiba.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşka.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Wet & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando. Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'in konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Hesap basit, hesap basit.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
9: Aman tanrım.
10: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Hadi konuşalım. Bana sorarsanız tam anlamıyla kontrolden çıkmış bir felaketle karşı karşıyayız. Tahtaları söküp tamamen çürümüş kirişleri ve keresteleri görünce bu kulübenin her an çökebileceğini fark ettim. Her an. Tamam, dürüst olacağım. Bir miktar malzeme satın almıştım. Bazı şeyler inşa etmek için planlarım vardı. Ama bu düşündüğümden daha çılgın, daha tehlikeli, daha kapsamlı bir iş. Bu binanın böyle kalmasını istemiyorum. Alt tarafı çürüdüğü için artık taşıyıcı yapının büyük bir kısmı da yok olmuş durumdadır, değil mi?
1: Tamam.
0: Şu köpüğü aradan temizleyeceğiz. Sonra binanın bu kısmını kontrplakla kaplayacağız. Bunu yaptığımızda esneyip dayanıklılığını kaybedebilen bütün kütükler tek bir levha ile birbirine bağlanmış olacak. Anladınız mı?
2: Evet, haklısın.
0: Planımız bu.
3: Martin'in basit ama etkili kontrplak çözümü, yeni kirişler yerleştirilip teraziye alınırken kulübenin sağlam kalmasını sağlayacak.
0: Başlıyoruz.
3: Rainey ailesi 5 yıl önce temeli yeniden düzeltirken çiftlik yaşamına özgü başka bir basit ama etkili çözümden yararlanmıştı.
0: Tahterevalli, tahterevalli, tahterevalli.
4: Ev sallanıp mevcuttaki sağlam direklerin ve kirişlerin üstünden düşmeye çalışıyor.
5: Şu boşluğu görüyor musun? Kulübenin tamamı bu yüzden kayıyor işte.
4: Bunu düzeltmek tam bir çılgınlık. Ve buna kalkışan kişi de ancak delinin biri olmalıydı. Kesinlikle. Yani babam.
0: Yavaş ve istikrarlı. Hata payımız yok.
2: Vay canına. Evet. İşte orada.
0: Oldu mu?
6: İyi evet. Durumda.
0: Tamam, şimdi indireceğiz. Su terazisini buraya getirin. İyi mi?
2: Mükemmel.
7: Evet, evet, evet, evet, evet.
0: Böylesine büyük bir sorunu çözebilmek için neye başvurduğumun farkında mısınız? Basit bir oyun parkı aparatına. Peki hangisine? Tahterevalli. Evet.
6: Gerçekten bak, mükemmel oldu.
0: Tam yerine oturdu.
6: Noktası noktasına.
7: Harika, harika. Ev terazide. Evim terazide.
0: Kulübenin altına koyabileceğimiz en sağlam direk burada. Uzun ömürlü olduğu için kestane seçtik. Sedirden ve akasyadan daha dayanıklı. Hem betona hem de demir çubuğa oturtulacak. Bu sayede kötü hava koşullarından da korunmuş olacak. Bunu oturtmak istiyorum. Lütfen aksilik çıkarma. Evet, beğendim. Hoşuma gitti. Rahat davran, iyi durumdayız. Bu bina artık bizim kontrolümüzde. Lütfen birkaç vidayla sabitleyin. Sallanan, hareket eden, gıcırdayan, çatırdayan bu tehlikeli yapı artık sabitlendi.
7: Çok güzel oldu.
0: Bu pozisyonda. Sağlam bir şekilde, kıpırdamadan duracak, sonsuza kadar. Hadi sarıl ona. En büyük hayalin yeniden temele kavuştu. Yukarı kaldırıp taşan kirişlerin üstüne oturtun.
3: Kulübe tehlikeli bir dengede dururken Marty, Mike ve Amanda çöken duvarları güçlendirmek için hızla harekete geçiyor.
0: Şu çevre hattı çok önemli. Öncelikle buraya bir kat daha koyacağız. Sonra üstüne bir tane daha yerleştireceğiz. Amacımız bu duvarı sağlamlaştırmak. Böylece devrilmeyecek. Başka destek yok, değil mi?
8: Hı hı.
0: Çekinme, bir vida daha tak. Güzel, aferin. Birazdan buraya da lazım olacak.
3: Ana kulübedeki çalışma devam ederken Marty, Mike'la Amanda'yı bir kenara çekip çiftlikteki yeni gelişmeleri konuşuyor.
0: Çiftliğe gelirken sizinle tanışacağımı bilmiyordum.
8: Anladım.
0: Varlığınızdan haberim yoktu. Hatta Mike'ın evi olduğunu da bilmiyordum, tamam mı?
8: Tamam.
0: Şimdi duruma bir bakalım. Ne dersiniz? Buraya kadar bir su hattı çekmeyi düşünüyor musunuz? Toprağın yarım metre altı.
1: Tamam.
0: Bir musluk takacağız. Dona dayanıklı olacak ve kulübeye su getireceğiz.
1: Harika.
8: Harika.
0: Basınçlı su. Oraya gelip musluğu açabilmek senin için ne ifade eder?
8: Çok şey ifade eder. Hayatımızı tamamen değiştirir.
1: Su olmadan bir şeyler yapmak çok zor. Çocuk sahibi olmak istiyoruz. Onları yetiştirirken temiz tutup sağlıklı olmalarını isteriz. Su olmadan bu imkansız gibi görünüyordu. Ama Martin'in planı her şeyi değiştirecek bence.
0: Missouri'de olduğumuz kısa süre içinde annenin evini sağlamlaştırmak için telefon direği ya da kiriş ararken elinde kiriş olan Kay adında bir adamla tanıştık. Ne yaptığımızı merak etti. Kirişleri getirince etrafa şöyle bir bakıp nasıl yardım edebilirim dedi. O adam şu anda buraya geliyor. Aslına bakarsan komşunuz.
1: Öyle mi?
0: Su hattını kazabilmek için kendi ekskavatörünü getiriyor.
8: Nasılsın Marty?
1: Nasılsınız?
0: Merhaba Kay.
9: Merhaba.
8: Arkadaşım Justin yardım etmeye geldi.
9: Memnun oldum.
0: Montana'da, Missouri'de ya da Virginia'da böyle şeyler olduğunda ki zaman zaman bu durumla karşılaşırız. İyi insanların hala var olduklarını hatırlıyorum. Peki, şimdi dördünüz su attığı evet. Kendi aranızda konuşun. Benim diğer işe bakmam gerekiyor.
1: Zaman sürmez, teşekkürler.
0: Kırsalda sık sık karşılaştığım güzel bir özellik var. Her zaman geçerlidir. Komşu, komşuya yardım eder. Justin'in nereden ve neden geldiğini bilmiyorum. Ama hayatının bir döneminde şunu öğrendiğine eminim. Bir şeyler vermek, almaktan daha çok mutluluk verir. Nasıl gidiyor?
9: İlerleme kaydediyoruz.
0: Sakın bitmek üzere demeyin.
8: Neredeyse bitti.
3: Missouri'nin güneybatısındaki Oglesby çiftliğinde...
0: Ne kadar derindesiniz?
9: Yaklaşık bir metre.
0: Tarzınızı beğendim, güzel iş.
3: Ana kulübeyi güçlendirme çalışmaları devam ediyor.
2: Kepçeye kazıcı aparatı taksak.
7: Tamam, buraya getirelim. Şuraya bak aşkım, iyi görünüyor.
0: Devam edin.
3: Bu sırada Kay ve komşu Justin, Mike'la Amanda'nın kulübesi için hayati öneme sahip su hattını tamamlıyor.
0: Şuraya kadar bir hendek kazıp su borularını dışarıda bırakmaya ne dersin?
1: Bence olur.
0: Missouri'ye geldiğimde Mike'la Amanda'nın ev inşa ettiğini bilmiyordum. Ama şu anda benim için çiftlikteki en önemli sorun Janice'le Sam'in kulübesi. Mike'la Amanda'nın

0: Martin'in önceliği ana kulübenin ayakta kalması. Bu yüzden şebekeden bağımsız yaşayan Mike'ın 300 metrelik su hattını kendi başına çekmek zorunda. Haberler iyi.
1: 3,5'a 6 metre değil
2: evet.
1: mi?
0: İlk kurtarma operasyonunda yeni atölyenin temelleri atılırken Matt, Mike'ın becerilerini geliştirmesine yardım etmişti.
1: Biliyorum başlangıçta planladığınız boyutlarda değil ama...
2: Düşündüğümüzden büyük.
1: Geniş bir alan. Bu girişle devasa bir şey olacak. Taban oldukça iyi durumda. Malzemeleri çıkaralım, yerleştirmeye başlayalım. Zemini döşüyoruz, tamam mı? Hiç çerçeveleme yaptın mı?
2: Hayır.
1: Döşeme kirişlerimiz yani tahtalar çerçevemizin arasından geçecek.
2: Tamam.
1: Boşlukları doldurup yapısal destek sağlayacak. Tüm kirişler bir arada. Artık ihtiyacımız olan tek şey bir temel. Çürümeyecek direkler yere çakılacak. Bu sayede yapıyı yukarıda ve sağlam tutacak. Osage portakalı denen yerel bir ağaç buldum. Yöre halkı buna hedge diyor. Çit yapımında harikadır. Temeller içinde mükemmeldir ve bu atölyeyi yıllar boyunca sağlam bir şekilde ayakta tutacak şey bu. Tüm direkler terazide ama asıl soru tam olarak oturacak mı?
2: Bence oturur.
1: Belki biraz ayarlamamız gerekebilir evet. ve denemeden bilemeyiz.
2: Evet.
1: Hadi kaldıralım. Ne dersin, ağır mı?
3: Şuraya bak, gücüm yerinde.
1: Pekala. Bu köşe bende. Tamam, bekleyin çocuklar. Terazide mi? Mükemmel durumda. Bence zemini döşemeye başlayalım. Umarım bunu hızlıca kaplayabiliriz. Belki hava kararmadan bir duvar bile dikeriz. Zamanınız da geçiyor. Fazla vaktimiz yok. Mike benimle yan yana çalışıyor ve güçlü bir adam. Hızlı ve zeki. İhtiyacımız olan da bu. Yapacak çok işimiz var ve fazla zamanımız maalesef yok.
4: Tamam, temelinize zarar vermeyeceğiz.
2: Rahat ol.
4: Buradan devam edeceğiz. Şu anda aşağıda yeterince işimiz var zaten. Küçük
2: Anladım.
4: Hanım, kendi su hattınızı döşemeye ne dersiniz?
2: Evet, bunu yapabiliriz.
5: Daha önce yapmadım ama sorun değil. Bence hallederiz.
2: Yapabiliriz.
4: Ne dedin?
5: Evet, halledebiliriz dedim.
4: Harika, görüşürüz. Ne duruyorsunuz? Başlayın tamam. hadi.
5: Sence sadece yarım metre mi gömülecek?
6: Bu alanı biraz yükseltmeniz gerekiyor.
2: Yani üstüne 30 santim de toprak mı gelecek?
5: Bu durumda donma konusunda endişelenmemize gerek kalmaz.
6: Burayı yükseltip içini doldurursanız kalmaz. Pekala, boruyu döşeyelim. İşte
2: suyumuz
6: oldu.
2: Olmadan aile kurup çocuk yetiştirmeyi hayal bile edemiyordum. Bez değiştirmek, ortaya çıkan kirliliği temizlemek. Mevcut durumda bunları yapmak mümkün değildi. Suyun olması bir mecburiyet.
6: Şu kıvrımları açmaya devam et.
2: İki tane 20'lik su bidonuyla yokuş yukarı yaklaşık 300 metre çıkmak zorunda kalıyorduk. Yemek ve bulaşıklar yüzünden bu işi her hafta yapıyorduk. Bu işi çözene kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Çocuklar su taşıyacak yaşa gelene kadar bu işi ben yapacaktım. Planımız buydu. Gerçek bir mutfağa sahip olmak kesinlikle harika olurdu. Orada yemek pişirir, bulaşık yıkar, hatta dişimi bile fırçalardım. Şu işi çözersek bize gerçekten çok faydası olacak.
6: Tamam.
2: Sıradaki adım ne?
6: Üstüne dolgu yapıp sağlam bir zemin hazırlayacağız. Sorun çıkmaz. Burası Missouri ve her yer kayalık.
2: Evet. Başlayalım.
4: İş başına.
0: Marty ve ekip çökmekte olan ana kulübeyi onarıp güçlendirmek için tüm güçleriyle çalışırken...
2: Kirişi oraya mı istiyorsun?
4: Ben yapmayacağım, sen yapacaksın.
0: Yeni destek kirişini yerleştirmeden önce son ayarlamaları yapıyorlar.
7: Sam, biraz otur. Lütfen otur biraz.
4: Pek çok işimiz var. Ama Sam için endişelenmekten kendimi alamıyorum. İyi bir adam. İyi bir eş, iyi bir işçi ve ailesinin geçimini sağlıyor ama şu anda... Çalışamıyor. Söyleyin bakalım, ne durumdasın?
8: Sadece acı çekiyorum.
4: Anladım.
7: Bize yardım edemiyor, o
8: İçeri
7: yüzden...
8: İçeri girip yardım edememek beni deli ediyor.
4: Anlıyorum ama sana bunu dün de söyledim. Dikkatlice dinle. Son 5 yıl içinde biri buraya veranda yapmış. Evet, sen. Peki şuraya, yani 9 metre yüksekliğe yeşil tahtaları kim yerleştirdi? Aa evet, sen.

0: Lerisettin'i anlıyorum. Bir an önce işe koyulup kendini paralamak istiyorsun ama ağırdan alacaksın.
1: Martin'in gelmesiyle yeterince çalışmıyormuşum gibi geliyor.
2: Sam'in dinlenmesi gerekiyor. Bu işi biz yapabiliriz.
0: Anlaştık. O zaman gidip yapalım.
1: Onu izlemek çok zor. Onlar çalışıyor ama ben bir şey yapamıyorum. Uzun süre oturmak zorunda kaldım. Ağrılarım oldu. İşçiyim ve çalışmak istiyorum. Hala iyileşme sürecindeyim ama geri döneceğim ve tekrar başlayacağız. Vazgeçmeyeceğiz.
3: Uzunlamasına yerleştir.
4: Şimdi ne yapacağız?
3: Biraz yukarı gel.
0: Durun. Her şey durdurun. O kütüğü nasıl yuvarlayacaksınız? Üste düz yüzey istiyorum, tamam mı? O iş bununla yapılır. Bunun adı tomruk kancası. Hazır mısın?
2: Oduncular için.
5: Tomruk kancası ya da kütük çevirme kancası 19. yüzyıl ortalarında Kuzey Amerika'da ormancılığın endüstriyel olarak genişlediği dönemde geliştirilmiştir. Tomruk terimi kütüğün bir yüzünün düzenlenmesini ifade ederdi ve ilk ormancılar bu kancaları kütükleri kereste haline getirmek için çevirirken kullanırdı. Tomruk kancaları bugün büyük makinelerin ulaşamadığı engebeli arazilerde sık sık kullanılmakta.
0: Buna ne deniyormuş?
3: Tomruk kancası.
0: Tomruk.
3: Anladım.
0: Hızlı! O aletin adı tomruk kancası.
3: Evet, biliyorum.
0: Ama tomruk dedin.
3: Evet.
0: Tomruk olduğunu biliyordun.
3: Biliyordum.
0: Şaka yaptın yani.
3: Evet.
0: Çok iyiydi.
3: Fena değilimdir.
0: Şaka yarayacak zamanımız yok
3: elbette.
0: Ama. Madem ne olduğunu biliyorsun, o zaman bu işi de sen yap.
3: Anlaşıldı.
0: Hadi çabuk. Birkaç dakika içinde anlayabilirim. Bir adam iyi mi yoksa kötü mü? Ortamdaki en zeki kişi olmaları gerekmiyor. Beni dinlemeleri yeterli. Bu çerçevede Mike'ın da iyi bir adam olduğundan adım gibi eminim. Şu parçaları sökeceğiz. O kirişi at döşemenin altına geri koyacağız. Ama bunlar bana engel oluyor. Peki, bununla da ilgilenelim. Sesi hoşuma gitmedi. Tanrı korusun. Şu kirişte de sorun var. Evin altındaki kirişlerde bu delikler nasıl oluşmuş anlayamıyorum ama evin altında delikler oluştuğu kesin bir gerçek. Böcek olabilir mi? Karınca görüyor musunuz?
3: Hayır.
2: Hayır.
0: Daha önceki gelişimde kontrplağı kaldırınca altından milyonlarca karınca çıkmıştı. Açıkçası bu hiç hoşuma gitmedi. Burada pek çok karınca var. Bu çevrede normal mi?
2: Evet.
0: Zehirliler mi?
2: Sanmıyorum. Ama bir sürü karınca var.
0: Isırıyorlar mı?
2: Evet, ısırıyorlar.
6: Bugün.
0: Buradan giderken milyonlarca karınca
2: evet.
0: vardı.
2: Evet.
1: Hepsini zehirleyip temizledik.
0: Yani kurtuldunuz.
1: Evet, kurtulduk.
0: Sam'in evin temellerini kemiren karınca ve termitler olduğuna inandığını pek sanmıyorum. Ama bana sorarsanız hala oradalar. Yalıtımdaki deliklere bakın. İsviçre peynirine dönmüş değil mi?
1: Evet.
0: İsviçre peyniri gibi görünüyor. İçeride oyuk açıyorlar. Peki, şuradaki ne? Bak şurada da var.
1: Ahşap hamam böceği.
0: Demek ahşap hamam böceğimiz var.
2: Aynen.
0: Peki şuradaki ne? Güzel. Peki bunlar nedir?
2: Kocaman bir marangoz karıncası.
0: Anladım. Buradaki yumurta taşıyor.
2: Aman ne güzel.
0: Ne kadar güzel. Yani bir karınca kolonisine gidiyor.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Net! Kazancım net, sigortam net.
9: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
8: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
7: Evet.
9: Aman tanrım.
10: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bunlar nedir?
1: Kocaman bir marangoz karıncası.
0: Bakın aslında bu bir kanıt, öyle değil mi? Termitlerin ve karıncaların olduğuna dair güzel bir delil.
1: Bunlar...
0: Çürümüş tahtalar ve biraz da su var.
1: Yalıtımın içindeler.
0: Ahşapları yemeye çalışıyorlar. Karıncalardan kurtuldum demiştin ama kurtulamamışsın.
2: Marty tek sorunun su sızıntısı olmadığını gösteren kanıtlar buluyor. Kulübeyi yıkım aşamasına getiren başka etkenler de var.
0: Toplantı zamanı. Şu küçük karınca ve arkadaşları hadlerini aşıp işi yapıya zarar verecek kadar büyütmüşler. Bence ancak bir yıl daha dayanır. Burada çok fırtına oluyor.
1: Evet, oluyor.
0: Tüm bu dengesizlik ve hareketlilik içinde o köşede gerçekleşen bir şey oldukça kötü sonuçlar doğurabilirdi.
1: Olanları fark etmeyip biraz daha bekleseydik, bence ev bir anda insanı bunaltıyor. Hem de çok. Hı-hı. İnsanın içi daralıyor, kendimi çaresiz hissediyorum, açıkta hissediyorum. Tek başıma bunu halledemeyeceğim için ağladım.
0: Peki bir ders çıkardınız mı?
3: Evet.
0: Bir ders çıkardın
1: mı? Evet, evet, evet.
0: Ben de dersimi aldım.
3: Aldım, evet.
0: Anlaşıldı mı? Başka bir şey söylemek istemiyorum. Hı-hı. Şimdi bakalım şu karıncaları yenebilecek miyiz?
3: Tamam.
0: Tamam mı? Poliüretan köpüğü biraz kazıyınca bir anda ortaya çıktılar. Milyonlarca karınca, çeşit çeşit termitler ve hayatım boyunca görmediğim acayip böcekler. İnsanlar zeminlerde poliüretan kullanıyorlar. Bu harika. Evet, gerçekten çok iyi bir malzeme. Ama bu malzeme bize aslında ne kadar böcek, karınca, termit ve benzeri canlı barındırdığını da gösteriyor. İçeride bir labirent var. Evin içine ulaşmaya çalışan böceklerin oluşturduğu bir ağ var. Amaçları bu evi yok etmek.
2: Yerin altına tünel açan termitler ve karıncalar koloniyi avcılardan koruyup yiyecek depolamak için karmaşık tünel sistemleri kurar. Termitler kolonileri kurulduktan sonra birkaç ay içinde evin her yerine yayılır ve binanın yapısal bütünlüğünü tehdit etmeye başlar. Termitlerin her yıl 5 milyar dolardan fazla hasara yol açtığı ve 600 binden fazla evi etkilediği tahmin ediliyor.
0: Evdeki hasarın sebebi karınca ve termit, bir de su üçlüsü. Peki, şimdi herkes buraya gelsin. Kay nerede? Bunu ilaçlamak için plan yapacağız. İlaçlama şirketiyle hemen irtibata geçmemiz gerek. Anladınız mı?
2: Ekip evi böceklere karşı ilaçlama hazırlığına başlamışken...
0: Lanet olsun ha! Ha! Nefret ederim.
2: Marty su hattının durumunu konuşmak için Mike'la Amanda'yı kulübelerine götürüyor.
0: Gördüğünüz gibi mutfağa su getirme aşamasına giderek yaklaştık. Zamanımız azalıyor. Bir şeye ihtiyacınız olursa söyleyin, elimizden ne gelirse yardım ederiz. Peki, şu anda neye tamam. ihtiyacınız var?
4: Şu anda en büyük ihtiyaçlarımızdan biri tuvalet. Kullandığımız tuvalet yaklaşık 1,5 kilometre uzakta ve şu anda kapalı. O yüzden tuvalet ihtiyacımız için Mike'ın annesinin evine kadar yürümek zorunda kalıyoruz. Yağmur yağdığında sırılsıklam oluyorsun ve yapacak bir şey yok.
0: O kitabı okudunuz mu?
4: Hayır.
3: Hangi kitabı?
4: Hangi kitabı?
0: Tuvalete 36 metre.
4: Hayır, okumadım.
0: Kitabı Yap Şunu Will yazmış.
3: Hmm.
0: Çizimlerde Yapamam Betty'ye ait. Peki, bana daha yakın bir yer gösterin de oraya bir tuvalet yapalım hadi.
3: Harika.
4: Tamam.
0: Siz uyar mı?
4: Evet.
0: Tamam.
4: Harika.
0: Peki nereye yapacağız?
3: Şuraya dönünce bir alan
0: tamam,
3: var.
0: Tamam, tabii. Dış tuvaletler genellikle 1 metreye 1 metre ya da 1.20'ye 1.20 yapılır. Derinliği de yaklaşık olarak 2 metredir. Artık suyunuz olduğu için kısa zamanda içeride sifonlu tuvalete geçebilirsiniz. Ama şimdilik temiz bir dış tuvalet rahatça işinizi görecektir.
3: Evet.
0: Clint bir çukur kazacak ama bir kuralım var.
3: Nedir?
0: Kural... basit bir kural. Bize temiz bir tuvalet lazım diyen her genç çift kendi tuvaletini kendi yapar.
3: Harika.
4: Tamam.
0: Anlaştık mı?
3: Evet.
0: Emin misiniz?
3: Evet, kendi tuvaletimizi yapma konusunda bize güvenebilirsin.
0: Evet. O zaman başlayın ve aletleri alın. Hadi.
2: Yeni dış tuvalet çiftliği onlar için daha yaşanır hale getirecek. Matt önceki ziyaretlerinde Mike'la birlikte Gines için çiftliği daha işlevsel hale getirecek yeni bir atölye yaptı.
5: Biraz daha sola gitsen iyi olur.
3: Biraz daha.
5: Ağır gelirse homurdan iyi gelir.
3: Tamam.
5: Ne kadar acı çekiyormuş gibi ses çıkarırsan o kadar iyi. Tamam mı?
3: Tamam iyi, tamam.
5: Gines'in atölyesi aslında kiraladıkları bir kulübe. Onlara bir atölye yaparsak o kulübeye harcadıkları para ceplerinde kalır ve o parayı çiftliği geliştirmek için kullanırlar. Tamam mı?
3: Tamam.
5: Başlıyoruz. Pekala. 3, 2, 1.
3: Güzel.
5: Güzel.
3: Anneme çok faydası olacak. Bu sayede işini büyütebilir. Küçücük kulübeye sıkışıp kalmıştı. Çalışacak alanı yoktu.
5: Eski dükkandan kurtulunca giderler de azalmaya başlar. Tasarruf edersin. O kulübeye ödediğin 3000 dolarlık kira cebine kalır ve bir sonraki projende kullanırsın.
3: Bence de.
5: Çerçeveyi tamamladığımıza göre artık bu alanı keşfetmeye başlayabiliriz.
3: Evet, eşyaların nereye konacağını görmeye başlayabiliriz. Annem uzun zamandır zorlanıyordu. Sürekli ikilem içindeydi. Atölye kirasını mı ödeyeyim, su faturasını mı ödeyeyim diye düşünüyordu. Ve ödeme süresi daha geç olanı hep öteliyordu. Uzun zamandır böyle yaşıyordu.
5: Ama daha işimiz bitmedi. Bunu kapatmamız gerekiyor. Çatıyı da yapıp kulübeyi dış etkilerden korumamız lazım.
2: Bugünse...
3: Matkabı al ve o parçaları sök.
2: Mike direksiyona geçiyor ve Amanda'ya rehberlik edip gelecekleri için gerekli olan yapıyı birlikte inşa ediyorlar.
4: Şu anda en büyük ihtiyaçlarımızdan biri dış tuvalet. Yakın bir yerde olması güzel olacak. Artık kilometrelerce yürümek zorunda kalmayacağız. Çocuk sahibi olmadan önce tamamlamamız gereken şeylerden biriydi. O yüzden bizi çok heyecanlandırıyor. Tabii şimdilik.
3: Hazır mısın?
4: Evet.
0: Karıncalar hala buradayken bunu kurmaktan nefret ediyorum ama fazla seçeneğim yok, devam edeceğiz.
2: 160 dönümlük Oglesby çiftliğinde son gün telaşı başlıyor.
0: Gidelim.
2: Mike ve Amanda'nın küçük kulübesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Marty, Sam ve Genius'un evinin altındaki böceklerle dolu döşemenin son bölümünü temizliyor ve temeli yeni kirişlerle sabitlemeye çalışıyor.
6: O delikler ne?
7: Böcekler.
6: Böcekler, karıncalar ve termitler köpük izolasyonunun doğruca içine mi girmiş? Aslında sağlamdı. İçeriden hiçbir şey görünmüyordu. Ama aşağıdan bakınca her yer delik deşik. Sadece evin altından görünüyor.
7: Oraya girmek istiyorum.
6: İstediğini biliyorum.
7: Şuradaki izolasyonu kesecek miyiz yoksa bu halde mi bırakacağız?
0: Bırakıyoruz.
7: Tamam. Çalışanları izlemek bana zor geliyor. Yaralandığımda çok acı çektim ama bir an önce içeri girip ben de çalışmak istiyorum. Boş boş oturmaktan bunalmış durumdayım. Ama iyileşiyorum ve umutluyum. Üstesinden geleceğim.
0: Neden sordun?
7: Spiralle kesmeyi deneyecektim.
6: İçeri girmek mi istiyorsun?
0: Gir hadi, gir.
6: Son 9 ay gerçekten zor geçti. Sam 6 gün yürüyemedi, uyuyamadı, hiçbir şey yiyemedi. Ama artık toparlandı ve bastonsuz rahatça yürüyebiliyor ve yakında iyileşecek. Çalışkan bir adam ve toparlanacak. Ben inanıyorum o bunu başaracak. Kesinlikle.
0: En az 4 santim geriye. Arada yaklaşık 10 santim fark var.
6: Orada bir şeyler yapmak istiyor.
7: Başıma gelenlerin yaşanması gerekiyormuş demiyorum ama yavaşlamamı ve nelerin önemli olduğunu anlamamı sağladı. Evliliğim, evim, çiftliğim. Parmağına dikkat et.
2: Yeni kirişlerin monte edilebilmesi için kulübenin çevresindeki enkazın temizlenip hazırlık yapılması gerekiyor.
0: Bana bir iyilik yap. Daha önce kullandın mı?
3: Hayır.
0: Yanlış cevap. Atla bakalım.
3: Tamam.
0: 15 dakika sonra tekrar soracağım. O zaman böyle cevap vermeyeceksin. İşin geneline bakınca kesilecek bir sürü ağaç ve değişecek bir sürü kiriş var. Amanda ile Mike'a ekipmanları kullanmayı öğretmezsek işler asla yetişmez. Şunu ilerit. Böylece ilerlersin. Peki bu ne işe yarar?
3: Geri giderim.
0: Geri gidersin.
3: Anladım.
0: O ok oynatırsan kepçe hareket eder.
3: Tamam.
0: İlerlemek istiyorsan ikisini birlikte kullanacaksın. Hı hı. Dönmek istiyorsan ne yapacağını zaten biliyorsun. Sadece kütüğü hareket ettir ve aracı geri sür. Böylece kirişleri alabiliriz. Nasıl gidiyor sence?
4: Güzel. Bence bu işi hızlı bir şekilde kaptı.
0: Bence de öyle. Sana bir şey söyleyeyim mi Amanda? İnsanları birkaç dakikada tanırsın ve bu adam oldukça özel biri.
4: Evet, öyledir.
0: Çok özel biri. İyi bir seçim yaptığının farkındasın,
4: evet,
0: değil mi?
4: Farkındayım.
0: Hadi benimle gel. Amanda'nın özgüvenini artırmak için Clint'ten mini yükleyiciyi kullanmayı öğretmesini istedim. Böylece buradaki işleri kolayca bitirebiliriz. Amanda nasıl? İyi bir öğretmensin Clint. Çok iyi gidiyor.
4: Bunları nereye koyayım Marty?
0: Öylece tut. Teşekkür ederim. Sadece 4 gün kalacağız. Bu işi çözerse her işi yapabilir. Özgüveni yerine geldikten sonra Mike da her makineyi kullanabilir. Yani fişek gibi bir ekip olup her işin üstesinden gelirler.
2: Mike ve Amanda'nın yeni kazandığı beceriler sayesinde Marty daha fazla keresteyi taşımayı planlıyor. 5 yıl önce ise Rainey ailesi Oglesby çiftliğinde bir yapıyı taşımak zorunda kalmıştı.
8: Bir planımız var. Kulübeyi Sera'nın yerinden kaldıracağız.
5: Orada bir dükkana ihtiyacı yok.
8: Evet, bu nedenle onu ekskavatörle kaldırıp kenara alacağız. Ne diyorsun?
5: Bunun doğru bir yolu var. Bir de babamın yolu var.
8: O da hep doğru yoldur.
0: Parmaklarına dikkat et. Onu kepçeyle de çekebiliriz. Sen içeride olacaksın değil mi?
8: Tamam, evet.
4: Tamam.
8: Evet. Hasar kontrolü için bir şey çatlar ya da kıpırdarsa söyle lütfen. Durun demen yeter.
4: Tamam.
8: Durun, durun, durun.
4: Tamam, koruyucu gözlüğüm var. Durumum iyi.
0: Başlayalım. Hazır mısınız? Çiftlikte 160 dönüm yer olduğunu biliyorum ama yapacağımız iş için en iyi yer işte burası. Sera için mükemmel bir alan bulduk. Evet, ama bu iş için düşündüğümüz arazinin orta yerinde bir kulübe var. Bu yüzden onu taşımamız gerekiyor. Böylece yapacağımız Sera için yer açılacak. Başlıyoruz.
1: Pekala, işte başlıyor. Tanrım.
0: Hareket ediyor.
1: Bir şeyler yolunda değil.
5: Aşağıda kal.
0: Biraz kaldırmam lazım.
5: Aşağıda kal baba. Aman tanrım.
0: Orada işler nasıl?
1: Dolaplarda ne varsa düşüyor.
5: Vay canına, dur bekle.
1: Burada her şey hareket ediyor.
8: Şuraya bak, tamamen yerden kesildi. Baba, bu kadarı yeterli, dur artık.
0: Tamam.
5: Evet. İşi başardık.
0: Bu iş için boyun bu kadar olmalı.
1: Vay canına, ilginç.
0: Harika
1: bir deneyimdi.
0: Oldu.
8: İşin güzel tarafı, taşıma sırasında
0: bekle.
8: Rahatmadı ve hazırız.
1: Ekibiz.
8: İşe başlamaya hazırız. Gidiyorum Sera'yı inşa etmeye.
0: İşinize dönün artık. Seni ekskavatöre, eşini de yükleyiciye koydum. Hadi işe şimdi.
2: İlerleyen saatlerde...
0: Peki, kirişi kim yerleştirecek? Ama o atları geri çekmezsen kirişin yoluna girecekler. Çabuk olun.
2: Kulübenin zayıflamış temelini güçlendirmek için Marty önce su ve böcek hasarının olduğu yere 6 metrelik yeni bir kiriş yerleştirecek. Ardından temeli daha da sağlamlaştırmak için bunun altına 5 metrelik geri dönüştürülmüş telefon direği koyacak ve aynı direklerden yapılmış yeni dikmelerle destekleyecek.
0: Hangi tarafı üstte? Herkes tutsun. Herkes dedim. Clint nerede? Üst neresi?
7: Bu taraf.
0: Teşekkürler. Jenny'yi yardım eder misin?
1: Elbette.
0: Buraya gel. Bu evi tek başına yaptıysan tecrübenden yararlanabiliriz. Burası riskli kısım. Kaldırın. Tamam. Galiba biraz ağır. Tutabiliyor musunuz?
3: Evet.
6: Tuttum, tuttum.
0: Emin misin?
6: Evet.
0: İşe yaramayabilir. Bunu kesmemiz gerekecek. Keresteler farklı ölçüde. Arkadan itebilir miyiz biraz?
9: Balyozu getirin.
3: Al bakalım. Hareket ediyor. Hayır, hareket ediyor.
0: Gitmedi. O köpüğü tutun. Balyoz nerede kaldı? 30 santim.
10: Vuruyorum. Sallamaya devam edin.
0: Adama yardım edin. Biraz gevşedin. Biraz gevşedin.
6: Görüyorum. Artık çok az kaldı.
0: O parçanın üstünde oturmayacak. Testereyi getirmemiz lazım. Evet, bu işe yarar. Vurmaya devam edin. 10 santim kaldı. Hadi. Evet.
6: Evet. Neredeyse.
0: 10 santim.
6: Az kaldı. Az kaldı. Aa, çok az. Çok
0: 2,5 santim. Devam edin.
10: Vuruyorum.
0: Evet. Evet.
6: Aa!
0: Tamam.
6: Oh. Oh.
0: Şimdi Clint.
6: Oh.
0: Kütüğü hazırlayın.
2: Temelin güçlendirilmesi kulübenin yıllarca ayakta kalmasını sağlayacak.
0: Şu dirsek nerede? Buraya getirin.
2: 5 yıl önce Misty, hayati önemde sera yapısının uzun ömürlü olması için Sam'e bir yöntem öğretmişti.
8: Şuraya birkaç temel direk koy. Kabuğunu tamamen soyarsan ahşabın ömrü uzar. Anladın mı?
7: Evet.
8: O önemli.
7: Evet.
8: Bu nedenle kabuğu tamamen soyacağız. Sonra ikiye bölüp toprağa dikeceğiz. Böylece temelimiz hazır olacak. O tarafı sen yapar mısın?
7: Elbet.
8: Tamam.
7: Mola ver.
8: Sam çok çalışıyor. Çok zeki ve verecek çok şeyi var. Bu serayı kurmak onun buradaki rolünü bulması açısından gerçekten çok ama çok önemli. Ve bunu yapacağız.
7: Vay canına.
8: Güzel. Elimizde sedir direklerimiz var. Donma hattının altına indirip içine taş koyacağız ve üstünü toprakla dolduracağız. Temelin malzemelerini ormandan toplamak
7: evet.
8: Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Oldukça ucuza mal oluyor. Bir yapının en önemli kısmı temel. Bunu kulübede de gördük. O yüzden sera için bu sedir direkleri kullanmak istiyorum. Çürümeye, suya ve böceklere dayanıklı. Oldukça sağlam ve çok uzun ömürlü. Üstelik arazi de bedava. Elinde tokmak yoksa küreyi ters çevirip kullanırsın. Bu kadar basit.
11: Bizde çareler tükenmez. Görüyor musun? Evet.
7: Boşluk kalırsa daha büyük taşlar koyabilir miyiz?
8: Elbette. Toprak zaten doğal olarak aralara dolacak. Zeminde oldukça sağlam görünüyor. Bitirdik. Temel büyük ölçüde hazır. Şimdi çerçevelemeye hazırız. Her şey harika.
7: Tamam.
8: Hazır mıyız? Güzel.
7: Evet, hadi başlayalım.
2: Şimdi ise...
0: Peki Clint, ne yapacağını biliyorsun. Ortalayabildiğin kadar ortala. Şu kirişe dayansın, tamam mı?
2: Marty ve ekibi ilk kiriş yerine oturduktan sonra 1,5 tonluk telefon direğini kabinin altına sabitleyip 3 yeni direkle evi güvenceye alacak.
0: Bunu düzeltmek en az 1 gün daha alacak. Çünkü bu sorun düşündüğümden 10 kat daha kötü çıktı. Su, karınca ve termitler birleşince sorun çok fazla büyümüş. Tamam, getir lütfen, kaldır. Biraz içeri uzat. Devam et, devam et.
9: Şu an Kriko'ya ne kadar yakınım?
0: Orada dur. İtici ve çekiciler. Den, altına girebilir misin? Bunu şu tarafa kaydırmaya çalışacağız. 1, 2, 3. Ah! 1 santim daha. 1, 2, 3. Bitti, bitti, bitti. Tamam. Evet, bu kadar. Tamam.
10: Kaldır.
0: Aferin size.
7: Evet.
0: Açık konuşun. Sağlam oldu mu? Evet, o zaman ölçü alıp direkleri hazırlayalım. Yardımınız için teşekkürler. Hadi hızlı olun. İş başına. Dinleyin. Sizce ilk kez kütük ev yapıp içinde kaçak misafir barındırmayan biri olmuş mudur? Hatta evine su sızmamış, evinin zemini çürümemiş biri olabilir mi?
2: Martin'in veda etmesine sadece 8 saat kalmışken Oglesby ailesinin yeniden kurtarma süreci hala bitmiş değil.
6: Bu ne olacak, çıkartabilir miyim?
0: Evet, lütfen.
2: Mike ve Amanda'nın ihtiyaç duydukları dış tuvalet şekillenmeye başlıyor.
0: Kaç para?
2: Marty araziye son anda yapılacak bir ek için malzeme temin ederken...
0: Kontrplak nerede, aşağıda mı?
2: Amanda bitişe doğru son hızla ilerleyen hummalı çalışma için değerli takviyeler çağırıyor.
0: Umarım 12'liklerden vardır. Tamam.
4: Merhaba Marty.
0: Merhaba.
4: Biraz yardım getirdim.
0: Yardıma ihtiyacımız vardı. Kim bu insanlar?
4: Bu benim görümcem Michel.
0: Michel, daha önce tanıştık mı?
12: Merhaba Michel.
0: Bu da kim?
12: Ah, tanıştığımıza sevindim.
0: Peki sen?
12: Jenis'in kızıyım.
0: İyi işçi midir? Hadi evet, gidelim o zaman. Tamam. Jenis'in kızısın. Evet. Seni tekrar görmek ne güzel. Bu kim?
4: Bu babam Leonard.
0: Merhaba, memnun oldum.
4: Patty de annem.
0: Patty, yeteneklerin neler? Ne iş yapıyorsun, söyle bakalım.
13: Eskiden tır şoförüydüm.
0: Eski tır şoförü.
13: Evet.
0: Buna ihtiyacımız vardı. Bir sürü işe giriştik. Bitirebileceğimizden emin değilim. Peki bu delikanlı kim?
4: O da Semin oğlu.
0: Evet, Semin oğlu musun?
14: Evet efendim.
0: Tanıştığımıza sevindim. Oldukça iyi sevindim. Yapılı bir arkadaşsın. İşçi misin?
14: Evet efendim.
0: Güzel, buna ihtiyacımız var. Küçük hanımlar, benimle gelin. Hadi şunları kamyona yükleyelim. Hadi iş başına, haydi. Tamam. Tek tek doğruca kamyona, anlaşıldı mı?
14: Evet.
0: Tamam, getirmeye devam edin, getirin. Küçük hanım, sen ne iş yapıyorsun?
12: Analizi yapıyorum.
0: Aa, olamaz. Benimle birlikte bir çalışacaksın. Bittik biz. Oh, hayır. Bugün aile dayanışması var. Kereste getiriyorlar, malzeme taşıyorlar. Atla. Leonard.
13: Evet.
0: Arabayı çalmışsın gibi sür. İşte annelerine yardım ediyorlar. Bundan daha iyisi olamazdı. Hey, hadi bir tane daha yapalım. Başlayın. Bunu keseceğiz, anlaşıldı mı?
2: Sam ve Janice'in kulübesinin altındaki çürümüş temel daha da sağlamlaştıkça...
0: Biraz konuşalım.
2: Marty kalan en büyük tehdide değinir.
0: 5 yıl önce orası karıncalarla doluydu.
7: Sen gittikten sonra çoğunu öldürdük ama şimdi yeniden ortaya çıkmaya başladılar.
0: Taktığım tüm şapkalar içinde böcek ilaçlayıcı şapkası yok. Ama bakarsanız ilaçlama ekibi buraya geliyor. Missouri'den geliyorlar ve burada ne yapacaklarını biliyorlar. Adın ne?
15: Zachary Martin.
0: Memnun oldum.
15: Evet. Sen?
16: Adım Matthew Brock. Servis müdürüyüm.
0: Matthew Brock.
15: Merhaba, nasılsınız? Evet,
16: merhaba, nasılsınız?
0: Ben Necine. Bu da Sam.
16: Tanıştığıma memnun oldum.
4: Evet, ben de öyle. Sevindim. Çiftliğimize hoş geldiniz.
0: Burası 160 dönümlük bir cep.
16: Evet. Evet.
4: Ama bazı zararlılarımız var. O yüzden buradasınız.
15: Onun için buradayız.
4: Bir karınca kolonisi, termit kolonisi ve tahta hamam böcekleri. Çok zordu. Sonra bir anda bu iki harika adam geldi. İşe hazırlar. Evi ilaçlayıp her şeyi halledecekler. Ve bize de öğretecekler. Bu böceklerle savaşı kazanacağız. Onları evimizden atacağız. Hem de ebediyen.
16: En azından termitleri ele almamız lazım. Verdikleri hasarı tespit edip o bölgeyi arındıracağız.
4: Pekala, şimdiden içim rahatladı. Tamam, güzel.
0: Kovalar nerede? Hey, kıpırdayın da şu kova işini halledelim. Harika komşuları Justin sayesinde... Mike'la Amanda artık 100 metrelik bir su hattına ve ihtiyaç duyabilecekleri kadar suya sahipler. Peki, atık suyu ne yapacaklar? Bu bir problem. Onlar için güzel bir mutfak ve kullanımı kolay bir atık su alanı kurmayı planlıyoruz. Teşekkür ederim. Mike ve Amanda'ya gelecekten, kulübelerinden, hayallerinden söz ettiğimde... Mike biraz daha çok konuşuyor. Amanda'nın söylediği küçük şeyler hep mutfağa ve basit bir lavaboya odaklanıyor. Bunları da kulübenin dışında değil, içinde istiyor tabii. Bunu her söylediğinde Mike, dışarıda yemek yapmak istiyorum, açık havada olmak istiyorum diyor. Ama Amanda'nın dışarıda yemek yapmak istediğini hiç sanmıyorum çünkü duymadım. Yanlış hatırlamıyorsam burası Missouri, yani kasırga kuşağı. Akşam yemeğinde ne var tatlım? Tatlım? Tatlım. Anladınız.
2: Yapılan yeni iç mutfak, Mike LaManda'nın çiftlikte aile kurma hayalinin ilk adımı olacak. Matt ve Mike, bundan 5 yıl önce Mike'ın hayatındaki diğer önemli kadın için atölye projesi tamamlamıştı.
5: Küçük bir çalışma alanı vardı ama genişliği muhtemelen sadece 1 metreydi. Bunu devasa tahtalarla 3 katına çıkaracağız. Bu pencerede yaklaşık 2 metrelik bir pencere ve ona ihtiyaç duyduğu tüm ışığı verecek. Bence iyi görünüyor.
3: Evet, harika oldu. Pekala, gözlerini açabilirsin.
5: Tada!
3: Ne diyorsun?
1: Vay canına. Şu alana bakın.
3: Eski çalışma tezgahın bu kadarcık bir şeydi.
1: Gerçekten çok küçüktü.
5: Artık pencerenin tam yanında.
1: Evet. Bunu gerçekten beklemiyorum.
3: Şunu gördün mü?
1: Tamam, bu gerçekten müthiş.
3: Evet. Evet.
1: Buradaki alanın büyüklüğünü hala kavrayamadım. Teşekkür ederim. Sen var ya sen.
5: Teşekkür ederim.
1: Bu inanılmaz.
5: Ona bu atölyeyi tamamen ücretsiz ve eksiksiz şekilde vermek, bu çiftlik için yapabileceğimiz en iyi şeylerden biriydi.
8: İşlerini nasıl ilerleteceğini fark ettin mi?
5: Evet.
8: Bu muhteşemden de öte bir şey.
2: Mike yeni mutfak lavabosunu yerleştirirken planın hızlı bir şekilde ilerlediğini kendi gözleriyle görüyor.
0: İyi misin?
3: Evet.
0: Herhangi bir boşluk görüyor musun?
3: Evde su olması her şey demek. Kesinlikle harika. Evimiz çok ilerledi. 10 yıllık planımın bir anda hızlandığını hissedebiliyorum. Hem de birkaç günde. Bu inanılmaz bir şey. Mutluyum.
0: Pekala.
2: Missouri'nin güneybatısında geçen 4 yoğun günün ardından ortalık biraz yatışırken Marty, Mike ve Amanda ile buluşup yeni çiftlik kulübesini inceliyor.
0: Buraya geldiğim ilk gün her şey berbat bir durumdaydı. Hatta bu kulübeye kesinlikle zar zor tırmanabiliyordum.
1: Evet.
3: Doğru.
0: Şöyle bir düşündüm de buradan ayrılmadan önce işler ne kadar yoğun olursa olsun onlara güvenli bir merdiven bırakmak zorundayız. Harika. Dedim. Küçük hanım, önden çıkıp bir deneyin bakalım. Sıra sizde bayım. Tamam, şimdi bana bir iyilik yapın. O veranda yeterince büyük mü? Oraya çıkıp biraz

0: nefes alarak Missouri'nin muhteşem gün batımını izleyebilir misiniz?
1: Kesinlikle.
0: Şuraya bir göz atın. Sizin için yapabileceğimiz bir şey var mı diye sormuştum. İkiniz de dış tuvalet istemiştiniz.
1: Doğru.
0: Bundan sonra elinde tuvalet kağıdıyla oraya her gidişinde rahatlıkla şöyle söyleyebilirsin. Benim kocam bir kahraman.
1: Evet.
0: Olmuş mu?
1: Evet, çok heyecanlıyım, sabırsızlanıyorum. Bir dış tuvaletimiz olması omzumuzdan büyük bir yük aldı. İhtiyacımız olduğunda arazinin diğer ucuna gitmek yerine yakında kullanabileceğimiz bir yer oldu. Vay canına, harika.
0: Bir de bu var. Şimdi eşinin sana yeni bulaşık yıkama yerinizi göstermesine izin ver lütfen.
1: Anlat hemen.
2: Çok güzel değil
1: çok
2: mi?
1: Güzel.
0: Suyunuz doğruca musluktan geliyor. İstediğiniz kadar su var. Ne kadar istersen, istediğin kadar kullanabilirsin.
1: Kesinlikle inanılmaz.
0: Bir de evyenin altına bak lütfen. Eşin bunu bağladı. Şuraya bakın, gider hattı var. Dışarıya küçük bir atık su alanı yaptık.
3: Rainey ailesi 5 yıl önce bu çiftliği kurtarmaya geldiğinde Mike onlara yardım etmişti.
2: Yer döşemesini onaracağız.
3: Ancak son bir yılda kendi arazisindeki alanı ve kulübesini geliştirme çabaları su ve temel altyapı eksikliği yüzünden neredeyse tamamen durmuştu. Ama şimdi doğrudan kulübeye giden 100 metrelik su hattı yepyeni bir dış tuvalet ve tamamen işlevsel iç mutfakla aileleri büyürken ayakta kalabilecekleri imkanlara sahip oldular. Bu sayede istedikleri gibi çocuk sahibi olabilecekler.
1: Teşekkür ederiz.
0: Bana değil ona, evet. Sarıl arkanda duruyor.
1: Teşekkür ederim.
2: Rica
1: onu öpebilir
2: ederim,
1: miyim?
2: Öp bakalım. Hmm. Yanaktan.
1: Hmm, olmaz.
2: Yanaktan. Ben de seni öpeceğim, bekle bekle.
1: Ancak dudağını uzatırsan olur.
2: Seni seviyorum bebeğim.
1: Buradaki geleceğimiz konusunda umutluyum. Bu arazinin her yerinde büyük bir potansiyel var. Hatta Mike'la küçük köşemizde bile. Bunları birlikte inşa etmek her şeyi daha da keyifli hale getiriyor. Her şey için minnettarım. Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Ama güneş batıyor. O yüzden gidip evet. Sizinkileri bulalım. Pekala, geldik suç mahalline. Buraya iki kez geldim ve bu güzel kulübeye baktım. Bu kulübeyi sandığınızdan daha çok seviyorum.
1: Teşekkür ederiz, bu bizim için çok önemli.
0: Bu arada sorunlu bölge burasıydı değil mi?
4: Evet.
0: Burada birkaç şey öğrendim. İnanın bana, karıncaların ya da termitlerin sadece birkaç yıl içinde bir evi yıkabileceği asla aklıma gelmezdi.
1: Haklısın.
0: O yüzden burada çok iş yaptık. Evin altındaki çürümüş kirişleri değiştirdik. Karıncaları fark ettiğimiz anda söylediğim ilk şey, Kay, hemen bir ilaçlama ekibi bul, oldu. Belki inanmayacaksınız ama o firma size bir yıl boyunca tam teşekküllü bakım ve temizlik hizmeti verecek. Hem de ücretsiz.
1: Gerçekten inanılmaz. O böceklerden daha akıllıyız.
3: Rainey ailesi 5 yıl önce Sam ve Janice'ın kulübesini çöküşten kurtarmıştı.
5: İniyor!
3: Ancak evin temeli o günden bu yana şiddetli fırtına hasarı ve böcek istilası yüzünden tekrar bozuldu. Ancak şimdi güçlendirilmiş bir kiriş ve geri dönüştürülmüş telefon direklerinden yapılmış dikmeler sayesinde Oglesby ailesi evlerinin yıllar boyunca güvenli olacağından emin.
6: Kısa süre içinde çok şey oldu. Marty işe koyuldu ve yapması gerekeni yaptı. Günün sonunda ev sağlam ve en önemli şey de bu. Sonsuza kadar minnettarım.
0: İlk gün seni eşya taşırken görünce herhalde tamamen iyileşti dedim. Sonra fark ettim ki...
4: Aslında iyileşmedim. Hala canım yanıyor.
0: O yüzden emeklerim ve yardımların için çok teşekkür ederim. Sen çılgının tekisin.
6: Biliyorum, harika değil mi?
0: Bunu iyi anlamda söyledim. Şuranın haline bak. Bu güzelliği tek başına oluşturdun. Neyse ki yanında iyi, çalışkan, mantıklı, pratik... Ve normal bir insan var.
6: Beni çok iyi dengeliyor.
0: Demek seni dengeliyor.
6: Hem de fazlasıyla.
0: Bu güzel mesajdan sonra sakıncası yoksa beni kamyonetin yanında
6: tamam.
0: Bekler misiniz? Anlaştık
6: tamam.
0: Mı?
6: Tamam.
0: Pekala, teşekkür ederim. Evet. Her çiftlikte bir gün güneş batmaya başlar ve veda etme zamanınız gelir. 5 yıl önce geldiğimde yalnız ikiniz evet. vardınız. 160 dönümlük çiftliğin nüfusu 2'ye katlanmış. Hem de 5 yıl içinde.
6: Evet.
0: Evlenmişsiniz. Oğlunuz evet. da size yardıma gelmiş. Şimdi 160 dönümlük bu arazide evet. kendi kulübesinde eşiyle yaşıyor. Bu yaşam tarzı için ne düşünüyorsun Amanda?
1: Gittikçe daha çok sevmeye başlıyorum.
0: Çocuk büyütmek için 160 dönümlük araziye ne dersiniz?
2: 4 gözle bekliyoruz. Evet. Büyük anneleri evet. ve büyük babalarıyla mükemmel evet. olacak.
4: Evet, artık suyunuz var. Hortumları evet. satabilirsiniz.
1: Harika bir fikir. Evet.
0: Bu arada suya sahip olmak harika değil mi?
1: Evet, müthiş kesinlikle. Bir
2: şey. Su olmadan nasıl çocuk yetiştirirdik gerçekten bilemiyorum.
1: Yetiştiremezdik. Suyu tek başımıza araziye taşımaya çalışsaydık.
2: Evet.
1: Bizim için gerçekten çok zor olurdu.
0: Sakıncası yoksa su hattını kabul eder misiniz?
1: Evet ediyorum.
0: Mutfak hediyesini.
1: Evet.
0: Ve dış tuvaleti düğün hediyesi olarak kabul
1: evet,
0: eder
1: kesinlikle. Misiniz? Kesinlikle.
0: Harika. Bu evet. size ekibimizin hediyesi.
1: Teşekkür ederiz. Gerçekten minnettarız.
0: Rica ederiz. Bunu hak ediyorsunuz.
1: Hepinize
0: ve sen,
1: minnettarız.
0: Bu sakatlık yüzünden bir kenarda oturmana çok üzüldüm. Ama tekrar oyuna döneceksin ve bir gün küçük yardımcıların olacak.
4: Evet.
0: Çiftlikte yaşam kültürünüz ve burada yaptıklarınız
1: kesinlikle.
0: Nesilden nesile aktarılacak.
1: Evet, doğru.
0: Sem'in iyileşeceğine, toparlanacağına ve tekrar kemerini takıp çiftlik işlerine koyulacağına hiç şüphem yok. Bu arada yalnız da olmayacak. Burada 2 kişi daha olacak. Yani Mike ve Amanda.
4: Size minnettarım. Tamamen iyileşmeye kararlıyım. Böylece yapmam gerekenleri yapabileceğim.
0: İyi bir adamsın. Küçük hanım.
6: Bu kısmı hiç sevmiyorum. Buradan gitmeni sevemiyorum bir türlü.
0: Kim bilir belki 5 yıl sonra yine gelirim. Bu çiftliğe 5 yıl sonra tekrar uğrama imkanı bulursam... ...Mike'la Amanda'nın ön bahçede koşturan küçük çiftçilerini göreceğimden adım gibi eminim. 3 nesil. Belki bir ağaç ev yaparız.
2: Evet.
0: Çocuklar için de bir salıncak.
1: Evet,
0: başka?
1: Yatak odası.
6: Oh, işte bu harika. Evet.
0: Bunu not ettim. Teşekkürler.
4: Biz teşekkür
0: İşe geri döneceğini biliyorum. Evet. Teşekkürler küçük hanım. Sarılmaktan
6: umurumda
0: pek
6: değil.
0: Hoşlanmam.
6: Gel buraya. Teşekkür ederim.
0: Bu eyalette lafa değil sonuca bakılır.
2: Teşekkür ederiz.
0: Missouri'deki bu insanlar bana kendine yeten bir yaşamın en önemli temelinin ne olduğunu bir kez daha gösterdiler. Aile. Pekala. Görüşmek üzere.
6: Görüşmek üzere.
0: Şimdi gidip başka bir çiftliğe uğrayacağım.
6: Güle güle Marty, seni seviyoruz. Sabah beni ara.

0: Klasik otomobil restorasyonun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

Ne diyeceğim? Henüz resmen tanışmadık.

görüşürüz hafta.

0: Bu bir adamın uzayda başlamış olan bir hazine avını bitirme yolculuğunun gerçek hikayesidir. Bazı harita ve dokümanlar gemi enkazlarının lokasyonlarını gizli tutmak amacıyla değiştirilmiş olabilir. Bu Gordon'un 11 enkazla ilgili listesi. İzleniyoruz.
1: Halatı yakala! Halatı yakala!
2: Bunun için öldürülebilirsin.
0: Hazine avcılığı riskli bir iştir. Baba, bana bir şey olursa haritanın kızıma kaldığından emin ol. Bir filikadan düşen bir dümen montaj kiti bulduk. Bu ana geminin fazla uzakta olmadığı anlamına gelir.
1: Burada kesinlikle bir enkaz var. Yaklaşıyoruz.
3: Şamandıra üzerinde geliyor.
1: Hadi yapalım şunu.
0: Son 3,5 haftadır İngiliz gemisi enkazı malzemelerinin izini tüm Bahamalar Acklands'ta arıyorduk.
1: Kabaca 30 santimetre uzunluğunda bir gemi dişlimiz var.
4: Burada kocaman şişko bir pranga var.
0: Gordon'un hazine enkazı listesiyle eşleşebilecek 1700'lerden kalan 4 farklı enkazdan geldiğine inandığımız parçaları tanımladık.
3: Gidelim.
0: Ama en belirgin ve bizi geri dönmeye iten iz birçok el yapımı eşyaydı. Bunların arasında bir gürle, ölü gözü, raylı mesnet, kalay kaşık, fıçı kasnakları, 6 topla en sonuncu olarak izini sürdüğümüz ana enkazdan geldiğini düşündüğümüz bir filika dümeni bulduk.
1: Hazır mısın?
5: Evet.
3: Manyetometre indir.
1: İndirildi.
4: Bulduğumuz duman daha küçük bir teknenindir. Daha çok ana gemidekilerin tehlikeden kaçmak veya kıyıya gitmek için kullandıkları bir sandal gibi.
1: Ne kadar geri gitmek istiyorsun? 140?
0: 120 gibi yapalım.
1: Tamam.
0: Dümenin olduğu yerde filika, filikanın olduğu yerde gemi bulunur. Ana gemi. Ve o da hemen bu alan dahilinde olmalı.
6: Hey.
0: Vay canına.
3: Büyük bir tane.
0: Şuraya bak. Bu kesinlikle daha önce bulduklarımızdan farklı.
3: Size söyleyeyim, bunun çevresinde hiçbir şey yakalayamaması ilginç ve tam burada sadece tek bir sarsıcı şey kaldı. Ama bu çok büyük.
0: Bu rastladığımız tamamen farklı tip bir aykırılık. Hiç dağılma yok. Oldukça yoğun. Manyetometrenin bu ölçekte bir şey yakalaması genellikle bir tür metal veya modern enkazı gösterir. Bu Gordon'un 11'lik listesindeki hiçbir şeyle eşleşmiyor. Ama modern bir gemi enkazı ile ilgili kendi çizdiği illüstrasyonlardan biriyle eşleşiyor. En son bu büyüklükteki manyetometre hedefim
6: evet.
0: Bir denizaltıydı. Bir denizaltı aramadığımızı biliyorum ama aradığımız yerde Gordon bu illüstrasyonu çizmiş ve demir metalinden bir enkaz tanımlamış. Böyle bir şey olmasaydı Gordon demirden bir enkaz illüstrasyonu çizmezdi. Başka bir şeyle ilgilenmiş olmalı. Metal bir enkaz olup olmaması benim için önemli değil. Altında ne olduğunu görmek için araştırmazsam gece uyuyamam. Gordon da aynını yapardı. Pekala, bunu kontrol edelim.
7: Balastın burada olduğunu söylüyor.
0: Peki ya demir enkaz eski bir balast yığını üzerinde sadece karaya oturduysa?
3: Balast bir gemi enkaz alanında olduğumuzu gösteren büyük bir işaret. Balast genellikle geminin karnına koydukları yuvarlak taşlardır. Yelkenlerin ağırlığını dengeler. Esasen balast olmadan yelken açamazsınız. Yani tahminen bir gemi gelip bir noktada battığında aslında ahşap ve organik olan her şey bozulur ama bu taş yığını orada kalır. Biz de bunu arıyoruz.
0: Benim teorim büyük darbe. Gordon'un çizdiği metal kafes ve etrafında bir yerde olan balast yığını. Balastı bulduğunuzda genellikle hazineyi de bulacaksınızdır.
1: 100!
0: Mike, ben Daryl. İletişim kontrolü.
3: Anlaşıldı merkez, hazırız.
0: Tamam, harika. Gidiyoruz. Tatlı enkaz bu.
7: Evet, oldukça iyi.
0: Tüm gün burada aşağıda kalabilirim. Hey, şuna bak. Bu harika. Baktığımız her balık için bir gümüş sikkemiz olsaydı oldukça iyi olurduk.
7: Bu çok büyük bir buharlı gemi. Muhtemelen Albert Town'a gidiyordu.
5: Burada oldukça kötü parçalanmış.
7: Kötü bir fırtınaya yakalanmış gibi duruyor.
5: Sence erken 1900'lerden mi Jim?
7: Evet, 1900'ler, 1920'lere kadar olabilir.
5: Bu çok güzel. Bu boyutta bir eski dönem gemi enkazı bulmak kesinlikle iyi olurdu.
7: Burada en azından 2,5 ton olmalı.
5: Bu çok büyük bir enkaz ve belli ki manyetometrede yakaladığımız. Enkazın çevresini dolaşıyorum. Ama biz Gordon'un illüstrasyona çizdiği balast yığınını bulmak için buradayız. Bu ceplerde arayın. Bakalım bir şey bulacak mısınız?
7: Ben bir şey görmüyorum.
1: Burada bir şey yok.
5: Ceplerin bazılarını hızla kontrol edeceğim.
1: Tamam.
5: Olamaz. Sanırım bir şey buldum. Hey Jim, orada gerçekten çok iyi bir şey buldum.
7: Anlaşıldı merkez, oraya geleceğim.
5: Vay canına.
7: Nedir o? Nedir o?
3: Bana ne bulduğunuzu söyleyebilir misiniz?
5: Çok güzel.
7: Ona güverte prizması denir. Kum ceplerinde ilginç bir şeyler bulmakla ilgili ne söylemiştim? Evet dostum, müthiş bir şey buldun. Harika.
5: Bu inanılmaz güzel.
7: 1700'lerin sonlarında gemilerin güverteleri karanlık olurdu. Bunun için aşağıda etrafa dönüp durarak yangına sebep olan fenerlere ihtiyaç duymadılar. Bilirsiniz gemide ateş istenmez. Bunun için güneş ışığını kırıp yansıtarak aşağıdaki güvertelere kadar ulaşarak geminin karanlık alanlarına fazla ışık sağlayan ve güvertenin kendisine yerleştirilen bir prizma düşündüler. Buldukları işte o prizma.
5: İşte bu.
4: Şuna bak.
5: Evet.
7: Güverte prizmasıyla bulduğumuz diğer kanıtlar ve kalay taşı muhtemelen 1700'lerin sonundan. Bu da beni bu parçaların tümünün bir İngiliz gemisi enkazı olduğu neticesine götürüyor. Bana öyle düşündürttü.
6: Oldukça iyi parça. Bunları daha önce gördüm ama hiç kendim bulmamıştım. Ben kesinlikle bulmayı bekliyordum. Bizim tam orada araştırdığımız tek bir enkaza ait değil. Öyleyse belki de aynı bölgede iki enkaz vardır.
5: Bir şey diyeyim mi? Biz o ceplerin yüzeyini sadece kazıdık. Bu prizmayı bulmak beni bunun daha büyük bir gemiden gelmiş olması gerektiğine inandırdı. Ve bu da orada Gordon'un listesinden muhtemelen 2, 3, 4 veya 9 enkazın olduğu anlamına geliyor. Bir prizma buldun, belli ki eski bir dönemden. Gordon bir balast yığınından bahsediyor. Tahminimce eski dönem enkazı olduğunu düşünmese balasta referans vermez. Bu modern enkazın altında bir yerde balast yığını olmalı. Balast yığını tüm bu süre boyunca takip ettiğimiz asıl enkazın son dinlenme noktası olabilir mi? Hazine tam burada olabilir mi?
0: Gordon'un çizimi bu modern enkazca örtülmüş olan daha eski bir enkazı resmetmeye çalışıyorsa beklentim tabanda bir çeşit yükselme olduğu yönünde.
3: Şu an su altı lazer tarayıcısını çalıştırmak. Araştırmanın zamanı bizde var. İyi bir teknolojik parça. Henüz kullanmadık.
7: Kesinlikle. Yani bizim varsa oyuna katmalıyız, değil mi?
0: O zaman bunu mu kullanalım?
6: Evet, şu anda şartlar oldukça iyi.
0: Bu lazer teknolojisi tüm deniz zeminini tarayacak ve bize bölgenin yerel görünümünü verecek. Eğer aslında modern enkaz eski olanın üzerinde oturuyorsa, lazer tarayıcı oradaki deniz tabanıyla birlikte olabilecek bir tür yükselmeyi görebilecek.
5: Bir dakika. Atlayalım.
4: Baksana ihtiyar. Bunu indirebilir miyiz?
8: Hayır, o 100.000 dolarlık bir ekipman. Ben iki elimi kullanıyorum.
0: Şimdi su altı lazer tarayıcıyı suya bırakıyoruz. Pozitif lazer ışığını kullanarak bize bu çok büyük enkaz alanının 3 boyutlu haritasını verecek. Eski olanın üzerinde oturuyorsa lazer tarayıcı oradaki deniz tabanıyla birlikte olabilecek bir tür yükselmeyi görebilecek.
5: Bir dakika. Atlayalım.
4: Baksana ihtiyar, bunu indirebilir miyiz?
8: Hayır, o 100.000 dolarlık bir ekipman. Ben iki elimi kullanıyorum.
5: Şimdi su altı lazer tarayıcıyı suya bırakıyoruz. Pozitif lazer ışığını kullanarak bize bu çok büyük enkaz alanının 3 boyutlu

0: Alalım.
1: Tamam, şunu deneyelim.
2: Gordon her zaman yeni teknoloji deniyordu. Ben de bu zihniyet benimseyip yeni bir şey deneyeceğim. Bize gemi enkazlarında yardımcı olacak yeni bir şey denemeyi çok isterim.
3: Randevu değerlendirme kapsülü Gemini 5 misyonunda gerçekleştirilecek. Patlayıcı yükler randevu kapsülünü çıkaracak ve kapsülden alınan veriler tekrar Gemini 5 uzay gemisine aktarılacak. Astronotlar aktarılan bilgilerden uzayda kenetlenmek için gerekli olan manevraları hesaplayabilecekler.
4: Bu tam önümüzdeki görüntü. Tüm verileri alana kadar saatlerce tarayacak, tarayacak ve tarayacak.
3: İnsan büyük bir yeteneğe sahiptir ve gerçekten çok ileri teknolojiyi kullanarak son teknolojiyi oldukça zorlamaktadır. Bu görsel araştırma astronotların belirli alan veya lokasyonları seçip tanımlayabilmeleri için bilgi sağlayacaktır.
2: Sonunda 3 boyutlu tarama ekipmanından görüntüleri aldım. Kontrol edelim. Demir enkazı görebiliyorsunuz ama şuna bakın. Bocurgat'a benziyor. Sizce de Bocurgat'a benzemiyor mu?
4: Evet, sahiden benziyor.
5: Büyük bir keşif.
2: Daha yakından bakın. Altındaki de bir tümsek gibi görünmüyor mu?
4: Evet, evet.
2: Bu bir balast tümseyi olabilir. Onun üzerine oturan da bu Bocurgat. Bocurgat, prizmanın geldiği enkazdan kalan balastın üzerinde oturuyor olabilir.
4: Bir şeyi hesaba katmalıyız. Bence Go America'yı oraya götüremeyiz çünkü çok sığ.
2: Peki ne yapabiliriz?
5: İdeal tekne Victoria çünkü çok daha sığ suda çalışabilir.
2: Erik yerel bağlantıları aracılığıyla fiilen sığ sularda seyredebilecek teknesi olan birini bulabildi. Tekneyi Bocurgat'ı çekmek için kullanacağız ve hemen altındaki alanı da balasta bulabilmek için kontrol edebileceğimizi umuyoruz.
5: Victoria harika bir tekne. Arkada 10 tonluk vinci var. Kurtarma için yapılmış. Doğu Amerika'nın gidebileceğinden daha sığ sulara gidebilir. İyi bir plana benziyor.
2: Yapalım o zaman.
3: İki dalgıç suda.
2: Deniz alçalıyor. Tekne ile dip arasında 45 ile 60 santim alanınız olacak.
5: Dalgıçlardan biri omurga ve dip arasında kalırsa iş biter.
2: Evet. Babam ne? Aman tanrım.

0: Defender'dan Victoria'ya. Hepimiz arkanızdayız.
1: Evet, anlaşıldı.
2: Defender enkazı biraz daha yakından çıkaracak. Onun için buraya gelip bizi içeri sokmanız gerekiyor.
3: Şu anda muhtemelen daha eski bir döneme ait olan bir enkazı kapatan modern bir enkaz sahasında çalışıyoruz. Sığ sularda çalışabilecek bir tekneye ihtiyacımız var. Bu tekneyi Bocurgat'ı yukarı çekebilmek için kullanacağız ve hemen altındaki alanı da balastı bulabilir miyiz diye kontrol edebileceğimizi umuyoruz.
2: Defender. Victoria. Victoria harika bir tekne. Bu özel iş için tam da ihtiyacımız olan şey. Bu Bocurgat'ı kaldırabilmemiz için ihtiyacımız olandan daha fazlasını taşıyan 10 tonluk bir vinci var.
1: Şu an sahadayız. 3,5 metre kadar suya batıyoruz. Gelip sizinle buluşacağım ve sanırım bizi takip edeceksiniz.
2: Bu tekne 2,5 metre kadar su çekiyor. Bu yüzden orada biraz ince duruyor.
1: Anlaşıldı. Deniz alçalıyor. Victoria çok çok büyük bir tekne ve biz de sığ suya gireceğiz. Üstünde derinlik göstergesi de yok. Bu yüzden suyun derinliğini söyleyemez. Defender alıp onlara yol göstereceğim.
2: Tamam, takipteyiz.
3: Bu tekneyi ilk arayıp bulduklarında 2,5 metre su çekebildiğiyle ilgili bir fikrim yoktu ve deniz alçalıyordu. Suyun hareketiyle tekneyle dip arasında 45 ila 60 santim alanınız olacak. Bu yüzden mümkün olduğunca çabuk içeri girmeli ve onu dışarı çıkarmalıyız.
1: Gergitten dolayı bu alanda çalışabileceğimiz çok kısıtlı bir zamanımız var. Bu yüzden deniz yükselince ihtiyacımız olanı yapıp geri alçalmadan dışarı çıkmak için zamanımız var.
3: Şu önümüzdeki şamandırayı görüyor musun?
0: Evet, gördüm.
2: Daha önce hiç karaya oturmuş bir gemi çalıştırmamıştım ve bugün başlayacak gibi de değildim. Pekala millet, burada 3 metre kadar suyun içindeyiz. Tamam, çıpayı atacağız.
0: Devam edin.

0: Tamam Defender. Yan tarafımıza gelmeniz gerekiyor. Çıpayla sorunumuz var.
1: Tamam. Pozisyonunu koru. Sancak tarafından yukarı çekeceğiz.
2: Bu gevşeyip boşalabilir. Onun için tekneyi çaparın altında tut.
3: Tayfamız çapayı salıvermeli. Bu yapılmazsa tekneyi bu bocurgatı yukarı çekmek için emniyete alamayız.
1: Burnu tam çapanın üzerine getir.
0: Bunu hızlı yapmalıyız. Zamanında dışarı almazsak tekne karaya oturabilir. Yüksek kalır ve kurur. Issız bir yerde olduğumuz için bu olmasını isteyeceğimiz son şey.
4: Hey! O zinciri çek! O zinciri çek! Hey! Başka zaman, başka zaman. Tamam, tekrar yapacağız.
1: Teknelerin arasına girme.
4: Tamamdır.
1: Yakaladım seni.
0: Okay. Dostum, yaptığın mükemmeldi.
4: Sağ ol.
1: Hazır mısın?
5: Hazırım.
1: Git. İki dalgıç suda.
3: Bekle, bir bocurgat görüyorum. Kesinlikle daha modern, 1920'lerden diye düşünüyorum.
2: Bocurgat, etrafında genellikle 4 ya da daha fazla kol takılı olan, bir veya iki adamın ayakta durup bu kolları itmeleriyle çapayı alttan çeken el yapımı bir vinçtir. Bu şekilde çalışıyor.
3: Çapa olayı bir saatimize mal oldu ve burada çok kısıtlı zamanımız var. Jim'le ben bu bocurgatın etrafına kayış bağlayacağız. Victoria'yı getir, vinci kullan, bocurgatı yakalayıp tut. Bocurgatın altındaki balastı aramam gerekiyor. Sonra bocurgatı geri suya bırakmalı ve tüm bunları deniz alçalmadan yapmalıyız.
0: Tekne okyanusla birlikte aşağı yukarı hareket edecek. Dalgıçlardan biri omurga ve dip arasında kalırsa iş biter.
2: Jim ve Daryl, bocugatın etrafına bir kayış saracaklar ve onu Victoria'nın arka güvertesine koyacağız.
3: Hızlı hareket etmeliyiz çünkü gerçekten sığ sudayız ve içinde çalıştığımız güçlü bir akıntı tekneyi yana doğru itseydi, tekne bizi gerçekten ezebilirdi.
2: Teknenin denizin alçaldığı sırada burada durabileceği bir senaryo yok. Yani bu çok hareketli bölümleri olan bir senaryo. Ne yapacağımızı göreceğiz.
6: Bu bir yere gitmez. İyi iş. Tamam baylar. Bocurgatı bağladık. Artık geri döneceğiz. Yüzeye döneceğim ve yavaşça yukarı alırlarken onları izleyeceğim.
0: Tamam. Evet, hepsi devam etmeye hazır olduklarını söylediler. Okyanusta vinçle çalışırken teknenin hareketi vincin kendini çeviriyor. Vincin kancasına dikkat etmezseniz kanca sağa sola hareket etmeye başlar ve kontrolsüz hale gelir. Çünkü bu durum momentum yaratarak kancayı sarkaç gibi sallar. Güvertedeki bir şeye veya birine çarpabilir ve tehlikeye yaratabilir. Bu hiç hoş olmaz.
6: Kaldırıyoruz. Sahne bir tamamlanmak üzere.
0: Bu şeyi güverteye almak ve üzerinde gemiyi tanımlayabileceğimiz bir işaret veya bir şey olup olmadığını kontrol edebilmek iyi olacak.
2: Onu bu tarafa mı koyacaksın?
0: Nasıl görünüyor?
2: Onları biraz oynatın.
0: Sallanmasını ve tekneye vurmasını istemiyoruz. Yavaş devam etmeliyiz. İyi, sağa doğru salla.
3: Mükemmel. Neredeyse aynı çana benziyor. Çok güzel.
6: Evet, yelken açan bir gemiden bir bocurgat. Herhangi bir isim bulabilmek için, yani anlarsın. Bunu
3: hurdaya çıkarmadan.
6: Muhtemelen üsttedir. Her şekilde orada olacaktır. Üstte sağda olmalı. Evet.
3: Evet, biliyorum ama görünmüyor.
6: Ama bilirsin, ben bulmak için bu şeyin kırılmasını istemiyorum aslında. Yani bence kırılmamalı.
3: Aşınmış olabilir.
6: Evet, olabilir. Muhtemelen 1800'lerden bir şeye bakıyor olabiliriz. Belki de bu malzeme erken 1900'lerindir.
3: Artık bu bocurgatın daha modern bir enkazdan geldiğini biliyoruz.
2: İyi şanslar.
3: Ve zamanımız çok kısıtlı olduğu için burada metal dedektörler kullanıp çukurdaki tüm alanı tarayacağız. Balast yığınının içinde genellikle hazine bulunur. Eğer bu gerçekse tüm hazine burada olabilir mi?
6: Bocurgat'ın eski malzeme üzerinde bulunup bulunmadığıyla ilgili kafamızdaki şüpheleri gidermek için devam edip metal dedektörleri çalıştıracağız.
1: Aşağısı nasıl görünüyor?
3: Bana boş bir çukur gibi görünüyor. Sadece içlik var. Yok, çukur temiz. Kireç taşı boyunca gittim. Orada hiçbir şey yok.
6: Anlaşıldı Daryl. Ben etrafa biraz daha bakacağım.
2: Ek hedefler yok mu?
6: Hiçbir şey. İş olsun diye çevresini araştıracağız.
2: Daryl, Jim, merkeze gelin.
3: Bocurgat'ın altında balast bulunmaması, o prizmanın muhtemelen buraya yerleşmeden önce bir süre suda süzüldüğü anlamına geliyor. Yani gemi enkazının son dinlenme noktasına çok yakın olabiliriz.
2: Bazen insanlar bana bir hazine avcısını diğerinden iyi yapan nedir diye soruyorlar. Adamın biri bir dükkandan metal dedektör kiralar ve sahile gidip on binlerce dolar değerinde bir sikke bulur. Başka bir adam tüm hayatını sahilde geçirir ve hiçbir şey bulamaz. Hangisi daha iyi hazine avcısı? Nihayetinde ben ikincinin daha iyi hazine avcısı olduğuna inanıyorum. Sadece yaslanıp oturmak ve Daryl'ın tavırlarını, o sonsuz iyimserliğini izlemek ve bilirsiniz buradan nereye gideceğimizden bağımsız olarak çalışabildiğimiz sürece gemi enkazları bulabiliriz.
3: Sadece Gordon'un dokümanlarını anlamaya çalışıyorum. Bu illüstrasyonlar benim için biraz sinir bozucu. Çünkü bana bu konuda iyi detay vermiyorlar. Aşırı yorgunum. Göbeğim çatladı. Teknolojiyi denedim ama benim işime yaramadı. Aramamızı yürütmek için emin olduğumuz alan tüm dönemlerden enkazlarla dolu. Ancak henüz yerini belirleyemediğimiz bir tanesi 11'lik listedeki en önemli enkazla uyuşuyor. Bunlarda GPS koordinatları olsun isterdim. O zaman tam bilirdim. Evet, bunların nerede olduklarını bilirdim. İşte bir tane hüsran. 101. Orada hazine bulma şansımız düşündüğümden çok daha zor olacak. Daha fazla zaman alacak ki bu benim sahip olmadığım bir şey. Bunu baştan beri söylüyorum. Kendimi baskı altında hissettiğim böyle zaman kısıtlamaları var. Şu anda bulunduğumuz yerden dava gittikçe soğuyor. Bu gizemi yeterince hızlı çözemedim. Tüm yapabildiğim şimdiye kadar topladığımız kanıtlara bakmak. Farklı zamanlardan gelen tonlarca gemi enkaz malzemesi var. Erken 1700'lerden erken 1800'lere kadar ama hazineyi bulamadık. Planlarda değişiklik yapmak durumundayız. Şu anda bulunduğumuz yerden dava gittikçe soğuyor. Bu gizemi yeterince hızlı çözemedim. Cevaplara ihtiyacım var. Ve 1700'lerdeki İngiliz gemi kayıtlarının olduğu tek yer var. Metal enkazın altında daha eski bir enkaza ait işaretler bulmakta başarısız olduk. Ama bulduğumuz 1700'lerden kalan gerçekten güzel bir geminin prizmasıydı. İyi haberse birçok enkazdan malzemeler buluyor olmamızdı. Kötü haber, bu son olanı adam akıllı kontrol ettikten sonra burada bir şeyin tam ensesinde olduğumuza inandığımızda enkazdan kalanın buranın altında olmadığından oldukça emin olmamız. İyi olan çıkmaza girmiş olsak da birçok ipucu toplamış olmamız.
1: Evet!
5: Ne buldum ben?
3: Tüm bu enkazların ortak bir noktası var ve o da hepsinin İngiltere'den gelmiş olmaları. Bulduğumuz tüm bu İngiliz batıklarının kafa ya da kuyruklarını denemem ve anlam kazandırmam gerek. Sir Francis Drake'in Eklin'e gelip gelmediğini bile bilmiyorum. Bu aynı 5 yapboz alıp hepsini bir kutuya koymak ve tamam, şimdi bunları birleştir demek gibi. Belki daha fazla bilgi toplayabilirsem şu ana kadar çözemediğim bazı parçaları bir araya koyabileceğim. Bunun için cevaplara ihtiyacım var. Karşı karşıya olduğumuz şey bir şekilde noktaları birleştiremiyor olmamız. İngilizlerle bağlantılı birçok malzeme buluyoruz ama Sir Francis Drake veya Gemisi Golden Hind ile ilgili bir şey bulamadık.
6: Tarih kitaplarının hiçbiri Sir Francis Drake'in gemisi Golden Hind'ın bu bölgede battığını söylemiyor. Evet, yani İngiliz malzemelerinin orada olmaları iyi. Ve umarım Golden Hind'ın orada olabileceğine inanmamıza yol açacak bir şey buluruz. Ancak oradaki başka bir erken gemiye de ait olabilir. Bilemiyorum.
3: Evet.
6: Bu gerçekten tuhaf. Bir sürü hazine de olabilir, bilirsin. Bunu çok küçültecek şekilde daraltabileceğimiz tek yol bütün kayıtları gözden geçirmek.
3: Bence biraz daha araştırma yapmamızın tam zamanı. İngiltere'den çıkıp Acklands'a gelen ve hiç geri dönmeyen gemilerle ilgili biraz daha dokümantasyon veya bilgi toplamayı denersek belki bu bize hangi gemileri buluyor olduğumuz ve ana geminin kalanı için nereye bakmamız gerektiği hakkında bir fikir verebilir.
6: Elbette.
3: Geçen seneki gibi İspanyol batıklarının üstünde oturuyor olsaydım İspanya Seville'deki arkadaşlarıma geri giderdim. Ama bu yıl bir grup İngiliz gemi enkazı üstünde oturuyorum ve 1700'lerdeki İngiliz gemi kayıtlarının olduğu tek yer var. O da Londra'daki İngiliz Ulusal Denizcilik Müzesi.
6: Yani müzeye seninle geleceğim. Belki ikimiz bir şeyler çekip çıkartabiliriz. Bence Daryl iyi bir ziyaret yapıyor. Bütün bu Londra gezisi ikimiz için de iyi olacak.
2: Şurası açık ki bilgi güçtür ve daha fazla bilgi toplamak iyi bir şey olacak.
3: Keşif gezisinin de paranın da tam yarısındayız. Bu yüzden hadi bunun ikinci yarısını başarıya dönüştürelim. Bunun için çalışalım. Annem, onunla bir dakika konuşayım ben. Alo.
5: Daryl.
3: Evet.
5: Gerçekten kötü bir haberim var.
3: Babam, ne? Ne oldu? Aman Tanrım.
1: İyi misin Daryl?
3: Evet.

0: Babam az önce ölmüş.
1: Çok üzgünüm. Çekmeye devam etmemin sakıncası var mı?
0: Sorun değil. Bir park yerinde arabanın içinde ölmüş. Annem birkaç dakika önce oldu dedi. Pekala. Nasıl hissettiğimi bile bilmiyorum. Bu garip duyguya katlanamıyorum. Farklılıklarımız olsa da olmasa da bilmiyorum.

0: Bitirmenin amacı ne olabilir ki? Hiçbir şeyi değiştirmez ve o da bunu istemezdi. Hey baylar, ne yapıyorsunuz?
1: Şuna bakıyoruz.